0: 91 milletvekili.
1: 91 milletvekili geçti.
0: 91 milletvekili geçti. Dendi ki 40 olur, 30 olur. CHP bir markadır. Milletvekili bu çatı altında olmak ister. Ama 91 vekil geçti. Peki taban?
2: Demek ki o kadar büyük bir marka değilmiş CHP. Bir kere bence buradan başlayabiliriz. Birçok şey var. Bir tane iki tane değil aslında. Bir sürü şey de konuşuldu ama özetle şunu söylemek lazım herhalde. Hızlı hızlı. Herkes öyle ben hızlı hızlı konuşacağım diye. Ondan sonra çok uzun konuşuyor. O yüzden ben de bir hızlı hızlı konuşacağım diyeyim. Çok basit bir şey var bir kere. Bu ikili ayrımı sadece ikiye gitmiyor oylar. Bir kere şu süreçten ben en başından beri söylüyorum. En aşağı İyi Parti'ye artı bir yazacağı en başından belliydi. Bence özellikle bu terörist Türkiye süreciyle beraber artı birden bile fazla oy gitti bu bölünmenin neticesinde. Çünkü İyi Parti özellikle yeni partinin şeyde savrulacağını tahmin edebildiğim için Özgür Özel ve ekibinin terörist Türkiye sürecinde savruk bir performans göstereceğini tahmin ettiğim için kesin eminim ki en az bir puan bu sürecin içinde İyi Parti'ye kaydı. Yeni Parti ve CHP'den yani bu eski CHP'nin yekününden diyelim bir. İkincisi yani başka yerlere kaçma ihtimali yokmuş gibi de davranmamak lazım. Çünkü şunu da unutmayalım ki her ne kadar tavanı sol liberal gibi bir şey de olsa CHP'nin de yeni partinin de taban aslında ekseriyetle Kemalist. Yani hani ve milli hassasiyetleri, milliyetçi hassasiyetleri yüksek bir taban aslında büyük çoğunlukla. Ben bu tabana ait değilim, bu partiye de oy vermedim ama doğduğum, büyüdüğüm yer, işte okuduğum okullar vesaire yüzünden gerçekten hani içlerinde büyüdüm böyle. O yüzden rahatlıkla da bunu sosyolojik tanımlamalar yapabiliyorum. Artı daha da önemlisi bence bir ayrılık, bir ayrım gözükmüyor şu aşamada. Ama şu var, en başından beri ben bunu söylüyorum zaten. Yeni partide olacakları izleyebilmek, tahmin edebilmek için aslında MHP İYİ Parti ayrımını veya MHP'nin içinden doğan diyelim İYİ Parti şeyini iyi okumak lazım. Şimdi Meral Hanım eğer vakti zamanında MHP'nin genel başkanı olsaydı o süreç başka türlü ilerleseydi, başka türlü işleseydi Meral Hanım'ın hareket alanı çok daha dar olacaktı. Çünkü o MHP'nin yapısı, ideolojik yapısı, işte tarihsel arka planı vesairesi Meral Hanım'ın bu kadar rahat ve serbest hareket etmesini engelleyecekti. Aynı şey şu anda aslında Özgür Bey için de geçerli. Şimdi o CHP'nin beraberinde getirdiği işte Altok vesaire işte Cumhuriyet'in kurucu partisi olması, Milli Mücadele Yöneten Parti olması vesaire gibi tarihsel arka planlar yok. Bu da Özgür Bey aslında daha serbest bir alan tanıyor. Ve bu serbest alandan nereye gideceğini göreceğiz. Bakın hala çok göremedik. Çok mikroyu geçtim. Makro politik meselelerde, yani büyük politika meselelerinde nerede duracağını göremedik. İlk büyük bir sınav verdi bu terörist Türkiye oylaması. Ve hiç kimseyi tatmin edemedi farkındaysanız. Çünkü bunun aslında güzel bir Urfa hikayesi vardır. Bir köpek varmış. Her davula koşarmış. Sahibi de bana çok kızmış. İki tane davulcunun bir davulcunun bir tanesi bir dağın tepesine, öbürünün öbür tepesine çıkarmış. Bir o davulcu vuruyormuş. Oraya gidiyormuş köpek. Bir öbür davulcu vuruyormuş, öbür dağın tepesine çıkıyormuş. Sonra tabii git gel git gel sonra köpek çatlamış. Yani arada kalmak aslında biraz böyle bir şeydir hani. Taraf olmayan bertaraf olur şeyini anlatan bir öyküdür bu. Aslında burada da tam bu oldu. Çünkü
3: çok iyi örnek olmadı bence. Evet, yani çok hassas biraz olduğu için.
0: Hassas da bir konu. Onu
3: çok iyi örnek olmadı Alihan Bey.
2: Niye?
3: Konu çok hassas.
2: Bu çok basit bir örnek bu arada. Bir alan bıraktı. Kimseye köpek falan demedim. Öyle bir şey değil yani eğer onu söylememi istiyorsanız.
3: Ama peki.
2: Yani?
3: Estağfurullah ama yani çok da hoş olmadı.
2: Kimseye köpek falan demedim. Öyle bir şey niye diyeyim yani?
0: O niyetle vermedim.
3: Konu çok hassas. Ve Özgür Özel bir gri alan bıraktı bu topluma. Ben eleştirebilirsiniz. Ama bir gri alan bıraktı.
2: Geçtiniz, ben daha birinciyi bitiremedim.
3: Tamam
0: buyurun. Hemen geleceğim size de.
3: Buyurun,
0: Mustafa
3: buyurun.
0: Bey. Buyurun.
3: Size ama tamam. Verdiğiniz örnek şey oldu biraz. Buyurun.
2: Devamı da geldi ama gerek yoktu. Neyse.
0: Buyurun.
2: Netice itibariyle bir kararsızlık yaptı ve bu da tabanda ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu tabanı tanıyor. En azından tabanın büyük bir kısmında ciddi bir tepkiye yol açtı. Tabanın büyük bir çoğunluğu çünkü tekrar söylemişti. Kendini Atatürkçü Kemalist olarak gören taban. Bu sürece büyük zaten hem de muhalif oldukları için de çünkü zaten anti-erdoğanizm üzerinden kendilerini de tanımlıyor bu taban. Bu tabanın bu kadar yani bakın AK Parti tabanı ki yıllarca şey yapmaz dendi. Ne olursa olsun AK Parti'ye verecek denen taban mesela belediye seçimlerinde en azından sandığa gitmeyene kendi tepkisini gösterdi. Ama biz bunun tam tersini asla bu işte sol diyelim bu tırnak içinde bu seçimde veya işte CHP seçiminde biz bunu hiç görmedik mesela. İnatla memnun da olmasa, mutlu da olmasa, sövse de şey de yapsa gene sandığa gidip oyunu attı. Hiçbir şekilde bundan imtina etmedi, bundan geri durmadı. Şimdi işte ama ilk defa yeni bir şeye uyandılar. Yeni bir sabaha uyanıldı aslında. Bir, yeni parti nerede konumlanacağı önemli. İki, dediğim gibi bir kısmı CHP'de kalacak, belki geri dönecek. Bir de yeni kurulan partilerde şöyle de bir şey olur. Bu yeni partide yaşayacak. Bunu İyi Parti sürecinde de İyi Parti'nin kurma sürecinde de biz çok net

0: bir şekilde gördük. Parti ilerlemeye başlayınca problemler çıkmaya başlayacak. Çünkü İYİ Parti yeni kuruldu ve ilk kurulduğu seçimde %9.9, yanlış hatırlamıyorsam 10 diyelim yani, bir oy aldı. Buna rağmen döküle döküle gitti. Şimdi tekrardan yeniden toparlanıyor mesela. Şimdi biz bunun aynısını, bir benzeri ve bence daha büyük ölçekte, çünkü oy potansiyeli daha yüksek gözüküyor en azından şu an. Yeni partide de göreceğiz. Ve tekrar
1: ama hep bunun karşısına mesela, da bu tezleri çok konuştuk ve bunun karşısına da hep şöyle örnek verildi. Bakın AK Parti. Yani AK Parti'nin kuruluş süreci ve AK Parti'nin iktidar süreci demek ki bazen de olabiliyor diye de karşı örnekler.
0: Ama şöyle bir şey var. Şu anki süreç 2001'den çok 2016'ya benziyor.
1: Ne açıdan?
0: Her açıdan. Çünkü şöyle bir şey var. 2001'de genel olarak Türk siyasetinde bir sıkışmışlığın içindeydi. Artı parlamenter sistem vardı. AK Parti ilk başta iktidara kaç oyla geldi? Şimdi kaç oy gerekiyor iktidara gelebilmek için?
1: Bir sistem mi izin vermiyor sistem, diyorsunuz?
0: Şu anki sistem sol bir aktörün, çok net söyleyeyim, Türkiye'deki sosyolojinin gereği bu aslında. Türkiye'deki şu anki sistem sol bir aktörün iktidarını, cumhurbaşkanlığını çok zor bir şarta bağlamış durumda. Çünkü %65'e 35 diyelim.
2: Yani birleşmeden içinde olmuyor.
0: Evet evet. Yani
1: ama bu sağdan bir takım için geçerli. Yani sadece ama sol aktör bir aktör için de geçerli diyebilir miyiz?
0: Şimdi sol bir aktörün
1: neticede %51'i alabilmek
0: evet, hakikaten sol bir aktörün çok basit bir şey var. Sol bir aktörün %51'i alması sağ bir aktörün almasından genelde daha zor. Çok basit bir. Hmm. O yüzden de zaten İstanbul'da, Ankara'da, birçok şehirde, işte Orta Anadolu'da vesaire sağ belediye başkan adaylarıyla kazandı CHP seçimleri.
1: Bitirdiniz mi? Teşekkür ediyorum. Şu Cemil Tugay ne yapacak konusuna bir geçsek. Bir görüşmesi olabileceğini söyledi Kemal Bey. Bir planlama olduğu söylendi.
3: Sena Hanım çok özür dilerim.
1: Buyurun.
3: Sena Hanım çok özür dilerim.
1: Buyurun. Estağfurullah.
3: Herhalde yayındaki tek araştırmacı benim. Anketlerle ilgili
1: size bana sormadan geçmeyin diyorsunuz.
3: Isterim.
1: Buyurun.
3: Evet, anket konusuyla ilgili öbür konuya geçmeden önce buyurun. Eğer yayın akışını bozmayacaksa uzun konuşmayacağım
1: buyurun
3: tabii.
1: Estağfurullah, buyurun.
3: Birincisi şu, araştırmalarda Türkiye'de özellikle bu yeni sistemle beraber seçmen tercihini en net etkileyen iki konu var. Bir tanesi Cumhurbaşkanı adayı kim olacak partilerin? Cumhurbaşkanı adayı belli olmadan partiler için yapılan araştırmaların tamamı bugün için farazi, yaklaşık ya da fikir edindirici bir sonuç verir. Ama kesine yakın sonuç asla vermez. CHP'nin adayı kim olacak? Yeni partinin adayı kim olacak? Ya da ortak aday mı olacak? 50+1 bulabilmek için. İkincisi, Türkiye'de artık iktidar tanımı 50+1 ile yapılıyor. Seçmen tarafından da böyle yapılıyor. İkincisi de o 50+1'i yakalayabilme umududur. O 50+1'i yakalayıp mecliste çoğunluğu sağlayıp iktidar olunur, Cumhurbaşkanı adayını da şu parti seçtirir denirse bambaşka bir sonuç çıkar. Ama iki partinin seçmenleri de ya bu iki parti ayrı ayrı iken bizim bu seçimi kazanma ihtimalimiz yok derse, o zaman iki partinin oy oranları da bugün çıkan anketlerin çok altına düşer. 31 Mart'ta AK Parti'nin yaşadığı kendi seçmenini sandığa götürememe durumunu bu sefer muhalefet yaşar. Özgür Özel partiden ayrılırken, ayrılma kararı verdiğinde bizim muhalifler olarak itirazımız bunaydı. Bakın Sayın Bülent Kuşoğlu çok güzel bir iktidar tarifi yapıyor. Nasıl iktidar olunur derken. Diyor ki iktidar olmak için mecliste çoğunluk bile yeterli değil. Hani bir parti %45 oy alır, mecliste %55 çoğunluk sağlar. Ama Cumhurbaşkanını seçtiremezse iktidar sayılmaz. Çünkü sistemin adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. 50+1'i alamayan hiç kimse gerçek manada mecliste çoğunluğu alsa bile, ki genelde 50+1'i tamamlayamayan ittifaklar zaten mecliste çoğunluğu sağlayamaz. Ama bu olsa bile iktidar olamaz. Seçmenin aklındaki iktidar olma algısı da zaten %50+1 ile Cumhurbaşkanlığını kendi oy verdiği tarafın kazanmasıdır. Seçmen muhalefetten herhangi bir partinin, özellikle de bu bölünmüşlük sebebiyle Cumhurbaşkanlığını kazanamayacağını anladığı anda, ki şu anda böyle bir şey hiç mümkün gözükmüyor açıkçası. Hiçbir ankette mümkün gözükmüyor bu bölünmüşlükle seçim kazanılabilmesi. O yüzden yeni partinin bugünkü oy oranlarını biz seçimde görürüz. Bu şekilde devam edilirse ne CHP'nin oy oranlarını bu şekilde görürüz. Birincisi bu. İkincisi Sezin Hanım, Türkiye'de CHP markası var diye oy verecek %10 yoktur dedi. Buna katılmıyorum ama hani velev ki öyle olmasa bile Türkiye'de temiz siyaset isteyen bir seçmen grubu var. Ve bu seçmen grubunun çok büyük kısmı da muhalefet seçmeni. Daha doğrusu her seçmen grubu bunu istiyor da muhalefet seçmeninde bunu önceleyen kişi sayısı çok daha fazla. Bakın CHP 89 yerel seçimiydi galiba değil mi? Türkiye'nin her yerini kazandı. Anlamlı bugünkü gibi büyük bir bölünme olmadığı halde sadece İSKİ skandalından dolayı bir sonraki seçimde ne hale geldiğini, Sosyal Demokrat Partilerin ne hale geldiğini herkes gördü. O yüzden Sosyal Demokrat Partilerde yolsuzluk algısının etkisini, seçmendeki etkisini küçümsememek lazım. Temiz toplum isteğinin etkisini küçümsememek lazım. Arınma kavramını da küçümsememek lazım. Zira bugünkü, dünkü ve bugünkü yorumlara bakarsanız özellikle de Melih Gökçe'nin ifadeye çağrılması olayından sonra iktidara en yakın gazetecilerin bile Ankara kulislerinde konuştukları iktidar da arınmaya başlayabilir. Yakında çok büyük bürokratlar da gözaltına alınabilir diye fiskos yapmaya başladılar. Küçümsediğimiz arınma artık iktidara da sirayet ediyor. Çünkü iktidar da toplumun temiz toplum isteğini görüyor bence.
1: Siz bu yüzden mi bu mesela soruşturmanın başlatıldığını, işte Melih Gökçe'nin ifadeye çağrıldığını düşünüyorsunuz? Yani orada da iktidar tarafında da mı bir arınma olduğu için öyle mi görüyorsunuz?
3: Bu benim yorumum değil. Tamam. Bu benim yorumum değil. Melih Gökçek'le ilgili davayı takdir edersiniz ki ben buna hakim değilim. Hı. Doğru mudur, yanlış mıdır? Kuşkulandırıcı bir şey tabii. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış birisinin gelininin 220 milyona dünyanın neresinde hangi belediye başkanı olursa olsun ev alabiliyorsa başka bir ülkede, bu tartışılır. Tartışılması normal. Hani hükümetin o soruşturmayı başlatma niyetinin bu olup olmadığını bilmiyorum ama Ankara'daki özellikle de AK Partili gazetecilerin iki gündür konuştuğu neredeyse tek konu bu.
1: Peki. Teşekkür ederim. Böyle Ankara'da da böyle okunuyor diyorsunuz. Böyle değerlendiriliyor. Sizdeyken bir de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni size sorsam Kemal Bey, neden diyeceksiniz? Şimdi önümde de şu var. Cemil Tugay istifa ederken yine biz yayındaydık. O zaman hatırlıyorum açıklamalarını. Ülkemizin her türlü kurgu vesaire manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu Cemil Tugay'ın açıklaması ve bu açıklamanın tarihi, şuradan hemen bulayım. Haziran. 18 Haziran, evet. 2026. Hadi olsun. 2 aydan biraz fazla. Bu 2 aylık aralıkta ne olmuş olabilir de geri dönme planını konuşmak üzere bir görüşme organize edilme ihtimali doğdu.
3: Tabii hiç tanımadığım, hayatımda hiç sohbetim olmayan Cemil Tugay'ın bilmediğim niyetini okumak istemem. Ama okuduğunuz metinle bugünkü konuşulan konu arasındaki tutarsızlık ya da tezatı ya da değişimi kendim yorumlayabilirim. Muhtemelen diyerek yorumlayabilirim. Muhtemelen de Cemil Tugay eğer gerçekten böyle bir katılma olacaksa ya da böyle bir yönelim var ise, onu da tam olarak bilmiyoruz. Muhtemelen o da benim biraz önce söylediğim gibi düşünmüş olabilir. Ne diyor orada? Cumhuriyet Halk Partisi onun tariflediği şekliyle hala tek umut. Ama bu yönetimle olmaz diye düşündüğüm için istifa ediyorum diyor. Belki de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu bölünmenin ve bu ayrışmanın benim biraz önce söylediğim gibi seçmende yarattığı umutsuzluğu veya ileride yaratacağı olası umutsuzluğu görüyordur. Günün sonunda da önünde sonunda CHP'de buluşulacağını düşünerek şimdiden belki de CHP'ye gelmek istiyordur. Tekrar CHP'de siyaset yapmak istiyordur. Çünkü Türkiye'de sol sosyal demokrat, Atatürkçü, hatta Kemalist tabanın hala en büyük şeyi 100 yıldır Cumhurbaşkanı.

0: çok kez bölündü. Ama bu bölünmelerin tamamı tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi çatısında birleşmeyle sonuçlandı. Cemil Tugay'ın da belki böyle bir öngörüsü vardır. Onun dışında söyleyeceğim her şey hiç tanımadığım, hayatımda hiç sohbetim olmayan bir insanın niyetini okumak olur.
1: Peki, şimdi şöyle, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan İzmir'de MYK gerçekleştirdikten sonra MYK'dan sonra açıklamalarda bulunmuş. Cemil Tugay'ın CHP'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya, kendi siyasal durumuyla ilgili netleşmesi, net bir siyasal tutum alması bekleniyor ifadesini kullanmış Türker Bey. Acaba Cemil Tugay'a hangi taraftasın bunu netleştir dendiği için mi bir karar aşamasında, yoksa bu iki aylık süreçte ne değişmiş olabilir iki ay önce bu açıklama yaptıktan sonra bugün Cemil Tugay? Hatta o dönem şu da dendi, yeni parti bir an önce, yeni bir parti, o zaman adı da yeni parti değildi, bir an önce kurulmalı, işte parti kurulmadığı için tepkisel olarak ayrıldı da dendi. Parti kuruldu, şimdi CHP'ye geçerse bu siyasal açıdan bir tezat mıdır?
2: Şöyle, tabii orada CHP kulislerine çok hakim değiliz ama birçok CHP'li belediye başkanının, yani CHP'den yeni partiye geçen diyelim ya da geçmekte tereddüt edip AK Parti'ye gelen belediye başkanlarıyla, başkan vekilleriyle konuşma fırsatı buldum mesela. Şunu sordum çoğuna. Neden mesela AK Parti'ye geçtiniz? Neden CHP'li, işte o zaman CHP'ydi hala, İmamoğlu'nun daha çok baskın olduğu, Özgür Özel'in baskın olduğu bir yönetim vardı. Şimdi işte yeni parti. Mesela Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel bunlardan biri. Özlem Hanım açıktan, yani medya önünde de şunu söyledi. O kadar çok baskı altında bıraktılar ki hizmet edemeyecek noktaya geldim dedi Özlem Hanım. Ve bu yüzden de çareyi AK Parti'ye geçmekte buldum dedi. Yoksa Özlem Hanım'ın kendi ifadesi olduğu için söylüyorum. İşte benim kendim de ailem de daha önce hep sosyal demokrat bir aileden geliyoruz. CHP'ye gönül vermiş biriydik. Ama Sayın İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel öyle bir baskı ortamı oluşturdu ki biz hizmet edemeyecek noktaya geldik. Bir şey söylediğimde farklı şeyler söylemeye başladılar. Ve bu yüzden de AK Parti'ye geçtim dedi. Mesela Tuzla Belediye Başkanı çok tartışıldı biliyorsunuz. Tuzla Belediye Başkanı için de aynı ifadeleri kullanabiliriz. Yine parti içerisindeki bazı mekanizmaların onu zor durumda bıraktığına dair sözler ve kulisler duyduk. Ve işte onların da çareyi
3: AK Parti'ye. Kulisler. Yani onu da altını çizelim, evet.
2: AK Parti'ye geçmekte bulduk dedi. Atladığım bir şey mi var orada?
3: Yok. Bir dakika, altını çizmek lazım diye söyledim.
1: Kulis var, sanki bir kulis var.
2: Orada bir...
3: Yok yani... Epey bir şey konuşuldu ya.
1: Öyle bir şey, yani sanki tamam, bir şey biliyorsunuz da evet, söylemiyor öyle, gibi öyle bir söyledi, geldi yani. Ya. Hani çok derin kulis
3: değil. Her söylediğim şey ironi değil, niye bilmiyorum.
2: Ben, sizden gerçekten hemen direkt ironiyi alıyorum ya, o yüzden herhalde.
3: Şakacı birisi olunca biraz hep ironiyle konuşunca, ciddi bir şey söyleyince herkes hala ironi zannediyor.
1: Estağfurullah.
2: Yani şuraya geleceğim.
1: Özellikle siz bu örnekleri niye verdiniz? Cemil Tugay dönerse CHP'ye döner deniyor.
2: Cemil Tugay
1: AK Parti'ye de geçebilir
2: neden yeni partiye katılmaz? Benim kendi görüşüm. Neden CHP'ye katılabilir noktasında, neden kararsız kaldı ya da orada mı kalacak, burada mı kalacak, bağımsız mı kalacak noktasında? Belli ki yeni parti içerisinde, yani Özgür Özel ve Sayın İmamoğlu yönetimindeki parti organları içerisinde belediye başkanlarıyla sıkıntılar yaşanıyor. Belki de işte... biliyorsunuz çok işte davalar olan, davaya dönüşen belediye başkanları var. Farklı durumlar, parasal mevzularda farklı durumlar, parantez içerisinde söyleyelim, olabilir. Kulislerde de böyle şeyler, az önce de dediniz ya kulislerde, duyuyoruz. O yüzden Cemil Bey yeni partiden ziyade belki CHP'ye daha yakın olabilir ama tabii ki kendi bileceği karar ve biliyorsunuz ki AK Parti'nin 25. yıl etkinliklerinden önce de AK Parti'ye mi katılacak diye de çok fazla gündem olmuştu.
1: Evet, öyle iddialar da çıkmıştı.
2: Zor bir karardı herhalde ama bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Benim örnek vermemin sebebi yeni partiye katılacağını düşünmeme sebebim. Birçok belediye başkanının oralarda farklı şeylerle karşılaştığını bizzatihi bizlere anlatmaları.
1: Siz Sezin Hanım, CHP'ye geri döneceğini düşünüyor musunuz Cemil Tugay'ın iki ay önce istifa ettikten sonra?

0: Eğer öyle olursa, yani siyasi açıdan nasıl yorumlamak lazım? Bir tezat yaratmaz mı 2 ay önce söylediğiyle bugün yaptığı? Onu nasıl açıklayabilir seçmene İzmir'e?
1: Ya bu aralar siyasette bayağı bir tezatlar yaratıldığı için Cemil Tugay da bunların bir tanesi daha ancak olur. Yani baktığınızda Burcu Köksal ne kadar anti AK Parti bir kişilikti ama bugün AK Partili. İşte bakıyorsunuz İYİ Parti'den çerçeve yasaya atıp tutan bir milletvekili hemen akabinde saatler sonra yani günler neredeyse değil AK Parti'ye geçebiliyor. Ya bu oluyor, bugünlerin siyasetinde var ve giderek de meselemiz siyasete güvensizlik oluşması. Büyük bir aslında tepkisellik var. Şu an kazanmakta olan parti siyasete güvenmeyenler partisi aslında ve siyasete sırtını dönenler partisi. Ha tabii ki seçimlere doğru bir seçim tarihi belirlensin, bir o zamana kadar bir istimalsın durumlar. O seçim gemisi, bu aralar gemilerle de ilgili kötü haberler geldiği için gemisi mi diyelim artık,
2: treni, Allah rahmet eylesin.
1: Yola, evet, Allah rahmet eylesin. Çok ağır hikayeler ve bize insanlığımızı ne kadar hayatın kırılgan olduğunu da hatırlatan hikayeler maalesef. Çünkü birçok çekişmeler yaşanıyor falan filan ama aslında asıl hayat böyle uçucu bir şey. Neyse, şimdi bu siyasete güvensizlik o seçim...
0: Yani insan canından daha öte hiçbir şeyin olmadığını gösteren...
1: Tabii ki,
0: çok acı, çok trajik.
1: Burada ya her türlü fikir tartışması olur, yeter ki kırgınlık olmasın. Çünkü gerçekten değmez. Ve siyasete işte bu inançsızlık hali tabii ki seçimler yaklaştıkça değişebilir.
2: Değişir mi sizce?
1: Duruma bağlı. Yani siyasetçilerin bu durumdan ne çıkardığına bağlı.
0: Niye siz değişmeyeceğini mi düşünüyorsunuz?
2: Ben genel olarak bütün dünyada, ya kusura bakmayın sizin, ben bütün dünyada
1: ben de kendimi sorguluyorum bu açıdan.
2: Bu konuda ben de kendime soruyorum. Yani çalıştığım konuyla da çok alakalı olduğu için aslında, akademik olarak çalıştığım konuyla. Ya ben bütün dünyada bir net bir siyasetten kopuş olduğunu düşünüyorum. Özellikle aşağı doğru indikçe yani ki...
0: Aşağı doğru derken yaş olarak.
2: Yani şimdi işte hani benden birazcık daha hani böyle 30'ların başında olanlar, öyle söyleyeyim, filan bence tamamen kopmuş durumdalar yani. Ve daha aşağısı zaten komple kopuk. Haklılar da kendi açılarından belli ki. Çünkü bu kadar kalabalık bir kopuş olduğuna göre demek ki onlara çok hitap etmeyen bir ses var. Sadece bakın Türkiye üzerinde söylemiyorum bunu aslında. Bütün dünyada böyle bir şey var, böyle bir trend var. Hatta Türkiye bence görece daha bile politize ve politikaya bağlı olan ama genel manada bir kopuş olduğunu... Artık hemen hemen birçok ülkede, Batı ülkelerinde, bunu Türkiye'de katarak söyleyeyim, neredeyse siyaset için bir sınıf olduğunu ve bu sınıfın özellikle bu daha batıya gittikçe daha da artan bir şey bu arada. Hani Türkiye gene bu bakıma daha halktan gelen siyasetçilerin olduğu bir yer ama genel bir kopuş var ya, bence bu çok aşikar. Özellikle de işte 45 yaş altı kesimde daha fazla.
1: 30 yaş altı özellikle.
2: 30 yaş altında iyice yani şeyde bir...
1: Tepkisellik artık.
3: 45'te bir, haklısınız.
2: 45 altında bir kopuş var. 36'na ince daha da bir kopuş var. Kesinlikle. Gibi yani. Hani iki şey şey, anlatabildim mi bilmiyorum.
1: Kesinlikle.
2: Ya, gibi böyle.
1: Burada tabii ki Türkiye'nin istisnai durumu sandığa gerçekten düşkün bir ülke olması tarihi bakımından.
4: Bizde sedyeyle gidiyorlar ya oy verme.
1: Tabii ki ama şöyle bir şey var, yeni bir kuşak geliyor. Şimdi bu yeni kuşak her yıl seçmen havuzuna katılan 1.250.000 kişi aşağı yukarı. Ve 500 bin kişi de maalesef müteveffa olarak sandıktan uzaklaşıyor. Bir yeni kitle geliyor. Onların sonradan Türkiye'yi nasıl değiştireceğini bilmiyoruz. Yani bütün tarihe bir statüko gibi bakamazsınız. Evet, gerçekten çok sandığına düşkün, sandığı sahiplenen bir ülke. Katılım oranları hep çok yüksek. Hep seçim zamanı gelince o siyasileşme durumu artıyor vesaire. Ama çok büyük de bir güvensizlik var ve bana kalırsa bütün partilerinde meselesi bu olmalı gerçekten. Çünkü siyasetçileri...
0: Peki, ama bütün bu siyaset sahnesinde bugün gördüğümüz her şey, bu güvensizliği biraz daha arttıran, tetikleyen ve yükselten unsurlar değil mi sizce?
1: Kesinlikle, işte mesele o zaten.
0: Yani siyaset burada neden kopuyorlar gibi sorusunun yanıtı siyasetin bizzat içerisinde
2: önemli.
0: Bir parça gizli değil mi belki?
1: Siyaset profesyoneli diye siyasetten para kazanan, siyaseti bir...
4: Mesela yeni partide 5 dönemdir vekillik yapan yeni partiye geldi. Tamam, yani adı yeni ama işte bakın ya, meslek haline getirmiş. 5 dönemdir milletvekili ama yeni partide.
2: Birçok partide var ya.
1: Her türlü... Bu tek bir parti ilgilendirmiyor, hepsini ilgilendiren bir sorun ve siyaseti bir çıkar amacı, çıkar aracı

0: olarak kullandığını bugünkü siyasetçilerin düşünen ciddi bir kitle oluşuyor. Bu da o tepkisellikleri, negatif böyle reaksiyonerlikleri arttıran bir durum. Ha bu nereye gider sonrası, bu ayrı bir konu. O ayrı tartışılır. Ama sonuçta
1: marjinal popülist sağ partiden yükselişine gider yani.
0: Evet yani biz bugünkü işte statükoya bakıyoruz
2: ama evet dediğiniz bir parça doğru. Mesela bunu Avrupa'da görüyoruz.
3: Tabii, tabii. Çok net. Ama ben bölmek istemiyorum dördüncü olarak da. Yok, bence bu normal bir şey.
2: Bence bu bölmek değil. Hakikaten yani verimli böyle, de bir tartışma yani oluyor.
3: Yavaş yavaş bize de yaşamın içerisinde fazla siyasileşmiyor olmak iyi bir şey. Çünkü toplumun aşırı siyasileştiği yerlerde de kutuplaşma, kamplaşmanın çok arttığını görüyoruz. Bizde de öyle oldu. Yani böyle sandığa gitme zamanı, seçim zamanı artsın. O gün esas zaten o mesafe olmasın siyasetle. O dönemde artsın ama sonrasında da politize yani o bilenmesinin vatandaşın kenara konuluyor olması bence gayet mesele sağlıklı.
0: Mesele o. Yani benim söylediğim evet haklısınız ki böyle de olsun zaten. Çünkü günlük hayatta bizim gibi siyasetle yatıp kalkması insanların gerekmiyor. Hatta bu kutuplaşmayı bizim da beraberinde getirdiği
1: biraz,
0: için.
1: İkimizin biraz gerekiyor gibi.
0: Gerekiyor da yani insanların gerekmiyor genel olarak. Normal insan hayatı yaşadım diyorum bazen. Böyle bayağı bir işlerin peşinde koşturmaya koşturunca, mesai yapınca vesaire. Orada hakikaten çok zor bir hayatta yetişemiyorsunuz. Bunlar, bu kadar her şeyle de ilgilenemezsiniz. O yüzden uzakta kalmak bir anlamda bazen de ruh sağlığı için ve diğer bakımlardan gerekli olabilir. Sıradan vatandaşlar için diyelim. İşi siyaset olmayanlar için. Fakat asıl mesele güvensizlik. Yani şu evet, an parti değiştirenlere bakış çok negatif. İktidar partisinin seçmenlerinde de böyle, Cumhur İttifakı seçmeni genelinde de böyle siyasetçilerin çoğunluk olarak kendi çıkarları için, kendilerine bir ticari veyahut da başka türlü bir katkı sağlamak için parti değiştirdiğini düşünüyorlar. Toplumun geneline baktığımızda.
1: Hangi parti olursa olsun.
0: Aynı hangi parti olursa olsun. Yani toplumun ortaklaştığı bir konu bu. Ve yaklaşık %70 şunu söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bir zaman söylediği. Bir makama seçildiyseniz ve başka partiye geçiyorsanız o makamdan istifa etmelisiniz. Milletvekili veya belediye başkanı. O kadar net.
2: Ya bu bugün neredeyse hiç görmediğimiz bir pratik.
0: Evet kesinlikle ve niye parti değiştirmeler yaşanıyor bu dönemde dendiğinde de kişisel çıkar amaçlı. Tamamen çok net, toplumun kafası burada karışık değil. Daha iyi hizmet etmek için var bu söyleminin
1: İngiltere'de, hocam,
0: %10'larda kalıyor.
4: Niye daha iyi hizmet etmek için geçmiş olamaz mı hakikaten?
0: İşte %13 öyle düşünüyor. Siz o %13'teyseniz bu yani olabilir. Toplumda öyle bir kesim de var.
4: %13'ü söyleyen kim? Araştırma mı yap?
0: Evet, araştırmalara gene göre %13'lük bir kesim bu son dönemdeki parti değiştirmeler daha iyi hizmet etmek için.
1: Sadece son dönemde değil ya, genel parti değiştirme yani hakkında bir negatif görüş oldu aşikar.
4: Vekiller, şimdi bunlar siyasetin hep doğasında olan şeyler ama hani az önce dediniz ya gençler yaş aşağı indikçe politize olmuyor dediniz ya.
1: Politize mesela, olmuyor demedim. Bakın politize olmak farklı bir şey.
4: Siyasetten biraz mesafe koyuyor.
1: Pratik siyasete, gündelik pratik siyasetten ve pratik siyaset kurumlarından hoşlanmıyor.
4: Bu doğru ama sandığa yansımıyor bence bu. Mesela Gezi olaylarından sonra dediler ki öyle bir gençlik geliyor ki, öyle bir Gezi sandık olacak ki bir şey olmadı. Değişen, ortalama değiştiren bir şey olmadı. Sonra Z kuşağı diye bir şey söylendi.
5: Yansıyor.
4: Kasıp kavruldu ortalık Z kuşağıyla. Yani sandığa belki de eşit miktarda yayılıyor. Biz Töker hep Bey. Sanki bir taraf olayı değiştirecekmiş gibi algılıyoruz ama öyle düşünen de genç var, böyle düşünen de genç var. Ortalama sonucu değiştirmiyor
1: ama
4: bence.
1: Ama işte yüksek baraj, cumhurbaşkanlığı sistemi gibi şeyler aslında biraz da... Bir de bakın şunu unutmayın, en önemli şey budur. Türkiye gibi ülkelerde insanlar ebeveynlerinin sözünü dinliyor. Sandığa giderken de dinliyor. Şimdi batıdan bizi ayıran en önemli şeyden bir tanesi bu.
5: Bir de yansıyor
1: sizler ne kadar muhalif olursanız yani, olun, o pazar sabah sandığa giderken... Biz de öyle gittik vaktinde.
5: Gezi eylemleri sırasındaki hani, oy oranları...
1: Bize de söyledi şunlara oy verilmeyecek, bunlara oy verilmeyecek diye yani.
3: Hemen Kemal Bey, Mustafa Beylesi.
1: Birçok insan bunları da yaşıyor çocukken, gençken.
3: Bu arada Batı'da mesela bu Trump'ın ilk döneminde öyle bir ayrışma oldu ki... Şükran gününde çocuklar ailelerini ziyarete falan gitmedi. Şükran yemeği, Şükran günü yemeği falan yapmamayı seçtiler. O seviyeye gitmiş bir politize... ayrılmışlık durumu var siyasetin aileleri arasında.
4: Şimdi Türkiye'de 28 seçimlere doğru alfa kuşağı nasıl değiştirecek?
1: Kuşak kuşak da bizde biraz da siyasi gelenekte

0: gelme şeyi de vardır. Yani hani benim dedelerim 3 Mayıs 1944'te o sokakta yürüyen polisle çatışan insanlardı. O yüzden ben de bugün buradayım. Yani çok bir siyasi görüş değişmiyor aslında. Aile geleneği gibi olan siyasi görüşler de var yani.
1: Bir Mustafa Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konu? Kemal Bey. Güleceğim size. İzin.
2: Sena Hanım, ben de arkadaşların söylediklerinden kısa kısa notlar tuttum. Çok kısa paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii Cemil Tugay hani şu anda tartışılıyor. Tabii İzmir'in, daha doğrusu Türkiye'nin 3. büyük kentinin belediye başkanı ve eğilimi merak ediliyor. Bir defa bütün bunların nedeni, yani biraz önce de arkadaşların konuştuğu parti değiştirmeler, olağanüstü zorlanmalar, yargının şu anda siyasette bir araç olarak kullanılmasından kaynaklanıyor. Yargı araçsallaştırıldı ne yazık ki. Ama Cemil Tugay tabii burada farklı bir yerde duruyor. Ben Cemil Tugay'la çok eskiden beri, eskiden dedim 2014 yılından beri yakından tanıyorum. Karşıyaka'da bir semt temsilcisiydi. Oradan Karşıyaka Belediye Başkanı oldu. Sonra oradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bir defa hani AKP'ye geçmeyecek. Ben birebir görüşmemde hani biraz daha hafif kulisvari olsun ama eşiyle de birlikte, bir eşi de vardı görüşmemizde. Ben Cemil Tugay kadar diyeyim, eşine güveniyorum. O çok net ifadelerle paylaşmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönme konusunda da yine çevresiyle yaptığı değerlendirme olarak paylaşayım.
1: Çok özür dilerim, affedin. AK Parti'ye geçmeyeceğim dediği zaman ne zaman? Çünkü şimdi 2 ayda konunun nereden nereye geldiğini görünce acaba onu ne zaman söyledi diye bende bir merak uyandı.
2: Ağustos başı.
1: Ağustos başı. Anladım.
2: Ağustos başı.
1: Buyurun, devam ediniz.
2: Evet. Şimdi evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz önce Sayın Oruç da vurguladı. Önümüzdeki dönem tabii çok pluralist bir tartışma olacak. Ben onların sağlıklı bir şekilde evrilmesini ve rayına oturmasını yürekten diliyorum. Ama şu anda 3-4 ayrı görüş var ve şu anda Cemil Tugay'da eğer Kemal Bey yönetimi değişirse tamamen buttan gölgesinin kalktığı bir CHP'ye dönebilirim dediğini, ben hani birlikte siyaset yaptığı, arkadaşlarla birlikte yaptığı değerlendirmeden biliyorum. Şimdi bunu söylemiş olayım. Şimdi ikincisi, tabii şu anda belediye başkanlarının parti değiştirmesi, bu işte daha iyi hizmet için mi olduğu vesaire, bütün bunlar bir yanı Sena Hanım. Şu anda Türkiye'de Üsküdar'da ne var şu anda? Üsküdar belediye başkanı tutuklandı. Onun yerine bir belediye meclisinden başkan vekili seçilecek. Olağanüstü bir yarış. AKP belediye meclis üyesi transfer etmeye çalıştı. Bir iki tane de başarmış görünüyor. Ve CHP'li üye kazandı. Mahkemeye götürdü. Seçim yenilenecek. Şu anda içinden geçtiğimiz zamandan söz ediyorum. Bunu vurgulamamın nedeni, iktidar bunu pek çok yerde denedi. Örneğin en çarpıcı örnek olarak Bayrampaşa'da denedim. Şimdi Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu 800 yılla yargılanıyor. İddianamesi 9 ay sonra açıklandı. Ancak şeyde var, dosyasında var. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanmadan, gözaltına alınmadan 2 gün önce telefon ediyor MHP'de siyaset yapan bir kişi. Abi diyor, istifa et CHP'den yoksa tutuklanacaksın diyor. Kayıtta var bu, benim iddiam değil. Yani böyle bir sürecin sonunda Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden CHP'li 2 belediye meclis üyesi istifa ettiriliyor. Sonra belediyeyi AKP kazanıyor. Şu anda istifa ettirilen belediye meclis üyelerinden biri başkan yardımcısı. Bu durumu ben hiç yorum yapmadan kamuoyunun saygısına sunuyorum, değerlendirmesine sunuyorum. Pek çok yerde bunu denediler. Allah aşkına bu normal mi? Bunu bir siyasi ahlak olarak irdelediğimizde nereye koyacağız? Bunlar yaşanmakta Türkiye'de. Diğer boyutu, şimdi yine şu notlarımdan çok kısa, İngiltere'de en son parti değiştirme 1995 yılında yaşanmış. 2 işçi partili değiştirmiş ve büyük yadırganmış, çok yadırgama olmuş. Yani dünyada olan bir şey de değil bu yani. Bunu da vurgulayalım. Şimdi önümüzdeki dönem yani itibariyle...
1: 10 yılda 7 kere başbakan değiştirdi.
0: Bu maddi bir hata yani. Çok daha
2: başbakan
0: yakın zamanda
2: değiştiriyorlar
0: da oldu.
2: Evet, ama parti değiştirmeyi...
0: Yok yok, çok daha yakın zamanda da oldu. Ya. Ben
2: başbakan çok sık değiştiriyorlar.

0: YÖKİP'e geçmişti yani. Hadi. 2012 falan. Eminim daha sonra da olmuştu.
1: Tabii Türkiye'deki gibi olmuyor diye.
2: Başbakanı çok sık değiştiriyor ama. Şimdi bir örnek Sena Hanım. Yarın Kemal Bey Tunç Soyer'i ziyaret edecek. Benim kişisel tahminim çok büyük olasılıkla Tunç Soyer'in büyük bir hukuksuzlukta içeride hapis yattığını söyleyecek. Çünkü dosya çok açık. Kemal Bey de dinlediğinde kendisinin buna biyane kalacağını sanmıyorum. Tunç Soyer bir kooperatif yolsuzluğu iddiasının ile tutuklandı. Eğer Türkiye'de kooperatifler zamanında bitmediği için yöneticileri tutuklanacaksa dışarıda kooperatif yöneticisi kalmaz. Benim mahallemde 2015 yılında biteceği söylenen kooperatif hala devam ediyor. Bunu geçelim. Ama Tunç Soyer tutuklandı. 8 ay sonra mahkemeye çıkacağı zaman çıkmadan 3 gün önce bir başka iddiadan daha tutuklandı. Mahkemede Tunç Soyer'i ilk tutukladığı davadan serbest bıraktı. Yani böylesine tartışmalı ve yıllar önce olmuş bir olayın şu anda tutukluluk halini yaşıyor Tunç Soyer. Sözü getireceğim yer şu. Kemal Bey arınma diyor ama bozuk kantarla arınma olmaz. Ayarı bozulmuş bir kantarla karşı karşıyayız. Burada kimin nasıl tartacağı belli değil. Ve göreceksiniz Tunç Soyer'le konuştuktan sonra Kemal Bey yarın diyecek ki derhal serbest bırakılmalı diyecek. Çünkü biraz dosyayı inceleyen bir kişinin böyle dememesi çok zor. Zaten ziyarete de gidecek sanıyorum, yorumu da kendisi yapacaktır. Yeni partinin önümüzdeki dönem ne yapacağı ile ilgili bütün arkadaşlar aşağı yukarı bekleniyor dedi. Doğru, ben de bekliyorum. Çünkü çok büyük bir beklenti yarattı, bir heyecan yarattı ve bu heyecan devam ediyor. Ama bunu karşılamak üzere de ben hani biraz da hani kulis bilgisi olarak olsun, Özgür Özel bütün ilçe kongrelerinde ve devamlı il kongrelerinde bütün yönetimlerin en az 2 kişi bugüne kadar hiç siyasete girmemiş kişilerden olmasını prensip olarak benimsemişler. Yani her ilçe kongresinde yönetim kurulu üyelerinin en az 2'si hani sağ sol bilemem tabii ama daha önce bugüne kadar siyaset yapmamış kişilerin katılımıyla gerçekleşmiş olacak. Bu da belki biraz yenilik katabilecek. Ama asıl önemlisi, başta bir iki cümle söylediğim Sena Hanım, bugün açlık sınırının 37 bin olduğu, Türk İş açıkladı bunu, başkası değil, herhangi bir muhalif grup açıklamadı. Açlık sınırının 37 bin olduğu, asgari ücretin 28 bin olduğu, en düşük emekli maaşının 23 bin ama ortalama emekli maaşının da 25-26 bin lira olduğu bir ülkede insanlar seçenek arıyor. Özgür Özel'in bir şansı da bu. Yani bu yönelim tümüyle vay Özgür Özel çok iyi yapar, her şey iyi ama onunla daha iyi olur değil. Şu anda insanlar bir seçenek arıyor, bir çıkış yolu arıyor ve Özgür Özel buna şu anda karşılık geldi. Önümüzdeki 2 ay içinde yeni bir kadroyla, yeni söylemlerle bunu göğüslerse ben de anketleri şu anda %100 güvenmemek gerektiğini düşünüyorum. O zaman daha net bir şey söyleyebileceğiz. Çünkü toplumda öncelikli olarak bu iktidardan artık beklentinin büyük ölçüde zayıfladığını görüyoruz. En son ben Karadeniz'le ilgili Fındık'la ilgili bir tartışmada oradan bir hani gazeteci arkadaşım ama Fındık'la da ilgili arkadaşım dedim tepki yok mu iktidardan şu yükselsinler etsinler diye bir şey yok mu diye sorduğumda ya artık tepki göstermenin bu iktidardan bir şey istemenin faydası olmadığını düşünüyor insanlar dedim. Böyle bir noktada şu anda öne çıktı ve benim gördüğüm de bu heyecanı taşıyabilir. Kemal Bey'in şu anda bu programın başında sizin ilk o konuyla başladığınız daha işte çok mu yoğun mu karşılandı az mı karşılandı ki orada araya girmek istemedim. Dikkat edersiniz kadrajı da çok dar tutmuşlar. Bir ön yargıyla söylemiyorum ama biraz geniş kadraj var mı diye baktım onu da bulamadım. Kemal Bey benim de yaşadığım Şebnem'in bir iki cümle vurguladı Şebnem Hanım. Hani ben de evet Kemal Bey'le birlikte mücadele ettim. Cumhurbaşkanı adayı olduğunda Erzurum dahil pek çok yerde işte oy istedik. Ama gelinen noktada hani böyle hani

0: duygusallıklar bir yana, hikayesi bitti. İnsanlar bugüne kadar şunu yaptı, bunu yapabilir diyeceği bir hikaye kalmadı. Geçmişte kimi solda öne çıkan liderler gibi Ecevit bir kara olan işte söylemiyle hikayesi devam ediyordu. Deniz Bey işte 12 Eylül'cük Maliye Bakanlığı bir hikaye devam ediyordu. Kemal Bey siyasette önemli işler başardı. Sağın da oy vermesini sağladı. Belli bir herkesi, bütün partilerin, 6 partinin bir arada olmasını sağladı. Ama bunlar başarıyı getirmeyince şimdi yeniden bir şey denemek çok zor artık. O nedenle zaten parti büyük bir gövde yeni partiye geçti. Bir de Sena Hanım, belediye başkanları tartışılırken tek tek hani şuraya mı geçecek, kalacak mı diyoruz. Ama biraz da şöyle bakmak lazım. Belediye başkanının altında örneğin Mansur Yavaş'ın altında somut örnek vermek gerekirse 90 belediye meclis üyesi var idi.
1: Evet.
0: Şimdi onlar zamanla hani 76'ya kadar düştü, tutuklananlar oldu, ayrılanlar oldu. Onların eğilimi de önemli belediye başkanı için. Bu İstanbul'da da geçerli. İzmir'de de Cemil Tugay, ben bugün şunu yapıyorum demesi çok zor. Çünkü İzmir Belediye Meclisi'ni biliyorum ben. Çoğunluk yeni partiye geçti. Onların oylarıyla Cemil Tugay bir şekilde belediye başkanlığı yapacak. Ankara'da da yine aynı şekilde. Ankara'da ise belediye
1: Cemil Tugay CHP'ye geçerse nasıl çalışacak 46'sı yeni partili bir CHP'de, belediye meclisiyle?
0: Onlarla tabii yerel yönetimlerin ruhu farklı olur. Yani genel bir hani azınlıkta kalsa bile yönetebilir. Ama güçlü bir siyaset yapmak istiyorsa onlarla birlikte olması gerekecek. Onların çoğunluğunu ikna etmesi gerekecek. Örneğin geçen gün hani Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz mesela yeni partiye geçtim dedi. Altına da dedi ki 21 belediye meclis üyemle birlikte dedi. Ben konuşmuştum kendisiyle. Dedi ki belediye meclis üyelerimizle ortak bir payda yakalamaya çalışıyoruz dedi.
1: Pekala.
0: Mesela Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı yine Ahmet Kaya yine aynı şekilde belediye meclis üyelerimizin tümüyle beraber yeni partiye geçtik dedi. Ya da kalanlar Ankara'da da 46 belediye meclis üyesi CHP'de kaldı. 30 belediye meclis üyesi yeni partiye geçti. Ama Mansur Yavaş da bütün hepsini kucaklayabilen bir kimlik. Belki biraz sonra ona da sıra gelir. Konuşuruz. Özeti benim gördüğüm benim gördüğüm Sena Hanım, sizinle daha önce gündüz programlarında da zaman zaman konuşurduk. Çok İflah olmaz bir iyimserliğim de vardır ama onu da kenara koyuyorum. Ben siyasette bir kırılma ve karılma süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Bu kırılma ve karılmadan beraberinde seçime doğru bir durulma gelecek ve saflar netleşecek. Siyasetli dinamizm iyidir. Nasıl doğada depremler varsa, Türkiye depremler ülkesi ise, siyaseten de Türkiye siyasal depremler ülkesi. Biz bunları yaşayacağız. Peki. Niye yaşıyoruz diye kahretmeyeceğiz. O depremden sonra nasıl hayat yeniden düzenlenir, ona bakacağız.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Merve Hanım biliyorum diyeceğiniz var. Yok, Ayhan Hocam
2: alt
1: biliyorum.
2: Alt bandınız değişmeden ben bir şey sormak istiyorum ortaya.
1: Peki, reklama gidecektim.
2: O zaman alt bandınızı değiştirmeyin dönünce bir soru sormak istiyorum.
1: Pekala. Erdem duydun mu? Alt bandı değiştirme dönünce Merve Hanım bir soru soracak. Kemal Bey bir şey diyecek, Alihan Hocam bir şey diyecek, Türker Bey sizin de diyeceğiniz var. Hepsini konuşacağız. Çok kısa bir aram var. Kısa bir aradan sonra.

0: en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: kısacık bir aranın ardından tekrar beraberiz. Merve Şebnem Oruç az önce dedi ki KJ'nizi değiştirmeyin çünkü benim Mustafa Balbay'a bir sorun var. Erdem o KJ'yi getirsene, KJ'yi bir göreyim. Neydi KJ? Hayır, bu KJ değildi Erdem. Geliyor, tamam.
1: Kılıçdaroğlu
0: Cemil Tugay CHP'ye
2: döner mi?
1: CHP'ye döner mi? Kemal Kılıçdaroğlu döner mi? Aslında sadece Mustafa Balbay'a genel olarak ortaya. Kemal Bey'in de yorumu olabilir. Neden? Çünkü şimdi az evvel Mustafa Balbay konuşurken ekranda dedi ki Tunç Soyer'i ziyaret edecek. Çıkınca da diyecek haksız bir şekilde içeride. Doğru, bunları söyleyecektir. Beraber de yani uzun süre belediye başkanlığı yaptı Tunç Soyer İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde. Sonrasında Özgür Özel'in listesinde yer almadı. Cemil Tugay yer aldı. Bu da önemli değil ama Tunç Soyer tutuklandığında hapse girmemin sebebi sizsiniz dedi Cemil Tugay. Yani o ekip, yani CHP içerisinde,
0: evet,
1: İzmir gibi içerisinde böyle bir tartışma vardı. Şimdi o köprünün altından çok sular aktı diyebileceğimiz bir mesele değil hapse girme meselesi. Yani Tunç Soyer'le Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde Cemil Tugay'ın dönüp dönmemesi bu kadar dışarıda konuşulurken hiç lafı geçmeyecek mi, bahsi geçmeyecek mi? Tunç Soyer kırgın değilim ne olursa olsun dönmesin mi diyecek? Ne olacak? Hakikaten bence önemli bir mesele.
0: Daha derin problemler de vardı aslında. Seçim dönemi vesaire hakikaten çok iyi ilişkiler vardı. Denemez.
1: Değil evet mi? Hiç iyi mesele.
3: Sena Hanım cevap verebilir miyim?
0: Buyurun tabii ki.
3: Hem şöyle ben KJ değişmesin sorun var dediğinde ben bu soruyu tahmin etmiştim. O yüzden çalıştığım yerden geldi soru.
0: Ara verince tabii
3: şöyle oldu. Evet, bu KJ'yi değiştirmeyin deyince...
0: İşte sorularınızı bu kadar önden ipucu vermeyeceksiniz demek ki Merve Hanım.
3: Estağfurullah. Şimdi şöyle, tabii bu ciddi bir tartışma konusu. Şimdi Cemil Tugay, bu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı geldikten sonra... 6 tane kooperatif var İzmir'de. Yani çok bir buçuk dakika içinde özetlemeye çalışayım. Yani çok da güzel bir yerden sordu soruyu. 6 kooperatifin ikisi çok iyi gidiyor ve başarılı, ikisi de kötü gidiyor. Müteahhitler de işi bırakmışlar, işte çimento, demir zamlandı diye. Ve tabii ki orada mağdur olan insanlar da suç duyurusu üzerine suç duyurusu, belediyeden beklenti üzerine beklenti. Doğrusu beni bile arayan oldu. Yani siz hani İzmir milletvekili değildim o zaman. Ama çok mağdur oldu insanlar. Cemil Tugay da bu durumu çok net bir şekilde kooperatifin yönetilemediğini, sorunlar olduğunu bildiriyor. Evet yani. Bildiriyor. Ama Sena Hanım, Cemil Tugay bunu bildirdiği zaman Tunç Soyer bu konuda 3 defa ifade vermiş. Bakın 3 defa. Aynı konu ama 4. ifade verişinde tutuklanıyor. Yani burada asıl sorun tutuklu yargılama. Eğer diyelim ki biraz önce söyledim, eğer kooperatif yönetimlerinde sorun olduğu için onun yöneticisi tutuklanacaksa inanın dışarıda kooperatif yöneticisi kalmaz. Burada Tunç Soyer duygusal olarak da, ki bütün tepkilerin topladığınızda bir bölümü bu, ama asıl haksız tutuklanmasının daha ağır eleştiriyor. Ama bir bölümü de Cemil Tugay istem, orada şurada haklılığı var Tunç Soyer'in de. Cemil Tugay burada olumsuzluk var deyip yakınmak yerine müdahale edip ben çözeceğim ve belediye olarak devreye gireceğim, bu binaları bitireceğim diyebilirdi. Cemil Tugay da onun altına, o sorumluluğun altına girmek istememiş. Tartışmalı bir durum, Şebnem Hanım sorusunda haklı, ama burada ana sorun yıllar önce başlamış bir kooperatifte belediye başkanlığını bırakmış bir kişinin delilleri karartma olasılığı yok. Hiçbir idari görevi yok. MASAK raporlarında ortaya çıkmış bir tek maddi çıkar elde etmişliği yok. Tutuksuz yargılama. Tutuksuz yargılama olsa, yani özgürlükler bu kadar gasp edilmese, hani ciddi bir sorun da oluşmamış olacak. Ben, özeti bu. Şebnem
1: Tunç,
3: Hanım.
1: Tunç, ben hani biz Tunç Soyer'in şu ifadesini hatırlıyorum. Yani tutuklanmama sebep olduğunuz ifade
3: tabii,
1: var
3: oradan,
1: ya.
2: Benim de geçmiş.
1: Yani o
2: özeti
1: geçmiş
2: bu.
1: Midir? Benim ben hani oradaki sizin yorumunuzu anlıyorum.
0: Geliyorum Kemal Bey size de.
1: Mustafa Balbay.

0: Hani esas şöyle, mesele budur diyorsunuz ama Tunç Soyer'in gözünde o öfke, buna sebep olduğunuz fikri tamamen sönmüş müdür?
1: Şöyle biraz da izin verirseniz deneyim ışığında söylemiş olayım. Hapiste kaldığı sürece geçmesi zor.
0: Ben de öyle tahmin ediyorum.
1: Özgürlükte o, belki farklı konuşabilirler.
2: O davadan zaten tahliye oldu. Başka bir şeyden tekrar. Başka bir iddiayla tutukluluğuna devam ettirdiler. Şöyle Şebnem Hanım'ın sorusu bence çok haklı. Ayrı mesele. Hatta ben de Tunç Soyer tutuklandığında durumu çok eleştirmiştim. Cemil Tugay açısından çok eleştirmiştim. Zira Tunç Soyer'in tutukluluğuna gerekçe gösterilen konulardan bir tanesi, Mustafa Balbay'ın da izah ettiği gibi, bu belediye belediyenin yaptırdığı kooperatiflerle ilgili Cemil Tugay döneminde yapılan bir iç denetim raporu, o dayanak olarak gösterilmişti. Sayın Tunç Soyer de bundan dolayı beni sizler tutuklattınız gibi sitem içeren şeyler söylemişti. Bence de bu durum tartışılır tabii ki, böyle bir tekrar dönüş olursa. Ama orada bir konu var. O da aslında Mustafa Balbay da izah etti. Birincisi, o davadan Tunç Soyer tahliye edildi aslında. Gerçekten bomboş bir davaydı. Yani elbette ki kooperatifin işleyişinde aksaklıklar olmuş, o kesin. Ama Türkiye'de benim kendi İstanbul'da yıllar önce aldığım daire, bitiş tarihi 3 yıl geçti, daha bodrum katları yapılıyor yani. O yüzden Türkiye'de böyle şey için insan tutuklanacak olsa gerçekten ne mimar kalır, ne mühendis kalır, ne müteahhit kalır, ne kooperatifçi kalır. Ama dediğim gibi Şebnem Hanım sorusunda haklı, bu çok tartışılır.
3: Bir cevap da belki.
2: Yine benim aldığım birkaç not var. Kuşak tartışmasıyla ilgili bir birkaç not aldım.
3: Kısaca buyurun.
2: Onu mu anlatayım yoksa Şebnem Hanım'ın bir cevabı mı var?
0: Yok, benim değil. Sezin Hanım'ın.
3: Sezin Hanım bir şey söyleyecektiniz.
4: Tunç Soyer'le Cemil Tugay'ın kaç defa görüştüğü, Tunç Soyer hapisteyken belki bir cevap verir bu konuya.
3: Kaç defa görüşmüşler?
4: Sıfır defa. Çünkü bir defa zaten gitmek istedi sanırım. Temmuz'da, geçen Temmuz'da.
2: Evet,
4: Cemil,
2: ben
4: Tugay.
2: De ben de görüşmediklerini
4: Tunç Soyer istememişti.
2: Biliyorum.
4: Sonra ikinci bir girişim biliyorum. Vesaire de olmadı zaten. Bu bir şey gösteriyor. Ama en büyük talihsizlik tabii İzmir'in yaşadığı. Yani İzmir dünyanın en belediyecilik bakımından ileri kentlerinden bir tanesi olabilir. Fakat olamadı bir türlü. Ve tabii arada da yani ne olursa olsun, ne yaşanıyor olursa olsun, bu kırgınlık, bir mağduriyet yaşarken Tunç Soyer giderilmeliydi. Bir yol bulunmalıydı. O ziyareti Cemil Tugay gerçekleştiriyor olmalıydı. Ben ama bir sıradan vatandaş seçmen
2: partide,
4: olarak gerçekten
2: partide
4: Cemil Tugay'ın ne yapmak istediğini
2: ben anlayamadım.
4: Partide
2: öylesine büyük ayrılıklar ve ayrışmalar oldu ki,
4: ben anlayamadım yani bu orada.
2: Partide öylesine büyük ayrışmalar oldu ki muhtemelen hiç kimsenin derdi Cemil Tugay ile Tunç Soyer arasındaki ayrışmayı gidermek de olmamıştır. Yoksa bu tür aracılıklarla bu iş de hallolurdu bence.
4: Elbette. Daha eskiden
2: de,
4: bu mutlak mutlu hikayesinden önce bir durumdan bahsediyoruz.
2: Geri dönmüşken. Evet. Evet,
3: doğru,
2: evet.
3: O dönemde yapılabilir.
2: Önceden de ayrışma vardı zaten. Yerel seçim adaylığından beri bir ayrışma vardı. Yerel seçim adaylığından beri bir ayrışma vardı zaten.
0: Bu arada affedin
2: Cemil
0: Kemal
2: Tugay
0: Bey.
2: Konusunu çok konuştuk ama bence asıl konuşmamız gereken belediye meselesini konuşmadık CHP'de.
0: Çok özür dilerim, affedin.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıcak açıklamaları, şimdiki açıklamaları düştü. Bir onları aktarayım, sonra devam edeceğiz. Şöyle diyor, nerede konuşmuş? İzmir'de Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye buluşmasında. Siyaset zenginleşme aracı, dosyaları kapatma alanı değil. Siyaset vurgun yeri değil, halka hizmet yeri. CHP'nin tarihine baktığımızda Atatürk'ü görürsünüz. Adalet gerçekleşene kadar bu kardeşiniz bedelini ödeyecek diye bir açıklama yapmış. dakikalar önce yaptığı açıklama. Onu da aktarayım. Bir yandan konuşmasından başka başlıklar düşerse onlar üzerine de konuşuruz. Ne diyecektiniz Türk
5: abi? Şunu söyleyeceğim. Buyurun. Sayın Balbay'ın reklamdan önceki açıklamalarına bir saygı duymakla birlikte birkaç söz söyleyeceğim.
2: Sena Hanım ben konuşmam gereken dört konuyu da daha hiç açamadım bile, haberiniz olsun.
5: Hemen ben bitireyim.
2: Bugün konuklarım birkaç dakika şey yapacağım.
5: Sayın Balbay dedi ki iktidardan vatandaşın beklentisi kalmadı dedi. İşte geziyoruz dedi. Anadolu'da örnek verdi. Ben dün Trabzon'daydım. Sayın Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu
3: ile birlikte. Fındık fiyatları için verdi.
5: Fındık fiyatları için örnek verdi. Şimdi fındık fiyatları değil için ama İki gün önce de Spor Bakanı ile başka bir yerdeydim, İstanbul'daydım. Vatandaşım hani beklentisi...
6: Ben de babamla tatile gittim.
5: Nasıl?
6: Ben de anne babamla tatile gittim.
3: İngiltere yerlisi olmuş ama.
5: Umarım nereye güzel geçmiştir.
6: Selanik'teydim. İzmir deyince o geldi aklıma. Madem konu açıldı onu söyleyeyim. Yani iyi belediyecilikle İzmir'in ne hale gelebileceğini gördüm. İki şehir birbirine çok benziyor. İyi belediyecilik çok fark ettirmiş. Son 5-6 senede ben daha evvel için ilk defa gittim. Ama son 5-6 senede çok ciddi bir değişim geçirdi mesela Selanik. İzmir'de de bir 5-6 senelik bir periyotta iyi bir belediye İzmir'i de çok farklılaştırır diye düşünüyorum yani.
5: Şuraya geleceğim. Hani vatandaşın beklentisi yok deniliyor ya. Vatandaşta aksine şöyle bir durum var. Muhalefetin bu kadar parçalanmışlığına bakan. Ya bu şunu söylüyor. Bununla ilgili şöyle yolsuzluk iddiası var. Bununla ilgili şu var diyor ve vatandaş 2023 seçimden önce de hatırlayın yine böyle söylüyordu muhalefet. Ya artık iktidar gelemez. İşte altılı masa bu yüzden kuruldu. Biz umut vaat ediyoruz. Vatandaşın iktidardan umudu kalmamış diyordu. Sonucu hep beraber gördük 2023 seçimlerinde. Şimdi yine aynı tabloyu görüyorum ben. Özellikle muhalefetin bu kadar çok bölünmüşlüğü ve işte haklarındaki iddialar halkı bezdirmiş ve yaparsa ya Sayın Cumhurbaşkanı yine eğer bir sıkıntı varsa çözecektir noktasına getiriyor vatandaşı.
6: Şu an birinci hali AK Parti bu arada biliyorsunuz yani ekonomi kötü diyor halk. Bunu kim düzeltir diyor. Gene birinci yani
5: AK Parti düzeltir.
6: AK Parti bu gerçek anketlerin hepsinde bu sorun çıkıyor.
5: Zaten sadece içerideki konjonktürden değil. Dışarıya bakıyor vatandaş. İşte İsrail'de olan gerilim, İran-Amerika savaşı hepsine bakıyor. Ve sonuç itibariyle diyor ki ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın dış politikası sayesinde ben şu anda rahat oturabiliyorum diyor. Yani gelmek istediğim nokta vatandaşın beklentisi yok. Ha, bence hani ağır bir analiz olabilir. Vatandaşın iktidardan çok beklentisi var ve onun yapabileceğini düşünüyor. Neden Trabzon'dan?
6: Veya diğerlerinden iyi yapabilir.
1: Bakanla gezince öyle olabilir.
6: Bu yani.
3: Hani... Ne dediniz duyamadım.
1: Sevgili Akıncı, bakanla gezince öyle görünebilir.
5: Bakanla gezince değil, bulunduğum alanı kastediyorum. Yani ben hep sokaklarda da geziyorum. Ben muhabirlikten gelmeyeyim Sayın Balbay. 20 sene oldu benim de nacizane sizler kadar çok uzun süre olmasa da.
1: Tabii,
5: 20 senedir sokaklardayım. Yani, muhabirlikten geldim, sürünerek geldim. 12 yıl muhabirlik yaptım, süründüm. Güneydoğu her tarafta bulundu.
1: Programlarınızı da biliyorum.
5: Bulunduğum ama için söylüyorum ve gözlemlediğim için özüm söylüyorum. Mutfağı,
3: değil mi? Yani
5: Sayın
3: her şeyi
5: Bakan'ın da bulunduğu
3: yer.
5: Alanda Trabzonlarla konuşma imkanı buldum. İşte oradaki olay Doğu Karadeniz'in ilk raylı sistemi geldi. Trabzon halkının çok beklediği bir şeydi. Trafiğinde çok yoğun olduğu bir yer. Ben ona çok şaşırdım. Mesela Trabzon'un çok yoğun bir trafiği
6: var. Daha fazla yaygınlaşmalı zaten.
5: Mesela o fındık fiyatlarından tutun her şeyi konuştu da ben mesela şunu bekleyebilirdim. Trabzon İmamoğlu'nun da memleketi öyle değil mi? Hani belki kalabalıkta farklı sesler ya da sokakta daha farklı sesler ya da daha az bir kalabalık da görebilirdim. Ama öyle bir tablo görmedim. Bunu muhalefet partileriyle de gidince görüyorum. Ben çok uzun yıllar CHP'nin muhabirliğini yaptım, takip ettim. Yani o dönemde de gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. O yüzden hani vatandaşın elbette yeni partiden beklenti içinde olanlar da vardır. Ama büyük çoğunluğun hem iç politikada hem dış politikayı zaten söylemiyorum bile yani. Orada Sayın Cumhurbaşkanı'na olan güven çok çok fazla, iktidardan çok hala umudu var ve o umudunu da sürdürüyor. 23 seçimlerinden önce de, 18 seçimlerinden önce de aynı cümleler kuruluyordu. Sonuç ortada.
3: Peki.
6: Söylemek lazım zaten İstanbul'da, Anadolu arasında...
1: Bana sıra geldi
6: mi? Pardon Kemal Bey, pardon.
3: 2024 de ortada dedi bu arada Mustafa Balbay da. Çünkü 2024 yerel seçimleri hatırlatmasını az önce Merve Şebnem Oruç da yapmıştı.
5: 2019 yerel seçimlerde de aşağı yukarı 24 yerel seçimlerine yakın bir sonuç vardı ama 23'te yine

0: Genel seçimlerde halk
1: öyle
0: Sayın
1: miydi,
0: Cumhurbaşkanı'na
1: 2019'da
0: güvendi.
1: Onu hatırlayamıyorum. Ya
0: 19'da da İstanbul Ankara sonuçta
1: İstanbul Ankara için
0: geçti,
1: söylediniz. Tabii. Peki Kemal Bey buyurun.
2: Ama birinci parti AKP'ydi.
3: Total oy oranı olarak aşağı yukarı aynıydı, evet yani. Orada ittifaklar vardı. Burada taban ittifakı tek başına CHP'ye geldi. İktidar tarafında oy kullanmaya gitmeyen seçmen haricinde çok çok büyük bir değişiklik yoktu. Türker Bey o konuda haklı, iki yerel seçim arasında. Fakat Türker Bey'in söylediğinde şöyle bir sorun var. Türker Bey bütün iktidarla ilgili vatandaşın iyimser tarafını anlatırken hepsini yine muhalefetin bölünmüşlüğü üzerinden tarifledi. %100 haklı bu arada. Muhalefet böyle bölünmüşken, umut veremezken vatandaş macera aramaz. Yani en büyük olan ve hali hazırda iyi kötü yöneten, kendisi açısından iyi kötü yöneten tarafa oy vermeyi tercih eder ki 2023 seçimlerinde kaybedilmesinin en önemli sebebi de bence 3 Mart'ta Meral Akşener'in masadan kalkışıyla birlikte başlayan tartışmanın aslında 2 ay boyunca bir koalisyon bir ülkeyi nasıl yönetemez demosu haline gelmesiydi. Kaybedilmesinin temel sebebi buydu. Gri alanda olan seçmen, yani son yerel seçimde de AK Parti'yi cezalandırmak için ona oy vermemiş seçmen, o seçimde de aynı davranış biçimini gerçekleştirecekti. Anketlerin yanılma sebebi de bu. Çünkü trend çok hızlı değişti. O seçmen, o gri alanda kalan eski iktidara destek veren eski seçmen o seçimde dediğim gibi bir koalisyon demosu izledi ve bir koalisyon bir ülkeyi nasıl yönetemezin demosunu izledi, fragmanı izledi ve oy vermekten vazgeçti. Macera aramadı, ülkenin 11 şehri yıkılmıştı. Ben bunu şu kadar sürede yaparım diyen bir hükümet varken başka bir yere orası da macera aramadı. Yani bu çok insani de bir olaydır. Bu eleştirilecek bir şey de değildir bu arada. Bir onu söyleyeyim. İkincisi, biraz önce bir kuşak tartışması oldu. Gerçi tartışma değildi. Hemen hemen bütün konuklar aynı fikirdeydi. Orada şunu söylemek lazım. Dünyada evet gençlerin siyasetten uzaklaşması gibi bir trend var, çok da yaygın. Ama sadece gençlerin değil, siyasetten uzaklaşma, sandığa gitmeme konusunda aslında yaş dağılımları ne olursa olsun bir korelasyon da var.
4: Evet, evet.
3: Gençlerde daha fazla
4: ben de bunu
3: olmakla birlikte.
4: Zaten. Bu arada
3: ama
4: sadece
3: gençlerle ilgili bir konu var. Gençlerin, evet evet hocam, zaten sizi olumlamak için söylüyorum.
4: Teşekkür.
3: Gençlerle ilgili bir durum daha var orada. Gençler sadece sandıktan uzaklaşmıyorlar, partizanlıktan uzaklaşıyorlar. Bu seçimde A partisine oy verip bir sonraki seçimde ya ben sana oy verdim ama sen yapamadın deyip tam tersi partiye de oy verebiliyorlar. Çünkü bu parti aidiyetleri genellikle dünyanın hemen her yerinde de öyle. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkelerin kurucu unsurlarının kurduğu partilere aidiyet şeklindeydi. Ama yeni nesil o süreçten zamansal olarak da çok uzaklaştı. Dünyanın hemen her yerinde gençler artık lidersiz muhalefetlere yahut hiyerarşisiz muhalefetlere, partisiz siyasetlere yöneliyor. Türkiye'de de bu bence hızla böyle olacak. Türkiye'de daha az, çünkü bizim coğrafyamız gerçekten hala çok tehlikeli ve ideolojik kavramların hala çok tartışıldığı bir coğrafya. Her yanımızda savaş var en basitinden. Gençler ideolojinin çok içerisinde olabiliyorlar. Dünyadan ayrışma sebebimiz bu ama gene dünyanın gittiği yola doğru gidiyoruz. Çünkü zaman değişiyor. Kurucu unsurlar gençler açısından, kurucu unsurların partilerinin anlatıları gençler açısından çok da partizanlık yaratacak bir kuvvette değil artık.
0: Bir
3: onu söylemek istedim. Bir nokta daha var.
0: Yani
3: çok kısa.
0: İdeolojiye çok şey yapmıyor insanlar. Cumhurbaşkanı sisteminde. İdeolojiden ziyade işte mesela muhalefet.
3: İdeoloji CHP'yle, yok etmedi ama dediğim gibi partizanlığı,
0: partizanlığı azalttı.
3: Bir de Türker Bey yine bu kuşakları konuşurken
4: İki partili sistemlerde genelde
3: Gezi'den sonra
4: ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemini iki aday dayattığı için doğal olarak iki turda en azından.
3: Evet, evet.
4: Makro meseleler ön plana çıkıyor.

0: Öyle evet. Diyelim.
1: Mesela ama
2: bu konuyla ilgili şey yapmış, çok küçük bir hatırlatmam daha var.
1: Derin derin girdik. Bu güzel oluyor aslında çok... ama Amerikan siyasetine baktığınızda da mesela o iki partili sistem makro meseleler öne çıkıyor ama parti içerisinde aynı zamanda bütün spektrumu görebiliyorsunuz.
0: Evet,
1: yani en sağdan merkeze kadar, en soldan merkeze kadar.
0: Amerika'nın solunda ne kadar solu da ayrı bir tartışma evet yani.
1: Ya, şimdi öyle demeyin. Evet, son aylarda hakikaten çok bir değişim var orada da yönetimle beraber. İlginç hakikaten. Mesela Hasan
2: Partizanlık, parti aidiyeti zayıflıyor gençlerde.
1: İlginç bir yere evriliyor.
2: Türker Bey bir de Türker Bey şunu söyledi. Gezi eylemlerinden sonra pek değişmedi dedi ama çok ciddi değişti. Bizde iktidar değişmemiş gibi gözüktüğü için o oy değişimlerinin çok farkında olmuyoruz ama gezi eylemlerinden önceki son seçimde 2012 seçimlerinde bugünkü Cumhur İttifakı bileşenlerinin oy toplamı %68. Son seçimde 2023 seçiminde %48, 20 puanlık çok büyük bir değişim var orada.
3: Şunu kastettim, Gezi'den sonra bir yıl sonra yapılan seçim Sayın Cumhurbaşkanı %52 ile kazandı.
2: Ama dediğim gibi ittifakının bir yıl önceki toplamı %68'di. 16 puanlık bir değişim orada da çok az
3: değil. Ama o dönemde AK Parti, MHP birlikteliği farklı durumdaydı. İttifak derken onu kastediyorsanız eğer.
2: Fark etmez. Şu andaki yani ideolojik olarak bir de onu söyleyeceğim zaten. İktidar değişmediği için biz gençlerin tercihleri çok etkili olmadı zannediyoruz ama çok net iktidar da değişti. Yani 2012'deki Ali Babacanlı, Abdullah Güllü, Yalçın Akdoğanlı AK Parti iktidarıyla o iktidarın dünya görüşüyle bugünkü AK Parti iktidarı aynı iktidar sayılabilir mi? Dünya görüşü aynı sayılabilir mi? Savundukları her şey çok farklı. O günkü AK Parti iktidarı daha yenilikçi, daha Avrupa'yı, daha liberal bir AK Parti iktidarıydı. Bugünkü AK Parti iktidarı daha milliyetçi, daha muhafazakar.
4: Hayır, Gezi olaylarından sonrasını söylüyorsanız Rabia işareti yaptığı oldu. İçin ve Müslüman kardeşleri desteklediği için eleştirilen bir AK Parti vardı o dönemde. Onun öncesi daha Avrupa'ydı.
2: Ben hiç bunlardan bahsetmiyorum. Ben AK Parti'nin o günkü iktidarıyla bugünkü iktidarının ideolojik olarak bile aynı olmadığından bahsediyorum.
5: Kemal Bey, size bir ek, ne olur kusura bakmayın. Şöyle Sayın Akıncı, şimdi iktidar değişmedi ama şunu unutmayın. 7 Haziran 2015'te yapılan seçimde, yani Gezi eylemlerinden sonraki ilk genel seçimde AKP tek başına iktidardan düştü.
2: Evet, hala da tek başına iktidar.
5: Hayır, o zaman düştü ama hatırlarsınız. Evet, ve 1 Kasım'da tekrar geldi. Görevini
0: ama açılım mı orada faktör? Açılım.
5: Ama vermedi. Ama şu var. Şunu da unutmayın. Burhan Kuzu rahmetli dedi ki 7 Haziran 2015 seçim sonuçlarında AKP tek başına iktidardan düştüğünde halk hata yaptı, hatasını düzeltecek dedi. Ve o 4 aylık zaman dilimi içinde 500 yurttaşımız öldü terör eylemleri nedeniyle. Ve 1 Kasım'da seçimler yenilendi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez iktidarın beğenmediği bir seçim sonuçları yenilendi. Ondan sonra bir anlamda bir endişe, değişik nedenlerle %10'luk bir artı AK Parti aldı ve tek başına iktidarını MHP
2: desteğiyle
5: götürdü.
2: Sadece yani seçimler de yenilendi Mustafa Bey.
4: Yani bunu, seçimler iktidarın ideolojisi tamamen değil.
3: O da tabii bir başka. İşte şafi görüşmeleri.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'yla vesaire herkesle görüştü.
0: Ben bunu anlamadım.
3: Sayın Bahçeli.
0: Öyle olmadı çünkü.
5: Ama hükümet kurma görevini vermedi Sayın Oruç.
1: Bir dakika, çok ses üst
5: üste binince. Hükümet kurma görevini vermedi.
1: Kaosa da gitmesin. Buyurun. Duyamadım ben.
5: Hükümet kurma görevini vermedi.
4: Hayır ama o görüşmelerde varıldı da biz ittifak edeceğiz dendi mi? Çok özür, yani hatırlamıyorsam. Hani siz düzeltin ama Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştük, Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli. Bir tek Devlet Bahçeli'nin kapıyı kapattığını hatırlıyorum.
3: İlk gece
4: tam
3: kapattı.
4: Tam somut olmasa da o evet. Seçim demişti, sandım demişti.
0: Herkes yanlış hatırlıyor. Devlet Bey hazır bakanlıkta sandığınız için. Devlet Bey hazır bakanlıkta
4: sizin hatırladığınız ne Alihan Hocam?
5: Şöyle.
0: Devlet Bey hazır bakanlıkta.

0: listesini açtı gösterdi hatırlıyorsunuz Kasım seçimlerinden. Hatırlamıyorsunuz belli ki.
1: Kasım değil, ben 7 Haziran'a söylüyorum.
0: Tamam, Kasım seçimlerinden önce Devlet Bey çıkardı. Dedi ki benim bakan listem bile hazırdı. Ahmet Bey yanaşmadı dedi hükümet kurmaya.
1: Ama 7 Haziran gecesi daha seçim sonuçları açıklandığında Sayın Bahçeli...
0: Tamam. Ama sonra görüş
1: bulundu.
0: Bir dakika, tamam. Gerekirse yapalım dedi.
1: Evet.
0: Hayır, bir dakika. O zaman
1: o gece
0: konuşmayı söylüyorsak tam söyleyeyim. Dedi ki AK Parti, CHP, HDP zaten üçü birbirinin aynısıdır dedi. Beraber dedi kursunlar dedi, biz de ana muhalefet olalım dedi. Devlet Bey'in teklif ettiği buydu birincisi. İkincisi, görüşmelerden evvel de Devlet Bey çıkart listesi hazırdı. Kasım seçimlerine giderken de hatta kanal söyleyebiliyor muyum başka bir kanalı bilmiyorum ama hangi kanalda olduğunu söyleyeyim. Star, efendim?
2: Söyleyebilirsiniz.
0: Star kanalında ki röportajında da açtı gösterdi. Bakın benim bakan listem bile hazırdı. Ahmet Bey, Ahmet Hoca dedi kabul etmedi dedi bu listeyi dedi. MHP'nin bakan listesi bile hazırdı o seçime.
1: Ya yani şuna geleceğim. AK Parti CHP görüşmesinde
3: şey anlamıştık ama onu da Ahmet Davutoğlu'nun gönlünde biz yokuz, başkası var gibi anlaşılmıştı
0: evet,
3: zaten.
0: Evet, öyle dedi.
3: Öyle anlaşılmıştı.
0: Bey istemedi de Ahmet Bey istemedi dedi yani.
4: Ama Sayın Oruç özü Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu'ndan başkasına vermedi. Bizim geleneğimizde bir parti hükümeti kuramazsa ondan sonraki partiye verilir.
3: Ama orada bayağı
1: bir anlaşma oldu. Süleyman Demirel bunu birinciye vermişti. Birinciye vermeden hatırlayalım.
2: Sadece Kılıçdaroğlu'na verse de bir şey fark etmeyecek.
0: Zaten kuramayacaktı bir koalisyon. Yani bu arada.
4: Ama olur mu? Nereden?
0: Nasıl kuracaktı?
1: CHP, MHP,
5: benim niyetim tartışmayı buraya sürüklemek
3: değil. Tartışma öyle bir yere sürüklendi ki.
5: Çok geriye gittik sanki tartışmada.
3: CHP, MHP, HDP olur mu diye konuşuldu. Evet.
2: Son değerlendirmeleri alayım. Başka
0: saniye falan konuşuldu herhalde. Çünkü Devlet Bey olmaz dedi ve bitti.
2: Güzel bir hafıza tazeleme de oldu.
5: CHP'deki belediye başkanları meselesini söyleyecektim. Cemil Tugay'la ilgili çok konuştuk ama asıl bence CHP'deki en dikkat çekici belediye başkanlığı, belediye başkanının parti tercihi bence Mehmet Murat Çalık'ın parti tercihiydi ve bu hiç konuşulmadı. Mehmet Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu'nun yıllardır yol arkadaşı, hep ikinci adamı, belediye başkanlığı, İstanbul Belediye Başkanlığı'nda mesela geçen dönem Cumhurbaşkanlığı'na aday olsa İstanbul Belediye Başkanlığı'nın hani veliaht şehzadesi gibiydi, en yakınındaki kişiydi. Mehmet Murat Çalık CHP'de devam etme kararını bildirdi. Bu bence çok az konuşuldu. CHP'de bir belediye başkanının tercihi konuşulacaksa, özellikle de yeni parti CHP ekseninde konuşulacaksa, bence en çok konuşulmayı hak eden konu buydu. Çünkü Mehmet Murat Çalık'ın CHP'de kalması aslında Ekrem İmamoğlu'yla ilgili siyasi geleceği açısından en yakınındaki insanların dahi ümidini kestiğini gösterir. Yine Gökhan'ın geçişi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Bey'in CHP'de daha doğrusu devam edeceğini söylemesi de bence çok önemli. Çünkü İstanbul'da ilçe belediye başkanları içerisinde en güçlü belediye başkanı, ilişki ağı parti içerisinde en yüksek olan belediye başkanı. Peki. Çünkü kendisinin Avcılar gibi, Beyoğlu gibi, Sarıyer gibi çok büyük ilçe belediye başkanlarıyla birlikte hareket ettiğini biliyoruz. Bu da bence Cemil Tugay'ınkinden daha az konuşuldu. Cemil Tugay'ı küçümsemiyorum ama işte Zeydan Karalar'ın, Vahap Seçer'in, Mansur Yavaş'ın ve İstanbul ilçelerinde saydığım bu belediye başkanlarının özgür ağırlığı, CHP içerisinde ve CHP kamuoyundaki özgür ağırlığı Cemil Tugay'ın belki yüzlerce kat üstündedir. Cemil Tugay'ın butlan sebebiyle istifa etmesinden dolayı çok tartışıldığının farkındayım ama
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olması, İzmir gibi büyük bir şehrimizin
5: evet yani ben neden tartışıldığının farkındayım.
3: Yani
5: neden
3: birkaç karar değişikliğine
5: çok tartışıldığının farkındayım
3: işaret
5: ama
3: eden bazı emareler olması. Buyurun hızlıca tamamlayınız Kemal Bey başka bir
5: benim söylediğim şey zaten Cemil Tugay'ı niye tartışıyoruz değil. Aksine Cemil Tugay tabii ki tartışılacak. Dediğiniz gibi biraz önce dedim ya CHP İzmirlidir diye. CHP'nin doğduğu büyük şehrin belediye başkanı, CHP'nin hep kalesi bilinen büyük şehrin belediye başkanı ve dediğim gibi ayrılış gerekçesiyle bugün katılma hali bir tezat oluşturacak. Bu kesin olduğu için. çok tartışılıyor. Kemal buna Bey bir söz için söylemiyorum ben.
3: Neden?
5: Ben yani ben parti Murat dengeleri Çalık açısından tartışacaksak diğer isimlerin özgül ağırlığının seçim sonucunu ya da şey partiler arasındaki dengeyi değiştirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu anlatıyorum.
2: Pekala. Ya Mehmet Murat'ı bence biraz ayrı tutalım. Çünkü zaten leşemi hastalığı yükseltme aşamasında bir insandan bahsediyoruz. Biraz hastalık sebepleriyle kişisel durumlar da söz konusu olabilir. Ya orada İmamoğlu'na yakın isimlerden parti değiştirmeler ya da

0: sorgulanması gereken o.
1: Ona gelene kadar 252 yani, tane belediye başkanı, Beykoz, 91 tane milletvekili parti değiştirdi zaten yani. Parti değiştiren istifa etsin söylemine %100 katılıyorum. Siyasette, aktif siyasette. Ama bunu oy aldığı seçmenin ya da pusulasında olduğu partiden başka partiye geçen herkes için geçerli olması kanaatindeyim. Yani Özgür Özel ve 90 milletvekili, 252 belediye başkanı, 1000'e yakın meclis üyesi için de bence bu geçerli olmalı. Yani
0: orada başka bir durum
1: bir hakkaniyet
0: var. Yani
1: orada
2: İYİ Parti'den CHP'ye vaktinde geçenler bundan 2 sene.
1: Ve onlar da seçildikleri partinin rozetini bir kenara bıraktılar.
3: Sena Hanım çok kısa...
0: Buyurun Mustafa Bey, sonra bir çok başka başlığa geçeceğim.
2: Bütün İstanbul'a gelmiyor, hep Ankara'dakiler konuşuyor.
3: Tamam, yani şöyle tabii konu açıyor.
0: İlk
3: çok
0: defa
3: özür
0: da
3: diliyorum.
0: Yani
3: ama
0: bunca yılın sonunda ilk defa İstanbul'un Ankara'ya çok konuştu sistemini bir moderatör olarak duydum. Bunun ayrı şaşkınlığını yaşıyorum. Bir kere de böyle oldu. Ankara sistemi diyordu.
3: Şöyle.
2: Ben Ankara'lıyım, benim
0: bu sefer bir daha yaşadım. Ben uzun yıllar Ankara'da muhabirlik yaptım. Merak ederim Ankara'yı, buyurun.
3: Sena Hanım, tabii ben Mehmet Murat Çalık'ı cezaevinde ziyaret etmiştim. Hakikaten hani böyle vücudunda 3 kitle, işte her sabah tansiyon vesaire, bir dizi çok ciddi sağlık sorunları olan bir kişiydi. Bence yani zaten bütün deliller toplanmış. Şimdiye çoktan en azından sağlık nedenleriyle tahliye edilmesi gerekirdi. Ama şimdi burada öyle bir şey var ki, şimdi Mehmet Murat Çalık Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklandı. Ve suçlamalar çok yakın birbirine. Burada şimdi Mehmet Murat Çalık CHP'de kaldı. O zaman CHP'nin arınma stratejisine göre arınmış kişi mi oluyor?
1: Mustafa Bey, bir şeyi hep atlıyorsunuz. Biraz önce de not aldım aynı konuyla ilgili. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınmasını konuşurken belediye başkanlarını sanki Cumhuriyet Halk Partisi iddia edilen ve yargılanan belediye başkanlarını ihraç etmiş de kendisinde kalanları ihraç etmiyor gibi bir algı yaratılıyor konuşulurken. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar sadece 2 tane belediye başkanını ihraç etti Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinden bu yana. Birisi Bolu Belediye Başkanı, birisi de Mersin'de bir ilçe belediye başkanı. İkisi de yolsuzluk iddialarıyla ilgili değil. Yani savcıların iddianameleri dayanarak yapılarak yapılmış ihraçlar değil. İkisi de 2 tane yüz kızartıcı suçtan dolayı İhraç
3: Kemal Bey, benim sözüm size değil. Kamuoyuna şunu...
1: Ama bunu tabii açıklamam lazım. Çünkü ikidir aynı şeyi söylüyorsunuz. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi diğer yargılanan belediye başkanlarını ihraca sevk etmiş, ihraç etmiş. Bunun da arınma olarak Cumhuriyet Halk Partisi bundan bahsetmiş gibi anlatıyorsunuz. Böyle bir şey yok ki diğeri tezat olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu da, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen yöneticiler de, bizim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Cumhuriyet Halk Parti üyeleri de zaten 19 Mart'tan itibaren hep aynı şeyi söylüyoruz. Bu belediye başkanlarının tamamının tutuklu yargılanması saçmalıktır. Ekrem İmamoğlu da dahil tutuksuz yargılanmalıdır. Ancak yargılama sonunda ceza alırlarsa elbette cezalarını çekmelidir. Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanları ile ilgili, bu yolsuzluk iddiaları ile ilgili arınmayı şöyle tarif etti. Bakın,
0: buyurun,
1: dedi ki
0: olsun Kemal
1: salt
0: Bey,
1: mahkemelerin iddianamelerine bakmayacağız. Parti içi denetimlerimizi de yapacağız. Şu ana kadar hiçbir belediye başkanı parti içi denetim ya da savcıların iddianamesiyle iddianamesinde yazanla ilgili ihraç edilmedi. Sadece bir belediye başkanı, o da Manavgat Belediye Başkanı ve bir de il belediye başkanı, Uşak Belediye Başkanı savcıların iddialarıyla ihraca sevk edildi. Özgür Özel'in deyimiyle üyelikleri askıya alındı. Bunların da ikisi, birisi net Özgür Özel döneminde oldu. İkincisi Özgür Özel döneminde yarım bırakıldı. İkinci kez Mahir Polat'ın başkanlığındaki disiplin kurulunda.
0: Teşekkür
1: yani
0: ederim.
1: Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde ihraç edildi. Yani CHP'den ihraç edilmiş başka bir belediye başkanı yok. CHP arınmayı bugün yaptım, belediye başkanlarının ismi geçen herkese atacağım demedi. Kimseyi de atmadı. Sadece bununla ilgili kendi denetimini devam ettiriyor.
0: Bekala.
1: Orada atılmaya yönelik bir kanaat oluşursa zaten atacak.
3: Kemal Bey, daha ben sözümü bitirmeden araya

0: girdiniz. Benim de sözüm bitmemiş oldum. Ama ben geri bir konu da açılacağı için hani çok da uzatmak istemem. Sadece şunu söyleyeyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu karşılaşırsam tabii ki selam vereceğim. Saygımı eksik etmeyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu bu iktidara karşı hukuk mücadelesini kaybetmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu o treni kaçırmıştır. Ekrem İmamoğlu tutuklandığından andan itibaren tutuksuz yargılamayı esas alsaydı, ard arda dalga dalga tutuklamalar geldiğinde Silivri'ye gidip bunu yapmayın deseydi başkaydı. O nedenle
1: Mustafa Bey bunu defalarca yaptı.
0: Yapmadı herhalde.
1: Bunu defalarca
0: yaptı. Benim yanıtım
1: yaptı.
0: Size değil sevgili Özkiraz. Kamuoyu bunları çok izledi. O davaların ikisini izleseydi, o davalardan çıkıp burası mahkeme değil deseydi başka türlüydü. Ben bu gelişmeleri yakından izleyen bir kişi olarak söylüyorum. O tren kaçtı. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Diğer arkadaşların konuşma hakkı var ve yeni konular da açacak evet. Sena Hanım. Bunu söylemekle yetineyim.
2: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim her iki konuğuma da Ankara'da. Şöyle bir başka başlık. Bugün Özgür Özel Bir Gün gazetesine konuştu. Dedi ki mutlak butlan kararı Türkiye'de görülmemiş bir hukuk skandalıydı. Hukukta büyük bir sökük var. Yargıtay'ın bu söküğü dikmesi gerekiyor. Eğer dikilmezse kamu düzeni diye bir şey kalmayacak. Yargıtay'ın ilgili dairesinin buna dur diyeceğini ümit ediyorum. Bu ümidim CHP'ye dönmeye dair değil. Biz yeni bir yola çıktık ve bu yeni yolda yürüyoruz. Butlan yönetimi CHP'den uzaklaştırılmalı ve CHP sağlıklı bir yapıya ulaştırılmalı. Şimdi Alihan Hocam, Yargıtay'dan nasıl bir karar bekliyorsunuz? Sizce ne çıkacak? Şu ifadeler çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Siz ne dersiniz? Bir sökük var hukukta. Yargıtay bunu dikmeli. Eğer bu dikilmezse kamu düzeni diye bir şey kalmayacak.
3: Ben açıkçası hukukçu değilim elbette ama o zaman buyurun. Niye bu açıklama yapıyorsunuz? Zaten dönmeye niyeti yoksa CHP niye bu açıklama yapıyorsunuz sorusunu bence sormak bana mantıklı geliyor. Çok da bu konuda diyeceğim bir şey yok.
2: CHP'ye döner misiniz diye bir önceki mesela röportajlarında soruldu. CHP çünkü şöyle şuradan başladı aslında biraz o tartışmada. Belki daha öncesi de varsa ben hatırlamıyorsam konuklarım hatırlatsın. Bir sağlık ocağında zannederim bir hanımefendi Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor gibi bir soru sordu. Özgür Özel de ne yapsın bizim binada oturuyor dedi. Bizim binada deyince yeni parti varken o dönem acaba CHP'ye dönmek gibi bir niyet var mı sorusu soruldu. Zannederim pazartesi günü bir röportajda da kendisine bu hatırlatılınca benim böyle bir niyetim yok. Şimdi de bir gün röportajında da aynı vurguyu yapmış. Böyle bir ümidim CHP'ye dönmeye dair değil. Yeni bir yola çıktık ama Yargıtay'dan bir dur kararı bekliyorum.
3: Yani bana hiçbir şey ifade etmedi bu açıkçası. Çünkü yani madem CHP dönme niyeti yok Özgür Bey'in o zaman niye bu kadar şey yapıyor.
4: Belki içeride Truva atı vardır.
3: Onu bilemem. Kamu düzeni kendi dönmeyecek. O zaman partilerini birleştirecek. Bu sefer CHP yani yeni parti çatısının altına mı girecek? Öyle bir şey olamayacağına göre tarihsel olarak. Gene ama bence yani bir teori olarak anlayabiliyorum ama bence gene çok mantıklı bir iş olmaz böyle bir şey yapılırsa.
2: Niye sizce bundan sonra yeni
3: kamu
2: parti
3: düzeni
2: CHP'nin
3: diyor,
2: bütünüyle yolları kopardığını ve ayırdığını mı düşünüyorsunuz artık?
3: Yani o zaman yalan söylüyor yani ikisinden biri. Ben doğru söylediğini varsayarak doğal olarak Özgür Bey'in şey yapıyorum. Benim CHP'li işim yok diyorsa bu konuda çok konuşmasının da bence bir manası yok gibi geliyor bana. Ha şu şimdi siyaseten bir rakip olarak da gördüğü için CHP'yi. CHP içine bir şey daha atayım böyle bir. O CHP'yi karşılayacak bir laf daha söyleyeyim. İçeride bir de bu konuşulsun demiş olabilir ama bunun dışında bana çok açıkçası çok bir ne kendisine siyasetten bir fayda getirir ne genel olarak Türk siyasetine bir fayda getirir. Onu bilmiyorum yani hukuki boyutu ayrı. O konuda yorum yapacak ben ehliyetli olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü en azından şunu biliyorum. Hani hep bu Kurultay tartışması geldiği zaman hep aynı örneği veriyorum. Biraz da insanlar da sıkılmış olabilir beni seyredenler biliyorum ama. Yani çok olmayacak bir şey oldu. Yani bir göreve devam etmek isteyen bir genel başkanın devrildiği ilk kongre. 80 darbesi ve 80'deki sesi partilerisi geldiğinden beri ülkeye. O yüzden bir şeyler dönmüş olma ihtimali ben de yani bilmemekle beraber çünkü yargı da bitmedi. O yüzden kesin kararımı söylemiyorum. Çok olası görüyorum. Bu kadar. Bunu söyleyebileceğim başka da bir şey yok.
2: Peki,
3: gerçekten kısa konuştum bakın.
2: Türkiye. Ben de size ilk böyle bir topu atıp alan açtım ama diyorsunuz yani, bu kadar diyeceğim.
3: Öncekiyle ilgili mesela çok konuşacağım şey vardı ama Ankara'dakiler sağ olsun sıra gelmedi yani.
4: Şimdi
2: konumu yediler diyorsun.
4: Burada evet.
1: Sayın Özgür Özel diyor ya, CHP sağlıklı bir yapıya

0: ulaştırılmalı. Sayın Özgür Özel'in CHP'yi sağlıklı bir yapıya ulaştırma fırsatı elinde vardı. Gayet kendi elindeydi. Ama o şaibeli kurultay konusunda hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Böyle bir şey hiç yaşanmamış gibi davrandı.
1: Çok özür dilerim. Affedin. Sağlıklı bir yapıya ulaştırılmalıdan önceki cümle de şu. Butlan yönetimi CHP'den uzaklaştırılmalı ve CHP. Evet. Yani sağlıksız yapı olmasının sebebini butlan yönetimi olarak görüyor.
0: Ben orada bir ironi yapıyorum. Son cümleyi alırsak CHP sağlıklı bir yapıya gayet ulaştırılabilirdi. Şimdi bu açıklamaları yaparken sanki hiç bu kurultayda hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey yaşanmamış. Yani Kılıçdaroğlu'nun arkasından dolaplar çevrilmemiş. Hiç pavyonlarda para pazarlıkları dönmemiş gibi öyle bir konuşuyor ki Sayın Özgür Özel. Biz bunları duymasak, görmesek, okumasak diyeceğiz ki Allah Allah bu insanlar niye kavga etti de ayrıldı görüyor musun? Barışsınlar bari CHP'ye dönsünler diyeceğiz yani. Hani öyle CHP'ye kavuşturulmalı biz bu yola çıktık. Şimdi şurada da inandırıcı değil Özgür Özel. Hani Alihan Hocam diyor ya, ya mesela diyelim ki Yargıtay tam tersi bir karar verdi. Hemen CHP'ye dönerler bence. Yani hemen dönerler ve içeride Kemal Bey daha iyi biliyordur ama içeride de belki de bırakılan birileri vardır diye düşünüyoruz.
2: Öyle konuşuluyor bu arada. Kulislerde konuşuluyor.
1: Çok özür dilerim. Tam anlayamadım kastınızı.
0: Ya yani şu an CHP'de mevcut CHP'nin içerisinde yeni partiye yakın
1: bilerek bıraktıklarını söylüyor zaten. Hatta eğer Yargıtay'dan farklı bir karar çıkarsa
3: hatta 49 kişi en bilinen 49 kişi ihraca sevk edildi parti suçu işlediklerinden dolayı. Stratejiyi de söyleyeyim size, kimleri neden bıraktılar. Yargıtay kararı bozulur ise Özgür Özel yönetimi döneminde seçilen 39. kurultay delegeleriyle yeniden 39. kurultaya gidileceği düşünüldüğü için 39. kurultay delegesi olanların CHP'den ayrılmamasını istediler ve onları bıraktılar. Onlar ihraç kararı alınca, ihraca sevk edilme kararı alınca
0: sorusuydu.
3: Hem itiraz ettiler hem de dediler ki evet biz yeni partiliyiz canım ne var bunda ama CHP'de kalmak istiyoruz. Böyle de saçma sapan itirazlarda da bulundular. Zaten artık sır olan bir şey değil, kendilerinin itirafları var.
0: Yok kastım dediğim gibi CHP'de belki liderlik yapabilecek birini bırakmışlar mıydı?
3: Yeni partili olduğumu içerisinde bilmeyen mi vardı?
0: Yani şuraya geleceğim ben.
3: Birleşme
0: yani
3: değildi, dertleri tekrar almaktı. Sena Hanım bana daha birleşmeden önce bir programda kendisi bir soru sordu. Özgür Özel ne istiyor diye. Ben de dedim ki her şeyi istiyor. Hem CHP benim olsun, hem yeni bir parti kurayım o da benim olsun. Üstüne bir de yeni partiye yeni kuracağım parti de seçime giremezse diye bir de yedek parti hazırda olan bir partiyi de alalım o da benim olsun istiyor demiştim. Bugünkü açıklamalarından onu anlıyoruz. Yani çok çelişiyor Özgür Özel bu konuda. CHP konusunda gerçekten çok çelişiyor. Gönlünden mi diyeyim, aklından mı diyeyim hala CHP silinmemiş, silememiş. Binaya bizim binamız diyor. Ne bileyim işte CHP'ye geri dönmekte gözümüz yok ama deyip Yargıtay kararından umutluyum diyor. Yargıtay kararını bekliyorum diyor. Yine bölge adliye mahkemesinin kararını mahkemeler siyasal diye tanımlayıp Yargıtay'dan umutlu olduğunu söylüyor. Yani işine gelen karar olduğu zaman umutlu. Ankara'da hakimler var. İşte ilk yerel mahkemenin kararında örneğin öyle söylediler. Ankara'da hakimler var dediler. Butlan kararı çıkan bölge adliye mahkemesinin kararına gelince siyasal ve hükümetin güdümü oldu. Şimdi Yargıtay'da kararsızlar. Yargıtay onarsa hükümetin yargıtayı olacak. Onamazsa halkın hakimleri olacak. Öyle gözüküyor söylediklerinden.
1: Buradan dediklerinizden yani bir yorum da sizin yanından alayım mı?
3: Partileşmeden önce bile aynı tavır vardı. Hala aynı tavır var.
1: Öyle mi? Bir çelişki mi var Sezin Hanım? Mesela bu açıklamaları böyle okuduğunuzda peşi sıra bir çelişki görüyor musunuz?
4: Ya şimdi burada yeni parti kuruldu artık. O parti çatısı devam eder her ne olursa olsun. Özgür Özel biraz da bunu söylüyor. Ben oraya dönmem diye. Galiba Halk TV mülakatında da vardı. Orada da bunu söyledi.

0: Orada da dönmem dedi. Burada da dönmem.
1: Artık oraya dönmem. Hatta oraya dönmem gibi bir söylemle de.
2: Dönmem o partiye. Devrik cümle kurdu tam. Evet, dönmem o partiye. Evet.
1: Varıp da dönmem o partiye.
2: Evet, varıp da dönmem o partiye.
1: Ya, velhasıl yani o bir dönüş tam da kurulma aşamasında Özgür Özel'in planında yok belli ki. Fakat burada yani niye bunu şimdi söylüyor? Tabii sorular üzerine söylüyor. Ve soruların üzerine de işte yani Türkiye'de hukuk için bir anlamda yani hani CHP'ye bundan sonra ben geri dönerim tekrar başına geçerim gibi değildi. Tabii eğer ki Yargıtay bu kararı bozarsa Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinin de bu sonu tabii olur. Ve yeni bir yönetim, bir geçici yönetim, kurultaya götürecek yönetim.
3: O zaman kalması. Mesela Özgür Özel ve Özgür Özel'le beraber partiden ayrılanlar ne yapar?
1: Siyasi bir karar olacaktır bu tabii ki. Yani orada belki bir tür koalisyona gidecek. Orada CHP ve yeni parti gibi.
4: Ben pek bozulacağını zannetmiyorum yani mesela.
1: Bilemiyorum yani şimdi
3: Ankara kulislerini sorarız şimdi. Ankara'ya neden gittiniz?
1: Hukuki bir tarafı var. Bunun hukuki analizini yapanlar yapıyor zaten uzun uzun. Ama onun dışında da tabii siyasi tarafına baktığımız veya siyasi sonuçları ben olası okumaya çalışıyorum. Çünkü Yargıtay'ın kararını şöyle olacak demek bunun siyasi bir içeriği olacağına da hükmetmek.
3: Peki ama o zaman geliyor. Şu hamle daha Özgür Özel ve
1: ya Kılıçdaroğlu açısından liderliğinden memnun değilse her bozarlar
3: yani
1: falan.
3: Yani Yargıtay'ın bozma ihtimali bir olasılık ise ve bunun da olabileceğini mesela ümidim var diyor çünkü Özgür Özel. O halde neden şu adli yani bir tarih belirlendi orada yanlış evet. hatırlamıyorsam Temmuz'un ilk haftası. Evet. Temmuz'un ilk haftasına kadar karar çıktı çıktı çıkmadı biz ayrılacağız. Evet. Madem adli yıl adli tatilde girdi araya. Adli yılın açılışı beklenecekti. Yargıtay'dan da bir ümit vardı. Neden Özgür Özel ve ekibi yeni parti
4: çok mantıklı soru.
1: Ya orada tabii ki o artık bir karar çıkmasını beklemenin yeni partinin alacağı o rüzgarı kesmesi, tabanın çok beklentisi olması onların etkisi vardı. Hmm. Ama onun dışında da Yargıtay'ın kararına bağlamak artık yani öyle olursa tamam biz partiyi bu şekilde hukuken kazandık gibi değil. Yani gerçekten de yeni bir siyasi yola gitmek ve orada başarılı olursa olması Özgür Özel ve ekibinin gibi de bir yaklaşım bana kalırsa ağır bastı. CHP'deki olan kendi açılarından birçok bagajı, birçok belki sınırlamayı aşmak. Yani Alihan Bey başta bahsetti bu yeni partinin, İYİ Parti'nin kurulması evet. ve MHP'de olsaydı Meral Akşener o kadar bazı zaten konularda rahat hareket edemezdi diye. Şimdi CHP gibi bir partide o kadar çok şey belirli ki yani genel başkanın makamında hangi koltuğa kimin oturacağı, kimin oturmayacağı aynen. vesaire bile.
4: MHP'de öyle.
1: MHP'de öyle tabii doğal olarak. Bunlar çok kurumsal partiler. Ve yeni bir parti kurmanın ve yeniden bir takım şeyleri başlatmanın hem çok büyük zorlukları var ama onunla beraber birçok şeyi de yanlış gördüğünüz yeniden kurabilirsiniz. Bir anlamda belki de biraz bu konuşmasıyla, bugünkü konuşması, işte bu parti açılışındaki hı-hı. konuşması bunlarla o yeni liderliğini de CHP kurultayında genel başkan olduktan sonraki dönemden sonra ilk kez tekrardan yeniden bir lider oluyor gibi kendi açısından, kendi hikayesini o anlamda yazıyor Özgür Özel. O tarafı var. Ama ne olursa olsun ya şimdi bu Yargıtay kararı onarsa bir başka türlü kurultay yolu açılıyor CHP'ye. Eğer bozarsa da başka türlü açılıyor. Dolayısıyla bu karar onanırsa da Kılıçdaroğlu'nun yönetimi kesinleşiyor. Tamam. Ama o zaman da kurultaya gitmek zorunda. İster istemez. Yani evet. onun için biz CHP'de bir kurultay sürecinin açıldığını göreceğiz. Ve orada da bir teste tabi olacak tabii Kılıçdaroğlu'nun liderliği. Çünkü Özgür Özel'in eski CHP'lilerin diyelim ve yeni yeni partililerin bıraktıkları ötesinde başka adaylar da var orada. Hem parti içinden var hem parti dışından var. Parti içinden orada belli isimler zaten çok belli adaylığa yürüyebilecekleri bugünkü milletvekili olanlardan. Olmayanlardan da tabii ki Muharrem İnce var. Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde aslında ki konuşması bir tür genel başkanlık adaylığı bence çıkışıdır. Onu yaptı. Başlattı o yarışı.
4: Muharrem İnce mi?
1: Muharrem evet. İnce.
4: Demin zaten sanki birisi ima edildi. Ben de

0: demek istemedim de. Demin sanki o söylendi de.
1: Evet. Ha, birileri bırakıldı parti içinde derken yani siz
2: yani liderlik edebilecek belki kastınız. Partide değişim yapabilecek.
0: Kendine. Ama ben şunu anlamıyorum.
1: Siz isim vermediniz. Siz pratik olarak. Biz, ya Gürsel yani Erol var, onun dışında şey var. Oğuzkan Salıcı var. Aday var yani.
3: Diğer
1: var,
3: partinin
1: var,
3: yönetimi
1: var.
3: Sizi niye bu kadar ilgilendiriyor?
2: Evet, o Kemal Bey katılıyorum yani. Neden yeni
0: parti? Evet işte bana o saçma geliyor. Zaten en başta bir. İki, yani niye o zaman ikili
3: partinin
0: yani
3: gitmişsin?
0: Diyelim döndü.
3: CHP ile
0: Özgür
3: ilgili
0: yakın birisi olacaksa
3: yani
0: genel
3: şey
0: başkan.
3: Çok samimiyetsiz gelmiyor mu yani?
1: Kemal Bey bir izin verin. Ali Ahmet Hocam'dan bir değerlendirme alayım.
3: Gelmiyor mu insanlar? Ha pardon, biraz ses geriden geliyor. Konuştuğunun farkında değildim.
1: Yok estağfurullah. Size de gelirim. Buyurun. Size ne ilginç geliyor?
0: Bana ilginç gelen şu. Diyelim bozuldu ve delegeler Özgür Bey'e seçen delegeler gelecek ve Özgür Bey'e yakın olan veya birini seçecekler doğal olarak. O zaman niye iki ayrı parti var diye soracağız. O ANAP'la DYP, ANAP ve DYP ile ilgili sorulan bir soru var.
1: Bir birleşme yani. Kurultayı yapamazlar mı? Öyle bir durumda.
0: Öyle yapacaklar. Hepsi CHP'ye geçsin zaten. Sonuçta herhalde yeni CHP'nin kapanıp yeni parti altına girecek hali yok. Mecbur yeni parti CHP'ye.
1: Bir ittifak koalisyonu olabilir.
2: Yani zamanında DYP şey Demokrat olabilir. Parti'ye katılmıştı ya en son 2007'de ya zannedersem 2008'de. Yani onun gibi belki bir şey olabilir. Muharrem İnce orada atıyorum genel başkan oldu. Bir beyin fırtınası yapıyoruz. Evet. Muharrem İnce'nin Sayın İmamoğlu ile arası gayet iyi. Zaten yeni partiyle arası iyi. DYP'nin Demokrat Parti'ye katılımı gibi bir şey belki olabilir. Öyle bir şey planladıkları için Özgür Özel şimdi bu tip açıklamalar yapıyordur.
1: Merve Hanım katılıyor musunuz? Bir de bu ya açıklamalardan şöyle, ne anlıyorsunuz?
4: Bir kere gerçekten Yargıtay'dan çıkacak karar ne olur bilemiyorum. Hani sonuçta teknik olarak alt mahkeme şuna bakmamıştır, buna bakmamıştır deme ihtimali her an var Yargıtay'ın. Yani çünkü evet, çok tabii. Farklı bir inceleme şekilleri var ama günün sonunda hakikaten beklenen bir karar ve kesin şudur diyemiyorum. Bence hiçbir tarafta diyemiyor da. Özgür Özel'in aslında gitsin geçen yayında da son konumuz galiba buydu Sena Hanım. Yine beraberdik. Şimdi de hatırladım. Özgür Özel'in kolay ben CHP'den ayrıldığını düşünmüyorum. Yani böyle herkes için böyle kararları vermek kolay değildir. Ben biraz onun için zor bir karar olduğunu düşünüyorum. Bazen vücut dilinde de öyle kolay olsa çok gülümseyerek çok daha heyecanlı görürüz. Ben daha öfkeli halini, bazen böyle sinirli halini, bunu isteyerek yapmış birinin davranışları gibi görmüyorum Özgür Özel'in. Ha çevresinde danışmanlarıdır, işte de A takımıdır. Biz bir şeye yani de biz geç kalacağız. Bir süreç ilerliyor, bir takvim var ve bu CHP'nin içerisindeki işte Yargıtay kararını beklersek, onu beklersek, bunu beklersek negatif bir sonuçta biz geç kalacağız diyerek Özgür Özel'i yeni bir parti kurmaya ikna ettiklerini düşünüyorum. Hatta bu kurumsal kimliği neden yok partinin, neden logosu yok, neden böyle çizilmiş falan. Bunlar biraz hani hızlı hala, hareket edilmiş gibi gözüküyor ya.
0: Logosuz parti işini ben hala anlayamadım ya.
4: Ya bence zaten oldu bittiye geldik. Çünkü Özgür Özel çok uzun süre kuralım mı, kurmayalım mı, gidelim mi, gitmeyelim mi'nin kararını o kadar hani son anda artık tamam demiş ve vermiş ki. Ya bütün bunların hepsi nasıl olsa kervan yolda düzülür. Sonra yaparız. Fikriyle ortaya çıkmış gibi. Ya hayır ama ona zaten zaman var. Ya bence birinci derdi o değil zaten Özgür Özel'in. Bir sürü şeyi halletmesi gerekiyor. İllerde icra teşkilatlar kurulacak, binalar kiralanacak vesaire falan ve bunlar bir maliyet tabii. Bir yandan da hani üyelerdir, aidatlardır, bağışlardır vesaire bir bütçe oluşturulmaya da çalışıyor. Yani
3: yok,
4: anlamaya çalışıyor.
3: Onlara çok para harcamadılar. CHP'den götürdüler yarısından fazlasını.
4: Bir de o iddia var. Öteki tarafta da yani de biliyorum bir mesela il başkanları toplantısında da yani bir şeyler demirbaş dökümü istendi. Yani bilgisayarına varana kadar o tarafta bunun şimdi
3: rakamları söyleyeyim mi size? CHP'nin şimdilik yaptığı tespitleri
4: Kemal
3: söyleyeyim
4: Bey,
3: mi?
4: Kemal Bey ben bitireyim valla bu sefer Ankara. Program Ankara'da evet ya. Yapılıyor gibi oldu. Bir dakika bitireyim çünkü dağılacak.
0: Gördüğümüz de aynı
4: dağılacak
0: fikirdeyiz.
4: Dağılacak yani size sözsüz size oradan pas atarım.
0: Atmayın ama sana gelmiyor.
4: Yargıtay konusu.
1: Hayır sonra zaten kapanışa yaklaştığında Ankara'da kapatacak.
4: Şimdi Özgür Özel'in ben şuna yani buna kendisi
1: siz
4: karar vermiş
1: herhalde bunu yadırgamazsınız.
4: Yeni partiyi kuralım diyen akıl hocaları ya da işte danıştığı kişiler böyle mi demişti bilmiyorum ama ya biz bir yeni partiyi kuralım o yani bizim için olumlu sonuçlanması durumunda karar bozulursa ya işte kurultaydır vesairedir bunun bir formülü bulunur ve sonuçta yeni kurduğumuz partiyle CHP'yi birleştirir.

0: siz ya ben bu şekilde gitmeye kani olduğunu kabul ettiğini düşünüyorum. O yüzden de bir tek bugünkü o fotoğraf karesinde biraz yüzü gülüyordu. Son fotoğraf karesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya kaldı ama genel olarak zaten vücut dili çok kızgın, çok öfkeli,
1: Evet,
0: çok
1: arkadaşlarımız o
0: duygusal.
1: fotoğrafları mesela yan yana koymuş, varsa açalım mı onları bir değerli
0: Yani
1: arkadaşlar?
0: her siyasetçiyi şöyle görmüyorum. Yani bu işi profesyonel yapıyorlar. Bazıları o duygu bağı vardır. Yani ben o yüzden mesela Özgür Özel'i CHP'den ayrılmış biri olarak düşünemiyorum. CHP'den ayrılmak nedir? Yeni partili olmak nedir?
1: Şurada şimdi bu üç kareyi koyduk.
0: Evet.
1: Bu bu il en eskisi bu zannederim. Öyle değil mi Erdem? Bu daha sonra şöyle bir kare geldi. Yüzü bir parça gülüyor dediniz, bu mu?
0: Evet. Bir de ben de özellikle de sadece kadrajın anın kendisi mi diye ileri geri oynatarak baktım. Bugün ilk defa biraz daha
1: Ne anlama
0: yumuşaktı.
1: geliyor sizce mesela yüzünün bir
0: Yani
1: parça
0: bilmiyorum
1: gülüyor
0: arka
1: olması?
0: tarafta bir temas oldu mu ilk defa bunu düşünüyorum. Bakın şöyle bir fikrim de var. Hatta bu kareden sonra şunu düşündüm. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bu kadar zamanları niye görüşmediler? Hep bunu televizyon ekranlarında da konuştuk. Acaba arayı bozan Ekrem İmamoğlu faktörü mü vesaire falan. Hani bunlar hep konuşuldu ya. Ben birazcık da şunu hissediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresiyle Özgür Özel'in çevresi gerçekten onlara biraz kendi istedikleri yönde de fikir veriyorlar galiba. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aslında Özgür Özel'le görüşmeye en başta açık olduğunu, hatta Özgür Özel'in de bunu
2: Hatta söyledi
0: yapabileceğini,
2: zaten galiba
0: bence
2: onlara da.
0: Özgür Özel de bunu yapabilirdi ama yani böyle bir de etraflarında danıştıkları isimler ya o zaten şöyle, bu zaten böyle
1: Bir
0: falan
1: parça
0: diyerek
1: gülümseme,
0: sanki
1: arka
0: evet.
1: planda bir arka kapı diplomasisi işliyor olabilir gibi bir
0: Şu anda
1: izlenim
0: ilk defa
1: uyandırdı.
0: acaba böyle bir arka planda temas olmuş mu
1: Gerçi önceki
0: gibi
1: temaslar
0: düşünüyorum.
1: cenaze ya. Cenaze olduğu için orada bir
0: Hayır ama
1: gülümseme
0: çok
1: olmaması.
0: öfkeli. Cenaze üzgün bir yüzdür. Orada çok sert, kaşları çok çatık, çok sinirli. Dokunsan yani sen bizi
1: Mesela
0: bunları
1: bu
0: niye
1: şuradan da çok
0: yani o yüzden
1: eleştirildi.
0: geliyor
1: Ön
0: arkasında.
1: ilikler gibi bir görüntü olmasından da neden böyle bir görüntü
0: Yok
1: var
0: yüzü
1: diye çok
0: yumuşak.
1: eleştiri geldi
0: Yüzü, ya
1: mesela.
0: gerçekten şunlardaki bakışları çok sert. Burada adeta yani dokunsalar böyle patlayacak
2: Belki
0: gibi bir
2: orada
0: vücut
2: bilinç
0: dili var.
2: altında hala genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin genel başkanı öyle
1: Diğerlerinde
2: hissediyor
1: bilinç altında
2: olabilir.
1: öyle bir şey yok muydu?
2: O yüzden inikiyordu önüne belki de.
3: Burada biraz daha
4: Özgür Bey çok büyük tepki gördü. Onu biliyorsunuz değil mi? Kendi tabanından
0: tabii.
4: çok ağır ve çok sert
0: Çok.
4: bir tepki gördü yani.
0: Çok.
4: Onu da eklemek
1: Tokalaştığı
4: lazım.
1: için mi?
4: Yok, bu son görüntüden dolayı.
1: Evet işte onu söylüyorum. Ön ilikler gibi bir görüntü oluştuğu
4: Evet.
1: için
4: Hem
1: neden
4: de
1: böyle bir
4: gülümsediği
1: görüntü
4: için, şey yaptığı için
1: veriliyor
4: falan hani böyle.
1: diye bir tepki de oluştu.
2: Kemal Bey her seferinde gülümsemiş ama. Yani cenaze hariç. Özgür Özel'in yüzü
1: İşte
4: zaten
2: sertken de
4: iki.
2: Kemal Bey
4: Yani
2: yine
4: hani
2: gülümsüyor.
4: örnekten biraz küçük her seferinde demek için bence.
2: Belki de.
1: Peki,
0: Genel
1: Ankara
0: Başkan'a
1: neden?
0: geli
4: Buyurun.
0: döndü. Niye gülümsemesin? Kılıçdaroğlu'nun gülümsemesi bence son derece
4: Koltuklar o
0: doğal.
4: kadar önemli mi ya?
0: O kadar
1: Peki.
0: önemli.
1: Mustafa
0: Daha önemli
1: Bey,
0: ne olabilir?
1: buyurun.
0: Ali amca
1: Sonra
0: bizi
1: Kemal Bey. Bir
0: anlayamayız.
1: Acaba hafiften inceden bir arka kapı
4: Vatan,
1: diplomasisi var mı
4: Allah'ım.
1: gibi
0: Biz
1: bir
0: oradayız
1: görüntü
0: tabii.
1: var dedi Merve Hanım. Katılıyor musunuz? Şöyle bir Mustafa Bey sizinle
0: Sanki ilk
1: başlayalım.
0: defa oluşmuş gibi,
1: İlk
0: evet.
1: defa sanki bir şeyler inşa ediliyor, bir diyalog kanalı açılıyor gibi görünüyor der. Öyle mi?
5: Şimdi ya bir defa hani siyasetin yakın gelecekte nasıl şekilleneceğini söylemek mümkün değil. Bunu hiçbirimiz söyleyemeyiz. Hani Demirel'in sözüdür, siyasette 24 saat çok uzundur. Elbette çok şey olabilir. Zorunluluklar her şeyi meşrulaştırır. Diyelim ki bir cumhurbaşkanı seçimi oldu ve hep herkes işte biraz önce de konuşuldu. %50 artı bir gündeme geldiğinde kimin kiminle beraber olursa oy alabileceği ortada. Diyelim ki Mansur Yavaş aday gösterildi. Herkes de diyalog kurmaya çalışmasının ya da arasını iyi tutmaya çalışmasının nedeni bu Mansur Yavaş'ın. Yani ileride çok şey olabilir. O yüzden ileriye dönüp bir şey söylemek mümkün değil. Ama ben hani çok kısa biraz önce tartışılan konularla ilgili düşüncelerimi paylaşmak
1: Buyurun
5: isterim
1: mesajı
5: çok kısa.
1: alayım.
5: Bir defa yine herkesin birleştiği durum Sena Hanım. Yargıtay'ın ne karar vereceğini biliyor muyuz? Hiç kimse bilmiyor. Benim de
1: Ama
5: bütün
1: Ankara'da bir şey
5: vurguladığım bütün mesele
1: konuşuluyordur
5: bu.
1: belki de.
5: Siyaset.
1: Yani çeşitli
5: Hayır,
1: ihtimaller.
5: inanın değil. Şöyle.

0: Ben geçen gün dört böyle konulara hakim hukukçuyla konuştum. Aşağı yukarı aynı andaydık yani böyle bir şeyde. Dört ayrı görüş oluştu Sena Hanım. Bir ülkede, demokratik bir ülkede siyaset yargı tarafından bu kadar esir alınamaz. Yani esir sözcüğünü manen kullanıyorum ama yani bu kadar belirsizlik olamaz. Benim Kemal Bey'de eleştirdiğim ana nokta bu. Bu belirsizliğe teslim olmaması gerekirdi. En başta önce bu hukuksuzluğa karşıyım. Ben partimle de kurultayda hesaplaşırım. Özgür Özel'le de hesaplaşırım. Ekrem İmamoğlu'yu da hesaplaşırım. Ama ben bunu kendi evimde yaparım, kendi düğünümde yaparım, kurultayımda yaparım demesi gerekirdi. İşte şimdi geldiğimiz nokta o kadar belirsiz ki Kemal Bey her şeyi yapabilir kurultay hariç. Yani şimdi bu kabul edilebilir bir şey mi? Bir de Truva atı hani tarihte belli gizlice giren işte gerektiği anda ortaya çıkan. Bu 49 kişi gizlice girmedi ki. Oradaydı zaten. Kendilerini saklamadılar ki. Ama o kadar belirsizlik var ki hukuk o kadar çoklu karar verebilir ki vereceği kararlardan ola ki biri 38. değil 39. kurultayın delegelerini ya da parti meclisi üyelerini görevli kılar. O zaman onlar orada bulunsun dediler. Yani benim başından beri yani isyanım sözcüğünü hani siyasal bir tavır olarak söylüyorum. Bu demokrasiye biraz inanan ki insanların bu belirsizliğe teslim olmaması gerekirdi. İşte şimdi orada o işte Aylin Nazlıaka, Yalçın Karatepe bunlar hani siyasette Yalçın Hoca çok da hani deneyimli de bir kişi. Ola ki 39. kurultay delegeleri görevli kılınırsa onlar işte bir şekilde sorumluluk alırız diye düşündüler. Ve hala şu anda yakın gelecekte olacaklar belli değil. Bir de buraya nereden geldik? Tam 9 kez karar değişti. Evet hani bir karar verince beğendiler, bir karar verince beğenmediler dendi ama doğrusu ben kendimce hep şöyle durdum. Bizim bir seçim hukukumuz var. Seçim hukuku siyasi partilerin kurultaylarında seçim hukuku uygulanır. O hukukun en tepesi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Onun dışında dışarıda şu mu oldu? Tırnak içinde ahlaksızlık mı oldu? O davalar görür. Ama seçim hukuku içinde bir devrim devam eder. Eğer biz şu anki durumu hukuki kabul edersek 1950 seçimleri bile iptal edilebilir. Böyle bir şey izin verilebilir mi? Yani asıl ona bence karşı çıkmak, bunun olmaması gerektiğini söylemek gerekiyor. Şimdi Yargıtay bugün de mesela 2-3 ayrı karar dolaştı Sena Hanım. Hani hemen karar verebilir. İşte hatta şunu bile diyen oldu. Ben katılmıyorum. Hani Özgür Özel yol aldı ama onun da dönmesine yol açabilecek bir karar alınır. Her şey ortaya bırakılır. Bu da mümkün dendi. Bu anlamda Yargıtay'a da yazık. Yargıya da yazık bu kadar töhmet altında kalmam, bu kadar hedef olma nedeniyle.
1: Peki.
0: Bir çok kısa Özgür Özel'in
1: Kemal Bey'e de geçeceğim.
0: Tabii
1: Daralıyor.
0: siyaset yapma biçimi ile ilgili. Şimdi bir defa bence 20 Mayıs Kemal Bey'in ilk video söylediği Butlan'la ilgili arınma videosu. 21 Mayıs Butlan ama en önemli gün 24 Mayıs'tı. O gün CHP Genel Merkezi'ne polis buldozeriyle girildiği gün çok şey kırıldı. Milat oydu, odur bence. Son sözüm şu. Özgür Özel'le ilgili ben de lehinde aleyhinde çok yazı yazdım. En son görüşmelerimden birinde bütün yaşadıklarımızdan sonra şöyle şiirsel bir şey söyledim. Ustalaştık biraz taşı kırmakta, bir de dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Buradan dönüş yok, hedefimiz iktidar dedi bir baş başa görüşmemizde. 2 yıl çok şey kattı Özgür Özel'e bence. Kendi heykelini yonttu. CHP tarihinin en kısa süreli genel başkanı olabilir denmekten şimdi efsane bir genel başkan olabilire geldi. Ben başarmasını şu nedenle dilerim. Alt kuşaktan gelen bir siyasetçinin siyasette umut olması bağlamında önemli bir siyasi deneyimin içinden geçiyoruz diye düşünüyorum.
1: Teşekkür
0: Bu bağlamda
1: ederim.
0: yeni partiyi Şebnem Hanım hani geç geldi, erken geldi dedi ama hakikaten o saptama doğru son karar verenlerden biri Özgür Özel'di. Ama yeni partinin gerçek anlamda kurucusu da milletti.
1: Peki Kemal Bey, buyurun hızlı bir değerlendirme de sizden alayım.

0: Bu görüntülere dair de ne söylersiniz? Yani bir arka kapı diplomasisi işliyor
1: Şimdi
0: olabilir.
1: şöyle, bu görüntülerle ilgili ben de aynı fikirdeyim. Ancak Cumhurbaşkanı adaylarıyla bir diyalog zemini oluşabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olan kimseler önce ikinci tura kalmaya, sonra seçilmeye bakarlar. Ve bölünmüşlükle seçilmek zordur. Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun iki partinin de birleştirmek isteyeceklerdir bence. Birinci turda mı olur, ikinci turda mı olur bilmiyorum ama birinci turda gayret göstereceklerdir. O konuyu öyle hızlı geçeyim. Şimdi ben Sayın Balbay'ı dinlerken Sayın Balbay mutlak butlan kararından sonra Kemal Bey'in işte her ne olursa olsun biz kendi evimiz içerisinde halledeceğiz demesi gerektiğini, kendi içimizde çözeceğiz demesi gerektiğini, yani bir nevi bu mahkemenin ona sağladığı mahkeme
2: Bunu
1: kararıyla
2: sonra değil,
1: ona
2: önce
1: tanınan,
2: demesi lazımdı diye. En başta.
1: Öncesi ya da
2: En başta.
1: sonrası çok fark etmez. Bu kendi hakkından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Ben bununla ilgili hep şunu söylüyorum. Hani yanlış anlaşılmasın diye hırsızın hiç mi suçu yok demiyorum ama şöyle bir örnek veriyorum. Emme oğlu, dayı oğlu, teyze oğlu, hala oğlu bir araya gelmişler. Gelmişler benim evimi soymuşlar. Sonra yakalanmışlar. Üstelik kendi kavgalarından dolayı yakalanmışlar. Mahkemeye çıkmışlar. Mahkeme benim hakkımı teslim ediyor. Ama eş, dost, akraba bana diyor ki hainlik etme. Bu çocuklar yakalandı diye sen evinden çalınan altınını, çoluğunun, çocuğunun rızkını, eşyalarını geri isteme. Seni burada suçlu çıkartırız.
2: Yanlış bir yorum. Çok farklı.
1: Hiç yanlış bir yorum
2: Tabii
1: değil.
2: takdir sizin ama
1: Birebir aynı yorum Mustafa Bey.
2: kantar
1: Birebir aynı
2: yanlış,
1: yorum.
2: kantar yanlış çalan.
1: Hayır, yanlış değil.
2: Kantar
1: Bakın,
2: yanlış.
1: mutlak butlan
2: Takdir sizin
1: kararı
2: tabii.
1: ya da mahkeme nasıl çıktı Mustafa Bey Allah
0: Peki
1: aşkına?
0: Kemal Bey
1: Mutlak
0: kantar
1: butlan
2: yanlış.
1: kararı o mahkemesi bile,
2: Bakın şu anda ne karar vereceğini biliyor musunuz Kemal Bey?
1: mahkemesi bile
2: Şu
1: iki
2: anda ne
1: tane
2: karar verecek
1: değişimcinin,
2: biliyor musunuz Yargıtay?
1: ben en azından şimdiye kadar verilmiş en büyük mahkeme kararına göre değerlendiriyorum. Bölge Adliye Mahkemesi de hukuksuz ya da yetkisiz bir mahkeme
2: Ben olsam
1: değildir.
2: emmi olduğuna acımam yani.
1: Yani işte
0: Pekala.
1: Kemal Kılıçdaroğlu da emmi oğluna acımak zorunda değil ama sanki onun şefkat göstermesi gerekiyormuş. Şefkat göstermezse hainliği o yapıyormuş gibi anlatılıyor.
0: Peki.
1: Onu söylemek istedim. Bir de bu geri dönüş meselesi,
0: Bir
1: Özgür
0: cümle
1: Özel
0: olsun
1: hep
0: gözünüzü seveyim. Hiç
1: işte geri
0: vaktimi
1: döner miyim,
0: almadan.
1: geri dönmez miyim diye tartışıyor ama CHP yöneticileri şunu söylüyorlar. Özgür Özel ister dönsün ister dönmesin CHP Demirbaşı'ndan götürülen 250 milyon liralık eşyalarımızı, demirbaşlarımızı geri göndersinler diyorlar. CHP'nin 250 milyon liralık demirbaşı yeni partiye taşındı.
0: Pekala.
1: 800 ilçeden 100'ün üzerinde araç hala kayıp ve teslim edilmiyor. 100 milyonun üzerinde fiziksel hasar verilmiş. Kasada bırakılan para Cumhuriyet Halk Partisi'nin illerinde
0: Teşekkür ederim
1: bırakılan
0: Kemal Bey.
1: borçları ödemeye yetmiyor.
0: CHP'de
1: Personelin
0: şimdiden kasa
1: ödenmeyen,
0: sorunu
1: SSK'sına
0: başladı galiba.
1: ödenmeye yetmiyor. Yani gelecekler mi gelmeyecekler mi bilmiyoruz ama CHP'nin yeni partiden beklentisi götürdükleri demirbaşlarını geri getirsinler. Ben de dedim ki
0: Evet.
2: Hayır.
1: Eşyalar
0: Ankara'da devam
1: CHP'den,
0: edin.
1: Onlar,
3: hayır.
1: Belediyeden,
3: Bir daha bir tur daha.
1: Ekmekel'den,
2: Hayır,
1: Sigöl'den
2: kesin
1: dedim.
2: dedi. Yanlış.
1: 800 sosyal medya
2: Hayır.
1: hesabı bile çalıntı.
0: Güzel başkentimizde. Siz bir de programdan sonra da zaten çok yakındasınız. Belki orada devam edersiniz. Bir başka programda yine hep beraber de devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Doktor Sezin Öney, Doktor Alihan Limoncuoğlu, Türker Akıncı, Merve Şebnem Oruç ve Başkent'te Mustafa Balbay, Kemal Özkıraz. Çok sağ olunuz katıldığınız için bu akşam bize Açık ve Net'te. Hadi hızlıca bir reklam edelim.
4: Yazar Kasa ve Post Cihazı birleşti. Ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir.

0: Gelir İdaresi Başkanlığı.
1: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik. Hoşçakalın, yarın görüşmek üzere.

Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. 5 bülteniyle karşınızdayız. Marmara Denizi'nde iki ticari gemi sabaha karşı çarpıştı. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisi battı. O saatten bu yana tamamı Türk olan 10 kişilik mürettebattan haber alınamıyor. Havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.
1: Altı içilik.
2: 11 dakikalık çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
3: Çarpışma Ramakkal'a gemiye böyle seslendi. Dakikalar içinde 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu isimli gemi Marmara Denizi'ne gömüldü. 10 kişilik mürettebat kayboldu.
2: Anaosu gemisinin kaptanı 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi. 11 dakikalık çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
3: Gece saatleriydi. 3000 ton motor yağ yüklü Türk bayraklı Alsu adlı gemi Alaya gidiyordu. Gemi Marmara Denizi Silivri açıklarında Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu adlı gemiyle çarpıştı. Gemide 4000 tondan fazla rulo saç vardı.
4: Telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlama yaptıklarını şu anda söyleyebilirim.
2: Saat 3.26'da bizim ana arama kurtarma merkezimiz bir acil çağrı almış oldu.
3: Acil durum çağrısı üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti harekete geçti. Helikopterler ve insansız hava aracı da bölgeye yönlendirildi. Ekipler çok geçmeden çarpışma noktasına ulaştı. Alsu gemisinde gözle görünür hasar yoktu. Ama Tuğberk İmamoğlu ve 10 kişilik mürettebatına dair bir iz bulunamadı.
2: Dengesi bozulmuş ve alabolu olarak batmış diye düşünüyoruz.
4: Sistemler %99 geminin battığını teyit ediyor. Geminin çok hızlı battığını buradan yorumlayabiliyorum.
3: Bölgede deniz derinliği yaklaşık 900 metre. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salih Reis Fırkat İğne'nin yanı sıra TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkarma Gemisi ve TCG Karayel Hücum Botunu bölgeye sevk etti. Deniz yüzeyinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma filikası bulundu ama gemi personeli içinde yoktu.
5: Tanker gemisinin kurtarıldığı kazayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Kazayla ilgili bir savcı vekili, iki de savcı görevlendirildi. Ayrıca bu faciaya ilişkin tüm belge, bilgi, görüntü ve diğer materyallerin de muhafaza altına alınması talimatı verildi.
3: Başsavcılık kazayla ilgili bilirkişi heyeti de görevlendirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken Silivri'de de kriz masası oluşturuldu.
5: Silivri sahilinde çadırlar kuruldu. Kayıp geminin mürettebatının aileleri, yakınları da buraya geldiler ve yetkililerden bilgi almaya çalıştılar. Aynı zamanda ailelere psikososyal destek verilmesi için de ekipler hazırda bekleyişlerini sürdürüyor.
3: Alsu gemisi Silivri sahile demirletilirken kayıp Tuğberk İmamoğlu gemisi ve mürettebatına ulaşılması için aramalar devam ediyor.
2: Deniz kuvvetlerimizin 1000 metreye kadar dalış kabiliyeti var. Dolayısıyla ilgili gemi de oraya yönlendirildi. Yani bugün mü olur, yarın mı olur bir dalışta gerçekleştirilerek hani

0: Buradaki mevcut durumu tespit etmeye, olabilecekse de bir kurtarma çalışması yapma gayreti içerisindeyiz.
1: Kusurun kimde olup olmadığıyla ilgili ileriki süreçte belli olur. Deliller elde. Her şey elektronik kayıtları var. Savcılığımız bu anlamda hassas bir soruşturma süreci takip ediyor.
2: Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Habertürk'ten Elif Yavuz'a konuştu. Tahsin Doğruyol kendi gemilerine çarpan gemiyi ihmalle suçladı.
3: Altı Tuğberk İmamoğlu. Altı iskeleye kır. Altı iskeleye kır demiştir.
4: Aklımızın ucundan geminin battığı falan gelmiyor. Yani bu kadar hızlı bir şekilde.
5: Sabaha karşı acenteden aldıkları telefon haberleri oldu olan bitenden. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin firma sahibi Tahsin Doğruyol gece yaşananları Habertürk'e anlattı.
4: Benim gemi böyle giderken o gemi de şu taraftan geliyor. Tamam mı? Benim kaptanım arıyor. Ondan sonra çatışma protokollerinin tersi yönde gittiklerini anlıyorum. Ondan sonra karşı tarafın. Sonra benim kaptanım bir daha arıyor. Ondan sonra çarpışma oluyor ve gidiyor. Şu ön tarafı sağlam olan yeri var. Oradan bizim gemiye vurduğunu ve gittiğini düşünmüş.
5: Telsiz kayıtlarına göre Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanı Alsu isimli gemiye uyarmıştı.
3: Alsu iskeleye kır.
4: Görüşmeden anladığımız bizim kaptanımızın iki defa karşı tarafı arayıp uyardığı, bizim gemimizin rotasında gittiği, karşı geminin rotasında gitmedi, bizim gemimize çarptı. Çarptı, kaçtıktan sonra da 31 dakika sonra yetkililere haber verdi.
5: Tahsin Doğruyol, Alsu gemisinin yetkililere geç haber vermesinin arama kurtarma çalışmalarını geciktirdiğini savundu.
4: Raporlarda da vitesi de saat 3.41'de yani son derece 31-32 dakikanın heba edildiği, geminin alakasız yerlerde dolaşıp döndüğü, internette gördüğüm, ayış cihazlarından gördüğüm kadarıyla denizce can ve mal kurtarmak zorunluluğu vardır. Yani bir geminin diğer gemiye vurup gitmesi gibi bir şey olamaz yani. Yani üzücü olan bu.
5: Rotasında olmadığı ve uyarıları dikkate almadığı iddia edilen Alsu isimli geminin şirketinden de bir açıklama geldi. Açıklamada çarpışmanın ardından derhal ilgili makamlara rapor verildiği belirtildi. Geminin geçiş manevrasını gemi trafiği hizmetlerinin talimatları doğrultusunda yaptığı ifade edildi. Ortaya çıkan telsiz konuşmalarından yola çıkarak herhangi bir taraf bakımından kusur sonucuna varılmasının doğru olmadığı belirtildi.
2: Pazar günü Girne'de gerçekleşen gemi kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 9'a yükseldi. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'yı görevden aldı. Arıklı ise partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu.
5: KKTC'de yaşanan gemi kazasının ardından kayıp 20 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise görevden alındı. Açıklamayı KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Naaşına ulaşılan kişinin 50 yaşında bir erkek olduğunu belirtti.
6: Kayıp olan 20 insanımız vardı ve bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur. Bu doğrultuda çalışmalar 7/24 devam edecek.
5: Üstel ailelerden DNA örneği alınacağını söyledi. Naaşlarda herhangi bir bozulma olup olmadığına dair çalışma yapılacağını kaydetti. Gemi kazasıyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti.
6: En ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verecek.
5: Yazılı basın açıklaması da yapan KKTC Başbakanı görevden uzaklaştırma kararlarını genişlettiğini söyledi. Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'yı görevden aldığını bildirdi. Yargı kararını verene kadar görevden aldığımız veya uzaklaştırdığımız hiç kimse suçlu ilan edilemez diye ekledi. Arıklı ise genel başkan olduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin MK toplantısında hükümetten çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Pazar günü Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisi limandan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olmuştu. Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 9'u hayatını kaybetti. Haber alınamayan 19 kişiyi arama çalışmaları

0: TCG Işın ve TCG Alemdar gemileriyle sürüyor.
1: Girne'deki gemi kazasından kurtarılan 35 haftalık hamile kadın ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi. Açıklama Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Göktaş, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ailenin talebi üzerine ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi. Bakan Memişoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe vatandaşımızı sağlık ekiplerimizin gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli'ye naklettik. Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybedenler ardında yürek yakan hikayeler bıraktı. Bir anne çocuğuna can yeleği giydirdi, onu kurtardı ama kendisi kurtulamadı. Bir baba eşini ve çocuğunu güverteye çıkarıp kurtardı. Can yeleği ararken can verdi. Gülcan Gürel ve uzman çavuş Fahri Ateş gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
2: Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı.
3: Bir anne, bir baba. İkisi de önce evlatlarını kurtardı, sonra ölüme gitti. Gemi faciası ardında yürek yakan hikayeler bıraktı. Gülcan Gürel, babası, kızı ve kız kardeşiyle birlikte Kıbrıs'a gitmişti. Asker kardeşinin töreni vardı. Aile daha sonra Mersin'e dönmek için gemiye bindi. Gemi alabora olmadan önce Gülcan Gürel kendisine verilen can yeleğini kızına giydirdi. Dakikalar sonra da facia gerçekleşti. Kızı kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Gülcan Gürel için ilk tören uzun yıllardır çalıştığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlendi.
2: Çok iyi bir insandı. Kimseyle kötülük yapmazdı, kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece işini yapar, çıkar giderdi.
3: Mesai arkadaşları Gürel'i gözyaşları içerisinde uğurladı. Gülcan Gürel, Mersin'de toprağa verildi.
4: Komutanınıza nasıl verildiniz? Fahri komutanınıza nasıl verildiniz?
3: 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş de o gemideydi. Eşi ve çocuğunu güverteye çıkarıp kendisi için can yeleği bulmaya gitti. Tekrar geminin içine giren Ateş bir daha çıkamadı. Eşi ve çocuğu kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Fahri Ateş Mersin'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci için Büyük Türkiye Mutabakatı vurgusu yaptı. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz dedi.
3: Terörsüz Türkiye sürecine devlet ciddiyetiyle bakıyoruz dedi. Elbette bir yol haritamız, bir takvimlendirmemiz var mesajı verdi.
5: Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Sürece dair ilgili kurumlarımız şu anda eş güdüm içinde çalışıyor. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyoruz. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti sonrası uçakta aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'den zaman zaman yapılan eleştirileri de değerlendirdi.
5: Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar. Başka herhangi bir işe yaramaz. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
3: Erdoğan, terör örgütü SDG'nin fesih kararına dair de mesajlar verdi.
6: Kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Kararın sahada uygulamasını hem Suriye tarafı hem Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz. Bizler bunun için Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Terör defteri artık kapanmalı.

0: Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı.
1: Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasındaki değişikliği de değerlendirdi.
0: Türkiye olarak biz Suriye konusunda dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Suriye'nin terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olamayacağını, buradaki istikrarsızlığın bütün bölgeye yayılabileceğini söyledik ve neticede haklı çıktık. Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor'la ilgili yapılan araştırmaya tepki gösterdi. Spor kisvesiyle terörist Türkiye hedefini ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yok dedi.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörist Türkiye hedefine yönelik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ahmet Spor üzerinden yürütülen tartışmalar terörist Türkiye'yi sabote planıdır dedi.
4: Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır. Kardeşlik iklimini ve barışı zehirleme girişimidir.
3: Bahçeli Spor'un ayrıştırıcı söylemlere alet edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
5: Spor, kardeşliğin, barışın, dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin en güçlü araçlarından biridir. Bu nedenle spor alanının kimlik siyaseti, ayrıştırıcı söylemler veya siyasi amaçlarla kullanılmasından özenle kaçınılmalıdır. Ne olduğu belirsiz bir araştırmadan mülhem, siyasetin sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söyleyerek sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir.
3: Bahçeli, terörsüz Türkiye'ye yönelik mesajlar da verdi.
0: Dezenformasyonla ve algı operasyonlarıyla Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durdurmaya, Türkiye'yi kargaşa ve kaos iklimine sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır. Muhatapları bilsin ki şer cephesinde kurulmaya çalışılan tuzakların farkındayız.
2: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek yarın ifade verecek.
1: Melih Gökçek'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edildi. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağaral de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek, Cuma günü Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
2: Fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklanan Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Masak kayıtlarındaki milyonlarca liralık transferlerin yanı sıra narkotik ve fuhuş dosyalarında kaydı bulunduğu belirtilen kişilere gönderilen paralar Tekinoğlu'na soruldu. Tekinoğlu çok sayıda işlem için hatırlamıyorum savunması yaptı.
3: Burs, diploma, cilt bakımı ve çikolata parası. Gece saatlerinde yapılan para transferleri ve narkotikle fuhuş dosyalarında kaydı bulunduğu belirtilen isimlere gönderilen paralar. Milletvekili Cemal Enginyurt'un tutuklanan danışmanı Cem Tekinoğlu'nun emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Dosyadaki kayıtlara göre Tekinoğlu'nun ve adı soruşturmada geçen şirket hesaplarından haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 26 farklı kişiye 51 ayrı para transferi yapıldı. Tekinoğlu, bu isimlerin önemli bir bölümüne neden para gönderdiğini hatırlamadığını söyledi. Bazı transferleri ise borç, öğrenci yardımı, telefon alışverişi, araç kiralama ve cilt bakımı olarak açıkladı. Masa kayıtlarında Cemal Engin Yurt'la danışmanı

arasındaki para hareketleri de yer aldı. Tekinoğlu, Enginyurt'tan gelen paraların danışmanlık kapsamında yaptığı işlerle ilgili olduğunu savundu. Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'a gönderdiği 500 bin liranınsa borç olduğunu söyledi. Aylık gelirini 110 bin lira olarak açıklayan Tekinoğlu'nun

0: Yapılan itiraz reddedildi. Başkan vekili seçimi yenilenecek. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in oy sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimi mahkemeye taşıması üzerine geçen hafta yürütmeyi durdurma kararı verildi. Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz reddedildi. Seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Üsküdar İlçe Belediye Meclisi belediye başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi günü toplanacak. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın belediye çalışanlarına yönelik yaptırdığı uyuşturucu tarama testi sonuçlandı. 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da testi pozitif çıkan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
1: Belediye personeline uyuşturucu testi yapıldı. 100'den fazla personelin testi pozitif çıktı. Adli süreç başlatıldı. Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik uyuşturucu taraması savcılık soruşturmasına dönüştü. Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli kararıyla çalışanların açık rızası alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde testleri yapıldı. Özel laboratuvarda yapılan ilk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Bu kişilerden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuç negatif olarak kayıtlara geçti. Test sonuçlarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın talebi ve sulh ceza hakimliğinin kararı doğrultusunda uyuşturucu testi pozitif çıkan 129 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınması ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının adli yöntemlerle belirlenmesi istendi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Yeni nesil suç çeteleri genellikle yurt dışından yönetiliyor. İçişleri Bakanlığı da o çetelerin yurt dışındaki uzantılarına ulaşmak için çalışmalar yapıyor. Bakan Mustafa Çiftçi de tam da bu amaçla Gürcistan'a gitti ve Bakan Çiftçi net mesaj verdi. Çetelerin olduğu ülkelere tek tek gidip alacağım dedi.
2: Gürcistan İçişleri Bakanlığı toplamda 866 kişinin iadesini ve sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmiş durumda. Bu önemli bir rakam. Ancak daha da önemlisi sadece 2026 yılı içerisinde 438 kişinin iadesini ve sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmiştir.
1: Türkiye sınır ötesinde de suç örgütlerini kıskaca aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin üstlendiği Gürcistan'daydı. Suçluların iadesi için Gürcistan makamlarıyla görüştü. Görüşme Daltonlar adlı çeteye yönelik son operasyondan sonra gerçekleşti.
2: Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar. Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar. Takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız.
1: Cinayet, gasp, organize suç. Türkiye'de kanlı eylemlere karışıp izlerini sınır ötesinde kaybettirmeye çalışan suç örgütlerinin planı işe yaramadı. Türkiye, Gürcistan'ın başkentine kaçan suçlulara yönelik önemli operasyonlar düzenledi. Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı iz sürdü. Bu bölgedeki hücre evleri tek tek deşifre edildi.
2: Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde bizim kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı. Ve bu 22 kişinin 11 tanesini Gürcistan makamları bize iade ettiler. 11 tanesi de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katıldığı toplantılarda suç örgütlerine karşı atılacak yeni adımlar da masadaydı.
2: Türkiye'de suç işleyen birisi Gürcistan'a kaçmakla, Almanya'ya kaçmakla, İtalya'ya kaçmakla, dünyanın başka bir ülkesine kaçmakla elimizden kurtulamayacağını bu vesileyle göstermiş olduk.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi operasyonlarla ilgili yeni bilgiler de paylaştı.
2: Türkiye'de biz 545 organize suç örgütüne yönelik 1524 operasyon yaptık. Bunun neticesinde 6620 kişinin tutuklanmasını sağladık.

0: İki yıl önce İzmir'de suyla dolu sokağa adım atan iki kişi elektrik akımına kapılarak can vermişti. Olayla ilgili üçüncü bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda olayın ani bir hata sonucu değil, altyapı kusuru ve yapısal eksiklikler nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi.
1: Sokaktaki su birikintisine bastılar, elektrik akımına kapıldılar. İki kişinin öldüğü olayda üçüncü bilirkişi raporu dosyaya girdi. Son raporda da ihmaller sıralandı.
2: Ben onun elektriğini...
1: İki yıl önce 12 Temmuz günü İzmir'de şiddetli sağanak etkili oldu. Sokaklar suyla doldu. Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz suya basıp yere yığıldı. Onu kurtarmak isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da aynı kaderi paylaştı. İkisi de elektrik akımına kapılıp can verdi. Olayın ardından 42 sanık yargılandı. Geçen yıl Ekim ayında karara bağlanan dava istinaf mahkemesinden döndü. Bu süreçte davada tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme yeni bir bilirkişi raporu daha istedi. Üçüncü bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda 2015-2024 yıllarına dikkat çekildi. Elektrik kablosunun yeterli derinlikte olmadığı ve mekanik koruma koşullarının sağlanamadığı tespit edildi. Olayın ani bir hata sonucu değil, uzun süreli altyapı kusuru ve yapısal eksiklikler nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi. 2024 yılında elektrik kablosunun bulunduğu altyapı koridoruna müdahale edilmediği vurgulandı. 9 Ocak 2024 tarihli onarım çalışmalarında sorunun kalıcı olarak giderilmesi yerine geçici müdahale yapıldığı belirtildi. Raporda 3 sanık asli ağır kusurlu, 6 sanık ise ikinci kusurlu olarak yer aldı. 13 sanık kusursuz gösterildi. Sanıklar 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
0: Gülistan Doku soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı da yeniden ifade verdi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku ile ilgili soruşturması sürüyor. Son dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı. Diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Diğer 5 şüpheliyle ilgili ise işlemler sürüyor. Gülistan'ın tutuklu eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov da yine Erzincan cezaevinden Tunceli Adliyesi'ne getirildi ve Abakarov başsavcı Ebru Cansu'ya 4 saat boyunca ifade verdi. İşlemlerin ardından yeniden cezaevine götürüldü. Mersin'de iki küçük kardeş sulama kanalına düştü. Çok geçmeden ne yazık ki acı haber geldi. Yazen ve Mazin hayatını kaybetti.
3: Biri 9, diğeri 6 yaşındaydı. Sulama kanalı iki kardeşin sonu oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde mahallenin ortasından geçen sulama kanalında çocuk sürüklendiğini görenler hemen harekete geçti.
4: Buradan gelen biri bağırdı, abi çocuk boğuluyor diye bu taraftakilere seslendi. Ben direkt oradan koştum, baktım suyun üstünde yüzüyor.
3: Tuğra Nazmi Sarıgül hiç düşünmeden suya atladı ve onu kurtardı. Küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede sudan çıkartılan çocuğun 6 yaşındaki Yazen Halaf olduğunu belirledi. Küçük çocuk doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yazen'in 9 yaşındaki abi Mazi'nin de kayıp olduğu belirlendi. Dalgıç polisler kanalda çalışma başlattı. Çok geçmeden abi Mazi'nden de acı haber geldi. İki kardeşin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çocukların sulama kanalına nasıl düştüğü araştırılıyor.
0: İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in Ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. Peki pazar tezgahlarında hangi ürünlerin fiyatı düştü, hangilerinin arttı? İşte izleyelim.
3: Yaz bitti, pazar tezgahları yavaş yavaş renk değiştirmeye başladı. Bu durum fiyatlara da yansıdı. İstanbul Ticaret Odası'nın Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Salatalık %11,1'lik oranla fiyatı en çok artan sebze oldu.
5: Salatalık geçen aylara göre biraz daha yükseldi fiyatlar.
6: Şu an ne kadar salatalık?
5: Yani kilosu 35-50. Fiyat değişiyor şimdi. Kaliteden kaliteye göre değişiyor.
3: Salatalığı %8,61 artışla çilek, %4,92 artışla domates takip etti. Fiyatı

0: düşen ürünlere gelince.
1: İstanbul Ticaret Odası'nın Ağustos ayı verilerine göre fiyatı en fazla düşen ürün şeftali oldu. Şeftalinin fiyatı bir ayda %26,5 geriledi.
2: Şeftali nektarı ilk çıktığında 70-80 lira civarındaydı. Şu an tam dip fiyat, yani 50 lira. Toplanıcı halinde 25-30 lira şeftali.
0: Şeftalinin yanı sıra üzüm, limon ve erik fiyatlarında da düşüş var. Sivri biberde de fiyat gerileri.
2: 100 lira üzüm satıyorduk ama şimdi bakıyoruz 50 lira. Gerçekten bu sene verimli. Yani üzüm olsun, şeftali olsun. Rekolte çok yüksek. Yani ürün çok olduğundan dolayı fiyatlar çok düşük. Erik bayağı düştü. Erik 35 lira.
3: Biber geçen hafta 200 liraydı mesela. Bu hafta kilo 70 liraya düşmüş. Yani fiyatta, biberde bayağı bir düşüş var fiyatta.
0: Pazarda fiyatlar üründen ürüne, semtten semte değişiyor.
4: Kabak aldık, kuru fasulye aldık, salatalık aldık, domates aldık, bamya aldık.
1: Ne kadardan aldınız domatesi?
4: Domatesi 30 liradan aldık.
5: Maydanoz aldım, yeşil soğan, zeytin, yufka.
1: Fiyatlar nasıl peki?
5: Değişiyor semtten semte. Burası gayet uygun.
6: Orada konuşmak lazım, bana düşen lazım.
7: Merkez Bankası deprem sonrası artan konut kiralarındaki son durumu analiz etti. Buna göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokunda yaşanan kayıp ve yine bölgeden göç kira fiyatlarında hızla artışa neden oldu.
0: 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında konut stoku azaldı. Konut kiralarında hızlı artış yaşandı. Fiyat artışı deprem bölgesiyle sınırlı kalmadı. Bu analiz Merkez Bankası blog sayfası olan Merkez'in güncesinden. Deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri başlıklı bir analiz yazısı yer aldı. Analizde Kahramanmaraş merkezli depremlerin kira piyasasındaki etkisinin deprem bölgesiyle sınırlı kalmadığı kaydedildi.
8: Deprem sonrasında yaşanan göç hareketleri göç alan illerde kiralık konut talebini ve kiraları artırdı. Çalışmaya göre deprem bölgesiyle coğrafi olarak yakın olan ve veya geçmişte güçlü göç ilişkileri bulunan illerde kiralar daha fazla arttı.
0: Yazıda depremin konut arzında yol açtığı kaybı gidermek amacıyla bölgede kamu öncülüğünde kapsamlı bir yeniden imar süreci başladığı da belirtildi. TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan deprem konutlarının sayısının 2025 başında 201 bin seviyesine, yıl sonunda ise 434 bine ulaştığı bilgisi verildi.
8: Deprem sonrasında konut arzındaki kayıpla birlikte hızlanan kira artışlarının arzın yeniden güçlenmesiyle birlikte göreli olarak ivme kaybettiğini gözlemliyoruz. Deprem bölgesindeki konut arzının toparlanmasının geri göç kanalıyla daha önce göç alan illerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor olabileceğine işaret ediyor.
0: Deprem bölgesindeki konut arzı artışıyla hem deprem bölgesinde hem de dolaylı şekilde etkilenen illerde kira artışını baskılamayı sürdürebileceği belirtildi. Konut arzındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyebilecek unsurlardan biri olacağına işaret edildi.
7: Altında bu hafta rüzgar bir anda tersine döndü. 7 bin lira seviyesine aşan altın yeniden düşüş seyrine girdi. Peki altın neden düşüyor? Beklentiler ne yönde? Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
9: Gram fiyatı da 6000 TL'ye kadar gerilemişti. İşte o bahsettiğim Haziran ayında, Temmuz ayında filan. Ağustos'a geldiğimizde de oradan 7150 TL seviyesine kadar yükseldi.
0: Ağustos'taki bu tırmanış çok sürmedi. Altın 7000 lira bandı üzerinde tutunamadı. Yine düşüşe geçti.
9: %5 civarında bir gerileme söz konusu oldu. Toparlanırken de %10 toparlanmıştı. Yarısını geri verdi bu şekilde.
10: Bir yanda ABD-İran arasında gerilimin tekrar tırmanması, diğer yanda Fed'in faiz artırımı yapacağı beklentisi piyasalarda hareketliliği artırdı. Altın son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
9: İran-Amerika savaşında da çok gitgeller oldu. O belirsizlik de bir noktada zaman zaman altını baskıladı.
0: Peki önümüzdeki günlerde altın düşmeye devam edecek mi?
9: Yakın bir zamanda böyle sert düşüşler olduğu gibi sert yükselişler de olma olasılığı var. Şu anda 4300'ler seviyesinde altının onsu. 4250'yi görebiliriz kısa süreli olarak. Buradan tekrar 4750-5000 dolar ons seviyeleri.
7: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Gündeminde bir kez daha İran vardı. Trump, İran'a yönelik son saldırıları Orta Doğu'ya yardım etmek için düzenledi.

0: düzenlediklerini öne sürdü. Eğer bunu yapmasaydık sıra Avrupa'ya ve bize gelecekti dedi.
1: İran'ın ordusu, hava kuvvetleri, hava araçları yok. Denizin de pistin de dibindeler. Liderleri öldü. Teknolojileri yok oldu. Silahları büyük oranda bitti. Bunun dışında durumları gayet iyi. Ekonomileri tamamen vuruldu. İran dünyadaki en kötü ekonomiye sahip. Bu sabah kendileri söyledi. Enflasyonları %300 seviyesinde. Paralarının bir değeri yok. Bütün bunları %99 oranla Orta Doğu'ya yardım etmek için yapıyoruz. Bunu İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu biz kendimize yardım etmek için yapıyoruz. Çünkü İsrail'i yok ettikten sonra, ki bunu çok memnuniyetle yaparlardı, Orta Doğu'ya, sonra da Avrupa'ya ve bazı şehirlerimize saldıracaklar. Çünkü biz onları yok etmeden önce birkaç şehri yok edebilirlerdi. Biz de onları durdururduk. Ama İran'la gerçekten iyi gidiyoruz. Biz şimdi Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz. Her gün çok sayıda gemi geçiyor. Petrol yüklü gemiler her gece boğazdan geçiyor. Şu ana dek, biraz cesurca, biraz delilik ederek konuşmam gerekirse, bizi durdurmak için yaptıkları çok yetersiz ve bunun öyle kalmasını sağlayacağız.
0: ABD Başkanı Trump'ın İran'la ilgili dedikleri bununla sınırlı değildi. Trump, bu saldırıların uzun sürmeyeceğini ancak yeni saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını ifade etti. İran'dansa sizi yıkıma uğratacağız açıklaması geldi.
2: Saldırıların uzun sürmeyeceğini söyledi ancak yeni saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump ABD'nin İran'a düzenlediği yeni saldırılar hakkında konuştu. İran radar ve füze sistemlerini yeniden inşa etmeye çalışıyordu dedi. Bunu gördüklerini belirten Trump ağır bir saldırı düzenlediklerini kaydetti. Ancak yeni saldırı dalgasının uzun sürmeyeceğini ifade etti.
3: All of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz and we're prepared to do another one anytime we want.
2: Trump sosyal medya hesabındansa Hürmüz Boğazı hakkında paylaşım yaptı. Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz diye yazdı. Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi bu boğazda hiç olmadığı kadar popüler olurdu ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'da bombaladığı noktalar arasında bir düğün salonu da vardı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD yenilgisini gizlemek için çaresizce bir düğün salonunu bombaladı dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington yönetimine tepki gösterdi. Bu çırpınışlarla kendiniz için yarattığınız cehennemin dibinden çıkamayacaksınız ifadelerini kullandı. Çok yakında İran, savaşta, diplomaside ve ekonomide uygulayacağı yeni stratejiyle temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacak ifadelerini kullandı. ABD'nin saldırılarının ardından İran, Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef almıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı deniz ablukası Tahran'ın petrol ihracatını vurdu. İran'ın Çin'e petrol sevkiyatı neredeyse durma noktasına geldi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası Tahran'ın petrol gelirlerini vurdu. Reuters'ın haberine göre İran yaklaşık 7 haftadır Hürmüz Boğazı üzerinden kayda değer miktarda ham petrol ihraç edemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 Temmuz'da yeniden başlattığı abluka, İran petrolünün en büyük müşterisi Çin'e ulaşmasını da engelliyor. Enerji ve tanker izleme verilerine göre Temmuz ortasından bu yana Hürmüz Boğazı'na geçerek Çin'e ulaşan hiçbir İran tankeri olmadı. İhracattaki düşüşün boyutu da dikkat çekici. İran, Ağustos ayında günlük yaklaşık 220 bin ila 255 bin varil ham petrol yükledi. Bu rakam Temmuz ayında 740 bin varil, Mart ayında ise günlük yaklaşık 2 milyon varil seviyesindeydi. Tahran'ın petrol gelirlerindeki kayıp, ülkenin ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. İran, Çin'e artık ağırlıkla Asya'daki yüzer depolarda bulunan petrolü satabiliyor. Hürmüz Boğazı'nda kalan petrol tankerlerinin sayısı ise giderek artıyor. Tankertrackers.com'a göre Boğaz'ın içinde 29 tankerde toplam 36 milyon varilden fazla İran ham petrolü bulunuyor. Abluka İran'ın tüm kıyı şeridini kapsamıyor. Amerikan donanmasına ait gemiler Umman Körfezi ile denizi arasında İran limanlarından ayrılan ve bu limanlara yaklaşan gemileri kontrol ediyor. Abluka bölgesinin dışında ise İran'la bağlantılı gölge filoya ait tanker

0: tankerler faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak petrolünü satan tankerlerin İran limanlarına geri dönememesi gemilerin açık denizlerde kalmasına neden oluyor. İhracattaki çöküşün İran ekonomisine yansımasıysa daha da ağır olabilir. Tahran'ın döviz gelirlerinin azalması hükümeti harcamalarını para basarak finanse etmek zorunda bırakabilir. Uzmanlar bunun zaten yüksek olan enflasyonu daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor. IMF'e göre İran'da enflasyonun bu yıl %70 civarına ulaşması bekleniyor.
1: Aylardır denizdeki yaşam koşulları ve mürettebatın ruh sağlığıyla gündeme gelen ABD uçak gemisi Abraham Lincoln 270 günü aşkın görevin ardından Tayland'a ulaştı. Gemideki 5000 denizcinin 50 kişilik gruplar halinde karaya çıkarıldığı açıklandı.
0: Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln 270 günü aşan görevini tamamladı. 5000 kişilik mürettebatla beraber Tayland kıyılarına ulaştı. Aylardır denizdeki yaşam koşulları ve mürettebatın ruh sağlığıyla gündeme gelen uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'dan ayrıldı. Tayland'ın başkenti Bangkok'un güneyinde, Pattaya yakınlarındaki liman açıklarında görüntülendi. Uçak gemisinin gelişi nedeniyle liman ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Denizciler ve deniz piyadelerinin yaklaşık 50 kişilik gruplar halinde gemiden ayrılacağı açıklandı. Pattaya Belediyesi de mürettebatın gemiyle kent arasında taşınması için otobüsler ayarladı. Kentteki bazı işletmeler de Amerikan askerlerini karşılamak için hazırlık yaptı. USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te Güney Çin Denizi'nde görev yapmak üzere Kaliforniya'dan ayrılmış, ancak geminin rotası Orta Doğu'ya çevrilmişti. Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çıkan savaşta geminin Orta Doğu'daki görev süresinin 270 günü aşmasına neden oldu. Uzayan görev süresi boyunca gemideki yaşam koşullarının kötüleştiği ve sayıları 5000'i bulan mürettebat arasında ciddi ruh sağlığı sorunlarının yaşandığı iddia edilen gemide intihar girişimleri yaşandığına ilişkin haberlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikasına yönelik eleştirileri artırmıştı.
1: Almanya, Rusya ile artan gerilimin ardından ilk kez savaş gemisinden balistik füze ateşledi. Avrupa ve NATO'dan Almanya'ya destek mesajları yükseliyor. Rusya ise Almanya'nın suçlamalarını reddetti. Alman maslahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
2: Almanya Rusya ile gerginliğin ardından ilk kez savaş gemisinden balistik füze ateşledi. Avrupa ülkeleri Rusya'dan gelen tehditlere karşı uzun menzilli silah ediniyor. O ülkelerden Almanya, İsrail yapımı balistik füzeyi Kuzey Atlantik'te savaş gemisinden fırlattı. Testin başarıyla sonuçlandığı belirtildi. Deneme Berlin yönetiminin Leipzig-Halle havalimanında bulunan İHA'dan Rusya'yı sorumlu tutmasının ardından gerçekleşti. Havalimanında 4 Ağustos'ta bulunan bomba yüklü İHA hakkında soruşturma ise sürüyor. Alman basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki şüpheli belirlendi. Şüphelilerden birinin saldırı girişiminden iki gün sonra Almanya'dan ayrıldığı ileri sürüldü. ABD ve Avrupa'dan da tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, ülkesinin NATO topraklarında zarar ve kaos yaratma girişimlerine karşı Almanya ve tüm müttefiklerle dayanışma içinde olduğunu belirtti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de müsamaha gösterilmeyecek dedi. Avrupa ve NATO Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmekle yetinmeyecek. Bu baskıyı daha da artıracak diye belirtti. Finlandiya ve İsveç Rusya Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. Rus tarafı ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya sert karşılık verileceğini bildirdi. Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahat Güzel'inin bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'daki göçmen krizi ülkede protesto edildi. Eyleme muhalefetteki sağ partiler destek verdi. Binlerce kişi Madrid'de kent meydanında buluştu. Hükümete istifa çağrısı yapıldı. Eylemlerde krizden sol görüşlü hükümet sorumlu tutuldu. Aşırı sağcı Vox Partisi'nin lideri Başbakan Sanchez'in tehlikeli bir psikopat olduğunu ileri sürdü. Sanchez'i FAS rejiminin uşağı olmakla suçladı. Sakin başlayan eylemler ilerledi.

0: İlerleyen saatlerde hareketlendi. Göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Protestolar için 2 Eylül'de bölgenin İspanyol egemenliğinde olmasının kutlandığı Sevita günü seçildi. Kriz 30 Temmuz'da başlamış. 80 bin göçmen Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmiş. Göçmenlerin büyük bir çoğunluğu gönüllü olarak Fas'a dönmüştü. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketinin ardından haber alınamayan yaklaşık 4 bin kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer kayıpları bulma umutlarının her geçen saat azaldığını belirtiyor. Yapılan son açıklamaya göre Nepal'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1114'e yükseldi.
1: Nepal ve Tibet özerk bölgesi geçen hafta yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kayıpları canlı olarak bulma umuduysa her geçen saat azalıyor. Arama kurtarma ekipleri felaketin ardından kaybolanları arama çalışmalarını sürdürüyor. Hidroelektrik santrali için açılan tünellerde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 279 kişi kurtarıldı. Tünellerde en az 600 kişinin daha mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Buradaki kurtarma çalışmalarına Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen özel ekipler katılıyor. Felakette hayatını kaybedenlerin defin işlemleri de sürüyor. Kimliği henüz tespit edilemeyen ancak bozulma tehlikesi taşıyan cenazeler toplu mezarlara gömülüyor. Nepalliler de hayatını kaybedenler anısına mum dikti, dualar etti.
2: Nepal'de her kültürden ve her dinden insan var. Hindu, Budist, Hristiyan, Müslüman fark etmez. Herkes sadece insan için var. Sadece biz insana öncelik veriyoruz. Ve biz de insanız. Bu yüzden burada dua ediyoruz.
1: Birleşmiş Milletler felaketzedelerin kaldığı kamplar için hijyen uyarısı yaptı. Kurulan 27 kampta yaklaşık 3500 kişinin kaldığı belirtilirken, hasar gören sağlık tesisleri ve kirlenen su kaynaklarının büyük bir sağlık riski teşkil ettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler ayrıca Nepal'deki felaketzedeler için uluslararası yardım kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kurum ayrıca Himalayalardaki buzul göllerindeki taşma ihtimalinin önümüzdeki yıllarda da bölgede yaşayanlar için felaket riski taşıdığına işaret etti.
0: Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette silahlı kavga çıktı. İki kişi müşterilerin arasında birbirlerine kurşun yağdırdı. Bir kişi yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Önce yumruklaştılar, daha sonra silah çekerek çatıştılar. Görüntüler Ankara'nın Sincan ilçesinden. Olayda bir kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı. İki kişinin markette neden tartışmaya başladığı ise bilinmiyor. Tartışma kısa sürede büyüdü. Çok sayıda müşterinin bulunduğu kasa önünde silahlar çekildi. Çatışmada şüphelilerden biri diğerini ayağından vurdu. Markette kaçışma ve paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek son 10 yılda 3498 eski hükümlüye İşkur aracılığıyla yaklaşık 388 milyon lira hibe desteği sağlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gürlek, eski hükümlülerin meslek edinmelerini, kendi işlerini kurmalarını ve istihdama katılmalarını destekleyen programların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda eski hükümlü vatandaşlara bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildiğini ifade etti. Bakan Gürlek mesajında eski hükümlü vatandaşlarımızın yeniden topluma kazandırılmasını ve üretime katılmalarını önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Adana'da iki ilçeyi birbirine bağlayan asma köprü gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.
3: Allah Allah. Şuna bak ya.

0: Yangın Kameriye'de başladı, Asma Köprü'ye sıçradı. İki ilçeyi birbirine bağlayan köprü büyük hasar gördü.
1: Nasıl yanıyor ya? Oh, aman yarabbim.
0: Adana'da Seyhan Nehri üzerinde bulunan Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan Asma Yaya Köprüsü'nün ayağında bulunan Ahşap Kameriye'de yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı ve köprünün ahşap bölümüne sıçradı. Yangını fark edenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Çok sayıda itfaiyeci köprüye yayılan yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda Asma Yaya Köprüsü'ndeki yangın söndürüldü. Köprünün 20 metrelik bölümünde hasar meydana geldi. Polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
2: Defalarca kez haberini yaptık ama bir türlü sonu gelmiyor. Telefon dolandırıcıları yine yaşlı bir kişiyi hedef aldı. Kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar bu defa kuyumcunun dikkatine takıldı.
3: Yine aynı taktikte yine bir yaşlıyı hedef aldılar. Kuyumcunun dikkati 81 yaşındaki adamın altınlarını kurtardı.
4: Dedim seni arayanlar dedim savcı emniyet mensubu tarzı kişiler mi? Evet dedi. Savcı arıyor dedi. Dedim senden altın mı istediler? Evet dedi altın istediler.
3: Yalova'da yaşayan 81 yaşındaki adam telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendini savcı olarak tanıtan kişiler yaşlı adamdan altınlarını istedi.
4: Yanıma geldiler. Kuyumcular Çarşısı nerede diye sordukları zaman dedim Kuyumcular Çarşısı yok. Dedim niçin soruyorsunuz? Beni beklediklerini söyledi dedi amcamız. Dedim seni niye bekliyorlar? Dedi orada bir şeyler vereceğini söyledi.
3: Kuyumcu olan biteni anlayınca polise haber verdi.
4: O sırada dolandırıcı aradı. Onu çarşıda beklediğini, Kuyumcular Çarşısı'na hemen gelmesini söyledi.
3: Çok geçmeden polis ekipleri dükkana geldi. Ekipler yaşlı adama dolandırılmak üzere olduğunu anlattı. Yaklaşık 2 milyon değerinde olan altınlar kurtarılmış oldu.
2: Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor. Kamu çalışanlarına zorunlu yapay zeka eğitimi verilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Kurumlar ayrıca 3 yıllık yapay zeka yol haritalarını hazırlayacak.
0: Kamu çalışanlarına yapay zeka eğitimi zorunlu hale gelecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Ondan fazla bakanlıkta en az 30 yapay zeka pilotu başlatılacak. Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor. Türkiye kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek. E-öğrenme yöntemiyle verilecek eğitimler kurumların insan kaynakları sistemleri üzerinden zorunlu tutulacak. Personelin sadece eğitimi tamamlayıp tamamlamadığı değil, başarı düzeyiyle takip edilecek. Eğitimlerde yapay zekanın temel kavramları, kişisel verilerin korunması, etik ilkeler ve derin sahte içeriklere karşı farkındalık anlatılacak. Başarılı olan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamuda yapay zeka için yeni bir dönem modeli de kurulacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu bir yönetici olacak. Kurumlar 12 hafta içinde 3 yıllık yapay zeka yol haritalarını hazırlayacak. Yapay zeka yöneticileri kurumların proje ve uygulamalarını takip edecek, çalışmaların ilerleme durumunu raporlayacak.
2: Japonya hükümeti ülkede artan ayı tehdidine karşı yapay zeka, dronlar ve robotları kullanarak yeni bir sistem geliştirdi. Bu önlemlerle ayı saldırılarının ölümcül olmayan yollarla azaltılması planlanıyor.
3: Ayı saldırılarını robotlar ve dronlar önleyecek. Yapay zekanın da kullanılacağı sıra dışı önlemlerin adresi Japonya. Japonya'da son bir yılda ayı saldırıları nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Hükümet, ayıların yerleşim bölgelerine yaklaşmasını önlemek amacıyla bazı bölgelerde yapay zeka destekli kamera sistemleri kullanmaya başladı. Ayı karşılaşmalarının sık yaşandığı bölgelerdeki ormanlara hareket algılayıcı kameralar yerleştirildi. Yeni sistemle ayılar, kameralar tarafından kaydedilen görüntülerin yapay zeka ile analiz edilmesiyle tespit ediliyor ve yerel yetkililere anlık bildirim gönderiliyor. Böylece ekiplerin bölgeye hızla müdahale etmesi amaçlanıyor. Hokkaido'da ise ayı takibinde

0: dronlardan yararlanılıyor. Dronlar ayı ihbarı yapılmasının ardından yaklaşık 10 dakika içinde havalanarak hayvanı takip edebiliyor ve bölgeden uzaklaştırıyor. Ayılarla mücadeledeki en dikkat çekici araçlardan biri de canavar kurt adlı robot. Güneş enerjisiyle çalışan robot, Japon kurdunun ulumasını taklit ediyor. Hareket ve ses özellikleriyle ayıları korkutarak yerleşim alanlarından uzaklaştırmayı amaçlıyor. Uzmanlara göre insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların artmasının arkasında kırsal nüfusun azalması, tarım alanlarının terk edilmesi ve avcı sayısındaki düşüş gibi faktörler bulunuyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışına katıldığı Dünya Göçebe Oyunları Kırgızistan'da hız kesmeden devam ediyor. Göçebe kültürlere dayanan geleneksel spor dallarında yarışan 4000 sporcu 6. kez bir araya geldi. Şimdi bu haberi izleyeceğiz ve bu dilimi noktalayacağız. Sonra kısa bir aranın ardından saat başında yeniden beraberiz. Bekleriz.
2: Kırgızistan'da 6. Dünya Göçebe Oyunları sürüyor. Issık göl kıyısındaki Kırçın Yaylası spor ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında Kırçın Yaylası'nda Göçebelerin Dünyası Yaşayan Bir Miras adlı etnokentin açılışı gerçekleştirildi. Bozuy isimli geleneksel Kırgız çadırları kuruldu. Ülkenin dört bir yanından gelen zanaatkarların el sanatları, geleneksel müzik ve dans gösterileriyle ulusal lezzetler sergilendi. 49 ülkeden ses sanatçısının sahne alacağı Göçebelerin Yankısı Uluslararası Etno Şarkı Festivali de başladı. Ayrıca geleneksel spor müsabakalarının yanı sıra renkli kültürel etkinlikler festival katılımcılarının beğenisine sunuldu. 6. Dünya Göçebe Oyunları pazar gününe dek Çolpon Ataşehri ve Kırçın Yaylası'nda sürecek.

0: gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
1: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için İş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 3 Eylül Perşembe, saatler 6'yı gösteriyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Bir saat boyunca beraberiz. Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? Hep birlikte bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde bir apartmanda silahlı çatışma çıktı. Saldırgan dahil 3 kişi hayatını kaybetti. Minneapolis kent merkezindeki bir binadan duyuldu silah sesleri ve bunun üzerine apartman sakinleri ihbar etti. Adrese giden ekipler seslerin geldiği kata gittiklerinde yoğun bir sisle karşılaştı. Ardından çatışma başladı. Bölgeye dahil güvenlik güçleri yönlendirildi ve iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı saldırgansa ölü bulundu. Nasıl öldüğü belirsizliğini koruyor. Çatışmada ikisi vurulan üç polis ise yine yaralandı ve tedavileri sürüyor. İstanbul'da bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı. Üstelik kaçmaya çalışırken bir de kaza yaptı. Polis ekipleri Bayrampaşa'da devriye geziyordu. Bir araçtan şüphelendiler ve sürücüyü durdurmak istediler. Ancak sürücü bunun tam tersini yaptı, kaçtı. Şüphelilerle polis arasında kovalamaca başladı. Neyse ki uzun sürmedi. Park halindeki araca çarpan şüpheliler kaza yaptı ve şüphelilerden biri olay yerine gelen bu kez de motosikletle kaçtı. Diğer kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaçan şüpheli aranıyor. Sakarya'da Samanlık'ta yangın çıktı. 4 kişi dumandan etkilendi. Alevlerin yükseldiği yer Aşırlar Mahallesi oldu. Samanlık'ta yangın çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredekiler de onlara yardım etti. Kepçe ve traktörler devreye girdi. Yangın kontrol altına alındı. Ama yoğun duman nedeniyle fenalaşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Neyse ki durumları iyi. Samanlık'ta kullanılamaz hale geldi. Devam edelim. Marmara Denizi'nde dün sabaha karşı iki ticari gemi çarpıştı ve 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisi battı. O saatten bu yana tamamı Türk olan 10 kişilik mürettebattan bir haber alınamıyor. Havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.
1: Altı iskeleye
2: 11 dakikalık çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
3: Çarpışmaya ramak kala gemiye böyle seslendi. Dakikalar içinde 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu isimli gemi Marmara Denizi'ne gömüldü. 10 kişilik mürettebat kayboldu.
2: Anaosu gemisinin kaptanı 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi. 11 dakikalık çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
3: Gece saatleriydi. 3000 ton motor yağ yüklü Türk bayraklı Alsu adlı gemi Alaya gidiyordu. Gemi Marmara Denizi Silivri açıklarında Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu adlı gemiyle çarpıştı. Gemide 4000 tondan fazla rulo saç vardı.

0: Telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlama yaptıklarını şu anda söyleyebilirim.
1: Saat 3.26'da bizim ana arama kurtarma merkezimiz bir acil çağrı almış oldu.
2: Acil durum çağrısı üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti harekete geçti. Helikopterler ve insansız hava aracı da bölgeye yönlendirildi. Ekipler çok geçmeden çarpışma noktasına ulaştı. Alsu gemisinde gözle görünür hasar yoktu. Ama Tuğberk İmamoğlu ve 10 kişilik mürettebatına dair bir iz bulunamadı.
1: Dengesi bozulmuş ve alabalı olarak batmış diye düşünüyoruz.
0: Sistemler %99 geminin battığını teyit ediyor. Geminin çok hızlı battığını buradan yorumlayabiliyorum.
2: Bölgede deniz derinliği yaklaşık 900 metre. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salih Reis Fırkat-ı İni'nin yanı sıra TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkarma Gemisi ve TCG Karayel Hücum Botunu bölgeye sevk etti. Deniz yüzeyinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma filikası bulundu ama gemi personeli içinde yoktu.
3: Tanker gemisinin kurtarıldığı kazayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Kazayla ilgili bir savcı vekili, iki de savcı görevlendirildi. Ayrıca bu faciaya ilişkin tüm belge, bilgi, görüntü ve diğer materyallerin de muhafaza altına alınması talimatı verildi.
2: Başsavcılık kazayla ilgili bilirkişi heyeti de görevlendirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken Silivri'de de kriz masası oluşturuldu.
3: Silivri sahilinde çadırlar kuruldu. Kayıp geminin mürettebatının aileleri, yakınları da buraya geldiler ve yetkililerden bilgi almaya çalıştılar. Aynı zamanda ailelere psikososyal destek verilmesi için de ekipler hazırda bekleyişlerini sürdürüyor.
2: Alsu gemisi Silivri sahile demirletilirken kayıp Tuğberk İmamoğlu gemisi ve mürettebatına ulaşılması için aramalar devam ediyor.
1: Deniz kuvvetlerimizin 1000 metreye kadar dalış kabiliyeti var. Dolayısıyla ilgili gemi de oraya yönlendirildi. Yani bugün mü olur, yarın mı olur bir dalışta gerçekleştirilerek hani oradaki mevcut durumu tespit etmeye, olabilecekse de bir kurtarma çalışması yapma gayreti içerisindeyiz.
4: Kusurun kimde olup olmadığıyla ilgili ileriki süreçte belli olur. Deliller elde. Her şey elektronik kayıtları var. Savcılığımız bu anlamda hassas bir soruşturma süreci takip ediyor.
5: Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Habertürk'ten Elif Yavuz'a konuştu. Tahsin Doğruyol kendi gemilerine çarpan gemiyi ihmalle suçladı.
6: Tuğberk İmamoğlu.
7: Aklımızın ucundan geminin battığı falan gelmiyor. Yani bu kadar hızlı bir şekilde.
2: Sabah karşı acenteden aldıkları telefon haberleri oldu olan bitenden. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin firma sahibi Tahsin Doğruyol gece yaşananları Habertürk'e anlattı.
7: Benim gemi böyle giderken o gemi de şu taraftan geliyor. Tamam mı? Benim kaptanım arıyor. Ondan sonra çatışma protokollerinin tersi yönde gittiklerini anlıyorum. Ondan sonra karşı tarafın. Sonra benim kaptanım bir daha arıyor. Ondan sonra çarpışma oluyor ve gidiyor. Şu ön tarafı sağlam olan yeri var. Oradan bizim gemiye vurduğunu ve gittiğini düşünüyoruz.
2: Telsiz kayıtlarına göre Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanı Alsu isimli gemiyi uyarmıştı.
6: Alsu isimli kap.
7: Görüşmeden anladığımız bizim kaptanımızın iki defa karşı tarafı arayıp uyardığı, bizim gemimizin rotasında gitti, karşı geminin rotasında gitmedi, bizim gemimize çarptı. Çarptı, kaçtıktan sonra da 31 dakika sonra yetkililere haber verdi.
2: Tahsin Doğruyol, Alsu gemisinin yetkililere geç haber vermesinin arama kurtarma çalışmalarını geciktirdiğini savundu.
7: Raporlarda da viteste de saat 3.41'de yani son derece 31-32 dakikanın heba edildiği, geminin alakasız yerlerde dolaşıp döndüğü, internette gördüğüm, ayış cihazlarından gördüğüm kadarıyla denizce can ve mal kurtarmak zorunluluğu vardır. Yani bir geminin diğer gemiye vurup gitmesi gibi bir şey olamaz yani. Yani üzücü olan bu.
2: Rotasında olmadığı ve uyarıları dikkate almadığı iddia edilen Alsu isimli geminin şirketinden de bir açıklama geldi. Açıklamada çarpışmanın ardından derhal ilgili makamlara rapor verildiği belirtildi. Geminin geçiş manevrasını gemi trafiği hizmetlerinin talimatları doğrultusunda yaptığı ifade edildi. Ortaya çıkan telsiz konuşmalarından yola çıkarak herhangi bir taraf bakımından kusur sonucuna varıldı.

0: yapılmasının doğru olmadığı belirtildi.
1: Pazar günü Girne'de gerçekleşen gemi kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 9'a yükseldi. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'yı görevden aldı. Arıklı ise partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu.
0: KKTC'de yaşanan gemi kazasının ardından kayıp 20 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise görevden alındı. Açıklamayı KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Naaşına ulaşılan kişinin 50 yaşında bir erkek olduğunu belirtti.
2: Kayıp olan 20 insanımız vardı ve bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur. Bu doğrultuda çalışmalar 7/24 devam edecek.
0: Üstel ailelerden DNA örneği alınacağını söyledi. Naaşlarda herhangi bir bozulma olup olmadığına dair çalışma yapılacağını kaydetti. Gemi kazasıyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti.
2: En ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verecek.
0: Yazılı basın açıklaması da yapan KKTC Başbakanı görevden uzaklaştırma kararlarını genişlettiğini söyledi. Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'yı görevden aldığını bildirdi. Yargı kararını verene kadar görevden aldığımız veya uzaklaştırdığımız hiç kimse suçlu ilan edilemez diye ekledi. Arıklı ise genel başkan olduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin MK toplantısında hükümetten çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Pazar günü Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisi limandan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olmuştu. Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 9'u hayatını kaybetti. Haber alınamayan 19 kişiyi arama çalışmaları TCG Işın ve TCG Alemdar gemileriyle sürüyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybedenler ardında yürek yakan hikayeler bıraktı. Bir anne çocuğuna can yeleği giydirdi, onu kurtardı ama kendisi kurtulamadı. Bir baba da yine eşini ve çocuğunu güverteye çıkartıp kurtardı ama can yeleği ararken o da can verdi. Gülcan Gürel ve uzman çavuş Fahri Ateş gözyaşları içinde toprağa verildi.
3: Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı.
4: Bir anne, bir baba. İkisi de önce evlatlarını kurtardı, sonra ölüme gitti. Gemi faciası ardında yürek yakan hikayeler bıraktı. Gülcan Gürel, babası, kızı ve kız kardeşiyle birlikte Kıbrıs'a gitmişti. Asker kardeşinin töreni vardı. Aile daha sonra Mersin'e dönmek için gemiye bindi. Gemi alabora olmadan önce Gülcan Gürel kendisine verilen can yeleğini kızına giydirdi. Dakikalar sonra da facia gerçekleşti. Kızı kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Gülcan Gürel için ilk tören uzun yıllardır çalıştığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlendi.
3: Çok iyi bir insandı. Kimseyle kötülük yapmazdı, kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece işini yapar, çıkar giderdi.
4: Mesai arkadaşları Gürel'i gözyaşları içerisinde uğurladı. Gülcan Gürel, Mersin'de toprağa verildi.
5: Komutanınıza nasıl verildiniz? Fahri komutanınıza nasıl verildiniz?
4: 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş de o gemideydi. Eşi ve çocuğunu güverteye çıkarıp kendisi için can yeleği bulmaya gitti. Tekrar geminin içine giren Ateş bir daha çıkamadı. Eşi ve çocuğu kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Fahri Ateş Mersin'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Samimi bir ortamda görüşmenin gerçekleştiğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığını belirtti.

0: belirten Erdoğan, savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir dedi.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesini anlattı. Putin'in beklentisi de barış dedi.
2: Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bir an önce istiyoruz ki bu bölgede Rusya-Ukrayna arasında bir barış süreci de gerçekleşsin, bölgeye barış egemen olsun. Bu savaşın hem bölgemiz, hem dünyamız, hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de yer aldığı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü de vardı. Erdoğan, Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda görüşmeleri sürdürüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki süreçlerin tamamlanmasıyla mesele geride kalacak ifadelerini kullandı. Erdoğan'a İstanbul'da düzenlenen Mekke Anlaşması toplantısı da soruldu.
2: İstanbul'da gerçekleştirilen toplantı çok çok önemli. Burada bir an önce somut adımlar atılması yönündeki yaklaşımımıza binaen teknik olarak yapılması gereken konuları ortaya koyduk. Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz.
1: Erdoğan, Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmayı sürdüren Yunanistan'a da sert uyarılarda bulundu.
3: Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir.
1: Erdoğan, Karadeniz'de artan tansiyon ve gemilere yönelik saldırılara ilişkin de mesajlar verdi. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılarının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin genel merkezindeki il başkanları toplantısında konuştu. Milletimize 7 sözümüz, örgütümüze 7 görev var. Rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir dedi ve partisinin teşkilatlanma çalışmalarına dair de yine detayları paylaştı.
4: Biz seçim geceleri birbirimizi teselli etmek için bir parti kurmadık. Kazanmak ve milletimize hizmet etmek için bir parti kurduk. Biz yeni partiyi Türkiye'yi yönetmek için kurduk.
5: Partisinin yol haritasını 7 söz, 7 görevle anlattı. Yeni parti genel merkezindeki ilk il başkanları toplantısında konuştu. Rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir dedi.
4: Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millet adına karar veren değil, milletle birlikte karar veren bir siyaseti müjdeliyoruz. Bizim rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir. Bizim rakibimiz yoksulluktur, işsizliktir, adaletsizliktir.
5: Özel, yeni partinin gelecek hafta 81 ilde örgütlenmesinin tamamlanacağını söyledi.
4: Tüm üyelikler 26 Ağustos tarihine kadar hızla sürdü. Bu üyelerimiz yapılacak ilçe seçimlerinde 26 Eylül Cumartesi günü hepsi birden oy kullanarak ilçe başkanlarımızı belirleyecekler. Eylül ayı boyunca partimize katılacak tüm üyeler 17-18 Ekim tarihlerinde yapacağımız il başkanlığı seçiminde oy kullanacaklar. Eylül ve Ekim ayı boyunca gelecek tüm üyelerimiz de hepimizle birlikte genel başkan seçiminde kendi il ve ilçelerinde oy kullanacaklar. İlçe başkanlığı seçimlerini bir günde yapacağız.

0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de konuştu. Siyasetin ahlaki temeller üzerine inşa edilmesine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, siyaset vurgun yeri değil, halka hizmet etme alanıdır dedi.
1: Siz siyaseti bu ülkenin vicdanlı insanları için yapmışlardır.
2: Amaçlarının adaleti sağlamak olduğunu kaydetti. Siyasetin de ahlaki temel üstüne inşa edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
1: Siyasetin ahlaki temellere indirgenmesi, siyasetin ahlaki temeller üzerinde inşa edilmesi lazım. Adaleti sağladığımız zaman bu ülkede kardeşliği

0: indirgenmesi, siyasetin ahlaki temeller üzerinde inşa edilmesi lazım. Adaleti sağladığımız zaman bu ülkede kardeşliği de, huzuru da, barışı da, her şeyi sağlamış oluruz. Bizim temel hedefimiz de adaleti sağlamak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu bu kez İzmir'de topladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye buluşmasında konuştu. Gündeminde CHP'deki arınma temiz siyaset vurgusu vardı. Siyasetin vurgun yeri olmadığını dile getirdi.
0: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset dosyaları kapatma alanı değildir. Siyaset vurgun yeri değildir. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Haksızlıkla karşı karşıya olanın hakkını savunma alanıdır siyaset. Eğer siyaset bunu yapmıyorsa o zaman siyaset cebini doldurmakla meşgul demektir.
1: Adalet gerçekleşene kadar bedel ödemekten kaçınmayacağını ifade etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığınızda da Mustafa Kemal Atatürk'ü görürsünüz. Adaletin peşinde koşan bir lider. Hiçbirisi siyaseti kişisel çıkarı için yapmamıştır. Hepsi siyaseti bu ülkenin vicdanlı insanları için yapmışlardır. Adalet gerçekleşinceye kadar bu ülkede bedeli ne olursa olsun bu kardeşiniz o bedeli ödeyecektir. Adalet için bedel ödemekten asla kaçınmayacağız. Adalet için.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış törenine katıldı. Bakan Gürlek suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bugüne kadar çok sayıda faili meçhul olayın aydınlatılmasında önemli mesafe aldık.
4: Sözü raftara indirilen faili meçhul dosyalara getirdi. Önemli mesafe aldık dedi. Suç örgütleriyle etkin mücadele mesajı verdi.
3: Milletimizin huzurunu tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sokak çeteleriyle organize suç yapılanmaları, suç gelirlerinin aklanması ve yeni nesil dijital suçlarla mücadeleyi de hukuk devleti içerisinde aynı kararlılıkta sürdürüyoruz.
4: Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılışı vardı. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Başsavcılar ve Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da törendeydi. Bakan Gürlek son dönemde düzenlenen operasyonlara değindi. Hiçbir dini yapılanmaya karşı değiliz dedi. Karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden kişiler ifadelerini kullandı.
3: Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Aynı kararlılığı kamu vicdanını yaralayan yolsuzluklarla mücadelede de gösteriyoruz.
4: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinin de altını çizdi.
3: Terörsüz Türkiye hedefini, milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de suç ve suçlularla mücadele sürecek mesajı verdi. Suç örgütlerinin finans kaynaklarına dikkat çekti.
5: Özellikle yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi daha kararlı hale getireceğiz. Bu yapıların yalnızca sokaktaki faaliyetlerine değil, ekonomik yapılanmalarına, finansal kaynaklarına, suçtan elde ettikleri gelirlere ve bu gelirleri aklama yöntemlerine de odaklanacağız.
2: İstanbul'da 2022 yılından bu yana kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, faili meçhul cinayetlerin bir bir çözülmesiyle ilgili konuştu.

0: 4 yıldır kayıp sanılıyordu. İstanbul polisi dosyayı yeniden açıp cinayeti ortaya çıkardı. 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.
1: Faili meşhur cinayetin aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıplar Büro Amirliğimiz, Cinayet Büro Amirliğimiz, Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ortak akıl ve koordinasyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
0: Zeynep Yıldırım henüz 17 yaşındaydı. 2022 yılında tedavi gördüğü hastaneden izinsiz ayrıldı. Bir daha gören olmadı. Kayıp genç kızın dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı. İncelenen telefon kayıtları katili ele verdi.

0: Erdi.
1: Öyle bir insanlar nasıl bir yerde nefes almışız diye ondan böyle diskiniyorum yani.
2: Elde edilen yeni bulgular neticesinde Zeynep Yıldırım'ın en son Fethi Dağlı ile görüştüğü ve telefon sinyalinin de en son Dağlı'nın evinden verildiği ortaya çıktı. Başka bir cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan Fethi Dağlı ifadesinde ikinci cinayeti de itiraf etti.
3: Güvenlik gemisiyle gelirdi abi. Böyle otururdu. Ama işine kapalı birisiydi.
4: Kahvede yatıyordu, yatacak yeri yoktu.
0: Fethi Dağlı, 2024 yılında Esenyurt'ta iş arayan Erva Razi'ye Asar'ı öldürmüş, cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'ndeki bir inşaata atmıştı. Zeynep Yıldırım'ı da öldürüp gömdüğü ortaya çıkan katil zanlısı polise olay yerini gösterdi. Fethi Dağlı, genç kızı evde boğarak öldürmüş, cansız bedenini camdan atıp kömürlüğe gömmüştü. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, faili meçhullerin aydınlatılması için tüm birimlerin detaylı şekilde çalıştığını söyledi.
5: Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır. Yarına kalır ama yanına kalmaz.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı düzenledikleri saldırıyı değerlendirdi. Bu saldırıların uzun sürmeyeceğini ama yeni saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını ifade etti. İran'dansa sizi yıkıma uğratacağız açıklaması geldi.
7: Saldırıların uzun sürmeyeceğini söyledi ancak yeni saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, ABD'nin İran'a düzenlediği yeni saldırılar hakkında konuştu. İran, radar ve füze sistemlerini yeniden inşa etmeye çalışıyordu dedi. Bunu gördüklerini belirten Trump, ağır bir saldırı düzenlediklerini kaydetti. Ancak yeni saldırı dalgasının uzun sürmeyeceğini ifade etti.
8: All of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz and we're prepared to do another one anytime we want.
7: Trump sosyal medya hesabındansa Hürmüz Boğazı hakkında paylaşım yaptı. Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz diye yazdı. Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi bu boğazda hiç olmadığı kadar popüler olurdu ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'da bombaladığı noktalar arasında bir düğün salonu da vardı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD yenilgisini gizlemek için çaresizce bir düğün salonunu bombaladı dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington yönetimine tepki gösterdi. Bu çırpınışlarla kendiniz için yarattığınız cehennemin dibinden çıkamayacaksınız ifadelerini kullandı. Çok yakında İran, savaşta, diplomaside ve ekonomide uygulayacağı yeni stratejiyle temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacak ifadelerini kullandı.
9: Dedim Amerika'ya yukarı.
7: ABD'nin saldırılarının ardından İran, Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef almıştı.
6: ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı satın alma isteğini defalarca dile getirmesinin ardından Danimarka hükümeti adaya birliklerini sevk etti. 7 Eylül'de ise 11 NATO ülkesinin katılımıyla Arktik Kalkanı tatbikatına başlanacağı duyuruldu.
7: Danimarka Grönland'a birliklerini sevk etti. NATO ülkeleri ada için bir araya geldi. Adada ortak tatbikat düzenlenecek. Danimarka, Arktik bölgesindeki askeri varlığını artırmaya hazırlanıyor. Bu amaçla adaya ilk kez birliklerini sevk etti. Danimarka'nın hamlesi uzatılan zorunlu askerlik kapsamında gerçekleşti. Danimarka'da zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya çıkarılmıştı. Danimarka Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7-18 Eylül tarihleri arasında Grönland'da Arktik Kalkanı tatbikatı düzenlenecek. 11 NATO ülkesinden 400'den fazla asker katılacak. Tatbikat NATO'nun Arktik ve Kuzey Kutbu'ndaki konumunu güçlendirmek için yapılacak. Askerler zorlu Arktik koşullarında eğitim alacak. ABD Başkanı Donald Trump ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek Danimarka'ya bağlı Özerk'a Grönland'ı satın alma girişimlerini defalarca yinelemişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise bu talebi reddetmişti.

0: ABD ve İran arasında gerçekleşen misillemelerin ardından bölgede bir kez daha tansiyon tırmandı. Kuveyt'ten siren sesleri yükseldi. Açıklama Kuveyt'in Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Sabah saatlerinde hava savunma sistemlerinin çok sayıda füze ve drone'u engellediği duyuruldu. Yapılan açıklamada saldırılardan İran sorumlu tutuldu. Patlama sesleri İran'ın hain saldırganlığı nedeniyle devreye giren hava savunma sistemlerinin saldırıları engelleme faaliyetinin bir sonucu dendi. İsrail'in Yunanistan'a sattığı savunma sistemi Aşil Kalkanı'na yeni müşteriler aradığı iddia edildi. Middle East Eye'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre Birleşik Arap Emirlikleri hedeflenen alıcı ülkelerden biri.
1: İsrail'in hava savunma sistemi ihracatını genişletmeyi planladığı iddia edildi. Yunanistan'a satılan Aşil Kalkanı'nı Birleşik Arap Emirlikleri'ne de satmak istediği belirtildi. Yunanistan ve İsrail hava savunması işbirliğinde yeni bir adım atmış. İki ülke arasında 3 milyar euro değerinde Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması imzalanmıştı. Middle East Eye, İsrail'in Yunanistan'a sattığı katmanlı hava savunma sisteminin ihracatını ölçeklendirmeyi planladığını öne sürdü. Kaynaklara dayandırılan haberde İsrail'in hedefindeki alıcının Birleşik Arap Emirlikleri olduğu iddia edildi. Haberde İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin katmanlı savunma kabiliyetindeki açığı nasıl giderebileceğine odaklandığı belirtildi. Taraflar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olduğu görüşmelerin devam ettiği, İsrail'in katmanlı hava savunma sistemlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ninkilerden daha ucuz ve ihraç edilmeye daha uygun olduğu iddia edildi. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'le hali hazırda savunma alanında işbirliği yaptığı için önde gelen adaylardan biri olarak görülüyor. Hava savunma sistemlerinin ihracatı, komuta ve kontrol sistemleri, sensörler, radarlar, önleyiciler ve fırlatıcılar dahil olmak üzere çok sayıda bileşen içermesi nedeniyle karmaşık bir süreç olarak değerlendiriliyor.
0: Birleşmiş Milletler özel raportörleri ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'nda düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarını yargısız ve hukuka aykırı öldürmeler olarak tanımladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla gemilere düzenlediği saldırılara Birleşmiş Milletler'den tepki geldi. Birleşmiş Milletler raportörleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasa dışı cinayetlerine son verilmesini talep ediyoruz dedi. Birleşmiş Milletler özel raportörleri yazılı açıklama yaptı. Buna göre Amerikan ordusu son bir yılda Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'ndaki uluslararası sularda en az 68 gemiyi hedef aldı. Bu saldırılarda en az 223 kişinin öldüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları gemilerin terör örgütü olarak tanımladığı gruplar adına uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle düzenlediği hatırlatıldı. Ancak Birleşmiş Milletler raportörleri Washington'ın meşru müdafaa savunmasını reddetti. Uyuşturucu kartelleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasında silahlı bir çatışma bulunmadığını vurgulayan raportörler buna savaş demek, onu savaş yapmaz ifadesini kullandı. Uyuşturucu kaçakçılarının askeri değil, kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi gereken bir suç olduğu vurgulandı. Açıklamada şüphelilerin yargılanmadan öldürülmesinin yaşam hakkının ciddi ihlali olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler raportörleri Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırıları derhal durdurma çağrısı yaptı.
0: Altında bu hafta rüzgar bir anda tersine döndü. 7 bin lira seviyesini aşan altın yeniden düşüş seyrine girdi. Peki altın neden düşüyor? Beklentiler ne yönde? İşte detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
2: Gram fiyatı da 6000 TL'ye kadar gerilemişti. İşte o bahsettiğim Haziran ayında, Temmuz ayında filan. Ağustos'a geldiğimizde de oradan 7150 TL seviyesine kadar yükseldi.
1: Ağustos'taki bu tırmanış çok sürmedi. Altın 7000 lira bandı üzerinde tutunamadı. Yine düşüşe geçti.
2: %5 civarında bir gerileme söz konusu oldu. Toparlanırken de %10 toparlanmıştım. Yarısını geri verdi bu şekilde.
3: Bir yanda ABD-İran arasında gerilim.

0: enflasyonun tekrar tırmanması, diğer yanda Fed'in faiz artırımı yapacağı beklentisi piyasalarda hareketliliği artırdı. Altın son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
1: İran-Amerika savaşında da çok gitgeller oldu. O belirsizlik de bir noktada zaman zaman altını baskıladı.
2: Peki önümüzdeki günlerde altın düşmeye devam edecek mi?
1: Yakın bir zamanda böyle sert düşüşler olduğu gibi sert yükselişler de olma olasılığı var. Şu anda 4300'ler seviyesinde altının onsu. 4250'yi görebiliriz kısa süreli olarak. Buradan tekrar 4750-5000 dolar ons seviyeleri.
3: Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oluyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program pazar günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hazırlıklar kapsamında iş dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. İstişare toplantımızda ekonomimizin gelecek 3 yıllık yol haritasını ortaya koyacak orta vadeli programa ilişkin İş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik dedi. Yılmaz, katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırlanan 2027-2029 dönemi orta vadeli program detaylarının pazar günü açıklanacağını belirtti. Yeni nesil suç çeteleri genellikle yurt dışından yönetiliyor. İçişleri Bakanlığı da o çetelerin yurt dışındaki uzantılarına ulaşmak için çalışmalar yapıyor. Bakan Mustafa Çiftçi de tam olarak bu amaçla Gürcistan'a gitti ve Bakan Çiftçi net mesaj verdi. Çetelerin olduğu ülkelere tek tek gidip alacağım dedi.
4: Gürcistan İçişleri Bakanlığı toplamda 866 kişinin iadesini ve sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmiş durumda. Bu önemli bir rakam. Ancak daha da önemlisi, sadece 2026 yılı içerisinde 438 kişinin iadesini ve sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmişler.
2: Türkiye sınır ötesinde de suç örgütlerini kıskaca aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin üstlendiği Gürcistan'daydı. Suçluların iadesi için Gürcistan makamlarıyla görüştü. Görüşme Daltonlar adlı çeteye yönelik son operasyondan sonra gerçekleşti.
4: Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar. Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız.
2: Cinayet, gasp, organize suç. Türkiye'de kanlı eylemlere karışıp izlerini sınır ötesinde kaybettirmeye çalışan suç örgütlerinin planı işe yaramadı. Türkiye, Gürcistan'ın başkentine kaçan suçlulara yönelik önemli operasyonlar düzenledi. Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı iz sürdü. Bu bölgedeki hücre evleri tek tek deşifre edildi.
4: Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde bizim kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı. Ve bu 22 kişinin 11 tanesini Gürcistan makamları bize iade ettiler. 11 tanesi de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katıldığı toplantılarda suç örgütlerine karşı atılacak yeni adımlar da masadaydı.
4: Türkiye'de suç işleyen birisi Gürcistan'a kaçmakla, Almanya'ya kaçmakla, İtalya'ya kaçmakla, dünyanın başka bir ülkesine kaçmakla elimizden kurtulamayacağını bu vesileyle göstermiş olduk.
2: İçişleri Bakanı Çiftçi operasyonlarla ilgili yeni bilgiler de paylaştı.
4: Türkiye'de biz 545 organize suç örgütüne yönelik 1524 operasyon yaptık. Bunun neticesinde 6620 kişinin tutuklanmasını sağladık.
3: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarda hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı.
2: Ders zilinin çalmasına az zaman kaldı. Okullarda hazırlıklar tamamlandı. Ücretsiz ders kitapları sınıflardaki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılında kullanılacak 283 milyondan fazla ders kitabının okullardaki dağıtımına başladı.
5: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan yeni bir kitap da bu yıl sıralarda yerini aldı. Çocuğumla Okula İlk Adım kitabıyla çocukların eğitim öğretim

0: öğretimdeki ilk günlerinden okuldaki son günlerine kadar aileleriyle yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınacak. Yeni eğitim öğretim yılında ücretsiz dağıtılan materyallerden biri ise Türk Dünyası kitabı oldu. Türk Dünyası'nın tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliği temel eğitim kademesindeki öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun bir anlatımla çocuklarla buluşturuldu.
1: 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlanan ücretsiz ders kitabı dağıtım projesiyle bugüne kadar 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 ders kitabı dağıtıldı.
2: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. Aylık ücretlere %30'un üzerinde artış yapıldı. Geçtiğimiz yıl oda tipine göre fiyatlar 725 ile 1250 lira arasında değişiyordu. Bu yıl yurt ücretlerine yapılan zamla birlikte fiyatlar 960 lira ile 1590 lira arasında değişecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yurtlarda ise yurt ücreti 2100 lira olarak belirlendi. İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim saldırısından yaklaşık 3 yıl sonra üst düzey güvenlik yetkililerine yönelik suçlamaları yeniden gündeme getirdi. Netanyahu saldırıdan önceki saatlerde üst düzey güvenlik yetkililerinin kendisini bilerek uyandırmadığını öne sürdü. Beni uyandırsalardı her şey farklı olurdu dedi.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 7 Ekim saldırısından önce dönemin üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin kendisini kasıtlı olarak uyarmadığını iddia etti. İsrail medyasında yer alan haberlere göre güvenlik teşkilatının üst düzey yöneticileri Hamas'ın saldırıya hazırlandığına ilişkin çok sayıda işaret gördü. Ancak bunu eyleme dökemeyeceğine inandılar. Netanyahu, kendisinin uyarılması halinde tüm orduyu alarma geçireceğini, hava kuvvetlerini harekete geçireceğini ve Gazze sınırına yaklaşanların vurulması talimatını vereceğini söyledi. Nova Müzik Festivali'nin de iptal edilebileceğini belirten Netanyahu, özellikle dönemin İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Herzl Levy, dönemin Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve dönemin İstihbarat Başkanı Aharon Haliva'yı hedef aldı. Beni uyandırsalardı her şey farklı olurdu dedi. Saldırının bu şekilde gerçekleşmeyeceğini savundu. Netanyahu daha sonra açıklamalarını yumuşatarak güvenlik yetkililerini ihanetle değil büyük bir başarısızlıkla suçladığını söyledi. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da Kanal 14'e verdiği röportajda eski İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı olan sol görüşlü siyasetçi Yair Golan'ın 7 Ekim saldırısından önceden haberdar olduğunu ima etmişti. Golan, Sara Netanyahu'yu iftira davasıyla tehdit ederken Sara Netanyahu ise geri adım atmamıştı. O dönemde görev yapan güvenlik yetkilileri ise daha önce o gece eldeki bilgilerin Hamas'ın büyük çaplı bir saldırıya geçeceği sonucuna varmak için yeterli olmadığını savunmuştu.
2: Suriye'de Esad rejiminin bildirilmemiş bir nükleer reaktör inşa ettiği ortaya çıktı. Deir ez-Zor'daki sahada yaklaşık 73 ton gizli uranyum bulundu. Atom Enerjisi Ajansı malzemenin tamamını muhafaza altına aldıklarını açıkladı.
1: Suriye'de devrik Esad rejiminin nükleer reaktör inşa ettiği ortaya çıktı. İddia Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan geldi. Ajansın üye ülkelere dağıttığı gizli rapora göre Esad rejimi Deir ez-Zor'da bildirilmemiş nükleer reaktör inşa ediyordu. Ajans müfettişlerinin sahada yaptığı incelemelerde Deir ez-Zor'daki soğutma altyapısının bir nükleer reaktörle uyumlu olduğu doğrulandı. Sahayla işlevsel bağlantısı bulunan 3 farklı alanda tespit edildi. Bu alanlardan birinin uranyum dönüştürme veya nükleer yakıt üretimiyle bağlantılı olduğu belirtildi. Rapora göre ayrıca bildirilmemiş yakıt çubukları şeklinde yaklaşık 73 ton doğal uranyum metali de tespit edildi. Atom Enerji Ajansı malzemenin tamamını muhafaza ve gözetim tedbirleri altına aldı. Ajansın başkanı Rafael Grossi ile Ağustos ayında Deir ez-Zor'u ziyaret etmiş, hazırlanan raporda soğutma altyapısının bir nükleer reaktöre ait sistemlerle uyumlu olduğu doğrulanmıştı. Buna göre Deir ez-Zor'daki tesiste işlevsel olarak bağlantılı 3 ayrı noktanın daha bulunduğu belirtilmişti. Suriye yönetimi ülkedeki nükleer malzemelerin uluslararası denetim altına tutulacağını açıklamış, sivil nükleer enerji programıyla da ilgilendiklerini bildirmişti.

0: Amerika Birleşik Devletleri donanması filosunu büyütmeyi planlıyor. ABD medyasına göre Washington bunun için Türkiye'nin İstanbul sınıfı fırkateynleriyle Japonya ve Güney Kore'nin geliştirdiği savaş gemisi tasarımlarını değerlendiriyor. Bu ülkelerle olası bir anlaşma ABD'nin savaş gemilerinde 100 yılı aşan yerli üretim geleneğini de bozabilir.
1: Amerikan donanmasının yeni fırkateyni Türkiye'den gelebilir. İddia Amerika Birleşik Devletleri merkezli USNI News'da yer aldı. Üç kaynağa dayandırılan habere göre Beyaz Saray filoyu hızla büyütmek için Türkiye, Japonya ve Güney Kore'nin savaş gemisi tasarımlarını inceliyor. Adaylar arasında Türkiye'nin İstanbul sınıfı güdümlü füze fırkateyni de bulunuyor. İstanbul sınıfının gündeme gelmesinde Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Türkiye ile Trump yönetimi arasında yapılan görüşmelerin etkili olduğu belirtildi. Japonya'nın Mogami ve Güney Kore'nin Chungam sınıfı fırkateynleri de diğer seçenekler. Plan hayata geçerse Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinde 100 yılı aşkın süredir uyguladığı yerli üretim politikasından önemli bir sapma yapacak. Yeni fırkateyn anlaşmasında ise Finlandiya modeli olarak bilinen yönetimin uygulanması bekleniyor. Buna göre ilk iki gemiye kadar üretim yabancı tersanelerde yapılabilecek. Ardından teknoloji ve üretim Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınacak. Amerikan donanması da müttefiklerin gemi inşa tecrübesinden yararlanarak gemileri daha hızlı teslim etmek için seçenekler üzerinde çalışıldığını doğruladı. Amerikan Kongresi'nde de yabancı savaş gemisi tasarımlarının incelenmesi için 2027 bütçe teklifinde 1 milyar 850 milyon dolar ayrılması öngörülmüştü.
0: Yerli genel maksat helikopteri Gökbey Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyoruz mesajı verdi.
2: Türk Havacılığı'nın gururu Gökbey'in bir kuruma daha teslimatı yapıldı. Yerli genel maksat helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Gökbey, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bir adet Gökbey'in teslimatı kapsamında TUSAŞ tesislerinde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
3: Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz. Ve bütün bunların arkasında fabrikalarımızdan ve üretim bantlarımızdan daha büyük bir güç bulunuyor. Bu güç evvela insanımızın ta kendisidir. Teknolojiyi satın alabilirsiniz. Fakat teknolojiyi üreten aklı satın alamazsınız.
2: Törende konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de helikopter programının ekonomiye katkısına dikkat çekti.
4: Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doları bulacak. Bu rakamlar sadece helikopter projeleri sayesinde ülkemizde kalmasını sağladığımız miktar olarak ifade edilebilir.
5: Gökbey'in Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen versiyonu polis lacivertiyle donatıldı. Aynı zamanda bu versiyonda 10 kişilik yolcu, 2 kişilikse pilot olmak üzere toplam 12 kişilik kapasite mevcut.
2: Gökbey için farklı sözleşmeler kapsamında çeşitli kurumlardan toplam 83 sipariş bulunuyor.
0: İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Meloni'nin aynı hükümetle 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Berlusconi'nin rekorunu kırması bekleniyor.
1: İktidarda en uzun süre kalan hükümet olarak tarihe geçiyor. İtalya Başbakanı Meloni yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni aynı hükümette 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Silvio Berlusconi'nin rekorunu bir gün farkla geride bıraktı. Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde en uzun süre görev yapan hükümet unvanını elde etti. Siyasi istikrarsızlığıyla bilinen ve son 80 yılda yaklaşık 70 hükümet gören İtalya'da bu rekorun 2027'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Meloni'nin istikrar imajını güçlendirebileceği değerlendirildi.

0: veriliyor. Meloni'nin partisi kamuoyu yoklamalarında ilk sıradaki yerini korurken mevcut tablo 2022 seçimlerindeki başarının 2027'de tekrarlanabileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlara göre Meloni'nin yeniden seçilmesinin önünde önemli engeller bulunuyor. Bu yıl hükümetin desteklediği yargı reformunun referandumda reddedilmesinin Meloni açısından önemli bir darbe olduğu belirtiliyor. Meloni'nin karşısındaki risklerden biri de eski general Vanacci'nin yeni kurduğu Futuro Nazionale Partisi. Göçmenler ve LGBT bireylere yönelik sert söylemleriyle bilinen Vanacci'nin partisi anketlerde yaklaşık %7 destek görüyor. Bu oranın korunması halinde partinin hükümetin kurulmasında kilit bir konuma gelebileceği belirtiliyor. İtalya siyasetinin bir diğer önemli sorunuysa seçime katılımın giderek azalması olarak öne çıkıyor.
1: Avrupa'da işçi açığı ve fazlası olan mesleklere ilişkin bir rapor yayınlandı. Buna göre kaynakçı, aşçı, hemşire ve elektrikçi en çok açık olan meslekler olarak tespit edildi. Yazılımcılara ve mühendislere olan talep ise yine birçok ülkede arzı aştı.
0: Avrupa Çalışma Otoritesi en çok işçi açığı olan mesleklerin listesini yayımladı. Listeye göre en çok işçi açığı olan meslekler kaynakçılık, hemşirelik ve aşçılık oldu. Avrupa Birliği kurumu olan Avrupa Çalışma Otoritesi bazı mesleklerdeki çalışan açığının kronik hale geldiğini tespit etti. Rapora göre otoritenin takip ettiği 23 ülkede kaynakçı açığı olduğu tespit edildi. Bunu 22 ülkede açık bulunan aşçı, hemşire ve elektrikçi izledi. Sırasıyla en çok çalışan açığı bulunan mesleklerse tesisatçı, kamyon ve tır sürücüsü, saç metal işçileri ve uzman doktorlar oldu. Kasap ve balıkçılar da Avrupa'da talep edilen meslekler arasında yer aldı. Veriler açığın yalnızca düşük vasıflı işlerde sınırlı olmadığını gösterdi. Sağlık sektöründe hemşirelerin yanı sıra uzman ve pratisyen doktorlarla sağlık destek personelinde de yaygın açık bulunuyor. Rapora göre bazı mesleklerde ise talep fazlası da var. Yazılım geliştiriciler, mühendisler ve çeşitli teknik meslekler birçok ülkede talebin arzı aştığı alanlar arasında. Rapor ayrıca kadınların iş gücü fazlası olan mesleklerde aşırı fazla, iş gücü açığı olan mesleklerde ise az temsil edildiğini belirledi. Yaşçı işçilerin her iki alanda da yüksek oranda görüldüğü tespit edildi. Bununla yenileme ihtiyacına işaret ettiği kaydedildi. Ayrıca göçmenlerin iş gücü açığını hafiflettiği, ancak bazılarının fazla nitelikli olmasının bu konuda daha iyi çalışma yapılması gerektiğini gösterdiği ifade edildi.
1: İzmir'de bir mobilya atölyesinde başlayan yangın ev ve iş yerlerine sıçradı. Yangında cam pazarı kuruldu. İzleyelim.
0: Tek bir kıvılcım alev topuna çevirdi. Mobilya atölyesini saran yangın bitişikteki binalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı. İzmir'in Buca ilçesinde 3 katlı mobilya atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın 3 iş yeri ve bir eve sıçradı. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Evde mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı. Kapkara duman gökyüzünü kapladı. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Mobilya atölyesi ve ev kullanılamaz hale geldi. 3 iş yerinde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: New York'taki Times Meydanı'nda Bank of America'nın başkan yardımcısı bıçaklı saldırıya uğradı. 32 yaşındaki bankacıyı öldüren saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Bank of America'nın başkan yardımcısı 32 yaşındaki Aaron Piacenti, New York'un en işlek noktalarından Times Meydanı'nda bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda 68 yaşındaki bir erkek de yaralanırken birden fazla bıçak taşıyan 49 yaşındaki kadın saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. New York Polis Departmanı saldırının sebepsiz ve rastgele yapıldığını açıkladı. Akıl sağlığı sorunları olduğu belirtilen saldırganın uyarılara ve elektroşok cihazına rağmen elindeki bıçaklarla polisin üzerine yürüdüğü aktarıldı. Bank of America'da başkan yardımcısının ölümünün ardından açıklama yaptı. Banka, Piacenti'nin trajik kaybından dolayı şoke olduklarını ve derin üzüntü yaşadıklarını bildirdi.

0: Piacentin'in çalıştığı bankanın Manhattan'daki ofisinin saldırının yapıldığı Times Meydanı'na oldukça yakın olduğu belirtildi. Saldırı New York'ta finans sektörü çalışanlarına yönelik önceki saldırıları da gündeme getirdi. Kentte daha önce de dünya ünlü yatırım bankası Goldman Sachs ve dev yatırım şirketi Blackstone yöneticileri sokakta ve ofis binasında hedef alınmıştı. Geçen yılda United Healthcare CEO'su Brian Thompson otelin önünde silahlı saldırıda öldürülmüştü.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek elendi.
2: Zeynep Sönmez Amerika Açık'a ilk turda veda etti. Milli raket sezonun son Grand Slam turnuvasının ilk turunda 4 numaralı seri başı Coco Gauff'la karşılaştı. İlk setin 6. oyununda servis kıran Birleşik Amerikalı raket skoru 4-2'ye getirdi. Avantajını setin sonuna kadar sürdüren Gauff bu seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı. Gauff ikinci sete servis kırarak başlasa da Zeynep Sönmez 4. oyunda rakibine cevap verdi. 7. oyunda tekrar servis kıran Gauff setin kalan bölümünde hata yapmadı. Seti 6-4 karşılaşmayı da 2-0 kazanan genç roket adını ikinci tura yazdırdı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışına katıldığı Dünya Göçebe Oyunları Kırgızistan'da hız kesmeden devam ediyor. Göçebe kültürlere dayanan geleneksel spor dallarında yarışan 4000 sporcu 6. kez bir araya geldi. Şimdi bu haberimizi izleyeceğiz ve bu haberle de bu dilimi noktalayacağız. Birazdan saat başında Murat Güloğlu sizlerle olacak. Gün başlıyor da. Güzel bir gün dilerim. Hoşçakalın.
3: Kırgızistan'da 6. Dünya Göçebe Oyunları sürüyor. Issık göl kıyısındaki Kırçın Yaylası spor ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında Kırçın Yaylası'nda Göçebelerin Dünyası Yaşayan Bir Miras adlı etnokentin açılışı gerçekleştirildi. Bozuy isimli geleneksel Kırgız çadırları kuruldu. Ülkenin dört bir yanından gelen zanaatkarların el sanatları, geleneksel müzik ve dans gösterileriyle ulusal lezzetler sergilendi. 49 ülkeden ses sanatçısının sahne alacağı Göçebelerin Yankısı Uluslararası Etno Şarkı Festivali de başladı. Ayrıca geleneksel spor müsabakalarının yanı sıra renkli kültürel etkinlikler festival katılımcılarının beğenisine sunuldu. 6. Dünya Göçebe Oyunları pazar gününe dek Çolpon Ataşehri ve Kırçın Yaylası'nda sürecek.

0: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticareti.

Hararetiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın.

Günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor da günü başlatıyoruz hep beraberce. 3 Eylül Perşembe sabahında olduğumuzu söyleyelim. Saatlerimiz 6.59-7'ye geliyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Murat Güloğlu. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Mesajlarınızı buralardan iletebilirsiniz. Bakalım bugün bizi yayınımız boyunca hangi haberler bekliyor, hangi son dakika gelişmeleri bekliyor hep beraber göreceğiz diyelim. Ama haberlerimize ve bağlantılarımıza, yayınlarımıza geçmeden önce memleketin gazeteleri acaba size, bize neler söylüyor? Hep beraber bakalım, buyurunuz. Hürriyet gazetesi bugünkü haber başlığında dünkü bu saatlerde yayınladığımız faciayı ekranlarınıza getiriyor. Gördüğünüz gibi bu kez facia Marmara'da şeklindeki bir sürmanşet diyebiliriz okuyucusunun karşısında bu şekilde efendim. Türkiye henüz Girne'deki gemi faciasının acısını yaşarken bir üzücü haber de Marmara'da Silivri açıklarından geldi. İki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi 10 personeliyle battı. Batan gemiyi arama çalışmaları sürüyor ve 11 dakikada battığı ifade ediliyor. Bu geminin efendim 3.26'da. Sabaha karşı 3.26'da acil durum sinyali gönderiyor gemi. Alsu'nun kaptanı ise ancak saat 3.41'de bildirim yapıyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu geminin sadece 11 dakika içinde battığını ifade ediyor. Ve Alsu'nun yanlış rotada olduğu ifade edilmiş bir başka açıklamada da. Kaptanımız o gemiyle iki kez görüşüyor. Ondan sonra çarpışma oluyor. Kimseye haber verilmiyor. Öteki gemi saat 3.41'de haber veriyor şeklinde Alsu'nun olmaması gereken yolda olduğunu iddia ediyor makamlar ve bir taraftan da detayları ilerleyen dakikalarda size aktaracağız efendim. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisi İskenderun limanından aldığı 4199 ton rulo saç metal ve inşaat demirini Karadeniz erelisine taşıyor idi ve maalesef ki batan gemiden boş filika gündüzde görüntülendi. Dün yayınımız içinde de bu filikanın nasıl bir filika olduğu ve içinin boş mu dolu mu olduğuna dair uzmanlarla görüşme yapmış idik. Maalesef boş bir filika bulundu ve arama kurtarma ekipleri gece 4.10'da yani 4'ü 10 geçe kaza yerine gittiğinde filikayı uzaktan gördü deniyor efendim. Ve batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan'ın bir fotoğraf karesinde görmekteyiz. İlerleyen dakikalarda aktaracağız efendim detayları bizler de. Bu arada deniz tabanında enkaza ulaşıldı deniliyor. Bu da Girne'den bir haber ve ileri teknoloji kurtarma gemileri TCG Işın ve Alemdar hafta sonu Girne açıklarında batan yolcu gemisinin 550 metre derinliğindeki enkazından ilk cenazeyi de çıkardı şeklindeki ifadeler dikkat çekmekte. Işın'ın su altı robotu enkazı kameralarla inceliyor. Dolayısıyla efendim Alemdar'ın da bölgeye ulaşmasıyla çalışmalar kesintisiz sürüyor. İlk cenazenin çıkarıldığı ifade ediliyor.

haberi birazdan bizler de aktaracağız. Bu facialara yönelik olarak maalesef bir kez daha memleketin, milletimizin başı sağ olsun diyelim. Faylarla oynamayın başlıklı habere geçelim. DEM Parti sorusuna yanıt bu şekilde gelmiş. Erdoğan süreçle ilgili DEM Parti'den aykırı seslerin geldiği sorusuna yanıt veriyor. Terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş görmeyiz şeklindeki ifadeler dikkat çekiyor. Milletin mayaladığı ve bu mayanın da tuttuğu yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ifade edilmiş. Putin'le yaptığı görüşme hakkında da bilgi veriyor. Ukrayna'daki savaştan Rus liderinde memnun olmadığını söylüyor efendim Cumhurbaşkanı. Peki Atina'ya Kaş uyarısı nedir bakalım? Erdoğan adaları silahlandıran Atina'yı adını anmadan Kaş'a 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na örnek göstererek şöyle uyardı. Kara parçamızdan şöyle Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi diye de manidar bir soru sordu deniyor efendim Hürriyet gazetesinde detaylar. Kişiye göre adalet olmaz. Adalet Bakanı Akın Gürlek yargı mensuplarının adli yılını kutladı ve böyle bir konuşma yaptı. Kişiye göre adalet olmaz şeklinde detayları aktaracağız ilerleyen dakikalarda. Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek, zira savcı ifadeye çağırdı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında biliyorsunuz bir soruşturma başlatıldı. Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Yarın Gökçek'in ifade vermesine yol açan iddiayı da gazeteci Murat Ağırel biliyorsunuz ortaya atmış idi ve ardından da bugünlere geldik. Bakalım yarın neler söyleyecek ifadede Gökçek. Efendim üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 14. katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ve yine aynı soru, acaba düştü mü yoksa atıldı mı? 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul nasıl ve ne şekilde bu binadan düştü veya atıldı şeklindeki soru. Yine yüksekten düşme, yine sır ve şüpheli ölüm olarak aktarılıyor Hürriyet'te. Ve Amerika'yı sarsan cinayet, New York'un kalbi Times Meydanı'nda işlenen cinayet Amerika'yı şoke etti. Turistlerin, işe gidip gelenlerin ve polis memurlarının yoğun olduğu bir bölgede Bank of America Başkan Yardımcısı 32 yaşındaki erini bıçaklayarak öldürdü. 68 yaşındaki bir kişi de yaralandı. Saldırgan efendim elindeki bıçak, mutfak bıçaklarıyla polise yönelince etkisiz hale getirildi deniyor. Psikiyatrik tedavi gördüğü belirlenen 3 çocuk annesi de hayatını kaybetti. Bu da yine Hürriyet'te yer alan haber başlıklarından. Son olarak siyasetten bir haber. Yeni Parti'den 7 söz deniyor. Nedir bakalım? Adil ve özgür, üreten ve zenginleşen, güçlü ve güvenli, kimseyi geride bırakmayan, evlatlarına gelecek sunan, makamların emanet sayıldığı bir Türkiye vaat ediyor Özgür Özel. İl başkanlarını yeni genel merkezde topladı biliyorsunuz. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'nde de seçimlerin yenilenecek olacağı da ifade edilmiş Hürriyet gazetesinde. Bu detayların ardından Akşam gazetesine bakıyoruz. Yeni bir dönem başlıyor. Başlığı dikkat çekici. Erdoğan, YPG PYD'nin tasfiyesine sadece Türkiye ve Suriye'de değil tüm bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi deniyor. Özellikle Bişkek dönüşü uçakta gündeme ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamada yerini alıyor Akşam gazetesinde. Putin de barış istiyor şeklindeki ifadelerde oldu. Çokça önemli. Şangay'a üyelik perspektifimiz batıya sırt çevirme değil ifadeleri de yine yerini almış. Ve Marmara'da kör facia. Girne'deki faciadan sonra bu kez Marmara Denizi'nde iki Türk gemisi çarpıştı. Kazaya karışan gemilerden biri sadece 11 dakikada battı. Tamamı Türk, 10 mürettebat kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor ki özellikle filikaların, boş filikaların bulunduğu geminin tam 900 metre derinlikte olduğu belirlenmiş. 10 mürettebata ulaşılmaya çalışıyor efendim. Bu da yerini alıyor. Diğer gazetelerde olduğu gibi elbette Akşam gazetesinde de aktaracağız detayları birazdan dediğim gibi. Türkiye'nin uzay yolu Artemis, Türkiye ay ve ötesinde barışçıl uzay faaliyetlerini kapsayan Artemis anlaşmasına imza attı. Bundan sonra bu bilgi alışverişinde uzaya ilişkin olarak Türkiye'de yerini alacak.

Tarihi yalana AP fonu, Türk askerinin Rum kadınlara saldırısı yalanıyla AP'den yani Avrupa Parlamentosu'ndan bir destek daha geldi deniyor. Ve birçoğumuzu ilgilendiren bir haber, EYT'yi kaçırana Yargıtay müjdesi. Yargıtay sigortası çalışma süreleri için açılan davalarda akraba tanıklarının doğrudan reddedilemeyeceğini hükmetti deniyor ki bu da önemli bir gelişme olarak yerini alıyor efendim. Nerede? Akşam gazetesinde ve buyurunuz Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet'in haberinde manşette de elbette yine Marmara'da garip bir kaza şeklinde veriliyor. Yine Silivri açıklarında iki yük gemisinin çarpışması konu edilmiş doğal olarak. Gemilerden biri 11 dakika içinde 10 kişilik mürettebatıyla battı ve hiçbir iz bırakmadan kayboldu gitti. Yok oldu deniyor. 11 dakikada tamamen batması yine Milliyet gazetesinde, diğer gazetelerde olduğu gibi dikkat çekici bir unsur olarak aktarılmış efendim. Bu da Milliyet'te ve Atina yanlıştan dönmeli şeklinde vahim hata yapıyorlar ifadeleriyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. 4 komisyon için kritik mesai, bu da yine Milliyet'in haber başlıkları arasında. Alt komisyonlarda görev alacak isimlerin Eylül ayında netleşmesi beklenirken silah bırakma sürecini izleyecek yapıda eski MİT, TSK ve dışişleri personelinin etkin rol üstlenmesi öngörülüyor süreç yasasının ardından. Tabii gelişmeler devam ediyor efendim. Ve millete 7 söz, örgüte 7 görev az evvel diğer gazetelerde okuduğumuz gibi Yeni Parti'den bir haber başlığı ve savaş maalesef yeniden alevlendi bölgede. ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar hızlı biçimde tırmanıyor bölgede. Ağustos ayı öncesi duruma geri dönüş yaşandı. Dolayısıyla bu gerilim petrolü tam anlamıyla zıplattı deniyor. İlerleyen dakikalarda bakarız Brent petrolün varil fiyatı nedir? Dolayısıyla motorine ya da benzine gelecek zammı da direkt etkiliyor malum. Peki Karar Gazetesi yine aynı şekilde Marmara'daki faciayı gündemine almış. 11 dakikada battı başlığıyla. Denizde bir facia daha. İki yük gemisi çarpıştı. Mürettebat filikalara bile binemedi deniyor. Girne'deki gemi faciasının ardından bu kez deniz otobanı olarak bilinen Marmara'da iki yük gemisinden acı haber geldi efendim. Kaza öncesi iki kaptanın konuştuğu gemilerden Alsu hafif hasar aldı. 4000 ton saç yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 11 dakikada sulara gömüldü. Boş filikalar su yüzüne çıkarken kaptan dahil 10 mürettebat şimdi aranıyor şeklindeki ifadeler dediğimiz gibi dikkat çekiyor. Ve bir başka haber başlığı, Girne'den batan gemi faciası sonrası biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı da görevden alındı denilmiş. Ve şüpheli sıfatıyla 3 nokta, evet 23,5 yıl. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten AK Parti'nin sembol ismi Melih Gökçek para kaçırma iddiasıyla ifadeye çağrıldı deniyor. Hakkında biliyorsunuz yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddiaları söz konusu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resmen bir soruşturma başlattı ve ailesinin, yani Melih Gökçek ailesinin Almanya ve Lüksemburg'daki şirketler ve yatırımlarla bağlantılı para transferlerinin belgelerini adli birimlere sunmuş idi gazeteci Murat Ağırel biliyorsunuz. Dolayısıyla yarın saat 16'ya bir randevu verildi ve işte şüpheli sıfatıyla burada sorgusu olacak Melih Gökçek'in efendim. Ve provokasyona açık süreç çok uzamamalı şeklindeki haberde az evvel detaylıca aktarmıştık. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından yerini alıyor Karar Gazetesi'nde. Eriyen maaşla alışveriş zorluyor başlığı da dikkat çekici detaylar kararda. Sabaha geçelim. Hakkımızı kimseye çiğnetmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yerini alıyor. 1-2. Kaptan dikkat et, üstümüze geliyorsun. Göz göre göre gelen gemi faciasından önceki son konuşma haberde işte bu şekilde yerini alıyor maalesef. Ve 20 kayıptan birine ulaştı. Ulaşıldı daha doğrusu. Alemdar ve Işın Girne'de batan yolcu gemisinin enkazına 550 metre derinlikte ulaştığı deniliyor. Kimlik için DNA örneği alınıyor. Bu da bir başka haber başlığı ve
iş vaadiyle iğrenç tuzak, Antalya'dan bir fuhuş soruşturması yine yerini alan haber başlıkları arasında Sabah'ta efendim. Peki

0: Bu hemen haberin ardından ve sabahın ardından Türkiye gazetesine geçelim. Ardından bizler de haberlerimize bakacağız. Yunanistan yanlış yoldan dönmeli. Erdoğan Bişkek dönüşü uçakta habercilerin sorularını yanıtladı. Öte yandan serin kanlı davranışımız acizlik gibi anlaşılmamalı şeklindeki ifadelerde dikkat çekici. Yunanistan'a dair, Amerika'ya dair, Mekke ittifakına dair ve iç cepheye dair görüşleri haberin ayrıntılarında. Konuşarak çarpıştılar. Girne'deki gemi faciasını şokunu atlatamadan Marmara'da yenisi yaşandı. 10 denizci kayboldu. Şimdi 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor. Ve efendim vurdukları kadar tanker vuracağız. Amerika ve İran yeniden kapıştı. Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Trump, İran Hürmüz'de ne kadar tankeri hedef alırsa o kadar İran tankerinin vurulacağını söylüyor Trump. Bazı haberler var. Hemen başlık olarak aktaralım. Terörsüz Türkiye'den dönüş yok. Bu sözler Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye ait Ahmet Spor araştırmasına sert tepki göstererek terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik 5. kol faaliyeti olarak nitelendiriyor. Öte yandan adalette gecikme olmayacak. Bu sözler Adalet Bakanı'na ait. Şanlıurfa'daki kaçak elektrik kullananlar enerjiyi kestiler diye trafoya saldırdı deniyor. Bu haberde trafoyu bastılar şeklinde aktarılmış. Fotoğraf karesinde de görmekteyiz efendim. Ve köpek ısırığına 1 milyon 200 bin liralık bir faturadan da söz ediliyor. Haber İzmir'den, Menderes'ten gelmiş. Türkiye gazetesi de yeni güne işte bu haberlerle merhaba diyor. 3 Eylül sabahında olduğumuzu bir kez daha ifade edelim. Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 7.14'ü gösteriyor. Gazeteler bu şekilde sana bana güne merhaba diyor. Bakalım bizlerin haberlerinde neler var. Gün başlıyor. Bir kez daha söyleyelim. Başlıyor. Hemen evet, gündemdeki en önemli konu, dün yayınımızın tamamını bu habere ayırmıştık. Sıcak bir gelişme idi, zira Marmara Denizi'nde iki ticari gemi dün sabaha karşı saat 3 civarında çarpıştı. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakika içinde battı. O saatten bu yana tamamı Türk olan 10 kişilik mürettebattan hali hazırda haber alınabilmiş değil. Havadan ve denizden arama çalışmaları sürmekte.
1: ...11 dakikalık çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
2: Çarpışmaya Ramakkala gemiye böyle seslendi. Dakikalar içinde 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu isimli gemi Marmara Denizi'ne gömüldü. 10 kişilik mürettebat kayboldu.
1: Ağustos gemisinin kaptanı 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi. 11 dakikalık çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
2: Gece saatleriydi. 3000 ton motor yağ yüklü Türk bayraklı Alsu adlı gemi Alaya gidiyordu. Gemi Marmara Denizi Silivri açıklarında Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu adlı gemiyle çarpıştı. Gemide 4000 tondan fazla rulo saç vardı.
3: Telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum, iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlama yaptıklarını şu anda söyleyebilirim.
1: Saat 3.26'da bizim ana arama kurtarma merkezimiz bir acil çağrı almış oldu.
2: Acil durum çağrısı üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti harekete geçti. Helikopterler ve insansız hava aracı da bölgeye yönlendirildi. Ekipler çok geçmeden çarpışma noktasına ulaştı. Alsu gemisinde gözle görünür hasar yoktu. Ama Tuğberk İmamoğlu ve 10 kişilik mürettebatına dair bir iz bulunamadı.
1: Dengesi bozulmuş ve alabolu olarak batmış diye düşünüyoruz.
3: Sistemler %99 geminin battığını teyit ediyor. Geminin çok hızlı battığını buradan yorumlayabiliyorum.
2: Bölgede deniz derinliği yaklaşık 900 metre. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salih Reis Fırkateyni'nin yanı sıra TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkarma Gemisi ve TCG Karayel Hücum Botunu bölgeye sevk etti. Deniz yüzeyinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma filikası bulundu ama gemi personeli içinde yoktu.
4: Tanker gemisinin kurtarıldığı kazayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Kazayla ilgili bir savcı vekili,

0: İki de savcı görevlendirildi. Ayrıca bu faciaya ilişkin tüm belge, bilgi, görüntü ve diğer materyallerin de muhafaza altına alınması talimatı verildi.
1: Başsavcılık kazayla ilgili bilirkişi heyeti de görevlendirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken Silivri'de de kriz masası oluşturuldu.
0: Silivri sahilinde çadırlar kuruldu. Kayıp geminin mürettebatının aileleri, yakınları da buraya geldiler ve yetkililerden bilgi almaya çalıştılar.

0: Ayıp Tuğberk İmamoğlu gemisi ve mürettebatına ulaşılması için aramalar devam ediyor.
1: Deniz kuvvetlerimizin 1000 metreye kadar dalış kabiliyeti var. Dolayısıyla ilgili gemi de oraya yönlendirildi. Yani bugün mü olur, yarın mı olur, bir dalışta gerçekleştirilerek hani oradaki mevcut durumu tespit etmeye, olabilecekse de bir kurtarma çalışması yapma gayreti içerisindeyiz.
2: Kusurun kimde olup olmadığıyla ilgili ileriki süreçte belli olur. Deliller elde. Her şey elektronik kayıtları var. Savcılığımız bu anlamda hassas bir soruşturma süreci takip ediyor.
3: Evet, çok konuşuldu, çok tartışıldı. Nasıl olur dendi. Kaptanların telsizle konuşmaları yansıdı basına. Herkes biliyor ama işte 10 dakika içinde muhtemelendir ki ciddi bir anlamda su almayla beraber hızlıca batmış olabilir deniyor. Ve tabii ki şu anda bütün odak mürettebatın kurtulmasına yönelik olarak. Dediğimiz gibi batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi de konuştu. Habertürk'ten Elif Yavuz'a konuştu elbette. Gemilerine çarpan Al Su gemisini ihmalle suçluyor.
4: Aklımızın ucundan geminin battığı falan gelmiyor. Yani bu kadar hızlı bir şekilde.
0: Sabaha karşı acenteden aldıkları telefon haberleri oldu olan bitenden. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin firma sahibi Tahsin Doğruyol gece yaşananları Habertürk'e anlattı.
4: Benim gemi böyle giderken o gemi de şu taraftan geliyor. Tamam mı? Benim kaptanım arıyor. Ondan sonra çatışma protokollerinin tersi yönde gittiklerini anlıyorum. Ondan sonra karşı tarafın. Sonra benim kaptanım bir daha arıyor. Ondan sonra çarpışma oluyor ve gidiyor. Şu ön tarafı sağlam olan yeri var. Oradan bizim gemiye vurduğunu ve gittiğini düşünürüz.
0: Telsiz kayıtlarına göre Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanı Alsu isimli gemiyi uyarmıştı.
5: Alsu isimli kap.
4: Görüşmeden anladığımız... Bizim kaptanımızın iki defa karşı tarafı arayıp uyardığı, bizim gemimizin rotasında gitti, karşı geminin rotasında gitmedi, bizim gemimize çarptı, kaçtıktan sonra da 31 dakika sonra yetkililere haber verdi.
0: Tahsin Doğruyol, Alsu gemisinin yetkililere geç haber vermesinin arama kurtarma çalışmalarını geciktirdiğini savundu.
4: Raporlarda da vitesi de saat 3.41'de yani son derece 31-32 dakikanın heba edildiği, geminin alakasız yerlerde dolaşıp döndüğü, internette gördüğüm, ayış cihazlarından gördüğüm kadarıyla denizce can ve mal kurtarmak zorunluluğu vardır. Yani bir geminin diğer gemiye vurup gitmesi gibi bir şey olamaz yani. Yani üzücü olan bu.
0: Rotasında olmadığı ve uyarıları dikkate almadığı iddia edilen Alsu isimli geminin şirketinden de bir açıklama geldi. Açıklamada çarpışmanın ardından derhal ilgili makamlara rapor verildiği belirtildi. Geminin geçiş manevrasını gemi trafiği hizmetlerinin talimatları doğrultusunda yaptığı ifade edildi. Ortaya çıkan telsiz konuşmalarından yola çıkarak herhangi bir taraf bakımından kusur sonucuna varılmasının doğru olmadığı belirtildi.
3: Evet, iddialar vahim. Gördüğünüz gibi ihmal ya da sorumsuzluk söz konusuysa var mı yok mu şimdi bu araştırılıyor, konuşuluyor elbette. Yoksa bir gemi bir diğer gemiyi vurup kaçıp gitti, daha sonra işte haber verdi yetkililere şeklindeki iddialara bakalım nasıl bir cevap verilecek. Ama biliyoruz ki 10 kişi hali hazırda aranıyor. Arkadaşlarımızdan canlı bağlantılarla ilerleyen dakikalarda son dakika gelişmelerini de alacağız. Öte yandan görmektesiniz işte pazar günü Girne'de gerçekleşmiş. Girne açıklarında gemi kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı böylelikle 9'a yükselmiş durumda. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Soruşturmanın devam ettiğini belirtti. KKTC Başbakanı Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'yı görevden aldı. Arıklı ise partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu.
0: KKTC'de yaşanan gemi kazasının ardından kayıp 20 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise görevden alındı. Açıklamayı KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Naaşına ulaşılan kişinin 50 yaşında bir erkek olduğunu belirtti.
6: Kayıp olan 20 insanımız vardı ve bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur.

0: doğrultuda çalışmalar 7/24 devam edecek.
1: Üstel ailelerden DNA öneği alınacağını söyledi. Naaşlarda herhangi bir bozulma olup olmadığına dair çalışma yapılacağını kaydetti. Gemi kazasıyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti.
0: En ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verecek.
1: Yazılı basın açıklaması da yapan KKTC Başbakanı görevden uzaklaştırma kararlarını genişlettiğini söyledi. Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'yı görevden aldığını bildirdi. Yargı kararını verene kadar görevden aldığımız veya uzaklaştırdığımız hiç kimse suçlu ilan edilemez diye ekledi. Arıklı ise genel başkan olduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin MHK toplantısında hükümetten çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Pazar günü Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisi limandan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olmuştu. Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 9'u hayatını kaybetti. Haber alınamayan 19 kişiyi arama çalışmaları TCG Işın ve TCG Alemdar gemileriyle sürüyor.
2: Tabii bu anlamda umutlu bekleyişimiz sürüyor efendim. Şimdi Girne'de batan feribottaki kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarıyla artık 19 diyebiliriz tabii. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmaları efendim. ROV cihazlarını tekrar gündeme getirdi. Denizaltının insansız hava aracı ROV'lar. Denizci hatırlayınız Halit Yuka'yı arama çalışmalarında da kullanılmıştı. Peki bu cihazlar nasıl çalışıyor? Hemen şöyle bir göz atalım. Buyurunuz, bir denizaltının İHA'sı olarak aktarılan ROV'ların çalışma sistemine bakalım. Genellikle bir kablo veya telden enerji ve kontrol sinyalleri alıyor. ROV cihazı bu sayede yüzeydeki bir operatör tarafından uzaktan kontrol edilebiliyor. Yani yüzeyde operatör gemiyi görmektesiniz. Bir kontrol kablosuyla ROV cihazına bağlı, o da bir kilometrelik mesafede. Mesela Silivri açıklarındaki gemi o şekilde orada arama çalışmalarını sürdürüyor. Uzaktan kumandalı bir denizaltı aracı diyebiliriz. ROV için ve enkaza bu şekilde ulaşıyor. Gemideki sarı renkli ROV robotu 1000 metreye kadar, yani 1 kilometreye kadar derinlikte çalışabilmekte. Üzerinde termal kameralar bulunuyor ve mekanik kollar da var elbette. Deniz dibindeki nesneleri kavrayarak yüzeye çıkarma kapasitesine sahip. O da 135 kilometre kapasiteye kadar efendim. İşte gördüğünüz gibi altta ROV cihazının şeklini de görmektesiniz. Dediğim gibi üzerinde termal kamera ve mekanik kollar barındırıyor. İşte enkaz, yerin altındaki enkaz bu şekilde aranıyor ve bulunduğu andan itibaren de operatör gemiye hemen haber veriyor ve kendisi 135 kilogramlık kapasiteye sahip olduğu için o yüzeyi çıkartabiliyor. 135 kilogram dahil olan enkazı. Şimdi bakıldığı zaman işte denizaltı İHA'larıyla şimdi arama kurtarma çalışmalarında ROV cihazları gündemde. Dolayısıyla çok daha rahat bir şekilde arama kurtarma bulunma çalışmaları gerçekleşebiliyor. Yani bu günlerde, önümüzdeki birkaç saat içinde ya da gün içinde yine bulunma haberlerini aktarabiliriz. Büyük bir umutla 10 mürettebatımızın, Girne'de de 19 kişinin sağ salim bulunmasını umut ve arzu ediyoruz diyelim. Saatimiz 7.27'yi gösterirken, dediğim gibi hem Girne'den hem de Silivri'den çok önemli bilgiler ve bağlantılar yapacağımız arkadaşlarımız şu an orada. İlerleyen dakikalarda yeni gün acaba nasıl başlıyor orada, bütün bunların son dakika bilgisini alacağız diyelim. Yolumuza devam edelim. Yine gün başlıyordu efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek zirvesi dönüşünde biliyorsunuz uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci için Büyük Türkiye Mutabakatı vurgusunu yaptı ve farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz dedi Cumhurbaşkanı.
3: Terörsüz Türkiye sürecine devlet ciddiyetiyle bakıyoruz dedi. Elbette bir yol haritamız, bir takvimlendirmemiz var mesajı verdi.
4: Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvim.

0: isimlendirmemiz var. Sürece dair ilgili kurumlarımız şu anda eş güdüm içinde çalışıyor. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyoruz. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti sonrası uçakta aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'den zaman zaman yapılan eleştirileri de değerlendirdi.
0: Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar. Başka herhangi bir işe yaramaz. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
1: Erdoğan, terör örgütü SDG'nin fesih kararına dair de mesajlar verdi.
2: Kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Kararın sahada uygulamasını hem Suriye tarafı hem Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz. Bizler bunun için Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı.
1: Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasındaki değişikliği de değerlendirdi.
2: Türkiye olarak biz Suriye konusunda dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Suriye'nin terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olamayacağını, buradaki istikrarsızlığın bütün bölgeye yayılabileceğini söyledik ve neticede haklı çıktık. Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı.
3: Evet, kararlı bir duruş söz konusu bu anlamda oldukça önemli. Bir taraftan da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir tepkisi var, onu da aktaralım. Ahmet Spor'la ilgili yapılan bir araştırmaya tepki gösteriyor Bahçeli. Spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yok diyor MHP lideri.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine yönelik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ahmet Spor üzerinden yürütülen tartışmalar terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi.
5: Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır. Kardeşlik iklimini ve barışı zehirleme girişimidir.
4: Bahçeli, sporun ayrıştırıcı söylemlere alet edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
6: Spor, kardeşliğin, barışın, dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin en güçlü araçlarından biridir. Bu nedenle spor alanının kimlik siyaseti, ayrıştırıcı söylemler veya siyasi amaçlarla kullanılmasından özenle kaçınılmalıdır. Ne olduğu belirsiz bir araştırmadan mülhem, siyasetin sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söyleyerek sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir.
4: Bahçeli terörsüz Türkiye'ye yönelik mesajlar da verdi.
0: Dezenformasyonla ve algı operasyonlarıyla Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durdurmaya, Türkiye'yi kargaşa ve kaos iklimine sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır. Muhatapları bilsin ki şer cephesinde kurulmaya çalışılan tuzakların farkındayız.
3: Evet, ilerleyen dakikalarda yeni parti cephesine de bakacağız ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım, neler oluyor, neler bitiyor. İzmir'de konuştu Kılıçdaroğlu. Siyasetin diyor ahlaki temeller üzerine inşa edilmesine vurgu yapıyor. Siyaset vurgun yeri değil, halka hizmet etme alanıdır diye de ekliyor sözlerine.
7: Hepsi siyaseti bu ülkenin vicdanlı insanları için yapmışlardır.
4: Amaçlarının adaleti sağlamak olduğunu kaydetti. Siyasetin de ahlaki temel üstüne inşa edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
7: Siyasetin ahlaki temellere indirgenmesi, siyasetin ahlaki temeller üzerinde inşa edilmesi lazım. Adaleti sağladığımız zaman bu ülkede kardeşliği de, huzuru da, barışı da, her şeyi sağlamış oluruz. Bizim temel hedefimiz de adaleti sağlamak.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu bu kez İzmir'de topladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye buluşmasında konuştu. Gündeminde CHP'deki arınma temiz siyaset vurgusu vardı. Siyasetin vurgun yeri olmadığını dile getirdi.
7: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset dosyaları kapatma alanı değildir.

0: Siyaset vurgun yeri değildir. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Haksızlıkla karşı karşıya olanın hakkını savunma alanıdır siyaset. Eğer siyaset bunu yapmıyorsa o zaman siyaset cebini doldurmakla meşgul demektir.
1: Adalet gerçekleşene kadar bedel ödemekten kaçınmayacağını ifade etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığınızda da Mustafa Kemal Atatürk'ü görürsünüz. Adaletin peşinde koşan bir lider. Hiçbirisi siyaseti kişisel çıkarı için yapmamıştır. Hepsi siyaseti bu ülkenin vicdanlı insanları için yapmışlardır. Adalet gerçekleşinceye kadar bu ülkede bedeli ne olursa olsun bu kardeşiniz o bedeli ödeyecektir. Adalet için bedel ödemekten asla kaçınmayacağız. Adalet için.
2: Evet, memleketin gündemi çok farklı. Kılıçdaroğlu'nun gündemi çok daha farklı. Sizler de gördünüz, izlediniz. Mesajınız varsa yazın, çizin, gönderin, okuyalım efendim. Ve bir taraftan da buyurunuz bir haber başlığı Nefes gazetesinden gelsin. Millete 7 söz, ekibe 7 görev. Yeni parti, evet yeni partinin parolası, sorunu anlatan muhalefet, çözen iktidar olur diyor. Yeni parti lideri Özgür Özel millete 7 söz verdiklerini açıkladı. İl başkanlarını da göreve çağırdı efendim. Özgür Özel'in halka anlatın dediği 7 vaat şu şekilde sıralanmış. 1. Demokratik Türkiye. 2. Adil ve özgür Türkiye. 3. Üretim ve refah. 4. Güçlü Türkiye. 5. Gerçek sosyal devlet. 6. Evlatlarına gelecek sunan Türkiye. Ve 7. olarak da makamların emanet sayıldığı Türkiye. Bunu il başkanlarının vatandaşa iyi anlatması gerektiğini ifade ediyor. Bir taraftan da Özgür Özel'in sosyal devlet vaadinin iki ayağında bir temel vatandaşlık geliri ile ev kadınlarına emeklilik hakkının olduğu da yine aktarılmış. Nefes gazetesinden sizlere paylaşıyoruz. Siyasette gördüğünüz gibi vaatler ve atışmalar ve bir taraftan da ifadeler devam ediyor. Yine acaba önümüzdeki zaman diliminde bir seçim var mı ya da olur mu, ama sürekli olarak da hani tabiri caizse teyakkuz halinde olduklarını da bütün siyasi partiler söylüyorlar. Yani seçime hazırız diyorlar. Diyelim iç siyasetteki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Saatimiz 7.36'yı gösterirken Keçiören Belediyesi ile ilgili çok önemli bir haber var. Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın bir aralar çok konuşuyorduk. Parti değiştirir mi değiştirmez mi gibilerinden biliyorsunuz. Çok gündemdeydi. Belediye çalışanlarına yönelik yaptırdığı bir test var. Uyuşturucu tarama testi bu. 129 kişinin testi pozitif çıkmış Keçiören Belediyesi'nde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da testi pozitif çıkan şüpheliler hakkında soruşturma başlatmış durumda.
3: Belediye personeline uyuşturucu testi yapıldı. Yüzden fazla personelin testi pozitif çıktı. Adli süreç başlatıldı. Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik uyuşturucu taraması savcılık soruşturmasına dönüştü. Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli kararıyla çalışanların açık rızası alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde testleri yapıldı. Özel laboratuvarda yapılan ilk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Bu kişilerden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuç negatif olarak kayıtlara geçti. Test sonuçlarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın talebi ve sulh ceza hakimliğinin kararı doğrultusunda uyuşturucu testi pozitif çıkan 129 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınması ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının adli yöntemlerle belirlenmesi istendi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
2: Peki bu uygulama diğer belediyelerde de görülür mü ya da kamu binalarında, kamu kurumlarında ya da özel kurumlarda görülür mü, görülmez mi? Bütün bunları hep beraber bizler de takip edeceğiz elbette diyelim. Ve Ankara demişken eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek gündemimizde, malum son birkaç gündür yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla biliyorsunuz hakkında bir soruşturma söz konusu. Ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu sefer şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Melih Gökçek yarın ifade verecek.

0: Melih Gökçek'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edildi. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağaral de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek, Cuma günü Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
1: Evet, Melih Gökçek gündemimizde ve dolayısıyla yarın saat 4'te bu ifadenin verileceği ifade ediliyor, söyleniyor. Türkiye'den Almanya'ya para taşımak ya da kimi noktalarda kaçırmak olarak da ifade ediliyor. Hep beraber göreceğiz. Belediyelerden sözü açmışken Üsküdar Belediyesi'ne de uğrayalım. İstanbul'da başkan vekili seçiminde yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz vardı. O itiraz reddedildi. Başkan vekili seçimi yenilenecek Üsküdar'da efendim tutuklanıp görevden uzaklaştırıldı biliyorsunuz. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta yani cumartesi günü başkan vekili seçimi yapılmış. Affedersiniz, 5 Ağustos tabii eski bir tarih. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in oy sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimi mahkemeye taşıması üzerine geçen hafta yürütmeyi durdurma kararı verilmiş idi. Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itirazda reddedildi. Seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Böylelikle Üsküdar İlçe Belediye Meclisi belediye başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül yani ilk seçimden bir ay sonra cumartesi günü toplanacak ve yeni başkan vekili seçimi gerçekleşecek. Evet, belediyelerde olan biten budur. Son belediye haberi de Üsküdar'la ilgiliydi. Gördüğünüz gibi öte yandan dün İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış törenine katıldı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bakan Gürlek suç örgütleriyle mücadelede yine kararlılık mesajı verdi.
2: Faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bugüne kadar çok sayıda faili meçhul olayın aydınlatılmasında önemli mesafe aldık.
0: Sözü raftan indirilen faili meçhul dosyalara getirdi. Önemli mesafe aldık dedi. Suç örgütleriyle etkin mücadele mesajı verdi.
2: Milletimizin huzurunu tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sokak çeteleriyle organize suç yapılanmaları, suç gelirlerinin aklanması ve yeni nesil dijital suçlarla mücadeleyi de hukuk devleti içerisinde aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılışı vardı. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Başsavcılar ve Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da törendeydi. Bakan Gürlek son dönemde düzenlenen operasyonlara değindi. Hiçbir dini yapılanmaya karşı değiliz dedi. Karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden kişiler ifadelerini kullandı.
2: Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Aynı kararlılığı kamu vicdanını yaralayan yolsuzluklarla mücadelede de gösteriyoruz.
0: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinin de altını çizdi.
2: Terörsüz Türkiye hedefini, milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de suç ve suçlularla mücadele sürecek mesajı verdi. Suç örgütlerinin finans kaynaklarına dikkat çekti.
3: Özellikle yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi daha kararlı hale getireceğiz. Bu yapıların yalnızca sokaktaki faaliyetlerine değil, ekonomik yapılanmalarına

0: finansal kaynaklarına, suçtan elde ettikleri gelirlere ve bu gelirleri aklama yöntemlerine de odaklanacağız.
1: Efendim devam edelim. Saatimiz 7.43'ü gösterirken günaydın diyerek yeniden Erdoğan'ın biliyorsunuz açılışına katıldığı Dünya Göçebe Oyunları. Kırgızistan'da göreceksiniz hız kesmeden devam ediyor. Göçebe kültürlere dayanan bu geleneksel spor dallarında yarışan 4000 sporcu 6. kez bir araya geldi.
2: Kırgızistan'da 6. Dünya Göçebe Oyunları sürüyor. Islık Göl kıyısındaki Kırçın Yaylası spor ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında Kırçın Yaylası'nda Göçebelerin Dünyası Yaşayan Bir Miras adlı etnokentin açılışı gerçekleştirildi. Bozuy isimli geleneksel Kırgız çadırları kuruldu. Ülkenin dört bir yanından gelen zanaatkarların el sanatları, geleneksel müzik ve dans gösterileriyle ulusal lezzetler sergilendi. 49 ülkeden ses sanatçısının sahne alacağı Göçebelerin Yankısı Uluslararası Etno Şarkı Festivali de başladı. Ayrıca geleneksel spor müsabakalarının yanı sıra renkli kültürel etkinlikler festival katılımcılarının beğenisine sunuldu. 6. Dünya Göçebe Oyunları pazar gününe dek Çolpon Ata Şehri ve Kırçın Yaylası'nda sürecek.
1: Efendim memleketten haberlere bakalım. Akşam gazetesinden paylaşıyoruz. Kampanyalara 10 gün kuralı şeklinde hepimizi ilgilendiren bir haber başlığı. Detaylara da bakalım. Sahte indirim olmayacak şeklindeki ifade dikkat çekici. Ticaret Bakanlığı indirim satış reklamlarına yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Buna göre kampanyadaki bir ürünün indirim oranı son 10 gün içindeki en düşük fiyat üzerinden hesaplanacak denilmiş. Ticaret Bakanlığı bu konuda çalışıyor. Tüketicilerin yani senin benim ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirilecek. Bakanlıktan yapılan bir açıklama var. Buna göre yeni düzenlemenin en önemli başlıklarından biri indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın indirimden önceki fiyat olarak esas alınması düzenlemesinin olduğu bildirildi ki böylece kısa süre içinde fiyatı yükselterek ardından yüksek oranlı indirim yani suni zam üstüne indirim yapıldığı izlenimi oluşturan uygulamaların önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanıyor. Bu açıklamada efendim ve tüketicinin karşısına gerçekte uygulanmamış veya gerçeği yansıtmayan bir fiyatın eski fiyat olarak çıkarılması suretiyle yüksek indirim algısı oluşturulmasına müsaade edilmeyecek deniyor. Öte yandan meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ve hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak reklam yapılabilecek denilmiş ve bütün bunların ışığında dijital mecralarında ayrıca bir mercek altına alındığı öte yandan aldatıcı reklamlara ciddi rakamlarla cezaların kesileceği de yine bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiler. Tabii ki buradaki amaç tüketicinin yani senin benim çıkarımızın korunması ama tabii özellikle işletmeler yine işi bir şekilde rayına oturtur, devam eder yoluna diye düşünüyoruz. Devam ediyorum biz de efendim. Peki yeni öğretim eğitim yılının başlamasına sayılı günler kaldı artık biliyorsunuz. Ve okullarda hazırlıklar tamamlandı mı acaba diye bakacağız. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları okul sıralarında şu anda yerini almış durumda.
3: Ders zilinin çalmasına az zaman kaldı. Okullarda hazırlıklar tamamlandı. Ücretsiz ders kitapları sınıflardaki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılında kullanılacak 283 milyondan fazla ders kitabının okullardaki dağıtımına başladı.
4: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan yeni bir kitap da bu yıl sıralarda yerini aldı. Çocuğumla Okula İlk Adım kitabıyla çocukların eğitim öğretimindeki ilk günlerinden okuldaki son günlerine kadar aileleriyle yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınacak. Yeni eğitim öğretim yılında ücretsiz dağıtılan materyallerden biri ise Türk Dünyası kitabı oldu. Türk Dünyası'nın

0: tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliği temel eğitim kademesindeki öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun bir anlatımla çocuklarla buluşturuldu.
1: 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlanan ücretsiz ders kitabı dağıtım projesiyle bugüne kadar 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 ders kitabı dağıtıldı.
2: Evet, ayın 14'ünde başlıyor biliyorsunuz okullar, ama öncesinde birinci sınıflar için tabii daha erken okulla tanışma süreci söz konusu. Şimdiden iyi bir eğitim öğretim yılı diliyoruz hem öğrenciler için, hem öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz için, tabii ki veliler için de aynı şekilde efendim. Diyelim buyurunuz. İstanbul'da günde 4500 ev taşınıyormuş. Hani az evvel göçebe olimpiyatlarını aktardık. Aslında esas göçebe olimpiyatları İstanbul'da yaşanıyor. Her gün haberi Türk Günden okuyalım. İstanbul'da biliyorsunuz kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor ve hız da kazandı. Yaz sezonu ve tayin döneminin de etkisiyle evden eve nakliye sektöründe hareketlilik artarken sektör temsilcileri geçen yılın aynı dönemine göre %60 ila 70 civarında iç hacmi artışı yaşandığını bildirmişler. Oldukça önemli bir artış. İstanbul'da günlük taşınma sayısı böylelikle 4500 ila 5000 arasında değişiyor. Veriler bu şekilde, yani göçebe hayat bir şekilde yine devam ediyor. Az evvel Kırgızistan'dan aktardığımız görüntüler, dediğim gibi İstanbul içinde bu yıl çok daha fazla görülmekte. Peki bir de bunun kentsel dönüşüm biliyorsunuz. O evler bittikten sonra yeniden taşınma süreci var. Aynı şekilde gelecek yıl ya da bir iki yıl içinde bu rakamlar daha da artar diye düşünüyorum. Adana'ya geçelim. İki ilçeyi birbirine bağlayan Asma Köprü dün gece alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı maalesef.
3: Allah Allah. Şuna bak ya.
1: Yangın Kameriye'de başladı, Asma Köprü'ye sıçradı. İki ilçeyi birbirine bağlayan köprü büyük hasar gördü.
3: Nasıl yanıyor ya? Oh, aman yarabbim.
1: Adana'da Seyhan Nehri üzerinde bulunan Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan Asma Yaya Köprüsü'nün ayağında bulunan Ahşap Kameriye'de yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı ve köprünün ahşap bölümüne sıçradı. Yangını fark edenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Çok sayıda itfaiyeci köprüye yayılan yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda Asma Yaya Köprüsü'ndeki yangın söndürüldü. Köprünün 20 metrelik bölümünde hasar meydana geldi. Polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
2: Çok büyük geçmiş olsun diyelim. Posta gazetesine geçelim. Köpek saldırısına 1.2 milyon tazminat deniyor. İzmir'in Menderes'te efendim ilçesinde 30 Ağustos 2023'te o zaman 11 yaşında olan SG'ye Japon Akita cinsi sahipli köpek saldırdı. Çocuk yüz ve kulak bölgesinden ağır şekilde yaralandı. Aile köpeğin sahibi İbrahim A'ya tazminat davası açtı. Mahkeme köpeğin sahibi hakkında toplamda 1 milyon 200 bin liralık bir maddi ve manevi tazminata mahkum etti denilmiş. Mahkemenin gerekçeli kararında çocuğun yüzünde kalan izlerin ekonomik geleceğini de etkileyebileceğine yer verildi deniyor. 3 yıl sonra verilen bir tazminat kararından söz ediyoruz. Bu para var mıdır yok mudur bilemeyiz ama 1 milyon 200 bin lira gerekçeli kararda bu çocuğun yüzünde kalan izlerin ekonomik geleceğini de etkileyebileceği yönünde olmuş. Yeniden büyük geçmiş olsun diyelim. Örnek bir karar gibi gözüküyor. Ve saatimiz 7.52, buyurunuz bir haber başlığı daha. Yeni nesil suç çetelerinden söz edeceğiz. Biliyorsunuz genellikle yurt dışından, hatta yakın yurt dışı ülkelerinden yönetiliyorlar. İçişleri Bakanlığı da işte o çetelerin yurt dışındaki uzantılarına ulaşmak için çalışmalar yapıyor. Sık sık ziyaretlerde bulunuyor. Bakan Mustafa Çiftçi de tam da bu amaçla biliyorsunuz vizesiz, pasaportsuz gidilebilen Gürcistan'a gitti. Bakan Çiftçi net mesaj verdi bu ülkeden. Çetelerin olduğu ülkelere tek tek gidip onları alacağım diyor. İzleyelim, sonra bir küçük ara, saat başında bağlantılarla beraberiz.

0: Gürcistan İçişleri Bakanlığı toplamda 866 kişinin iadesini ve sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmiş durumda. Bu önemli bir rakam. Ancak daha da önemlisi, sadece 2026 yılı içerisinde 438 kişinin iadesini ve sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmişler.
1: Türkiye sınır ötesinde de suç örgütlerini kıskaca aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin üstlendiği Gürcistan'daydı. Suçluların iadesi için Gürcistan makamlarıyla görüştü. Görüşme Daltonlar adlı çeteye yönelik son operasyondan sonra gerçekleşti.
0: Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar. Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız.
1: Cinayet, gasp, organize suç. Türkiye'de kanlı eylemlere karışıp izlerini sınır ötesinde kaybettirmeye çalışan suç örgütlerinin planı işe yaramadı. Türkiye, Gürcistan'ın başkentine kaçan suçlulara yönelik önemli operasyonlar düzenledi. Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı iz sürdü. Bu bölgedeki hücre evleri tek tek deşifre edildi.
0: Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde bizim kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı. Ve bu 22 kişinin 11 tanesini Gürcistan makamları bize iade ettiler. 11 tanesi de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katıldığı toplantılarda suç örgütlerine karşı atılacak yeni adımlar da masadaydı.
0: Türkiye'de suç işleyen birisi Gürcistan'a kaçmakla, Almanya'ya kaçmakla, İtalya'ya kaçmakla, dünyanın başka bir ülkesine kaçmakla elimizden kurtulamayacağını bu vesileyle göstermiş olduk.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi operasyonlarla ilgili yeni bilgiler de paylaştı.
0: Türkiye'de biz 545 organize suç örgütüne yönelik 1524 operasyon yaptık. Bunun neticesinde 6620 kişinin tutuklanmasını sağladık.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Efendim 3 Eylül Perşembe sabahındayız. Saatimiz 8'e doğru geliyor. 7.58'i gösteriyor. Gün başlıyor odasınız ve iki ayrı sıcak noktaya gideceğiz efendim. Biliyorsunuz dün Silivri açıklarında Türk bayraklı Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiler çarpıştı. Hatta şu dakikalarda son dakika bilgisi olarak paylaşıyorduk. Neyin ne olduğunu çok da bilmiyorduk. Ve Silivri'de şu an arkadaşımız Elif Yavuz ve diğer taraftan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de Emine Derya, o da kazanın olduğu ilk andan itibaren bize son dakika bilgilerini aktarıyor. Dediğimiz gibi önce Silivri'ye geçelim. Çünkü Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesilmiş idi ve geminin 11 dakikada battığı bildirildi gün içinde gelen haberlerde. Kazadan hemen önceki telsiz konuşmaları da ortaya çıktı ve kayıp 10 gemici şimdi aranıyor. Dediğimiz gibi öncelikle Silivri'ye gidelim ama Emine Derya'ya da bir günaydın diyelim. Elif Yavuz'dan sonra Emine Derya da anlatacak Girne'de olan biteni. Elif Yavuz, an itibariyle neler yaşanıyor Silivri'de? 10 denizcimiz kayıp, aileleri orada mı? Son bilgiler neler? Söz sende.
1: Murat Güloğlu, günaydın. Öncelikle neden Silivri'deyiz? Silivri açıklarında yaşandı bu kaza. Dün saat sabaha karşı saatlerde 3.15 civarında yaşandı. 3.26'da da acil durum çağrısı ulaştı merkezlere. Ve bu noktada Alsu isimli gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli geminin çatıştığı, yani çarpıştığı ifade edildi. Alsu gemisinde hafif bir hasar vardı. Çok şiddetli bir hasar yok. Gemiye dair görüntüler de ortaya çıktı tabii. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise çarpmanın etkisiyle battı. Yaklaşık 800-900 metre derinlikte olduğu ifade ediliyor. Batan geminin kapsanla birlikte 10 mürettebat olduğu ortaya çıktı. Şimdi 10 mürettebata ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada tabii deniz kuvvetlerinden kurtarma ekipleri, sahil güvenlik ekipleri olay yerinde. Hem havadan da arama çalışmaları devam ediyor. Şimdi sizin ekranlarınıza da kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk yansıtıyor. Silivri'de acil durum merkezi kuruldu, kriz masası kuruldu. Burada tabii 10 mürettebatın yakınları ailelerinden gelecek haberleri bekliyorlar. Burada dünden bu yana aslında hem gergin bir bekleyiş vardı. Sabah saatleri olmasına rağmen hala onlar da burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Dün tabi bazı detaylar da ortaya çıktı. Biz batan gemi Tuğberk İmamoğlu'nun firma sahibiyle Tahsin Bey'le görüşme fırsatı bulduk. Edinilen ilk bilgilere göre şimdi kazanın gerçekleştiği yeri bir otoyol, bir kavşak gibi düşünün. Orası tam seyir değiştirme noktası olarak geçiyor. İki gemi de farklı noktalara gidiyordu. O seyir değiştirme esnasında Tuğberk İmamoğlu gemisinin gideceği bir rota, güzergah var. Alsu gemisinin gideceği bir rota, bir güzergah var. İddialara göre Alsu gemisinin kaptanı o kendi güzergahını bozarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin güzergahına giriyor. Ve bu noktada Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı da telsizle Alsu gemisine çağrıda bulunuyor, ulaşıyor. İskele yapmasını istiyor. Normalde sancak, yani birbirlerinin sollarından gitmesi gerekiyor bu tür durumlarda. Yol, güzergah değişimlerinde, trafik ayrım noktası dedikleri yer burası. Birbirlerinin sollarına gelecek, sancaklarına olacak şekilde gitmesi gerekiyor. Ama tabii Alsu gemisinin kendi rotasından, güzergahından çıktığını fark ettiği için de iskeleye manevra yapmasını istiyor Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı. Tabii bunlar teknik terimler, yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak. Denizcilik işletmelerinin ve soruşturmalarının sonucunda ortaya çıkacak detaylar ama şu an için ortaya çıkan ve belirlenen, herkesin anlayabileceği şekilde ifade edersek eğer, aynı güzergah üzerine giden iki aracın karşı karşıya gelip bir aracın arabanın önüne çapraz, sağ çaprazından çarpması gibi düşünebilirsiniz. Burundan Alsu gemisi Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpıyor. Burada aslında bu çarpışmanın etkisiyle geminin batmasını sağlayan şey şu oluyor. Tuğberk İmamoğlu gemisi yaklaşık 5000 ton rulo sacla yüklü. Yani yüklü bu gemi. Alsu gemisinde ise yükün olmadığı ifade ediliyor. Boş bir gemi. Yük olduğu için batan Tuğberk İmamoğlu gemisi denize biraz daha inmiş durumda. Biraz daha batık. İçinde 5000 ton yük var. Alsu gemisi ise daha yüksek. Daha yüksek olduğu için o bahsettiğimiz burundan vurma durumu gerçekleştiği an kendi

0: mukavemeti daha zor. Yani mukavemetini kaybediyor. O kuvvetli çarpmanın etkisiyle tabii ki 5000 ton yüklü ve bir anda geminin battığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 11 dakika içerisinde battığı ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından ve Denizcilik İşletmesi tarafından yapılan açıklamalarda 11 dakikalık kısa bir süre içerisinde geminin yaklaşık 800-900 metre derine battığı ifade edildi. Çağrı düştü, acil çağrı düştü tabii merkezlere. Bu çağrının yapılmasındaysa herhangi bir manuel işlem olmadığı ifade edildi. Yani bu ne demek? Gemi içerisinde bulunan mürettebatın çarpmanın ardından bir çağrı cihazına, yani acil durum çağrı butonuna basma fırsatı dahi bulamadığı ifade ediliyor. Bu tür durumlarda, bu gemilerde, yani yine araçlardan örnek vermek gerekirse kaza bildirme durumu söz konusu oluyor. Yani sürücü kazayı bildiremeyecek durumda olduğu için araçlarda acil durum çağrı kazayı algılayan sensörler oluyor. Benzeri de gemilerde var. Bu belirli bir su seviyesine ulaşıldığı zaman bu çağrılar düşmeye başlıyor. Acil durum çağrısı merkeze düştüğü anda da ekipler olay yerine geliyor ve arama kurtarma faaliyetleri başlıyor. Burada yine Tuğberk İmamoğlu gemisinin firma sahibinin bir tepkisi, bir sitemi var. Bunun da soruşturmaya dahil edilmesini istiyor. O da nedir? Saat 3.10'da kazanın, çarpışmanın, çatışmanın meydana geldiği sistemlere düşmüş durumda. Ancak Alsu gemisi, yani o çarpan geminin saat 3.41'de bunu raporladığını, hem ihmalin hem de umursamazlığın olduğunu söylüyor Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi. Ki bu kıyı emniyeti raporlarına da yansımış bir durum, yansımış bir bildirim. Yani saat 3.10'da, 3.15'te bu kaza olduğunda yetkili mercilere bu konuyla hızlı şekilde ilgilenecek ve aksiyon alacak yerlere saat 3.41'de bildirildi. Yaklaşık yarım saat boyunca Alsu gemisinin çarptıktan sonra kaza olay mahallinde bir salyangoz diye tabir ettikleri bir ivmelenme yaptığı, gidip geldiği, ancak bir müdahalede bulunmadığı ifade ediliyor. Ayrıca yine ekipler tarafından kaza noktasına, çarpışma noktasına gidildiğinde görüntüler de ortaya çıktı. Alsu gemisi duruyordu. Ancak Alsu gemisinin çarptığı yerin yakınlarında batan gemi, Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can salları vardı. Yine bu can salları da gemi 1,5 metrelik derinliğe battığı anda otomatik olarak kendisini bırakan ve mürettebatın kurtulmasını sağlayan can salları bunlar. Tuğberk İmamoğlu gemisine ait bu can salları. Yani gemi otomatik olarak o can sallarını çıkarmış ama içerisinde herhangi bir mürettebata rastlanmadı. Alsu gemisinin can sallarının yerinde olduğu, gemide olduğu ifade ediliyor. Yani bu noktada Alsu gemisindeki mürettebatın, deniz adamlarının çarpışma sonrası, çatışma sonrası deniz sallarını bırakmadığı, deniz sallarıyla bir kurtarma çalışması içerisine girmediği ifade ediliyor ki denizcilikte acil duruma ihtiyacı olan herhangi birinin bir tercih hakkı yok. Yani ona yardımcı olabilecek birisi varsa eğer, ya da çarpan kişinin bir mecburiyet, bir emir aslında bu, yardım edilmesi gerektiği de ifade ediliyor. Tabii soruşturma halen devam ediyor. Her iki taraftan da telsiz kayıtları istendi. Dün bir tane telsiz kaydı ortaya çıktı. AIS kayıtları dediğimiz, bu bizim GPS olarak düşünebiliriz. Gittiği rotayı, güzergahı ortaya çıkaran, gemilerin hangi seyri takip ettiğini gösteren bir kayıt bu. Bu kayıtlar talep edildi. VDR dedikleri yine görüntülü sistemler talep edildi. Yani bu kazanın neden olduğu, neden önlenemediği, herhangi bir teknik arızanın olup olmadığı ya da bir insan hatası var mı yok mu, bunların hepsinin ortaya çıkacağı kayıtlar savcılık tarafından talep edildi. Bu gemi batmış da olsa, diğer gemide de olsa, silinmiş de olsa bunların hepsi geri getirilecek kayıtlar, bu arada takip edilecek kayıtlar. Soruşturma elbette devam ediyor. Biz de Silivri'deyiz. Burada hem AFAD ekipleri, sağlık ekipleri burada, çünkü yakınları burada gelecek bir haberi bekliyorlar. Bir kriz masası kurulmuş durumda. Gün boyu biz de gelişmeleri buradan takip edip aktaracağız diyelim.
1: Elif Yavuz, çok teşekkür ediyoruz. Günün ilk haberlerini Silivri'den aldık. Gün boyu aktarmayı sürdürecek. Elif Yavuz'un söyledikleri son derece önemli. Aslında iki kazada da ortak bir nokta var gibi gözüküyor. İhmal ve umursamazlık var mıydı, yok muydu? Yarım saat boyunca o kaptan kimlerle, nasıl, ne şekilde telefonla ya da telsizle konuştu? Bunların da dökümünü de almak gerekiyor. Ama işte gün boyu bütün bunlar yaşanacak. Elif Yavuz'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Zira hatırlayınız,

0: Bayramımızda 30 Ağustos günü meydana gelen bir gemi kazası ve sonrasında yürütülen arama kurtarma çalışmaları. Bir kişinin naaşına ulaşıldı biliyorsunuz. 19 kişi içinde arama çalışmaları sürmekte. Hatta Ulaştırma Bakanı Arıklı da görevden alınmıştı. Son gelişmeler için Girne'ye dönelim. Emine Derya günün ilk haberlerini aktarsın bize. Emine Derya, Girne'de, Girne açıklarında neler oluyor, neler yaşanıyor ve bugün özellikle ne olması bekleniyor? Söz sende.
1: Murat Güloğlu, şimdi 30 Ağustos'ta meydana gelen kaza sonrası çalışmalarda artık 4 gün geride kaldı. Bugün 5. güne girdik ve gece saatlerinde de bu çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyelim. Tabii ki Türkiye'den TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin gelmesi ve gemilerde bulunan uzaktan kumandalı sualtı arama sistemleri sayesinde de bu çalışmaların kaderinin değişebileceğini aktarmıştık. Keza dün öyle oldu. Artık beklenen o ilk haber geldi. 20 kişi kayıptı. O 20 insanımızdan bir tanesinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği henüz resmi kaynaklar tarafından açıklanmadı. Ancak 50 yaşında bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor. Şimdi bu dünün en önemli haberlerinden bir tanesiydi. Bir diğer önemli haber işte... Hemen bu açıklamanın ardından yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alındığını duyurdu. Şimdi Erhan Arıklı'nın görevden alındığının duyurulmasının ardından kısa bir süre sonra Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Arıklı'nın genel başkanı olduğu YDP'de koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Bu ne demek? Kıbrıs siyasetine dönüp bakacak olursak şu anda mevcut hükümet 3 partiden oluşan bir koalisyon hükümeti. İşte bu partilerden bir tanesi Erhan Arıklı'nın genel başkanı olduğu YDP'ydi. Böylece koalisyon üyelerinden bir tanesi ayrılmış oldu. Bu bahsi diğer konu. Önümüzdeki günlerde Kıbrıs siyasetini etkileyebilir, farklı noktalara götürebilir ama biz kazaya geri dönelim. Şimdi Ahmet Korkmaz'la birlikte günün ilk ışıklarında yine Girne açıklarındayız. Hemen arkamda birazdan bir helikopteri de göreceğiz zannediyorum. Çünkü seslerini duymaya başladım. Şimdi su yüzeyinde hem TCG Işın hem TCG Alemdar ve yine onlara destek olarak gemilerin çalışması devam ediyor. O TCG Işın'daki çalışmaları Girne'ye ulaştığında biliyorsunuz yerinde göstermiştik. Şimdi ROV isimli uzaktan kumandalı bir araç suya indiriliyor. Önce enkazın nerede olduğu tespit edildi. Bu birinci adımdı. Başarıyla tamamlandı. Diğer aşama ise enkazda kaç kişinin olduğunun tespiti ve onların oradan kurtarılma süreçlerinin başlamasıydı. Şimdi dün enkazda artık... Kaç kişiye yönelik bir tespit yapıldı bunu henüz bilmiyoruz. Ama bir erkek bedeninin, bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Yayının başında da söylediğim gibi 50 yaşında bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor. Bugün neler bekliyoruz? Açıkçası bugün bu konuda yeni haberler alabiliriz. Şimdi gece boyu çalışmalar sürdü. Bu anlamda gece belki bir bedene ulaşılmış olabilir ya da gün içinde bu konuda çalışmalar yaşanmış olabilir. Türkiye'den destek var bu arada. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bir ekip gemi kazasına ilişkin rapor hazırlamak için ülkeye geldi. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel de teknik incelemelerin ardından ön raporun en kısa sürede hazırlanacağını duyurmuştu. Az önce gördünüz, sadece denizden değil havadan da bu çalışmalar devam ediyor. Bir de hukuki boyut var, ona da bakalım isterseniz. Şimdi toplamda 9 kişi tutuklu bulunuyor. Dün başbakana işte bu ihmaller soruldu. Dedi ki en üst düzeyden en altta çalışan insanlara kadar kimin ihmalinin olduğu düşünülüyorsa biz o konuda çalışmalarımızı yapacağız dedi. Zaten kısa bir süre sonra da Bakan Erhan Arıklı'nın görevden alındığını duyurdu. Yani dikkat çekici bir not daha var elimde başbakanın konuşmasından. Dedi ki yeni tutuklamalar gelebilir. Yani soruşturma ilerledikçe, derinleştikçe yeni tutuklamalar gelebilir. Bugün kim gelecek? olacak peki? Saatler 16.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın da bölgeye gelmesini

0: hem çalışmalar hakkında bilgi almasını hem de Cumhurbaşkanı ile birlikte bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Yine olayın ilk saatlerinden itibaren olduğu gibi bugün de artık bugün kazanın meydana geldikten sonra 5. günü Ahmet Korkmaz'la birlikte bölgedeyiz. En sıcak gelişmeleri takip ediyoruz. Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emine Derya, çok teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Girne'den aktardı. Günün ilk bağlantısıydı. Önen çıkardığı başlıklar son derece mühim. Gün boyunca da Emine Derya'dan alacağız gelişmeleri. Tüm bu arama kurtarma çalışmaları sürerken tabii Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere. Bir de acaba siyasi bir kriz demeyelim ama siyasi bir yenilenme yaşayabilir mi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Bu hadiseden sonraki konuşulan konu şimdi bu. Peki efendim, şimdi hayatını kaybedenler ardında yürek yakan hikayeler bırakıyor. Maalesef her kaza, her faciada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide de bu hikayeler var maalesef. Bir anne çocuğuna can yeleği giydirdi, onu kurtardı ama kendisi kurtulamadı. Bir baba eşini ve çocuğunu güverteye çıkarıp kurtardı. Can yeleği ararken can verdi. Gülcal Gürel ve uzman çavuş Fahri Ateş gözyaşları içinde toprağa verildi.
2: Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı.
3: Bir anne, bir baba. İkisi de önce evlatlarını kurtardı, sonra ölüme gitti. Gemi faciası ardında yürek yakan hikayeler bıraktı. Gülcan Gürel, babası, kızı ve kız kardeşiyle birlikte Kıbrıs'a gitmişti. Asker kardeşinin töreni vardı. Aile daha sonra Mersin'e dönmek için gemiye bindi. Gemi alabora olmadan önce Gülcan Gürel kendisine verilen can yeleğini kızına giydirdi. Dakikalar sonra da facia gerçekleşti. Kızı kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Gülcan Gürel için ilk tören uzun yıllardır çalıştığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlendi.
2: Çok iyi bir insandı. Kimseyle kötülük yapmazdı, kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece işini yapar, çıkar giderdi.
3: Mesai arkadaşları Gürel'i gözyaşları içerisinde uğurladı. Gülcan Gürel Mersin'de toprağa verildi.
4: Komutanınıza nasıl dilediniz? Fahri komutanınıza nasıl dilediniz?
3: 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş de o gemideydi. Eşi ve çocuğunu güverteye çıkarıp kendisi için can yeleği bulmaya gitti. Tekrar geminin içine giren Ateş bir daha çıkamadı. Eşi ve çocuğu kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Fahri Ateş Mersin'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
1: Evet, kara, hava ya da deniz fark etmiyor. Facia her yerde kendini gösteriyor ve işte gördüğünüz gibi arkadan böyle hikayeler ve göz yaşartıcı ve kalp kırıcı hikayelerle beraber bizler de maalesef üzülüyoruz elbette. İşte geçtiğimiz zaman diliminde, geçtiğimiz kışlarda Kartalkaya'da yaşanan hadiseden bir farkı var mı? Bakıldığı zaman hayır, orada da ihmal, orada da sorumsuzluk bir hayli fazlaydı. Maalesef ki düzelmiyor, düzeltemiyoruz. Hayatını kaybedenler işte bu şekilde arkasında hikayeler bırakarak, yaşlı gözler bırakarak gidiyorlar bu hayattan. Girne'deki gemi kazasından kurtarılan 35 haftalık hamile kadın ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi. Açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasından kurtarıldı 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Göktaş. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki tedavinin ardından ailenin talebi üzerine ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi. Bakan Memişoğlu sosyal medyadan bir açıklama yaptı gördüğünüz gibi. Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe vatandaşımızı sağlık ekiplerimizin gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli'ye naklettik. Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı.

Evet, facia ya da facialara yönelik olarak gelişmeleri ekranlarımızda ekrana getireceğiz. Son dakika bilgisi olarak ancak bir sıcak gelişme var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyon olarak aktarıyoruz. İyi

0: BB'ye yönelik soruşturmada yeni dalga operasyonun detaylarını alacağız. Zira çok sayıda kişi hakkında yine gözaltı kararı söz konusu. Arzu Kaya'ya dönüyoruz. Bize aktaracak Arzu.
1: Evet Murat Güloğlu, bildiğiniz üzere birçok operasyon düzenlenmişti. Bunlara bir yenisi eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Kim tarafından? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi ve birçok ismin de gözaltına

0: Sonra tamamen çöktüğünü iddia ediyor Trump. Bütün bunları %99 oranla Orta Doğu'ya ve İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz sözleri önemli. Trump gerekçe olarak da İsrail'i yok ettikten sonra, ki bunu çok memnuniyetle yaparlardı, Orta Doğu, Avrupa ve bazı şehirlerimize saldıracaklardı iddiasında bulundu Amerikan Başkanı Trump. Tabii seçim yaklaştıkça acaba Grönland hadisesi ne zaman devreye sokulacak diye sorarken elbette ki Grönland mevzusunu da konuşmaya başlar oldu Trump. Efendim, Grönland'ı biliyorsunuz satın alma isteği söz konusu ve bir taraftan bunu defalarca dile getiriyor. Danimarka hükümeti adaya birliklerini sevk etti. Yeni gelişme bu. 7 Eylül'de ise 11 NATO ülkesinin katılımıyla Arktik Kalkanı tatbikatına başlanacağı duyuruluyor.
1: Danimarka, Grönland'a birliklerini sevk etti. NATO ülkeleri ada için bir araya geldi. Adada ortak tatbikat düzenlenecek. Danimarka, Arktik bölgesindeki askeri varlığını artırmaya hazırlanıyor. Bu amaçla adaya ilk kez birliklerini sevk etti. Danimarka'nın hamlesi uzatılan zorunlu askerlik kapsamında gerçekleşti. Danimarka'da zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya çıkarılmıştı. Danimarka Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7-18 Eylül tarihleri arasında Grönland'da Arktik Kalkanı tatbikatı düzenlenecek. 11 NATO ülkesinden 400'den fazla asker katılacak. Tatbikat, NATO'nun Arktik ve Kuzey Kutbu'ndaki konumunu güçlendirmek için yapılacak. Askerler zorlu Arktik koşullarında eğitim alacak. ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek Danimarka'ya bağlı Özerk'a Grönland'ı satın alma girişimlerini defalarca yenilemişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise bu talebi reddetmişti.
0: Evet, 11 NATO ülkesinin katılımıyla bu tatbikat düzenlenecek. Peki düşman kim? Amerika Birleşik Devletleri mi? NATO'nun bu tatbikatına bir nota gönderebilir mi Trump? Amerika Birleşik Devletleri ve bir taraftan da elbette NATO'da ciddi bir çatlak yaşanır mı Grönland hadisesi yüzünden? Bütün bunlar da önümüzdeki zaman diliminde konuşulacak konuların en önemlilerinden biri gibi gözüküyor şimdi. Peki İsrail'e gidelim. Çünkü Netanyahu 7 Ekim saldırısından yaklaşık 3 yıl sonra üst düzey güvenlik yetkililerine yönelik suçlamaları yeniden gündeme getirdi. Malum orada da seçim yaklaşıyor. Netanyahu saldırıdan önceki saatlerde üst düzey güvenlik yetkililerinin kendisini bilerek uyarmadığını öne sürüyor şimdi. Beni uyandırsalardı her şey farklı olurdu diyor bir taraftan da.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 7 Ekim saldırısından önce dönemin üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin kendisini kasıtlı olarak uyarmadığını iddia etti. İsrail medyasına yer alan haberlere göre güvenlik teşkilatının üst düzey yöneticileri Hamas'ın saldırıya hazırlandığına ilişkin çok sayıda işaret gördü. Ancak bunu eyleme dökemeyeceğine inandılar. Netanyahu, kendisinin uyarılması halinde tüm orduyu alarma geçireceğini, hava kuvvetlerini harekete geçireceğini ve Gazze sınırına yaklaşanların vurulması talimatını vereceğini söyledi. Nova Müzik Festivali'nin de iptal edilebileceğini belirten Netanyahu, özellikle dönemin İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Herzl Levy, dönemin Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve dönemin İstihbarat Başkanı Aharon Haliva'yı hedef aldı. "Beni uyandırsalardı her şey farklı olurdu," dedi. Saldırının bu şekilde gerçekleşmeyeceğini savundu. Netanyahu daha sonra açıklamalarını yumuşatarak güvenlik yetkililerini ihanetle değil büyük bir başarısızlıkla suçladığını söyledi. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da Kanal 14'e verdiği röportajda eski İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı olan sol görüşlü siyasetçi Yair Golan'ın 7 Ekim saldırısından önceden haberdar olduğunu ima etmişti. Golan, Sara Netanyahu'yu iftira davasıyla tehdit ederken Sara Netanyahu ise geri adım atmamıştı. O dönemde görev yapan güvenlik yetkilileri ise daha önce o gece eldeki bilgilerin Hamas'ın büyük çaplı bir saldırıya geçeceği sonucuna varmak için yeterli olmadığını savunmuştu.
0: Evet, Ekim sonunda bir seçim var ve o seçime kadar işte kamuoyu, İsrail kamuoyu bu haberlerle oyalanıyor gördüğünüz gibi. Yine istihbarat raporları, yine güvenlik ön plana çıkmış durumda. Yakın zamanda belki bir

0: saldırının başlamasında hep beraber görebiliriz. Olabilir efendim, çünkü seçime kadar Netanyahu şu anda anketlerde gerçekten hani dibi boylamış durumda, neredeyse bunu ayaklandırmaya çalışıyor. Umarız ki bunu gerçekleştiremez. Efendim uzak doğuya gidelim. Nepal ve Çin'in Tibet Özerk bölgesini vuran sel felaketinin hemen ardından haber alınamayan yaklaşık 4000 kişiyi arama çalışmaları sürüyor maalesef. Buradan da anlayacağımız gibi binlerce insan hayatını kaybetti. Görünen bu. Yetkililer kayıpları bulma umutlarının her geçen saat saniye azaldığını belirtiyor. Yapılan son açıklamaya göre Nepal'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1114'e yükselmiş durumda.
1: Nepal ve Tibet Özerk bölgesi geçen hafta yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kayıpları canlı olarak bulma umuduysa her geçen saat azalıyor. Arama kurtarma ekipleri felaketin ardından kaybolanları arama çalışmalarına sürdürüyor. Hidroelektrik santrali için açılan tünellerde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 279 kişi kurtarıldı. Tünellerde en az 600 kişinin daha mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Buradaki kurtarma çalışmalarına Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen özel ekipler katılıyor. Felakette hayatını kaybedenlerin defin işlemleri de sürüyor. Kimliği henüz tespit edilemeyen ancak bozulma tehlikesi taşıyan cenazeler toplu mezarlara gömülüyor. Nepalliler de hayatını kaybedenler anısına mum dikti, dualar etti.
2: Nepal'de her kültürden ve her dinden insan var. Hindu, Budist, Hristiyan, Müslüman fark etmez. Herkes sadece insan için var. Sadece biz insana öncelik veriyoruz. Ve biz de insanız. Bu yüzden burada dua ediyoruz.
1: Birleşmiş Milletler felaketzedelerin kaldığı kamplar için hijyen uyarısı yaptı. Kurulan 27 kampta yaklaşık 3500 kişinin kaldığı belirtilirken, hasar gören sağlık tesisleri ve kirlenen su kaynaklarının büyük bir sağlık riski teşkil ettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler ayrıca Nepal'deki felaketzedeler için uluslararası yardım kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kurum ayrıca Himalayalardaki buzul göllerindeki taşma ihtimalinin önümüzdeki yıllarda da bölgede yaşayanlar için felaket riski taşıdığına işaret etti.
0: Evet, ölü sayısı binlerce olacak gibi gözüküyor. Umarız öyle olmaz ama giderek de zaman tükeniyor maalesef. Efendim, Prens Harry ve Meghan Markle'ın eşi Amerika'dan İngiltere'ye taşınması Trump'ın gündeminde. Amerikan Başkanı çiftin ülkeyi terk etmesinden mutlu olduğunu söyledi. Trump'ın kraliyet ailesine bir de mesajı var tabii.
3: What's your reaction to the recent news that Prince Harry and Meghan have left the United States and have gone back?
4: I'm happy about it. No, I was not a fan.
5: Ben kraliyet ailesi olsam onları almazdım dedi. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamadıkları için mutlu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüşünü böyle yorumladı.
6: Kraliyet ailesine saygısızca davrandılar. Bunu sevmedim. Davranış şekli hoşuma gitmedi. Onun kraliçeye ve Kral Charles'a fazlasıyla saygısız davrandığını düşündüm.
5: ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Kraliçe Elizabeth ve prensliğinden bu yana tanıdığını söylediği Kral Charles'la iyi ilişkisi olduğunu söyledi. Ardından eleştiri oklarını Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle'a çevirdi.
6: Kraliyet ailesine saygısızca davrandılar. Bu hoşuma gitmedi. Davranış şekli hoşuma gitmedi. Onun kraliçeye ve Kral Charles'a fazlasıyla saygısız davrandığını düşündüm. Bilmiyorum, belki ben farklıyımdır ama onları geri almazdım. Eğer kraliyet ailesinde olsaydım onları geri almazdım.
5: Çift 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılma kararı almış, ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleşmişti. İngiliz basını, İngiltere'ye dönen ikilinin kraliyete ait bir mülkte yaşamayacağını aktarırken, çiftin çocuklarının okula gideceği bölgede velilere özel bir bilgilendirme mektubu gönderildiğini iddia etti.
0: Evet, dünya siyasetinden tabii ki magazin gündemine kadar Trump'ın her konuda bir fikri var gördüğünüz üzere. Ve bir taraftan da Trump demişken Hürriyet'ten bir haber başlığı, yem uçak belgesel oldu deniyor. Henüz 2 aylık bir süreç Yaşananlar hemen belgesel oluvermiş. Bu da ilginç efendim, aktaralım. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi biliyorsunuz Temmuz'un ilk haftası olmuştu. Ve NATO zirvesinin ardından İran kaynaklı olası suikast tehdidi nedeniyle gizlice uçak değiştirmesini konu alan Yem uçak belgeseli yarın itibariyle yayımlanmaya başlanıyor. Detayları biliyoruz zaten ama yeni belgeselde özellikle operasyon sırasında yaşanan şaşkınlığını gazetecilerin tanıklığı üzerinden ele alınmış. Reuters muhabirinin söyledikleri, AP Puan muhabirinin söyledikleri yine aynı şekilde belgeselin temelini oluşturuyor. Mesela Trump'ın uçağa binmesinin ardından gazetecilerden pencere perdeleri kapatmaları istenmiş. Reuters muhabiri bunu söylüyor. Öte yandan daha önce Air Force One'ın yanında yer alan ikram araçlarını fark ettiğini de ifade ediliyor. Brandon, o da AP ajansının foto muhabiri. Dolayısıyla efendim Yem uçak belgeseli dikkat çekici. Olay henüz sıcaklığını korurken birdenbire böylesi belgeselin çekilmiş olması da tabii ayrı bir konu. Hep beraber göreceğiz bakalım nasıl ilerlemiş süreç diyelim. Devam edelim. İtalya'dayız malum. İlk kadın başbakan Meloni yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan Başbakanı Meloni'nin aynı hükümetle 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Berlusconi'nin rekorunu kırması bekleniyor şimdi.
1: İktidarda en uzun süre kalan hükümet olarak tarihe geçiyor. İtalya Başbakanı Meloni yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni aynı hükümette 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Silvio Berlusconi'nin rekorunu bir gün farkla geride bıraktı. Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde en uzun süre görev yapan hükümet unvanını elde etti. Siyasi istikrarsızlığıyla bilinen ve son 80 yılda yaklaşık 70 hükümet gören İtalya'da bu rekorun 2027'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Meloni'nin istikrar imajını güçlendirebileceği değerlendiriliyor. Meloni'nin partisi kamuoyu yoklamalarında ilk sıradaki yerini korurken mevcut tablo 2022 seçimlerindeki başarının 2027'de tekrarlanabileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlara göre Meloni'nin yeniden seçilmesinin önünde önemli engeller bulunuyor. Bu yıl hükümetin desteklediği yargı reformunun referandumda reddedilmesinin Meloni açısından önemli bir darbe olduğu belirtiliyor. Meloni'nin karşısındaki risklerden biri de eski general Vannacci'nin yeni kurduğu Futuro Nazionale Partisi. Göçmenler ve LGBT bireylere yönelik sert söylemleriyle bilinen Vannacci'nin partisi anketlerde yaklaşık %7 destek görüyor. Bu oranın korunması halinde partinin hükümetin kurulmasında kilit bir konuma gelebileceği belirtiliyor. İtalya siyasetinin bir diğer önemli sorunuysa seçime katılımın giderek azalması olarak öne çıkıyor.
0: Evet, Meloni güçlü bir figür İtalya için ancak seçmen sayısı da giderek azalıyor. Daha doğrusu vatandaş seçme sandığa gitmemeye başlamış durumda. Ama herhalde Meloni kaybederse buna en çok sevineceklerden biri tabii ki Trump olacaktır. Diyelim aslında Rusya'ya doğru ilerleyelim. Bir taraftan gündemi farklı bir yerden değerlendiriyoruz. Kontrolden çıktı. Tekme ve yumruk attı. Kim? Bunu yapan bir robot efendim. Öfkelenen robot müşteriye saldırdı deniyor. Rusya'da elektronik eşyalar satan bir dükkana gelerek tokalaşmak için elini uzatan bir müşteri. Yani daha karşılık bulamayınca robotu itti. Duruma tepki veren robot dövüş moduna geçti denilmiş Türkiye gazetesinde. Mağazalarda ağırlıklı olarak insansı robotlar artık boy göstermeye başladı. Dünyanın birçok yerinde denilmiş Rusya. Ya da bunlardan biri. Yapay zeka ile donatılan bazı robotlarda beklenmeyen hareketler ortaya çıktı. Bunlardan biri de Rusya'da dediğimiz gibi insansı robota yaklaşıyor bir müşteri. Onun elini sıkmaya çalışıyor. Müşteri kendisiyle tokalaşmayan robotu itiyor. Robot dengelenmeye çalışır gibi hareket ettikten sonra kendisini iten kişiye doğru ilerleyerek tekmeler savurmuş. Mağazada bulunan diğer müşteriler ve çalışanlar araya girmiş. Robotu tutmaya çalışmış. Robot bütün çabalara rağmen sakinleşmemiş ve tekmeler ve yumruklar atmaya devam etmiş arbede sürerken, robot bir süre sonra insanların zorlu müdahalesiyle kontrol altına alınabilmiş. Tabii bu görüntülerde viral olmuş, öfkelenen robot müşteriye bu şekilde saldırmış ama müşteri başlatıyor aslında bu saldırı anlarını, bu şiddet anlarını. Ona karşılık bir misillemede bulunmuş robot. Bir değil, iki, üç ya da dört robot olsaydı acaba olay bambaşka bir boyuta gelir miydi? Şimdi konuşulması, tartışılması gereken aslında robotların insan hayatına nasıl, ne şekilde yer edineceği. Bundan sonra gördüğünüz gibi birdenbire öfke kontrolünden çıkıyor, öfkeleniyor, tekme ve yumruk atmaya başlıyor robot. İstediği kadar yazılım olsun, işte gördüğünüz gibi birdenbire sokak moduna geçivermiş. Olay Rusya'da gerçekleşti, söyleyelim bir kez daha. Ve devam edelim yolumuza. Saatimiz 9.35'i gösterirken Temmuz ayında test uçuşları için fırlatılan Starship okyanusa iniş yapmış idi. Uzay aracı şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonuyla sudan çıkarıldı. Starship şimdi mühendislerin incelemeleri için Amerika'da Texas'taki ana tesise geri götürülüyor.
7: Test uçuşlarını bitirip okyanusa iniş yapan Starship bir ay sonra sudan çıkarıldı. Bu SpaceX'in şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonu oldu. Starship, test uçuşu için 24 Temmuz'da Texas'taki Starbase tesisinden fırlatılmış, son test uçuşunun ardından Hint Okyanusu'na iniş yapmıştı. Büyük bir operasyonla sudan çıkarılan uzay aracı, mühendislerin incelemeleri için Texas'taki ana tesise geri götürülüyor. Ancak aracın taşınmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor. Geçen ay gerçekleşen fırlatma, tamamen monte edilmiş bir Starship'in 13. test uçuşuydu. Bu uçuşta Starship ilk kez uzay sınırında yaklaşık bir saatlik yolculuğu tamamlamıştı. Ardından Hint Okyanusu'na kontrollü şekilde inerek su yüzeyinde sağlam kalmayı başarmıştı. SpaceX, operasyonun ardından yaptığı açıklamada kurtarma ekibine teşekkür etti. Starship'in geliştirilmesi için mühendislerin önemli miktarda veriye erişimini sağlayacağını belirtti. SpaceX, Starship'i gelecekte Ay ve Mars görevlerinde kullanmayı hedefliyor. NASA da 2028'de astronotları Ay'a indirmeyi planlıyor. Bu kapsamda Starship'in yanı sıra Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen Blue Moon iniş aracının da kullanılması planlanıyor. SpaceX'in Starship programından elde edilen test verileri, aracın gelecekteki mürettebatlı görevler için geliştirilmesinde kritik önem taşıyor.
0: Evet, biraz da paradan söz edelim. Bugün enflasyon rakamları da açıklanacak yaklaşık 22-23 dakika sonra. Acaba piyasalar bu verileri nasıl, ne şekilde bekliyor göreceğiz. 14.000'in üzerinde ama bir düşüş söz konusuydu Borsa İstanbul 100 endeksinde. Evet, BIST 100 endeksi 14.050 puandan güne başlıyor. Dolardaki ufak da olsa artış yine dikkat çekmekte. 48 lira 31 kuruş an itibariyle ve lira liranın euro karşısındaki erimesi de dikkat çekiyor. 56 lira 25 kuruş civarında gördüğünüz gibi ve euro dolar paritesi de bunlara bağlı olarak elbette 1.16 seviyesinde diyelim. Faizin rakamına geçelim, 39.78 puanda. Efendim altının onsunda da bir yükseliş söz konusu, yaklaşık %1 civarında 4.424 dolardan işlem görmekte. Brent petrol yükseldi yine bir düşüş haline geçti. Umarız ki devam eder. Yaklaşık %1,5'luk bir düşüş var. 94-95 dolar seviyesinde, ancak motorine yine bir zam geleceğinden söz ediliyor, söyleyelim. ABD ham petrolü 90 dolar civarında, o da seyrini sürdürmekte diyelim. Hemen altın cephesine bakalım. Yükselişte görmektesiniz bütün altınlar. 6.869 lira gram altın. Çeyrek altın 11.230 lirayken 22.461 lira yarım altın. Altın, tam altının ederi de 44.792 lira. Piyasalar güne işte bu şekilde başlıyor. Yatırımcısına bol kazançlar diyoruz. Ancak işte enflasyon rakamları da bekleniyor. Ağustos ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Gözler nerede? Piyasalarda. O veri yaklaşık 20 dakika sonra belli olacak. Ekonomistler tüketici fiyat endeksinin Ağustos'ta %1.86 artacağını tahmin ediyorlar. etmekte. Milyonlarca memur, emekli, kiracı ve piyasa aktörünün kilitlendiği Ağustos enflasyon verileri birazdan açıklanacak ve Ağustos 2026 enflasyon beklentisi Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketiyle yeniden güncellendi. Katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi %29.43'e yükselmiş durumda. 12 ay sonrası beklenti ise %23.69'a geriledi. Ekonomistler tüketici fiyat endeksinin Ağustos'ta %1.86 artacağını tahmin ediyor. Açıklanacak verilerle birlikte konut ve iş yerleri için Eylül ayında uygulanabilecek tavan kira artış oranı ile yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı hesabı da tabii ki belirginlik kazanacak. Evet, bir yükseliş söz konusu olabilir çünkü akaryakıta gelen, peş peşe gelen zamlar bunda etkili olacaktır. 20 dakika sonra hep beraber göreceğiz neyin ne olduğunu. Bir taraftan da İstanbul Ticaret Odası, biliyorsunuz, böylesi genel enflasyon öncesinde mega kentin İstanbul'un Ağustos ayı enflasyon verilerini de paylaştı. Peki pazar tezgahlarında hangi ürünlerin fiyatı arttı ya da düştü? Hep beraber görelim.
1: Yaz bitti, pazar tezgahları yavaş yavaş renk değiştirmeye başladı. Bu durum fiyatlara da yansıdı. İstanbul Ticaret Odası'nın Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Salatalık %11,1'lik oranla fiyatı en çok artan sebze oldu.
8: Salatalık geçen aylara göre biraz daha yükseldi fiyatlar.
9: Şu an ne kadar salatalık?
8: Yani kilosu 35-50, fiyat değişiyor şimdi. Kaliteden kaliteye göre değişiyor.
1: Salatalığı %8,61 artışla çilek, %4,92 artışla domates takip etti. Fiyatı düşen ürünlere gelince,
9: İstanbul Ticaret Odası'nın Ağustos ayı verilerine göre fiyatı en fazla düşen ürün şeftali oldu. Şeftalinin fiyatı bir ayda %26,5 geriledi.
10: Şeftali nektarı ilk çıktığında 70-80 lira civarındaydı. Şu an tam dip fiyat, yani 50 lira. Toplanıcı halinde 25-30 lira şeftali.
1: Şeftalinin yanı sıra üzüm, limon ve erik fiyatlarında da düşüş var. Sivri biberde de fiyat geriledi.
10: 100 lira üzüm satıyorduk ama şimdi bakıyoruz 50 lira. Gerçekten bu sene verimli. Yani üzüm olsun, şeftali olsun, rekolte çok yüksek. Yani ürün çok olduğundan dolayı fiyatlar çok düşük. Erik bayağı düştü. Erik 35 lira.
8: Biber geçen hafta 200 liraydı mesela. Bu hafta kilo 70 liraya düşmüş. Yani fiyatta, biberde bayağı bir düşüş var fiyatta.
1: Pazarda fiyatlar üründen ürüne, semtten semte değişiyor.
9: Kabak aldık, kuru fasulye aldık, salatalık aldık, domates aldık, bamya aldık. Ne kadardan aldınız domatesi? Domatesi 30 liradan aldık.
11: Maydanoz aldım, yeşil soğan, zeytin, yufka.
9: Fiyatlar nasıl peki?
11: Değişiyor semtten semte. Burası gayet uygun.
0: Evet, hep beraber bekliyoruz efendim. Umarız ki düşük rakamlarla karşılaşırız enflasyon sürecinde. Ve bir taraftan da buyurunuz, eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini kıl payı kaçıran on binlerce kişiyi ilgilendiren bir haber Milliyet'te yer almış. Hizmet süresinde sadece SGK kaydına bakılmayacak deniyor. Evet, EYT düzenlemesinde kıl payı kaçıran on binlerce kişinin açtığı hizmet süresi tespit davalarında Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden dikkat çekici bir karar geldi. Yüksek Mahkeme işçinin hizmet süresinin yalnızca SGK kayıtlarına göre belirlenemeyeceğine ve akrabalığın tek başına tanık beyanını geçersiz kılmayacağına hükmetti deniyor ki bu çok farklı bir sonuç elde etmemize yol açabilir mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Yargı sürecinin nasıl işlediğine dair hikayeleştirilmiş bir tarafı da var işin, ancak hizmet süresinde sadece SGK kaydına bakılmayacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kıl payı kaçıran arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için önemli bir karar, yakın zamanda çıkar mı çıkmaz mı göreceğiz ama çok önemli bir umut ışığı diyebiliriz bu karar için. Bir de önümüzdeki zaman diliminde elbette ki seçimler söz konusu olacak. Dolayısıyla çok farklı bir ortamda konuşabiliriz artık EYT'nin diğer halini. Efendim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası deprem sonrası artan konut kiralarındaki son durumu analiz etti. Buna göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokunda yaşanan kayıp ve bölgeden göç kira fiyatlarında doğal olarak hızlı artışa neden oldu.
1: 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında konut stoku azaldı. Konut kiralarında hızlı artış yaşandı. Fiyat artışı deprem bölgesiyle sınırlı kalmadı. Bu analiz Merkez Bankası blog sayfası olan Merkez'in güncesinden. Deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri başlıklı bir analiz yazısı yer aldı. Analizde Kahramanmaraş merkezli depremlerin kira piyasasındaki etkisinin deprem bölgesiyle sınırlı kalmadığı kaydedildi.
2: Deprem sonrasında yaşanan

0: göç hareketleri, göç alan illerde kiralık konut talebini ve kiraları artırdı. Çalışmaya göre deprem bölgesiyle coğrafi olarak yakın olan ve veya geçmişte güçlü göç ilişkileri bulunan illerde kiralar daha fazla arttı.
1: Yazıda depremin konut arzında yol açtığı kaybı gidermek amacıyla bölgede kamu öncülüğünde kapsamlı bir yeniden imar süreci başladığı da belirtildi. TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan deprem konutlarının sayısının 2025 başında 201 bin seviyesine, yıl sonunda ise 434 bine ulaştığı bilgisi verildi.
2: Deprem sonrasında konut arzındaki kayıpla birlikte hızlanan kira artışlarının, arzın yeniden güçlenmesiyle birlikte göreli olarak ivme kaybettiğini gözlemliyoruz. Deprem bölgesindeki konut arzının toparlanmasının, geri göç kanalıyla daha önce göç alan illerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor olabileceğine işaret ediyor.
1: Deprem bölgesindeki konut arzı artışıyla hem deprem bölgesinde hem de dolaylı şekilde etkilenen illerde kira artışını baskılamayı sürdürebileceği belirtildi. Konut arzındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyebilecek unsurlardan biri olacağına işaret edildi.
3: Evet, konutlardan ve kiralardan söz etmişken Dünya Gazetesi'nin bu haberini okumamak olmazdı. Kiralık daireye giriş sınavı şeklinde duyuruluyor haber. Detaylara baktığımızda ev sahipleri anladığımız kadarıyla krallığını ilan etmiş gibi gözüküyor, özellikle İstanbul'da. Efendim, herhangi bir daireyi kiralamanın şartı ödeme gücü olmaktan çıktı artık. Artık bir daireyi kiralamak için sadece gelirinizi ya da adli sicilinizi değil, ofis giriş kartınız, çalışma arkadaşlarınızın kefaleti, patronunuzun da referansı gerekiyor. Sorular arasında binek aracın markası dahi söz konusu efendim. Bunun yanı sıra evde kaç kişi kalacağı, dediğim gibi otomobilin markası varsa şayet, hayvan besleyip beslemediğinin de bilgisini istiyor ev sahipleri ve ev sahibinin sınavını geçen ve aynı formu dolduran adaylar arasından sıyrılan kişi kiracı olabiliyor denilmiş. Maalesef geldiğimiz nokta bu şekilde. İstanbul'un özellikle ortalamaya baktığımızda 100 metrekare ortalama konut kirası 44 bin 45 bin seviyelerinde ortalamadan söz ediyoruz. Bunun çok daha üzerine çıkıyor birçok yerlerde. Türkiye genelinde ortalama konut kirasına baktığımızda da 25 bin 26 bin lira civarında. Ben artık kiracı olmak istemiyorum, ev sahibi olmak istiyorum diyorsanız Türkiye genelinde de 5 milyon 200 bin lirayı ortalama olarak gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak gördüğünüz gibi özellikle İstanbul'da ev sahibi olmak neredeyse kral tahtına oturmakla eşdeğer. Bu haberden bizler bunu anlıyoruz diyelim ve devam edelim. Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor. Kamu çalışanlarına zorunlu yapay zeka eğitimi verilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici olacak. Kurumlar ayrıca 3 yıllık yapay zeka yol haritalarını hazırlayacaklar.
1: Kamu çalışanlarına yapay zeka eğitimi zorunlu hale gelecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Ondan fazla bakanlıkta en az 30 yapay zeka pilotu başlatılacak. Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor. Türkiye kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek. E-öğrenme yöntemiyle verilecek eğitimler kurumların insan kaynakları sistemleri üzerinden zorunlu tutulacak. Personelin sadece eğitimi tamamlayıp tamamlamadığı değil, başarı düzeyiyle takip edilecek. Eğitimlerde yapay zekanın temel kavramları, kişisel verilerin korunması, etik ilkeler ve derin sahte içeriklere karşı farkındalık anlatılacak. Başarılı olan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamuda yapay zeka için yeni bir dönem modeli de kurulacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu bir yönetici olacak. Kurumlar 12 hafta içinde 3 yıllık yapay zeka yol haritalarını hazırlayacak. Yapay zeka yöneticileri, kurumların proje ve uygulamalarını takip edecek, çalışmaların ilerleme durumunu raporlayacak.
3: Tabii sonrasında istihdama nasıl yansıyacak onu da hep beraber yaşayarak göreceğiz. Efendim, hatırlayınız, 2 yıl önce İzmir'de suyla dolu sokağa adım atan 2 kişi elektrik akımına kapılmış ve can vermişti. Olayla ilgili 3. bilirkişi raporu dosyaya girmiş durumda. Raporda olayın ani bir hata sonucu değil, altyapı kusuru ve yapısal eksiklikler nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor.
4: Sokaktaki su birikintisine bastılar, elektrik akımına kapıldılar. İki kişinin öldüğü olayda üçüncü bilirkişi raporu dosyaya girdi. Son raporda da ihmaller sıralandı.
5: Ben onun ihmalini.
4: 2 yıl önce 12 Temmuz günü İzmir'de şiddetli sağanak etkili oldu. Sokaklar suyla doldu. Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz suya basıp yere yığıldı. Onu kurtarmak isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da aynı kaderi paylaştı. İkisi de elektrik akımına kapılıp can verdi. Olayın ardından 42 sanık yargılandı. Geçen yıl Ekim ayında karara bağlanan dava istinaf mahkemesinden döndü. Bu süreçte davada tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme yeni bir bilirkişi raporu daha istedi. Üçüncü bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda 2015-2024 yıllarına dikkat çekildi. Elektrik kablosunun yeterli derinlikte olmadığı ve mekanik koruma koşullarının sağlanamadığı tespit edildi. Olayın ani bir hata sonucu değil, uzun süreli altyapı kusuru ve yapısal eksiklikler nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi. 2024 yılında elektrik kablosunun bulunduğu altyapı koridoruna müdahale edilmediği vurgulandı. 9 Ocak 2024 tarihli onarım çalışmalarında sorunun kalıcı olarak giderilmesi yerine geçici müdahale yapıldığı belirtildi. Raporda 3 sanık asli ağır kusurlu, 6 sanık ise ikinci kusurlu olarak yer aldı. 13 sanık kusursuz gösterildi. Sanıklar 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
3: Evet, dediğimiz gibi olay 2 yıl önce meydana gelmişti. Allah'tan rahmet dileyelim. Adaletin biraz daha hızlı işlemesi gerekiyor bir taraftan da. Efendim, bir haber başlığı: çocuk ihtiyaçları için özel harita şeklinde. Milliyet gazetesinden görüyoruz ve okuyoruz. UNICEF'in çocuk haritasına göre Ankara'da yaşayan çocuklar betonlaşmadan rahatsız. İzmir'de sosyal yaşama erişim isteniyor. Gaziantep'te ise okullar için psikolojik destek talep ediliyor denilmiş. İstanbul bu raporda anladığımız kadarıyla yok ama hepsinin toplamını da zaten İstanbullu çocuklar istiyor diyebiliriz efendim. Ankara, Gaziantep ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile Türkiye merkezli bir sivil toplum kuruluşu ihtiyaç haritası işbirliğinde yürütülmüş bu rapor. Buna göre de çıkmış. Özellikle aile içi olumlu iletişim isteği de söz konusu. Yine çocukların yeşil alanlar arttırılsın şeklindeki istekleri de oldukça mühim. Aslında sadece bu 3 ilimizde değil, genel olarak tüm Türkiye'de işte betonlaşmadan rahatsız ya da sosyal yaşama erişim istenme ya da okullar için psikolojik destek talebi öğrenciler ve çocuklar arasında bir hayli fazladır diyelim. Ve geçelim, milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden, yani Amerika'dan Coco Gauff'a 2-0 yenildi ve elendi. Bu haberi aktaracağız. Böylelikle gün başlıyor da bitiriyoruz. Bizden hemen sonra para gündemde Serap Belet karşınızda olacak. Yeni gelişmelerle yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Zeynep Sönmez Amerika Açığa ilk turda veda etti. Milli raket sezonun son Grand Slam turnuvasının ilk turunda 4 numaralı seri başı Coco Gauff'la karşılaştı. İlk setin 6. oyununda servis kıran Birleşik Amerikalı raket skoru 4-2'ye getirdi. Avantajını setin sonuna kadar sürdüren Gauff bu seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı. Gauff ikinci sete servis kırarak başlasa da Zeynep Sönmez dördüncü oyunda rakibine cevap verdi. Yedinci oyunda tekrar servis kıran Gauff setin kalan bölümünde hata yapmadı. Seti 6-4 karşılaşmayı da 2-0 kazanan genç roket adını ikinci tura yazdırdı.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Para gündemden merhaba. 3 Eylül Perşembe günündeyiz ve bugün 2 dakika içinde enflasyon verisinin Ağustos ayına ilişkin açıklanmasını bekliyoruz. Konuklarım kimler? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zahide Ayyıldız Onaran stüdyomuzda konu. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Topkapı Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz da gördüğünüz gibi uzaktan konuğum. Levent Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hızlıca hemen anons ettim sizi çünkü hızlıca da veri açıklanmadan tahminlerinizi almak istiyorum Zahide Hocam. Hocam öncelikle sizden sizce kaç olacak Ağustos ayı enflasyonu?
2: Yani piyasa aslında 1.6'yı fiyatlıyor galiba, öyle bir beklenti var. Ben Ağustos'ta 1.7 gibi falan gerçekleşmiş. Herhalde 1.7 ve hatta 1.8 gibi olabilir diye düşünüyorum. Emin değilim ama yani öyle. Gene o civarlarda çıkacak.
0: 1.8 yani %2'nin altında bir enflasyon bekliyorsunuz diyebiliriz en azından. Evet. Aslında o 0.1'ler çok anlamlı biliyorum. Çok anlamlı. O kadar ama yuvarlanamayabilir belki ama Levent Hocam sizin beklentiniz nedir?
1: Şimdi biliyorsunuz biz Web TÜFE diye bir endeks

0: takip ediyoruz. TÜİK metodolojisine göre ilk 3 haftalık veriyi ölçüyor web tüfe. Orada 2.04'lük bir enflasyon vardı. Piyasadaki anketlerde 1.94-1.95 civarında bir beklenti olduğunu ortaya koyuyor. Yani biz %2'ye yakın bir enflasyon görecek gibiyiz. Bu da aslında yani beklentilerle paralel ama beklentilerin nasıl oluştuğu meselesi de önemli. Hani bu olması gereken enflasyon mu yoksa yaşanan gelişmeler neticesinde ya bu olur dediğimiz bir enflasyon mu dediğimizde evet yaşanan gelişmeler sonrasında burada gerçekleşir dediğimiz bir enflasyon ama yine de oldukça yüksek yani %2 geldi beklenti 1.94-1.95'ti beklenti üstü de diyemeyiz. İşte beklenti 1.95'ti, 1.90 geldi. Bu iyi de diyemeyiz. Yani düşünebiliyor musunuz? %2 Amerikan enflasyonu olsun yıllık diye beklerken biz aylık %2'yi önemli görüyoruz. Ve 1.84 geldi şu anda aylık enflasyon. Ben de
1: hemen
0: bir taraftan
1: düştü
0: takip ediyorum.
1: Evet 1.84 ben de hemen rejiden de takip edeyim. Ağustos ayı enflasyonu.
0: Evet istiyorsanız ben size söyleyeyim.
1: Arkadaşlar, evet doğru hemen bana da bilgi geldi.
0: %31.51'de yıllık.
1: Evet. %31.51. 1.84 yani işte beklediğiniz gibi biraz altında biraz üstünde gelse yani bu yanılma payları olur zaten dediniz. Birazdan şimdi ana başlıkları da alırız bu 84'ün içinde. Sizin önünüzde ekranda görünüyorsa hemen siz bize birkaç veri paylaşın lütfen Levent Hocam.
0: Tabii,
1: buyurun.
0: Ben TÜİK'in sayfasında hızlıca görebiliyorum. Yine aylık en yüksek katkı baktığımızda eğitim ve ulaştırma grubunda var. Ulaştırma 0.82 bu çok beklediğimiz bir şey. Malum son dönemde motorin fiyatlarındaki hızlı artış çok etkili oluyor. Yine baktığımızda diğer ben hızlıca göz gezdirdiğimde konut 0.27. Konut tarafında da biliyorsunuz hep kiraları konuştuk. Kira tarafı etkili ama aynı zamanda son dönemde bu ulaştırmanın da yoğun etkisi ve konut birleşmiş durumda. Gıda tarafında çok düşük bir hareket var. Alkollü içecekler ve tütün tarafında aylık değişime baktığımızda 6.89 ama ağırlıklandırdığımızda katkısı 0.18 seviyesinde. Aylık değişim oranlarında en yüksek artış 8.62 ile eğitim grubunda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yine aslında beklediğimize son derece paralel bir aylık enflasyon gelişmesi görüyoruz. Piyasa beklentileri 1.95 civarındaydı. 1.84 beklentiye yakın ama beklenti altı gelmesi piyasalar için olumlu bir haber. Tabii burada önemli konulardan bir tanesi de şu Serap Hanım. Yani önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyonlar nasıl seyredecek ona bakmamız lazım.
1: O zaman burada sizden hemen ben sözü alayım. Evet, ilk veriye hemen Zahide Hocam'ın da yorumunu alayım. Çünkü pazar günde orta vadeli planın açıklanması bekleniyor. Bu dediğiniz çerçevede ona ilişkin görüşlerinizi de alırım. Tekrar edeyim siz bazı verileri paylaştınız. TÜFE yıllık %30.68, özel kapsamlı TÜFE aylık 1.84. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkol içecekler, tütünle altın hariç TÜFE'deki değişim 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1.84, Aralık ayın bir önceki yılın Aralık ayına göre %20.97 artış. Evet bakalım ana grupların aylık değişime olan katkıları gıda ve alkolsüz içeceklerde 0.06, ulaştırmada 0.82, konutta 0.27. 1.84'e bir değerlendirmeniz yani 1.70 gibi dediniz biraz üzerinde ama birbirine yakın rakamlar. Eylül için bize ne söylüyor bu? Eylül-Ekim daha kritiktir. Eylül ayında yalnız biliyorsunuz ÖTV ile ilgili bir özel uygulama olduğu yakıt için o mesela Eylül'e nasıl etki eder?
2: Yani şimdi şöyle Eylül ayı bir kere okulların açıldığı dönem, okul harcamalarının maksimuma ulaştığı dönem ama bu enflasyon hesaplamalarında sepete neler ağırlıklı dahil ediliyor onu da konuşmamız gerekiyor.
1: Tabii, buyurun.
2: Çünkü bu değerlerin oranın küçük veya yüksek çıkması gerçek anlamda piyasadaki yangını anlatıyor mu onu tartışmamız gerekiyor. Çünkü Eylül'de bence birazcık daha yüksek çıkacak. Çünkü yani bir kere eğitim harcamaları artmış olacak.
1: Doğru.
2: Orada okul harcamaları artmış olacak.
1: Konut artacak çünkü öğrenciler.
2: Konut artacak. Kiralık daireler.
1: Yurt arıyorlar.
2: Çünkü yani yurtlar çok pahalı zaten.
1: Yeterli de olamıyor.
2: Bütün burada ciddi bir kış sezonu harcamaları başlayacak. Kış sezonu harcamaları da eğer sepetteki ağırlıkları da yüksek ise o çünkü sepet çok önemli enflasyon sepeti.
1: Doğru.
2: O zaman şey yapacak. Birazcık daha bunun üstünde 2'ye yakın gelebilir.

0: Ama ben burada dataya çok güvenemiyorum. Neden güvenemiyorum? Datada neyi hesapladığımızla ilişkili bu verinin gerçekten ekonominin düzenine, dezenflasyonun hakikaten belli bir ivme kazanıp kazanmadığını gösteriyor mu tartışırım. Orada çok iddialı davranamam. Şimdi peki ne olur? Daha hala bir belirsiz savaş riski var ortada. Gelgitleri
1: evet,
0: olan.
1: Evet, böyle bir ısınıyor, bir soğuyor. Bir...
0: Yeni terminoloji, doğru. Yeni şey yapacağız diyorlar. Yeni petrol taşıma, ticaret taşıma yolları oluşturacağız ve Hürmüz'ü suya çevireceğiz diyorlar mesela. Şimdi bu bize, bizim enflasyonumuza dokunmazmış gibi geliyor ama petrol maliyetleri, doğru, zaman maliyeti, üretim maliyeti olarak bize yansıyacak. Bu yüzden Eylül birazcık daha yüksek gelecek, öyle gelecek gibi, o paternde gibi gözüküyor. Peki ekonomi, para politikası gerçekten çok başarılı mı? Nereyi kısıtladığımız, nereyi kısıtlamadığımızla ilgili. Şimdi mesela bankaların kredi kartı limitlerini falan düşürüyoruz. Düşürünce darboğaz yaşanacak. Darboğaz yaşandığı zaman o da enflasyona yansıyacak data olarak. Ve bütün bunların sonucunda şöyle söyleyeyim. Aslında çok ciddi tabana yayılmış ve tavana yayılmış bir para politikasına ihtiyacımız var. Ve buna göre de enflasyonla mücadele etmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
1: Yani başka yöntemlerde bugün bugünkü yöntemlere eklenmeli. Yani bu enflasyonla mücadele yönteminde bazı değişiklikler olmalı demek diyorsun.
0: Evet, sadece talep enflasyonu değil çünkü yapısal enflasyondan konuşuyoruz. Konjonktürel dalgalanmaların da
1: birçok faktör
0: etki
1: var.
0: Ettiği enflasyondan bahsediyoruz. Bu yüzden daha yayılmış, herkesin sorumluluk aldığı bir enflasyonla mücadele politikası
1: gerekiyor diyorsunuz. Siz ne dersiniz Levent Hocam bu yoruma? Ayrıca size de aynı Eylül-Ekim beklentilerinizi sormak isterim. Bu, her sabah konuşuyoruz biz para gündemde ekonomiyi ve genel olarak benim konuklarımdan aldığım izlenim yıl sonunu %30 gibi bir oranda kapatacağımız yönünde enflasyonda. Siz de o görüşte misiniz?
2: Evet, öncelikle tabii tüfe sepeti her yıl Aralık ayında güncelleniyor ve ağırlıkları da biliyoruz. Sepetin içerisinde hangi ürünler var ve bunların ağırlıkları nedir? TÜİK tarafından her yıl Aralık ayında açıklanıyor. Bir sonraki yıl sepette neler gelecek? O da
1: bu yılda bir değişiklik olmuştu değil mi bununla ilgili? Yani
2: yeni her yıl oluyor. Bu her yıl. Evet, bu her yıl, her yıl Aralık ayında yapılan bir düzenleme. Bu hane halkı tüketici anketi kapsamında yapılan bir de bir veri seti oluşturuluyor. Hane halkının en çok tükettiği ürünleri bir sıralamayla TÜİK belirli bir metodoloji, Eurostat metodolojisiyle oluşturuyor. Dolayısıyla biz her ay hangi ürün ölçülecek ve nasıl ölçülecek bunu çok iyi biliyoruz. Ve seriyi takip edebiliyoruz. Web TÜFE'de biraz önce bahsetmiş olduğumuz bir özel bir araştırmacının yapmış olduğu, yani bireysel bir araştırmacının yapmış olduğu TÜFE'de aslında sadece 3 haftalık veriyi topluyor. Son haftayı toplayamıyor web üzerinden. Bu kapsamda baktığımızda öncü göstergeler zaten güçlendi. Önceden daha böyle merdiven altı enflasyon hesaplayan, işte TÜİK'in verisiyle ilgili ciddi eleştiriler yapanlar da vardı ama aslında metodoloji çok belli. Eurostat kapsamında yapılan bir metodoloji. Şimdi benim tahminim şu. Bir kere Eylül ayında biz çok daha yüksek bir enflasyon göreceğiz. Zaten eğitim grubu Ağustos ayında bile etki etmeye başlamış durumda ki Eylül ayında biz eğitim grubunun etkisinin daha güçlü geldiğini görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi mevsim geçişleri özellikle giyim ve ayakkabı grubunda daha yüksek bir enflasyona neden oluyor. Talep artıyor mevsim geçişlerinde. Oradan da bir darbe yiyecek gibi enflasyon. Yani biz bir kere Eylül ayında %2'nin çok üzerinde bir enflasyonla karşı karşıya kalırız. Yani Ağustos ayı enflasyonu 1.84'ü arıyor olabiliriz. Yani keşke Eylül'de
1: geçen Eylül'de %3,23'müş. %2'den çok yüksekle evet. 2,5'un da üzerini mi kastediyorsunuz?
2: Evet. Yani 2,5-3 arası bir enflasyona doğru gidiyor olabiliriz Eylül ayında. Bu, çünkü bir de şimdi mesela bu gece, yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece motorinde 8 lira 74 kuruşluk bir zam bekliyoruz. Küresel gelişmeler kapsamında. Şimdi bunun tüfe sepeti içerisinde bir etkisi var, ağırlığı var. Bir de yayılımı var. Yani örneğin evinize gelen damacana su bir maliyeti var. Fiyatı. Ama bir de o suyu getiren şirketin motorin zamları kapsamında yaptığı bir zam var. Şimdi buna biz enflasyonun yayılımı diyoruz.
1: Doğru.
2: Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar enflasyonun yayılımını artırıyor. Yani yayılımdan kastımız ne? TÜİK'in sepetinin içerisindeki ürünlerin fiyatlarını artıran bir şey bu lojistik maliyetlerinin artışı. Ve biz

0: Eylül ayı içerisinde baktığımızda ben özellikle motorin marjlarını çok yakından takip ediyorum. Yani neyi kastediyorum? Petrol fiyatından bağımsız akaryakıt fiyatlarının nasıl arttığına bakıyorum. Şu anda küresel petrol rafinerilerinde oluşan fiziki zarar, savaşlar nedeniyle oluşan fiziki zarar toplam kapasitenin sadece %70'inin kullanılabildiğine işaret ediyor. Bu da ne demek? Petrol fiyatı düşse bile biz motorin fiyatlarında bir düşüş bekleyemeyiz anlamına geliyor. Çünkü kış da yaklaşıyor. Kış yaklaştığında motorin talebinin arttığını da biliyoruz biz.
1: Artacak.
0: Bütün
1: Evet.
0: bunlar Eylül ayı, Ekim ayı enflasyonunda daha riskli seviyelere işaret edecek. Bir de tabii bizim TÜİK'in sepetinin içerisindeki ağırlıklara baktığımızda %25'i kabaca yani 24,60'ı gıdadan oluşuyor. Gıda ve alkolsüz içeceklerden oluşuyor. Şimdi bu mevsim geçişi yani yaş sebze ve meyvenin bitiyor olması Eylül ayında yaş sebze ve meyve grubunun fiyatlarının artması anlamına geliyor. Şu anda biz yaz döneminde oldukça görece uygun meyve ve sebze satın
1: Bu
0: alabiliriz.
1: sene
0: Eylül
1: üstelik
0: ayında
1: de
0: bu bozulma
1: bu
0: da
1: daha
0: başlıyor.
1: iyi de geçti. Özellikle ilkbaharda geçen seneki kadar yani önceki seneki gibi bir kötü tablo yaşanmadı. Ama ona rağmen hala gıda enflasyonu ya da taze meyve sebzede bile görece dediğiniz gibi uygun olsa bile istenilen seviyelerde değil. Yani savaşın yaklaşık sanıyorum %4-5 bizim enflasyonumuza doğru mu olur bilmiyorum. Ona da hem yorum alırım sizden.
0: Daha fazla şöyle
1: Daha mı
0: söyleyeyim
1: etkisi
0: size.
1: oldu?
0: Biz bu yıl
1: Olmasa mesela bu savaş yaşanmasa biz yüzde kaçı konuşurduk ülkemizde? Belli bir noktadan sonra daha da direnç gösterdiğini görüyoruz enflasyonun. %30'dan 20'ye inmek çok daha zor anlaşılan. Nasıl kırılacak bu? Biraz da hızlıca tabii, biraz uzun zaman
0: tabii çok
1: alacak
0: hızlı
1: sorular
0: söyleyeyim.
1: soruyorum ama
0: Tabii
1: buyurun
0: çok
1: lütfen.
0: hızlı söyleyeyim. Çok hızlı söyleyeyim. Bu savaş başlamadan önce biz bu yıl sonunu %20'nin altında bitirebilir miyiz diye bir hesaplama yapıyorduk
1: Evet,
0: enflasyonda.
1: örneğin doğru.
0: Savaşla beraber %30'un altında biter mi diye hesaplama yapmaya başladık. Kabaca 10 puanlık bir etki var. Şimdi yıl başladığında, yılın ilk enflasyon raporunda Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yani hedefi, ara hedefi 16 idi, 18 olabilir diyordu. Şimdi son düzenlemeye baktığımızda enflasyon raporu içerisinde Merkez Bankası'nın ara hedefi 24 ama tahmini 28 olabilir
1: 28,
0: diyor.
1: evet.
0: Piyasadaki anketlerde %30'un
1: 30,
0: altında 29,5 30
1: 28.
0: bandında bir şeye işaret ediyor. Dolayısıyla buradan yola çıktığımızda savaşın kabaca 10 puanlık bir etkisi olduğunu
1: 10
0: söyleyebiliriz.
1: puan.
0: Ama her şeyi de savaşa bağlayamayız. Biz savaş olmadan önce de enflasyonun belirli bir noktaya yapışabileceğini, o yapışkanlığın orada devam edeceğini, para politikasının geldiği yerin artık maliyet kanalından enflasyonist etkiler yarattığını konuşuyorduk zaten. Öyle kötü bir dönemde yakaladık biz aslında savaşa. Ya yani bizim şu anda kronik bir enflasyon sorunumuz var. Bu enflasyon sorunu %30'lara bir yapışkanlık göstermeye başladı. Bunun tamamının tüketim kanalından yani tüketicinin talep etmesinden kaynaklandığını söyleyemiyoruz. Maliyet kanalından çok güçlü bir baskı geliyor. Bu maliyet kanalında iki ayrımı var, hemen bitiriyorum. Birincisi finansman maliyeti kanalından gelen yani faizin artık yüksek seviyede kalmasının finansman maliyetlerine yapmış olduğu bir etki var. İkincisi de yine bu enerji grubundan gelen ve gıda grubundan gelen güçlü bir maliyet baskısı var. Artık daha farklı yapısal konuları konuşmamız gerekiyor. Bana sorarsanız para politikasının etkisi 5-6 ay önce bitti enflasyon üzerinde. Biz şu anda sadece kuru belirli bir yerde tutabilmek
1: Tutma.
0: için yüksek faiz kullanıyoruz.
1: Anladım. Bu arada kira zam oranı da %31,79
2: yükseldi.
1: Radyolardan dinleyenler için de böyle ufak ufak verileri paylaşarak orta vadeli plandan ne bekliyorsunuz? Tabii Levent Hocam'ın sözleri üzerine ekleyecekleriniz vardır. Buyurun.
2: Ekleyeceklerim var. Şöyle bir kere gıdada daha fiyat yükseklerini bekleyebiliriz. Çünkü bu sadece petrole falan yansıtmayalım. Peki ama motorinin, benzinin fiyatının artması demek üretim maliyetlerinin artması demek. Üretim maliyetlerinin artması demek. Özellikle de üretimde, gıdada bu ham maddeden başlayarak nihai maddeye kadar dağıtım kanallarına, aracılara, perakendeye, vergi kısmına ve tüketicinin ödediği kısma kadar bir yansı bekliyoruz. Bu da fiyatların yükseleceği anlamına geliyor. Çünkü savaş etkisi peki ama ülkedeki enflasyon, yani bu benzine maliyetlere yapılan zam geri alınmayacaktır. Geri alınmayacağı için de yüksek enflasyona neden olacaktır gıdada da. Sepetteki ağırlığı da böyle belli bir yere tuttuğu için olacaktır. Ben şimdi sepeti genel analiz

0: etmedim çünkü orada her seferinde sepeti analiz etmekle ve veriyle sonucun karşılaştırmasını yapmak gerekiyor. Orası birazcık riskli geliyor bana. Bu nedenle benim de söylediğim gıda da artacak. Dikkat edin, %25'lerde konuştuğumuz bir kira zam oranı şimdi %31.9'a gelmiş ki aslında bu da para politikasının enflasyon üstünde gerçekten etkili olamadığını, maliye politikasının kesinlikle destek olması gerektiğini ve ekonomiye üretim olarak ve gelir olarak bir katkı yaratılması gerektiğini gösteriyor. Bu koşullarda orta vadeli planda bir kere enflasyonda revize gelecek diye düşünüyorum.
1: Bu yıl içinde
0: gelecek. Çünkü bu koşullarda revize yapmazlarsa birazcık sıkıntı olur gibi gözüküyor. Gerçek olmaz gibi gözüküyor. Orta vadeli planda da orta vadeli planını yaparken daha önceki başarı ve başarısızlıklarına bakmaları gerekiyor ve ona göre düzenlemeleri gerekiyor. Ne olur? Önce enflasyonunu, amaç enflasyon olduğu için enflasyonu organize ederler ama üretimin desteklenmesi gerekiyor, KOBİ'lerin desteklenmesi gerekiyor. Vergi teşviklerinin kime yapıldığına iyi cevap vermek gerekiyor ve bütçenin nasıl yönetileceğinin sisteme konması gerekiyor.
1: Yani maliye politikalarıyla da
0: çok sıkı hem
1: tasarruflarla da ve planlamalarla da bunun desteklenmesi gerekiyor özellikle.
0: Dans pastırı iki kol gibi düşünün. Para ve maliye birlikte alkışlayabilirler, birlikte tutabilirler. Eğer birlikte yapmazlarsa bir tarafa sürekli daha fire verirse burası tek başına yalnız kalır ki para politikasının da maliyetinin herkese yayılıp yayılmadığını konuşmamız gerekiyor burada ki herkese yayılmıyor.
1: Doğru.
0: Küçük ve orta ölçekliye yayılıyor. Bu nedenle kısıtlanarak bir şey başarıyoruz.
1: Özellikle de barınma ve gıda ve ulaşım eğitim. İnsanların elzem ihtiyaçları, eğitim bunlar da çok önemli. Çünkü et, süt gibi çok temel ve önemli ihtiyaçlar ve süt ürünlerinin fiyatları kişi başı geliri bizden yüksek olan ülkelerin üzerine çıktı bazı rakamlara baktığımızda. Ulaşım ne yazık ki insanların bu temel gıdalara ulaşımı giderek zorlaşıyor. Süremizi şey tamamladık. Bir cümle alayım hocam. Levent Bey'e son söz verebilmek için.
0: Hükümetin şunu yapması gerekiyor. Okullarda, çocuklarda bu genel zorunlu ihtiyaçları destek vermesi gerekiyor. Maliye açısından teşvik verirken bu teşviği vermesi gerekiyor.
1: Okullarda aslında hemen hemen tüm yani ülke genelinde öğrencilere keşke devlet okullarında beslenme yemekhane ya da beslenme desteği bütün ülke genelinde uygulanabilse. Bence nesillerin geleceği için çok önemli. Özellikle böyle yüksek enflasyon dönemlerinde. Sizden de bir son değerlendirme almak isterim Levent Bey. Buyurun.
2: Yani pazar günü orta vadeli program açıklanacak. Orta vadeli program özü itibariyle kanun kapsamında her yıl Eylül ayında açıklanması gereken aslında bir döküman. Çok fazla anlam yüklememek lazım rakamsal kısmına. Zaten onlar revize ediliyor. Çünkü dinamik değil, statik bir şey. Her yıl Eylül ayında bir rakam açıklıyorsunuz.
1: Ama şöyle sorsak o zaman çok klişe bir soru ama.
2: Onun içeriğine bakmak lazım.
1: 2-3 yıl önce denirdi. 2026'da rahatlayacağız. 2026'da üzerine bir de savaş geldi. Siz şimdi bu orta vadeli plandan beklentilerinizle bir perspektif koysanız bir yıl, iki yıl sonra şurada olabiliriz. Kişisel olarak bence gibi bir şey koyabilir yani misiniz bir beklenti?
2: Çok çok zor. Yani Trump'ın ne yapacağını kestiremediğimiz bir dünyada yani bir beklenti koymak çok kolay değil. Orta vadeli programda aslında bizim yapısal reform taraflarına odaklanmamız lazım. Çünkü rakamlar değişir, güncellenir. Muhtemelen yine Merkez Bankası ile beraber oturdular. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini neyse bir sonraki yıla ilişkin olarak orta vadeli programda bir eş güdüm halinde o açıklanacak. Ama onlar çok kıymetli değil. Onlar revize edilebilir. Ben yapısal reformlar kısmına odaklanılması gerektiğini söylüyorum. Bir önceki orta vadeli programın lansmanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz biz istihdam verilerine bakıyoruz. Açıklanan maliyet işsizlik verisi aslında istihdamdaki durumu tam yansıtmıyor. O yüzden atıl iş gücü oranını nasıl aşağı çekeriz ona ilişkin yapısal konulara odaklanacağız demişti. Bunun gibi konuları konuşmamız lazım.
1: Doğru. Atıl iş gücünü göz önünde bulundurmak lazım her zaman. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Levent Yılmaz. Profesör Doktor Zahide Ayyıldız Anaran. Sağ olun hocam değerli katkınız için. Evet, Ağustos ayı enflasyonu %1,84 geldi. Üzerine konuştuk ve her gün para gündemde ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi hemen bir canlı bağlantıya gideceğiz. Elif Yavuz'a dün yaşadığı

0: Çok üzücü kaza ile ilgili iki gemi çarpıştı biliyorsunuz ve batan gemiye çarpan gemideki mürettebatla ilgili de bir soruşturma başlatıldı. Hala da aramalar devam ediyor. Ne yazık ki bir iz bulunamadı mürettebata ilişkin. Elif Yavuz'u gördünüz Silivri'den karşımızda. Son bilgileri bize özetler misin Elif lütfen?
1: Serap Bey, sıcak gelişmelerle başlayalım ilk olarak. Arkamda bir gemi var görüyorsunuz. O Alsu gemisi. Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpan ve kıyıya yanaştırılan gemi. Bu gemide de on

0: sıfatıyla muhafaza altında tutuluyor. Öncelik olarak gemiyi de gösterelim. Bu gemide de incelemeler yapılacak. Onu ifade edelim. Bu geminin suya batan kısımlarında, suyun altında olan kısımlarında dalgıçlar marifetiyle bir inceleme yapılacak. Bu geminin şimdi yakından da gösterecek Mertcan Öztürk, herhangi bir hasarı yok. Çok görünen bir hasar yok ama altında dalgıçların yapacağı çalışmalarda nasıl bir hasar var, çarpmanın yönünü, seyrini belli edecek. Bazı tabii deliller ortaya çıkacak. Diğer geminin ise henüz enkazına ulaşılamadı. Tuğberk İmamoğlu gemisiyle alakalı olarak da arama kurtarma çalışmaları, faaliyetleri halen devam ediyor. 10 mürettebata dair de bilgiler araştırılıyor. Ancak yeni bir bilgi daha var. Şimdi bu Alsu gemisinde bulunan kişilerin ifadeleri alındı, alınacak. Alınan bazı ifadeler neticesinde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin güvertesinde 2-3 kişinin olduğu, ancak herhangi bir kurtulma emaresinin olmadığı, fakat cansız bedenleri bulunamadı. Ancak eğer hayatlarını kaybettilerse bulunma ihtimallerinin olduğu paylaşıldı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Öte yandan şu anda da sahil güvenlik ekipleri yine Alsu gemisinin olduğu noktaya gidiyor. Sabah saatlerinden itibaren Alsu gemisinin yanındaydı bu sahil güvenlik botu. Şimdi tekrardan yine geminin yanına doğru ilerliyorlar. Bu gemide de 10 mürettebat bulunuyor. 9 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Muhafaza altında tutuluyorlar gemide jandarma ekipleri tarafından. Belki de şimdi şu saatlerde o şüphelileri almak için de sahil güvenlik botu ilerliyor olabilir. Tabii gelişmeler her dakika farklı detaylar ortaya çıkıyor. Ne yaşanmış? İşte bir ona geri dönmek gerekirse 2 Eylül günü saat 3.10'da trafik ayrım noktası denilen bir nokta var Selahattin Belediye. Kazanın gerçekleştiği yere trafik ayrım noktası deniliyor. Burayı bir otoyol olarak düşünebiliriz. Gemilerin seyrinin yapacağı, yani gidecekleri güzergahı belirliyor. Her geminin bu otoyolda birbirlerine çarpmadan ilerleyebilmeleri için belli olan güzergahları, rotaları var. Tuğberk İmamoğlu gemisinin güzergahında ilerlediği, fakat Alsu gemisinin güzergahta olmadığı, Tuğberk İmamoğlu gemisine doğru geldiği anlaşıldı. Zaten seyir rotaları da AIS rotaları da, izleri de ortaya çıktığında böyle bir durum ortaya çıkıyor. İki gemi kaptanı arasındaki telsiz konuşmaları da ortaya çıktı. Batan İmamoğlu gemisinin kaptanı Alsu gemisine doğru bir telsiz çağrısında bulunuyor. Buradaki diyalogdan da anlıyoruz zaten birbirlerine yaklaştıklarını, birbirlerini gördüklerini. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı da uyarıda bulunuyor. İskele yapmasını istiyor. Ki bu durumlarda iki gemi karşı karşıya geldiğinde iskele yöntemiyle birbirlerinden, yani birbirlerinin solundan gidecek şekilde ayrılabiliyorlar. Kazayı da biraz anlatmak gerekirse T tipi kaza deniyor buna Serap Belet. Yani düz giden bir Tuğberk İmamoğlu gemisi var. Rotasından çıktığı ifade edilen Alsu gemisi de T tipi kaza yöntemiyle burundan Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpıyor. Burada aslında detay da şu: Tuğberk İmamoğlu gemisi yaklaşık 4200 ton rulo sadece yüklü, ancak Alsu gemisi boş. Bu yüzden de bu tip çarpışmalarda çarpan gemi genelde daha az hasar alır. Çarpılan geminin daha çok hasar aldığı ifade ediliyor ki bu kazada da benzeri yaşandı. Tuğberk İmamoğlu gemisi daha çok hasar aldı ve üzerinde yük bulunduğu için de hızla 11 dakika gibi bir süre içerisinde battığı ifade ediliyor. Ancak Alsu gemisine dair görüntüleri de gördüğümüzde çok hasar almadığı ortaya çıktı. Sahil güvenlik botu tekrar bu gemiye yaklaştı. Bu ekiplerin burada da çalışmaları devam edecek. Öğle saatlerine doğru Alsu gemisinde bulunan mürettebattan kimlerin adliyeye sevk olacağı da belli olacak. Gün boyu da gelişmeleri takip edip aktaracağız Serap Belet.
1: Elif Yavuz, çok teşekkürler. Dün yayınımızda bu konuda uzmanlarla konuştuğumuzda nasıl olabilir böyle bir kaza? Zaten gidiş dönüş rotaları belli derken Alsu gemisinin dediği gibi, yani ortadan bu İmamoğlu gemisine muhtemelen çarptı ortaya çıktı. Üzerine de 40 dakikaya yakın hiçbir birime haber vermeden yola devam etmiş. Ne yazık ki çok can sıkıcı gelen bilgiler ve hala mürettebat aranıyor. Kıbrıs'ta bir yandan da aklımız Girne açıklarında aranan 20 kişide bir kişinin cansız bedeni bulundu. Hala aramalar devam ediyor. Emine Derya orada. Siyasete de etkileri oldu. İstifa görevden almalar var. Girne'den hemen son bilgileri Emine'den alalım.
2: Serap Belet, 30 Ağustos'ta meydana gelen o feci kazanın üzerinden artık 4 gün geçti. Bugün bölgede arama çalışmalarının 5. günündeyiz. Bir yandan da limanda ailelerin bekleyişi sürüyor.

0: Şimdi elimde oldukça sıcak bilgiler var. Dün peş peşe gelişmeler yaşandı. En önemlilerinden bir tanesi hiç şüphesiz biliyorsunuz TCG Işın ve TCG Alemdar arama çalışmalarına katılmıştı ve bu çalışmaların aslında kaderinin değişebileceğini aktarmıştık. Keza öyle de oldu. Dün akşam saatlerinde Başbakan Ünal Üstel 50 yaşında olduğunu değerlendirdikleri bir erkek bedeninin cansız bedenine naaşına ulaştı. Açıkladı. Yani toplamda aslında düne kadar 8 can kaybı 20 insanımızın da kayıp olduğunu aktarıyorduk. Artık can kaybı sayısı işte bulunan o bir naaşla birlikte 9'a yükseldi. Toplamda ise 19 kişi hala üzülerek aktarıyorum. Girne'nin o karanlık sularında kurtarılmayı ve bulunmayı bekliyor. Çünkü o insanların önce enkazda nerede olduklarının tespit edilmesi ardından da çıkartılmaları gerek. Ve 19'u da enkazda olmayabilir. Farklı yakınında bir noktada takılıp kalmış olabilirler veya ne yazık ki cansız bedenleri sürüklenmiş de olabilir. Şimdi artık 5. gününde de burada ailelerin bekleyişi sürüyor. Açıkçası sabah saatlerinde ailelerle konuştuk. İşte Biçer ailesi burada, Gönül ailesi burada, Özgür'ün babası Gökmen Bey. İşte biri 20 yaşında evladını bekliyor, biri 12 yaşında, biri 6 yaşında evlatlarını bekliyor. Onların şu an artık tek beklentisi cansız da olsa bedenlerini alıp bir mezar taşı yapabilmek. Hayal etmesi, aktarması bile güç. Yani evlatları karanlık sularda, onlar işte burada bekleyişlerini sürdürüyor ama şu an ekiplerin dediğimiz gibi geceden beri çalışması devam ediyor. Şimdi Serap Belet, bir de işin siyasi boyutu da artık oluşmaya başladı. Dün Başbakan açıklamasında şöyle demişti. En üst kademeden en alt kademeye kadar kimin sorumluluğu varsa hesap verecek. Ve sonra ne oldu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Bu ilk gelişme, bakanın görevine son verildiği duyuruldu. Ardından da Erhan Arıklı'nın dün genel başkanı olduğu Yeniden Doğuş Partisi Merkezi Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve koalisyon ortaklığından çekildiklerini duyurdu. Bu ne demek? Kıbrıs'taki şu anki mevcut hükümet 3 partinin koalisyonundan oluşuyor. İşte onların bir tanesi Arıklı'nın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Doğuş Partisi'ydi ve bakanın görevden alınmasının ardından kendisi genel başkan olarak koalisyondan çekildiklerini duyurdu. Şimdi bakalım bu Kıbrıs siyasetini nasıl etkileyecek? Önümüzdeki günlerde etkileri olabilir. Onu da takip ediyoruz ama en önemlisi 19 canın bulunması. Bu konuda da arama çalışmaları devam ediyor. Biz de Ahmet Korkmaz'la birlikte olayın ilk saatlerinden itibaren takip ediyoruz.
1: Emine Derya, çok teşekkürler. Ahmet Korkmaz'a sana kolay gelsin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi bugün. Onunla devam edelim. 12 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı mülki müfettişleriyle bilirkişler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri inceledi. Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına neden olunduğuna dair bazı tespitler üzerine bu kapsamda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suç polisleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyla, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ekrem Baki de var. Bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Üsküdar demişken, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde yürütmeyi durdurma kararına bir itiraz yapılmıştı. Bu itiraz reddedildi. Şimdi Üsküdar'da, İstanbul Üsküdar'da başkan vekili seçimi yeniden yapılacak. Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılarak tutuklanmasının ardından Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in oy sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimi mahkemeye taşıması üzerine geçen hafta yürütmeyi durdurma kararı verildi seçim sonucuna ilişkin. Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itirazsa reddedildi. Seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Üsküdar İlçe Belediye Meclisi belediye başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi günü toplanacak. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek yarın ifade verecek.
2: Melih Gökçek'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edildi. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağaral de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek, Cuma günü Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
1: Fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklanan Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Masak kayıtlarındaki milyonlarca liralık transferlerin yanı sıra narkotik ve fuhuş dosyalarında kaydı bulunduğu belirtilen kişilere gönderilen paralar soruldu Tekinoğlu'na. Tekinoğlu çok sayıda işlem için hatırlamıyorum cevabı verdi.
3: Burs, diploma, cilt bakımı ve çikolata parası. Gece saatlerinde yapılan para transferleri ve narkotikle fuhuş dosyalarında kaydı bulunduğu belirtilen isimlere gönderilen paralar. Milletvekili Cemal Enginyurt'un tutuklanan danışmanı Cem Tekinoğlu'nun emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Dosyadaki kayıtlara göre Tekinoğlu'nun ve adı soruşturmada geçen şirket hesaplarından haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 26 farklı kişiye 51 ayrı para transferi yapıldı. Tekinoğlu, bu isimlerin önemli bir bölümüne neden para gönderdiğini hatırlamadığını söyledi. Bazı transferleri ise borç, öğrenci yardımı, telefon alışverişi, araç kiralama ve cilt bakımı olarak açıkladı. Masak kayıtlarında Cemal Enginyurt'la danışmanı arasındaki para hareketleri de yer aldı. Tekinoğlu, Enginyurt'tan gelen paraların danışmanlık kapsamında yaptığı işlerle ilgili olduğunu savundu. Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'a gönderdiği 500 bin liranın ise borç olduğunu söyledi. Aylık gelirini 110 bin lira olarak açıklayan Tekinoğlu'nun yüksek tutarlı para hareketleri de soruşturma dosyasına girdi. Masak verilerine göre Tekinoğlu ve dosyada adı geçen şirket hesaplarından 17 farklı kişiye 42 işlemde toplam 12 milyon 497 bin lira gönderildi.
1: Şimdi dünden beri en çok konuşulan haberlerden biri, insan artık şaşıracak bir şey kalmadı diyor ama şaşırıyor işte böyle haberlerle. Ankara Keçiören'de belediye başkanı Mesut Özarslan belediye çalışanlarının bir kısmına uyuşturucu tarama testi yaptı ve test sonucu inanılmaz. 213 kişinin 171'inin testi pozitif çıktı. Daha sonra 42'sinin testi tekrarlanan testte negatif çıkmış. 129 kişinin testi yine pozitif çıktı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı testi pozitif çıkan şüphe ler hakkında soruşturma başlattı.
2: Belediye personeline uyuşturucu testi yapıldı. Yüzden fazla personelin testi pozitif çıktı. Adli süreç başlatıldı. Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik uyuşturucu taraması savcılık soruşturmasına dönüştü. Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli kararıyla çalışanların açık rızası alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde testleri yapıldı. Özel laboratuvarda yapılan ilk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Bu kişilerden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuç negatif olarak kayıtlara geçti. Test sonuçlarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın talebi ve sulh ceza hakimliğinin kararı doğrultusunda uyuşturucu testi pozitif çıkan 129 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınması ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının adli yöntemlerle belirlenmesi istendi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

0: ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki akşam yemeği programında bir kez daha İran Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'a karşı son saldırıları Orta Doğu'ya yardım etmek için düzenlediklerini öne sürdü. İran'ın İsrail'i yok ettikten sonra Avrupa'nın peşine düşeceğini iddia etti.
1: Biz onlara saldırmasak, İsrail'i yok ettikten sonra, ki bunu çok memnuniyetle yaparlardı, Orta Doğu'ya saldıracaklardı, sonrasında Avrupa'ya saldıracaklardı ve bizim birkaç şehrimize saldıracaklardı.
2: Bütün bunları Orta Doğu'ya %99 oranla yardım etmek için yapıyoruz dedi. Biz vurmasak sıra Avrupa'daydı sinyalini verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçileri Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde ağırladı. Gündeminde bir kez daha İran'a yönelik saldırılar vardı.
3: Çünkü İsrail'i yok ettikten sonra, ki bunu çok memnuniyetle yaparlardı, biz onlara saldırmasak Orta Doğu'ya, sonra da Avrupa'ya ve bazı şehirlerimize saldıracaklardı. Çünkü biz onları yok etmeden önce birkaç şehri yok edebilirlerdi. Biz de onları durdururduk. Ama İran'da gerçekten iyi gidiyoruz.
2: Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu da değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü sağladığını yineledi.
4: Biz şimdi Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz. Her gün çok sayıda gemi geçiyor. Petrol yüklü gemiler gece gündüz boğazdan geçiyor. Şu ana dek biraz cesurca, biraz delilik ederek konuşmam gerekirse, bizi durdurmak için yaptıkları çok yetersiz. Ve bunun öyle kalmasını sağlayacağız.
2: Amerikan Başkanı, Savunma Bakanı Pete Hegseth'a ise övgüde bulundu. Hegseth'ın İran'ı perişan ettiğini öne sürdü.
5: İran'ın ordusu, hava kuvvetleri, hava araçları yok. Denizin de pistin de dibindeler. Liderleri öldü, teknolojileri yok oldu, silahları büyük oranda bitti. Bunun dışında durumları gayet iyi. Ekonomileri tamamen vuruldu. İran, dünyadaki en kötü ekonomiye sahip, bu sabah kendileri söyledi. Enflasyonları %300 seviyesinde. Paralarının bir değeri yok.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar, çarşamba günü yeniden tırmanışa geçmiş, misilleme saldırılarında İran'ın çok sayıda kentinde patlama olmuştu. İran'sa karşılığını Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki üslerine saldırı düzenleyerek vermişti.
0: ABD ile İran arasında gerilim tırmanırken İsrail-Lübnan hattında da tansiyon yükseliyor. İsrail ordusu Lübnan'dan gönderildiği iddia edilen şüpheli bir hava hedefine müdahale edildiğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırındaki Yuval beldesinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi. Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefinin vurulduğu, olayda can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. İsrail savaş uçakları ise Lübnan'ın güneyindeki Nebati bölgesini bombaladı. Lübnan resmi haber ajansı İsrail'e ait savaş uçaklarının Nebatiye'nin kuzey eteklerindeki Ali Tahir Tepesi'ni de hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda sığınak delici füzelerin kullanıldığı, şiddetli patlama seslerinin ise tüm Nebatiye bölgesinde duyulduğu belirtildi. Diğer yandan İsrail'in Yunanistan'a sattığı savunma sistemi Aşil kalkanına yeni müşteriler aradığı iddia ediliyor. Middle East Eye'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre Birleşik Arap Emirlikleri hedeflenen alıcı ülkelerden biri.
2: İsrail'in hava savunma sistemi ihracatını genişletmeyi planladığı iddia edildi. Yunanistan'a satılan Aşil kalkanını Birleşik Arap Emirlikleri'ne de satmak istediği belirtildi. Yunanistan ve İsrail hava savunması işbirliğinde yeni bir adım atmış. İki ülke arasında 3 milyar euro değerinde Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması imzalanmıştı. Middle East Eye, İsrail'in Yunanistan'a sattığı katmanlı hava savunma sisteminin ihracatını ölçeklendirmeyi planladığını öne sürdü. Kaynaklara dayandırılan haberde İsrail'in hedefindeki alıcının Birleşik Arap Emirlikleri olduğu iddia edildi. Haberde İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin katmanlı savunma kabiliyetindeki açığı nasıl giderebileceğine odaklandığı belirtildi. Taraflar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olduğu görüşmelerin devam ettiği, İsrail'in katmanlı hava savunma sistemlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ninkilerden daha ucuz ve ihraç edilmeye daha uygun olduğu iddia edildi. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'le halihazırda savunma alanında işbirliği yaptığı için önde gelen adaylardan biri olarak görülüyor. hava savunma sistemlerinin ihracatı, komuta ve kontrol sistemleri, sensörler, radarlar, önleyiciler ve fırlatıcılar dahil olmak üzere çok sayıda bileşen içermesi nedeniyle karmaşık bir süreç olarak değerlendiriliyor.
0: Almanya, Rusya ile artan gerilimin ardından ilk kez savaş gemisinden balistik füze ateşledi. Avrupa ve NATO'dan Almanya'ya destek mesajları yükseldi. Rusya ise Almanya'nın suçlamalarını reddetti. Alman Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
6: Almanya, Rusya ile gerginliğin ardından ilk kez savaş gemisinden balistik füze ateşledi. Avrupa ülkeleri Rusya'dan gelen tehditlere karşı uzun menzilli silah ediniyor. O ülkelerden Almanya, İsrail yapımı balistik füzeyi Kuzey Atlantik'te savaş gemisinden fırlattı. Testin başarıyla sonuçlandığı belirtildi. Deneme Berlin yönetiminin Leipzig-Halle havalimanında bulunan İHA'dan Rusya'yı sorumlu tutmasının ardından gerçekleşti. Havalimanında 4 Ağustos'ta bulunan bomba yüklü İHA hakkında soruşturma ise sürüyor. Alman basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki şüpheli belirlendi. Şüphelilerden birinin saldırı girişiminden iki gün sonra Almanya'dan ayrıldığı ileri sürüldü. ABD ve Avrupa'dan da tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, ülkesinin NATO topraklarında zarar ve kaos yaratma girişimlerine karşı Almanya ve tüm müttefiklerle dayanışma içinde olduğunu belirtti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de müsamaha gösterilmeyecek dedi. Avrupa ve NATO Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmekle yetinmeyecek. Bu baskıyı daha da artıracak diye belirtti. Finlandiya ve İsveç Rusya büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. Rus tarafı ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya sert karşılık verileceğini bildirdi. Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahat Güzel'inin bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'daki göçmen krizi İspanya'da protesto edildi. Birkaç günde 70 bine yakın göçmen biliyorsunuz özellikle Fas'tan geçmişti Ceuta'ya. Eyleme muhalefetteki sağ partiler de destek verdi. Binlerce kişi Madrid'de kent meydanında buluştu. Hükümete istifa çağrısı yapıldı. Eylemlerde krizden sol görüşlü hükümet sorumlu tutuldu. Aşırı sağcı Vox Partisi'nin lideri Başbakan Sanchez'in tehlikeli bir psikopat olduğunu ileri sürdü konuşmasında. Sanchez'i Fas rejiminin uşağı olmakla suçladı. Sakin başlayan eylemler ilerleyen saatlerde hareketlendi. Göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Protestolar için 2 Eylül'de bölgenin İspanyol egemenliğinde olmasının kutlandığı Ceuta günü seçildi. Kriz 30 Temmuz'da başlamış. 80 bin göçmen Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmiş. Göçmenlerin büyük bir çoğunluğu gönüllü olarak daha sonra Fas'a dönmüştü ama büyük infial yaratmıştı görüntüler. Hatta oraya geçerken yaşamını yitiren göçmenler de olmuştu. İş standartları o kadar önemli ki işimizi her zaman doğru standartlarda layığıyla yapmak ve bunun da ayrıca yine bu konuda yetkin insanlar tarafından denetlenmesi. Aktardığımız birçok kaza haberinde, birçok faciada ne yazık ki bu konuda ciddi kopukluklar, eksiklikler, yetersizlikler görüyoruz. Bu bina yıkımından Girne'deki tekne faciası gibi örneklere, işte yaşanan birçok kazaya, depremde inşaatların yapılmasına birçok konuya çıkıyor. Sayısız haber veriyoruz. Bir şey olmaz diye gelişi güzel iş, yapılan işler insanların hayatına mal oluyor. İzmir'deki olayı hatırlayın 2 yıl önce. Suyla dolu sokağa adım atan iki genç, ne yazık ki iki genç insan, biri birden elektrik akımına kapıldı. Diğeri refleks olarak ona yardım için uzandı. İkisi de akıma kapılarak can verdi yağmur suyunda. Çünkü aşağıda kablolar ne yazık ki suyla temas etmişti. Çünkü yeteri kadar derinde değildi ve zarar görmüştü. Olayla ilgili 3. bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda olayın ani bir hata sonucu değil, altyapı kusuru ve yapısal eksiklikler nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi.
6: Sokaktaki su birikintisine bastılar, elektrik akımına kapıldılar. İki kişinin öldüğü olayda 3. bilirkişi raporu dosyaya girdi. Son raporda da ihmaller sıralandı.
7: Ben onun elektriğini kurdum.
6: İki yıl önce 12 Temmuz günü İzmir'de şiddetli sağanak etkili oldu. Sokaklar suyla doldu. Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz suya basıp yere yığıldı. Onu kurtarmak isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da aynı kaderi paylaştı. İkisi de elektrik akımına kapılıp can verdi. Olayın ardından 42 sanık yargılandı. Geçen yıl Ekim ayında karara bağlanan dava İstinaf Mahkemesi'nden döndü. Bu süreçte davada tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme yeni bir bilirkişi raporu daha istedi. Üçüncü bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda 2015-2024 yıllarına dikkat çekildi. Elektrik kablosunun yeterli derinlikte olmadığı ve mekanik koruma koşullarının sağlanamadığı tespit edildi. Olayın ani bir hata sonucu değil, uzun süreli altyapı kusuru ve yapısal eksiklikler nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi. 2024 yılında elektrik kablosunun bulunduğu altyapı koridoruna müdahale edilmediği vurgulandı. 9 Ocak 2024 tarihli onarım çalışmalarında sorunun kalıcı olarak giderilmesi yerine geçici müdahale yapıldığı belirtildi. Raporda 3 sanık asli ağır kusurlu, 6 sanıksa ikinci kusurlu olarak yer aldı. 13 sanık kusursuz gösterildi. Sanıklar 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
0: Elektrikli skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla kazalarda artış yaşanıyor. Ne yazık ki ölüm haberleri de bunlarla ilgili aktardık. Gençler bu konuda hem daha deneyimsiz hem de çok daha cesur hareket ediyor. Kafa travmaları, parmak ve el bileklerinde kırıklar en yaygın yaralanmalar. Kazaların önüne geçmek için elbette belli kurallar var. Bakalım.
7: Elektrikli skuter ve elektrikli bisiklet yaz ayları ve sıcak havanın artmasıyla kullanımı yoğunlaştı.
6: Parklarda, caddelerde, trafikte elektrikli skuter kullanımı her geçen gün artıyor. Yanlış kullanımda da ciddi kazalar yaşanıyor.
7: Kullanım yaygınlaştıkça, bilinçsiz kullandıkça da kazalar ve görülen çarpma düşmeler artmaya başladı.
6: Elektrikli skuter ve bisiklet kazaları nedeniyle Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne en sık 20-30 yaş arasındaki erkeklerin başvurduğu kaydedildi.
7: Bu hastaların yaklaşık 10'da 2'sinde parmak ve el bileği kırıkları görülebiliyor. Bunun akabinde kafa travmaları da ciddi bir miktar oluşuyor ve bunlar bazen ölümcül de olabiliyor.
6: Uzmanlar kurallara dikkat edilmesinin önemine dikkat çekiyor.
7: Ama bunlardan daha da önemlisi asıl kullanırken hız yapmamak, özellikle e-scooter'da iki kişi kullanılmaması ki bu kazaya direkt yol gösterici bir sebep oluyor. Ve trafik kurallarına uygun bir şekilde kullanılması. En önemli sebepler bunlar.
6: Veriler kaza sonrası hastaneye başvuranların sadece %2'sinin kask kullandığını ortaya koyuyor.
7: Dirslik, dirseklik veya eldiven kullanımı neredeyse yok gibi az. Bu ekipmanların kullanılmasıyla bu tarz kazalardan sonra yaralanmalar yaklaşık %70 kadar azaltılabiliyor.
0: İstanbul Eminönü'nde bir han oyun dünyasının hafızasına ev sahipliği yapıyor. 6 yaşında oyun konsoluyla başlayan hevesini 40 yıllık bir tutkuya dönüştüren Murat Kenar, biriktirdiği nostaljik ürünleri sergiliyor.
2: Oyunlu saatlerden konsollara, sanal bebeklerden Atari kasetlerine, çocuklukta başlayan merakı 40 yıllık bir tutkuya dönüştü.
8: Yumurta toplayan tilki meşhurdur bu zaten. Bazen böyle bir anılar depreşiyor, aklımıza geliyor. Diyorum bir tur oynayayım. Oynuyorum, tekrardan rafa bırakıyorum.
2: İstanbul'da yaşayan Murat Kenar'ın merakı henüz 6 yaşındayken başladı.
8: Mahallede kardeşimizin, süt kardeşim vardı, kulaklar çınlasın. Ona bir Atari gelmişti. Hepimiz başına toplanmıştık. Nedir, ne değildir gibi bir oynayalım bir hevesle. Değişik bir duygu, ilk defa gördüğüm bir şey. Oradan başladık. Oradan bir merak saldık.
2: O merak yıllar geçtikçe büyüdü. Eline geçen oyun konsollarını, Atari kasetlerini ve oyun oynanabilen saatleri biriktirmeye başladı.
8: Bir anda seni çocukluğuna götürüyor. Öyle söyleyeyim. Yani yaşamak mı diyeyim? Çok enteresan bir duygu yani. O anı yaşamak, o ana geri dönmek.
2: Çocukluk heyecanıyla yüzlerce nostaljik ürüne ulaştı. Koleksiyona ise yeni parçalar eklenmeye devam ediyor.
8: Bazı ürünleri yani elimde olmasına rağmen hala bulduğumda almak için bir heyecanım oluyor.
0: Birçok kez haberini yaptık. Resmi kurumlardan mesajlar gönderiliyor. Aman sakın kanmayın diye. Ama hala sonu gelmiyor. Telefon dolandırıcıları yine yaşlı bir kişiyi hedef aldı. Kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar bu defa neyse ki kuyumcunun dikkatine yakalandı.
6: yine aynı taktikle yine bir yaşlıyı hedef aldılar. Kuyumcunun dikkati 81 yaşındaki adamın altınlarını kurtardı.
9: Dedim seni arayanlar dedim savcı emniyet mensubu tarzı kişiler mi? Evet dedi. Savcı arıyor dedi. Dedim senden altın mı istediler? Evet dedi altın istediler.
6: Yalova'da yaşayan 81 yaşındaki adam telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendini savcı olarak tanıtan kişiler yaşlı adamdan altınlarını istedi.
9: Yanıma geldiler. Kuyumcular Çarşısı nerede diye sordukları zaman dedim Kuyumcular Çarşısı yok. Dedim niçin soruyorsunuz? Beni beklediklerini söyledi dedi amcamız. Dedim seni niye bekliyorlar? Dedi orada bir şeyler vereceğini söyledi.
6: Kuyumcu olan biteni anlayınca polise haber verdi.
9: O sırada dolandırıcı aradı. Onu çarşıda beklediğini, Kuyumcular Çarşısı'na hemen gelmesini söyledi.
6: Çok geçmeden polis ekipleri dükkana geldi. Ekipler yaşlı adama dolandırılmak üzere olduğunu anlattı. Yaklaşık 2 milyon değerinde olan altınlar kurtarılmış oldu.
0: Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam turnuvası ABD açığın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek elendi.
10: Zeynep Sönmez Amerika açığa ilk turda veda etti. Milli raket sezonun son Grand Slam turnuvasının ilk turunda 4 numaralı seri başı Coco Gauff'la karşılaştı. İlk setin 6. oyununda servis kıran Birleşik Amerikalı raket skoru 4-2'ye getirdi. Avantajını setin sonuna kadar sürdüren Gauff bu seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı. Gauff ikinci sete servis kırarak başlasa da Zeynep Sönmez 4. oyunda rakibine cevap verdi. 7. oyunda tekrar servis kıran Gauff setin kalan bölümünde hata yapmadı. Seti 6-4 karşılaşmayı da 2-0 kazanan genç roket adını ikinci tura yazdırdı.
0: Evet artık bundan sonraki karşılaşmalarda daha da iyi istediği sonuçları almasını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Zeynep Sönmez'e ve bu saati noktalayalım. Birazdan saat başında görüşmek üzere.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
12: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
13: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
12: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
14: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
15: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
16: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
17: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
18: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
17: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Tekrar merhaba Para Gündem'den. Marmara Denizi'ndeki kaza sonrası arama çalışmaları ve süren çalışmaları ilişkin bilgilerle başlayacağız. Girne'deki facianın henüz zaten sonuçları alınmamışken arama çalışmalarının bunun üzüntüsü ve dehşeti içindeyken dün Marmara Denizi'nde bir kaza yaşandı ve 10 mürettebat aranıyor şu anda ve geminin enkazı aranıyor ve bu kazaya ilişkinde ne yazık ki çok can sıkıcı ayrıntılar var. Hepimizi hem şaşırtan hem üzen. Soruşturmada kazaya karışan diğer gemi personeliyle ilgili gelişmeler var. Şimdi bize Elif Yavuz aktaracak Silivri'den çünkü karşımızda. Elif, öncelikle arama çalışmalarında durum ne? Mürettebata ilişkin bir iz var mı? Ve sonrasında da bu soruşturma süreci, kaza nasıl oldu, iddialar, onları aktarır mısın lütfen?
2: Serap Bey, batan gemi enkazına henüz ulaşılamadı. Geminin yaklaşık 1 kilometre derinlikte olduğu düşünülüyor. Ancak enkaza henüz ulaşılamadı. Gemi güvertesinde 2-3 kişinin görüldüğü ancak onların akıbetine dair henüz bir bilgi olmadı. Hayatlarını kaybettilerse bir cansız bedenin bulunmadığı ancak bulunma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Güvertede o görünen 2-3 kişinin bu bilgiyi de yine Ağustos gemisi yani çarpan gemiden sorulan ifadelerin ortaya çıkmasıyla bu bilgiye ulaştık. Hemen arkamda bir gemi var. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk ekranlarınıza getirecek. Bu gemi Alsu gemisi. Yani İmamoğlu gemisine çarpan gemi. Bu gemide de 10 mürettebat vardı. Bu gemide aşçı hariç 9 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ve jandarma gözet

0: kesiminde muhafaza altında tutuluyorlar şu anda Silivri açıklarında. Geminin yanına zaman zaman sahil güvenlik ekiplerinin de gittiğini görüyoruz. Şu an oradalar mı Mertcan, yakından baktığımızda görülüyor mu? Evet, sahil güvenlik botu da yine Alsu gemisinin yanında bekleyişini sürdürüyor. 9 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına ve gözetim altında, muhafaza altında tutulmasına karar verildi. Bilirkişi ön raporunun çıkmasının ardından bu isimlerden kimlerin savcı karşısına mevcutlu olarak çıkacağına da öğlene doğru saatlerde karar verilecek. Ama öncelikli olarak bilirkişi ön raporunun çıkması gerekiyor. Ancak dün sabaha karşı saatlerde yaşandı bu kaza. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bazı can sıkan ayrıntılar var. Bunun en önemlisi, en vahim iddialardan bir tanesi şu. Saat 3.10'da bu kaza meydana geliyor. 3.10'da bu kaza meydana geldiği anda bu kazanın bildirimi acil durum butonunun otomatik olarak devreye girmesiyle birlikte yetkili yerlere bu bilgi ulaşıyor. Herhangi bir manuel bilgiyle ulaşmıyor. İçerideki mürettebatın bunu yapmaya fırsatı olmamış olabilir ki 11 dakika içerisinde bu geminin battığı ifade edildi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından. Ancak çarpan gemi Alsu gemisi, şu an ekranda olan gemi. Alsu gemisinin kazayı, 3.10'da olan kazayı 3.41'de rapor ettiği, kıyı emniyetinin raporlarında da yer aldı. Yani 31 dakikalık bir boşluk zamanı var ki kazanın yapıldığı yere dair de bir grafik var. O grafikte her iki geminin de AİS raporlarından çıkarılan aslında iz düşümleri, yani hangi rotayı takip ettiklerine bakıldığında kaza sonrası Alsu gemisinin olay yerinden uzaklaştığı, bir salyangoz olarak tabir edilen bir manevra yaptığı, kendi etrafında döndü. Daha sonra olay yerine geldi ve 3.41'de de bu durumu rapor ettiği ortaya çıktı. Burada tabii ki biz dün batan geminin firma sahibiyle görüşme fırsatı bulduğumuzda o da en çok buna tepki göstermişti. Evet, denizde kaza olabilir, insanlık halidir, herhangi bir şey olmuş olabilir, ancak bu kazaya bu kadar geç rapor etmekte bir kasıt, bir art niyet arıyoruz. Belki kurtulma ihtimali olan insanların bu ihtimali düştü ifadelerini kullandı. Tabii bunlar da soruşturmada dosyasında yer alacak. Her iki geminin de ses kayıtları, telsiz raporları dinlenecek ki bir telsiz kaydı ortaya çıkmıştı. Bunun haricinde diğer 12 saatlik seyir raporları istendi savcılık tarafından. Tüm incelemeler, tüm detaylar, tüm deliller her iki gemiden de talep edildi ki bu raporlar, zaten bu deliller dijital kayıtlar. Bu kayıtlara da ulaşmak mümkün elbette. Soruşturma kapsamında hepsi incelenecek. Bu kazaya ne sebebiyet verdi, nasıl önlenebilirdi, önlenemedi mi? Bu soruların cevapları ilerleyen günlerde soruşturma tamamlandıkça ortaya çıkacak. Ancak 9 kişinin vereceği ifadede önemli, herhangi bir ihmal var mı, uyundu mu, ifadeler sonucunda ortaya çıkacak. Gün boyu da bu gelişmeleri takip edeceğiz Serap Belet.
1: Elif Yavuz, çok teşekkürler. Gerçekten korkunç tabii bu durum. Düşünsenize, Tuğberk İmamoğlu gemisi, batan gemi, rotasında gidiyor. Rotasında giderken üzerine gelen gemiyi görüyor, uyarıyor, bir daha uyarıyor. Daha sonra gemi battı. Şimdi mürettebat aranıyor. Çok acı bir tablo. Bakalım daha neler öğreneceğiz ayrıntılara ilişkin. Başakşehir'den bir haber geldi az önce Elif aktarırken. Bir istinat duvarı inşaatı sırasında göçük meydana geldi ve bir kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor. Uzay Kesmen telefon hattımızda. Nedir boyutu bu göçüğün, Uzay?
2: Şu anda ekrana gelen görüntüler Şamlar Mahallesi'nden. Sen de bahsettiğin gibi Başakşehir'de Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında çalışma vardı. Burada hem el yordamıyla işçiler hem de kepçeyle bir istinat duvarının inşaatı ile ilgili çalışma yapıyorlardı. Bu sırada toprak kayması meydana geldi ve bu toprak kayması sırasında da bölgede 3 işçi çalışıyordu. Altını çizelim, 3 işçi vardı. Bu işçilerden ikisi neyse ki zaman çok geçmeden ekiplerin yaptığı çalışmayla, tabii ilk etapta ekipler bölgeye ulaşana kadar çevredeki diğer işçiler olaya müdahale etti. Toprak altında kalan işçilerden ikisi kurtarıldı. Sağlık durumlarıyla ilgili birazdan daha net bir bilgiye sahip olacağız. Ama şu anda bir işçinin toprak altında kaldığıyla ilgili buradaki işçiler olay yerine gelen ekiplere bilgi verdi ki zaten olay yerine ilk etapta önce itfaiye geldi ama şimdi toprak kayması oldu ve bunun neticesinde toprak altında bir kişi de mahsur vaziyette olduğu için bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Şu anda AFAD ekipleri bir yandan, diğer yandan da itfaiye ekipleriyle bir an önce zamanla

0: var. O işçiye, kayıp işçiye, toprak altında kaldığı belirtilen işçiye ulaşılması için ekipler çalışıyor. Tabii bir yandan da çevre güvenliği alınmış durumda. Şimdi bu noktada bir iş makinesi çalıştığını biliyoruz. Büyük toprak kütleleri bunlar. Şimdi bu iş makinesi çalıştığı sırada mı bir tedbirsizlik sonucu mu bu kaza yaşandı ve 3 işçi toprak altında kaldı ki ikisinin kurtarıldığının bir kez daha altını çizelim. Şu anda bir işçiye ulaşılması için çalışmalar devam ediyor. Yoksa başka bir nedenden dolayı mı bu çalışma sırasında bu olay yaşandı ve toprak kayması oldu. Tüm bunlar tabii ki incelenecek. Yani şu anda polisin olay yeri ekipleri de burada bekliyor. Öncelikli olarak tabii ki burada en önemli şey burada mahsur kaldığı belirtilen işçiye ulaşılması. Evet. Bunun için de çalışmalar sürüyor. Evet. Ambulans ekipleri de olay yerine geldi. Şimdi diğer kurtarılan iki işçiyle ilgili ilk etapta olay yerine gelen ambulansla kontrolleri yapıldı. Umuyoruz ki çok ciddi bir sağlık problemleri yoktur ama bir ambulans daha beklemiş. İşte o ambulansta şu anda ekipler, AFAD ekipleri, yine itfaiye ekipleri enkaz altında, daha doğrusu toprak altında kaldığı belirtilen kişiye ulaşılacak inşallah ki ulaştıktan sonra da burada hemen bir an önce sağlık ekiplerinin teslim edilmesi için 112 ekipleri de hazır bekliyor. Şimdi buradaki toprağın çok dikkatli bir şekilde kaldırılması gerekiyor. Şimdi onu da anlatalım. Yani herhangi
1: tabii yani çalışanların da orada arama yapanların da üzerine yığılmaması lazım. Muhtemelen şu an tepeden görünen bu kazılmış alanı geri doldurmak için de orada yığılı bir hafriyat toprağı var ama sanki olması gerekenden daha da çok bir hafriyat toprağı var gibi göründü bana. İnşaata vakıf değilim. İlk görüntü üzerinden değerlendirme yapıyorum. Buralarda iş güvenliği, o topraktan ne kadar alınacağı çok kritik bir konu. Yani çok riskli işler bunlar. Günlük rutin çalışmalar gibi aslında görülmemesi gereken, iş güvenliğinin çok dikkatle takip edilmesi gereken işler değil mi Uzay?
0: Şimdi ciddi bir toprak yığını var. Serap Belek, bahsettiğiniz konu çok önemli. Çünkü şimdi toprak yığını olduğu için işçilerin çalıştığı alan da biraz da aşağı postta kalıyor. Dolayısıyla evet, bir toprak kayması olduğunda üst taraftaki diğer toprak kütlelerinde aşağıya buradaki toprak kaymasını aslında bir anlamda sonucunu biraz daha katladığı öngörüsünde bulunabiliriz. Şimdi tabii burada ekipler ne yapıyor? Onun altını çizelim. Şimdi iş makinesi bir çalışma yapılmıyor. Yani toprak yığını, evet, ciddi bir toprak yığını var. Ama bunun iş makinesiyle şu anda kaldırılması mümkün değil. Çünkü toprak altında bir işçi var. Şimdi o işçiyi de kurtarırken ona bir zarar gelmemesi için dolayısıyla kepçeyle bu çalışma yapılamıyor. Bir taraftan zamanla yarış var. Zamanla yarış var. Evet, işlemlerin hızlı yürümesi gerekiyor ama çok hassas ve hızlı olması gerekiyor. Bu yüzden de daha çok bu tür kurtarma operasyonlarında iş makinesiyle zaten ekipler burada el yordamıyla, yani çok hassas bir şekilde toprak altındaki işçinin ulaşılması için daha çok kazma küreklerle ya da işte örnek görürsen şu anda olay yerine bazı tahtaların getirildiğini görüyoruz. O tahtalarla destek yapılmaya çalışılıyor aşağıdaki bölümde. Evet. İşçiye ulaşılmaya çalışılan bölümde. Muhtemelen o desteği bir an önce yapıp el yordamıyla kazma kürekle de buradaki toprak yerini kaldırmaya çalışacak ekipler.
1: Uzay Kesmen, çok teşekkür ediyorum. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen aktardı. Görüntüleri zaten görünce de biraz konuya vakıf olduk. İnşallah sağ salim bir an önce göçük altında kalan işçinin kurtarıldığı haberini de yayınımız sırasında paylaşırız. Son dakikayı gördünüz mü? Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma, bir süre önce siyaseti bıraktığını duyurmuştu Davutoğlu, hatırlayın. Hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Emre Aytekin telefon attığında nedir soruşturma gerekçesi Emre?
2: Serap Belet, soruşturmanın gerekçesi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında bir soruşturma başlattı. Başsavcılık sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirdiği ifadeleri incelemeye aldı ve bu kapsamda da Türk Ceza Kanunu'nun 299 faslın 1. maddesi gerekçesiyle hakaret suçu kapsamında Ahmet Davutoğlu hakkında bir soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında da yine sosyal medyada yer alan paylaşımların da incelemeye alındığı ifade edildi.
1: Emre'ye teşekkür ediyoruz. Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir soruşturma başlatıldığı haberini aldık. Bu arada İstanbul Tuzla'dan da sanayi sitesinden bir yangın haberi var. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde sanayi sitesinde bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay

0: Yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de destek itfaiye ekipleri gönderildi Tuzla'ya. İş yerinin bitişiğinde bulunan ahşap deposuna da sıçrayan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor. Büyükçe de bir yangına benziyor gördüğünüz gibi. Sanayi sitesi tabii, o yüzden işte dumanların da simsiyah olduğunu görüyorsunuz. Pek çok kimyasal materyal, petrokimyasal malzeme oluyor tabii bu sanayi sitelerinde. Orhanlı mahallesi burası. Bir iş yerinde çıktı yangın. Nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gitti. Buradan da tabii hemen gün içinde olduğu için inşallah herkes vakıf değil. Çünkü iş yerinin ahşap deposunda olduğunu öğrendik yangın, ama içeriden bütün çalışanların çıkarıldığını temenni ederek paylaşalım. Şu anda buna ilişkin bir bilgi yok. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Ayrıntılar geldikçe sizinle Habertürk ekranında paylaşacağız. Şimdi tekrar gidelim Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, yaşanan bu trajedi üzerine son bilgileri almak için. 19 kişi aranıyor hala. Bir kişinin cansız bedenine dün ulaşılmıştı. Görevden almalar var. Yani koalisyon hükümetini sarsan gelişmeler var. Ama önce elbette 19 kişi aralarında çocukların da bulunduğu. Emine, birçok gemi var bölgede şu anda. Ama enkazın da yeri tespit edildi. Tespit edildikten sonra ya enkazla ilgili yeni bir bilgi var mı? Oradan ona ilişkin sizle paylaşılan bir bilgi var mı son olarak?
1: Serap Belet, elimizdeki aslında en son bilgi bir kişinin enkazdan çıkarıldığı yönünde. O da dün akşam saatlerinde biliyorsunuz başbakan duyurmuştu. Ve ardından da hem gece boyunca hem de sabahın ilk ışıklarıyla aralıksız bir şekilde bu çalışmaların süreceğini, devam edeceğini ve ara verilmeyeceğini aktarmıştı. Şimdi bir önceki yayında size limandaki son durumu, işte o acılı ailelerin bekleyişlerini ekranlara getirdik. Bu sefer de istiyoruz ki denize dönelim. Çünkü bir yandan da çalışmalar hem havadan hem de deniz üzerinde devam ediyor. Ama bu çalışmaların tabii ki en önemli dönüm noktası TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerimizin, yani Türk Deniz Kuvvetleri'nin sualtı operasyonlarıyla dikkat çeken işte bu iki gemisinin bölgeye ulaşmasıyla oldu. Oldukça önemli. Zaten gözümüz kulağımız şu anda onlardan gelecek bir haberde. Sualtı uzaktan kumandalı araç sistemiyle, ROV adı verilen araçlarla, cihazlarla su altında önce enkazı tespit ettiler. 550 metre derinlikte enkaz bulundu. Ardından da işte dün akşam saatlerinde kimliği henüz bu arada resmi olarak açıklanmadı. Ancak 50 yaşında olduğu değerlendirilen bir erkek bedenine, cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi artık o haberle birlikte hayatını kaybeden insanların sayısı ne yazık ki kazada 9'a yükseldi. 19 kişi ise hala kayıp, aranıyor. Aralarında çocuklar var, kadınlar var, yaşlılar var. Her yaştan insan, kimi işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, kimi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onları da arama çalışması aralıksız devam ediyor. Bir yandan da işin artık Serap Belet, yayının başında siz de söylediniz, siyasi boyutu da ulaşmaya başladı. Bir kere sahada, yayınlarda aktardık, gösterdik. Özellikle liman önünde bekleyen ailelerin bazı tepkileri vardı. İşte o tepkiler aslında dün başbakan tarafından dile getirildi. Dedi ki biz kimin ihmalinin olduğunu düşünüyorsak, sorumluluk kimdeyse en üst kademeden en alt kademeye kadar hesap verecek. Hemen bu açıklamadan sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Ve Erhan Arıklı biliyorsunuz Yeniden Doğuş Partisi'nin, ki Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetindeki 3 partiden bir tanesi, işte koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Bakalım önümüzdeki günlerde Kıbrıs siyasetini bu gelişme nasıl etkileyecek? Bir de işte o batan gemiden kurtarılan Türkler ve Kuzey Kıbrıslı vatandaşlarımız var. Biz de dün Ahmet Korkmaz'la birlikte onlarla bir araya geldik. Nasıl kurtuldular? O anda gemide neler yaşandı? Ve en önemlisi, onlar bu felaketi önceden anladıklarını, bu felakete göz göre göre gittiklerini bize anlattılar. Şimdi o röportaj gelsin ekranlara.
2: Gemi kalkmadan önce poşet dağıttılar herkese. Sordum, neden bu poşet dağıtılıyor? Hani çok mu kötü geçecek? Evet, kötü geçecek dedi yarım saat.
3: Denizde durum o kadar.

0: kötüydü ki mürettebat da bunun farkındaydı. İddiaya göre yolculara poşet dağıtıldı. Çünkü dalga ve sarsıntıdan dolayı midelerinin bulanacağını düşündüler. Facia gemisinden kurtulanlar o korkunç iddiayı anlattı.
1: Ben hatta onun üzerine dedim ki neden sefer düzenlediniz o zaman? Erteleyeydiniz çünkü saati ertelediniz, onu da erteleseydiniz. Yok dedi, böyle yarım saat böyle gideceğiz.
0: Zeynep Kaya genç, eşi, 3 çocuğu ve arkadaşlarıyla birlikte Girne'den kalkan gemideydi. Aile daha ilk dakikalarda mürettebatı uyardı.
1: Dedim ki bu gemiyi durdur, yani gemi batacak. Dedi ki saçmalama, yarım saat böyle, ondan sonra düzelecek.
0: Ancak gemi yarım saat ilerleyemedi. Dakikalar sonra batmaya başladı.
2: 2 dakika içerisinde hava çok bozuktu. 5 dakika ilerledikten sonra iyice deniz çok dalgalanmaya başladı. Pat pat diye vurmaya başladı alttan.
3: O çocukların çığlıkları, o insanların denize dökülmüş hali. Yani tam bir can pazarıydı ya.
0: Genç ailesi ilk denize atlayanlardan oldu. Onları hayatta tutan bir tahta parçası oldu.
1: Bir tahta parçası geldi önümüze. 2 çocuğumu onun içine attık. Biz dördümüz bu şekilde öyle tutunduk.
4: Zorla can yeleklerimizi giydirdi çocuklarımıza. Biz hazırlandık. Eşim kapıya yöneldi. Eşim atladı, çocuklar atladı. Motoru durdurmadı zaten kaptan.
3: Kendi çabasıyla kurtuldu. Kimsenin yani, hiçbir müdahalesi olmadı.
5: Önce kendilerini kurtardılar. Oradaki o kadar çoğu çocuk vardı. Canları hiç umurlarında bile olmadı. Bir can yeleklerinizi giyin deyip motoru durdursaydı inan hiçbir şey olmazdı. Motorun hızı durmadı.
1: Ölüme terk edildik. Çoluk çocuk önümüzde. Yapacak hiçbir şey yok. Hani herkes kendi canına düştü.
6: Sayın Zeynep Bey.
7: İşte olan gidene oluyor ne yazık ki. Yani böyle sorumsuzluklar, dikkatsizlikler. Elbette kazalar olur hayatta ama ne kadarı insan eliyle, ne kadarı göz göre göre çok önemli. Habertürk muhabiri Özgür Karslı Çetiner'e gideceğiz şimdi. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Bugün gözaltılar var. Özgür, kaç kişi gözaltında ve gözaltı gerekçeleri nedir?
8: Evet Serap Belet, şu an için 12 şüpheli gözaltıda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında bu son operasyonun detaylarını bir bilgi notuyla paylaştı. Ve şöyle ki bu soruşturma çerçevesinde gerçekleşen operasyonun dayanağına ilişkin bir açıklama yapıldı. Şöyle ki İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleriyle bilir kişilerin bazı iddialar üzerine hazırladığı bir ön rapor, ön inceleme raporu olduğu belirtildi bu açıklamada. Bu incelemeler ve rapordaki detaylara bakıldığında da soruşturmada yer alan iddialar şöyle ki İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nce gerçekleşen bazı ihalelere fesat karıştırdı ve bunun sonucunda da kamunun zarara uğratıldığı yönündeki iddialar üzerine mülkiye müfettişleri ve bilir kişilerin hazırladığı ön inceleme raporu sonrasında bu operasyonun düzenlendiği bilgisi verildi. Operasyonu İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli belirlendi. 12 tanesi tespit edildi. Bir şüphelinin yurt dışı, bir şüphelinin de ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtildi. İBB'ce yapılan ihalelere, bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ile alakalı bu birimse ön inceleme raporunda İBB Satın Alma Müdürlüğü olarak belirlendi. 14 şüpheliye baktığımızda ya da gözaltına alınan isimlere baktığımızda İBB'de üst düzey görevleri olan isimler olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi İBB Satın Alma Müdürü Mustafa Sökmen ve yine kent lokantalarında birim yöneticisi olan Ali Toy, yine ayrıca bir diğer gözaltında olan şüpheli ismin de İBB Finans Müdürü Rezan Vural olduğu belirtildi. Basın bilgi notunda şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor Serap Belen.
7: Özgür Karslı Çetiner'e teşekkür ediyoruz. Sabah 10'da enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyonu açıkladı. Geçen ay enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %31,51. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %53,44 ile eğitimde görüldü. Ki eğitim özellikle Eylül ayı enflasyonuna büyük etki eder. Ekim'e de yansır. Ağustos'ta biz bunu gördük. %53,44 ile eğitim ilk sırada. Eğitimi, sağlık, konut,

gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 134 temel başlıktan 117'sinde artış oldu. 35'inde düşüş oldu. 5'inde bir değişim yaşanmadı. Yıllık enflasyon %31,51. Kira tavan ücreti %31,79 oranı. Bir de motorine zam haberi var. Litre fiyatına motorinin 8 liradan fazla zam yapılması bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren yarın pompa

0: Gece yarısından itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor. 8 lira 24 kuruşluk zam mı? Girne'deki tekne faciası soruşturması ile ilgili bir sıcak bilgi var. 9 şüpheli için, ki biri kaptan biliyorsunuz, 8 günlük daha tutukluluk kararı verildi. Bu tutuklanmışlardı. 8 gün daha tutukluluk kararı verildi haklarında. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci için Büyük Türkiye Mutabakatı vurgusu yaptı. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecine devlet ciddiyetiyle bakıyoruz dedi. Elbette bir yol haritamız, bir takvimlendirmemiz var mesajı verdi.
2: Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Sürece dair ilgili kurumlarımız şu anda eş güdüm içinde çalışıyor. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyoruz. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti sonrası uçakta aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'den zaman zaman yapılan eleştirileri de değerlendirdi.
2: Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar. Başka herhangi bir işe yaramaz. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
1: Erdoğan, terör örgütü SDG'nin fesih kararına dair de mesajlar verdi.
3: Kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Kararın sahada uygulamasını hem Suriye tarafı hem Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz. Bizler bunun için Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı.
1: Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasındaki değişikliği de değerlendirdi.
3: Türkiye olarak biz Suriye konusunda dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Suriye'nin terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olamayacağını, buradaki istikrarsızlığın bütün bölgeye yayılabileceğini söyledik ve neticede haklı çıktık. Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor'la ilgili yapılan araştırmaya tepki gösterdi. Spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yok dedi.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine yönelik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ahmet Spor üzerinden yürütülen tartışmalar terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi.
5: Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır. Kardeşlik iklimini ve barışı zehirleme girişimidir.
4: Bahçeli Spor'un ayrıştırıcı söylemlere alet edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
6: Spor, kardeşliğin, barışın, dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin en güçlü araçlarından biridir. Bu nedenle spor alanının kimlik siyaseti, ayrıştırıcı söylemler veya siyasi amaçlarla kullanılmasından özenle kaçınılmalıdır. Ne olduğu belirsiz bir araştırmadan mülhem, siyasetin sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söyleyerek sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir.
4: Bahçeli, terörsüz Türkiye'ye yönelik mesajlar da verdi.
2: Dezenformasyonla ve algı operasyonlarıyla Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durdurmaya, Türkiye'yi kargaşa ve kaos iklimine sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır. Muhatapları bilsin ki şer cephesinde kurulmaya çalışılan tuzakların farkındayız.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin genel merkezindeki il başkanları toplantısında konuştu. Milletimize 7 sözümüz, örgütümüze 7 görev var. Rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir dedi. Partisinin teşkilatlanma çalışmalarına dair ayrıntıları paylaştı.
7: Biz seçim geceleri

0: Birbirimizi teselli etmek için bir parti kurmadık. Kazanmak ve milletimize hizmet etmek için bir parti kurduk. Biz yeni partiyi Türkiye'yi yönetmek için kurduk.
1: Partisinin yol haritasını 7 söz, 7 görevle anlattı. Yeni parti genel merkezindeki ilk il başkanları toplantısında konuştu. Rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir dedi.
0: Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millet adına karar veren değil, milletle birlikte karar veren bir siyaseti müjdeliyoruz. Bizim rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir. Bizim rakibimiz yoksulluktur, işsizliktir, adaletsizliktir.
1: Özel, yeni partinin gelecek hafta 81 ilde örgütlenmesinin tamamlanacağını söyledi.
0: Tüm üyelikler 26 Ağustos tarihine kadar hızla sürdü. Bu üyelerimiz yapılacak ilçe seçimlerinde 26 Eylül Cumartesi günü hepsi birden oy kullanarak ilçe başkanlarımızı belirleyecekler. Eylül ayı boyunca partimize katılacak tüm üyeler 17-18 Ekim tarihlerinde yapacağımız il başkanlığı seçiminde oy kullanacaklar. Eylül ve Ekim ayı boyunca gelecek tüm üyelerimiz de hepimizle birlikte genel başkan seçiminde kendi il ve ilçelerinde oy kullanacaklar. İlçe başkanlığı seçimlerini bir günde yapacağız.
2: Evet, yeni parti genel başkanı özelinde açıklamaları böyle. Şimdi Habertürk Ankara temsilcisi Nasri Güngör'e dönerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Bişkek'teydi. Röportajın ayrıntılarını da birlikte izledik. Hoş geldin bu arada Nasri, tekrar merhaba.
3: Merhaba. Teşekkürler Serap, sağ ol.
2: Şimdi röportajda özellikle elbette terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeler var. Bu işte Ahmet Spor üzerine Sayın Bahçeli'nin açıklamaları da. O nedenle şunu sormak istiyorum sana. Çerçeve yasa çıktığında, sonra da meclis tatile girdi. Şimdi 1 Ekim'de tekrar açılacak. 1 Ekim'e kadar geçen sürecin önemli olduğunu hep konuştuk. O sürecin de içindeyiz şu anda. Merak ediyorum, nasıl işliyor bu yasanın sonuçları, sahadaki geri dönüşü ne durumda, ona ilişkin bilgiler de var mı sende?
3: Evet, şimdi aslında Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün bize, daha doğrusu dün yansıttığımız önceki gece uçakta yaptığı açıklamalarla paralellik arz eden ifadeleri var. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı şu cümlesinin altını çizelim. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekiyor dedi Cumhurbaşkanı. Bu bence çok önemli bir cümle. Sayın Bahçeli de sadece bu açıklamasında değil, yani o süreçle ilgili hemen her aşamada çerçeve yasa çıktıktan sonra da söylediği hep bu. Yani bu süreci sabote etmeye yönelik adımlar olabilir. Dolayısıyla bu takvim bir an önce işlemeli diye. Cumhurbaşkanı öncelikle bir takvim ortaya koymanın, haberimizde de verdi arkadaşlar, yani bu işi zamanlamaya, hani sıkıştırmanın çok doğru olmadığını, ama kendilerinin de devlet anlamında da siyaset anlamında da bir takvimleri olduğunu ifade etti. Şimdi neler oluyor? Kurul hemen toplandı biliyorsun çerçeve yasa sonrasında. Çünkü evet, çerçeve yasa çıktığı anda kurulda resmi olarak ortaya çıkmış oldu. Alt kurullar oluşturuldu. Bu alt kurullar da şu anda çalışmalar, ön çalışmalarını devam ettiriyorlar. Diğer yandan tabii ki en temel mesele, Cumhurbaşkanı onu önceki açıklamasında da ifade etti bu zirveden dönerken, sürecin ana konusu tespit ve teyit mekanizmaları. Yani örgütün kendisini fesi ve silahların bırakılması. Yani bu gerçekleşmeden herhangi bir adımın gerçek anlamda somutlaşması mümkün değil. Burada da süreç ilerliyor. Yani hem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından, hem Milli Savunma Bakanlığımızın ilgili unsurları tarafından, hem tabii meselenin bir de diplomatik boyutu var. Çünkü bu mesele Türkiye'nin siyasi sınırları dışındaki ülkelerde gerçekleşiyor. Ve Türkiye o ülke başkentlerini, o ülkelerdeki kritik merkezleri de bu konuda bir koordinasyon halkasının içinde tanımlıyor. Nereden bahsediyorum? Şam'dan, Bağdat'tan, Erbil'den ve Süleymaniye'den özellikle. İran boyutu da var ama şimdi onun daha çok işler olduğunu söylemek mümkün değil. Bu nedenle ben Cumhurbaşkanı'nın bu teröristi Türkiye ile ilgili söylediklerini belki şu tarafta da altını çizmek lazım. Dar kalıplara hapsetmeyelim diyor bu işi. Bu nokta önemli. Zaten DEM'le ilgili değerlendirmesine de aynı şeyi söyledi. Bu ne demek? Aslında bu şu anlama geliyor. Sürecin kendi içinde de yeni unsurları ortaya çıkabilir. Yani sadece buraya odaklanıp hani yasa işleyecek, şöyle olacak meselesi değil. Türkiye'nin etrafında, işte Mekke İttifakı'yla da bunu hep birleştirerek değerlendiriyor Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin kuracağı bir yeni büyük barış alanı var. O noktayı da gözden kaçırmayalım diyor. Ama tekrar ifade edeyim, Sayın Bahçeli'nin açıklamaları tabii çok

0: farklı boyutları da var o açıklamaları. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları özellikle iki noktada. Bir, bu süreçlerin çok uzamaması ve bir an önce yapılması gerekenlerin özellikle örgüt tarafından yerine getirilmesi. İki, süreç devam ederken olumlu katkılar sağlanması. Yani bir takım klişe laflara, siyasi kimlik söylemlerine, kimlik siyasetine hizmet eden, Türkiye siyasetine değil de.
1: DEM'den yapılan açıklamalara.
0: Yani tabii DEM'le ilgili soruldu o soru Serap. Evet, evet. Ama Cumhurbaşkanı çok dikkatli bir dil kullandı orada. Hani soruyu soran arkadaşımız DEM Parti'den gelen aykırı sesler dedi ama Cumhurbaşkanı bunu bazı siyasetçiler diye ifade etti.
1: O bu da bence seslerin temeli
0: bu süreçte
1: nereden sence?
0: Kullanılan dilin dikkati.
1: Yani bu dikkati yani böyle bir hassas süreç olduğunu tüm taraflar biliyor. Sebebi nedir sence?
0: Evet.
1: Yani neyi gösteriyor ya yani?
0: Belki bu, uzun bir konu ama.
1: Evet, evet. Hani,
0: yani alışkanlıklar var, konforlar var, siyaset yapma zemini de ürettiğiniz bağlar var. Yani şimdi Türkiye'nin 40 küsür yıl belki 50 yıldır devam eden bir probleminde hemence insanların zihin dünyasının çabucak değişmesi, hani mesela silah bırakmayla ilgili de söyleniyor özellikle bu önemli bir açıklama. Yani asıl mesele zihinlerde silahları bırakmak. Yani şimdi örgüt silahları bırakır ama bir takım unsurlar kalkıp yeniden silahlanma gibi girişimlere kalkışabilir mi? Bütün bu senaryolar bir yanda çalışılıyor ama senin sorunun cevabı belki şöyle olabilir. Bu zeminde siyaset yapan unsurlar var. Bak bu bir de iki taraflı, tek taraflı da değil. Bir taraftan bu maalesef silahlı siyasetin tırnak içinde öyle bir siyaset elbette olmaz ama unsur olarak yeri geldiğinde onlara destek vererek biz onların organik parçasıyız, arkamızda dağlar var vesaire gibi denilen söylemin de elbette değişmesi, elbette Türkiye yararına başka bir demokratik siyasete evrilmesi gerekiyor. Ama bunu öyle kolayca bırakmayan bir de hani bu terör konusunda karşı tarafta da bunun varlığından da nemalanan başka bir kesim de var. Şimdi bunların her birinin artık o zihin dünyalarını değiştirmeleri gerekiyor. O nedenle tabii ki değişim uzun bir süreç ama bazıları da kolay kolay bulundukları yerleri terk etmek istemiyorlar. Çünkü siyasetin sağladığı belli konfor alanları da var ne yazık ki. Umarım onlar aşılır çünkü o dil değişmeden bu bütünlüğün sağlanması öyle çok kolay olmayacak. Ama ben genel kararlılık anlamında hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı hem de Sayın Devlet Bahçeli'yi çok umutlu görüyorum bu konuda. Demek ki sahadan gelen bilgiler ve notlarda ya da raporlamalarda öyle ilerliyor.
1: Sayın Bahçeli'nin bu Ahmet Spor araştırması ile ilgili açıklamasını az önce haberde verdik. Yani orada Ankara'da bu araştırma nasıl görüldü?
0: Evet.
1: Diğer partilerden de Sayın Bahçeli'nin işte vurgularına sen ne diyorsun bu son açıklamasına?
0: Ya şimdi bir şeyi net olarak ifade edelim. Yani Ahmet Spor geçtiğimiz yıl bir alt ligdeyken de yaptığı maçlarda hatta bir önceki yılda da bazı sorunlar yaşandı. Hani tribünlerde açılan pankartlar, kendi taraftarlarının bir kısmının hepsinin değil elbette ama yaptığı yanlış yaklaşımlar. Şimdi bu tür gerilimler özellikle sahalarda kat sayısı çok daha yüksek biçimde yükselir. Yani burada yani devlet katındaki hem Sayın Bahçeli'nin söyledikleri hem de genel olarak söylüyorum. Yaklaşımın şöyle birkaç zemini var. Birincisi tümüyle yani Ahmet Spor nereye giderse gitsin ya da kim Diyarbakır'da maç yapmaya gelirse gelsin. Bunu her şeyden önce sporun getirdiği kardeşlik çerçevesinde ilerletmek. Yani ligimizin bir takımı, Türkiye'nin bir takımı olarak değerlendirmek. Sayın Bahçeli açıklamasında bir araştırmaya atıfta bulunuyor. Ben ismini vermeyeyim çünkü künyesini ben görüp bilmediğim için bir şey söylemek istemiyorum.
1: Evet.
0: Ama söylediği nokta şu, neydi belirsiz bir araştırmadan yani mülhem bir siyasetin sporla kimliğin iç içe girmesi. Yani o kimlik siyaseti dediğimiz zehirli anlayışın sporu da bulaşması. Buradaki endişe şu, hayatın normal akışında bunlar karşılıklı tartışılıp görüşülebilirken spor sahalarında, futbol sahalarında özellikle bizde futbolun çok normal bir seyirde ilerlediğini söylersek kendimizi kandırmış oluruz. Oralarda ortaya çıkabilecek hadiselerin çok daha vahim olabileceği endişesi. O nedenle bunun normalleşmesi yani Ahmet Spor'un Türkiye Ligi'ndeki herhangi bir takımdan farkında olmaması, tribünlerin de bu şekilde olması ve sloganların hani orada amigoların falan da bir kısmı ona dair de işaretleri ve mesajlar var Sayın Bahçeli'nin fevkalade dikkatli olması. Çünkü bu kadar emek verilmiş bir süreç ki bu emek öyle birkaç aylık bir iş değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu terör denen belayla mücadelesinden itibaren bu meseleyi çözmek için atmaya çalıştığı bir sürü adım var. Yani elbette devlet bunu çözmek istedi ama bugün çok daha kuvvetli, çok daha kararlı bir irade var. Yani bunu kalkıp böyle tribünlerde neydi belirsiz kendini bilmez bir takım adamların sloganları üzerinden hani ayırmaksızın söylüyorum zehirlemeye kimsenin hakkı yok. Bence Bahçeli'nin bu anlamdaki uyarısı fevkalade önemli. Başarı odaklı. Yani normal

0: normalleşme odaklı, sporun kardeşlik tarafıyla ilgili
1: evet, belli
0: odaklı
1: bir kimlik
0: bir
1: üzerinden
0: açıklama
1: bir
0: ben o bakımdan fevkalade önemli buluyorum.
1: Toplumun her kesiminin eşit mesafede bir spor kulübü olarak yaklaşması, bunun altın çizilmesi önemli. Son olarak yeni partiyle ilgili bu 7 madde, 7 söz, işte demokratik Türkiye, adil özgür Türkiye, üreten zenginleşen Türkiye gibi başlıklarla 7 sözü açıkladı. Özgür Özel. Evet. Hem bu çerçeveyi hem partinin kimliği merak ediliyordu. Yani nasıl bir, nerede duracak tam olarak? Buna ilişkin nasıl buldun son açıklamayı ve değerlendirmelerini yeni parti genel başkanı Özel'i?
0: Ya siyasetin iç gündemi biraz meclis kapandıktan sonra hafifçe böyle bir yoğunluğu azalınca bizim daha çok konuşma imkanımız oldu. Hem yeni parti tarafıyla hem CHP tarafıyla. Ya bir kere şunu söyleyeyim. Bu latife değil diye bir gerçek. Taraflar sürekli birbirine bakarak hareket ediyorlar Serap. Yani ayrıldılar ama hep gözleri birbirinde. Hani o ne yapıyor, öteki ne yapıyor falan gibi bir yaklaşımları var siyasete. Neden? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tarafının zaten kurultayla ilgili bir acelesi yok ama onlar da kurultay takvimlerini hızlandıracaklarını ifade ediyorlar. Ne zaman yaparlar? Hani Aralık sonu en erken deniliyor ama şu an için çok mümkün görünmüyor. Ocak ya da Şubat'a kalabilir. İşte Özgür Özel ve arkadaşları yeni partinin ana stratejisinin orada çıktığını görüyoruz. Yani biz... Bak partimizi kurduk ama bir an önce ilçe ve il teşkilatlarımızı demokratik seçimlerle şekillendiriyoruz ve en kısa sürede de kendimizi seçmenimizin iradesine emanet edeceğiz. Yani böyle bir ifadeyi bir yeni partili aktörden aldım. Dedi ki biz bir an önce Sayın Özgür Özel çıkmak istiyorsa aday bizim için hiç fark etmez. Onu partimizin, seçmenimizin, delegemizin iradesine teslim edeceğiz ve o seçimi gerçekleştireceğiz. Bu aynı zamanda bir ön alma. Bu aynı zamanda biz demokratik mekanizmaları daha hızlı işletiyoruz yaklaşımı. O bakımdan yeni parti de bu işler biraz hız kazandı. Hadi, tabii bir de yeni oldukları için. Acaba teşkilatlanabiliyorlar mı? Acaba ilçe başkanı bulabiliyorlar mı? Çünkü kolay değil siyasette bu işleri yapabilmek. Acaba işte binaları var mı, yapıları var mı vesaire gibi sorulara da bir anlamda cevap veriyorlar. İşte dün de söyledi, çok kısa zamanda çok sayıda üye kaydettik diye. Yeni parti cephesi epeyce hızlı hareket etmeye aday gibi görünüyor yeni kurultay süreçlerine kadar.
1: Peki, çok teşekkür ederim Nasuhi değerlendirmelerin için. Yarın tekrar görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim
1: Serap. Çok sağ ol. Şimdi biraz önce bir bağlandık uzay kesmene. İstanbul Başakşehir'de bir inşaat çalışması sırasında istinat duvarı yapılırken bir göçük meydana geldi. 3 işçiden ikisi kurtarıldı. Birinin arama, yani daha doğrusu kurtarma çalışması devam ediyor. Diğer tarafta ekranın sağında Tuzla'da bir depoda yangın var. Orada da yangına müdahale devam ediyor. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen telefon hattında. Önce göçükle başlayalım. Son bağlantıdan bu yana bir gelişme var mı? İşçiye ulaşılabildi mi Uzay?
2: Maalesef bir gelişme yok Ferhat Bey. Şu anda o işte göçük altında olan bir işçiye ulaşılması için bölgeye sevk edilen ekip sayısı da oldukça artmış durumda. Takviye AFAD ekipleri de geldi şimdi olay yerine. Burada bir şekilde toprak altında, toprak yığının altında kalan işçiye ulaşılması için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 1-1,5 saat geçti bu olayın üzerinden. Şamlar Mahallesi burası. İlk etapta 3 işçinin göçük altında kaldığını biliyorduk ama buradaki çevredeki işçilerin olayı müdahale etmesi. Ardından hemen ardından gelen itfaiye ekiplerinin de çabasıyla o göçük altındaki 3 işçiden ikisi kurtarıldı. Ancak bir işçiye henüz daha ulaşılmış değil. Şimdi burası oldukça toprak yığının fazla olduğu bir yer. Yani dolayısıyla kod farkı da var. İşçilerin biraz daha alt seviyede çalıştığını biliyoruz. O yüzden biraz daha yüzeye yakın bölümde kalan, toprak yığının altında kalan 2 işçiye ulaşıldı ama bir işçiye henüz daha ulaşılamadı. Çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Şimdi ekranın diğer tarafına baktığımız zaman da İstanbul'un diğer yakasında da yine Tuzla'da da bir fabrika yangını var. Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde ki bir iş yerinde bu yangın yaklaşık bir saat önce çıktı. Saat 10.30 sıralarında, bir saati de biraz geçti ve yangına ilk etapta buradaki Tuzla ilçe itfaiyesi müdahale etti. Ancak daha sonra yangının da büyümesi ve çevreye de sirayet etme riskine karşı takviye ekipler sevk edildi. Bütün fabrikayı alevler kaplamış durumda. Oldukça yoğun bir kara dumanı gökyüzünde görüyoruz. Dolayısıyla Yangının başka çevresindeki yapılara, tesislere sıçramaması için de ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama iş yerinin, şu anda bu ekrana getirdiğimiz yanan fabrikanın bitişinde bulunan ahşap deposuna da maalesef yangın yayıldı, alevler yayıldı. Bu nedenle de şu anda bu noktadaki ekiplerin müdahalesi sıklaşmış durumda. Başka ilçelerden, İstanbul'un pek çok farklı ilçesinden de itfaiye ekipleri bu yangına müdahale ediyor. Başakşehir'de bir işçi var. Göçük altında, bu kişiye ulaşılması için AFAD ve itfaiye çalışıyor. İstanbul'un diğer yakınısında ise Tuzla'da, işte ekrana gelen bu görüntülerden de anlayacağınız üzere büyük bir yangın var. Bu yangınla ilgili de şu anda müdahale an be an sürüyor. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz.
1: Evet, orada çalışanlarla ilgili ya, yani bir depo, depoda çalışanlarla ilgili bir son veri var mı olup olmadığı yönde Uzay?
2: Şimdi çalışanlarla ilgili bir bilgi yok, ancak yangının başladığı sırada bazı çalışanların deponun dışına çıktığını biliyoruz. İçeride henüz daha bir mahsur kalan olduğu yönünde, neyse ki bu yönde bir bilgi gelmedi. Yani şu anda en azından depoda çalışanların büyük ölçüde yangın başladığında ve henüz daha bu noktaya yangın gelmediğinde, yani depodaki yangın büyümeden önce dışarıya çıktıklarını ve ekiplere haber verdiklerini biliyoruz. Ancak burada tabii ki şimdi içeride tam olarak kaç kişi vardı depodaki yangın sırasında, bu yangın çıktığı sırada sirayet ettiği tesiste, ahşap deposunda bir çalışan var mıydı? Şimdi bununla ilgili tabii olay yerinde inceleme sürüyor. Yani tam olarak bu iki binada kaç kişi vardı? Bunun sayısını şu anda ekipler, yetkililer netleştirmeye çalışıyor, ama en azından bu yönde mahsur kalan olduğu yönünde bir ihbarın şu aşamada olmadığını biliyoruz. Evet. Ancak tabii bu da inceleniyor.
1: Uzay Kesmen, çok teşekkürler. Bir tarafta Göçük, ne yazık ki bir işçi toprak altında ulaşılmaya çalışıyor. Diğer tarafta depoda yangın. Hafta sonundan bu yana çok trajik deniz kazalarını aktarıyoruz. Gerçekten üst üste kötü haberler geliyor. Herkesten iyi haberler alalım inşallah. Bir an önce ulaşılmasını temenni ediyoruz. Göçük altındaki işçiye, depoda da kimse zarar görmemiştir diliyoruz. Sıcak gelişmeler böyle. Şimdi ekonomiyle ilgili bir bağlantı yapalım. Geçen hafta ve bu hafta başında aşağı doğru gitti altın. Son Fed ile ilgili beklentiler ve İran gerilimi, İran-ABD çatışmaları üzerine tekrar yükseliyor dünden bu yana. Habertürk muhabiri İrem Şimşek'i gördünüz Kapalı Çarşı'dan karşımızda. Kaç lira bugün altın İrem?
3: Serap Belet, senin de belirttiğin gibi günlerdir hem Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları hem de ABD-İran arasındaki saldırılar sebebiyle altın düşüşteydi. Fakat bugün tekrardan yükselmeye başladı. Şimdi Özcan Öztürk'le birlikte Kapalı Çarşı'dayız. Hemen size son durumu aktaralım. En çok merak edilen gram altından başlayalım öncelikle. Gram altında bugün alış 6.781 lira, satış 6.885 lira. Dün yine Kapalı Çarşı'daydık. Satış 6.700 bandındaydı gram altında. Dünden bu yana yaklaşık 100 liralık bir artış söz konusu. Çeyrek altına bakalım hemen. Çeyrek altında bugün alış 10.889 lira. Satış 11.043 lira. Yine 11.800 bandındaydı çeyrek altın. 200-300 liralık bir artış söz konusu. Yarım altında alış 21.796 lira. Satış 22.040 lira. Yarımda da yine yaklaşık 200-300 liralık bir artış var dünden bu yana. Tam altında alış bugün 43.572 lira, satış 44.135 lira. Tabii değerli metallerden sadece altında değil, gümüşte de yoğun bir hareketlilik söz konusu. Gümüşü de hemen ekranlarınıza getirelim. Gümüşte bugün alış 93.31 lira, satış 102.46 lira. Haftalardır altında yoğun bir dalgalı seyir hakim. Geçtiğimiz hafta önce yükseldi, sonra hafta sonundan itibaren tekrardan düşmeye başladı. Fed Başkanı'nın açıklamalarından bahsettik. Bir yandan ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklama yaptı ve İran'a yönelik saldırıların devam etmeyeceğini söyledi. Tabii bu açıklamadan sonra altının tekrardan yükseldiğini gördük biz. Ki önümüzdeki günlerde de yine ABD ve İran arasındaki durum, aynı zamanda Fed Başkanı'nın enflasyona, faize dair açıklamaları da bunda etkili olacak. Sadece altında değil aslında, petrolde de yoğun bir hareketlilik var. Özellikle Ortadoğu'daki gerilimin devam etmesinden dolayı. Brent petrol Trump'ın açıklamalarının ardından tekrardan 95 dolara geriledi bugün. Varil başına fiyatı 95 dolar. Brent petrol tekrardan yükseldi, altın yükseldi. Bunların en büyük sebeplerinden bahsettik. Diğer yandan ABD dolarının değer kaybetmesi ve tahvil, hazine tahvil getirilerinin gerilemesi bunda belirleyici unsur. Tabii piyasalarda bir diğer belirleyici unsur ABD tarım dışı istihdam verisi yarın açıklanacak. Bu açıklamanın piyasalara nasıl etkisi olacak biz de görüp aktaracağız.
1: İrem Şimşek teşekkürler. Biz de İrem'den aldık bilgileri. Yarın da bakalım durum ne yönde seyredecek. Merkez Bankası deprem sonrası artan konut

0: kiralarındaki son durumu analiz etti. Buna göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stoğunda yaşanan kayıp ve bölgeden göç kira fiyatlarında hızlı bir artışa neden oldu.
1: 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında konut stoku azaldı. Konut kiralarında hızlı artış yaşandı. Fiyat artışı deprem bölgesiyle sınırlı kalmadı. Bu analiz Merkez Bankası blog sayfası olan Merkez'in güncesinden. Deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri başlıklı bir analiz yazısı yer aldı. Analizde Kahramanmaraş merkezli depremlerin kira piyasasındaki etkisinin deprem bölgesiyle sınırlı kalmadığı kaydedildi.
2: Deprem sonrasında yaşanan göç hareketleri, göç alan illerde kiralık konut talebini ve kiraları artırdı. Çalışmaya göre deprem bölgesiyle coğrafi olarak yakın olan ve veya geçmişte güçlü göç ilişkileri bulunan illerde kiralar daha fazla arttı.
1: Yazıda depremin konut arzında yol açtığı kaybı gidermek amacıyla bölgede kamu öncülüğünde kapsamlı bir yeniden imar süreci başladığı da belirtildi. TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan deprem konutlarının sayısının 2025 başında 201 bin seviyesine, yıl sonunda ise 434 bine ulaştığı bilgisi verildi.
2: Deprem sonrasında konut arzındaki kayıpla birlikte hızlanan kira artışlarının, arzın yeniden güçlenmesiyle birlikte göreli olarak ivme kaybettiğini gözlemliyoruz. Deprem bölgesindeki konut arzının toparlanmasının, geri göç kanalıyla daha önce göç alan illerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor olabileceğine işaret ediyor.
1: Deprem bölgesindeki konut arzı artışıyla hem deprem bölgesinde hem de dolaylı şekilde etkilenen illerde kira artışını baskılamayı sürdürebileceği belirtildi. Konut arzındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyebilecek unsurlardan biri olacağına işaret edildi.
0: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. Aylık ücretlere %30'un üzerinde bir artış yapıldı. Geçtiğimiz yıl oda tipine göre fiyatlar 725 ile 1250 lira arasında değişiyordu. Bu yıl yurt ücretlerine yapılan zamla birlikte 960 lirayla 1590 lira arasında değişecek devlet yurtlarının aylık fiyatları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yurtlardaysa yurt ücreti 2100 lira olarak belirlendi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına çok az zaman kaldı artık. Okullarda hazırlıklar yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı.
1: Ders zilinin çalmasına az zaman kaldı. Okullarda hazırlıklar tamamlandı. Ücretsiz ders kitapları sınıflardaki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılında kullanılacak 283 milyondan fazla ders kitabının okullardaki dağıtımına başladı.
3: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan yeni bir kitap da bu yıl sıralarda yerini aldı. Çocuğumla Okula İlk Adım kitabıyla çocukların eğitim öğretimindeki ilk günlerinden okuldaki son günlerine kadar aileleriyle yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınacak. Yeni eğitim öğretim yılında ücretsiz dağıtılan materyallerden biri ise Türk Dünyası kitabı oldu. Türk Dünyası'nın tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliği temel eğitim kademesindeki öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun bir anlatımla çocuklarla buluşturuldu.
1: 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlanan ücretsiz ders kitabı dağıtım projesiyle bugüne kadar 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 ders kitabı dağıtıldı.
0: Tarım Orman Bakanlığı meyve suyu ve nektarlarda kullanılan tatlandırıcılara yönelik düzenleme hazırlığında konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanacak. Nektarlarda ise tatlandırıcıya izin verilecek.
1: Meyve sularında tatlandırıcı kullanılamayacak. Nektarlarda tatlandırıcıya izin verilecek. Doğal şekeri azaltılmış ürünler mevzuata girecek. Meyve suyu ve nektarlarda kullanılan tatlandırıcılara yönelik yeni bir düzenleme gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladığı tebliğ taslağını sektör temsilcilerinin görüşüne sundu. Taslak kabul edilirse konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanılamayacak. Taslakta meyve nektarları içinse farklı bir uygulama öngörülüyor. İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili olarak sınıflandırılan meyve nektarlarında ise şekerin yerine kısmen tatlandırıcı eklenmesine izin verilecek. Ayrıca Avrupa Birliği'ne uyum adımları doğrultusunda içeriğindeki doğal şeker miktarı özel işlemlerle en az %30 oranında azaltılan meyve sularının üretimine de izin verilecek.
0: Para gündem sona erdi böylece. Saat başında Sena Alkan gün ortasıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 3 Eylül Perşembe bugün günlerden ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. İstanbul Başakşehir'de bir inşaatta meydana gelen toprak kaymasında bir işçi hayatını kaybetti. Yeni gelen sıcak bir gelişme Uzay Kesmen aktaracak detayları Uzay.
1: Evet, yaklaşık bir buçuk saattir arama kurtarma çalışmaları sürüyordu. Çünkü toprak altında kaldığı belirtilen bir işçi vardı. İşte maalesef o işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Başakşehir'deki toprak kaymasında göçük altında kalan işçi Ferdi Yaşın'ın, ki 25 yaşında oldukça genç bir işçi, hayatını kaybettiği belirlendi. Bir buçuk saattir bu çalışmalara AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri katılıyordu. Burası... Başakşehir'de Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanı. İşte bu inşaat alanında istinat duvarı yapılırken bu maalesef üzücü olay gerçekleşti ve iki işçinin enkaz altında, toprak yığını altında kaldığının belirlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Önce itfaiye ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri ve çevredeki diğer işçilerin yardımıyla göçük altındaki işçilerden biri neyse ki yaralı olarak kurtarıldı ve ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Hemen ardından bölgedeki ekip sayısı arttı. AFAD ekiplerine takviye olarak gene ekipler oldu ve diğer işçi ulaşılması için de bir buçuk saattir yoğun bir çaba sarf ediliyordu ama maalesef dediğimiz gibi işçi Ferdi Yaşın'ın, ki 25 yaşında oldukça genç bir işçi dediğimiz gibi, cansız bedenine ulaşıldı. Şu anda da olay yerinde inceleme yapılıyor. İşçinin buradaki cenazesi de yapılacak işlemlerden sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
0: Uzay Kesmen aktardı. Başakşehir'deki göçüğün altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'da yapıldı. Ona ilişkin son dakika bilgileri de ekranlarınızda. Girne'deki arama çalışmalarına da destek geliyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Milli Savunma Bakanlığı bu başlıkta neler söyledi? Çalışmalara ilişkin bilgiler, bulgular neler? Arzu Kaya bize aktaracak. Arzu.
2: Evet, Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı bu kez

0: İstanbul'da düzenlendiği Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi ve sonrasında da bir basın açıklaması geldi. Basın açıklamasında Orta Doğu'daki gelişmelerden bilgiler aktarıldı. Orta Doğu'nun tamamının bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen İsrail hükümetinin yayılımcı ve saldırgan tutumu uluslararası kamuoyu merkezinde takip edilmektedir, sürdürülmektedir ifadeleri kullanıldı. Yine aynı zamanda İsrail'in Suriye ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal eden davranışları olduğu belirtilerek İsrail'in bir yandan Suriye ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal eden, diğer yandan askeri faaliyetlerini bu şekilde sürdürürken, diğer yandan Filistin'deki yasa dışı yerleşimci terörün teşvik etmeye yönelik Müslümanlara ait aynı zamanda Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünde ihlal eden provokatif eylemleri devam etmektedir ifadeleri kullanıldı. Yine İsrail masaya yatırılan başlıklar arasındaydı. Onunla ilgili bilgilendirmeler devam etti. İsrail'in sadece bölgesel istikrar ve güvenliğe değil, aynı zamanda küresel istikrar ve güvenliğe de zarar veren tutumları bölge halkı nezdinde uluslararası hukuka olan inancı her geçen gün daha da zedelemektedir ifadeleri kullanıldı. Yine gemi kazaları noktasında bilgilendirmeler yapıldı. Biliyorsunuz Kıbrıs ve aynı zamanda İstanbul'daki gemi kazalarına ilişkin Girne'deki arama kurtarma faaliyetlerine yönelik de bilgiler aktarıldı. Girne'deki arama kurtarma çalışmalarına TGC Işın ve TGC Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi 11 hava aracı ile destek sağlanmaktadır ifadeleri kullanıldı. Yine Silivri'de biliyorsunuz arama kurtarma çalışmaları halen daha devam ediyor. Bu kapsamda da 4 gemi, 1 İHA, 1 uçak ve 1 de arama kurtarma helikopteri tarafından destek sağlandığı kaydedildi. Yine terörle mücadele noktasında bilgilendirmelerde söz konusu oldu. Onları da aktaracak olursak yine 3 PKK'lı teröristin teslim olduğu ifadeleri yer aldı. Yine hudut güvenliği de konuşulan başlıklar arasındaydı bilgilendirme noktasında. Hudut güvenliği noktasında da 11 terör örgütü mensubu olmak üzere 575 şahısın yakalandığı ve bugüne kadar da binlerce teröristin yakalandığı noktasında bilgilendirmeler yapıldı. Engellenen 1200 şahısla birlikte bu yıl içerisinde engellenen toplam sayının da 48.507'ye ulaştığı da aktarıldı. Detaylı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Biz de gelişmeleri aktardık.
1: Arzu Kaya ekranlarınıza getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan düşen son dakikaları gördük. Şimdi devam edelim Tuzla'da. Bir depoda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgede alevlere müdahale sürüyor. Öznur Karşı Çetinler olay yerinden bize son durumu aktaracak. Öznur, seni dinliyoruz.
2: Fena Tuzla'daki bu yangın, yangının meydana geldiği bölge Orhanlı Mahallesi Deri Sanayi Sitesi'nde devam ediyor şu anda bu yangın. Tuzla'da bir lojistik deposunda çıktı yangın. İtfaiye ekiplerinin bir yandan müdahalesi devam ediyor. Çünkü oldukça geniş bir alana yayılmış bir yangın olduğunu görüyoruz gelen bilgilerde. Çünkü yangının çıktığı yer bir lojistik deposu ama hemen yanında bir kereste deposu var ve oradan başka bir fabrikaya ve oradan da ağaçlık alana yayılmış bir yangın olduğunu görüyoruz. İşte bu yayıldığı bölge itibariyle kapsamlı bir bölge olduğu için de 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi şu anda sevk edildi olay yerine. Yani farklı farklı ilçelerden de takviye ekipler olarak yangın bölgesine ekipler şu anda desteğe devam ediyor. Biz de olay yerine varmaya çalışıyoruz. Tabii çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi. Deponun bitişiğinde dediğim gibi bir kereste deposu var. Yani bu da bir ağaç malzemesi olduğu için haliyle yangının etkisini, şiddetini daha da artırmış durumda görünüyor. Ve buradan da başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana kadar uzanmış bir yangın olduğunu görüyoruz. Depoda ayrıca yangının ilk çıktığı depoda da kimyasal maddeler olduğu belirtiliyor. Ve bu nedenle de bu kimyasal maddelerin etkisi nedeniyle de hem alevlerin hem de kimyasalların etkisi nedeniyle küçük çaplı patlama seslerinin de duyulduğu da gelen bilgiler arasında. Bu büyük bir alana yayıldığı için yangın şu anda olay yerine tabii

0: şerit çekilmiş durumda. Güvenlik önlemleri alınmış durumda. Dediğim gibi İstanbul'un 10 farklı ilçesinden itfaiye ekipleri de bu bölgeye yönlendirildi. Yangının çıktığı bölge söylediğim gibi bir deri sanayi sitesi. Yani çok kolay yanabilecek maddelerin olduğu bir sanayi bölgesi. Bu yüzden de farklı ilçelerden de 10 ilçe olduğu söylendiği için bu tahminde bulunmak zor değil. Geniş bir alana yayılan bir yangından bahsediyoruz. Saat 10.30 sularında Tuzla, Orhanlı deri sanayi bölgesinde çıktı bu yangın. Tekrar edelim tabii. Nedeni ne? Neden çıktı? Bir küçük bir kıvılcım mı? Yoksa elektrik aksamıyla mı ilgili başka bir teknik neden mi? Bu tabii ki yangının sonrasında oluşturulacak itfaiye raporuyla belli olacaktır. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekibinin yönlendirildiği bilgisi var. İş yerinden yükselen yoğun dumanlar birçok noktadan da şu anda Tuzla ilçesinde görülüyor. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor Sena. Biz de olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Oraya gittiğimizde oradaki atmosferi görüntülerle birlikte ve yeni bilgilerle birlikte tekrar aktarmış olacağız.
1: Peki, Öznur Kayısı Çetiner son durumu aktardı. Lojistik deposu ekranlarınızda gördüğünüz gibi alev alev yanıyor. Çok sayıda itfaiye ekibinin de müdahalesi sürüyor. Aktaracağız yeni bilgiler geldikçe. Şimdi geçtiğimiz saat 20 içerisinde gelen bir son dakika gelişmesiydi bu da. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret etme suçlamasıyla bir soruşturma açıldı. Hemen Emre Aytekin'e gidelim. Ankara'dan bize tüm detayları aktarsın. Emre, söz sende.
2: Sena Alkan, soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Başsavcılık Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntülerini incelemeye aldı. Davutoğlu söz konusu ifadeleri 14 Nisan 2022'de köy meydanında yaptığı bir konuşmada kullanmıştı. Bu incelemenin ardından da bu ifadelerin Türk Ceza Kanunu'nun 299 Taksim 1. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu oluşturduğu değerlendirildi ve bu kapsamda da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan bir soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasında soruşturmanın mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdüğü de ifade edildi. Bir kez daha belirtelim. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan bir soruşturma başlattı.
1: Emre Aytekin soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı, ekranlarınıza getirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni dalga operasyon düzenlendi. 12 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ile bilirkişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri inceledi. Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına neden olduğu yönünde tespitler yapıldı. Bu kapsamda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Mali suçlar polisleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy ve İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de var. Bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Silivri açıklarında iki ticari gemiden birinin battığı kazada kayıp 10 kişiyi arama çalışması sürüyor. Kaza soruşturması kapsamında Alsu gemisinde 9 mürettebat gözaltına alındı. Ayrıntıları Elif Yavuz'dan alalım. Elif, gözaltı işlemlerinde son durum nedir? İfadeler alınmaya başlandı mı? Ne biliyoruz, söz sende?
3: Sena Alkan'ın çarpan Alsu gemisinin 10 mürettebatı bulunuyordu. Aşçı hariç 9 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Ancak mürettebat gemide muhafaza ediliyor. Jandarma tarafından gemide gözaltındalar. Bilirkişi ön raporu bekleniyor. Bilirkişi ön raporundan sonra 9 kişiden kaçının adliyeye mevcutlu olarak sevk edileceğine karar verecek. Öğlene kadar, en geç öğlen saatlerine kadar da bir

0: bir kişi ön raporunun biteceği tahmin ediliyor. Alsu gemisi de Silivri açıklarına getirilmişti dün kaza sonrası. Halen Silivri açıklarında bekleyişini sürdürüyor. Zaman zaman sahil güvenlik komutanına bağlı botların geminin yanına gittiğini görüyoruz. Geminin yanında bekleyiş halen devam ediyor. Biz kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'le beraber Silivri'deyiz. Burada mürettebatın yakınları bekleyişini sürdürüyor. Yine SAK ekipleri burada, AFAD ekipleri burada. Ailelerin tabii ki bir endişeli ve umutlu da bir bekleyişi var bir yandan. Yakınlarından gelecek haberleri bekliyorlar ancak maalesef geminin enkazına henüz ulaşılamadı ve herhangi bir mürettebata da ulaşılamadı. Fakat bu diğer Ağustos gemisinde bulunan kişilerle yapılan ön görüşmelerde öncelikli olarak 2-3 kişinin gemi güvertesinde gördüğünü söyledi Ağustos gemisindekiler. Bu yüzden de o 2-3 kişinin henüz hayatını kaybedip kaybetmediği ya da yaşayıp yaşamadığına dair bir emare bulunmadığını ancak bulunma ihtimallerinin olduğu ifade edildi. Öte yandan çalışmalar halen devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 gemi, 1 İHA ve 1 uçakla birlikte 1 arama helikopteri deniz üzerinde ve denizde çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetleri halen devam ediyor. Ancak geminin enkazına ulaşılamadı. Fakat öte yandan Ağustos gemisi Silivri açıklarında demiştik. Ağustos gemisinin deniz altındaki kısmında da dalgıçlar tarafından aramalar, incelemeler yapılacak. Yani o hasara bakılacak. Çarpışmanın oluşturduğu etkilere bakılacak. Şu an için dalgıç ekiplerinin orada bir çalışması olacak. Gemi içerisinde ise 9 kişi şüpheli sıfatıyla muhafaza altında tutuluyor. 2 Eylül günü saat 3.10'da bu çarpışma, çatışma denizcilik ifadesiyle meydana geldi. Ve İmamoğlu gemisi 11 dakika içerisinde maalesef sulara gömüldü. Yaklaşık 1 kilometre derinlikte olduğu ifade ediliyor bu geminin. İçerisinde de 10 mürettebat vardı. Ağustos gemisinin çarpışmadan sonra yaklaşık yarım saat sonra bu durumu uyardı, ikaz ettiği de söyleniyor. Acil durum çağrısında bulunduğu ifade ediliyor. Bu gemi, yani İmamoğlu gemisi battıktan sonra otomatik olarak acil durum çağrısı devreye girip yetkililere bildiriliyor bu. Fakat kazadan yaklaşık o 3.10'da kaza meydana geliyor. 3.41'de de Alsu gemisi bu kazayı rapor ediyor, bildiriyor. Kıyı Emniyeti'nin raporlarında da bu yer alıyor. Zaten kazanın, çarpışmanın olduğuna dair bir grafik de var. Kazadan sonra olay yerinden Alsu gemisinin uzaklaştığı bir spiral çizdiği, daha sonra tekrar olay yerine geldiği de ortaya çıkıyor. Tabii bu ihmaller, bu durumlar soruşturma dosyasına da yansıyacak. İlerleyen zamanlarda da hem köprü üstünden hem gemi telsiz konuşmalarından alınan verilerle de bir ihmal olup olmadığı, kazanın nasıl meydana geldiği de ortaya çıkacak. Biz de gün boyu burada gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Sena Alkan.
1: Elif Yavuz aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Girne açıklarında batan yolcu gemisinde arama çalışmaları sürüyor. Dün bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişi aranıyor. Kaza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de etkiledi. Emine Derya orada haber nöbetini sürdürüyor. Emine, söz sende.
2: Sena Alkan, önce bir yeni bilgiyle başlayalım. Dün cansız bedeni bulunan ve 50 yaşında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen Naşın İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Bunu da aslında sıcak olarak aktarabiliriz. Sürdürülen arama çalışmalarında ulaşılan erkek Naşın'ın işte kayıp olarak aranan kişiler arasında İsmail Kurt olduğu belirlendi. Şimdi bir yeni gelişme daha var elimde. Hukuki sürece dair biliyorsunuz soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı vermişti. Şimdi onlar yeniden mahkemeye çıkartıldılar ve haklarında 8 gün daha sürecek bir tutuklama kararı verildi. Şu anda Ahmet Korkmaz'la birlikte Girne'de hemen aslında sahil bölgesindeyiz. Bir yandan arkamdaki çalışmaları da ekranlara getirmek istiyoruz. Toplamda 7 deniz aracı ve 11 hava aracıyla ilgili şu anda çalışmalara devam ediyor. Bu arada tabii ki olayla ilgili soruşturma derinleştikçe yeni bilgiler de çıkmaya devam ediyor. Şimdi batan geminin kaptanıyla alakalı da bir bilgi var elimde. Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için ehliyetini Honduras'tan aldığı da ifade ediliyor. Girne'de kaza yapan geminin kaptanı ehliyetini Honduras'tan almış. Şimdi olayla ilgili

0: bir bilirkişi raporu var. Bilirkişi kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceğini ifade etti. Bu da önemli aslında, raporda dikkat çeken başlıklardan bir tanesi. Şimdi bu yayında aslında önemli böyle notları aktarmış olduk. Bunlardan ilki, aslında soruşturma devam ederken, dün arama çalışmaları devam ederken düzeltiyorum, bir erkek bedenine, naaşına ulaşılmıştı. İşte o kişi İsmail Kurt. Olayla ilgili hukuki sürece baktığımızda da toplamda 9 şüpheli hakkında daha 8 gün bir karar verildi. 8 gün daha cezaevinde tutuklu bulunacaklar. Ardından da Girne'deki kazaya karışan kaptanın da ehliyetini Honduras'tan aldığını da aslında önemli başlıklar olarak aktarmış olalım. Şimdi Sena Alkan, sahilde gördüğünüz 7 deniz aracı, 11 hava aracıyla birlikte çalışmalar devam ediyor. Bir de bir önceki yayınlarda da gösterdik, liman önünde süren bir bekleyiş var. Şimdi kimler orada? İşte bu 19 kayıp aranan kişinin aile yakınları, annesi, babası, iş arkadaşları, sevenleri orada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Biz de Ahmet Korkmaz'la birlikte bugün onlarla konuştuk. Artık olayın 5. günü, kazada 4 günü geride bıraktık ve onlar şunu söylediler: biz sevdiklerimizin işte naaşlarına ulaşana kadar, onlara bir mezar taşı yapana kadar bekleyişimizi sürdüreceğiz. Şimdi isterseniz habere dönelim. Bakalım nasıl anlattılar, duygularını nasıl ifade ettiler.
1: Benim canımı alıp kopardılar benden.
2: Evlatları ellerinin arasından kayıp gitti. Gözyaşlı aileler batan gemide kaybolan çocukları için bekliyor.
1: Sağlam çıksınlar diye dua ediyorum. Şimdi alıp gitmek için dua ediyorum.
2: 5 kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Kuzey Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Tatillerini tamamlayan 3 çocuklu aile Türkiye'ye dönmek için gemiye bindi. Başlarına geleceklerden habersizlerdi. Gemi su almaya başlayınca baba ve anne 12, 10 ve 6 yaşındaki çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklardan sadece 10 yaşındaki Halil Kerem anne ve babasıyla birlikte hayata tutunabildi. 12 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Mehmet Asaf kayboldu.
3: Ne zaman çıkacakları belli değil artık. Bir gün mü, 5 gün mü, 10 gün mü, 20 gün mü? Ne kadar süreceği belli değil. Çaresiz yani.
0: Bir yanda arama çalışmaları devam ederken bir yandan liman önünde acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Onlar kayıplarının naaşına ulaşacakları ana kadar buradan ayrılmayacaklarını söylüyorlar.
1: Onları alana kadar gitmem. Bekleyeceğim tabii ki. Onların bana ihtiyacı var.
2: Anne Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer iki evlatlarından haber beklerken hayata tutunmayı başaran üçüncü çocuklarının psikolojisinden endişeli.
1: Sürekli ağlıyor. Sürekli beni istiyor. Burayı bırakıyorum, oraya gidiyorum. Burada aklım kalıyor. Bilmiyorum nasıl olacak.
2: Bir diğer acılı aile Gönül ailesi. Özgür Gönül de batan gemide kaybolanlar arasında.
4: Çalışmak için geldi. Bir iş başvurusu yaptı. Arkadaşlarıyla görüşüp geri dönüyordu.
2: Baba Gökmen Gönül limandan bir an olsun ayrılmıyor.
4: Bütün hastanelere baktık, morglara baktık. Yani ikişer defa buradaki tanıdıklar da, çocuğun kuzenleri, arkadaşları, ayrı ayrı hastanelere bakıldı. Artık tek şeyimiz çocuğumuzu alıp gitmek.
5: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın belediye çalışanlarına yönelik yaptırdığı uyuşturucu tarama testi sonuçlandı. 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da testi pozitif çıkan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
2: Belediye personeline uyuşturucu testi yapıldı. Yüzden fazla personelin testi pozitif çıktı. Adli süreç başlatıldı. Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik uyuşturucu taraması savcılık soruşturmasına dönüştü. Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli kararı ile çalışanların açık rızası alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde testleri yapıldı. Özel laboratuvarda yapılan ilk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Bu kişilerden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuç negatif olarak kayıtlara geçti. Test sonuçlarının ardından

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın talebi ve sulh ceza hakimliğinin kararı doğrultusunda uyuşturucu testi pozitif çıkan 129 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınması ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının adli yöntemlerle belirlenmesi istendi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor'la ilgili yapılan araştırmaya tepki gösterdi. Spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini ve kardeşlik iklimini zehirlemeye

0: senin hakkı yok dedi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine yönelik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ahmet Spor üzerinden yürütülen tartışmalar terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi.
2: Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır. Kardeşlik iklimini ve barışı zehirleme girişimidir.
1: Bahçeli, Spor'un ayrıştırıcı söylemlere alet edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
3: Spor, kardeşliğin, barışın, dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin en güçlü araçlarından biridir. Bu nedenle spor alanının kimlik siyaseti, ayrıştırıcı söylemler veya siyasi amaçlarla kullanılmasından özenle kaçınılmalıdır. Ne olduğu belirsiz bir araştırmadan mülhem, siyasetin, sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söyleyerek sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye'ye yönelik mesajlar da verdi.
2: Dezenformasyonla ve algı operasyonlarıyla Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durdurmaya, Türkiye'yi kargaşa ve kaos iklimine sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır. Muhatapları bilsin ki şer cephesinde kurulmaya çalışılan tuzakların farkındayız.
0: Geçen ay enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,5'a ulaştı. Ayrıca yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, sağlık ve konut harcamalarında görüldü.
4: Ağustos'ta enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %31,51 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %53,44 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırmayla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 134'ünde artış, 35'inde düşüş gerçekleşti. 5'inde ise değişim yaşanmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %8,62 ile eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla alkollü içecekler ve tütün, ulaştırmayla bilgi ve iletişim takip etti.
0: Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira tavan zam oranı da netleşti. Buna göre Eylül ayında ev ve iş yerleri kirasına en fazla %31,79 zam yapılabilecek.
4: Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %31,79'dan fazla zam yapılamayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda %1,84, yıllık %31,51 oldu. Kirada en fazla Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyona göre zam yapılabiliyor. Buna göre Eylül'de yenilenecek kira kontratları için tavan zam oranı %31,79 olacak. Ev sahipleri Ağustos'ta 20 bin lira olan kiraya Eylül'de 6.358 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira Eylül ayında 26.358 liraya ulaşacak. Geçen ay kira tavan zam oranı %31,90 olmuştu.
0: Haftaya değer kaybıyla başlayan altın bugüne yükselerek girdi. Peki bu yükselişin arkasındaki neden ne? Fiyat dalgalanması satışları nasıl etkiledi? İrem Şimşek Kapalı Çarşı'da bize son durumu anlatacak. Kapalı Çarşı'da konuşulanları anlatacak. İrem, söz sende.
5: Evet, bir yanda geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz artırımı yapabileceğine yönelik açıklamaları, diğer yanda ABD-İran arasında saldırıların devam etmesi geçtiğimiz günlerde altında düşüşe sebep olmuştu. Tabii dün ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. İran'a yönelik saldırıların devam etmeyeceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından altın tekrardan bugün yükselişe geçti. Biz şimdi Özcan Öztürk'le Kapalı Çarşı'dayız. Hemen ekranlarınıza getirelim son durumu. Gram altından başlayalım. Gram altın bugün alışı 6.779 lira, satışı 6.880 lira. Dün buradan haber yaptığımızda gram altın yaklaşık yine 6.700 bandında, 100-180 liralık bir yükselme var bir günde. Çeyrek altında alış bugün 10.886 lira, satış 11.036 lira. Yine dün 10.000

0: 1800 liraydı. 200 liralık bir artış var çeyrek altında da. Yarım altını gösterelim. Yarım altında alış bugün 21.793 lira. Satış 22.028 lira. Tam altında da yine bugün alış 43.566 lira. Satış 44.115 lira. Sadece altında değil, gümüşte de sürekli bir hareketlilik var, yükseliş var. Gümüşü de hemen kısaca ekranlarınıza getirelim. Gümüşte alış bugün 93.15, satışsa 102.29 lira. Tabii Trump'ın açıklamalarından bahsettik. İran'a yönelik saldırıların devam etmeyeceğini söylemişti. Bundan sonra, bu açıklamadan hemen sonra sadece altında değil, Brent petrolde de bir hareketlilik gördük. Brent petrol tekrardan düştü. Varil başına fiyatı 95 dolara kadar geriledi. Şimdi bir yandan da yarın ABD'den tarım dışı istihdam verisi açıklaması gelecek. Bu açıklama da piyasalarda ne yönde hareketliliğe sebep olacak merak konusu. Bir yandan da Eylül ayı geliyor. Eylül ayına yeni girdik. Fed'in faiz artırıp artırmayacağı beklentisi. Piyasalarda geçtiğimiz günlerde beklenti yüksekti. Tabii son günlerde biraz beklenti düştü. Altının yükselişinde bunun da etkisi var. Ama Eylül ayında hem Fed'in faiz artırıp artırmayacağı belli olacak 16 Eylül. Bir yandan da ABD ve İran arasında saldırıların devam edip etmeyeceği merak konusu. Piyasaları etkileyen, altının özellikle hangi yönde seyrinin devam edeceğini etkileyen bu olacak. Biz de bunları aktarmaya devam edeceğiz.
1: İrem Şimşek Kapalı Çarşı'dan son durumu aktardım. Devam edelim şimdi haberlerle. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları ve uyguladıkları yaptırımın İsrail ve Orta Doğu'ya yardım etmek için olduğunu savundu. İsrail ise İran yönetimini devirmek için çalıştıklarını söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump amaçlarını İsrail'e yardım, İsrail Başbakanı Netanyahu ise hedeflerini Tahran yönetimini devirmek olarak açıkladı. Donald Trump İran savaşını Beyaz Saray'da değerlendirdi.
3: We're doing that not for any other reason. I mean, or at least 99%. We're doing it to help the Middle East. We're doing it to help Israel. We're doing it to help ourselves because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come after Europe and they come after some of our cities before we put them away.
2: Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiklerini bir kez daha dile getirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise takipçilerine Hürmüz Boğazı'nın ismini Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz diye sordu. Amerikan Başkanı'na yanıt İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai'den geldi. Çok yakında İran'ın uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacağını göreceksiniz dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran yönetiminin zayıfladığı ve rejimi devirecekleri iddiasında. Netanyahu yönetimin altındaki tüm sistemlerimiz rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor ifadelerini kullandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan da Hürmüz'deki abluka hakkında açıklama var. CENTCOM abluka kapsamında 86 ticari geminin rotasını değiştirdiklerini, 3 gemiyi etkisiz hale getirdiklerini ve 2 gemiye de çıkarma yaptıklarını duyurdu. İran'ın Hürmüz'den geçişleri düzenlemek için kurduğu Fars Körfezi Boğaz Yönetimi adlı kurumsa kurallara uymayan 56 geminin kara listeye alındığını açıkladı.
1: Amerikan donanması filosunu büyütmeyi planlıyor. Amerikan medyasına göre Washington bunun için Türkiye'nin İstanbul sınıfı fırkateynleriyle Japonya ve Güney Kore'nin geliştirdiği savaş gemisi tasarımlarını değerlendiriyor. Bu ülkelerle olası bir anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gemilerinde 100 yılı aşan yerli üretim geleneğini bozabilir.
2: Amerikan donanmasının yeni fırkateyni Türkiye'den gelebilir. İddia Amerika Birleşik Devletleri merkezli USNI News'da yer aldı. Üç kaynağa dayandırılan habere göre Beyaz Saray filoyu hızla büyütmek için Türkiye, Japonya ve Güney Kore'nin savaş gemisi tasarımlarını inceliyor. Adaylar arasında Türkiye'nin İstanbul sınıfı güdümlü füze fırkateyni de bulunuyor. İstanbul sınıfının gündeme gelmesinde Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Türkiye ile Trump yönetimi arasında yapılan görüşmelerin etkili olduğu belirtildi. Japonya'nın Mogami ve Güney Kore'nin Chungam sınıfı fırkateynleri de diğer seçenekler. Plan hayata geçerse Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinin

0: Yüzyılı aşkın süredir uyguladığı yerli üretim politikasından önemli bir sapma yapacak. Yeni fırkateyn anlaşmasında ise Finlandiya modeli olarak bilinen yönetimin uygulanması bekleniyor. Buna göre ilk iki gemiye kadar üretim yabancı tersanelerde yapılabilecek. Ardından teknoloji ve üretim Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınacak. Amerikan donanması da müttefiklerin gemi inşa tecrübesinden yararlanarak gemileri daha hızlı teslim etmek için seçenekler üzerinde çalışıldığını doğruladı. Amerikan Kongresi'nde de yabancı savaş gemisi tasarımlarının incelenmesi için 2027 bütçe teklifinde 1 milyar 850 milyon dolar ayrılması öngörülmüştü.
1: İsrail'in Yunanistan'a sattığı savunma sistemi Aşil Kalkanı'na yeni müşteriler aradığı iddia edildi. Middle East'in kaynaklarına dayandırdığı habere göre Birleşik Arap Emirlikleri hedeflenen alıcı ülkelerden biri.
0: İsrail'in hava savunma sistemi ihracatını genişletmeyi planladığı iddia edildi. Yunanistan'a satılan Aşil Kalkanı'nı Birleşik Arap Emirlikleri'ne de satmak istediği belirtildi. Yunanistan ve İsrail hava savunması işbirliğinde yeni bir adım atmış. İki ülke arasında 3 milyar euro değerinde Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması imzalanmıştı. Middle East Eye, İsrail'in Yunanistan'a sattığı katmanlı hava savunma sisteminin ihracatını ölçeklendirmeyi planladığını öne sürdü. Kaynaklara dayandırılan haberde İsrail'in hedefindeki alıcının Birleşik Arap Emirlikleri olduğu iddia edildi. Haberde İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin katmanlı savunma kabiliyetindeki açığı nasıl giderebileceğine odaklandığı belirtildi. Taraflar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olduğu görüşmelerin devam ettiği, İsrail'in katmanlı hava savunma sistemlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ninkilerden daha ucuz ve ihraç edilmeye daha uygun olduğu iddia edildi. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'le halihazırda savunma alanında işbirliği yaptığı için önde gelen adaylardan biri olarak görülüyor. Hava savunma sistemlerinin ihracatı, komuta ve kontrol sistemleri, sensörler, radarlar, önleyiciler ve fırlatıcılar dahil olmak üzere çok sayıda bileşen içermesi nedeniyle karmaşık bir süreç olarak değerlendiriliyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'daki göçmen krizi ülkede protesto edildi. Eyleme muhalefetteki sağ partiler destek verdi. Binlerce kişi Madrid'de kent meydanında buluştu. Hükümete istifa çağrısı yapıldı. Eylemlerde krizden sol görüşlü hükümet sorumlu tutuldu. Aşırı sağcı Vox Partisi'nin lideri Başbakan Sanchez'in tehlikeli bir psikopat olduğunu ileri sürdü. Sanchez'in FAS rejiminin uşağı olmakla suçladı. Sakin başlayan eylemler ilerleyen saatlerde hareketlendi. Göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Protestolar için 2 Eylül'de bölgenin İspanyol egemenliğinde olmasının kutlandığı Ceuta günü seçildi. Kriz 30 Temmuz'da başlamıştı, hatırlayacaksınız. 80 bin göçmen FAS'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmişti. Göçmenlerin büyük bir çoğunluğu gönüllü olarak sonra FAS'a dönmüştü ama o görüntüler haftalarca konuşulmuştu. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Meloni'nin aynı hükümetle 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Berlusconi'nin rekorunu kırması bekleniyor.
0: İktidarda en uzun süre kalan hükümet olarak tarihe geçiyor. İtalya Başbakanı Meloni yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni aynı hükümette 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Silvio Berlusconi'nin rekorunu bir gün farkla geride bıraktı. Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde en uzun süre görev yapan hükümet unvanını elde etti. Siyasi istikrarsızlığıyla bilinen ve son 80 yılda yaklaşık 70 hükümet gören İtalya'da bu rekorun 2027'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Meloni'nin istikrar imajını güçlendirebileceği değerlendiriliyor. Meloni'nin partisi kamuoyu yoklamalarında ilk sıradaki yerini korurken mevcut tablo 2022 seçimlerindeki başarının 2027'de tekrarlanabileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlara göre Meloni'nin yeniden seçilmesinin önünde önemli engeller bulunuyor. Bu yıl hükümetin desteklediği yargı reformunun referandumda reddedilmesinin Meloni açısından önemli bir darbe olduğu belirtiliyor. Meloni'nin karşısındaki risklerden biri de eski general Vanacci'nin yeni kurduğu

0: Pro Nazionale Partisi. Göçmenler ve LGBT bireylere yönelik sert söylemleriyle bilinen Vanacci'nin partisi anketlerde yaklaşık %7 destek görüyor. Bu oranın korunması halinde partinin hükümetin kurulmasında kilit bir konuma gelebileceği belirtiliyor. İtalya siyasetinin bir diğer önemli sorunuysa seçime katılımın giderek azalması olarak öne çıkıyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Samsun'da havalimanı terminali temel atma töreninde konuşuyor, döndük.
2: Çarşamba havalimanımızdır. Çarşamba havalimanımızın hava yolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin önemli bir ölçüde arttığını görüyoruz. Bakın, 2002 yılında Samsun'da hava yolunda seyahat eden, kullanan yolcu sayımız sadece 175 bin. Geçtiğimiz yıl ise 2025'te havalimanımızdaki yolcu sayısı 9 kattan fazla artarak 1 milyon 640 bin yolcuya ve 17.169 uçak trafiğine ulaşmış durumda. Yaptığımız projeksiyonlarla 2050 yılında Samsun'daki yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin 2 kat dan daha fazlasına ulaşacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Samsun Çarşamba Havalimanımızın bağımsızlığımızın simgesi, şehrimize yakışır bir vizyonla büyütmeye, bu anlamda hizmetleri daha kaliteli, konforlu, modern bir şekilde sunmak için yeni bir dönem başlatma kararı aldık. Aziz Allah Celle Celaluhu. Ezan okuyor, bir müsaadenizle ona beraberce dinleyelim, sonra hemen kısaca toparlayayım.
1: Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Samsun'a yeni havalimanı terminali yapılıyor. Onun temel atma töreninde konuşuyordu. Konuşmasını ezan okunduğu için konuşmasına ara verdi. Bir dinleyelim, ondan sonra toparlayayım ifadelerini kullandı. Samsun'daki temel atma töreninde Abdülkadir Uraloğlu'nun konuşması ekranlarınıza geliyor. Devam edelim. Amerikan Savunma Bakanlığı 30 yaşından büyük askerlere zorunlu testosteron taraması şartı getirdi. Pentagon'a göre amaç askerlerin göreve hazırlık düzeyini artırmak. Uzmanlarsa Pentagon'la hemfikir değil.
0: Tartışmalı plan hayata geçiyor. Amerikan ordusunda testosteron taraması başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, 30 yaş ve üzerindeki erkek askerlere zorunlu testosteron tarama şartı getirdi. Yeni uygulamayla hem aktif görevdeki hem de yedek askerlerin kan testiyle testosteron seviyeleri ölçülecek. Pentagon, uygulamanın amacının hormonal sorunları erken tespit ederek askerlerin göreve hazırlık düzeyini artırmak olduğunu açıkladı. Ancak uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar bu uygulamanın askerlerin savaş başarısını artıracağına dair bilimsel bir kanıt olmadığı görüşünde. Bazı uzmanlara göre tüm askeri personeli kapsayan geniş çaplı testosteron taramasının bilimsel dayanağı yeterince güçlü değil. Uzmanlar düşük testosteron tespit edilen kişilere gereksiz ya da potansiyel olarak zararlı tedaviler uygulanabileceğine de dikkat çekiyor. Yeni düzenlemede dikkat çeken diğer bir nokta ise yaş sınırı. 30 yaşın altındaki erkek askerlerde test sadece kişinin talebi ya da düşük testosterona işaret eden belirtilerin bulunması halinde yapılacak. Kadın askerlere ise rutin testosteron taraması zorunluluğu getirilmedi. Bunun yerine yorgunluk, adet döngüsündeki bozukluklar ve enerji yetersizliği gibi belirtilerin takip edilmesi istendi. Konunun gündeme gelmesi sonrası Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA de Eylül ortasında testosteronun tıbbi kullanımını görüşmek üzere toplanacak.
1: Yerli genel maksat helikopteri Gökbey Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyoruz mesajı verdi.
3: Türk Havacılığı'nın gururu Gökbey'in bir kuruma daha teslimatı yapıldı. Yerli genel maksat helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Gökbey, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bir adet Gökbey'in teslimatı kapsamında TUSAŞ tesislerinde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
4: Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz. Ve bütün bunların arkasında fabrikalarımızdan ve üretim bantlarımızdan daha büyük bir güç bulunuyor. Bu güç evvela insanımızın ta kendisidir. Teknolojiyi satın alabilirsiniz. Fakat teknolojiyi üreten aklı satın alamazsınız.
3: Törende konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de helikopter programının ekonomiye katkısına dikkat çekti.
5: Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doları bulacak. Bu rakamlar sadece helikopter projeleri sayesinde ülkemizde kalmasını sağladığımız miktar olarak ifade edilebilir.
6: Gökbey'in Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen versiyonu polis lacivertiyle donatıldı. Aynı zamanda bu versiyonda 10 kişilik yolcu, 2 kişilikse pilot olmak üzere toplam 12 kişilik kapasite mevcut.
3: Gökbey için farklı sözleşmeler kapsamında çeşitli kurumlardan toplam 83 sipariş bulunuyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başlayan yangın büyük paniğe neden oldu. Duman tüm binayı sarınca çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.
0: Yangın otoparkta başladı. Dumanı tüm binayı sardı. Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
7: Yangından dolayı çocuğuyla beraber diğer tarafına geçmişler. Alelerde yanmamak için.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangının dumanı da binanın içine yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Önce otoparktaki yangın söndürüldü. Ardından da evlerinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başladı. O sırada bir aile dumandan etkilenmemek için pencereden dışarı çıktı.
7: Yangından dolayı çocuğuyla beraber diğer tarafına geçmişler. Alelerde yanmamak için.
0: Ekipler itfaiye merdiveniyle aileyi kurtardı. Dumandan etkilenen 42 kişi tahliye edildi. 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Otoparktaki bazı araçlar yandı. Olaydan önce iki çocuğun ellerinde kartonlarla otoparka girdiği görüldü. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
1: Yargıtay çalışanların hizmet süresinin hesaplanmasına ilişkin dikkat çeken bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, SGK kayıtlarına kaydedilmeyen çalışma sürelerinin tanık beyanlarıyla ispatlanabileceğine hükmetti. Akrabalık bağının da tek başına tanıklığı geçersiz kılmayacağını kaydetti.
0: Tamam. Yargıtay sigortasız çalıştırılan işçilerin hizmet süresi hesaplamasında önemli bir karara imza attı. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına kaydedilmeyen sürenin tanık beyanıyla ispatlanabileceğini belirtti. Tanığın akraba olması beyanını geçersiz kılmaz dedi. 1994 yılında bir üretim tesisinde işbaşı yapan bir işçi, 2017 yılında hastaneye gittiğinde sigortasının yatırılmadığını öğrendi. İşçi iş sözleşmesini feshederek işten ayrıldı ve iş mahkemesine başvurdu. Ücret bordrolarının asgari ücret üzerinden düzenlendiğini ve alacaklarının bulunduğunu ileri sürdü. Kıdem tazminatının yanı sıra fazla çalışma ücreti, ücret ve yıllık ücretli izin alacaklarının tahsilini talep etti. Ancak işveren tarafı ise davacının iddialarını reddetti. Çalışanın resmi bordrolar üzerinden sezonluk olarak çalıştığını savundu. İş mahkemesi toplanan deliller ve aynı iş yerinde çalışan tanık ifadeleri doğrultusunda işçinin kesintisiz olarak 23 yıl 2 ay çalıştığına hükmetti. Kıdem tazminatı ve diğer ücretlerin ödenmesine karar verdi. Dava istirafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi İş Mahkemesi'nin kararını kaldırdı. Çalışma süresini 13 yıl 2 ay olarak hesapladı. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. 9. Hukuk Dairesi istinafın kararını bozdu. Davacının akrabasının aynı iş yerindeki çalışma geçmişine dikkat çekti. Tek başına akrabalık bağının tanıklığı geçersiz kılmayacağını vurguladı.
1: Özellikle cami çevrelerinde dini duyguları

0: istismar ederek vatandaşlardan para isteyenlere yönelik Şanlıurfa'da denetim yapıldı. Bir dilencinin üstünden çıkan para şaşkına çevirdi.
1: Üzerinden çıkan paralar saymakla bitmedi. 3700 lira ceza kesilen dilenci sınır dışı edildi. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri dilenci denetimi yaptı. Yakalanan bir dilencinin üzerindeki paralar sayıldı. Rakam tam 60 bin liraydı.
2: Zabıta dilenci ekibi olarak yaptığımız dilenci uygulamasında şahsın üzerinden çıkan 60 bin TL'ye tarafımızca el konulmuştur.
1: İran uyruklu olduğu öğrenilen dilenciye 3700 lira ceza kesildi. İl Göç İdaresi'ne gönderilen dilenci sınır dışı edildi.
0: İstanbul Eminönü'nde bir han oyun dünyasının hafızasına ev sahipliği yapıyor. 6 yaşında oyun konsoluyla başlayan hevesini 40 yıllık bir tutkuya dönüştüren Murat Kenar biriktirdiği nostaljik ürünleri sergiliyor.
1: Oyunlu saatlerden konsollara, sanal bebeklerden Atari kasetlerine, çocuklukta başlayan merakı 40 yıllık bir tutkuya dönüştü.
3: Yumurta toplayan tilki meşhurdur bu zaten. Bazen böyle bir anılar depreşi aklımıza geliyor. Diyorum bir tur oynayayım. Oynuyorum, tekrardan rafa bırakıyorum.
1: İstanbul'da yaşayan Murat Kenar'ın merakı henüz 6 yaşındayken başladı.
3: Mahallede kardeşimizin, süt kardeşim vardı, kulaklar çınlasın. Ona bir Atari gelmişti. Hepimiz başına toplanmıştık. Nedir ne değildir gibi bir oynayalım bir hevesle. Değişik bir duygu, ilk defa gördüğümüz şey. Oradan başladık. Oradan bir merak saldık.
1: O merak yıllar geçtikçe büyüdü. Eline geçen oyun konsollarını, Atari kasetlerini ve oyun oynanabilen saatleri biriktirmeye başladı.
3: Bir anda seni çocukluğuna götürüyor. Öyle söyleyeyim. Yani yaşamak mı diyeyim? Çok enteresan bir duygu yani. O anı yaşamak, o ana geri dönmek.
1: Çocukluk heyecanıyla yüzlerce nostaljik ürüne ulaştı. Koleksiyona ise yeni parçalar eklenmeye devam ediyor.
3: Bazı ürünleri yani elimde olmasına rağmen hala bulduğumda almak için bir heyecanım oluyor.
0: Temmuz ayında test uçuşları için fırlatılan Starship okyanusa iniş yapmıştı. Uzay aracı şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonuyla sudan çıkarıldı. Starship şimdi mühendislerin incelemeleri için Teksas'taki ana tesise geri götürülüyor.
4: Test uçuşlarını bitirip okyanusa iniş yapan Starship bir ay sonra sudan çıkarıldı. Bu SpaceX'in şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonu oldu. Starship, test uçuşu için 24 Temmuz'da Teksas'taki Starbase tesisinden fırlatılmış, son test uçuşunun ardından Hint Okyanusu'na iniş yapmıştı. Büyük bir operasyonla sudan çıkarılan uzay aracı, mühendislerin incelemeleri için Teksas'taki ana tesise geri götürülüyor. Ancak aracın taşınmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor. Geçen ay gerçekleşen fırlatma, tamamen monte edilmiş bir Starship'in 13. test uçuşuydu. Bu uçuşta Starship ilk kez uzay sınırında yaklaşık bir saatlik yolculuğu tamamlamıştı. Ardından Hint Okyanusu'na kontrollü şekilde inerek su yüzeyinde sağlam kalmayı başarmıştı. SpaceX, operasyonun ardından yaptığı açıklamada kurtarma ekibine teşekkür etti. Starship'in geliştirilmesi için mühendislerin önemli miktarda veriye erişimini sağlayacağını belirtti. SpaceX, Starship'i gelecekte Ay ve Mars görevlerinde kullanmayı hedefliyor. NASA da 2028'de astronotları Ay'a indirmeyi planlıyor. Bu kapsamda Starship'in yanı sıra Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen Blue Moon iniş aracının da kullanılması planlanıyor. SpaceX'in Starship programından elde edilen test verileri aracın gelecekteki mürettebatlı görevler için geliştirilmesinde kritik önem taşıyor.
0: Prens Harry ve Meghan Markle'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye taşınması Başkan Trump'ın da gündemindeydi. Amerikan Başkanı çiftin ülkeyi terk etmesinden mutlu olduğunu söyledi. Trump'ın kraliyet ailesine de bir mesajı vardı.
5: What's your reaction to the recent news that Prince Harry and Meghan have left the United States and gone back?
6: I'm happy about it. No, I was not a fan.
7: Ben kraliyet ailesi olsam onları almazdım dedi. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamadıkları için mutlu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüşünü böyle yorumladı.
8: Kraliyet ailesine saygısızca davrandılar. Bunu sevmedim. Davranış şekli hoşuma gitmedi. Onun kraliçeye ve Kral Charles'a fazlasıyla saygısız davrandığını düşündüm.
7: ABD Başkanı

0: Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Kraliçe Elizabeth ve prensliğinden bu yana tanıdığını söylediği Kral Charles'la iyi ilişkisi olduğunu söyledi. Ardından eleştiri oklarını Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle'a çevirdi.
1: Kraliyet ailesine saygısızca davrandılar. Bu hoşuma gitmedi. Davranış şekli hoşuma gitmedi. Onun kraliçeye ve Kral Charles'a fazlasıyla saygısız davrandığını düşündüm. Bilmiyorum, belki ben farklıyımdır ama onları geri almazdım. Eğer kraliyet ailesinde olsaydım onları geri almazdım.
0: Çift 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılma kararı almış, ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleşmişti. İngiliz basını, İngiltere'ye dönen ikilinin kraliyete ait bir mülkte yaşamayacağını aktarırken, çiftin çocuklarının okula gideceği bölgede velilere özel bir bilgilendirme mektubu gönderildiğini iddia etti.
2: Bu haberle bu saati kapatalım. Bir reklamdan sonra devam edelim.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen. Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Bir aranın ardından gün ortasının ikinci saat dilimine başlıyoruz. Bir canlı bağlantı yapacağız. Tuzla'da bir depoda yangın çıktı demiştik gün ortasına başlarken. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgede, alevlere müdahale devam ediyor şu dakika itibarıyla. Öznur Karslı Çetiner o noktadan bize aktaracak. Öznur, itfaiyenin müdahalesinde son durum ne? Yangın kontrol altına alınabildi mi? Söz sende.
1: Sena, şu anda vardık olay yerine. Telefon bağlantısında da söylemiştim. Geniş bir alana yayılmış bir yangından bahsediyoruz. Bakın şu anda Okan Bıdıklı etrafa yayılan bu siyah dumanların görüntüsünü size aktarıyor. Burası Tuzla Deri Sanayi Sitesi. Yol boyunca da buraya ulaşmaya çalışırken çok sayıda lojistik depolarının, iş yerlerinin, imalat fabrikalarının, kauçuk, ayakkabılarda kullanılan kauçuk fabrikalarının, yani yangına elverişli, çok kolay tutuşabilecek, alev alabilecek malzemelerin üretimlerinin yapıldığı bir bölge burası. Okan Bıdıklı ile biraz şöyle ekiplerin izin verdiği yere kadar ilerlemeye devam edelim. Önce bir lojistik deposunda çıkıyor bu yangın. Sonrasında tabii haliyle fabrikalar bölgesi olduğu için yanında bir kereste fabrikasına sıçradığını, oradan da yeşillik alana, ağaçlık alana yayıldığını söylemiştik yangının. Tabii oraya kadar ulaşmamıza pek izin verilmiyor. Gösterebildiğimiz noktadan bu kısmını gösterebiliyoruz ama yangın oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. Söylediğim gibi işte bu nedenden dolayı da İstanbul'un 10 farklı ilçesinden itfaiye ekipleri yangının olduğu bu bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik ekipleri, sağlık ekipleri, 112 ekipleri de burada, itfaiyenin haricinde. Tabii geniş bir bölgede yangının etkileri devam ettiği için polis olay yeri güvenlik şeridiyle yangının sürdüğü noktaları çember altına aldı. Güvenlik şeridi, olay yeri şeridi çekildi. Burası sadece görünen bir kısmı ama arka tarafa kadar uzanan artık lojistik deposunun

0: dan çıkıp komşu fabrikaya, komşu iş yerine, oradan da etraftaki ağaçlık alana kadar uzanmış bir yangın. Bakın tam karşımda bir itfaiye aracını görüyorum. Bir personel var. Dumanların arasında kendisini de zor seçiyorum. Tam karşımızda şu anda iki ağaç arasında, Okan Bıdıklı, gösterebilirsen, kırmızı küçük bir ışık yanıyor. Bakın İstanbul'un farklı farklı ilçelerinden sevk edilen 10 farklı ilçeden, yakın bölgedeki ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin bu yangınla mücadelesi devam ediyor. Burası Tuzla Deri Sanayi Sitesi. Bölge itibariyle, üretilen malzemelerin içerikleri itibariyle geniş bir alana kısa sürede yayılmış bir yangın olduğunu tahmin etmek zor değil. Saat 10.30 sıralarında başladı bu yangın. Tabii ki çıkış nedeni itfaiyenin sonrasında oluşturacağı raporla belli olacaktır. Bir kıvılcım mı, elektrik aksamı mı, yoksa başka bir nedenden, başka bir teknik nedenden mi bu yangın bu noktalara kadar, alevlerin boyutu, dumanların boyutu bu noktalara kadar ulaştı? Şu an için bunu söylemek, öngörmek tabii ki mümkün değil. İtfaiye bakalım nasıl bir rapor hazırlayacak yangının çıkış sebebine dair. Şunu da söyleyelim, sabah 10.30 sularında söylediğim gibi yangın çıktı. Çıkışın çıktığı ilk depo bir lojistik deposu. Burada kimyasal maddelerin de olduğu bilgisi var elimizde. Alevlerle bu kimyasal maddeler birleşince küçük çaplı patlamalar da olduğu bilgisi var. Paylaşılan bilgiler arasında yangına dair bu küçük çaplı patlamaların sesleri de bölgeden duyulmuş. Tuzla'ya gelirken çok çok öteden bu dumanları görmek mümkün. Biz de yol boyunca bu siyah dumanlara, gökyüzünü kaplayan dumanlara şahit olduk. Olay yerinden şimdilik aktaracaklarımız böyle. İstanbul'un 10 farklı ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin bu büyük yangına müdahalesi devam ediyor.
1: Öznur Kaysa Çetiner olay yerinden aktardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Görüntülerde de ekranlarınıza geldi. Siyah dumanlar da maalesef yükselmeye devam ediyor. Şimdi İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük'te kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında istinat duvarı çalışması yapılıyordu. O esnada toprak kaydı, göçük meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı. Durumu fark eden diğer işçiler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşçilerden 23 yaşındaki Tolga Yahşi kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Ekipler toprak altında kalan 25 yaşındaki Ferdi Yahşi'nin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 4 kişi hakkında gözaltı kararı var. Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Kaza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetini de etkiledi. Emine Derya o noktada haber nöbetini günlerdir sürdürüyor. Acılı ailelerin acılı bekleyişine şahitlik ediyor. Emine, söz sende. Bugün bir gelişme var mı?
2: Sena Alkan, elimde bazı önemli notlar var, aktaracağım ama bazı konuları hatırlatarak başlayalım. Şimdi TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerimizin Girne sularına varması ve arama çalışmalarına katılmalarıyla beraber arama çalışmalarının kaderi kelimenin tam anlamıyla değişti. Dün akşam saatlerinde 50 yaşında olduğu değerlendirilen bir erkek bedenine, naaşına ulaşılmıştı. Şimdi o naaşın kimliği belli oldu. İsmail Kurt, kendisinin edindiğimiz bilgiye göre aslen Hataylı olduğunu biliyoruz. Hatay'da yaşadığını ve Girne'ye tatil için geldiğini öğrendik. Kendisinin işte o ulaşılan ilk cansız beden İsmail Kurt'a aitti. Bir de mahkeme, hukuki süreç devam ediyor. Daha önce 9 şüpheli tutuklanmıştı. O şüpheler bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı ve mahkeme 9 zanlıya 8 gün ek tutukluluk kararı verdi. Şimdi Bir de hem mahkeme sürecini aktarmışken bilirkişi raporu hazırlanmasını istemişti mahkeme heyeti. Bilirkişi raporunda da bazı dikkat çeken detaylar bulunuyor. Şöyle deniyor: kaptan eğer manevra yap

0: yapmayıp geri dönseydi kaza önlenebilirdi. Yani kaptanın manevra yapmak yerine işte şu anda bulunduğumuz limana geri dönmesi halinde bu kazanın önlenebileceğinin altı çizilmiş. Ayrıca Sena Alkan, bu kısım çok önemli. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe tam 10 yıl ara verdiği, daha sonra da Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyetini aldığı ifade ediliyor. Şimdi ikinci kaptanın ifadesi de ortaya çıktı. İkinci kaptan vermiş olduğu ifadede şöyle söyledi. Sefere birinci kaptana ben çıkmayalım dedim. Gemiye aslında sefere kimin çıkıp çıkmayacağına birinci kaptan karar veriyor ama ikinci kaptan ifadesinde ben çıkmayalım dedim. Ona rağmen gemi kaptanı sefer öncesinde mevcut şartları değerlendirdiğini, hareket etme kararı aldığını ve bu sefere başladığını aktardı. Yani aslında eğer ikinci kaptan verdiği ifadesi doğruysa çıkmayalım dediği, aslında mürettebat da zaten çoktan o gün olumsuz hava şartlarını, o koşulları anlamış. Zaten haberde de izlediniz. Bugün Habertürk ekranlarında kazazedelerle konuşmuştuk Ahmet Korkmaz'la birlikte. Kazazedeler de bize şöyle anlattı. Daha sefere çıkalı 2 dakika olmuştu. Gemi o kadar çok sallanıyordu ki mürettebata söyledik. Ya biz parası neyse karşılayalım. Zeynep Genç'ten bahsediyorum. Kendisi 3 çocuğu ve eşiyle birlikte o gemideydi. Ben parası neyse, zararı neyse karşılayacağım. Lütfen beni kıyıya geri götürün demiş. Ve kendisine saçmalamayın, böyle bir şey mümkün değil diye cevap verilmiş. Şimdi Sena Alkan, ihmaller var, iddialar var. Hukuki süreç devam ediyor. Bir de önümüzdeki günlerde Kıbrıs siyasetini etkileyebilecek çok önemli bir gelişme yaşandı dün akşam. Onu da hatırlatalım. Ne oldu? Başbakan önce bir cansız erkek bedeni bulduklarını, naaşı bulduklarını söyledi, bilgi verdi. Ardından da dedi ki biz bu olayda en üst düzey yetkiliden en alt kademeye kadar kimin sorumluluğu varsa hesap verecek, bunları araştıracağız ve hemen bu açıklamadan kısa bir süre sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeniden Doğuş Partisi'nin aynı zamanda genel başkanı. Arıklı görevden alındı. Birkaç saat sonra bu sefer Yeniden Doğuş Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantı yaptı. Oradan da şöyle bir karar çıktı. Koalisyondan ayrılıyoruz. Normalde Kıbrıs'ta şu anda hükümet 3 partiden oluşan bir koalisyon hükümeti. Onlardan bir tanesi de Arıklı'nın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Doğuş Partisi'nden oluşuyor. Ama Arıklı'nın bakanlık görevinden alınmasının ardından kendisi partisinin koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili Kıbrıs siyasetini etkileyecek gelişmeler de yaşanabilir. Ama biz şimdi tekrar sahaya dönelim istiyorum. Artık limandaki hareketlilik biraz başladı. İşte yolcu taşınmaya başlandı. Seferler başladı. Ondan dolayı buradaki araç trafiği de artıyor. Bugün yine önemli bir not. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz bölgeye gelecek. Saatler 16.30'u gösterdiğinde acılı ailelerle buluşacak. Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek ve Ercan Havalimanı'nda bir ortak basın toplantısı düzenleyecekler. Ailelerin bekleyişi ise Sena Alkan, bir kere burada koşullar hiç kolay değil, onu söyleyelim. Ekrana da yansıyordur eminim. Neredeyse 40 dereceye hissettiğimiz sıcaklar var. İnsanlar işte sıcağa rağmen burada tabii ki canlarını bıraktıkları için Girne'nin o karanlık sularında bir an önce kayıplarına kavuşmak istiyorlar. Bunun için burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Dediğimiz gibi önemli gelişmeler var. İşte hukuki boyutta tekrar hatırlatalım. Toplamda 9 şüpheli için tutuklama kararı verilmişti. O karar 8 gün süreyle uzatıldı. Siyaseti etkileyen gelişmeler var. Arıklı'nın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Doğuş Partisi koalisyondan çekildiğini duyurdu. Ve son olarak sahadaki durum, arama çalışmaları 7 gemi 11 hava aracıyla devam ediyor. 19 kişinin kayıp bedeni, cansız bedeni hala Girne sularında. Toplamda hayatını kaybeden insanların sayısı ise 9'a yükseldi. Bugün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bölgeye gelmesini bekliyoruz. İşte tüm bu süreci ayrıntılarıyla takipteyiz. Habertürk ekranlarından en sıcak bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Kaptan 10 yıl ara vermiş. Türkiye'den ehliyet almak zor demiş.

0: Honduras'tan almış. Yardımcı kaptan ifadesine göre çıkmayalım bu hava şartlarında demiş. Yolcular demiş ki ya parası neyse zarar neyse karşılayalım yeter ki geri dönelim. Ya bu facia Emine o kadar önemli ki şu aktardıkların. Göz göre göre gelmiş. Yani kaza mı cinayet mi diye soruyorduk. Cevabı hepsi senin anlattıklarında gizli. Çok teşekkür ediyorum. Emine Derya yakından takip ediyor. Bizi aktarmayı da sürdürecek bu gemi faciasını ve detayları. Şimdi Silivri açıklarında çarpışan iki ticari gemiden birinin battığı kazada kayıp 10 kişiyi arama çalışması da sürüyor. Kaza soruşturması kapsamında Alsu gemisinde 9 mürettebat, 10 mürettebat vardı. 9'u gözaltına alındı aşçı hariç. Elif Yavuz o noktada bizi bekliyor. Elif, bu kazanın nasıl gerçekleştiği düşünülüyor? Burada bir ihmal var mı? Ne konuşuluyor? Arama çalışmaları bize ne söylüyor? Söz sende.
1: Sen Alkan, arama çalışmalarının halen devam ettiğini söyleyelim. Batan geminin enkazına maalesef ulaşılamadı. Batan gemi İmamoğlu isimli bir gemiydi. Bu gemide 10 mürettebat bulunuyordu. Henüz kurtulduklara dair bir emare ya da delilin olmadığı ifade edildi. Çarpan gemi ise hemen arkamda bulunan Alsu gemisi. Olay sonrası Silivri'nin açıklarına getirildi. Kameraman arkadaşım Mert Can Öztürk de ekranlarınıza yansıtacak. Bu gemide bir herhangi hasar yok, onu belirtelim. Sadece çekilen drone görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla ufak sıyrıklar, çizikler bulunuyor. Ancak tabii geminin altında da dalgıçlar tarafından incelemeler yapılacak bugün içerisinde. Alsu gemisinin içerisinde de 10 mürettebat bulunuyordu Sena Alkan. Aşçı hariç 9 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Jandarma tarafından muhafaza altında tutuluyorlar. Gemide bulunuyor mürettebat şu dakikalarda ve ilerleyen saatlerde bilirkişi ön raporunun çıkmasıyla birlikte bu şüphelilerden kaçının adliyeye mevcut olarak sevk edileceğine karar verilecek ve daha sonra gemidekiler adliyeye sevk olacak ve savcı karşısına çıkacaklar, ifadelerini verecekler. Ancak alınan ilk ifadelere göre çarpan Alsu gemisindeki kişilerin batan İmamoğlu gemisinde güvertede 2-3 kişiyi gördüğünü söylediklerini ifade ettiler. Ancak bu kişilerin kurtarıldığına dair bir emare ya da delilin olmadığı ifade edildi. Geminin de enkazına ulaşılmadı. Peki bu gemi nasıl battı? En çok merak edilen sorulardan birisi bu. Kazanın meydana geldiği nokta aslında trafik ayrım noktası, düzeni noktası diye bir nokta. Onu anlatalım. Burayı bir otoyol olarak düşünebiliriz. Bu otoyolda iki aracın nasıl karşılıklı gitmemesi gerekiyorsa denizde de aynı şekilde farklı güzergahlardan farklı noktalardan gidiyorlar. Ancak iddialara göre Alsu gemisinin kendi rotasını güzergahını izlemediği, karşıda bulunan İmamoğlu gemisinin güzergahına rotasına girdiği ifade ediliyor ki telsiz konuşmaları da ortaya çıktı. İmamoğlu gemisinin kaptanı telsizle Alsuz'a ulaşıyor ve iskele yapmasını istiyor. İskele de sol tarafına doğru bir geçiş yapması aslında. Yanlış anlatıyorsam düzeltelim lütfen. Çünkü denizcilik tabirleri iskeleden devam etmesini istiyorlar. Ancak bu uyarısına sanırım karşılık alamıyor ki tekrar Alsuz sana iskele yap demiştim diye daha yüksek bir tondan söylüyor. Uzmanlara göre bu çarpışma stili T çarpışma olarak. Yani yolda giden iki aracın birinin başından sağ çaprazından başka bir aracın çarptığını düşünebilirsiniz. Kendi şeridinde giderken başka bir aracın ön çaprazdan çarptığını düşünebilirsiniz. Burada çarpan Alsu gemisinin en mukavemetinin yüksek olduğu yer burun noktası ve karşıdaki batan İmamoğlu gemisinin de maalesef içerisinde yük bulunduğu için yaklaşık 4200 ton yük var. Sadece rulo yüklü. Bu yüzden o gemi biraz daha alçakta. Çarpan Alsu gemisi biraz daha yüksekte olduğu için daha mukavemetli, daha güçlü bir şekilde vuruyor ve T tipi bir çarpışma deniyor bu çarpışmaya. Bu kazalar denizcilikte en çok karşılaşılan kazalardan biri olduğu belirtiliyor ve bu kazalarda genellikle çarpan gemi en az hasar alıyor. Çarpılan gemi ise genellikle battığı ifade ediliyor. Maalesef bu kazada da benzer bir tablo meydana geldi ve 10 mürettebattan henüz haber alınamıyor. Çalışmalar devam ediyor. Deniz kuvvetlerine bağlı gemiler, helikopterler ve bir arama uçağıyla birlikte bu çalışmalar hem havadan hem denizden sürdürülüyor. Gün içerisinde de ifade ettiğim gibi 9 şüpheli bilirkişi ön raporundan sonra adliyeye sevk olacak. Kimlerin sevk edileceği, mevcut olarak sevk edileceğine de karar verilecek. Sena Alkan, takip etmeyi de sürdüreceğiz.
0: Elif Yavuz aktardı. Silivri

0: Bu gemi kazasında son konuşulanları şimdi biraz konuşacağız, üzerine çok fazla soru var. İhmal kimde, telsiz konuşmaları çıktı, hepsini konuklarımız değerlendirecek. Kimler bizimle? Emekli Kurmay Albay Alp Silivri İstanbul Stüdyo'da, hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Deniz hukukçusu, çok sağolunuz, avukat Nilgün Yamaner de uzaktan bağlantıyla katılıyor, siz de hoş geldiniz, çok teşekkürler.
1: İyi günler.
0: Çok sağ olun. Şimdi önce en çok konuşulan ses kayıtları. Ve hep beraber istiyorum ki dinleyelim bu ses kaydını. Ve bu bize ne anlatıyor, ona bakalım. Dünden bu yana yani hepimiz böyle hakikaten çok trajik şekilde dinledik. Bir açalım arkadaşlar, sonra bir değerlendirelim üstüne.
2: Altı. Altı iskeleye kırdı. Altı iskeleye kırdı demiştim.
0: Şimdi İmamoğlu'nun kaptanı Alsu iskeleye kır diyor. Aradan zannederim bir parça vakit geçiyor. Alsu iskeleye kır demiştim diyor. O da tamamdır diyor. Bu şu ses kaydını dinlediğinizde ilk ne düşündünüz?
3: Şimdi o harita üzerinde görüntüye açmamız mümkün mü?
0: Tabii açabiliriz. Değerli arkadaşlar, haritayı da açalım.
3: Şimdi çok kısaca şunu söylemek mümkün. İzmit Körfezi'nden gelip Boğaz çıkışı yaparak Alaya intikal eden bir gemi ve Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapıp Karadeniz Ereğli'ye intikal eden gemi, ikisinin çatma noktası. Şimdi mevcut duruma baktığımızda her iki geminin uymak zorunda olduğu iki tane önemli tüzük var. Birincisi IMO tarafından uygulanması zorunlu tutulan COLREG, İngilizce olarak isimlendiren, bizdeki karşılığı denizde çatışmayı önleme tüzüğü. Ve bir de boğaz geçişi yapan gemilerin zorunlu olarak 94'te yürürlüğe giren Türk Boğazlar Tüzüğü'ndeki belirlenen kurallara uymakla yükümlüler. Şimdi bu noktada şunu söylemek önemli. Denizde çatışmayı önleme tüzüğüne göre sancak tarafta gördüğünüz gemiye geminin geçiş üstünlüğü var. Yani burada İzmit Körfezi'nden gelen geminin...
0: Şunu da kullanabilirsiniz, nasıl rahat edeceksiniz?
3: Evet. İzmit Körfezi'nden gelen geminin Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yapan gemiye nazaran geçiş üstünlüğü var.
0: İzmit Körfezi'nden gelen gemi derken Alsu'yu mu kastediyoruz?
3: Evet, Alsu'yu kastediyoruz. Alsu'nun normal şartlar altında denizde çatışmayı önleme tüzüğüne göre geçiş üstünlüğü var. Fakat Tuğberk İmamoğlu gemisi de durumu fark ediyor. Çatışmanın gerçekleştiğini gördüğü için bu geminin iskeleyi kırması durumunda, yani rotasını sol tarafa doğru çevirmesi durumunda çatışmanın gerçekleşmeyeceğini. Bunun üzerine...
0: İskeleyi kır ne demek? Nereyi kastediyor?
3: Sola doğru.
0: Sola kır diyor.
3: Geminin provasını... Yani şu gemi, buradan gelen geminin provasını sol tarafa doğru çevirmesini istiyor. Böylece çatışmanın gerçekleşmeyeceğini
0: öngörüyor.
3: Evet, öngörüyor. Şimdi geçiş üstünlüğü bu gemide olduğu için, diğer gemide olduğu için normalde burada önleyici manevrayı diğer geminin yapması lazım. Tuğberk İmamoğlu gemisinin yapması lazım. Fakat burada durum... Alsu gemisinin provasını, iskeleyi değiştirmesi durumunda çatışmanın çok basit bir şekilde önlenmesi mümkün. Dolayısıyla İmamoğlu gemisi belli ki telsizden diğer gemiyle irtibata geçip bu konuda ondan yardım istiyor. Ve hani provasını iskele olarak iskele çevirmesini istiyor. Fakat anlaşılan o ki çevireceğini de düşünüyor. Çünkü karşı taraftan da bir onay almış. Fakat bu onay gerçekleşmiyor. Bu anlamda da Tuğberk İmamoğlu gemisi de bir tedbir almıyor. Gerçekleşmemesine rağmen talebinin ve çatma ve çatışma gerçekleşiyor.
0: Peki burada Alsu teyit ediyorsa işte iskeleye doğru kıracağını ve sonra kırmıyorsa bunun ne anlamı olabilir? Yani orada çünkü bir teyit aldı diyorsunuz Tuğberk İmamoğlu gemisi. Şimdi, bir yanlış anlaşılma olabilir mi böyle bir durumda?
3: Şimdi bu durumda yanlış anlaşılacak bir şey yok.
0: İskeleye kır demiş. O da evet, duymuş, anlamış yani bunu.
3: Anlamış. Fakat hani geçiş

0: üstünlüğünün onda olması münasebetiyle bir daha kayıtsız davranma durumu olabilir. Ya da artık burada doğru kelimeyi daha ihmalkar davranılmış olabilir. Hani geç üstünlüğü ben de diğeri önlemini alsın diye düşünmüş olabilir.
1: Ya göz ardı etti bu çatışmanın gerçekleşme ihtimali, bir ihtimal bu diyorsunuz.
0: Şu olabilir, hani geçiş üstünlüğü bende, o önlemini alsın da alması gerektiğini

0: ediliyor. Yani bunlar da aslında Boğaz geçişi ve Marmara'da seyir yapan gemilerin bir nevi taktik kontrolünü sağlıyorlar. Yani bu gemilere gereken uyarı ve tavsiyelerde bulunuyorlar. Hani tahmin ediyorum çatışma noktasının olduğu nokta itibariyle Gelibolu sektörünün kontrol alanında olabilir. Hani sektörle de bu anlamda bir telsiz irtibatında bulundular mı, bulunmadılar mı, onu da bakmak lazım.
1: Peki, devam edeceğiz sizinle. Bu birazdan gemilerin seyrinin canlandırması da gelecek. O da bize bir şey söylerse onu da aktarırsınız. Ama bir deniz hukukçusu avukat Nilgün Yamaner'e döneyim. Nilgün Hanım, bu ses kaydını dinlediğinizde bir yerinde iskele yakır demiştim derken bir kaygı, bir endişe, böyle bir ses tonunda hakikaten Tuğberk İmamoğlu'nun bir endişe hissediyor musunuz? Önce bir size sorayım, buyurun.
0: Evet, burada var. Bir endişe var. Çünkü Alsu gemisi provasını biraz daha 5 derece 10 derece iskelede almış olsaydı zaten çatışma gerçekleşmeyecekti. Zaten o sistemkar ifadenin altında yatan da o. Yani sana iskeleye doğru provanı düzelt demiştim. Hani düzeltmedin, niye yapmadın, hani bunu niye gerçekleştirmedin? Burada bir de sistem de hissediliyor o seste.
1: Evet.
0: Köprüsündeki vardiya tutan zabitin. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki artık çatışma kaçınılmaz
1: demek
0: olmuş.
1: Demek ki sanki kaçınılmaz olduğunu fark ediyor. Böyle sistemkar bir ifadeyle de böyle demiştim diye ses kaydında bunu görüyoruz. Bu ses kaydı hukuki açıdan bize ne anlatıyor? Nilgün Hanım, buyurun. Pekala. Seste teknik bir sorun yaşıyoruz. Bu hukuki bir yani bu süreç içerisinde dün hemen soruşturma başladı. O soruşturmada önemli bir gösterge olur mu sizce?
0: Tabii çok önemli bir gösterge olur. Fakat hani burada gemi jurnalleri, geminin bununla yani provasını iskeleye doğru çevirememesiyle ilgili bir gemi içinde bir gelişme oldu mu acaba? Yani
1: Ne gibi bir gelişme olabilir yani, çevirememesi için?
0: Dümen sisteminde bir arıza olabilir. Ya da makine sisteminde bir problem olabilir. Seyir sistemleriyle ilgili bir problem olabilir. Yani o önleyici şeyi almasını engelleyici bir şey
1: Peki,
0: olabilir.
1: Peki ama o zaman Alsu'nun şunu demesi gerekmez miydi? Af buyurun. Ya tamam demiş, teyit etmiş. İkincisinde söylediğinde yine tamam demiş. O zaman çeviremiyorum. Şurada sorun var.
0: Kesinlikle. Tabii yani burada telsiz irtibatı olması aslında kazayı önlemek için çok önemli. Birbirleri arasında da telsiz irtibatı var. Birbirleriyle temas halindeler. Buna rağmen bu çatışmanın, çatmanın gerçekleşmesi tabii çok elim. Yani birbiriyle konuşmanıza rağmen göz göre göre iki gemi çatışıyor. Bu anlamda tabii çok acı. Ciddi bir ihmalkarlık söz konusu yani.
1: Böyle yani Allah korusun elbette ama böyle kazalar oluyor. Olduğu zaman da bu gemilerden görece iyi olan, devam edebilecek halde olan durur mu, gider mi?
0: Yok. Denizde bir çatma gerçekleştiği zaman daha seyir yeteneklerini devam eden geminin diğer zarar gören gemiye yardım etmesi lazım. Orada yaptığı seyirle ilgili tahmin ediyorum o görüntüleri verebilirsek
1: biraz önceki görüntüleri açalım. Değerli arkadaşlar, buna ayrıca geliriz. Önceki görüntüleri bir açalım.
0: Yok,
1: buyurun.
0: Bir diğer görüntü vardı çatma ile ilgili gösterdiğiniz.
1: Hangisini kastediyorsunuz
0: gemi
1: acaba?
0: Çattıktan sonra kuzeye doğru birkaç daire.
1: Şurada var.
0: Evet, pardon, buyurun. Özür dilerim, burada var. Belli ki orada o noktada gemi.
1: Şu da video olarak geldi. Ne yapmış şimdi burada Alsu?
0: Şimdi burada çatmanın farkına varıyor. Tereddüt ediyor, yardım etmeye çalışıyor belli ki. Ve bu yardım etmek için burada yani anlaşılması güç manevralar yapıyor. Bu anlamsız manevraların altında yatan muhtemelen diğer gemiye yardım etmek isteyişi. Yardım etmeye çalışıyor fakat tabii gecenin saat 3-3.30 suları görüşü çok kısıtlı. Artık o dönem, o saatte bilmiyorum ay gerçekten doğmuş mu, ay var mı, ay da batmış olabilir. Görüş iyice az olabilir. Zaten tahminen batış çok kısa zamanda gerçekleşiyor.
1: 11 dakika dedi ulaştığına.
0: 11 dakikada gemi batıyor. Yani şu manevraların tamamını yaparken aslında yardım etmeye çalışırken muhtemelen gemide su.

0: altına gömülüyor.
1: Şurada çatışma diye o denizcilikte tabir edilen çatma, çok özür dilerim, yaşandığında buradan buraya kadar ama ilerliyor. O ne kadarlık bir süreye sizce tekabül eder? Yani çatma oldu ve şu manevrayı alana kadar gittiği süre ne kadardır takribi?
0: Bununla ilgili geminin intikal süratine bakmak lazım ama ticari gemiler özelinde söylersek bu tür mevcut gemiler tahmin ediyorum 13 ila 15-16 knot civarında bir sürat yapıyorlar. İntikal sürati olarak genelde ticari bahriyenin kullandığı sürat. Yani yaklaşık 15-16 mil süratle her iki geminin de benzer sürate sahip olduğunu düşünüyorum. Birbirlerine çarpıyorlar ve herhalde bu 11 dakika içinde şu manevraları yapıyor, gerçekleştiriyor ve ondan sonra da yoluna devam ediyor.
1: Şunu anlamak istediğim için bu soruyu sordum. Bir noktaya kadar gidiyor ve geri dönmeye karar verdiği bir yer var. Oraya varış acaba ne kadarlık bir süre? Yani o 11 dakikayı aşar mı? Neden oraya kadar gidiyor?
0: Şimdi şu mesafeye bakmak lazım ve geminin suretine bakıp bunu dergellemek lazım.
1: Peki, çok kolay.
0: Burada şunun tereddütünü yaşamış olabilir köprü üstündeki zabit. Çatmanı gerçekleştirdiğini gemi personeline hemen bilgi verdi. Eğer kaptan köprü üstündeyse kaptana bilgi verdi. Ve onun tartışmasını yaptılar. Hemen hani ondan sonra da diğer gemiye yardım etmek için manevra yapmaya karar verdiler. Bu manevralar esnasında da tahminen gemi sulara gemildi ve gözden kayboldu. Onun üzerine de normal intikallerine devam ettiler.
1: Peki bir diğerini açabilir miyiz sevgili arkadaşlar? Burada çünkü biz kaç dakika sonra haber verdi. Bütün bunları da görüyoruz bir yanıyla.
0: Şimdi şunu da söylemek lazım. Yani bizim açık haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla sahil makamları bu EPIRF denilen bir cihaz var. Emergency Position Indicator Radio Beacon diye geçiyor. Acil emergency frekanslarda otomatik transmisyon yapan bir cihaz bu. Genelde de can sallarında bulunur. Bu batma gerçekleştikten sonra tahminen personel sayısına baktığımız zaman da bir tane can salı olduğunu düşünüyorum batan gemide. Can salının hidrostatik kilidi basınç belli bir değere ulaştığında otomatik açılır zaten. Otomatik açıldığı için de bu cihaz otomatik transmisyon yapmaya başlar. Belli frekanslarda tahmin ediyorum 456 MHz, 121,5 kHz gibi emergency yayınların yapıldığı otomatik frekanslar. Sahil makamları da o frekansı alıp acil bir durum olduğunu hemen fark ediyorlar. Ve o esnada da diğer gemi de sahil makamlarını muhtemelen dediğim gibi Gelibolu sektör veya Marmara sektöre çatmanın gerçekleştiğini, bir çatma yaşandığının bilgisini veriyor ve başta sahil güvenliği ve kıyı emniyetinin unsurları hemen bölgeye intikale geçiyorlar.
1: Şimdi batan geminin firma sahibi Tahsin Doğruyol açıklamalarda bulundu. Biz Habertürk'te de ekranlara getirdik o açıklamaları. Şöyle söylüyor, çarpıp kaçtıktan 31 dakika sonra yetkililere haber verdiler. Denizde can ve mal kurtarmak zorunluluğu vardır. Çarptılar, neden kaçtılar? Yani kaçıp gitmek olmaz mealinde bir açıklaması var. 31 dakika sonra haber vermek normal mi?
0: Şimdi, tam biraz önce konuştuğumuz gibi, hani biraz önce altını çizdiğim konuda tam olarak buydu. Can ve mal kurtarmak zorunluluğu. Yani o manevraları yapmak zorundaydı. Eğer kendi manevra gücünü kısıtlayan bir gemide bir durumu yaşanmadıysa. Fakat o yaptığı dairevi seyirlerden bunun tereddütünü yaşamış, yardım etmek istemiş. Gemi çok kısa zamanda su altına gömüldüğü için bunu gerçekleştiremiyor belli ki ve intikaline devam ediyor. Burada o 31 dakika gemi içinde muhtemelen bunun tartışmasını yaşıyorlar. Sahil makamlarına ne şekilde haber verecekleri ya da nasıl davranacakları ile ilgili fikir tatisinde bulunuyor gemi personeli. Ve 31 dakika sonra tahminen Gelibolu sektöre bir çatmanın gerçekleştiğini bildiriyorlar.
1: Böyle mi olur? Yani önce gemi mürettebatı kendi arasında bir istişare mi eder böyle bir çatmayı?
0: Yok, köprüsünde bulunan zabitin doğrudan kurtarma manevrasına başlaması lazım. Ve gemi personelinin de hemen genel anons sisteminden uyarması ve bilgilendirmesi
1: lazım. Yani denizdeki
0: lazım.
1: Pratiği budur bunun.
0: Elbette.
1: Yani doğrudan. Öyle biraz bekleyelim, istişare edelim, yok. Bir yol haritası belirleyelim yok. Olmaz diyorsunuz.
0: Eğer gemide
1: bu spesifik bir durum yoksa.
0: Yani bu çatmaya çünkü o da maruz kaldı. O hani belki o dönemde kısa vadede çarpmanın etkisini gemi içinde araştırmış da olabilirler. Bir etkisi olup olmadığını, bir hasar araştırması yapmış olabilir.

0: görürler.
1: Alsu gemisinin avukatı da diyor ki bunu da alayım, sonra zannederim Nilgün Hanım'la şimdi bağlantımız sağlıklı, bir ondan da değerlendirme alırız. İki gemi sancak sancağa geçiş için anlaştı.
2: Burada az bir önce duralım isterseniz Sena Hanım. Bu tam olarak eğer diğer gemi provasını iskeleye doğru çevirmiş olsaydı sancak sancağa iki gemi birbiriyle geçiş yapacaktı. Yani burada avukatın altını çizdiği konu diğer geminin provasını iskeleye çevireceği yönünde her iki gemi fikir teatisinde bulundu ve anlaştı. Bu münasebetle de her iki gemi sancak sancağa geçecekti. Yani her iki gemi birbirini sancak tarafında görecekti. Sağ tarafında görecekti.
1: Bu bize şunu teyit ediyor değil mi? Ses kaydında iskeleye kır demişti Tuğberk İmamoğlu. Alsu buna tamam demişti.
2: Evet, bu onu diyor. Avukatın iddiası bu. Evet.
1: Alsu gemisinin avukatı da Alsu'nun bunu kabul ettiğini teyit etmiş oluyor böylece.
2: Evet.
1: Anlaştı diyerek.
2: Evet, anlaştı. Anlaştılarsa evet ben provamı iskeleye doğru çeviriyorum dediyse bu iki geminin sancak sancağa geçeceği anlamına gelir.
1: Tuğberk İmamoğlu rotasını iskeleye almayıp rotasını sancağa aldı diyor Alsu gemisinin avukatı. Bu ne demek?
2: Biraz önceki şekle tekrar geri gelebilir miyiz?
1: Getirelim değerli arkadaşlar. Bir önceki LED'i görürsek o hazırladığımız bilgi ekranımıza getirdiğimiz haritalı olanı bu. Buyurun.
2: Şimdi bu gemi provasını sancağa doğru, sağ tarafa doğru çevirdiği zaman çatışma devam edecek. Çatışma riski devam edecek. Ama iskeleye çevirirse provasını, sol tarafa doğru çevirirse çatışma riski ortadan kalkacak. Yani provasını sancağa doğru çevirmesi çatışmanın devam edeceğini gösteriyor. Yani şöyle düşünelim. Bir gemi böyle geliyor, bir gemi böyle geliyor. Bu gemi provasını iskeleye çevirirse çatışma sona erecek. Ama sancağa doğru çevirirse daha ileride çatışmanın gerçekleşme riski devam ediyor.
1: Önceki avukatın açıklamaları olan LED'i de alalım. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizler için çok aydınlatıcı oluyor bunu anlatmanız. Diyor ki rotasını iskeleye almayıp sancağa aldı.
2: Evet.
1: Tuğberk İmamoğlu.
2: Evet. Şimdi konuştuğumuz, tam olarak şimdi konuştuğumuz konu. Provasını iskeleye değil sancağa doğru oluyor ve çatışma devam ediyor. Çatışma riski olasılığı, çatma olasılığı hala devam ediyor.
1: Tuğberk İmamoğlu da o zaman Alsu'ya ben rotamı iskeleye alıyorum, sen de iskeleye kır mı diyor. Çünkü
2: şimdi
1: burada
2: şöyle,
1: kafam
2: biraz
1: karıştı
2: önceki,
1: açıkçası.
2: Biraz önceki gibi diğer gemi eğer provasını sancağa doğru alsa gene çatışma sona erecek.
1: Anladım. Tuğberk İmamoğlu için söylüyorsunuz.
2: Evet, diğer gemi için de.
1: Yani şey, o onun sancağı alacağını düşündü, diğeri de iskeleye alacağını düşündü.
2: Evet,
1: gibi.
2: Bu iskeleye alacağını düşündü. Aynen öyle oldu.
1: Çatışma bunun neticesinde gerçekleşti. Olayın bütünü rota, sürat, seyir ve manevralarla değerlendirilmelidir diyor Alsu gemisinin avukatı. İki tarafın açıklamaları bu şekilde. Bir Nilgün Hanım'a da döneyim. Deniz hukukçusu avukat Nilgün Yamaner. Şayet bağlantımız sağlıklıysa her iki soruyu size beraber sorayım. Ses kaydı hukuki açıdan bize ne söyler? Alsu gemisinin avukatı ve batan geminin firma sahibinin açıklamaları, ikisi de burada duruyor. Bunları az önce Sayın Alp Silivri bizler için değerlendirdi. Siz hukuki açıdan ne gördünüz Sayın Yamaner?
3: Hukuki açıdan bu işe bakacak olursak bildiğiniz gibi denizcilik hukukunun, deniz sektörünü yüzlerce yıllık teamüller ve geçmişteki kaza ve deneyimlerden oluşan kurallar oluşturur ve geliştirir. Bizler Türk denizcileri olarak da uluslararası hukuka, iç hukuka, konvansiyonların hepsine bağlıyız. Kuralları işte denizde çatmayı önleme tüzüğü kanunu, arkadan denizde can güvenliği, can ve mal emniyeti, can kurtarmayı belirleyen kuralların hepsi gayet açık, sarih, hepsi uyulması gereken kurallardır. Bütün bunları söyledikten sonra bu kazalar maalesef hep olmakta ve olacak. Önemli olan burada çok kısıtlı süre olan can kurtarma süresini doğru dürüst kullanabilmekte. Gemilere bakacak olursak İmamoğlu İskenderun'dan Ereğli'ye gitmekte ve Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ile İstanbul Boğazı'nı bağlayan bizim uluslararası sular dediğimiz separation zone bölgesi. Yani az önce arkadaşımız tarif ederken otoban

0: tanımladı. Evet, tamamen otobanda giden bir gemi. Uluslararası Separation Zone'da giden bir gemi. Denizde çatmayı önleme tüzüğüne baktığımız zaman değerli meslektaşın söylediği gibi gerçekten sancaktan sağdan gelene yol ver kuralı vardır. Ama bu kuralın geçmediği yer Separation Zone dediğimiz bölgedir. Yani İmamoğlu doğru rotasında gitmektedir. Diğer gemi ise İzmit Kocaeli'nden Çanakkale'ye giden rotadadır. O otobana yeni girdi gibi bir tanımlama yapabiliriz. Ama bütün bunlar bizim burada çok kısıtlı bilgilerimizle, çok kısıtlı verilerle değerlendiremeyeceğimiz, sadece fikir alabileceğimiz şeyler. Bunları daha sağlıklı ne zaman bulabiliriz biliyor musunuz? İstanbul İstinye Merkez'de VTS dediğimiz Vessel Traffic Management sistemi vardır. Bu sistem bütün gemilerin rotasını, nereye gittiğini, bütün kayıtlarını izler. Ve o kayıtlar her iki geminin armatörüne de biraz sonra verilecektir veya ellerindedir. Onun dışında Vessel Data Recorder dediğimiz her gemide bulunan, geminin içindeki her konuşmayı kaydeden bir sistem vardır. Batan gemideki o çıktığı zaman bir tür kara kutu gibi de tanımlayabiliriz. Ama diğer gemideki hala durmaktadır. Bu AIS dediğimiz, yine her gemideki her şeyi tanımlayan, yükü gemi adamlarına kadar her şeyi tanımlayan bir başka sistem. Yani şu anda bütün deniz ticareti elektronik olarak denetim altındadır, kontrol altındadır. Yani bizim şimdi fikir olarak bazı konuşmalar veya bazı rotalardan bildiklerimizle yorum yapmamız belli bir yere kadar bizi bir noktaya getirir. Ama uzmanlar bunları, bu verileri ele aldıkları zaman her şey son derece net olarak ortaya çıkacaktır. Bu nedenle benim genel olarak söylemek istediğim bir şey var burada. Gemilerde can güvenliği son derece önemli. Uçaklara bindiğiniz zaman biliyorsunuz mutlaka, veya kruz gemilerine mutlaka size önce geminin can yeleği, filikası vesaire vesaire her türlü bilgi verilir. Bunlar nereden gelmiştir? Geçmiş deneyimlerden oluşan bilgilerdir. Örneğin Titanic 160 dakikası üstünde kalmıştır ama bir insanın su içinde kalma süresi 3-5 dakikadır. Filikalar eksiktir. Filikaların bazı geminin başında, bazısı kış tarafındadır. Bunların kuralları değişmiştir. Filikalardaki eksik, can yeleklerindeki eksik yeni kurallarla yolcu ve personel sayısının çok üzerinde olarak belirlenmiştir. Ve bir gemiye girdiğiniz zaman mutlaka gemi adamlarının da, yolcuların da, ki Kıbrıs'taki olayda da o vardır, mutlaka hayat kurtarma elemanlarının, aparatlarının nerede olduğundan bilgilendirilmeleri gerekir. Hatta bu konuda uluslararası konvansiyonlarda o kadar gelişme vardır ki Türk armatörleri de bundan haberdardır. Yeni bir sertifika istenmektedir ticaret gemilerinde, gemi adamlarından. Denizde canlı kalma sertifikası. Yani siz uzak yol kaptanı olabilirsiniz, eğitim yapmış olabilirsiniz ama denizde canlı kalmak son derece önemli bir şeydir. Bunun için bile eğitim gerekmektedir. Başka türlü, yani şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu bizim ülkemizle ilgili belki de eleştiri. Deniz ülkesiyiz ama denizci değiliz. Hala su kanallarında, göllerde vesairede boğulan, yüzme bilmeyen o kadar çok denizcimiz de var, elemanımız da var ki, yani bu bizim kendi eksiğimiz.
1: Tabii
0: Bunu
1: ki.
0: bir şey sağlamıyor tabii ama
1: Çok bir
0: bunların...
1: cümle olsun. Çok önemli bir konuya değiniyorsunuz. Hep bu uçuşlar için uçaklara bindiğimizde o gördüğümüz çok sert, net, rigid kurallar için şöyle pilotların tabirlerini duymuştum. Yani hani uçuş kuralları kanla yazılmıştır. Dolayısıyla hepsine uymak gerekir. Bedeli büyük olur. Yani bir gemi faciası girine de orada da gördük işte can yeleklerinin eksik olduğunu, çok acı, çok trajik ailelerin yakarışlarını, ifadelerini gördük. Burada da bir kaza var. Bizim neyi değiştirmemiz lazım? Vaktim kalmadı ama önemli soru. Bir iki cümleyle buyurunuz lütfen.
0: Çok kısa şunu söylemek istiyorum. Denetimlere gelince bir gemi bayrak devleti tarafından denetlenir. Klas kuruluşları dediğimiz surveyler

0: kuruluşları tarafından denetlenir ve liman devletleri tarafından denetlenir. Denetimler doğru yapıldığı sürece, eğitimler doğru olduğu sürece kazalar minimize edilebilir. Kurallara uymak gerekir. Uluslararası kurallar gerçekten denizcilikte de kanla yazılmıştır. Çok uzun yılların birikimiyle ortaya gelmiştir ve her yeni kaza bize yeni kurallar, yeni şartlar dayatmaktadır. Arama kurtarma da çok önemli bir yanıdır bu işin. Arama kurtarmaya da mutlaka katılmak gerekir. Belki de bir kişi de olsa bir can bile kurtulabilir. Yani çatmadan sonra da orada bulunmak gerekir. Zannediyorum bu nedenledir ki diğer gemideki mürettebat şu anda ölümlü bir vaka olduğu için gemide ifadeleri almak üzere gözaltında.
1: Evet, çok
0: Kurallara
1: teşekkür ederim.
0: uymak zorundayız. Denetime uymak zorundayız.
1: En önemlisi bu diyorsunuz. Denetim ve kurallara uymak. Emeklikurmay Albay Alp Silivri, çok teşekkür ederim. İstanbul stüdyoda benimleydiniz. Hakikaten açıklayıcı ve aydınlatıcı oldu. Avukat Nilgün Yamaner, deniz hukukçusu, çok sağ olun. Hukuki boyutunu konuştuk. Çok teşekkür ederim. Şimdi devam edelim haberlere aktarmaya. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını İstanbul'da yaptı bu hafta. Bakanlık SDG'nin fesih sürecinin titizlikle takip edildiğini belirtti. Bakanlık Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesine vurgu yaptı. SDG'nin fesih sürecine dair bazı iddialara cevap verildi. SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır dendi. Ve Eurofighter sürecine ilişkin de açıklamalar oldu. Bakanlık Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter uçağı tedariki kapsamında pilot eğitimlerinin Ağustos ayında başladığını belirtti. Pilotların bahse konu eğitimlere dönemler halinde gönderileceğini ifade etti. Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'da düzenlenen ilk toplantısı ile ilgili de bir açıklama yapıldı. İttifakın bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. Motorinin litre fiyatına 8 liradan fazla zam yapılması bekleniyor. Artış yarın pompa fiyatlarına yansıyacak. Bakalım detaylara. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlamasıyla Brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerine çıktı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 8 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Beklenen zam gerçekleşirse İstanbul, İzmir ve Ankara'da motorinin litre fiyatı 90 lirayı aşmış olacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir haftada iki kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı. Bu durum bazı isimlerin eleştirilerine neden oldu. O eleştirilere Özgür Özel'den bir yanıt var. Özel, Kılıçdaroğlu'nun elini havada bırakamazdım ancak siyasi anlam taşımıyor dedi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Görüntülerin siyasi anlam taşımadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'na kırgınlığını bir kez daha dile getirdi.
3: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. Birisi cenaze töreninde, diğeri de adli yıl açılışında. O cenazede siyasi gerilimi yansıtmak cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Diğerinde Kemal Bey beni gördü ve bana yaklaştı. Eli havada bırakmak tabiatıma uygun bir şey değil. Kemal Bey'e tarif edemeyeceğim kadar kırgın ve küskünüm. Bana değil Türkiye'ye kötülük yaptı. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Çerçeve yasa oylamasında partisinin aldığı tutumu değerlendirdi.
3: Devletin bütün organları gelip meclise bilgi verdi. Bu kanun çıktığı takdirde terör örgütünün silah bırakacağı, Suriye'de YPG'nin Suriye ordusuna katılarak varlığını bitireceği söylendi. Devlet yönetimine talip bir parti bu kadar bilgilendirmeden sonra buna sadece iktidarda AK Parti var. AK Parti oyunudur diye bakamaz. Biz doğru bir hattan baktık. Bu ihtimali Türkiye'ye ıskalattıramayız.
2: Özel'in bir diğer gündemi ise Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Kendimle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesim asla yok. Açık farkla kazanan bir başka aday adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa bu iktidarı değiştirecek kişiyi aday yapacağız dedi.
4: Merhaba, hoş geldin.
2: Özel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasını da değerlendirdi. Burada kayıkçı kavgası olur. Dosyaları bakıyormuş gibi yaparlar. Burada o dosyada bir şey yokmuş deyip üstünü kapar.

0: Böyle açıklaması yaptı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de konuştu. Siyasetin ahlaki temeller üzerine inşa edilmesine vurgu yaptı. Siyaset vurgun yeri değil, halka hizmet etme alanıdır dedi.
2: Siyaseti bu ülkenin vicdanlı insanları için yapmışlardır.
3: Amaçlarının adaleti sağlamak olduğunu kaydetti. Siyasetin de ahlaki temel üstüne inşa edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
2: Siyasetin ahlaki temellere indirgenmesi, siyasetin ahlaki temeller üzerinde inşa edilmesi lazım. Adaleti sağladığımız zaman bu ülkede kardeşliği de, huzuru da, barışı da her şeyi sağlamış oluruz. Bizim temel hedefimiz de adaleti sağlamak.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu bu kez İzmir'de topladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye buluşmasında konuştu. Gündeminde CHP'deki arınma temiz siyaset vurgusu vardı. Siyasetin vurgun yeri olmadığını dile getirdi.
2: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset dosyaları kapatma alanı değildir. Siyaset vurgun yeri değildir. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Haksızlıkla karşı karşıya olanın hakkını savunma alanıdır siyaset. Eğer siyaset bunu yapmıyorsa o zaman siyaset cebini doldurmakla meşgul demektir.
3: Adalet gerçekleşene kadar bedel ödemekten kaçınmayacağını ifade etti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığınızda da Mustafa Kemal Atatürk'ü görürsünüz. Adaletin peşinde koşan bir lider. Hiçbirisi siyaseti kişisel çıkarı için yapmamıştır. Hepsi siyaseti bu ülkenin vicdanlı insanları için yapmışlardır. Adalet gerçekleşinceye kadar bu ülkede bedeli ne olursa olsun bu kardeşiniz o bedeli ödeyecektir. Adalet için bedel ödemekten asla kaçınmayacağız. Adalet için.
1: Aselsan'a ait lazer güdüm kiti ve gözde güdüm kitlerinin test atışları yapıldı. Bayraktar Akıncı'ya entegre edilen milli güdüm kitleriyle belirlenen hedefler tam isabet vuruldu. Test atışlarını değerlendiren Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin dedi.
4: 3, 2, 1...
5: Akıncı insansız hava aracıyla yeni test atışları yapıldı. Milli güdüm kitleriyle belirlenen hedefler tam isabet vuruldu. Baykar tarafından üretilen Akıncı taarruzi insansız hava aracının Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyon çalışmaları kapsamında testleri devam ediyor. Aselsan'a ait lazer güdüm kitiyle yapılan test atışında zırhlı askeri araç hedef olarak belirlendi. Akıncı'ya entegre edilen LGK-82 mühimmatı hedefi başarıyla vurarak imha etti. Akıncı ile yapılan bir diğer test atışında Aselsan üretimi gözde güdüm kiti kullanıldı. Bu atışta hareket halindeki bir araç hedef alındı. Gözde güdüm kiti entegreli mühimmat hareket halindeki hedefi yüksek hassasiyetle tam isabet vurdu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol test atışlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Hareketli hedef, hassas vuruş notuyla paylaşım yapan Akyol, dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin ifadelerini kullandı.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek elendi.
6: Zeynep Sönmez, Amerika Açık'a ilk turda veda etti. Milli raket sezonun son Grand Slam turnuvasının ilk turunda 4 numaralı seri başı Coco Gauff'la karşılaştı. İlk setin 6. oyununda servis kıran Birleşik Amerikalı raket skoru 4-2'ye getirdi. Avantajını setin sonuna kadar sürdüren Gauff bu seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı. Gauff ikinci sete servis kırarak başlasa da Zeynep Sönmez dördüncü oyunda rakibine cevap verdi. Yedinci oyunda tekrar servis kıran Gauff setin kalan bölümünde hata yapmadı. Seti 6-4 karşılaşmayı da 2-0 kazanan genç roket adını ikinci tura yazdırdı.
1: Biz sonuna geldik gün ortasının. Bizden sonra haber attı karşınızda

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Ve artık saatler 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz, haber hattına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleri sıcak başlıklarıyla birlikte o halde başlıyoruz. Hemen Tuzla'ya gidiyoruz. Programa başlarken İstanbul Tuzla'da sanayi sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor an itibariyle. Öznur Karslı Çetiner de olay yerinde, Habertürk muhabiri. Hemen Öznur'a dönüyoruz. Orada neler oluyor Öznur?
1: Esra, Tuzla'da büyük bir facia atlatıldı. Neden böyle söylüyorum? Fabrikaların, kimyasal malzemelerin, ayakkabı kauçuklarının, deri malzemelerinin, hatta silah fabrikasının olduğu bir bölgede çıktı bu yangın. Şöyle söyleyeyim, silah fabrikasıyla yangının çıktığı iş yeri, depo yan yana, çok yakın bir mesafe var. Allah'tan silah fabrikasına çok sirayet etmemiş. Hatta büyük oranda sirayet etmediğini söylüyorlar ama aralarındaki mesafe oldukça az. Yangının çıktığı depo başka müşterilere ait, yani kimyasal malzeme üreten insanların, şirketlerin ürünlerinin depolandığı bir ardiye depo gibi düşünebilirsiniz. İçerisinde tonlarca kimyasal madde olduğunu söyledi depo yetkilileri. İddiaya göre teyit edilmemiş bilgidir bu ama iş yeri depo yetkililerinden aldığımız bilgiye göre bir kimyasal madde havayla temas ediyor ve kendiliğinden yanmaya başlıyor ve sonrasında da yanındaki kereste fabrikasına, oradan da ağaçlık alana uzanıyor, silah fabrikasını teyit geçiyor diyebilirim. Şu anda büyük oranda kontrol altına alındı diyebiliriz. Ciddi bir yangın olduğu için, geniş alana yayıldığı için İstanbul'un 10 farklı ilçesinden itfaiye ekipleri bu bölgeye sevk edildi. Bakın, arkada diğer iş yerlerinde çalışan insanlar var. Güvenlik amaçlı hemen onları tahliye ettiler. Dışarıya çıktılar. Burada gördüğünüz personelin çoğu silah fabrikasında, yangının çıktığı deponun hemen yanındaki silah fabrikasında çalışan personel. Hatta bazıları bu bölgede yanıcı maddeler, silah fabrikası olduğu için sık sık yangın tatbikatının yapıldığı bir bölge, iş yerlerinde çalıştıkları yerler tehlikeli olduğu için, malzemeler, yanıcı maddeler olduğu için periyodik olarak yangın tatbikatlarının yapıldığı bir bölge. O anlarda içeride olan personelden bazıları, alevleri görmeyenler, siren seslerini önce yangın tatbikatı sanıyorlar. Sonrasında dışarıya çıktığında gerçek bir yangın olduğunu fark ediyorlar. Bize bu şekilde anlattı az önce konuştuğumuz buradaki fabrika çalışanları. Yangına tekrar dönersek, büyük oranda kontrol altına alındı diyor hem polis ekipleri hem itfaiye memurları. Sabah 10.30 sularında Tuzla'da deri sanayi bölgesine yakın bir nokta burası, çıkan yangının olduğu yer. Sabah saatlerinde burada çalışan yüzlerce insan yangın şokuyla sarsıldı diyebiliriz. İtfaiye ekiplerini görüyorsunuz. 4 sokaktan müdahale ediliyordu bu yangına geçtiğimiz saat dilimine kadar. Büyük oranda alevlerin, dumanların etkisinin daha da bir sönümlendiğini görebiliyoruz. Bir önceki yayında kapkara dumanlar yükselmişti gökyüzüne. İş yerlerinin olduğu çevrede tabii ki dar ara sokaklar var. 4 farklı sokağa gitti ekipler, itfaiye ekipleri. 4 noktadan yangının çıktığı depoya, sirayet ettiği diğer fabrikaya ve ağaçlık alana bu ara sokaklar aracılığıyla müdahale ettiler. Dediğim gibi silah fabrikası hemen önümüzde. Neyse ki

0: ki alevler buraya ulaşmadı. Burada çalışanların bir kısmı dediğim gibi olayı önce alevleri görmedikleri için yangın tatbikatı sandılar. Çünkü sirenler hemen devreye girmişti. Neyse ki o alevler bu tarafa değil tam karşıya oradaki başka iş yerlerine sıçradı ama çok büyük hasar olmadığını söylüyorlar sirayet ettiği iş yerlerinde. Ama deponun çıktığı, kimyasal maddelerin olduğu depodaki malzemeler, tonlarca kimyasal maddenin yandığını söyledi depo yetkilisi. Tabii itfaiye raporuyla belli olacak neden çıktığı ama ilk gözlemleri şu yöndeydi. Bir kimyasal madde, müşterimize ait bir depoladığımız bir kimyasal madde havayla temas etti ve alevler bir anda tutuştu. Önüne kattı her şeyi tutuşturdu diye yorumladılar Esra Toptaş.
1: Peki Öznur, çok teşekkür ediyorum sana. Evet, Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü. Ayrıntıları aktardık. Yine İstanbul'da bir inşaat alanında can pazarı yaşandı. Meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı.
2: İstinat duvarı inşa ediyorlardı. Bir anda göçük meydana geldi. Bir işçi kurtuldu ama diğeri o kadar şanslı değildi. İstanbul Başakşehir'de bir konut inşaatı alanında çalışma yapılıyordu. 25 yaşındaki Tolga Yahşi ve 27 yaşındaki Ferdi Yahşi istinat duvarı inşaatında çalışıyordu. Toprak kaydı. İşçiler göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Zamanla yarış başladı. İlk olarak Tolga Yahşi toprak altından çıkarıldı. Yaralı kurtulan Yahşi hemen hastaneye kaldırıldı. Ferdi Yahşi daha derindeydi. Ekipler ona ulaştığında artık çok geçti. Hayatını kaybeden işçi için mesai arkadaşları gözyaşları döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Şantiye şefi, kepçe operatörü, müteahhit ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.
1: Ne yazık ki iki büyük gemi kazası yaşadık. Üstelik de sadece 4 gün içinde oldu bu peş peşe facialar. Hala arama çalışmaları devam ediyor. Habertürk ekipleri sahada olayları takip ediyor. Soruşturmanın seyrini de takip ediyoruz tabii. Silivri açıklarındaki arama çalışmalarını Elif Yavuz, Girne'deki çalışmalarında Emine Derya takip ediyor. Arkadaşlarımızı görüyoruz. Elif'e dönmek istiyorum öncelikle. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli tanker çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da soruşturma süreci var tabii. Tüm gelişmeler de Elif'te.
3: Esra Toptaş, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına henüz ulaşılamadı. O gemiye çarpan Alsu gemisi ise hemen arkamda Silivri açıklarında. Bu geminin de 10 mürettebatı bulunuyordu. Aşçı hariç 9 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. O şüpheliler ise hali hazırda gemide jandarma tarafından muhafaza ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de yine geminin yanında. Kameraman arkadaşım Mert Can Öztürk de Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpan o Alsu gemisini görüntülüyor. Bu gemide çok bir hasar yok, onu ifade edelim. Ancak Tuğberk İmamoğlu gemisi çatışma sonrası battı. Yaklaşık 1200 metre, yani yaklaşık 1 kilometrelik derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Geminin enkazına ise henüz ulaşılamadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından o bölgede arama kurtarma faaliyetleri halen devam ediyor. O faaliyetlere de bir helikopter, bir uçak, bir İHA ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 gemi çalışmalarını gerçekleştiriyor, ifa ediyor görevlerine. Ancak henüz bir gelişme yok. Tabi ailelerin burada Silivri'de bekleyişi devam ediyor. Gelecek bir haberi bekliyorlar. Öte yandan bir emare olsun diye bekleniyor. Ancak alınan bilgilere göre de güvertede 2-3 kişinin görüldüğü söylendi Alsu'daki mürettebat tarafından. Ancak bu 2-3 kişinin sağ kaldığına ya da bulunduğuna dair bir delilin olmadığı da ifade edildi. Ancak tabii arama çalışmaları 10 mürettebat için halen devam ediyor. Onu ifade edelim. Bilirkişi ön raporu bekleniyor şu anda Esra Toptaş. Onun da altını çizelim. Bilirkişi ön raporu geldikten sonra burada bulunan 9 gözaltında bulunan 9 mürettebat daha sonra savcı karşısına çıkarılacak. Ön rapordan sonra bu kişilerden hangisinin mevcut olarak savcı karşısına çıkacağına karar verilecek. Tabii

0: Su gemisinde ve Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kaptanların telsiz konuşmaları da ortaya çıktı. Bu konuşmalarda Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı İskele'ye kır uyarısında bulunuyor. Tekrar anons geçiyor ve diyor ki al su gemisine İskele'ye kır demiştim diyor. Yaklaşık bir 4-5 saniye sonra al su gemisinden de tamam mesajı geliyor, karşılığı geliyor. Fakat anlıyoruz ki bu konuşmadan sonra da zaten tüm irtibat kesiliyor. Saat 3.15'te otomatik olarak acil durum çağrısı düşüyor Ankara'ya, kıyı emniyetine ve yetkili mercilere. Bu otomatik çağrı aslında geminin battığı anlamına geliyor. Gemi belirli bir su seviyesine ulaştığında bu geminin battığını analiz ediyor. Evet.
1: Duyabiliyorsan bir şey sormak istiyorum. Şimdi bilirkişi incelemesi de yapılacak ama başladı mı bu süreç? Şu anda oradalar mı, gemideler mi? Hem gemide galiba inceleme yapılacak değil mi Alsu'da? Hem de olay yerinde, kaza yerinde. O çalışma nasıl gidiyor bu arada? Biraz da onu anlatırsan bize.
0: Tabii Esra Topbaş, zaten olay sonrası, olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında bilir kişiler atandı. Hem gemiye gidildi, arkamızda bulunan Alsu gemisine, hem de bu gemilerden talep edilen bazı veriler oldu. O veriler neler? Özellikle AIS dedik, bu GPS gibi düşünebiliriz. Gemilerin gittiği rotayı, güzergahı söylüyor. Yine köprü üstü verileri, VHS verileri gibi, VHT verileri gibi. Bunlar köprülerdeki, yani gemilerdeki teknik bilgileri, yani uçaklarda nasıl kara kutu oluyorsa gemilerde de buna benzer sistemler var. Bu sistemlerden son 12 saatlik hem telsiz konuşmaları hem rotaları, iki geminin de, karşılıklı iki geminin de neler yaptığı, hangi yöntemleri izlediği, birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları, bunların hep talep edildi. Bunlar dijital veriler zaten. Bu veriler de ortaya çıkacak. Öncelikli olarak tabii ki bunlar incelenecek. Önemli olan enkazın bulunması elbette. Çünkü enkazın durumundan, enkazın şeklinden, kazanın nasıl gerçekleştiği ve gemide nasıl bir hasar oluşturduğu, bu geminin batmasına sebep olan şeyin ne olduğu tespit edilecek elbette. Ama tabii bu elde edilecek verilerde bahsettiğim gibi IS verileri, köprü üstü görüntüler ve diğer verilerle birlikte kazaya dair çok büyük bir bilgi ortaya çıkacak. Onlar da ilerleyen günlerde ortaya çıkacak ama hemen kazanın ardından bilir kişiler göreve başladı. Onu belirtelim. Hemen Alsu'nun da altında dalgıçlar çalışma gerçekleştirecek, deniz altında bulunan kısmında. Çünkü dışarıdan Alsu'ya baktığımız zaman bir hasar görünmüyor. Sadece sürtme izleri bulunuyor. Ama deniz altında kalan kısmında ne var? Ona da dalgıçlar tarafından bakılacak gün içerisinde. En geç öğleden sonraki saatlere kadar da bilir kişi ön raporunun tamamlanması planlı. Edindiğimiz bilgi bu yönde. İlerleyen saatlerde bu raporun tamamlanıp kamuoyuyla da paylaşılacağını tahmin ediyoruz. Oradaki bilgileri de elbette paylaşacağız ama bazı iddialar var. O iddialardan bir tanesi bu gemi 3.15'te kaza yaptığında, tam onu söylüyordum, otomatik olarak acil durum çağrısı alınmıştı. Alsu gemisi tarafındansa saat 3.41'de bu yardım çağrısı, yani biz çatışma yaşadık, kaza yaptık çağrısında bulunuluyor. Yani orada bir yarım saatlik bir kayıp var. Bu kayıp ihmalden kaynaklı mı, bir korku, panik, bir kaçma girişimi mi, bir umursamazlık mı? Tabii bunlar yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak. Biz de gün boyu tüm gelişmeleri sıcağı sıcağına aktaracağız Esra Toptaş.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum sana. İlerleyen dakikalarda yine döneceğiz Elif'e. Şimdi Girne'de 30 Ağustos günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Habertürk ekibi Girne'de, Emine Derya da bize bu çalışmalardaki son durumu anlatacak. Emine, ne diyorsun? Şimdi dün geminin yerinin tespit edildiği açıklanmıştı artık. Peki gemiye ulaşılmasına dair bir gelişme var mı? Ne diyorsun?
2: Evet, dün geminin 550 metre derinlikte enkazına ulaşılmıştı. Akşam saatlerinde de Esra Toptaş, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve bugün aslında kimliği belli oldu. İşte o kayıp 20 kişi listesi açıklanmıştı, isim listesi. O listede adı geçen İsmail Kurt'un dün cansız bedenine ekipler yaptıkları arama sonucunda ulaştılar. Şimdi tabii ki TCG Işın ve TCG Ali Emdar'ın aslında arama çalışmalarına katılmasıyla birlikte bölgede gerçekten çalışmalar hız kazandı ve önemli bir yol kat edildiğini de söyleyebiliriz. Önce enkaz tespit edildi, ardından ilk cansız beden çıkartıldı. Şimdi 19 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede ise artık hayatını kaybeden bu kaza nedeniyle insanlarımızın sayısı da 9'a yükseldi. Ahmet Korkmaz.

0: Birlikte olayın ilk saatlerinden itibaren Girne Limanı'ndayız. Burada acılı ailelerin de nöbeti bir yandan devam ediyor. Toplamda 7 gemi, 11 helikopter aralıksız bir şekilde çalışmalara hem gece hem gündüz devam ediyorlar. Şimdi gelin biraz hukuki sürece bakalım. Toplamda 9 şüpheli biliyorsunuz tutuklanmıştı. Bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkartıldılar ve 9 şüpheli hakkında da 8 gün daha tutuklama emri verildi. Bir bilirkişi raporu var Esra Toptaş. O bilirkişi raporunda bazı öne çıkan detaylar bulunuyor. Örneğin eğer kaptanın manevra yapmayıp kıyıya geri dönseydi bu kazanın önlenebileceğine raporda yer verildi. Yani şu ifade geçiyor. Kaptan manevra yapmayıp işte şu anda bulunduğumuz limana geri dönüş yapsaydı kaza önlenebilirdi. Ayrıca oldukça önemli kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasını ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra da Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyetini aldı ifade edilmiş. Ayrıca aktarılan ifadelere göre zanlı ikinci kaptanda şöyle bir ifadesi var. Ben birinci kaptana çıkmayalım dedim. Şimdi mahkeme huzurunda verdikleri ifadelerde şüpheli ikinci kaptan birinci kaptana bu sefere çıkmayalım dediğini aktardı hava şartlarından dolayı. Ancak kaptan ifadesinde ne demişti? Ben meteorolojik verileri değerlendirdim, gerekli izinlerimi aldım ve o sefere çıktım demişti. Şimdi kaptanın işte bu ihmali nedir, neler olabilir, çıkmalı mıydı, çıkmamalı mıydı, bunlar soru işareti duruyor, incelenecek. Bir de dün başbakan demişti ki Esra Toptaş, en üst düzey yetkiliden en alt kademeye kadar herkes hesap verecek. Ve ne oldu? Akşam saatlerinde dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Erhan Arıklı'nın görevden alınması Kıbrıs siyasetini önümüzdeki günlerde etkileyebilir. Şu anda Kıbrıs'ta mevcut hükümet 3 partinin koalisyonundan oluşuyor. Ve Erhan Arıklı'nın genel başkanlığını yaptığı yeniden Doğuş Partisi de hükümet ayrıldığını, yani koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Bu gelişmelerde aslında olay şu an çok taze. Tabii ki gözümüz kulağımız kazada ve 19 insanda, 19 canda. Ancak dediğimiz gibi siyasi açıdan da önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabilir. Şimdi şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir yandan da işte kazazedelerin bizlere aktardığı Habertürk ekranlarından paylaştığımız notlar var. Onlar da kısaca şöyle söylüyor. Mürettebat farkındaydı. Biz uyardık. Geminin zaten zemininde ıslaklıklar görmüştük ve çok dalgalıydı. Hava müsait değildi. Hatta içlerinden lütfen geri dönelim, zararı neyse ben karşılayacağım diyenler bile olmuş. Farklı farklı boyutlar var. Bir sahadaki durum var. İşte 9 insanımız hayatını kaybetti. 19 kişi aranıyor. Hukuki boyut var. 9 şüpheli tutukluydu. Haklarında 8 gün daha tutuklama kararı verildi. Cevdet Yılmaz'ın bugün bölgeye gelmesini bekliyor. Ve siyasi açıdan da Erhan Arıklı Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı görevden alındıktan sonra partisinin genel başkanı olduğu YDP'nin de koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Tüm bunlar olup biterken Esra Toptaş, bir de limandaki durum var. İşte biz de bugün Ahmet Korkmaz'la birlikte limanda kazanın 5. gününde bu 40 dereceyi aşan sıcakta günlerdir uykusuz bir şekilde gece gündüz demeden sevdiklerinden bir haber alabilmek, en azından cansız bedenlerine ulaşıp bir mezar taşında dua edebilmek için günlerdir bekleyen ailelerle konuştuk. Bakın acılı aileler Habertürk'e neler anlattı.
1: Benim canımı alıp kopardılar benden.
2: Evlatları ellerinin arasından kayıp gitti. Gözyaşlı aileler batan gemide kaybolan çocukları için bekliyor.
1: Sağlam çıksınlar diye dua ediyorum. Şimdi alıp gitmek için dua ediyorum.
2: 5 kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Kuzey Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Tatillerini tamamlayan 3 çocuklu aile Türkiye'ye dönmek için gemiye bindi. Başlarına geleceklerden habersizlerdi. Gemi su almaya başlayınca baba ve anne 12, 10 ve 6 yaşındaki çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklardan sadece 10 yaşındaki Halil Kerem anne ve babasıyla birlikte hayata tutunabildi. 12 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Mehmet Asaf kayboldu.
3: Ne zaman çıkacakları belli değil artık. Bir gün mü, 5 gün mü, 10 gün mü, 20 gün mü? Ne kadar süreceği belli değil. Çaresiz yani.
0: Bir yandan

0: arama çalışmaları devam ederken bir yandan liman önünde acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Onlar kayıplarının naaşına ulaşacakları ana kadar buradan ayrılmayacaklarını söylüyorlar.
1: Onları alana kadar gitmem. Bekleyeceğim tabii ki. Onların bana ihtiyacı var.
2: Anne Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer iki evlatlarından haber beklerken hayata tutunmayı başaran üçüncü çocuklarının psikolojisinden endişeli.
1: Sürekli ağlıyor. Sürekli beni istiyor. Burayı bırakıyorum, oraya gidiyorum. Burada aklım kalıyor. Bilmiyorum nasıl olacak.
2: Bir diğer acılı aile Gönül ailesi. Özgür Gönül de batan gemide kaybolanlar arasında.
3: Çalışmak için geldi. Bir iş başvurusu yaptı. Arkadaşlarıyla görüşüp geri dönüyordu.
2: Baba Gökmen Gönül limandan bir an olsun ayrılmıyor.
3: Bütün hastanelere baktık, morglara baktık. Yani ikişer defa buradaki tanıdıklar da, çocuğun kuzenleri, arkadaşları ayrı ayrı hastanelere bakıldı. Artık tek şeyimiz çocuğumuzu alıp gitmek.
4: Sıcak bir gelişmeyle daha devam edelim. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya dair ayrıntıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Savcılık Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Soruşturmanın mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdüğü de belirtildi. Bir sıcak gelişme daha. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni dalga operasyon düzenlendi. 12 kişi gözaltında. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleriyle bilirkişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri inceledi. Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olduğu yönünde tespitler yapıldı. Bu kapsamda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlar polisleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy'la İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ekrem Baki de var. Bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bir canlı bağlantıyla devam ediyoruz şimdi. Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşinin ifadeleri ortaya çıktı. Veysi İpek tüm detayları aktaracak bize. Veysi, seni dinliyoruz.
5: Esra Topbaş, sabah saatlerinde aslında adliyede işlemler devam ettiğini söyleyelim. Dün aslında adliye çıkarılan 3 kişiden biri adli kontrol, 2 kişi ise Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadelerin ardından serbest bırakılmıştı. Bugün ise sizin de söylediğiniz gibi 2019 yılında aslında Tunceli'den ayrılan dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman sabah saatlerinden itibaren tekrar ifade işlemlerini sürdürdü ve biraz önce de tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiğini ifade edelim. İfadeleri de aslında Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadeler de ortaya çıktı. 2 günden beri aslında adliyede ifade verme işlemleri Cumhuriyet Başsavcısı nezaretinde 3 Cumhuriyet Savcısı ile birlikte sürdüğünü de ifade edelim. Daha önceki yayınlarımızda söylemiştik, en önemli noktalardan biri 2020 yılında Gülistan Doku kaybolmuştu. Ancak görevde olmamasına rağmen Gaziantep'ten Tunceli'ye 2 Ocak'ta geldiği tespit edilmişti eşiyle birlikte. Ancak eşi nerede kaldığı belirlenmemişti. Ali Kahraman ise öğretmen evinde kaldığı tespit edilmişti. 5 Ocak'ta da Tunceli'den ayrılmıştı. Tam da Gülistan Doku son olarak görüldüğü viyadüğün üzerinde 12.25'te görülmüştü. Ali Kahraman ve eşi de 12.27'de orada geçtiği tespiti olduğunu ifade edelim. İlk olarak bu soruldu kendisine. Tamamen tesadüf olduğunu iddia etti. Eşi de bu noktada iddiaları reddetti. Tesadüf olduğunu söyledi. Ancak Cumhuriyet Başsavcısı özellikle soruları tekrarladı. O bölgede özellikle sorulardan biri şuydu. Kör nokta var mıydı? Kameralar, kaç kamera vardı? 176 kamerayla yolun tamamının izlendiğini, kör noktanın olmadığını ifade etti. Ancak viyadük

üzerindeki noktalarda görülmediği, aracın görülmediği noktanın olduğu sorulması üzerine ben bilmiyordum, bazı noktalarda olabilir ifadesi kullandığını söyleyebiliriz. Biz kimseye aracı almadık, kimseye teslim etmedik iddiasında.

0: İfadesinin alınmadığı vurgusu yapılmıştı. Bu sorular da kendisine yöneltildi. Hem eşi hem kendisi alsalardı ifademizi gibi bir çıkış yaptığını da belirtelim. Diğer taraftan tabii aslında terörle mücadele noktasında Ali Kahraman 2019 yılına kadar görev yapmıştı o bölgede. Neden geldiniz? Eşime çocuğumla birlikte tatile geldik ifadesini kullandı. 2 Ocak 2020'de tatile geldiğini söyledi. Öğretmen evinde kaldığını ifade etti. Eşi ise tabii nerede kaldığı tespiti yer almadı. Tabii Hamdan Sonel tutuklu kişilerden biri yine dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşiydi. 176 saniye bir görüşmesi var. Tam da viyadük üzerinden geçişin sırasında sıralı olarak defalarca arandıklarını ve konuştukları soruldu kendisine. Biz kadınlarla bir araya gelmişti. İşte o kadınlarla ilgili konuştuk. İfadesini kullandı. Tamamen teşekkür etmek için bu konuşmaların gerçekleştirdiğini söyledi. Birden fazla çok kez arama olduğu sorusu üzerine de tabii Burçin Hızlı Kahraman kadınlarla ilgili konuştuğunu iddia ederek içerikle ilgili bilgi vermediğini de ifade edelim. Bu noktada tabii jandarma komutanına yöneltilen sorulardan biri çok önemliydi. Özellikle korucularla ilgili sorular vardı. Korucularla ilgili aslında manipüle edebileceğini ifade etti. Tuncay Sonan'ın algı yönünde çok güçlü bir algı yaptığını ve insanları ikna edebilme yeteneğinin olduğunu söyledi. Sorulan sorulardan birine de Tuncay Sonel'in verdiği ifadelerin bazı noktalarına inanmadığını ifade ettiğinde söyleyeyim. Şu an itibariyle de nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevkleri gerçekleşti tutuklama talebiyle. Birazdan da nöbetçi sulh ceza mahkemesi ifade alma işlemlerine başlayacağını söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Peki Veysi, çok teşekkür ediyorum. Evet, sana kolaylıklar da diliyorum. Şimdi ekonomi diyoruz haber hattının bu bölümünde. Geçen ay enflasyon %1,84 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise %31,5'a ulaştı. Ayrıca yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, sağlık ve konut harcamalarında görüldü.
2: Ağustos'ta enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %31,51 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %53,44 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırmayla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 134'ünde artış, 35'inde düşüş gerçekleşti. 5'inde ise değişim yaşanmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %8,62 ile eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla alkollü içecekler ve tütün, ulaştırmayla bilgi ve iletişim takip etti.
1: Tabii ekonomiden konuşurken altına da bir bakalım. Altın birkaç günlük düşüşün ardından yeniden yükseliş seyrine girdi. İrem Şimşek bize nedenini anlatacak. Habertürk muhabiri bizi şimdi Kapalı Çarşı'da bekliyor. İrem, seni dinliyoruz.
3: Esra Toptaş, senin de belirttiğin gibi altın birkaç gündür düşüşteydi fakat bugün tekrar yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede faiz artırma ihtimalinin masada olduğuna yönelik açıklamaları ve ABD ve İran arasında saldırıların tekrar başlamasıyla altın düşüşe geçmişti. Fakat ABD Başkanı Donald Trump tekrar açıklama yaptı. İran'a yönelik saldırıların kısa sürebileceğine yönelik bir açıklamaydı bu. Bu açıklamanın hemen ardından altın bugün tekrar yükselişe geçti. Peki son durum ne? Özcan Öztürk'le hemen ekranlarınıza getirelim son durumu. Gram altından başlayalım. Gram altın bugün alış 6787 lira. Satış 6884 lira. Dün kapalı çarşıdayken gram altın yaklaşık 6700 bandındaydı. 150-180 liralık bir artış görüyoruz gram altında bir günde. Çeyrek altına bakalım. Çeyrek altında alış 10896 lira. Satış 11042 lira. Yine bir gün önce çeyrek altın 10800 bandındaydı. 200 liralık bir yükseliş söz konusu. Yarım altında bugün alış 21811 lira. Satış 22039 lira. Yarımda da yine 21800 bandındaydı yarım altın. 22000'e yükseldi bugün. Tam altında alış 43602 lira. Satış 44128 lira. Sadece altın değil, değerli metallerden gümüş de son zamanlardaki hareketlilikten etkileniyor. Gümüşün

0: fiyatını aktaralım hemen. Gümüşte alış bugün 93,12 lira, satışta 102,26 lirayla bugün fiyatlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından bahsettik. Bu açıklamaların hemen ardından altın tekrar yükselişe geçti ama tek etkilenen de altın değil, Brent petrol tekrardan düşmeye başladı. Varil başına fiyatı 95 dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz haftalarda Hürmüz Boğazı'nda gerilimin yoğun olduğu dönemde Brent petrolün fiyatı 100 dolar bandını görmüştü. Tekrardan gerilemeye başladı. Tabii Eylül ayı önemli altın piyasası için. Bu ay Fed'in faiz artırımı yapıp yapmayacağını göreceğiz. Bir yandan da piyasaların gözü kulağı yarın gelecek ABD'den gelecek daha doğrusu. Tarım dışı istihdam verisinde. Bu istihdam verisi sonrasında tekrardan altın piyasası yönünün yukarı mı aşağı mı olacağını belirleyecek diyebiliriz. Altında son durumu size aktardık diyelim ve sözü.
1: Peki İrem, çok teşekkür ediyorum sana. Evet, kapalı çarşıda durum böyleydi. Şimdi bütün piyasaları, ekonomiyi, başta altını etkileyen bir gelişme var. ABD-İran arasında neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama var. İran'a saldırıları ve uyguladıkları yaptırımın İsrail ve Orta Doğu'ya yardım etmek için olduğunu savundu Trump. İsrail ise İran yönetimini devirmek için çalıştıklarını söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump amaçlarını İsrail'e yardım, İsrail Başbakanı Netanyahu ise hedeflerini Tahran yönetimini devirmek olarak açıkladı. Donald Trump İran savaşını Beyaz Saray'da değerlendirdi.
3: We're doing that not for any other reason. I mean, or at least 99%. We're doing it to help the Middle East. We're doing it to help Israel. We're doing it to help ourselves because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come after Europe and they come after some of our cities before we put them away.
2: Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiklerini bir kez daha dile getirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise takipçilerine Hürmüz Boğazı'nın ismini Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz diye sordu. Amerikan Başkanı'na yanıt İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai'den geldi. Çok yakında İran'ın uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacağını göreceksiniz dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran yönetiminin zayıfladığı ve rejimi devirecekleri iddiasında. Netanyahu yönetimin altındaki tüm sistemlerimiz rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor ifadelerini kullandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan da Hürmüz'deki abluka hakkında açıklama var. CENTCOM, abluka kapsamında 86 ticari geminin rotasını değiştirdiklerini, 3 gemiyi etkisiz hale getirdiklerini ve 2 gemiye de çıkarma yaptıklarını duyurdu. İran'ın Hürmüz'den geçişleri düzenlemek için kurduğu Pars Körfezi Boğaz Yönetimi adlı kurumsa, kurallara uymayan 56 geminin kara listeye alındığını açıkladı.
1: İsrail Savunma Bakanı Katz ve Başbakan Netanyahu da Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilme planının dondurulduğunu fakat hala masada olduğunu savundu. Birleşmiş Milletler ise Gazze'deki sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyduğunu bildirdi.
2: İsrail yönetiminden Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planına ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planının iptal edilmediğini, sadece dondurulduğunu açıkladı. Katz, tahliye planının uygulanması için denizden ya da havadan bütün teknik, lojistik ve askeri hazırlıkların altyapısının tamamlandığını iddia etti. Yedioth Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansa katılan Savunma Bakanı, Gazze'yi boşaltma planının hala masada olduğunu dile getirdi. Katz, Hamas'ın taahhütlerini yerine getirmediğine ikna olunması halinde İsrail'in yeni bir askeri hamle için yeşil ışık alabileceğini savundu. İsrail Savunma Bakanı aynı zamanda Gazze'deki yıkımın boyutunu da açıkladı. Katz, Gazze şeridinin %70'inin yerle bir olduğunu, evlerin ve tünellerin bulunmadığı terk edilmiş bir alana dönüştüğünü öne sürdü. İsrail'in Gazze'de stratejik kontrol sağladığını savunan Katz, Hamas'ın bölgenin %30'unu kontrol ettiğini iddia etti. Katz'ın açıklamalarının hemen ardından Başbakan Netanyahu da Gazze'ye mesaj verdi. Netanyahu, Trump'ın planı uyarınca işgal edilen bölgelerden çekilme şartına rağmen geri çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail'in bu açıklamalarına karşılık Birleşmiş Milletler Gazze'deki insani krize dikkat çekti. Birleşmiş Milletler, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyulduğunu açıkladı. Gazze'de son 24 saatte 4 çocuğun öldürüldüğü, en az 5 çocuğun yaralandığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Batı Şeria'da ise yerleşimci şiddeti ve yıkımların Filistinli topluluklar üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.
1: Evet, şimdi konuşacağız tabii İsrail ne yapmak istiyor? Konuklarım var. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç uzaktan bağlantıyla bizimle beraber olacak ve Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin de stüdyoda benimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk.
1: Haydar Bey, hoş geldiniz siz de.
5: Hoş bulduk Esra Hanım. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Müsaadenizle ben stüdyodan başlayayım hemen hocamdan. Şimdi ne dersiniz efendim? Haberlerimizi peş peşe verdik. Bir sürgün planı var. Aslında bu en başından beri yıllardır konuşulan bir şeydi. 7 Ekim'den sonra çokça dillendirilen bir plandı bu. Ne diyeyim yani, şeytani bir plan değil mi İsrail'in? Şimdi dondurulduğunu fakat hala masada olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler'in itirazı var ama Birleşmiş Milletler sadece işte itiraz ediyorum demekle kalıyor. Başka da hiçbir ne yazık ki ağırlığı yok, onu da göremiyoruz. Önümüzdeki süreçte ne olur bu başlıkta? Bu arada Katz'ın açıklamalarını bir videosu var. Öncelikle onu bir dinleyelim, izleyelim. Sonrasında hemen değerlendirmenizi alacağım. Evet.
6: Mihat Amtsot Abril. Kol Melina, Bekol Yabeşet, Şemuhana, Otsa Gibuy Amerikani. Karaga Nesil Trump.
1: Trump bunu iptal etmedi diyor. Askıya aldı diyor. Lahat
6: şelayim aynen azı. Pitaron amiti ve azı basıf.
1: Gazze için nihayet gerçek çözüm bu göç olmadan gerçekleşemez diyor. Yani Trump'ın aslında bir anlamıyla da Trump'a da atıyor topu.
6: Kol Melina, Bekol Yabeşet, Şemuhana, Otsa Gibuy Amerikani.
1: Bunu iptal etmedi diyor. Katz'ın böyle bir bu şeytani planla ilgili bir açıklaması var. Buyurunuz.
4: Açıklamalar Esra Hanım baştan sona hukuki, siyasi, toplumsal dayanakları olmayan açıklamalar büyük ölçüde aslında İsrail iç siyasetine yönelik mesajları kendi içerisinde barındırıyor. Bu saatten sonra İsrail'in özellikle bölgesel meseleler konusunda yapacağı birçok açıklama, hatta birçok hamle bu gerçek doğrultusunda değerlendirilmeli. Yani o seçimlere yönelik İsrail içerisindeki mevcut kabinenin içerisindeki, hı hı, rekabetin bazı yansımaları olacak. Tabi burada dile getirilen ifadeler sadece seçime yönelik bir arayış olarak değerlendirmek biraz sığ kalır. Bu işin uluslararası ilişkiler boyutu var. Ve uluslararası ilişkiler boyutu olduğu gibi Gazze'ye dönük ayrı bir strateji var. Ve kendi İsrail iç siyaseti boyutu var. Özellikle stratejik bir hedef belirlenmişti İsrail tarafından Gazze'de. Buranın işgal edilmesi, buranın buradaki bütün binaların yıkılması ve buradaki bütün insanların başka yere gönderilmesi. Sürecin başında hayal edilen buydu. Yani hedeflenen nokta buydu. Ama süreç o şekilde ilerlemedi. Sizin de temas ettiğiniz üzere Birleşmiş Milletler her ne kadar etkisiz kalsa da biz 21. yüzyılda bir soykırım izledik ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri çaresizce sınır kapısının birkaç kilometre ilerisinde kameralara dert yandı. Evet. Net bir çözümsüzlük gördük. Uluslararası hukukun, uluslararası örgütlerin tamamen işlevsiz olduğunu gördük aslında. Sürecin devamında Gazze'lilerin yerinden edilmesi planları ortaya atıldı. Mısır dendi, hemen yanı başında Gazze'nin sınırın öbür tarafı olduğu için. Ürdün dendi, Trump söyledi hatta bunları bizzat. Ve o ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştü. Hatırlarsanız Oval Ofis'te Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın sıkıntılı bir yüz ifadesi vardı. Trump'ın baskısına kabul edememişti bu şartları. Çünkü içeride de ciddi bir tepki var. Bu konuyla ilgili ciddi bir duruş var kendi toplumlarında. Hal böyle olduğunda süreç sıkışmıştı aslında. Ekim 2025'te yine hatırlarsınız 2 yıllık o soykırımın ardından Şarm el-Şeyh'te bir anlaşma yapıldı. Evet. Taraf aktörler, Türkiye'de anlaşmanın taraf ülkelerinden bir tanesi olarak bu sürece dahil olmuştu. Ve burada ne denmişti? Gazze'liler yerinden edilmeyecek. Yerinden edilen Gazze'lilerin geri dönüşüyle ilgili de yolu açılacak denmişti. Ama bugün İsrail tarafından yine benzer şekilde farklı bir açıklama geldi. Bu anlaşmadan tamamen bağımsız, bu anlaşma hiç yapılmamış gibi bir ifade geldi. Ve Trump'a da atıf yapıldı. Bu anlaşmaya aslında dolaylı olarak atıf yapıldı. Trump bu planı aslında iptal etmedi. Aslında bu planı... Evet.

0: sadece dondurdu dendi. Bu noktada maksimalist arayışlar tabii sürüyor.
1: Katz da bunu itiraf ediyor bir anlamıyla. Şimdi ben Haydar Bey'e geçeceğim ama bir grafiğimiz var. Önce bunu da verelim. Onun üzerinden de iki başlığı da soracağım. Bir de Batı Şeria'da da zaten saldırılar devam ediyor. 1 Ocak 2025'ten bu yana Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin düzenlediği saldırı sayısını görüyorsunuz efendim. Toplam 3254 saldırı gerçekleşmiş. İsrail ordusunu ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırıları nedeniyle 41.500'den fazla Filistinli yerinden edildi. 2560'dan fazla yapı da yıkıldı. Böylesine bir tablo var karşımızda. Haydar Bey ne dersiniz? Hem bu sürgün planına hem de tabii Batı Şeria'da da bir şekilde orayı da bir Gazze'ye çevirme planı mı var acaba bir taraftan? Orada da durmuyorlar. Oraya da saldırılarını devam ettiriyorlar.
2: Kesinlikle Esra. Ben de aslında Bahadır Hoca'nın tespitlerine katılıyorum. Bu biraz seçim döneminin yaklaşması nedeniyle iç kamuoyuna yönelik mesajlar gibi görünüyor. Çünkü muhalefet kanadı ısrarla Netanyahu'nun hem Gazze'de hem Batı Şeria'da hem İran'da hem Suriye'de başarısız olduğunu ve İsrail'in 7 Ekim'den öncesine göre daha güvenliksiz bir yere haline getirdiğini söylüyor. Böyle iddiaları var. Aslında bu konuda da haklılar. Hatta özellikle son dönemde İsrail'in Türkiye'yi düşmanlaştırması konusunda da yoğun eleştiriler geliyor. Aslında Katz'ın sözleri bunlara bir cevap. Biz Gazze'de kaybetmedik. Gazze'nin o sarı hat diye isimlendirilen biliyorsunuz yaklaşık da %70'ine tekabül eder. Orayı kontrol ediyoruz. Geriye Hamas'a sadece %30'luk bir alan bıraktık ve Hamas'ın o tünellerin hepsini ortadan kaldırdık diye bir itiraf bu. Çünkü uluslararası olarak hem anlaşmanın altını imza atarken hem de o gün Trump'la konuşurken aslında bunun tam tersini söylüyorlardı. Ama aradan geçen süre içerisinde 10 Ekim 2025'ten bugüne aslında İsrail üzerine düşen hiçbir şeyi yapmadı. Gazze ateşkes anlaşması ile ilgili süreci çok yakından takip ediyoruz biliyorsunuz. Birinci aşaması bile nihayete ermedi. İsrail çünkü üzerine düşeni yapmadı. İkinci aşamaya geçilmesi konusunda da ısrarla ayak diretiyor. Hamas'ın silah bırakmasını şart koşuyordu. Aslında Hamas silah bırakması ile ilgili bir sorun bile ortadan kalmadı. Çünkü İsrail çekildiği anda ben silah bırakacağım dedi. Çünkü Hamas Gazze'nin yönetiminden de feragat etti zaten. Yani o Hamas hükümeti de yok şu anda. İsrail istiyor ki ne Hamas ne de başka birisi Gazze'de herhangi bir istikrar olmasın, bir düzen olmasın. Orası terör örgütlerine yuva olsun ve kolaylıkla kontrol edebilsin. Şimdi Katz'ın açıklamasında diyor ki biz anketlerle orayı kontrol ediyoruz ve Gazze halkının %80'inin aslında Gazze'den çıkmak istediğini biliyoruz, takip ediyoruz diyor. Bu tamamen zırva, tamamen yalan. Hangi halkla anket yapıyorlarmış, kime soruyorlarmış? Evet, İsrail'e yakın olan bir kesim var Gazze'de, bunu da inkar etmemek lazım. Çünkü onların beslediği o terör örgütleri, terör grupları ve onlara yakın olan çevreler bu. Gazze halkı eğer %80'i Gazze'den çıkmak isteseydi bugüne kadar 73 bin 74 bin kişiyi kaybetmeyi göz alarak bunu yapmazdı. Her şeye rağmen topraklarında kaldı ama Katz bu resmi, bu fotoğrafı değiştirmeye çalışıyor. Evet. Ancak şuna katılırım, Katz'ın Trump'la ilgili sözlerine katılırım. Trump her ne kadar 10 Ekim'de Şarm el Şeyh'te işte Gazze'deki savaşı bitirdik artık Orta Doğu'ya barış getireceğiz dese de o günden sonra Gazze ile ilgili motivasyonunu kaybetti. Çünkü onun için önemli olan orayı, o spotların altında o görüntüyü vermekti. Ondan sonra biliyorsunuz komiteler, komisyonlar kuruldu, yürütme kurulları kuruldu. Bunun başına getirdikleri işte Meledenov eski barış sorumlusudur biliyorsunuz. İsrail'in istemediği hiçbir şey yapmıyor. Dün medyaya yansıdı Tony Blair'in Abbas'a ders kitaplarınızdan Filistin kelimesini çıkartın diye talepte bulunduğunu görüyoruz ve İsrail'den özellikle siyasetçilerin, Ben-Gavir'in, Smotrich'in ve hatta Likud kanadındaki insanların da Gazze'den çıkmayacaklarını söylediklerini bu kulaklar işitti. Dolayısıyla biz bugün eğer burada bir ateşkes var, Gazze eski haline gelecek dersek çok inandırıcı olmaz. Siz de hatırlattığınız sürecin başında Trump'ın paylaşmış olduğu görseller vardı. Gazze'yi bir tatil şeyine çevirdiği, tatil köyüne çevirdiği, inşaatların yapıldığı. Aslında kafalarındaki plan o. Nihayetinde Gazze'lileri buradan çıkartmak ve buraya çökmek istiyorlar. Bunu başaramadılar. Şimdi Katz da aslında söylediği yalanlarla bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyor ki ben Kasım'a kadar, ara seçimlere kadar Trump'ın üzerinde bu konuda baskıya devam edecekleri kanaatindeyim. Evet. Ya şimdi Batı Şeria'ya gelirsek, Batı Şeria'daki durum, yani Gazze somut gözümüzün önünde yaşıyor. Batı Şeria biraz gözlerini ırak kalıyor. Batı Şeria'daki durum belki daha da ağır. var. Yani orada bir savaş yok ama yoğun bir işgal var ve ilhak devam ediyor orada maalesef.
1: Orayı da Gazze'lileştirme kesinlikle gibi bir plan dahilinde Gazze devam ediyor.
2: Batı Şeria'nın olayı Gazze'den daha eskiye gidiyor. Gazze'de somut bir güç vardı, savunabilecek bir orada güç vardı. Batı Şeria'da maalesef böyle bir güç de yok. İsrail Oslo Anlaşması'yla Gazze'yi üçe bölmüştü Esra Hanım, A, B, C bölgelerini. A bölgesi sözde Filistin yönetiminde olmasına rağmen hiçbir zaman bu söz konusu olmadı. İsrail her üç bölgeyi de istediği gibi kontrol etti. İstediği gibi buradan toprakları kopardı ve geriye çok küçük bir parça kaldı. Bu parça da artık önümüzdeki günlerde kalır mı kalmaz mı bu konuda da çok bir şey diyemiyorum ama çok iç açıcısı bir durum değil maalesef. Biz 10 Ekim'deki o ateşkesten dolayı duyduğumuz sevinci, umudu kaybetmeye başladığımı söyleyebilirim.
1: Peki şimdi tabii seçim yaklaşıyor. İsrail'in önünde bir seçim var ve her şeyde acaba bu seçime mi kilitlenmiş durumda? Yani işte Netanyahu'nun her zaman yaptığı gibi her seçim öncesinde gerilimi tırmandırmak, açıklamaları sertleştirmek ki gerginlikten, kaostan beslenen ve bir siyasi gücü olduğuna inanıyor kendisi de galiba. Şimdi şöyle bir değerlendirme var, grafiğimiz var, hemen ona bir bakalım. Ben Bahadır Hocam'a da döneceğim, sonrasında da Haydar Bey'e tabii. Netanyahu'nun partisi anketlerde ikinci. Anketlerde durumu hiç de parlak değil. Netanyahu blokundan bahsediyoruz tabii, 52. Diğer blok 55'e 13. İşte tarafsızlar da var. Seçimde o tablo nasıl ortaya çıkar ama anketlerde durum bu. Bu anketleri gördükçe Netanyahu, ekibi, Katz bu söylemlerini daha da mı sertleştiriyorlar? Bütün bunların altında tabii içerideki seçim mi var?
0: Kesinlikle hem söylem hem eylem boyutunda bir sertlik dozu artarak bundan sonra devam edebilir. Bu risk yüksek ki zaten bugüne kadar özellikle son haftalarda bir ivme kazandıklarını gördük. Gerek işte Suriye konusundaki açıklamalar, Suriye'deki saldırılar, Ebu Zuhr üssüne dönük saldırılar, Türkiye'yi düşmanlaştırma arayışları ve işte bu Gazze, Filistin geri kalanı konusundaki açıklamalar aynı şekilde. Burada tabii belki bir ekleme yapıp öyle buraya geçmek isterim. Katz'ın açıklamasında Yahudi terörü diye bir şey yok. Bu ifadeyi reddediyor. Yahudilere yönelik, Yahudi devletine yönelik eylemler terördür gibi bir aslında bilimsel hiçbir dayanağı olmayan saçma bir ifadesi var. Burada öne çıkan konu Yahudi terörü. Yani dünyanın farklı noktalarında Batılı yayın organları dahi sürekli olarak Batı Şeria'daki o Yahudi terörünü son dönemde haberleştirdi ve bu ciddi rahatsızlık uyandırdı İsrail yönetiminde. Şimdi seçim boyutuna dönecek olursak, Netanyahu'nun son dönemine bakıyoruz. Bu seçim döneminde bu bilanço öne konacak Netanyahu'nun. Yani sen bu son başkanlık, başbakanlık döneminde ne getirdin, bize ne maliyet çıkardın? Gazze'de savaştayız, işte Batı Şeria'da işgal istedikleri gibi tam anlamıyla ilerletemiyorlar. Suriye'de bir başarısızlık söz konusu. İran'ı oradan kovdun ama tırnak içerisinde çok daha etkili bir düşmana tutuldun. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldun karşında. Hem bir denizden komşun, hem bir NATO üyesi var. Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkileri olan Türkiye var ve şimdi onu düşmanlaştırma ihtiyacı hissediyorsun. İran'a karşı savaşıyorsun. Bir şey elde edebildin mi? Edemedin. Rejimi değiştirdin mi? Değiştiremedin. Yani Netanyahu'nun o alışılageldik İsrail'e güvenlik sağlayan lider imajı bu dönemde büyük ölçüde sarsıldı. Belki hiç olmadığı kadar fazla savaşmasına rağmen bu savaşların sonunda belki de istediği hiçbir şey tam anlamıyla elde edemedi. Zaten muhalefet de genel olarak bunu eleştiriyor. Yani Netanyahu'nun hukuksuz hareketlerini, işgal politikalarını eleştirmiyor. Yöntemlerinin yanlış olduğunu söylüyor. Ve karşısındaki aktör bu noktada Eisenkot, askeri kariyeri dolayısıyla, eski genelkurmay başkanlığı dolayısıyla Netanyahu'dan bu noktada rol çalabiliyor. Evet. Tabii işin başka boyutu var. Sağ partiler çoğaldı. Yani İsrail'de şunu da söylemek lazım. Toplumun esasen geniş bir kısmı
1: iki cümleyle bitirmenizi rica etsem.
0: Maalesef aşırı radikalleşti. Her zonda dediği gibi hastalıklı, canavarlaşmış bir toplum var. Ve aşırı sağ söylemler sürekli olarak prim yapıyor. Katz'ın bu çıkışı da aslında aşırı sağın o kaptığı, Likud'dan kopardığı oyları bir nebze geri alabilmek için ihtiyaç. Çünkü %3,5'un altında kalan bütün partiler aslında karşı tarafa kaptıracak o vekilleri. Bu da bir risk.
1: O zaman ben hemen Haydar Bey'e döneyim. Şimdi ekranda Netanyahu'nun partisi anketlerde ikinci diye veriyoruz. 55'e 52 sandalye sayısı tabii bunlar, onu da belirtelim. Eğer bu anketlerdeki sonuç ama seçim sonucu böyle çıkarsa ne olur İsrail'de?
2: Şimdi Esra,

0: bu Netanyahu'nun aşırı sağ blokunun sandalye rakamı 52 değil aslında. Son anketlere ben de bakıyorum. Onun da altına düştü. 50'nin altına düştü. Dolayısıyla bunu aslında Netanyahu da itiraf etti. Anketlere göre kaybediyoruz diye. Bu blokundaki partileri de aslında bir şekilde hareketlendirmeye çalışıyor. Dün de mesela bir Batı Şeria'daki o adı yerleşimciler diye literatürde olan aslında işgalciler, Yahudi işgalcilerin çoğunluk olduğu bir etkinliğe katıldı ve burada Filistinlere ölüm marşlarının okunduğu bir etkinlikte onlara eşlik etti. Dolayısıyla İsrail'de bu tablolar yeni değil. Geçmiş seçimlerde de özellikle 2018-22 arasındaki 5 seçimin yapıldığı dönemde de biz toplumun neredeyse tamamen radikalize, muhafazakar demiyorum, artık böyle marjinalleştiği bir süreci takip ettik. Herkes birbirinden oy kapma derdindeydi. Ben daha saldırganım, ben daha vahşiyim, ben daha çok işte hayallerinizi gerçekleştireceğim, bir hayal satıldığını gördük. Bugün de aynı şeyi görüyoruz ama bunların hiçbiri Netanyahu'nun iktidarının devam etmesini sağlamayacak. Yani görünen o ki Netanyahu'yu 27 Ekim'den sonra İsrail'in başında görmeyeceğiz. Ha bu neyi değiştirir? İsrail değişir mi? İsrail demokratik bir devlet olur mu? İsrail soykırımı durdurur mu? Bence hayır, durdurmaz. Ahmet gider, Mehmet gelir. Nüanslar olur, birebir aynısı olmaz ama mesela iki ay önce Eisenkot değil de Bennett favoriydi Netanyahu'nun karşısında. Bennett gelseydi emin olun İsrail'den daha ağır ihlallerin olduğu daha marjinal birisini görürdük biz İsrail'in başında. Dolayısıyla biz bu süreçleri görüyoruz ama ben her şeye rağmen yani kim gelirse gelsin İsrail'in genel politikası değişmeyecek diyorum ama yine de Netanyahu gittikten sonra İsrail biraz daha normalleşebilir. Belki kendi içinde, doğal sonra bölgede. Dolayısıyla hepimiz 27 Ekim'in sonuçlarını bekliyor olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Haydar Oruç ve Doktor Yusuf Bahadır Keskin. Çok teşekkürler efendim. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Böylece Haber Hattı'nın bu bloğunu ilk saatini de kapatmış, noktalamış olalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.

0: İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında tahliye talepleri, İBB'de yeni yolsuzluk soruşturması. Üsküdar'da başkan vekili seçimi için kritik sayı. Yeni Parti'de tokalaşma polemiği. Özgür Özel'den çok sert Kılıçdaroğlu sözleri. Kübra Nur Uslu soruyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör. Akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya. Gazeteciler Gaffar Yakınca, Gürkan Zengin, Mehmet Faraç ve hukukçu doktor Onur İste yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Haber hattına devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimine başlıyoruz ve saatler de artık 15 olmak üzere. Bir kez daha Tuzla'ya dönüyoruz. İstanbul Tuzla'ya dönelim. Öznur Karslı Çetiner Sanayi Bölgesi'nde. Öznur, önceki yayında alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı demişti. Şimdi son durumu anlatacak. Öznur, sendeyiz.
1: Evet Esra Toptaş, Tuzla'da sabah saatlerinde başlayan yangın söylediğin gibi kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangının çıktığı iş yerinde tabii ki hasar büyük. Kimyasal malzemeler, tonlarca kimyasal malzeme vardı ve bunların tamamı yandı. Önüne kattığı her şeyi tutuşturdu. Fosfor, asit gibi başka şirketlere ait kimyasal malzemelerin depolandığı bir ardiye gibi düşünebilirsiniz bu iş yerini. Tuzla İHA ekibi de bu iş yerinde çıkan yangını havadan görüntüledi gün boyunca. İşte bakın şu anda onların ekranından eğer bize yardımcı olurlarsa şöyle ufak bir görüntüyle verelim. Bakın yanan lojistik deposunun çatı kısmını görüyorsunuz. Onlar da bu şekilde havadan görüntülemeye çalışıyorlar. Şöyle devam edelim, sokağa doğru devam edelim. 4 farklı sokaktan müdahale edildi bugün bu yangına. Saat 10.30 sularında çıktı demiştik. İddiaya göre teyit edilmemiş bir bilgi ama ilk görgü tanığının anlattığı bir şey vardı. Bu depoda kimyasal madde birinin havayla temas edince yandığını söyledi. Sonrasında depodaki diğer malzemeleri tutuşturduğunu ve bu lojistik deposunun yanında bulunan kereste fabrikasına yangının uzandığı bilgisi verildi. Ancak bu kereste fabrikasında büyük bir hasar yok. Deponun sahibi orayla da komşu iş yeriyle de görüştü. Büyük bir hasar olmadığını söylemişler. Etraftaki ağaçlık alana da uzandı bu yangın. Çünkü burası sanayi bölgesi, deri sanayi bölgesine, deri sanayi sitesine düzeltiyorum. Yakın bir bölge, yeşillik alanların ortasında bir bölge. Burada faaliyet gösteren iş yerleri, mesela bir silah fabrikası var. Yangının çıktığı deponun hemen yanında. Neyse ki bu yangın orayı teğet geçti. Silah fabrikasına uzanmadı ama kereste fabrikasına biraz etki etti ve yeşillik alana, ağaçlık alana etki ettiği söylendi. 5-6 saat boyunca ekipler müdahalelerini sürdürdüler. İstanbul'un 10 farklı ilçesinden itfaiye ekipleri yönlendirildi bugün bu yangına. Depodaki 20 işçi hemen tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı durumu yok. Bunu iş yeri yetkilisiyle de az önce bir kez daha sorarak teyit ettik. Zaten çalışanların bir kısmı da şeridin arkasında bekliyorlar. Sabah saatlerinde çıkan yangın geldiğimiz saat itibariyle büyük oranda kontrol altında. Soğutma çalışmaları şu anda devam ediyor. 112 Kızılay Sağlık Bakanlığı'na ait araçlar, UMKE ekipleri, polis ekipleri, az önce gösterdiğim gibi Tuzla İHA ekipleri buradaydı. İtfaiyeciler tabii ki yoruldular, saatler sürdü. Başka iş yerlerine de sıçramasın diye, eğer böyle bir durum olsaydı, mesela ayakkabı kauçuğu üretilen bir iş yeri var yakınlarda, hemen tutuşabilecek. Deri fabrikası var, deri malzemelerin üretildiği bir iş yeri vardı. Neyse ki buralara gelmeden yangın sonlandırıldı. Küçük küçük çıkan dumanları görüyorsunuz. Karşımda simsiyah bürünmüş tek katlı ya da iki katlı bir binanın küçük bir çatısı ya da çıkma katı gibi bir yeri görüyorsunuz. Siyaha bürünmüş. Alevlerin boyutu çok daha yükseklerdeydi. Sönümlendirildi. Bu kısımda, bu sokakta biraz daha açılmış durumda. En azından şu anda yayaların

0: geçebileceği bir duruma geldi diyeyim Esra Toptaş.
1: Peki Öznur, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Elif Yavuz'a döneceğiz. Silivri'deki arama çalışmalarını takip ediyor Elif ve notlarını dinleyeceğiz şimdi. Tabii gemi faciasının ardından arama çalışmaları devam ediyor. Elif, sendeyiz.
2: Esra Toptaş, çalışmalar sizin de ifade ettiğiniz üzere devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 gemi, 1 helikopter, 1 İHA ve 1 uçakla bu çalışmalar yürütülüyor. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yaklaşık 1200 metre derinlikte olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda tabii çalışmaları da bu derinlik elbette zorluyor. Öte yandan çarpan gemi Alsu gemisi, bildiğiniz üzere iki geminin çatışmaya girmesi sonucunda bu gemilerden Tuğberk İmamoğlu gemisi maalesef battı ve 10 mürettebat da kayıp. Mürettebatı arama çalışmaları halen devam ediyor. Alsu gemisi ise çarpan gemi yani. Silivri açıklarına çekildi. Hemen arkamda kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk de ekranlarınıza yansıtacak. Geminin yanında bir hareketlilik var. Sabahtan bu yana saatlerden zaten itibaren aktarıyoruz. Sahil güvenlik ekipleri orada. O ekiplerin orada olmasının sebebi şu Esra Toptaş. Olayın ardından bilirkişi atandı konuya ilişkin soruşturma kapsamında elbette. Ve bu kapsamda bilirkişiler gemi içerisinde inceleme gerçekleştiriyorlar. Ve bilirkişi ön raporu çıktığı anda da Alsu gemisinde de 10 mürettebat bulunuyordu. Bu 10 mürettebattan aşçı hariç 9 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Ve bu kapsamda tabii ki gemide bulunan kişiler bilirkişilerin bazı sorularına cevap verecekler. Bu kapsamda halen devam ettiğini ifade edebiliriz. Ve bu kapsamda neler talep edildi kıyı emniyetinin Genel Müdürlüğü'nden olaydan önceki 12 saati kapsayacak şekilde gemilere ait telsiz haberleşmeleri, gemilerle gemi trafik hizmetleri VTS yani aralarındaki telsiz görüşmeleri, radar, rota, hareket, manevra kayıtlarının gönderilmesi istendi. Bu deliller neticesinde, bu raporlar neticesinde 12 saat geriye kadar gidilecek, kaza anına kadar yani sıfır noktasına kadar gelinecek ve burada bu kazanın nasıl gerçekleştiği, hatanın kimde olduğu, bir ihmal varsa bu ihmalin kimde olduğu ortaya çıkacak. Ama şu zamana kadar elimize ulaşan bazı şeyler vardı. Onlardan en önemlisi neydi? İki gemi arasındaki telsiz konuşmaları, iki kaptan arasındaki telsiz konuşmalarıydı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı telsizden Alsu gemisinin kaptanına telsizle ulaşıyor ve iskele kır diyor. Daha sonra anonsunu tekrar ediyor. İskele kır demiştim diyerek daha sert bir tonla söylüyor. Ve burada Alsu gemisinden de karşılık olarak da tamam cevabı geliyor. Ancak sanırım bu son görüşmeleriydi, son konuşmalarıydı. Çünkü artık o saatten sonra T tipi çarpışma deniyor bu çarpışmaya. İki gemi çarpışıyor ve maalesef Tuğberk İmamoğlu gemisinin 11 dakika içerisinde batmasıyla sonuçlanıyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinin bu kadar hızlı batmasının sebebi ise 4200 ton rulo sadece yüklü olması. Tonlarca ağırlık var. Gemi kırmızı, bu biraz önce Mertcan da gösterdi. Alsu da benzer şekilde bir yük gemisi. Kırmızı ve mavi lacivert bir geçiş var. Gemi yüklü olduğu zaman o kırmızı suya, kırmızıya kadar suya batıyorlar. Alsu gemisi ise şu an boş zaten. Daha önce de boştu. O biraz daha yüksekti. Ve daha yüksekte olan Alsu gemisi biraz daha batık olan Tuğberk İmamoğlu gemisine burundan çarpıyor. Az bir çarpışma meydana geliyor. Ve bu T tipi çarpışmalarda çarpan geminin genellikle daha az hasar aldığı, çarpılan geminin ise çoğunlukla daha çok hasar aldığı ya da battığı ifade ediliyor uzmanlar tarafından. Keza bu kazada da benzer bir tablo meydana geldi. Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasıyla sonuçlandı bu kaza. Alsu gemisinde ise herhangi bir hasar, büyük bir hasar yok. Ancak dalgıçlar tarafından Alsu gemisinin deniz altında olan kısımlarında incelemeler yapacak. İlerleyen dakikalarda az bir zaman kaldığı tahmin ediliyor bu arada. Bilirkişi raporunun, ön raporunun sonuçlanması tahmin ediliyor. O rapordan sonra bilirkişiler gemiden ayrılacak. Gemide bulunan jandarma tarafından muhafaza altında bulunan 9 mürettebattan hangilerinin savcı karşısına mevcut olarak çıkacağı belli olacak. Biz de gelişmeleri aktaracağız. Diyelim, sözü size bırakalım.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum sana. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında pazar günü yaşanan gemi kazasının facianın ardından yakalanan şüpheliler hakim karşısına çıktı. Mahkemede kaptanın ehliyetini Honduras'tan aldığı açıklandı. Ayrıca mürettebat

0: İrtibatın hiçbir belgesi ya da eğitimi olmadığı da belirlendi. Hayatını kaybedenlerin ölüm nedeni ise boğulma olarak kayıtlara geçti.
1: Girne açıklarında batan yolcu gemisi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Mahkemede konuşan bilirkişi, kaptanın geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceğini söyledi. Ayrıca kaptanın ehliyetini Honduras'tan aldığı tespit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tutuklanan 9 zanlı Girne Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Gemi şirketinin direktörü, gemi kaptanı, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebattan oluşan zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi. Duruşmada konuşan bir kişi, kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceğini söyledi. Ayrıca ikinci kaptanın ifadesinde birinci kaptana çıkmayalım dediği bilgisi yer aldı. Ancak gemi kaptanının sefer öncesinde mevcut şartları değerlendirerek hareket etme kararı aldığı belirtildi. Gemi kaptanına ilişkin bir başka bilgi de kayıtlara geçti. Buna göre kaptan ehliyet süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdi. Daha sonra ehliyetini Türkiye'den değil, daha kolay olduğu için Honduras'tan aldı. Ayrıca mahkemede mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi olmadığı açıklandı. Kazada kamu görevlilerinin herhangi bir suçu olup olmadığının araştırılmasına karar verildi. Mahkemede kazada hayatını kaybeden 8 kişiye ait otopsi sonuçlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Otopsilerde 8 kişinin ölüm nedeninin boğulma olarak belirlendiği aktarıldı. Polisin yürüttüğü soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Geminin sefer öncesindeki durumu, teknik özellikleri, geçmişte yapılan denetimler, sefer izinleri ve kaza sırasında mürettebatın yaptığı müdahaleler mercek altına alınıyor.
2: Batıyoruz.
1: 9 şüpheli tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçuyla yargılanıyor. Mahkeme şüpheliler için 8 günlük ek tutukluluk kararı verdi.
0: Ve hemen Girne'ye dönüyoruz. Emine Derya bizi Girne'de bekliyor. Günlerdir orada, gemi faciasının ilk dakikalarından itibaren orada Ahmet Korkmaz'la birlikte, kameraman arkadaşımızla birlikte haber nöbetindeler ve şimdi de son dakika bilgileri bize veriyor. Emine.
3: Evet Esra Toptaş, artık gemi kazasının üzerinden 4 gün geçti. Bugün 5. gündeyiz ve 5. günde de limanın önünde acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Ahmet Korkmaz şimdi size kayıp 19 kişinin işte yakınlarını ekranlara getirecek. Kiminin çocuğu kaybolmuş, kiminin iş arkadaşı yok, kimi yine evladını arıyor. Ancak onlar dediğim gibi olayın ilk saatlerinden itibaren evet biz İşte İstanbul'dan hızlıca buraya geldik ve burada işte o gece gördüğümüz simaların hepsi artık 5. günde de bekleyişlerini sürdürüyorlar. Tabii ki çok sıcak yeni gelişmeler yaşanıyor. Şimdi az önce haberde de dinledik. Bir bilirkişi raporu açıklandı. O raporda dikkat çeken bazı noktalar var. Bir de sahada arama çalışmalarında aslında dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Dün akşam saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı Esra Toptaş. 50 yaşında bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyordu ve bugün kimliği açıklandı. İşte o 20 kişilik kayıp listesinde de adı geçen İsmail Kurt dün bulundu. Peki bugüne dair yeni bir hadise var mı? En azından kayıpların bulunma noktasında. Şimdilik yok. Yine yalnızca bir kişinin gemiden, enkazdan çıkartıldığını biliyoruz. Ancak bunun için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler hem gece hem gündüz bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar ki TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerimiz, yani Türk Deniz Kuvvetleri'nin donanmasında denizaltı operasyonlarıyla, sualtı operasyonlarıyla dikkat çeken iki geminin arama çalışmalarına katılmasıyla birlikte çalışmalar hız kazandı ve önemli gelişmeler elde edilmiş oldu. Şimdi bazı siyasi gelişmeler var. Onlardan en önemlisi hiç şüphesiz Başbakan'ın dün açıkladığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasıydı. Erhan Arıklı bakanlık görevinden ayrıldı. daha doğrusu görevden alındı. 2 saat kadar yaklaşık sonra kendisi akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Partisinin genel başkanı olduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında hükümetten ayrıldıklarını duyurdu. Bu ne anlama geliyor? Şu andaki hükümet Kıbrıs'ta 3 ayrı partinin koalisyonundan oluşuyor. Böylece koalisyon ortaklarından bir tanesi ayrılmış oldu. Tabii ki

0: Bu da siyasi gelişmeleri önümüzdeki günlerde etkileyebilir. Ama sahada en önemli tabii ki takip ettiğimiz unsur işte bu 19 insanımızın bir an önce enkazdan çıkartılması, bulunması, nerede olduklarının tespiti. Dün 550 metre derinlikte önce geminin enkazının bulunduğu açıklanmıştı. Ardından da bir görüntüleme, tarama çalışması yapılmıştı ve akşam saatlerinde ilk cansız bedene ekipler ulaştığını duyurdu. Şimdi bugün aslında Esra Toptaş bilgi yani açıklama kısmında da bölgede bir yavaşlık olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ekiplerin çalışması devam ediyor ama bugün çalışmalara dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Onu aktaralım. Biz de resmi kaynakları takip ediyoruz. Şimdi belki akşam saatlerinde bir açıklama yapılması muhtemel. Bakalım yeni bir insanımıza ulaşıldı mı? Bir naaşa ulaşıldı mı? Onu hem aileler merak ediyor tabii ki. Onlar en önemlisi bir an önce kayıplarına kavuşup bir mezar taşına en azından sahip olmak istiyorlar. Çok haklı olarak. Biz de bunu kamuoyuyla tabii ki paylaşmak istiyoruz bir gelişme olduğu zaman. İşte ondan dolayı da bugün akşam saatlerinde bir açıklama yapılabilir bu konuya dair. Şimdi önümüzde yine bekleyen bir ziyaret var. Cevdet Yılmaz bugün Girne'ye gelecek. Akşam saatler 16.30'u gösterdiğinde öğleden sonra bölgede olmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı yardımcısının. Önce acılı aileleri ziyaret edecek, Cumhurbaşkanı ziyaret edecek. Ardından Başbakan Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı'nda bir açıklama yapacaklar. Tüm bu süreci takipteyiz en başından olduğu gibi. Bundan sonra da en sıcak gelişmeleri Habertürk ekranlarından aktaracağız.
1: Peki Emine, çok teşekkür ediyorum sana efendim. Son dakikayı ekranlarınızda görüyorsunuz. Alsu gemisindeki 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hemen Silivri'ye bir dönelim. Elif Yavuz bu son dakika gelişmesinin detaylarını anlatsın bize.
2: Esra Toptaş, Alsu gemisinde 10 mürettebat bulunuyordu. 9 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verilmişti. 9 şüpheliden 6'sının adliyeye mevcutlu olarak sevk edilmesine karar verildi. Dakikalar içerisinde de savcılık ifadeleri başlayacak. Savcılık karşısına çıkacak kişiler ise 3 kaptan, 3 ise personel, diğer kişiler ise teknik kısımlarla alakası bulunmayan kişiler olduğu için 6 şüpheli'nin savcılık ifadesi alınmasına karar verildi. 6 şüpheli de birazdan 6 şüphelinin de birazdan savcılık ifadesine başlayacaklar. İfadelerinde ne söyleyecekleri çok önemli. Çünkü her iki gemiyle alakalı olarak da bazı iddialar var ama öncelikli olarak Alsu gemisiyle alakalı iddialar var. Bu iddialardan bir tanesi kendi rotasından çıktı. Batan Tuğberk İmamoğlu'nun rotasına girdi ve kazayı vaktinde rapor etmediğine yönelik çok ciddi iddialar var. Bu iddialardan en önemlisi elbette bu kazayı raporlamaması arasında bulunuyor, bu iddiaların arasında bulunuyor. Kaptanlar bu konuyla alakalı olarak ne söyleyecekler? Telsiz konuşmaları yansımıştı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı iskeleye kırmasını istemişti Alsu gemisinin kaptanından ve bunu da yenilemişti. İskeleye kır demiştim sana diyerek yenilemişti. Bu konuyla alakalı olarak ne söyleyecekleri, kazanın nasıl başladığı, nasıl geliştiği ve kazaya sebep olan şeyin ne olduğuna dair bilgiler özellikle kaptanların vereceği ifadeyle ortaya çıkacak. 6 kişinin ise savcılık ifadesi birazdan başlayacak Esra Toptaş.
1: Peki, önemliydi. Son dakika gelişmesinin detaylarını da Elif Yavuz anlattı. Alsu'daki 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Son dakika ekranlarınızda. Şimdi İstanbul Valiliği'nden bir açıklama var. Sıcak bir gelişme. Yenilenmesine karar verilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili iddialar üzerine açıklama yaptı İstanbul Valiliği. Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Eylül'de toplanmasına karar vermişti İstanbul Valiliği. Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında valiliğin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği iddiaları üzerine valilik açıklama yaptı. Söz konusu iddialar yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır denildi. Seçimin yenilenmesi için 10 günlük yasal süre hatırlatıldı. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz etmişti.

0: Ve siyasetle devam ediyoruz haber hattına. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir haftada iki kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı. Bu durumda bazı isimlerin eleştirilerine neden oldu. O eleştirilere yanıt Özgür Özel'den geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun elini havada bırakamazdım fakat siyasi anlam taşımıyor dedi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Görüntülerin siyasi anlam taşımadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'na kırgınlığını bir kez daha dile getirdi.
2: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. Birisi cenaze töreninde, diğeri de adli yıl açılışında. O cenazede siyasi gerilimi yansıtmak cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Diğerinde Kemal Bey beni gördü ve bana yaklaştı. Eli havada bırakmak tabiatıma uygun bir şey değil. Kemal Bey'e tarif edemeyeceğim kadar kırgın ve küskünüm. Bana değil Türkiye'ye kötülük yaptı. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Çerçeve yasa oylamasında partisinin aldığı tutumu değerlendirdi.
2: Devletin bütün organları gelip meclise bilgi verdi. Bu kanun çıktığı takdirde terör örgütünün silah bırakacağı, Suriye'de YPG'nin Suriye ordusuna katılarak varlığını bitireceği söylendi. Devlet yönetimine talip bir parti bu kadar bilgilendirmeden sonra buna sadece iktidarda AK Parti var, AK Parti oyunudur diye bakamaz. Biz doğru bir hattan baktık. Bu ihtimali Türkiye'ye ıskalattıramayız.
1: Özel'in bir diğer gündemi ise Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Kendimle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesim asla yok. Açık farkla kazanan bir başka aday adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa bu iktidarı değiştirecek kişiyi aday yapacağız dedi. Özel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasını da değerlendirdi. Burada kayıkçı kavgası olur. Dosyaları bakıyormuş gibi yaparlar. Burada o dosyada bir şey yokmuş deyip üstünü kaparlar açıklaması yaptı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'deydi. Siyaset vurgun yeri değil, halka hizmet etme alanıdır dedi.
3: Hepsi siyaseti bu ülkenin vicdanlı insanları için yapmışlardır.
4: Amaçlarının adaleti sağlamak olduğunu kaydetti. Siyasetin de ahlaki temel üstüne inşa edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
3: Siyasetin ahlaki temellere indirgenmesi, siyasetin ahlaki temeller üzerinde inşa edilmesi lazım. Adaleti sağladığımız zaman bu ülkede kardeşliği de, huzuru da, barışı da her şeyi sağlamış oluruz. Bizim temel hedefimiz de adaleti sağlamak.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu bu kez İzmir'de topladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye buluşmasında konuştu. Gündeminde CHP'deki arınma temiz siyaset vurgusu vardı. Siyasetin vurgun yeri olmadığını dile getirdi.
3: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset dosyaları kapatma alanı değildir. Siyaset vurgun yeri değildir. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Haksızlıkla karşı karşıya olanın hakkını savunma alanıdır siyaset. Eğer siyaset bunu yapmıyorsa o zaman siyaset cebini doldurmakla meşgul demektir.
4: Adalet gerçekleşene kadar bedel ödemekten kaçınmayacağını ifade etti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığınızda da Mustafa Kemal Atatürk'ü görürsünüz. Adaletin peşinde koşan bir lider. Hiçbirisi siyaseti kişisel çıkarı için yapmamıştır. Hepsi siyaseti bu ülkenin vicdanlı insanları için yapmışlardır. Adalet gerçekleşinceye kadar bu ülkede bedeli ne olursa olsun bu kardeşiniz o bedeli ödeyecektir. Adalet için bedel ödemekten asla kaçınmayacağız. Adalet için.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor'la ilgili yapılan araştırmaya tepki gösterdi. Spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yok dedi.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefine yönelik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ahmet Spor üzerinden yürütülen tartışmalar terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi.
5: Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta

0: başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır. Kardeşlik iklimini ve barışı zehirleme girişimidir.
1: Bahçeli sporun ayrıştırıcı söylemlere alet edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
2: Spor, kardeşliğin, barışın, dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin en güçlü araçlarından biridir. Bu nedenle spor alanının kimlik siyaseti, ayrıştırıcı söylemler veya siyasi amaçlarla kullanılmasından özenle kaçınılmalıdır. Ne olduğu belirsiz bir araştırma

0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde yapıldı. Bakanlık SDG'nin fesih sürecinin titizlikle takip edildiğini belirtti. İsrail'in saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
1: SDG'nin fesih süreci için titizlikle takip edilmekte denildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ndeydi. SDG'nin fesih sürecine dair açıklama yapan bakanlık, bazı SDG mensuplarının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialara da yanıt verdi. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Ve Eurofighter tedarik süreci. Bakanlık, Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter uçağı tedariği kapsamında pilot eğitimlerinin Ağustos ayında başladığını belirtti.
2: Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Pilotlarımız 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir.
1: Bakanlık Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'da düzenlenen ilk toplantısıyla ilgili de açıklama yaptı. İttifakın askeri alanda birlikte çalışılabilirliğinin artırılmasının hedeflendiği, savunma sanayi alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımına vurgu yapıldı. İttifakın bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
3: Bölgede huzur ve istikrar tesis için çaba göstermeye, İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.
0: ABD donanması filosunu büyütmeyi planlıyor. ABD medyasına göre, tabii onların iddiasına göre, Washington bunun için Türkiye'nin İstanbul sınıfı fırkateynleriyle Japonya ve Güney Kore'nin geliştirdiği savaş gemisi tasarımlarını değerlendiriyor. Bu ülkelerle olası bir anlaşma, ABD'nin savaş gemilerinde 100 yılı aşan yerli üretim geleneğini de bozabilir.
1: Amerikan donanmasının yeni fırkateyni Türkiye'den gelebilir. İddia Amerika Birleşik Devletleri merkezli USNI News'da yer aldı. Üç kaynağa dayandırılan habere göre Beyaz Saray filoyu hızla büyütmek için Türkiye, Japonya ve Güney Kore'nin savaş gemisi tasarımlarını inceliyor. Adaylar arasında Türkiye'nin İstanbul sınıfı güdümlü füze fırkateyni de bulunuyor. İstanbul sınıfının gündeme gelmesinde Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Türkiye ile Trump yönetimi arasında yapılan görüşmelerin etkili olduğu belirtildi. Japonya'nın Mogami ve Güney Kore'nin Chungam sınıfı fırkateynleri de diğer seçenekler. Plan hayata geçerse Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinde 100 yılı aşkın süredir uyguladığı yerli üretim politikasından önemli bir sapma yapacak. Yeni fırkateyn anlaşmasında ise Finlandiya modeli olarak bilinen yönetimin uygulanması bekleniyor. Buna göre ilk iki gemiye kadar üretim yabancı tersanelerde yapılabilecek. Ardından teknoloji ve üretim Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınacak. Amerikan donanması da müttefiklerin gemi inşa tecrübesinden yararlanarak gemileri daha hızlı teslim etmek için seçenekler üzerinde çalışıldığını doğruladı. Amerikan Kongresi'nde de yabancı savaş gemisi tasarımlarının incelenmesi için 2027 bütçe teklifinde 1 milyar 850 milyon dolar ayrılması öngörülmüştü.
0: Şimdi de Almanya-Rusya gerilimine bir bakalım. Moskova ile NATO ülkeleri arasındaki tansiyon, tabii Almanya'nın havalimanında bulunan bombalı İHA'dan Rusya'yı sorumlu tutmasıyla daha da yükseldi. Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatırken Rusya ülke genelindeki Alman kültür merkezlerini kapama kararı aldı.
1: Rusya ile Almanya arası da tansiyon yükseldi. Taraflardan açıklamalar peş peşe geldi.
4: Вместо открытых контактов, через которые передается твоя культура, твои взгляды.
1: Almanya 4 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya ile NATO ülkeleri arasında gerilim tırmandı. Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu 18 Eylül'de kapatma, Rusevi Sözleşmesi'ni feshetme ve giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Almanya'nın tedbirlerine karşı Rusya'dan sert karşılık veririz açıklaması geldi.

0: Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği maslahat güzeri Bernd Finke bakanlığa çağrıldı ve Rus tarafı suçlamaları reddetti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülke genelindeki Alman kültür merkezlerini kapama kararı aldıklarını açıkladı. Finlandiya ve İsveç'te Leipzig'teki İHA olayı nedeniyle ülkelerindeki Rusya Büyükelçiliklerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. İki ülkeden de Almanya'nın yanındayız açıklaması paylaşıldı. Olayla ilgili bir şüphelinin İtalya tarafından verilen turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığına ilişkin iddialara Avrupa Birliği'nden yanıt geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, iddialar doğruysa vize kısıtlamalarının sıkılaştırılması konusu gündeme alınmalı dedi. Son zamanlarda Rusya ile NATO arasında güvenlik endişeleri artmış, Rusya İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehditte bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin de İngiltere'deki askeri sanayi tesislerinin hedef alınıp alınmayacağı sorusuna alaycı bir ifadeyle "Bu bir sır, askeri bir sır" yanıtını vermişti.
1: Motorinin litre fiyatına 8 liradan fazla zam yapılması bekleniyor. Artış yarım pompa fiyatlarına yansıyacak. ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlamasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerine çıktı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 8 lira 24 kuruş zam yapılması bekleniyor. Beklenen zam gerçekleşirse İstanbul, İzmir ve Ankara'da motorinin litre fiyatı 90 lirayı aşmış olacak. Tabii Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira tavan zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre Eylül ayında ev ve iş yerleri kirasına en fazla %31,79 oranında zam yapılabilecek.
0: Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %31,79'dan fazla zam yapılamayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda %1,84, yıllık %31,51 oldu. Kirada en fazla Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyona göre zam yapılabiliyor. Buna göre Eylül'de yenilenecek kira kontratları için tavan zam oranı %31,79 olacak. Ev sahipleri Ağustos'ta 20 bin lira olan kiraya Eylül'de 6.358 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira Eylül ayında 26.358 liraya ulaşacak. Geçen ay kira tavan zam oranı %31,90 olmuştu.
1: Şimdi kira demişken İstanbul'da bazı ev sahipleri kiracı adaylarından bir form doldurmasını istiyor. Bu formda ne kadar maaş aldığı var, çalıştığı yerin adı, otomobilinin markası dahi soruluyor. Hatta eski ev sahibinin referansı bile isteniyor. Nasıl oluyor bu? Bu hukuki mi, yasal mı? Şimdi bunları konuşalım. Gayrimenkul hukukçusu avukat Çiğdem Kezer'e soracağım. Stüdyoda benimle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi bir anlamıyla kiracı seçme sınavı gibi bir şeyle karşılaşıyor kiracılar. Yani evet, öyle talepler var ki biz yıllardır bunun haberlerini yapıyoruz ama işte kredi notunun sorulması, bordrosu vesairesi, her şey böyle didik didik isteniyor ama şimdi gelinen son noktada da eski ev sahibinin referansına kadar geldi iş. Bu yasal bir şey mi? İsteyebilir mi bunu?
2: Şöyle ki sözleşme serbestisi ilkesi var. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre sözleşmede tabii bazı hususlar talep edilebilir. Esra Hanım, bu tıpkı biliyorsunuz hukuk fakültesinden mezun olunca staj yapabilmek adına hakim savcılık stajı veya avukatlık stajı belirli sınavlardan geçilmesi gerekiyor. Evet. Hukuk meslek giriş sınavına. Bu da tıpkı onun gibi bir şey. Yani sanki kiralık dairede kiracı olabilmek adına bir çeşitli kriterlerden ve sınavdan geçmek gerekiyor gibi bir pozisyon oldu şu anda güncel durumda. Eskiden böyle şeylerle karşılaşmıyorduk dediğiniz gibi. Bu yasal mı? Şöyle ki tabii mal sahibi sonuçta kiracısıyla ihtilaf halinde bulunmak istemiyor. Kiracısıyla ileride davalık olmak istemiyor. O yüzden en uygun, kriterlerine en yatkın kişiyi seçmek istiyor. Bu şekilde belgeleri talep edebilir. Yani talep etmekte hiçbir sıkıntı ve sakınca yok. Bunu şöyle.
1: Yani otomobilinin markasını, modelini, her şeyi sorgulamış. Şimdi tabii şöyle bir arkadaşlarım.

0: Bir varsayıma dayanarak bir görsel hazırladı tabii bunlar. Bu aynı zamanda mesela şunu da ben biliyorum, etrafından çokça duyuyorum. Kredi notunun işte bütün ayrıntılarıyla bu kişisel verileri koruma kanununa aykırı değil mi bunlar?
1: Şöyle ki tabii burada şifayen bunlar talep edilebilir. Yani eğer üçüncü kişilerle paylaşılmadığı takdirde, örnekte gösterdiğiniz gibi bir form var. Orada kiracının, hatta önceki mal sahibinin bilgileri, bunu bir referans olarak göstermesi isteniyor. Yani önceki mal sahibiyle problem yaşamış mı, ihtilaf yaşamış mı, yaşamamış mı? Hı hı. Arabasının markası, çalıştığı iş yerinin ünvanı, iş yeri bilgileri, maaşının 3 aylık maaş bordrosu veya 6 aylık maaş bordrosu, bunlar istenebiliyor. Ama bunlar tabii ki kişisel verileri koruma kanununa göre ve aynı zamanda tabii belirli kriterler baz alınarak, eğer bazı taleplerde bulunuyorsa veya bu formda, örnek veriyorum, geçmiş dönemlerde yaşadığımız bekara ev verilmez veya burada kiracının belirli kriterli olması durumunda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanununda dikkate alınması gerekiyor. Buna göre ayrımcılık ve kıstaslar belirli seviyede ve ilgili kanunun maddelerine uygun olması gerekiyor. Yani ayrımcılık yapılmaması lazım. Buradaki bahsettiğiniz işte mesleği, çalıştığı kurum, kimlik numarası veya banka dökümü, en son 3 aylık, 6 aylık banka dökümü ekstresi, bunları başkalarıyla paylaşması tabii ki şimdi suç ve cezai yaptırma
0: tam çok
1: tabi.
0: Güzel bir yere getirdiniz. Yani ben kiracı adayıyım. Adaylar var, bir de aday adayları var herhalde. Doğru. Siz ev sahibisiniz. Benden bir sürü bilgi istediniz. Ben de size bunları verdim. İşte bordromu verdim, banka hesap hareketlerimi verdim. Son 3 aylık, 5 aylık neyse işte kredi notumu verdim, hı, otomobilimin markası, ev adresimi, her türlü kişisel verimi size teslim ettim. Başka adaylardan da aldınız ama beni seçmediniz günün sonunda. Evet. Ne olacak, benim bütün belgelerim, bütün bilgilerim sizin elinizde.
1: Tabii ki burada o bilgi ve belgeleri vermek sizin inisiyatifinizde olan bir şey. Ama tabii ben bunu mal sahibi olarak, bunu başka emlakçılarla, örneğin emlak işi yapan kişilerle veya kiracılarla paylaşmam durumu sakıncalı ve hukuki değil. Bu durumda cezai yaptırıma tabi.
0: Peki ben ne yapmalıyım? Siz bunu, bu elimde benimle ilgili belgeleri çalıştığınız emlakçıya, mesela ev sahibi olarak gittiniz, verdiniz. İşte bu portföyde bir ev arayan biri var, sen de bununla irtibat kurabilirsin diye. Oradan beni aradı. Ben bununla ilgili bir şikayette bulunabilir miyim? Benim haklarım ne?
1: Bununla ilgili olarak tabii etik kurallar dahilinde aslında bu davranış biçimi etik değil. Ama o kadar çok mal sahibi kiracı arasında ihtilaflar var ki, ve özellikle bu davalar uzun sürdüğünden dolayı mal sahiplerinin bu şekilde kiracılarla sorun yaşamamak adına ve belirttiğiniz dahilde, örneğin işte tahliye taahhüdü istiyorlar. Her yıl yenilenecek tahliye taahhütnamesi talebinde bulunuyorlar. Artık şu anda kefilsiz sözleşme yapılmıyor. Bu durumda siz eğer bu maddeler sizin kişisel verilerinizi koruma kanununa göre aykırılık teşkil ediyorsa, ki sayılan detaylar açıkça aykırı. Evet. Bu durumda ilgili kuruma müracaat edebilirsiniz. Örneğin bahsettiğim gibi İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanununa göre belirli maddeler eğer bu kıstasın dışındaysa ona göre cezai yaptırıma tabi. Kişisel verilerin koruma kanununa göre suç teşkil ediyorsa cezai yaptırımı var ve savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir. Herkesin kişisel verisi özeldir. Özel bilgileri vermek durumunda değildir. Ama bu bir kriterse mal sahibi açısından, en olağan bilgiler verilmeli. Yani bu kadar detaya inilmemeli gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi yani bu durumda hani kiracının hakkını, evet ev sahibi bunu isteyebilir, bir sürü şey isteyebilir. Kiracı adayının inisiyatifinde vermedi. Hı-hı. Yani işin sonunda vermeseydim bu bilgileri oraya gelebilir. Gelebilir. Fakat ev arıyorum. Hı hı. Ev bir an önce başımı sokacak bir eve ihtiyacım var. Baskı altındayım. ve mecburiyetten bu şeyleri verdim ve sonrasında da bütün verilerin birinin elinde. Sonrasında da bunu fark ettim. Yani bu durumda da kiracıyı koruyan sanki bir şey olması gerekiyor, bir mekanizma.
1: Kesinlikle öyle. Bu durumda tabii az önce bahsettiğim gibi bu detaya girmeden örneğin maddi anlamda yeterli

0: olduğunu tespit edebilmek adına mal sahibine dediğim gibi bir kefille daha öncesinde belki mal sahibini referans göstererek ama mal sahibiyle görüştürerek bu kadar detaylı bilgileri yazıya dökmeden geçmiş dönemdeki mal sahibini görüştürerek bir kefil bularak örneğin aileden biri veya düzenli iş sahibi olan, düzenli geliri olan şu anda biliyorsunuz özellikle mal sahibi memur kesim arıyor evet. kiracı için.
1: Evet. Ve, maaş garantisi.
0: Evet, maaş garantisi var çünkü ve genelde ödemelerine sadık oluyorlar. Bu gibi durumlar var. Özellikle hatta şu anda kefilin bile düzenli geliri olup olmadığı, kefilin maaş bordrosu, hangi iş yerinde çalıştığı...
1: Kredi notu, kefilin kredi bile notu kredi notu alınıyormuş.
0: İsteniyor, Findex raporu isteniyor Esra Hanım. Findex raporunda biliyorsunuz her gerçek kişinin Findex raporu ortaya çıkıyor. Burada geçmiş dönemde düzensiz bir banka ödemesi var mı, kredilerin ödemelerine sadık kaldı mı, kalmadı mı? Bunların da tespiti istenebiliyor. Yani
1: benim hakkımda, ev sahibim benim hakkımda her şeyi biliyor yani.
0: Her şeyi biliyor. Tabii burada kiracıların da bu kadar detaylı, en azından bazı yüzeysel bilgiler verilebilir açıkçası. Çünkü bir taraftan da mal sahibi tarafından bakmak lazım. Çünkü tek gelirle yaşayan mal sahipleri var. O nedenle problem yaşamak istemiyor. Her ne kadar şu anda davaların bu kadar uzun sürmesinden kaynaklı bildiğiniz gibi Alo 153 hattı açıldı. Evet. Ve özellikle kiracılar, mal sahipleri ve diğer uzun süren davaların sebepleri araştırılacak. 1 Eylül itibariyle adli yılın başlamasıyla birlikte devreye girdi. Hı hı. Hani bu gibi yargı paketleriyle bu dava süreçleri eğer kısalırsa ve ihtilaflar azalırsa bu istenen taleplerin de azalacağını peki düşünüyorum.
1: Yani yine de kişisel verilerimizi paylaşırken dikkatli olmakta yarar var. Sonra istenmeyen durumlarla karşılaşmamak
0: kesinlikle
1: için.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kıymetli katkılarınız için sağ olun.
0: İyi günler diliyorum.
1: Devam edelim şimdi efendim. Adana'da kazaların eksik olmadığı bir yol var. Bu yolda çevredekiler çözümü kendileri buldu. Yetkililerden önlem bekleyen bölge sakinleri sürücüleri uyarmak için kendi imkanlarıyla tabela hazırladı.
2: Çok kaza oluyor. Haftada bir kere iki kere kaza oluyor. Kazaların çoğunu hep biz şahit oluyoruz.
3: Kazalar bir türlü bitmedi. Vatandaş kendi önlemini aldı.
4: Siz mi yazdınız bu yazıları?
2: Yazıları ben yazdım. Elimden gelen bu. Daha önlem gelse trafiğini kendim yapacağım.
3: Burası Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı mahallesindeki sulama kanalı yolu. Dört yolun birleştiği bu noktada iddiaya göre sürekli kaza oluyor.
5: Burada dört yol oldu. Dört yol olduğu halde kimse dikkat etmiyor. Kaza sürekli oluyor.
3: Duruma bir çare bulmak isteyen bölge sakinlerinden Mehmet Keserse kendi imkanlarıyla trafik levhası yaptı.
2: Bu yazıları ben kendi imkanlarımla yazdım. Yetkililerden buraya bir ışık, kasis, levha yapmalarını rica ediyorum.
3: Bölge halkı çözüm bekliyor.
2: Elimden gelen bu.
1: Şimdi bir sıcak gelişme var. Veys İpek önceki dilimde Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan eski jandarma komutan yardımcısı ve eşinin ifadelerini aktarmıştı. Onlarla ilgili bir gelişme var. Son dakika bilgisini Veys'i tekrar bize anlatacak.
6: Evet, eski Tunceli jandarma komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman gözaltına almıştı. Bugün diğer Erzurum adliyesine ifadesinin ardından, Cumhuriyet Savcılarına verdiği ifadenin ardından Mehmet Yusuf Ceza Hakimliğine sevki gerçekleştirilmişti. Burada da alınan ifadelerin ardından her ikisinin de tutuklandığını ifade edelim. İddialar çok kapsamlıydı. En önemli iddialardan biri Gülistan Doku 12.25'te görüldü Sarı Saltuk Köprüsü'nün üzerinden. Kahraman ailesi buradan 12.27'de geçtiği tespiti vardı. Bu noktada da geçişin tesadüf olmadığı değerlendirildi. 12.27'de Gülistan Doku'yu alarak başkalarına teslim ettiğini iddiaları kendilerine sorulmuştu. Bu kapsamda da Mehmet Yusuf Ceza Hakimliği tutukladığını ifade ederek söz sanırım.
1: Peki Veys'i çok teşekkür ediyorum. Sıcak bir bilgi, yeni bir bilgi. Gülistan 9 soruşturmasında iki tutuklama daha geldi. Şimdi biz buradan tekrar ABD'ye bir dönelim. Orada bir tartışma var. ABD Savunma Bakanlığı 30 yaşından büyük askerlere zorunlu testosteron taraması şartı getirdi. Pentagon'a göre amaç askerlerin göreve hazırlık düzeyini artırmak. Fakat uzmanlar Pentagon'la hemfikir değil.
7: Thank you.
3: tartışmalı plan hayata geçiyor. Amerikan ordusunda testosteron taraması başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, 30 yaş ve üzerindeki erkek askerlere zorunlu testosteron tarama şartı getirdi. Yeni uygulamayla hem aktif görevdeki hem de yedek askerlerin kan testiyle testosteron seviyeleri ölçülecek. Pentagon, uygulamanın amacının hormonal sorunları erken tespit ederek askerlerin göreve hazırlık düzeyini artırmak olduğunu açıkladı. Ancak uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar bu uygulamanın askerlerin savaş başarısını artıracağına dair bilimsel bir kanıt olmadığı görüşünde. Bazı uzmanlara göre tüm askeri personeli kapsayan geniş çaplı testosteron taramasının bilimsel dayanağı yeterince güçlü değil. Uzmanlar düşük testosteron tespit edilen kişilere gereksiz ya da potansiyel olarak zararlı tedaviler uygulanabileceğine de dikkat çekiyor. Yeni düzenlemede dikkat çeken diğer bir nokta ise yaş sınırı. 30 yaşın altındaki erkek askerlerde test sadece kişinin talebi ya da düşük testosterona işaret eden belirtilerin bulunması halinde yapılacak. Kadın askerlere ise rutin testosteron taraması zorunluluğu getirilmedi. Bunun yerine yorgunluk, adet döngüsündeki bozukluklar ve enerji yetersizliği gibi belirtilerin takip edilmesi istendi. Konunun gündeme gelmesi sonrası Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA de Eylül ortasında testosteronun tıbbi kullanımını görüşmek üzere toplanacak.
1: Ve Trump'tan bir açıklama var ama bu kez ne İran'la ne İsrail'le ilgili. Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'den İngiltere'ye taşınmasıyla ilgili. Trump'ın da gündemindeydi bu mesele. ABD Başkanı çiftin ülkeyi terk etmesinden mutlu olduğunu söyledi. Trump'ın bu arada kraliyet ailesine de mesajı vardı.
7: What's your reaction to the recent news that Prince Harry and Meghan have left the United States and gone back?
8: I'm happy about it. No, I was not a fan.
9: Ben kraliyet ailesi olsam onları almazdım dedi. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamadıkları için mutlu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüşünü böyle yorumladı.
10: Kraliyet ailesine saygısızca davrandılar. Bunu sevmedim. Davranış şekli hoşuma gitmedi. Onun kraliçeye ve Kral Charles'a fazlasıyla saygısız davrandığını düşündüm.
9: ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Kraliçe Elizabeth ve prensliğinden bu yana tanıdığını söylediği Kral Charles'la iyi ilişkisi olduğunu söyledi. Ardından eleştiri oklarını Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle'a çevirdi.
10: Kraliyet ailesine saygısızca davrandılar. Bu hoşuma gitmedi. Davranış şekli hoşuma gitmedi. Onun kraliçeye ve Kral Charles'a fazlasıyla saygısız davrandığını düşündüm. Bilmiyorum, belki ben farklıyımdır ama onları geri almazdım. Eğer kraliyet ailesinde olsaydım onları geri almazdım.
9: Çift 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılma kararı almış, ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleşmişti. İngiliz basını, İngiltere'ye dönen ikilinin kraliyete ait bir mülkte yaşamayacağını aktarırken, çiftin çocuklarının okula gideceği bölgede velilere özel bir bilgilendirme mektubu gönderildiğini iddia etti.
1: Trump'a da bir eleştiri var. Aktör George Clooney, Venedik Film Festivali'nde Trump yönetimini eleştirdi. Clooney, ABD'nin liyakatsiz insanlar tarafından yönetildiğini söyledi.
3: Altın Arslan ödülünü aldı. Trump'ı eleştirdi. Aktör ve yönetmen George Clooney bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı hedef aldı. 83. Venedik Film Festivali'nde George Clooney, yaşam boyu başarı Altın Aslan ödülüne layık görüldü. Ödül töreni öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan 65 yaşındaki aktör, Kasım ayındaki seçimleri işaret etti. Normale döneceğiz dedi.
11: There's a great word, kakistocracy, which is a country run by the least qualified people. I think maybe we have a kakistocracy right now, but we'll get through it.
3: Clooney konuşmasında medya sektöründeki sahiplik yapısına da dikkat çekti.
11: The state of journalism is in question. Obviously, the richest people in the world right now are owning the Washington Post and Twitter and most of the places we get our information, and that is a concern. I think five or six of the biggest outlets for information are owned by the richest people in the world. That's a concern.
3: Festivalde bu yıl biyografik yapımlar ve siyasi belgeler öne çıkarken Gazze'deki sivil

0: katliamlarını ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alan filmlerde dikkat çekti.
1: Ve şimdi sırada Ay ile ilgili bir haber var. Ayın oluşumuna ilişkin 4,5 milyar yıllık gizemde yeni bir senaryo ortaya atıldı. Bilgisayar simülasyonları ayın yalnızca birkaç saat içinde oluşmuş olabileceğini gösterdi. Araştırmanın ayın yapısındaki bazı sıra dışı özellikleri de açıklayabileceği belirtiliyor.
0: Ayın oluşumuna ilişkin yeni bir senaryo gündeme geldi. Simülasyonlar ayın yalnızca birkaç saat içinde oluşmuş olabileceğini gösterdi. Bilim dünyasında uzun süredir kabul gören teoriye göre ay, Mars büyüklüğündeki Theia adlı bir gezegenin genç dünyaya çarpmasıyla meydana geldi. Uzaya saçılan erimiş kaya ve enkaz zaman içerisinde bir araya gelerek ayı oluşturdu. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği bilgisayar simülasyonlarıyla ayın oluşumuna ilişkin onlarca yıldır kabul gören teoriye yeni bir alternatif ortaya çıktı. Dünyanın uydusunun yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gerçekleşen dev bir çarpışmanın ardından yalnızca 5 saat içinde oluşmuş olabileceği belirtildi. Araştırmacılar güçlü bilgisayar simülasyonları kullanarak Dünya ile Theia arasındaki dev çarpışmayı yeniden modelledi. Bazı senaryolarda çarpışmadan yalnızca 5 saat sonra büyük ölçüde bütünlüğünü koruyan bir ayın ortaya çıktığı görüldü. Araştırmaya göre sonucu belirleyen en önemli faktörlerden biri Dünya ile Theia'nın çarpışma öncesindeki sıcaklığıydı. Daha sıcak gezegenler çarpışma sırasında daha kolay parçalanırken daha soğuk gök cisimleri çarpışmadan daha büyük parçalar halinde çıkabildi. Araştırmacılara göre yeni model, ayın yapısındaki bazı sıra dışı özellikleri ve içerdiği uçucu maddelerin miktarını açıklamaya da yardımcı olabilir.
1: Peki, haber hattını noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Marmara'da batan yük gemisinin mürettebatı var. Aranıyorlar hala. Onunla çarpışan geminin mürettebatı ise savcılıkta ifade veriyor. Neler söylediler? Son duruma bakacağız. Ve dava sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon daha düzenlendi sabah saatlerinde. Gözaltına alınan 12 şüpheli arasında yenilenecek Üsküdar Başkan Vekili seçiminde oy kullanacak meclis üyesi de var. Aktaracağız detayları. Almanya Leipzig Havalimanı'nda etkisiz hale getirilen bombalı İHA'dan Moskova yönetimini sorumlu tuttu. Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya koyuldu. Ve Rusya'dan da bir misilleme geldi. Avrupa'da yeni bir gerilim mi var? Buraya bir bakacağız. Konuklarım olacak. Soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Gülistan 9 soruşturmasında dikkat çeken bir gelişmeyle başlayacağız. Gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Ayrıntılar Habertürk Diyarbakır temsilcimiz Beysi İpek'te. Beysi, suçlamalar neler ve tabii dosya nasıl ilerliyor?
1: Evet, aslında 5. dalga operasyon cumartesi gelmişti. 10 kişi gözaltına alınmıştı. Son 2 kişi de dün gece geç saatlere kadar sizin de söylediğiniz gibi Ali Kahraman'ın eşi ifade verdi savcılıkta. Sabah saatlerinde de Ali Kahraman'ın ifade verme işlemi bitmişti. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevkleri gerçekleşmişti. Erzurum Adliyesi'nde de her ikisi biraz önce sizin de söylediğiniz gibi tutuklandı. Tutuklu sayısı 32'ye yükseldiğini ifade edelim. Tabii suçlamalar nelerdi? Özellikle 2017 ile 2019 yılları arasında görev yapmıştı Ali Kahraman Tunceli'de. Ancak Gülistan Doku 5 Ocak'ta kaybolmuştu. Ali Kahraman 2 Ocak'ta Tunceli'ye gelmişti. Bunu tatil için geldiğini ifade etmişti. Tam da Gülistan Doku'nun Sarı Saltuk Viyadüğü'nün üzerinde görüldüğü 12-25 sularında yine Ali Kahraman ve eşi de o bölgede görüldüğü 12-27'de araç da orada hareket ettiği tespiti vardı. İşte bu kendilerine soruldu. Orada Gülistan Doku Yalıt Başkalarına teslim edildiği yöndeki iddialar kendilerine yöneltildi. Bu iddiaları kabul etmediğimiz, başkasına teslim etmedik. Tamamen tesadüf olduğunu öne sürdü. Ancak başsavcılık ise bunun tesadüfle açıklanmayacak kadar önemli bulgular olduğunu ifade etti. Şükrü Eroğlu şüphelilerden biriydi. Onlarla da görüşmeleri olduğunu belirtelim. Yine dönemin valisi Tuncay Soner ve eşiyle de görüştüklerini, yemekte buluştuklarını da ifade edelim. Terörle mücadele noktasında istihbarat değerlendirmeleri yaptığını ifade ediyor. Sarı Saltuk Viyadüğü'ne kadar olan bölgede 176 kameranın olduğu Tunceli Elazığ Caddesi üzerinde aslında 176 kameranın olduğu ve kör noktanın bulunmadığını ifadesini belirtmişti Ali Kahraman. Ancak Cumhuriyet Başsavcı çelişki üzerine özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü üzerindeki görüntülerin bulunmadığını, Tunceli istikametine 800, Elazığ istikametine ise 500 metrelik alanda kamera bulunmadığını sorması üzerine yanlış hatırladığını, kameranın olması gerektiği vurgusunu yaptığında ifade edelim. Diğer taraftan da savunmaları özellikle soruldu. Hem o bölgeye neden geldiklerini, kimlerle görüştüklerini, kronolojik olarak da bu noktada bilgi vermeleri istendi. Yine eşine de aslında sorular soruldu. Tam da 12-27'de o bölgede geçiş yaptığı sırada dönemin valisi, ki tutuklu şu anda bulunan eşi Handan Soner'le telefon görüşmeleri soruldu. Handan Soner'le niçin aradığını, neden görüştüklerini, telefonla uzun bir görüşme yaptığını, defalarca aslında bu görüşmelerin yapıldığı soruları da kendilerine yöneltildiğini ifade eden. Diğer taraftan da 200'den fazla kişinin ifadesinin hemen Gülistan Doku kaybolduktan sonra tanık bilgisi olarak başvuru yaptığı ifade edildi. PTS kayıtlarına göre neden ifadeleri alınmadığı sorusu da kendilerine yöneltildi. Keşke ifadelerimiz alınsaydı yönünde beyanda bulundular. Diğer taraftan da SIM kart olayı, ki çok önemliydi. Gülistan Doku'na ait SIM kart daha sonra Vali Tuncay Soner tarafından ihraç edilmiş bir polis memuruna gönderilmişti. Ankara'daki ihraç polis memuruna gönderilme sebebi ise hızlı şekilde yerin tespiti yapılmasını istendiğini söylemişti. Ali Kahraman da bunun mümkün olmadığını, Vali Tuncay Soner'in algı yönetiminin çok güçlü olduğu, korucular üzerinde de etkisinin büyük olduğunu ifade etti. Bir kez daha yenilemek gerekirse eşi ve kendisi tutuklandı. Tutuklu sayısı 32'ye yükseldi şu ana kadar.

Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'tesiniz. ST360'tan herkese merhabalar. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca beraber olacağız. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız bültenin açılışlarıyla başlayalım. İlk üçümüz de Marmara.

0: 61 şüpheli hakkında da işlem yapıldığını söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Sağ olasın ve size teşekkür ederiz. Gülistan Doku soruşturmasındaki bu yeni gelişmenin ayrıntılarını ve size aktardı. Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları da devam ediyor. Onunla çarpışan Alsu gemisinin mürettebatından 6 denizci ise savcılık ifadesi için adliyede. Kriz masasının kurulduğu yere, Silivri'ye gideceğiz. Arama çalışmaları ve soruşturmaya dair tüm detaylar Elif Yavuz'da. Elif, şimdiye kadar kim ne söyledi bunu da merak ediyorum ve tabii oradaki çalışmaları da.
2: Dilek Gül, öncelikli olarak şüphelilerden başlayalım. 6 şüphelinin savcılık ifadesine başlandı. Kim bu 6 şüpheli? Hemen arkamda bulunan Alsu gemisindeki mürettebattaki kişiler 3'ü. Kaptan, 3'ü gemi personeli. Bu gemide 10 mürettebat bulunuyordu. Bir kişi hariç, aşçı hariç 9 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verilmişti. Bilir kişinin de içinde bulunduğu gemide jandarma tarafından muhafaza altına alınmıştı. 9 şüpheli. Burada bilirkişiyle birlikte incelemeler yapıldı. Bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk oldu. 6 kişinin sevk olmasına karar verildi. Diğer 3 kişinin ise denizci olarak, yani işçi statüsünde bulunan, teknik konularla bağlantısı olmayan kişiler olduğu ifade edildi. Bu yüzden de sadece kolluk tarafından, jandarma tarafından burada gemide ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilmediler. 4 kişi sevk olmadı yani toplamda. 6 kişi ise savcı karşısına çıkacak. Bunlar arasında 3 kaptan ve 3 gemi personeli yer alıyor. Onların vereceği ifadeler önemli. Çünkü ortaya çıkan bazı telsiz konuşmaları var. Bu telsiz konuşmalarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin Alsu gemisine iskeleye kırması yönünde 2 defa çağrıda bulunduğu, Alsu'nun bu çağrıya tamam diyerek yanıt verdiği, ancak yine burundan 2 geminin çarpıştığı, çatıştığı ortaya çıktı ki Tuğberk İmamoğlu gemisi de bu sebepten 11 dakika içerisinde 2 Eylül günü saat 3.15 sıralarında battı. Batması sonucunda acil durum çağrıları otomatik olarak devreye girdi. Burada başka bir iddia var, önemli bir iddia var Dilek Gül. O da geminin 3.15'te batmasına rağmen gemiye çarpan Alsu gemisinin bu çarpışmayı, denizcilik tabiriyle çatışmayı saat 3.41'de bildiriyor olması. Yaklaşık yarım saatlik bir kayıp var. Bu kayıp zaman diliminde Alsu gemisinin de hareketleri de ortaya çıktı. Bir salyangoz dedikleri bir şekil çiziyor. Kendi etrafında dönüyor. Tekrar olay yerine geliyor. Burada kaçmaya çalıştıkları ve tekrar olay yerine geri döndükleri gibi iddialar da mevcut. Tabii kaptanın vereceği ifadelerle bu ortaya çıkacak. İlk etapta bilirkişi ön raporu bekleniyor. Bilirkişi ön raporuyla birlikte bu kişilerden 6'sının adliyeye sevk olmasına karar verildi. Tüm şüpheliler için alkol testi yapıldı. Herhangi bir alkole rastlanmadı, ancak detaylı çalışma için de kan testi talep edildi. Kan testleri de Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. İncelemeler, detaylı incelemeler yapılacak. Öte yandan şimdi Alsu gemisinin denizde olan kısmı, deniz altında bulunan kısmında dalgıçlar tarafından da çalışmalar sürüyor. Kazanın izleri delillendiriliyor yani. Alsu gemisinin çok fazla bir hasarı bulunmuyor. Sadece gemide bazı çizikler mevcut. Ancak çarpmanın etkisiyle Tuğberk İmamoğlu gemisi battı ve maalesef 11 dakikada sulara gömüldü. Yaklaşık 1200 metre derinlikte olduğu tespit edildi. O derinlikte olan gemi enkazına ulaşmak için de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 gemi, 1 İHA, 1 uçak ve 1 helikopterle geniş kapsamlı bir çalışma sürüyor, arama çalışması sürüyor. Ancak henüz bir MR'ye rastlanmış değil. Sadece batmadan önce yine hidrostatik olarak devreye girdi. Cansalları düşmüştü denize. O cansalların içerisinde, filikalarda herhangi bir gemi personeline de rastlanmadı maalesef. Yine burada bir iddia daha var. Çarpan Alsu gemisinin de cansalları, bu tip gemilerde cansalları bulunuyor. Alsu gemisinin kendi cansallarını denize indirip mürettebatıyla bir kurtarma faaliyeti, bir arama faaliyeti yapmadığı, yani çarpışmanın etkisiyle olay yerinden uzaklaştıkları, denizcilikte birine, biri yardıma muhtaç olduğunda bu karşı tarafın inisiyatifinde olan bir durum olmuyor. Bir mecburiyet, bir emir oluyor aslında edindiğimiz bilgilere göre. Bu emirleri yerine getirmedikleri ve yardımcı olmadıkları yönünde iddialar var. Tabii bunların hepsi talep edilen bazı raporlar var. Bunların ortaya çıkmasıyla belirli.

0: belirlenecek. Nedir onlar? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden 12 saat geriye giderek telsiz konuşmaları, rotaları, güzergahları, yaptıkları tüm işlemlerin dokümanları talep edildi. Bunların gelmesi neticesinde her iki geminin de 12 saat önceden çarpışma anına kadar, yani sıfır anına kadar, sıfır noktasına kadar neler yaşadıkları ve bu kazada kimin ihmalinin olup olmadığı ortaya çıkacak. Ama şu an için Alsu gemisindeki 6 kişi şüpheli sıfatıyla savcılık ifadelerini verecekler. İfadelerinin ardından tutukluluk sevkleri ise gelecek raporla belli olacak. Raporun da ilerleyen saatlerde kısa bir süre içerisinde çıkması bekleniyor Dilek Gül.
1: Elif, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın aktardıkların için. Bu arada arama çalışmalarının sürdüğü bir diğer noktaysa Kuzey Kıbrıs'ın Girne açıkları. Şimdiye kadar batan feribottan 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hala kayıpları, arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada kaptan ve mürettebat tutuklu. Bir de ülkede tabii bu yaşanan durum bir siyasi krize de neden oldu. Ben daha fazla anlatmayayım çünkü daha fazlası Emine Derya'da, günlerdir haber nöbetini sürdürüyor Emine. Emine, önceki arama çalışmalarıyla başlayalım istersen. Ne durumda?
2: Arama çalışmalarına Dilek Gül, 7 gemi 11 hava aracıyla aslında gece gündüz ara vermeden devam ediliyor. Dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada hatırlarsanız bir kişinin cansız bedenine ulaştıklarını aktarmıştı. O bir kişinin kimliği bugün belli oldu. İsmail Kurt isimli vatandaşa ait ilk çıkarılan naaşın olduğunu aktarabiliriz. Şimdi böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 insanımızsa hala Girne'nin kayıp sularında aranıyor. İşte o insanların yakınlarınınsa sıcak havaya rağmen, acıya rağmen sabırla artık gece gündüz uykusuz burada bu noktada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ben kadrajdan çekileceğim. Ahmet Korkmaz size ekrana getirsin liman önündeki bekleyişi. Bir yandan hukuki sürece dair bugün bazı gelişmeler yaşandı. 9 şüpheli biliyorsunuz tutuklanmıştı ve mahkeme 9 zanlıya 8 gün ek tutukluluk kararı verdi bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde. Ve Dilek Gül, elimizde önemli bir bilirkişi raporu var. Bilirkişi raporu şöyle diyor. Kaptanın manevra yapmayıp eğer geri dönmesi durumunda kaza önlenebilirdi diye önemli bir tespit var. Biliyorsunuz kaptanın yaptığı bir manevra vardı. İşte onu yapmayıp eğer şu anda bulunduğumuz Girne Limanı'na geri dönse bu kaza önlenebilirdi diye bir not düşüldü bilirkişi raporunda ve kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra da Türkiye'de ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyetini aldığı ifade edilmiş. Bu da önemli bir not ve yine elimdeki bir diğer önemli not da şu: ikinci kaptan sefere çıkmadan önce verdiği ifadesinde şöyle dedi. Ben birinci kaptanı uyardım, bu sefere çıkmayalım dedim. Yani ikinci kaptan birinci kaptanı bu konuda uyardığına dair ifadesinde öne sürdü. Aynı zamanda bizim konuştuğumuz kazazedelerden de bazıları mürettebata bu yolculuğun çok da güvenli geçmeyeceğini düşündüklerini ve geri dönmek istediklerini aktardıklarını anlatmışlardı. Aslında benzer bir açıklamada bugün ikinci kaptanın ifadesinde geldi. Şimdi işin hukuki boyutu bu. Bir de siyasi boyutu var. Onun etkili de önümüzdeki günlerde Kıbrıs'ta görebiliriz. Dün başbakan yaptığı açıklamada önce bir kişinin cansız bedenine ulaştık dedi. Ardından da bu olayda sorumluluğu olan herkes hesap verecek. Sorumluluğu olan en üst düzeyden en alt düzeye kadar tek tek bu ihmalleri araştıracağız demesinin ardından kısa bir süre sonra da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Bundan birkaç saat sonra siyasette yeni bir gelişme daha yaşandı. Şimdi Kıbrıs'ta mevcut hükümet 3 partinin koalisyonundan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi Erhan Arıklı'nın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Doğuş Partisi. İşte bakanlık görevinden alındığının duyurulmasının ardından Arıklı partisinin hükümetten çekildiğini duyurdu. Bu ne demek? Koalisyon üyelerinden üye partilerinden bir tanesi, yani 3 partiden bir tanesi koalisyondan ayrılmış oldu. Bunun ne gibi etkileri olabilir Kıbrıs siyasetinde? Önümüzdeki günlerde konuşulacaktır. Kısa bir süre önce Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geldi. Onu havalimanında Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Şimdi

0: Önce bir ailelerle buluşma gerçekleşecek. Gerçekleşmesini bekliyoruz. Ardından da Yılmaz Cumhurbaşkanı'nı ziyaret edecek Erhürman'ı. Ardından da akşam saatlerinde bir basın açıklaması düzenlenecek. Şimdi o basın açıklaması önemli. Çünkü bu sabah saatinden itibaren henüz resmi bir açıklama yapılmadı Dilek Gül. Açıkçası merak ediyoruz. Çünkü en son akşam saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurulmuştu. Yani hala 19 kişi için arama çalışmaları geceden bu yana sürüyor. Saatler geçti. Peki bu çalışmalar neticesinde tekrardan ulaşılabilen bir naaş oldu mu? Bu akşam yapılan açıklamada belki bu duruma dair de notlar aktarılabilir. Yine buna yönelik de sorularımızı yönelteceğiz. Kısacası resmi kaynaklardan en azından rakamlara dair şu anda bir güncelleme gelmedi. Toparlayacak olursak bugün artık Girne'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakın tarihindeki en büyük gemi kazasında 9 insanımız hayatını kaybetti. 19 insanımız hala arama çalışmaları devam ediyor. 9 şüpheli tutuklanmıştı. Onların tutukluluk süreleri ise 8 gün uzatıldı. Bakalım yeni rakamlar güncellenecek mi, gelecek mi? Hem sahadaki durumu hem resmi kaynakları takip ediyoruz.
1: Emine, çok teşekkür ederiz. Hem sana hem Ahmet Korkmaz'a aktardığınız bu detaylı bilgiler için ve görüntüler için. İstanbul'da bir inşaat alanında can pazarı yaşandı. Meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı.
2: İstinat duvarı inşa ediyorlardı. Bir anda göçük meydana geldi. Bir işçi kurtuldu ama diğeri o kadar şanslı değildi. İstanbul Başakşehir'de bir konut inşaatı alanında çalışma yapılıyordu. 25 yaşındaki Tolga Yahşi ve 27 yaşındaki Ferdi Yahşi istinat duvarı inşaatında çalışıyordu. Toprak kaydı. İşçiler göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Zamanla yarış başladı. İlk olarak Tolga Yahşi toprak altından çıkarıldı. Yaralı kurtulan Yahşi hemen hastaneye kaldırıldı. Ferdi Yahşi daha derindeydi. Ekipler ona ulaştığında artık çok geçti. Hayatını kaybeden işçi için mesai arkadaşları gözyaşları döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Şantiye şefi, kepçe operatörü, müteahhit ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni dalga operasyonu düzenlendi. 12 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleriyle bilirkişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri inceledi. Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönünde tespitler yapıldı. Bu kapsamda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlar polisleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 12 kişi gözaltına alındı ve şüpheliler arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyla, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de var. Bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Valiliği yenilenmesine karar verilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili iddialar üzerine bir açıklama yaptı. İstanbul Valiliği Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Eylül'de toplanmasına karar vermişti. Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında valiliğin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği iddiaları üzerine valilik açıklama yaptı. Söz konusu iddialar yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır denildi. Seçimin yenilenmesi için 10 günlük yasal süre hatırlatıldı. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti ve AK Parti bu karara itiraz etmişti efendim. Şimdi yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel bir haftada iki kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile tokat.

0: Kalaştı. Tabii bu durum bazı isimlerin eleştirilerine neden oldu. O eleştirilere bir yanıt geldi Özgür Özel'den. Kılıçdaroğlu'nun elini havada bırakmazdım ancak siyasi bir anlam taşımıyor dedi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Görüntülerin siyasi anlam taşımadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'na kırgınlığını bir kez daha dile getirdi.
2: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. Birisi cenaze töreninde, diğeri de adli yıl açılışında. O cenazede siyasi gerilimi yansıtmak cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Diğerinde Kemal Bey beni gördü ve bana yaklaştı. Eli havada bırakmak tabiatıma uygun bir şey değil. Kemal Bey'e tarif edemeyeceğim kadar kırgın ve küskünüm. Bana değil Türkiye'ye kötülük yaptı. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Çerçeve yasa oylamasında partisinin aldığı tutumu değerlendirdi.
2: Devletin bütün organları gelip meclise bilgi verdi. Bu kanun çıktığı takdirde terör örgütünün silah bırakacağı, Suriye'de YPG'nin Suriye ordusuna katılarak varlığını bitireceği söylendi. Devlet yönetimine talip bir parti bu kadar bilgilendirmeden sonra buna sadece iktidarda AK Parti var. AK Parti oyunudur diye bakamaz. Biz doğru bir hattan baktık. Bu ihtimali Türkiye'ye ıskalattıramayız.
1: Özel'in bir diğer gündemi ise Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Kendimle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesim asla yok. Açık farkla kazanan bir başka aday adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa bu iktidarı değiştirecek kişiyi aday yapacağız dedi. Özel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasını da değerlendirdi. Burada kayıkçı kavgası olur. Dosyaları bakıyormuş gibi yaparlar. Burada o dosyada bir şey yokmuş deyip üstünü kaparlar açıklaması yaptı.
0: Geçen ay enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,5'a ulaştı. Ayrıca yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, sağlık ve konut harcamalarında görüldü.
1: Ağustos'ta enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %31,51 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %53,44 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırmayla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 134'ünde artış, 35'inde düşüş gerçekleşti. 5'inde ise değişim yaşanmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %8,62 ile eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla alkollü içecekler ve tütün, ulaştırmayla bilgi ve iletişim takip etti.
0: Tabii enflasyon verileri açıklanınca kira tavan zam oranı da artık netleşti. Buna göre Eylül ayında ev ve iş yerleri kirasına en fazla %31,79 oranında zam yapılabilecek.
1: Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %31,79'dan fazla zam yapılamayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda %1,84, yıllık %31,51 oldu. Kirada en fazla Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyona göre zam yapılabiliyor. Buna göre Eylül'de yenilenecek kira kontratları için tavan zam oranı %31,79 olacak. Ev sahipleri Ağustos'ta 20 bin lira olan kiraya Eylül'de 6.358 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira Eylül ayında 26.358 liraya ulaşacak. Geçen ay kira tavan zam oranı %31,90 olmuştu.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde yapıldı. Bakanlık SDG'nin fesih sürecinin titizlikle takip edildiğini belirtti.
1: SDG'nin fesih süreci için titizlikle takip edilmekte denildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ndeydi. SDG'nin fesih sürecine dair açıklama yapan bakanlık, bazı SDG mensuplarının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialara da yanıt verdi. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi.

0: ve Eurofighter tedarik süreci. Bakanlık, Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter uçağı tedariği kapsamında pilot eğitimlerinin Ağustos ayında başladığını belirtti.
1: Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Pilotlarımız 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir.
0: Bakanlık, Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'da düzenlenen ilk toplantısıyla ilgili de açıklama yaptı. İttifakın askeri alanda birlikte çalışılabilirliğinin artırılması

0: tesis için çaba göstermeye, İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.
1: İsrail Savunma Bakanı Katz ve Başbakan Netanyahu, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilme planının dondurulduğunu ama hala masada olduğunu savundu. Birleşmiş Milletler'in açıklaması var. O da diyor ki Gazze'deki sivillerin güvenliği konusunda derin endişemiz var.
2: İsrail yönetiminden Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planına ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planının iptal edilmediğini, sadece dondurulduğunu açıkladı. Katz, tahliye planının uygulanması için denizden ya da havadan bütün teknik, lojistik ve askeri hazırlıkların altyapısının tamamlandığını iddia etti. Yedioth Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansa katılan Savunma Bakanı, Gazze'yi boşaltma planının hala masada olduğunu dile getirdi. Katz, Hamas'ın taahhütlerini yerine getirmediğine ikna olunması halinde İsrail'in yeni bir askeri hamle için yeşil ışık alabileceğini savundu. İsrail Savunma Bakanı aynı zamanda Gazze'deki yıkımın boyutunu da açıkladı. Katz, Gazze şeridinin %70'inin yerle bir olduğunu, evlerin ve tünellerin bulunmadığı terk edilmiş bir alana dönüştüğünü öne sürdü. İsrail'in Gazze'de stratejik kontrol sağladığını savunan Katz, Hamas'ın bölgenin %30'unu kontrol ettiğini iddia etti. Katz'ın açıklamalarının hemen ardından Başbakan Netanyahu da Gazze'de mesaj verdi. Netanyahu, Trump'ın planı uyarınca işgal edilen bölgelerden çekilme şartına rağmen geri çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail'in bu açıklamalarına karşılık Birleşmiş Milletler Gazze'deki insani krize dikkat çekti. Birleşmiş Milletler, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyulduğunu açıkladı. Gazze'de son 24 saatte 4 çocuğun öldürüldüğü, en az 5 çocuğun yaralandığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Batı Şeria'da ise yerleşimci şiddeti ve yıkımların Filistinli topluluklar üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.
1: Şimdi ekranımızda bir son dakika var. Önemli bir son dakika. Alsu gemisiyle İmamoğlu biliyorsunuz gemisinin çarpışmasına dair ön bilirkişi raporu bekleniyordu. Detaylar Elif Yavuz'da. Elif.
3: Dilek Gül, dakikalar önce paylaşıldı ön bilirkişi raporu ve raporda çok çarpıcı detaylar var. Rapordan okumak istiyorum, o yüzden ekrana bakamayacağım. Bilirkişi raporuna dikkat çeken önemli detay ise şu: Alsu gemisine dair raporlardan birisi, belirlemelerden birisi. Alsu gemisinin en yoğun ve riskli trafik bölgelerinden biri olan separasyon hattını keserken köprü üstüne tek bir zabit dışında dümenci veya gözcü bulundurmamıştır. Gözle ve radarla yapılması gereken tam bir gözcülük kuralı açıkça ihlal edilmiştir ifadeleri kullanıldı Alsu için. Öte yandan Tuğberk gemisi içinde, Tuğberk İmamoğlu gemisinin de AİS cihazının kapalı, arızalı olması ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması olarak hayalet gemi modunda seyretmesi sonucunda diğer gemiler ve VTS istasyonları için ciddi bir seyir tehlikesi yaratmıştır. Alsu gemisi bu hedefi ancak 1.8 mil kala radar ekosu olarak tespit etmiştir. Yani AİS cihazından geminin geldiğini göremiyor. Sadece yakınına geldiği için 1.8 mil kala radar ekosu olarak tespit etmiştir. Bu durum erken uyarı ve emniyetli geçiş planlamasını doğrudan engellemiştir ifadeleri yer aldı. Özür dilerim. Alsu Köprüsü köprü üstünde tek ve tecrübesiz zabit bıraktı ifadesini kullanmıştık. En önemli bilgilerden bir tanesi de yine Alsu gemisinde çalışan bir kişinin tecrübesizliği yer aldı. Tek kişi ve ikinci zabit olan kişinin resmi ifadesine göre gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve kaza anındaki 00-04 arası vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi manevra kabiliyetini

0: personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir ifadeleri kullanıldı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin AİS cihazlarını söylemiştim. Çatışmanın ve ardından meydana gelen batma ve mürettebat kayıp faciasının esas kök nedeni çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı ifadeleri yer aldı ön raporda Dilek Gül. Yani Alsu gemisinin rotasından çıkarak bu gemiye çarpması konuşuluyordu aslında, ancak Tuğberk İmamoğlu gemisinin de kendisini fark edecek şekilde bir AİS cihazının kapalı olması nedeniyle uzaktan bir başka gemi tarafından fark edilmesinin imkansız olduğu, sadece 1.8 mil kala çok yakınına geldiğinde, yani artık o zaman radar ekosu olarak sinyal vermeye başladı ve bu noktadan sonra karşılıklı olarak Alsu gemisindeki tecrübesiz kişilerin bu işten tecrübe kaybı, tecrübe yetersizliği olması nedeniyle kısa bir zaman dilimi içerisinde gerekli aksiyonları almama neticesinde bu kazanın gerçekleştiği ortaya çıktı. Ancak çift taraflı olarak hataların olduğu da ifade ediliyor bilirkişi ön raporunda.
1: Elif, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Elif'in son aktardıkları, özellikle o bilirkişi, ön bilirkişi raporundan aktardığı detaylar önemli. Biz de altyazı olarak veriyoruz, son dakika gelişmesi olarak detaylar geldikçe aktaracağız. Moskova ile NATO ülkeleri arasındaki tansiyon, Almanya'nın havalimanında bulunan bombalı İHA'dan Rusya'yı sorumlu tutmasıyla daha da yükselmiş durumda. Almanya, Rusya'nın Bonn başkonsolosluğunu kapatırken, ki burası son konsolosluk diyebiliriz elinde olan, Rusya'da ülke genelindeki Alman kültür merkezlerini kapama kararı aldı.
2: Rusya ile Almanya arasında tansiyon yükseldi. Taraflardan açıklamalar peş peşe geldi. Almanya 4 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya ile NATO ülkeleri arasında gerilim tırmandı. Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu 18 Eylül'de kapatma, Rusevi Sözleşmesi'ni feshetme ve giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Almanya'nın tedbirlerine karşı Rusya'dan sert karşılık veririz açıklaması geldi. Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Bernd Finke bakanlığa çağrıldı ve Rus tarafı suçlamaları reddetti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülke genelindeki Alman kültür merkezlerini kapama kararı aldıklarını açıkladı. Finlandiya ve İsveç'te Leipzig'teki İHA olayı nedeniyle ülkelerindeki Rusya Büyükelçiliklerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. İki ülkeden de Almanya'nın yanındayız açıklaması paylaşıldı. Olayla ilgili bir şüphelinin İtalya tarafından verilen turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığına ilişkin iddialara Avrupa Birliği'nden yanıt geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, iddialar doğruysa vize kısıtlamalarının sıkılaştırılması konusu gündeme alınmalı dedi. Son zamanlarda Rusya ile NATO arasında güvenlik endişeleri artmış, Rusya İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehditte bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin de İngiltere'deki askeri sanayi tesislerinin hedef alınıp alınmayacağı sorusuna alaycı bir ifadeyle "bu bir sır, askeri bir sır" yanıtını vermişti.
1: Şimdi Berlin yönetimi Moskova'ya yönelik bu yeni yaptırımları açıklarken ülke basınında yer alan haberler, Alman sermayesinin ambargo altındaki Rusya'ya ihracatı, daha doğrusu ihracat yolunu bir şekilde bulduğunu gösteriyor. Die Zeit'in araştırmasına bakacağız şimdi. Buna göre Rus füze ve topçu üreticilerine Primeliner CNC tezgahları ulaştı ve bazı makinelerde Siemens kontrol sistemleri vardı. Alman savcılığı da Rus savunma şirketine uzanan yaklaşık 16 bin sevkiyat ve en az 30 milyon avroluk ürünün tespit edildiğini açıkladı. Tabii şöyle bir iddia da var. Yine basının iddiasına göre bir başka araştırma bu da. Burada da Alman Göring kesici takımları için Rusya'da 280'den fazla sözleşme belirlendi. Ve bu yaptırımlara rağmen Alman sanayi teknolojisi Rus savunma üretimine bir şekilde ulaşmayı sürdürüyor. Şimdi hem Almanya ve Rusya arasındaki bu misillemelere bakacağız. Hem de bu ticareti bir şekilde nasıl ilerletebildiklerini konuşacağız. Konuklarım var. HT360'ın bu diliminde Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan ve emekli Kurmay Albay Ünal Atabay uzaktan bağlantıyla yayınımıza destek verecekler. Hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Merhabalar Dilek Hanım. Dilek Hanım. İyi günler.
1: Selamlar.
4: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Ünal Hocam, o zaman sizinle başlayayım. Almanya'nın havalimanındaki bu İHA girişiminden doğrudan Rus devletini sorumlu tutması Berlin'in elindeki istihbarat ve adli delillerin niteliği açısından ne anlama geliyor? Çünkü Rusya diyor ki bunu kamuoyuna açıklamadın. Elinde ne var bilmiyoruz. Söylemiyorsun. Dolayısıyla bu iddia gerçekten kamuoyuna açıklanabilecek somut kanıtlara mı dayanıyor? Yoksa Almanya'nın son dönemde Rusya'nın Avrupa'daki bu hibrit faaliyetlerine ilişkin istihbarat değerlendirmesinin bir parçası olarak okunabilir mi?
4: Şimdi Dilek Hanım, bu Almanya-Rusya arasındaki gerilim çok kenara atılacak, yabana da atılacak bir gerilim değil. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan beri, yani bu yana en derin ve güvenlik riski yaşıyor iki ülke arası. Şimdi tabii bu istihbari bilgileri vesaire, onun altını özellikle çizeceğim. Tabii bu sahte bayrak dediğimiz, biliyorsunuz son dönemde özellikle İsrail-İran savaşında da öne çıkan, hatta tarihin geçmişindeki savaşlarda da yaşanan bir husus. Hatta bu olaya özgü bir örnek vermek gerekirse 1 Eylül 1909, bu Gliwice radyo saldırısı vardır meşhur. Yani Polonya sınırına hemen yakın Almanya radyosuna Polonya askerleri saldırdığı şeklinde Alman üniforması, Hitler'in Alman askerlerinin Polonya üniformasıyla saldırı yapıp Polonya'nın üstüne atıyorlar ve ertesi günü de biliyorsunuz Hitler Polonya'ya savaş ilan ediyor. 1939. Yani şimdi bunun niçin söylüyorum? Bu havaalanına yapılan ve havaalanında bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın da bir sahte bayrak olduğu anlamına gelmiyor bu bir ifade ettiğim. Tabii ki Alman istihbaratı hem teknik açıdan hem istihbari açıdan bunu inceliyor. Rusya tarafından bunun yapılmış olabileceği iddiasını öne sürüyor. Ama tabii ki bunu kuvvetlendiren deliller de var. Çünkü Avrupa'da başta Almanya olmak üzere birçok noktada sabotaj girişimi, işte trafoların, bazı trafolarda patlayıcıların bulunması gibi bunlara yönelik bazı fabrikalarda ufak çaplı da olsa patlama gibi değişik kesintilere uğraması, Rusya'nın zaman zaman Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın, işte bu askeri teçhizatı üreten fabrikalara yönelik bazı sabotaj girişimleri olduğu yönünde bilgiler vardı ve tartışılıyordu. Aha. Şimdi bu da onlardan birisi. Tabii Almanya, yani Ukrayna teçhizat üretiyor. İşte hava savunma bataryası gönderiyor. İHA desteği var, istihbarat desteği var. Zaten Almanya ile Rusya arasında bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra ciddi anlamda bir kopuş yaşandı. Yani bu kopuş şimdi karşılıklı, az evvel siz de haberde ifade ettiniz, karşılıklı diplomatik bir kopuş var, evet, ciddi anlamda. Ama öte yandan kontrollü bir tırmanış da var. Bir diğer ifadeyle, yine siz altını çizdiğiniz husus, bir hibrit savaş, yani yoğunlaştırılmış bir hibrit savaş ortamı da kendini gösteriyor. Bir taraftan karşılıklı beyanlara, işte Lavrov'un söylemine, Almanya Başbakanı'nın söylemlerine falan baktığımız zaman artık iplerin koptuğu, gerilimin de çok ciddi noktaya taşındığını görüyoruz. Almanya da kendi içinde ikiye bölündüğünü de görüyoruz filan. Yani ciddi bir gerilim yaşanıyor. Şimdi burada Almanya'nın son olarak şunu ifade etmek isterim Dilek Hanım, müsaade ederseniz. Almanya'nın ileri sürdüğü bu istihbari bilgi, yani bu bir Rusya'nın saldırısıdır şeklindeki konu, evet, gerçek olabilir. Çünkü Almanya'nın Ukrayna'ya Amerika'nın da baskısı ve sıkıştırmasıyla çok yoğun bir şekilde angaje olduğunu biliyoruz. Şimdi bu angajenin karşılığında Rusya'nın bir mesaj vermek istediği, Ukrayna'ya yardımlarından vazgeçirmek amacına matuf bu tür tehditlerin önümüzdeki dönemde de benzer hibrit savaş yöntemli gelişmelere şahit olabileceğimizi açıkçası düşünüyorum.
1: Şimdi Merve Hocam, biraz baktım bu havalimanının önemi nedir diye. Çünkü bir süredir zaten enerji altyapılarına ya da askeri alanlara böyle küçük çapta saldırıların olduğunu yazıyor Alman basını. Bu havalimanı sıradan bir havalimanı da değilmiş. Avrupa'nın en önemli hava kargo merkezlerinden biri ve Ukrayna'ya yönelik lojistik faaliyetleri açısından da oldukça önemli. Şimdi dolayısıyla hani sembol olarak da önemli bir yere saldırı düzenleniyor. Ama benim aklımda hala şu soru var. Rusya bu saldırıyı ya da bu saldırıları neden düzenlesin, niye yapsın?
3: Evet, belirttiğiniz gibi karşımızda aslında şöyle bir şey var. Sadece haritaya değil, tarihe de bakmamız gereken bir konu var. Çünkü Leipzig Orta Çağ Avrupa'sının en önemli merkezlerinden biriydi. Bugün de aynı şeyi görüyoruz. Doğu, batı ve kuzey güney ekseni içerisinde bir ticaret ve kesişim merkeziydi. Güzergah olarak son derece önemli. Şimdi bugün de benzer şekilde siz de belirttiniz. Ukrayna ve Polonya'ya gidecek olan ya da Baltık bölgesine gidecek olan pek çok bölge için bir merkez haline geldi. Bir kavşak olma potansiyeli var. Bence şimdi iddialar üzerinden yola çıkacak olursak Rusya açısından sadece işte bugün düşündüğümüzde lojistik bir merkezi ya da bir kavşak noktaya değil, aynı zamanda sembolik olarak da düşünmemiz gereken tarihsel bir çağrışımla da bu saldırının yapıldığı ya da yapılacağına dair etkileşimi okumak gerekiyor. Şimdi iddialar ekseninde bunu yorumladığımızda Orta Çağ'dan bugüne kadar, ki bence en önemli nokta da 2. Dünya Savaşı dönemidir bu bağlamda, karşımıza dikkat etmemiz gereken bir hat var. Siz de belirttiniz, dünyadaki en büyük ekspres hava kargo hubu da zaten burası. Yaklaşık 150 bin üzerinde gönderi gerçekleşiyor. Şimdi burada bir uçağa zarar verme ya da işte piste yer alma, dağıtım ağını doğrudan hedef alma gibi başlıkların her biri sivil lojistik merkezde etkileyen alanlar. Yani iddialar üzerinden gidecek olursak bir diğer konu ise askeri malzeme taşıyan bir uçağın olup olmadığı sorusu. Yani son derece aslında operasyonel mantığı noktasında gri çizgileri, gri alanları bulunan bir durum karşımıza çıkıyor. Hem hibrit savaştan bahsettiğimiz bir dönemde de sanırım hepimiz açısından en dikkat çeken başlık haline bu geliyor. Şimdi bununla birlikte şunu da eklemem gerekiyor. Teşekkür ediyorum. NATO taşımacılığı için de son derece önemli. Madem hani tarihsel bahsediyoruz, evet, geniş bir hibrit desen varsa bizim karşımızda, o zaman siz burada yeni bir alan da açmış oluyorsunuz. Rusya-Almanya krizinden daha çok biz aslında Avrupa güvenlik düzeninin dönüşümünü okuyoruz burada. Ve buranın hedef alınması konusunda hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Soğuk Savaş sona erdikten sonra Almanya-Rusya arasındaki en temel ortak fikir artık riskleri azaltmak için ekonomik birlikteliği arttırmaktı. Mesela Kuzey Akım bu açıdan son derece önemli sembollerden biriydi. Ama tabii 2022'de savaş başlayınca değişti. Şimdi geçtiğimiz günlerde CIA direktörünün Moskova'ya yaptığı o hızlı ziyareti de düşünecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nin bence Baltık hattı üzerinden beklemiş olduğu olası bir durum varken Almanya'ya yönün çevrilmesi son derece dikkat çekici. Hatta bu kadar önemli bir lojistik merkeze, bir havaalanı olarak okuyamayacağımız kadar önemli bir taşımacılık merkezine bu dikkatin çekilmesi çok da farklı bir psikolojik, stratejik hedefi beraberinde getiriyor. Yani sizin lojistik ağlarınızı besleyen ana damarları tarihsel ya da söylemsel sembollerle ele alıyorlar. Ben Rusya söz konusuysa her daim sembollerin unutulmaması gerektiğini düşünen bir insanım. O nedenle tarihsel olarak da zaten buna ağırlık verilmesi gerektiğini düşündüm. Bir bağlantısallık merkezi var karşımızda. Hava taşımacılığından lojistik alana kadar pek çok başlık ne yapmış oldu? Burada bir araya geldi ama asıl soru sanırım Ağustos ayının başında gerçekleştiği söylenen bu drone saldırısı neden Eylül ayı içerisinde karşımıza çıktı? Bu sadece bir lojistik ağ değil artık. Bence Almanya'nın iç kamuoyu ekseninde de seçim süreciyle okumak gereken fonksiyonlarıyla da düşünülmesi gerekiyor.
1: Rusya da bunu söylüyor zaten. Mersin zayıflamasıyla alakalı bu gündemleri, bu iddiaları kamuoyuyla paylaştığına dair eleştiriler var Rusya kanadından. Sizin bıraktığınız yerden bir soru sorayım Ünal Hocam. Şimdi NATO'dan bahsetti. Aslında NATO sorusunu çok sorup sormamakta ben biraz kararsızdım. Ama NATO açısından da bu havalimanının önemli olduğunu söyleyince Merve Hocam, şöyle bir soru sormak isterim. Şimdi Berlin'in Rusya'nın hibrit savaşı olarak nitelediği bu sabotaj, siber saldırı ya da kritik altyapıya yönelik tehditler gerçekten NATO açısından yeni bir güvenlik doktrini gerektirecek boyuta ulaşır mı, ulaşabilir mi? Bir de hemen peşine şunu da sorayım. Putin, yani Rus lider, AB savunmasını şu aşamada, şu girişimlerde test ediyor diyebilir miyiz?
4: Yani tabii test ediyor olabilir. Yani açıkları en azından tespit etmek açısından Rusya bu tür saldırıları düzenleyebilir. Ama bu tabii uzun zamandır var. Yani Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana Rusya zaten Avrupa'nın veya NATO'nun açık alanlarını test etmesini bence tamamlamıştır diye düşünüyorum. Yani hala bir açık noktayı arayıp burada da bir başka bir hassas nokta var mıdır diye bir arayış içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii bu bir süreklilik arz eden bir husus elbette. Öte yandan NATO veya Avrupa'nın hazırlıklarını, yani savunma düzeyindeki hazırlıklarını, askeri hazırlıklarını testin ötesinde bir doktrin olarak, yani Rusya'nın Avrupa üzerinde yeni test edeceği bir durum değil yapılan faaliyetler. Yani çünkü hava sahasının hassasiyeti, işte bilişim teknolojileri açısından bazı saldırılar, siber saldırı yani bir diğer ifadeyle, bunlar zaten doktrin olarak bilinen, var olan yöntemleri ve usulleri de pratikte uygulanan hususlar. Yani şöyle bir diğer ifadeyle, yepyeni bir şeyinin denenmesi veya yepyeni bir durumun tespit edilmesi gibi bir durumun yaşandığını ben düşünmüyorum. Daha çok bu saldırılar mesaj vermeye yönelik.
1: Peki bunun sınırı neresi? Ünal Hocam, bunun sınırı neresi? Yani Rusya'nın bu hibrit operasyonlarının sınırı neresi olabilir ve NATO açısından ne zaman tehdit haline gelebilir?
4: Yani hibrit operasyonlar Dilek Hanım durmaz. Çünkü bu bakın şeyin bir lafı var. Şimdi tam hatırlayamıyorum. Mealen belki söyleyebilirim. Merzim şöyle diyor: savaşta değiliz ancak artık barış içinde de yaşamıyoruz diyor. Şimdi yani savaş halinde olmadığını ancak her gün hibrit savaşın hedefi olduğunu ifade ediyor.
1: Evet.
4: Yani tam cümle belki biraz farklı olabilir ama bu yönde bir ifadesi var. Şimdi bu demek ki tehdit algısına baktığımız zaman bunun önümüzdeki dönemde de Rusya'nın bu tür saldırılarının adım adım devam edeceği anlaşılıyor. Hı hı. Çünkü Rusya kendi açısından bakıyor olaya. Eğer bu baskıyı Avrupa üzerinde ve NATO üzerinde sürdürmezsem Ukrayna'ya olan desteği daha da artan bir şekilde kabullenmiş olurum yaklaşımı var.
1: Anlıyorum.
4: Putin'in Rusya'sında. Bu nedenle özellikle tabii alçak yoğunluklu, düşük yoğunlukta bir hibrit model içerisinde bu saldırıların devam edeceğini düşünüyorum. Belki de önümüzdeki dönemde bu tırmanabilir de.
1: Peki.
4: Çünkü karşılıklı bu diplomatik köprülerin atıldığı, sadece Almanya değil İngiltere ile de diplomatik köprüler atılmış durumda. Bakın dün Norveç tarafından bir gemi alıkonuldu, Rusya'nın gemisi. Yani işte Kırım'daki tahkim davasını, devam eden tahkim davasındaki bir alacak meselesi üzerine. Şimdi bu Avrupa genelini devam ederse bunun da tırmanacağını söylemek mümkün.
1: Hasan, kaç dakikam kaldı yönetmenim, Hasan'a sorayım hemen. 4 dakikam var, 3,5 dakika dedi hatta. İki sorum var. Merve Hocam, şunu merak ediyorum. Şimdi karşılıklı hamleler de söz konusu. Mesela Almanya, Bonn'daki Rus başkonsolosluğunu kapattı ki az önce yayının başında da söyledim. Burası son başkonsolosluğuydu. Büyükelçilik düzeyine taşıdı artık faaliyetleri. Berlin'deki Rus evinin faaliyetlerini sonlandırdı. Keza Rusya'da Göte Enstitülerini kapattı. Dolayısıyla bu diplomatik ilişkilerde nasıl bir eşik oluşturur? Tüm bu gelişmelerin, misillemelerin nihai bir sınırı da var mı? Bunu merak ediyorum. Burası neresi olur? Bu hamlelere rağmen de bir ticari durum da söz konusu iki ülke arasında. Bu devam ettirilebilir mi?
3: Evet, öncelikle şunu söylemek gerekiyor Dilek Hanım. Diplomatik krizlerde eskiden olsaydı belki Soğuk Savaş dönemi ve 90'larda diplomatik gerilim artınca büyükelçi çağrılır, nota verilir. En kötü ihtimal konsolosluk kapatılır, büyükelçilik kapatılırdı. Ama şimdi devletlerin refleksi değişti. Göte Enstitüsü'nün, Rusevi'nin kapatılması durumları kültürel anlamda kurumlara dokunarak şu mesajı veriyor. Ben sadece artık seninle devletlerim.

0: devlet aktörü olarak ilişkimi kesmiyorum. Toplumsal olarak da bu bundan sonra değişmiş olacak. Bizim hep yumuşak güç dediğimiz alan evet. aslında devreye giriyor. Ne oluyor? Dil, sanat, akademi, gençlik değişimleri, kültür tamamen durdurulabilecek bir alan değil. Çünkü kültür bir bina değil. Fakat şunu görüyoruz ki maalesef taraflar etkileşim kanallarını daraltıyorlar ve tıpkı Soğuk Savaş dönemindeki gibi her şey sınırlanıyor. Ama şunun altını çizelim. Tolstoy okumaya devam edecekler. Almanca öğrenmeye devam edecekler. Ama günün sonunda bu ne olacak? Aslında yasak üzerinden uzun vadede karşılıklı ön yargılar beslenecek. Bence son derece sorunlu bir alan. Yani sosyal medyanın kültür olarak sistemde etkileşim alanı haline gelmesi ötekilikleri arttırabilecek bir alanı beraberinde getirebilir. Diplomatik hamleler artık kültürel adımları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla da temas azaldıkça karşılıklı olarak tarafların birbirini anlayacağı diplomatik alanlar da azalacaktır. Hı hı. Şimdi buradan hemen ticarete de aslında değinmek gerekiyor. Hı. 2022 yılından bu yana, savaş başladığından bu yana biz aktörlerin %100 bütün ilişkileri kestiğini görmedik. Karşılıklı bağımlılıkların bu kadar yüksek olduğu bir dünyada zaten her şeyi tam anlamıyla kesemezsiniz. Özellikle nükleer enerji kullanan Avrupalı aktörlerin acaba Rusya'dan hidrokarbon alımını azaltırken uranyum alımını azalttılar mı sorusunu sormak gerekiyor. Yani burada çok büyük paradokslar var. Rusya burada savaşa devam ederken Avrupalı aktörler özellikle yaptırım uygularken hala kritik parçaların bir kısmı Rusya'ya ulaşmaya devam ediyorsa o zaman burada soruları çok daha farklı sormamız gerekecek. Modern sistemlerin her biri, üretim teknolojilerinin her biri özellikle şirketleşme bazında devam ediyorsa devlet aktörel anlamda bunları ne kadar sınırlayabiliyor ve karşılıklı bağımlılıkları ne kadar önüne geçebiliyoruz? Bu son derece önemli bir hale geliyor. 2023'ten bu yana zaten devam eden sürece baktığımızda Alman sanayileşmesinin ya da sanayi şirketlerinin şimdi burada yapmış olduğu sevkiyatların hangi rotalardan nasıl ilerlediğini de sorguluyoruz. Zaten sistem içerisinde savaş devam ediyor ama şunu söylemek gerekiyor. Devletler arası ilişkiler sınırlanma noktasında açıklamalar gelirken arka planda hala silah üretimi, silah üreten makineler, bantlar devam ediyorsa demek ki buradaki durum sadece sahada devam Peki. eden bir çatışma alanı değil maalesef.
1: Çok çok teşekkür ederim. Süren bu kadardı maalesef. Doçent Doktor Merve Sunay Özcan ve Ünal Atabay değerli katkılarınız için HT360'a Avrupa ülkeleri görüyorsunuz. İngiltere, Almanya, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'yı sıkıştırmaya devam ediyor. Rusya'nın hamleleri de böyle. Benim sürem doldu. HT360'ı noktalıyorum. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında tahliye talepleri, İBB'de yeni yolsuzluk soruşturması. Üsküdar'da başkan vekili seçimi için kritik sayı. Yeni Parti'de tokalaşma polemiği. Özgür Özel'den çok sert Kılıçdaroğlu sözleri. Kübra Nur Uslu soruyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör. Akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya. Gazeteciler Gaffar Yakınca, Gürkan Zengin, Mehmet Faraç ve hukukçu doktor Onur İste yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Artık sadece sesinizi değil, görüntünüzü de üretebiliyor, kopyalayabiliyorlar. Dijital dünyanın sunduğu yeni olanaklar, dolandırıcılar için de yeni yöntemler demek. Binlerce mağdur var. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı mağdur sayılarına ve o insanların hangi yöntemlerle mağdur edildiklerine bakacağız. Ama önce gündemin önemli başlıkları için Habertürk ekiplerini bir görelim. Hepsi olay yerinde hazır, bizi bekliyorlar. Elif Yavuz, Koca Marmara Denizi'nde akıl almaz bir çarpışma sonucu batan ve 10 denizcinin kaybolduğu arama çalışmalarını takip ediyor. Ön bilirkişi raporu çıktı. Elif'e gideceğiz. Emine Derya, Emine'yi de bir görelim. Emine nerede? Kıbrıs'ta.

0: Girne'de 20 kaybın olduğu ve birinin bulunduğu gemiyle ilgili arama çalışmalarını takip ediyor. Ona da sorularımız olacak. Veysi İpek nerede? Diyarbakır'dan. Gülistan Doku cinayetiyle ilgili iki kritik ifadeyi aktaracak ama ifadede çok çarpıcı bir detay var. Eski il jandarma komutanı vekili tutuklanmıştı ifadesinde. Valiye bir hakareti var. O hakaretin sebebini tutuklu valiye ettiği bir hakaret var. Hepsine bakacağız ama önce bir Elif'e gidelim. Ön bilirkişi raporu çıktı. Saatler önce de bilirkişi heyeti Alsu gemisindeydi. Kaptanın bulunduğu bölüme de çıktılar. Bazı tespitler yaptılar. Ön rapor çıktı. Ne diyeceksin Elif ön raporla ilgili? Bir seni dinleyelim.
1: Zülfikar Aydın, ön rapor çok kıymetli bilgiler içeriyor. Çünkü ilk etapta Alsu gemisinin rotasından çıkarak Tuğberk İmamoğlu gemisine çarptığı yönünde iddialar vardı. Tabii bilirkişi raporu bunu doğruluyor ancak Tuğberk İmamoğlu gemisinin günlerdir konuşulan AIS cihazı var. AIS cihazı da gemilerin seyrettiği rotayı GPS gibi düşünebiliriz. Belli eden bir şey aslında. AIS cihazının kapalı olduğu, yani Tuğberk İmamoğlu gemisinin hayalet modunda olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden de Alsu gemisinin Tuğberk İmamoğlu gemisini 1.8 mil kala radar ekosuyla fark etmesiyle ortaya çıktı. Çok yakın bir mesafede fark etmesinin sonucundaysa Alsu gemisinde bulunan 3. kaptanın 0 ve 04 arasındaki vardiyasında bulunan 3. kaptanın tecrübe yetersizliğinden kaynaklı yakın mesafede gerekli aksiyonu alamadığı ifade edildi. Yine ifadeler alındığında 3. kaptan, yani o kaza yaşandığı esnada geminin dümeninde olan kaptanın kazadan bir gün önce gemiye katıldığı ve kaza saatinde 00 ve 04 arasındaki vardiyanın ilk seyri olduğunu da ifade etti. Yine Alsu gemisinin en yoğun ve riskli trafik bölgelerinden biri olan separasyon hattını keserken köprü üstüne tek bir zabit dışında dümenci veya gözcü bulundurmaması, gözle veya radarla yapılması gereken tam bir gözcülük kuralı açıkça ihlal edilmiş ibaresi yer aldı bilirkişi raporunda. Hayalet gemi modu olduğunu söylemiştik Tuğberk İmamoğlu gemisinin. Ayrıca AIS cihazının tamamen kapalı olması, arızalı olması ya da dış müdahale sonucunda yeterli çalışmaması da yine bilirkişi raporunda yer aldı. Ancak en sonda bir açıklama vardı ki çatışmanın ve ardından meydana gelen batma ve mürettebat kayıp faciasının esas kök nedeni çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı ifadeleri yer aldı. Yani öne çıkan noktalar, başlıklar şunlar: Tuğberk İmamoğlu batan geminin AIS cihazının kapalı olması, hayalet modunda olması, Alsu'nun dümeninde tecrübesiz bir kaptanın, zabitin bulunması ve gözcünün olması ve Tuğberk İmamoğlu'nun son dakikada iskeleden dönüş beklenirken sancağı, yani bu çatışma manevralarında, çatışma anlarındaki yapılması, uygulanması gereken protokole aykırı bir manevra yapması kazanın fiziki başlangıcı ve kaçınılmazın sonu olduğu ifade edildi bilirkişi raporunda Zülfikar Ali Aydın.
0: Peki. Elif Yavuz'a teşekkür edelim. Bir başka facia noktası Girne. 260 insanın bindiği bir gemi fırtınada alabora oldu. 20 kayıp var. Hala araması devam edilen ve robotik dalışla yapılan bir arama var. Emine Derya orada. Tabii bu facianın yarattığı sonuçlar var. Kıbrıs siyasetini de sarstı. Ulaştırma Bakanı görevden alındı ve bu hükümetten çekilmesine neden oldu. Emine o ayrıntıları da anlatacak bize ama bir detay daha var. Hemen onu da kısaca Emine'ye soracağım. Bu geminin kaptanı ehliyetini Türkiye'den değil başka bir ülkeden almış. Hangi ülkeden almış Emine? Bütün bu detaylar için seni dinleyelim.
2: Evet, hepsini aktaralım Zülfikar Ali Aydın ama önce hatırlatalım. Bugün Girne'de meydana gelen gemi kazasının artık 5. günü, 4 günü geride bıraktık. Gece ve gündüz olmak üzere çalışmalar devam ediyor. Aralarında TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerimizin de bulunduğu toplamda 7 gemi ve 11 hava aracıyla bu çalışmalara müdahale edildiğini söyleyelim. Toplamda hayatını kaybeden kişi sayısı dün yapılan açıklamayla 9'a çıktı. Çünkü bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün akşam saatlerinde Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı açıklamıştı. Bugün

0: kişinin kimliği belli oldu. İsmail Kurt isimli vatandaşa ait bulunan cansız beden. Şimdi bir yandan Ahmet Korkmaz'la birlikte limandayız. Gözümüz kulağımız da burada. Zaman zaman çünkü burada açıklamalar yapılıyor ve bir yandan da acılı ailelerin bekleyişleri sürüyor. Ben kadrajdan çekilmek istiyorum. Ahmet Korkmaz da size o aileleri ekranlara getirsin. Şimdi bazı hukuki süreçte de gelişmeler var. Çünkü bugün 9 zanlı yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldılar. Mahkeme 9 zanlıya 8 gün ek tutukluluk kararı verdi. Ve bir bilirkişi raporu hazırlandı. Dikkat çekici bazı başlıklar var. Onlardan bir tanesi şöyle. Mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi olmadığı ifade edildi. Kamu görevlilerinde herhangi bir suçu olup olmadığının araştırılması yapılacak bu süreçte. Ayrıca burası oldukça kritik. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zorunda olduğu için Honduras'tan ehliyetini aldığı ifade ediliyor. Ve evet, az önce söylediğim gibi işte kaptanın özellikle ehliyetiyle ilgili olan bu mevzu mesleğe 10 yıllara veriyor. Türkiye'den almadığından dolayı ehliyetini Honduras'tan alıyor ve daha sonra da sefere çıkıyor. Son bir gelişme daha var, onu da söyleyelim. Siyaseti ilgilendiren, biliyorsunuz, Erhan Arıklı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevden alınmıştı. Ardından da hükümetten ayrıldığını açıkladı. Bu ne demek? Koalisyon ortaklarından bir tanesi de ayrılmış oldu. Şimdi son gelişme, Cevdet Yılmaz da bölgede. O da başbakanla bir araya geldi. Akşam saatlerinde bir açıklama yapmalarını bekliyoruz. Orada özellikle rakamlara dair bilgiler gelebilir. Bu rakamlar güncellenebilir. Takipteyiz.
1: 20 insanımızın kaybolduğu demiştim ama Emine de aktardı. Bir kayıp bulundu. Bu arama kurtarma çalışmaları sırasında 530 metre suyun derinliğinde, Akdeniz'in derinliğinde kayıp olduğu tahmin edilen kişilerden birisi. Cansız bedenine ulaşıldığı için 19 kayıp var. Şimdi gidelim Veysi'ye. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında kritik isimler gözaltındaydı. İfadeleri ortaya çıktı. Soruşturma açısından ne gibi bir önem arz ediyor, buna bakacağız ama eski İl Jandarma, Tunceli İl Jandarma komutan vekili ve bankacı, banka yöneticisi eşi. Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatte tam da köprü üzerinde telefonunun kapandığı saatlere tekabül ediyor. O anda köprünün üzerinden geçiyor. Ve tutuklu Tunceli, eski Tunceli valisi ve eşiyle 13 dakikalık bir sır görüşmesi var. Ona dair ayrıntılar bu ifadede tabii ki savcılar tarafından, Cumhuriyet Savcıları tarafından İki isme de soruldu. Veysi o ifadeden öne çıkan başlıkları bize aktaracak önemli tespitler var çünkü. Veysi, seni dinliyoruz.
2: Evet, öncelikle aslında 18 sayfalık Ali Kahraman, ki eski jandarma komutan yardımcısı olduğunu söyleyelim, Gaziantep'ten olay tarihinde Tunceli'ye gelmişti. 2 Ocak'ta Tunceli'ye gelmişti. Tam da Gülistan Doku 12.25'te Tunceli'de Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde görüldü, saatlerde, dakikalarda onlar da Tunceli'den ayrıldığını ifade edelim. 12.27'de Tunceli'den, o bölgeden ayrıldığı tespiti var. Bu kendisine öncelikle soruldu. Tam da bu noktada neden durdunuz o bölgede diye söylendi. Biz durmadık, kimseye aracımıza almadık ifadesini kullandı. Tunceli eski jandarma komutanı Ali Kahraman tatil için o tarihlerde Tunceli'ye geldiğini iddia etti. Yine eşiyle birlikte Tunceli'de bulunduğunu söyledi. 176 kamera aslında Elazığ ve yine Tunceli arasındaki bölgede jandarma kamerası olduğunu söyledi. Kör noktanın olmadığını ifade etti. Bu çelişki üzerine Cumhuriyet Başsavcı Vekili kendisine sordu. Çelişki olduğunu söyledi. Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde yaklaşık 1.3 kilometrelik alanda kameraların olmadığı sorusu kendisine soruldu. Tam olarak bilmediğini ifade etti. Ki terörle mücadele konusunda istihbarat noktasında yetkili olduğunu da söylediğini ve kamera kayıt odasında da izlediğini söyledi. Diğer taraftan da Gülistan'ı kimse alıp kimseye teslim etmediği iddiasında bulundu. Telefonlarının kapalı olmasını da açıklık getiremedi bu noktada. Eşi de tabii sizin söylediğiniz gibi banka yöneticisiydi. Eşi de aslında Handan Soner'le çok samimiydi ki tam da viyadük üzerinden

0: Geçerken Handan Soner'i telefonla aramıştı. Birkaç kez telefonla görüşmüştü. Bunlar da kendisine soruldu. Ancak Vali Tuncay Soner tutuklandığından itibaren Handan Soner'le irtibatını kestiğini de söyledi. Bir doktor aracılığıyla görüştüklerini, Handan Soner'in kızının daha sonra kendisini aradığını ve bankada oğlunun işlem yapıp yapmadığını sorduğunda söylediğini, ifadenin başka bir telefon numarasıyla arandığını itiraf etti. Diğer taraftan da Ali Kahraman önemli bir ifade kullandı. Sim kartla ilgili, Gülistan Doku'nun sim kartını Ankara'ya gönderilmesiyle ilgili valinin doğru söylemediğini söyledi. Bu noktada da manipüle edebilecek bir isim olduğunu, bir insan olduğunu söyledi. Diğer taraftan da 33 yıllık şerefli hayatımı bir şerefsiz valiye teslim etmez cümlesi de dikkat çekiciydi. Bunu söyleyerek sözse bırakalım.
1: Valiye hakaret ediyor ama valinin eşini aradığını da o sırada hatırlatalım. Hakkındaki suçlamanın bu şekilde olduğunu da hatırlatalım. Veysi İpek Habertürk Diyarbakır temsilcisine teşekkür edelim ve sıradaki konumuzla devam edelim. Hemen verelim arkadaşlar grafiği. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen de burada. Evet. Hemen alalım bu bilirkişi. Aslında koca bir Marmara Denizi. Orada yolunu bulamayan, evet, biz böyle tarif ediyoruz ama çok teknik detayları var bunun. Yolunu bulamayan iki gemi, sorumluluk kimde? Bütün Türkiye bu konuyu tartışıyor. Saniyeler içinde belki batan bir gemiden bahsediyoruz. Birazdan vereceğimiz önemli bir fotoğraf var. 8,5 arayla çekilmiş bir fotoğraf. Alsu gemisine iki farklı fotoğraftan bakacağız. Ama önce şu bilirkişi nin raporu, son çıkan raporla, evet, öne çıkan tespit nedir sana göre? Sen bu gemicilik dünyasını da, evet, takip eden bir isim olarak ne söylersin bize?
2: Şimdi pas atarken bahsettiğiniz aslında şu çok önemli. Burası bir deniz yolu. Yani koca bir Marmara Denizi, ancak Marmara Denizi'nde hiçbir gemi kendi kaba tabiri kafasına göre gitmiyor. Tıpkı karayolunda olduğu gibi şeritli, tıpkı işte görünmeyen şeritler var. Evet. Hem geliş hem gidiş istikameti. Şimdi buna dair bunu zaten bir kenara koyalım. Şimdi burada bilirkişi raporuna bakalım. Bu ön bilirkişi raporu. Şimdi bunun, evet, detaylı halini daha sonra dosyaya girmiş halini göreceğiz ama burada çok önemli değerlendirmeler var. Bakın Alsu gemisi, ki diğer gemide Tuğberk İmamoğlu, diyor ki buradaki trafik hattını keserken, yani güzergahında giderken köprü üstünde zabit dışında dümenci veya gözcü bulundurmuyordu diyor. Bu çok önemli. Evet. Yani köşkte, kaptan köşkünde üçüncü kaptan dışında biri yokmuş.
1: Şimdi, yani aslında şunu mu söylüyorsun bize? Bu denizcilikte seyri sefer kuralları, evet, içinde kesinlikle riayet edilmesi gereken bir kuraldır. Hı hı. Ama Alsu gemisi bunu ihlal etmiş. Yani, evet, çalışma düzeni belli ki kurallara uygun değil. Öyle,
2: evet,
1: mi diyor?
2: Mevzuata aykırı, evet, bir işleyiş var burada. Şimdi burada daha da önemli olanı söyleyeyim. Üçüncü kaptanla ilgili detayı şimdi burada yazmıyor ama çok önemli detayı dosyadan söyleyeyim.
1: Hemen söyleyelim.
2: Üçüncü kaptanın daha bu gemiye bir gün önce katıldı. Bakın gemiyi tanımıyor. 90 metrelik büyük bir gemiden bahsediyoruz. Yük taşıyan bir gemiden bahsediyoruz. Ve bu gemiye bir gün önce katıldı ve gemideki cihazları dahi daha tanımadığını da raporda bilirkişi heyeti yazmış. Bu da çok önemli değerlendirmeler arasında. Hı hı. Yani gemiyi tanımayan bir kaptanın kontrolündeymiş o gece.
1: Evet.
2: Şimdi bakıyoruz, gözle veya radarla yapılması gereken tam bir gözcülük kuralı açıkça ihlal edilmiştir diyor. Ki burada yine bir başka detay şunu da söylüyor. Şimdi burada bir çarpışma, bu anlık gelişen bir olay değil. Yani sonuçta bu gemilerin rotası belli. Bir şekilde radardan da kafa kafaya gelecekleri ya da temas edecekleri öngörülebilir. Ancak diyor raporda, sadece kaptan köşkünde Alsu'da üçüncü kaptan olduğu için, hı hı, bunu öngörse bile müdahale edebilecek, yani gemiye kaçınma manevrası yapabilecek kabiliyete sahip değildi. Çünkü tek başınaydı diyor. Bu da çok önemli değerlendirme.
1: Evet, ama karşı gemiye, batan gemiye yönelik de çok bu firmanın, evet, öyle bir atfen söylediği benzer bir şey var sanki. Evet, evet, onu da konuşacağız. Devam edelim.
2: Şimdi bu Alsu ile ilgili çarpıcı rapordaki değerlendirmeler. Tuğberk İmamoğlu'na gelelim. Bu da çok ciddi bir iddia ve tespit. Artık tespit düzeyinde, çünkü ön raporda da var. Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazı kapalı ya da arızalıydı demek. Bu ne demek? Tıpkı uçaklarda olduğu gibi. Şimdi mesela pek çok kişi artık kullanıyor bunu yakınlarını takip etmek için. Biz bile telefon uygulamasından bir yakınımızın bindiği uçağı havada radardan takip edebiliyoruz farklı uygulamalarla. Yani, hı, gemileri de öyle. Burada bu cihaz kapalı. Yani gemi
1: Alsu firması

0: Masa diyor ki hayalet modundaydı, evet. Yani görünmezdi diyor.
1: Evet.
0: Yani trafikte karşılıklı Marmara Denizi'nde seyir halindeyken, hı hı, herkesin seyir halindeki gemilerin birbirini takip ettiği bir otoban diyelim.
1: Evet.
0: Orada birbirlerini görmüyorlar mı demek o?
1: Tam olarak öyle demek. Evet, yani karşı gemi Tuğberk İmamoğlu'nu görmüyor. Halbuki o sırada Tuğberk İmamoğlu kendisine doğru yaklaşıyor. Ha, bunun bir yöntemi var. Sonuçta hem burada dijital cihazlardan yararlanıyorlar, hem de gözcülük işte. Kaptan Köşkü'nde gözcü yoktu diyor ya rapor. Olsaydı belki çok daha öncesinden gözcü bunu fark edebilirdi.
0: Peki şöyle bir telsiz kaydı var. Hı hı. Biraz önce bunu konuştuk ama Tuğberk İmamoğlu gemisinden de diğer gemiye bir çağrı var değil mi? Evet. Telsiz kaydında. Onu bir dinleyelim mi arkadaşlar? Yani Alsu hayalet modundaydı diyor mu? Son anda mı fark ettiği anlamına geliyor? Bir bakalım, bir dinleyelim.
2: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
0: Yani sanki böyle tekrar bir dinleyelim, evet.
2: Alsu iskeleye kır demiştir.
0: Yani bir panik hali var değil mi? Evet.
1: Şimdi yine
0: alalım o sesi, tamam, devam edelim.
1: Şimdi burada şöyle bir şey var. Bunu buraya yani bize bağlanan pek çok konuk da söyledi ama şimdi bu tip iki geminin, büyük tonajlı gemilerin çarpışması bir anda olmaz. Bir kere dediğim gibi rotalarından zaten birbirlerine yaklaştıkları ve hangi noktada çarpışma ihtimalinin olduğu zaten cihazlarla bellidir. Şimdi evet, buradaki bu panik hali, bahsettiğiniz panik halinden şunu anlıyoruz. Artık ramak kalmış çarpışmaya.
0: Evet, o panik hali onu işaret ediyor. Arkadaşlarımızdan, yönetmenimizden rica edelim. Şu görüntüyü hemen şu grafiğin üzerine alırsak belki daha sağlıklı konuşuruz. Aslında herkes uyuyor.
1: Evet, maalesef.
0: Yani deyim yerindeyse kelimenin tam anlamıyla uyuyor. Şimdi şu biraz da yapay zeka desteğiyle ürettiğimiz bir görüntü. Tam olarak görüntünün nasıl üretildiğinin bir kaynağını söyleyelim. Görüntüyü başa aldığımızda aslında kafa kafaya evet, trafikte iki aracın çarpışması gibi düşünelim. Evet, Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpıyor ama bir fotoğrafımız var. Bu görüntüyü verdikten sonra o fotoğrafla daha anlamlı hale gelecek. 8,5 ay önce çekilmiş bir fotoğraf ve arkasından bugün itibariyle çekilmiş bir drone görüntüsü. O görüntü, o fotoğrafı verelim arkadaşlar.
1: Burada.
0: Evet, şimdi burada. Hemen ben şu işaret çubuğumuzu da alalım. Bunu anlatalım. Şimdi bu daha önce Alsu gemisinin çekilmiş bir fotoğrafı değil mi Uzay?
1: Aynen öyle. Evet. 8,5 ay önce çekilmiş bir fotoğrafı bu. Ve bunun başka açıları da var. Burası şimdi bilmeyen izleyicilerimiz olabilir çünkü hani bu sektöre hakim olmayan. Bu geminin en önündeki dalga kıran. Yani şöyle.
0: Yumurbaşı dedikleri.
1: Yumurbaşı yakıt tasarrufu sağlamak için dalgaların bir anlamda işte kırıp geminin daha yumuşak seyretmesi için, o direnci kırması için kullanılan bir işte gemicilikte de BUP dedikleri bir işte
0: bu,
1: ne diyelim.
0: Yumurbaşı ya da dalga kıran,
1: evet,
0: diye,
1: dalga
0: ifade
1: kıran diye ifade edebiliriz. 8,5 ay önce bu çekilmiş. Şimdi bu fotoğrafları biz fark ettik. Yani bu kaza olduğu an itibaren geminin öncesi sonrası fotoğraflarına bakıyoruz. Şimdi raporda ilk etapta bahsedilen geminin işte Alsu gemisinin ciddi anlamda bir hasar almadığı, en azından işte seyrini etkileyecek bir hasar almadığı belirtiliyor.
0: Bu ancak bilgiye şu gözle de bakın lütfen. Alsu gemisinde yük yok.
1: Evet.
0: Yük olmadığı için yukarıda normalde şu açıda, şu açıda önce üst tarafının, bu geminin üst tarafının, evet, karşıdaki gemiye çarpması lazım. Dolayısıyla oradaki hani aklınıza bir çelişki olarak düşmesin diye bu açıklamayı yapıyorum. Bu gemi de yük olmadığı için, hı hı, burası önce çarpıyor.
1: Evet, evet. En azından öyle olduğunu değerlendiriyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. 8,5 ay önce çekilen fotoğrafta geminin bulbunda bir hasar olmadığını görüyoruz. Ama mesela dün çekilen, kazadan sonra çekilen drone görüntülerinde bakın çok belirgin bir orada bir yara almış.
0: Evet, şu bölgeden bahsediyoruz. Evet.
1: Şimdi zaten bu yarayı bu gemi bu kazadan önce başka bir vakada mı aldı? Yani başka nedenden dolayı mı bu yara oluştu? Yoksa bu kaza neticesinde mi? Büyük bir soru işareti.
0: Evet, %100 dünkü yani o kazayla ilgili olduğu söylenemez. Hı hı. Ama bir işaret, bir emare,
1: evet,
0: olarak,
1: bir emare olarak
0: değerlendirilebilir. Evet. Şimdi tabii çok çarpıcı bir, hı hı, mesele var. Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi diyor ki kaza olduktan sonra Alsu gemisi yoluna devam etti. Hı hı. 30 dakika boyunca manevra yaptı ve kimseye haber

0: vermedi. Bunu da bir kendi ifadesiyle söylüyorum, hainlik olarak ifade ediyor. Bu iddia da tabii gündemi çok sarsan bir iddia. Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Ona dair bir şey de var, açıklama da var. Onu da aktaralım istersen.
1: Evet, şimdi şöyle, burada bir kere her iki şirkette, yani her iki firmada açıklama yaptı. Biri kendi sahibi açıklama yaptı, diğeri avukatları üzerinden bir açıklama yaptı. Şimdi Tuğberk İmamoğlu gemisinin firma sahibi diyor ki, bahsettiğiniz gibi burada hatta ve hatta diyor çok ciddi bir zaman heba edildi diye dün açıklama yaptı Habertürk yayınında da, evet. Bize konuştuğunda.
0: Elif Yavuz'a konuşmuştu.
1: Evet, Elif Yavuz'a konuştuğunda. Şimdi karşı tarafta diyor ki biz haber verdik anında diyor. Evet, ama burada çok çarpıcı bir şey var. Dosyaya giren tespitler arasında muhtemelen başka yine yan deliller de girecektir. Şimdi bu gemide, yani batan gemide Tuğberk İmamoğlu'nda bir cihaz var. Bu hemen hemen bütün bu ticari büyük tonajlı gemilerde ve yolcu gemilerinde var zaten. Mevzuat gereği zorunlu olduğunu biliyorum. Gemi battığında, yani o cihaz suyla temas ettiği anda acil durum merkezine sinyal gönderiyor o cihaz. Hı hı. Yani suyla temas etti ve ben batıyorum sinyali bir anlamda tırnak içinde.
0: Ulaştırma Bakanlığı'nda.
1: Evet, bakanlıktaki birime gidiyor.
0: Birime gidiyor. Biz sesini bir dinleyelim. Hı hı. Tahsin Doğru Yol, Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi ne demiş bir dinleyelim. Ondan sonra görüntüsünü hemen görebilir miyiz arkadaşlar, videoyu? Evet, çok ara vermeden. Çünkü söyledikleri çok önemli. Evet, bakalım Tahsin Doğru Yol ne demiş.
2: O gemi de şu taraftan geliyor. Tamam mı? Benim kaptanım arıyor. Ondan sonra çatışma protokollerinin tersi yönde gittiklerini anlıyorum. Ondan sonra karşı tarafın. Sonra benim kaptanım bir daha arıyor. Ondan sonra çarpışma oluyor ve gidiyor. Şu ön tarafı sağlam olan yeri var. Oradan bizim gemiye vurduğunu ve gittiğini düşünürüz.
0: Evet. Devamı da var. Ben kısmen aktardım. Evet. Diyor ki aramadılar ve yollarına devam ettiler.
1: Ama burada şimdi tam da oraya geleceğiz. Bunun üzerine olması çok iyi oldu. Şimdi İmamoğlu gemi firma sahibi bunu diyor ama karşı cevapta da bir video da var ortada. Yani iki geminin çarpışma anına dair bir video paylaşıldı. Şimdi o videoya baktığımız zaman da evet, iki gemi kaptanı, daha doğrusu mürettebat iletişim kurmuş. Bu kazadan dakikalar önce, bunu anlıyoruz. Hı hı. Burada şöyle bir nokta var, detay var. Bu iletişim kurulmuş ama İki gemide yönünü çevirmesi konusunda anlaşmasına rağmen gemilerden birinin, ki bu radar kayıtlarında şu anda gözüken de, ki raporda da var bu, İmamoğlu gemisinin tam olarak bu şu anda Avsu gemisinin üzerine kırdığını görüyoruz. Yani evet, bu sabit. Raporda sabit ve radar kayıtlarında sabit. Peki. Zaten dosyada buna dair bir tespit de var. Tuğberk İmamoğlu gemisi tehlikeli sancağa dönüş manevrası yaptı diyor. Bu da çok önemli tespit.
0: Peki. Bu bölümü kapatacağız belli ki, çok daha konuşacağız. Yeni detaylar, bilirkişi raporları vesaire ortaya çıktıkça bu konunun ayrıntılarına bakmaya devam edeceğiz. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen, teşekkürler. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok konuşuluyor. Savcılık yeni bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 12 kişi var. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri ve bilirkişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri inceledi. Başkanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası var. Bu yola devletin zarara uğratıldığı yönünde ilgili kurumlardan rapor çıktı. Mali Suçlar Şubesi'ne bağlı polisler de 12 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Şüpheliler arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy ve İBB Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de var. Bir kişi de yurt dışında olduğu tespit edildi. Evet. Şimdi iç içe geçmiş bir yolsuzluk ve rüşvet vakasının görüntülerine bakacağız. CHP'li Edirne Belediyesi ile ilgili hemen aktaralım. CHP'li Edirne Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar, bir müteahhit, belli ki bir süredir imar ruhsatı ile ilgili bir sıkıntısı var. Aralarında bir telefon görüşmesi olmuş. O görüşmede Nazmi Özçelik müteahhit diyor ki ben imar ruhsatı almak istiyorum. Engin Yağcılar kendisini arıyor ve diyor ki pazarlık ediyorlar bir yerde. 200 bin euroyu bana Bulgaristan'da öde diyor. Bunun üzerine uzun süre bu imar ruhsatı

meselesini çözemeyen müteahhit savcılığa şikayet dilekçesi veriyor. Ve savcılık o andan itibaren yeni bir görüşme ayarlaması üzerine müteahhit ediyor ki Engin Yağcıları ara ve bir randevu ayarlanıyor. Ama bu randevuya mağdur sıfatıyla şikayetçi olan müteahhit üzerine gizli izleme ve dinleme kayıtları yapabilen ve bunun için mahkeme kararı alınıyor elbette. Ve buluşmaya gidiyor. Buluşmada sonra ne olduğuna hep birlikte bakacağız. O görüntüleri bir açalım arkadaşlar. Müteahhitle

0: arasında geçen görüştürmenin mahkeme kararıyla kaydedilmiş gizli kamera görüntüsü. Evet. Sesi duyabiliyor muyuz arkadaşlar? Bu sesi verebiliyor muyuz? Evet, şimdi karşılıklı bir pazarlık yapılıyor. 190 bin euro gibi bir paradan bahsediliyor. Bunu senet karşılığı vermekten, aslında rüşveti bir borç ilişkisi içinde vermekten bahsediliyor. Duyabiliyorsak sesi bir dinleyelim arkadaşlar.
1: Ama ben onu borç olarak kırmıyorum. Ben onu senden iade edeyim. Zaten abi sen bir şey soru diyor. Ben sana bunu veriyorum. Tamam, bak, yok bir şey. Al. Götür istersen şimdi. Ama abi yani ben bilmem lazım şimdi.
0: Bir durduralım. Orada tepki, bir durduralım arkadaşlar. Aldım verdim diye konuşulunca hani rüşveti talep eden kişi, 200 bin euroyu talep eden kişi durumdan şüpheleniyor. Durumdan şüphelendiği için de hani aldım verdim derken neyi kastediyorsun gibi bir konuşma geçiyor aralarında. Devam edelim.
1: Şimdi ben hazırlık yapmam lazım. Müracaatı yapıyorum. Oradan ne çıkacak benim karşıma onu bilmiyorum ben. Ben
2: arkadaşlar sen takip
1: edeceğim. Kelek yapmaz mı sonra biz abi? Bak o geçen seferden kelek oldu.
0: Yine durduralım arkadaşlar. Burada bir yine bir karşılıklı güvensizlik de var. Bir rüşvet trafiği ya da pazarlığı var ama ben size bu parayı verdiğimde sonucu ne olacak diyor müteahhit. O da diyor ki ben onu halledeceğim gibi bir ifade kullanıyor. Ama daha önce diyor ki Barbaros bir rapor hazırlayacak, verecek ama daha önce o raporu hazırlamadı diyor. Tabii rüşveti talep eden kişi iddiaya göre bir şüpheye kapılıyor. Onun da ayrı bir videosu var. Onu verelim arkadaşlar. Diğer videoyu da verelim. Çünkü bu pazarlıklar, bu konuşmalar yapılırken aynı anda burası bir caminin avlusundaki kafe gibi bir bölüm. Üç şerefiyeli bir caminin. O videoyu da bir izleyelim. Neden şüpheye kapılıyor rüşveti isteyen kişi? Onu da bir dinleyelim. Ne söylüyor?
3: Sen hallet işini. Benim ofise gel abi ya. 5 dakika gelirsin, ne olacak?
1: Abi ofise gelmem abi. Sen benden şüphe duydun, ben ofise gelmem. Sen bilirsin. İyi, ben iyi.
3: Şuradaki arkadaşlar emniyetten.
1: Hangisi?
3: Sağ arkada.
0: Yeterli arkadaşlar. Bunu durduralım. Pazarlık uzarken arka tarafta tabii bunları takip eden, mahkeme kararıyla takip edilen belli ki emniyet personeli var. O emniyet personeliyle ilgili bir şüpheye kapılıyor. Engin Yağcı ve ofisine davet ediyor. Ve ofisine davet etme sürecinden sonra bütün bu tespitler yapıldıktan sonra gördüğünüz üzere iki ayrı suçlamayla gözaltına alındıktan sonra çekilmiş bir fotoğrafı, 4 bilgisayar, 2 defter ve 1 evraka da evinde yapılan ya da ofisinde yapılan aramayla el konuluyor. Teknik ve fiziki takip kararı olduğunu da söyleyelim. Bu da böyle çarpıcı bir rüşvetin belgesi niteliğinde savcılığın tespitiyle ortaya çıkmış bir durum. Evet, devam ediyoruz.

0: Evet, yapay zeka çağındayız ve her şeye, her yere sirayet eden bir teknoloji ya da imkan ya da olanaktan bahsediyoruz ama bunu tabii suç grupları başka amaçlarla kullanıyorlar ve o olanakların kendilerine sağladığı yöntemleri yeni suç türleri üretecek şekilde ya da yeni yöntemler üretecek bu tip mağduriyet yaratacak şekilde kullanıyorlar. Bütün bu hikayeyi konuşacağız. Profesör Doktor Ali Murat Kırık diye. Kırık'la birlikte yapay zekalı dolandırıcılık
1: Evet.
0: yöntemleri üzerinden konuşacağız. Şimdi otonom bir siber suç endüstrisi kavramı
1: Evet.
0: ortaya çıktı. Nedir bu? Biz kendimizi, vatandaşlar, yurttaşlar kendilerini buna karşı nasıl koruyabilir?
1: Şimdi tabii Zülfikar Bey, dijitalleşmenin etkisiyle birlikte artık birçok verimiz dijital ortamda. Sosyal medya kullanıyoruz, internet sitelerini kullanıyoruz, her yere veri bırakıyoruz. Dolayısıyla artık bundan sonraki süreçte üretken yapay zeka modelleri bizim kişisel verilerimizi analiz ediyor ki open source dediğimiz açık kaynaklar üzerinden bunları gerçekleştiriyor ve sizin dijital bir profilinizi oluşturuyor. Yani mağdur kimse işte Zülfikar Ali Aydın da olabilir, Ali Murat.

0: kırık da olabilir. İkimizin diyelim profillerini araştırıyorlar, analiz ediyorlar. Daha sonraki süreçte AI agent dediğimiz yapay zeka botlar, casuslar var. Bunlar sizin adınıza aslında prompt, komut vererek dolandırıcılık işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Yani site aç dersin, açar, gelir sizin verinizi kullanır, sizin adınıza konuşma yapar, görüşme yapar. Yani geldiğimiz teknoloji itibariyle, hele hele bakın 2026 yılındayız, bundan 3-4 sene sonra çok daha ciddi tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacağız.
1: Evet, LED'i verelim arkadaşlar. LED'de yeni bilgiler var, buyurun devam edin, siz konuşacağız üzerinde.
0: Ve bundan sonraki süreçte artık otonom sistemler tamamen suç örgütlerinin lehine çalışır duruma geldiler. Yani bu aslında insanlığa fayda sağlayacak bir teknolojiyken tamamen kişisel verilerin, bilgilerin bizler tarafından da yanlış bir şekilde kullanılmasından ve paylaşılmasından dolayı maalesef çok ciddi bir veri var. Yani büyük veri var, big data. Bu verileri kullanarak suç örgütleri çok rahat bir şekilde kimisine işte dediğim gibi ses üzerinden dolandırıcılık yapıyor, kimisine yapay zeka üzerinden yapılıyor, kimisine mesela işte dediğim gibi sahte bir sponsorlu reklam çıkıyor ki evet. Zülfikar Bey şu an özellikle yani incelenen dosyalara baktığınızda banka dolandırıcılığı özellikle tamamen sahte bir şekilde yapılıyor, gerçekleştiriyor ki artık şöyle bir durum var, kıymetli izleyicilerimize anlatalım. Banka gibi sizi arıyorlar, bilgileriniz var ancak şifrenizi tuşlatırken o frekans analizini gerçekleştirip sizin bastığınız tuşun bile hangi şifre olduğunu, hangi rakam olduğunu anlıyorlar. İşte bunu da çözen yapay zeka oluyor.
1: Evet, yani mesela bir suç grubunun üyesi yapay zekanın en çok mesela kendisine ele veren yöntemlerini eleyecek bir analiz yapıp kendisine yeni bir şey sunmasını da sağlayabilir.
0: Maalesef öyle. Evet. Suç örgütleri şu an işte bu otonom sistemleri kullanıyor. Bir de bunun biliyorsunuz premium ve pro ücretli abonelikleri de söz konusu. Burada hiçbir engel, hiçbir filtreleme söz konusu olmadan çok rahat bir şekilde bunları analiz edebiliyorlar. Artık kodda geliştirebiliyorlar, kodda yazabiliyorlar. Yani çok rahat bir şekilde bir siteyi verip bu sitenin klonunu oluştur dediğinizde Zülfikar Bey hiçbir engelle karşı karşıya kalmadan ellerini
1: klon dediğiniz sahici yapıyorlar. Bir yapay zeka doğrudan kişiyle temas kurup
0: evet.
1: Mağdurla temas kurup onu doğrudan aslında bir real bir insandan bahsetmiyoruz. Yapay zekanın kendisi dolandırıyor.
0: Yapay zeka dolandırıyor. Evet. Aynı
1: arkadaşlar bir grafiği
0: bu.
1: Bir önceki grafiği bir verir misiniz? Çünkü orada ses... Siz devam edin hocam.
0: Tabii. Şimdi efendim dolayısıyla şu noktaya geldik biz artık. Hiçbir engel olmayan bu teknoloji artık maalesef insanlığın sonunu getirebilecek ve dolandırıcılıklarda da üzülerek söylemek gerekir çok kullanılıyor. Geçtiğimiz dönemlerde sizle yaptığımız yayınlarda çok iyi hatırlıyorum. İşte ünlü isimlerin, sanatçıların, siyasetçilerin işte videoları kullanılıyordu, deepfake yapılıyordu, gerçekleştiriyordu. Şimdi ne yapmışlar Zülfikar Bey biliyor musunuz? Şunu diyorlar. İşte bu dolandırıcılığın çözümünü biz buluyoruz. Dolandırılan vatandaşlarımız lütfen bize başvurun. Biz çok rahat bir şekilde bunları geri göndeririz deyip şimdi bu sefer de bunları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. YouTube'da bir video seyrediyorsun. Çat önünüze diyor ki işte dolandırıcılık ofisi, dolandırıcılık bürosu. Biz dolandırılan vatandaşlarımızın yanındayız. Bir de birkaç kişi de çıkıyor.
1: Hani gel gel yapıyor
0: evet,
1: aslında
0: bir de,
1: dolandırmak için.
0: Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani
1: mağdurları bir kez daha dolandırmak.
0: Mağdurları bu ikincil dolandırıcılık diyoruz biz. Evet. Diyelim siz kripto paradan ya da banka hesabınızı başkalarına kullandırmaktan ya da internet ortamında bir link tıklamaktan dolandırıldınız. Bir liste oluşturulmuş. Bu listeyi daha sonra avukat gibi, işte dediğim gibi hakim gibi arayıp paranızın izini bulduk. Şurada dolandırılmışsınız. Evet şu linke tıklamışsınız. Evet. Vatandaş da diyor ki evet gerçekten öyle. Bunların hepsinde maalesef yapay zeka kullanılıyor.
1: Şimdi ses deepfake dediğimiz bir ses üretme, görüntü üretmeyle. Evet. Bunları da daha çok hedef kitle bu üretim süreciyle hani dolandırıcılar açısından kadınlar, çocuklar ağırlıklı onlar galiba.
0: Tabii çünkü evet. Şöyle şimdi özellikle diyelim siz bir müzik grubuna ya da bir sanatçıya hayransınız. Bunun üzerinden de gerçekleştiriliyor. Yani onun gibi arıyorlar. Böyle çok fazla da mağdur söz konusu oldu. İşte diyorlar ki hatta dikkat edersen Fransa'da öyle bir durum söz konusu olmuştu. Onların seslerini, görüntülerini taklit ediyorlar. Ve onlar adına hatta sahte hesaplarda açıyorlar. İşte diyor ki mesela bakın ben işte böyle bir kripto para ya da bir coin çıkartıyorum. Hayranlarıma da bunları satıyorum deyip bunu da çok rahat bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Bunu nereden anlıyorlar? Şimdi hepimiz dijital iz bırakıyoruz. O dijital ayak izi bırakıyoruz. Şu an bizim arama motorlarında ne aradığımızı bilen bir sistem teknoloji var. Dolayısıyla sizin cihazınıza indirilen o çerezler sizi aynı zamanda takibinizi sağlayarak analiz

0: İzlerinizi de gerçekleştirmiş oluyor Zülfikar
1: Şimdi
0: Bey.
1: Bizim genel olarak söyleyeceğim, bu adliyeye ya da polis karakoluna yansıyan bütün tutanaklara baktığınızda, diyelim ki sizi sahte bir siteye yönlendiriyor ama insanlar bir resmi site gibi girdikleri yerin uzantısına, yani satır aralığına bakmıyorlar.
0: Tabii.
1: Ya bu çok yaygın bir hale dönüşmeye başladı. Mesela resmi görünümlü sahte portallar ya da bir siteleri de kopyalayarak yapıyorlar.
0: Ama onu da...
1: Ve çok ciddi oranda bu dolandırıcılık türünün vaka sayısı arttı.
0: Hemen bir örnek vereyim.
1: Tabii.
0: Samsun'da yaşanan bir olay var. Daha yeni, bir iki günlük bir mevzu. Bir hanımefendi randevu alacak. Randevu almak için diyor ki meherese randevu. Hepimizin yaptığı şey. Ne yapıyor? İlk çıkan siteyi tıklıyor. Sponsorlu da bir reklam vermişler oraya. Evet. Direkt giriyor, sanki meherese sitesine giriyor. İşte kart bilgilerinizi diyor şimdi girmeniz lazım. 44.500 lira mağdur oluyor, dolandırılıyor. Ama o siteyi nasıl oluşturuyorlar? Çok rahat. Yaptığınız işlem şu. Yapay zekayı veriyorsun. Diyorsunuz ki bunun kodlarıyla birlikte kopyasını, klonunu oluştur. Bu kadar Zülfikar Bey. Yani evet. Kod bilmesine, artık dolandırıcıların kod bilmesi, yazılım bilmesine de gerek yok. Artık iş çok tehlikeli boyutlara gelmeye başladı. Sesi, evet, görüntüyü de taklit ediyorlar. Biliyorsunuz yani bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın sesiyle, görüntüsüyle bile insanlar dolandırıldı mı aldı. MİT biliyorsunuz, evet, operasyon gerçekleştirmişti yani.
1: Şimdi eğitimli grubu ayrı dolandırma yöntemleri var. Eğitimsiz grubu, vallahi, ayrı dolandırma yöntemleri var. Gerçekten mesela şimdi... aslında bu yapay zekanın zehirlenmiş kısmı. Zehirlenmiş AI teknikleri kullanıyorlar. O da çok önemli. Mesela yatırım yapmak isteyen, finansal okuryazarlığı yüksek olan insanları da dolandırmaya dönük faaliyetler,
0: tabii,
1: var. Onlar görece daha paralı ya da ekonomik durumu yüksek olarak gördüğü için özel olarak onları da hedef alıyorlar.
0: Kesinlikle. Bunları ne yapıyorlar? Dijital ortamda veri ve istihbarat topluyorlar. İlgi alanlarını alıyorlar. Paylaşımlarına bakıyorlar. Artık buna gerek yok. Profili verin Zülfikar Bey yapay zekaya. Bu kişinin ilgi alanlarını tespit et. Neyi sever, neyi hoşlanır? Hani yapay zekalı dolandırıcılık dediğimiz sistem tam da bu. Yani, evet, sizin profillerinizi internet ortamda ayak izlerinizi sürüyorlar ve artık dikkat edin, kişiye özel diyor ki siz diyor şu bankada hesabınız var. Evet, doğru. Şuraya diyor hesap açmışsınız. Evet, doğru. Bunların hepsi bir araya geldiğinde kişiye artık inanıyor, ikna alıyor. Sizle yine bu panel dediğimiz sistemleri biliyorsunuz çok işlemiştik, konuşmuştuk. Yani anlatmıştık bu konuları
1: da biliyorsunuz. Tabii, tam da onu soracaktım. Burada en vahim olan kısmı herhalde kendi biyometrik verilerimiz, kimlik bilgilerimiz, bunları kaybedecek şekilde hareket etmek. İşte. Ya da başkasının eline geçecek şekilde. Veri güvenliğimiz yeterince sağlam mı? O konuda da çok tartışma var ama herhalde en vahim olanı, evet, sonuçları en ağır olanı bunlar oluyor.
0: Kesinlikle
1: değil mi?
0: Oluyor. Evet. Çünkü efendim şöyle bir şey düşünün. Bakın, en büyük sorun şu. E-ticaret sitelerine giriyorsunuz. İnternet sitesinden alışveriş yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kart bilgileri kayıt altına alınıyor aslına bakarsanız orada. En ufak bir güvenlik açığı söz konusu olsa, ki bilindik güvenilir sitelerde de biliyorsunuz veri sızıntıları söz konusu oluyor. Kart, evet, bilgilerini kaydediyorsunuz. Önemli olan orada ne? Sizin o hesabınızın olduğunu, o bankada olduğunu tespit etmeleri. Ondan sonra ikinci aşama devreye giriyor. Bankacı olarak arıyorlar işte 0850 numaralarda. Phishing dediğimiz, hani phishing nasıl oltalama? Phishing de sesli bir şekilde oltalama. Gayet bir banka personeli gibi Zülfikar Bey.
1: Sorularınıza,
0: evet,
1: cevap veriyor.
0: Evet efendim, işte bir işlem yapılmış. Sizin adınıza bunun gerçekleştiğini görüyoruz. 4500 lira sigorta ödemeniz olacak. Bunun da cezası var. Hemen yapmanız lazım. Zaten hızlıca hemen panik yaptırmaya çalışıyorlar. Tabii.
1: Burada bu tip vakalarda rakamın küçük tutulmasının sebebi, ya 5000 liram gitti ama ben bunun peşinde mahkemeye, karakola mı gideceğim? O öyle bir planlama da var galiba.
0: Evet. Zaten öyle çok rahat bir şekilde insanları dolandırabiliyorlar. Vatandaş da şunu diyor, ya 5 bin liram gitsin, 10 bin liram gitsin, uğraşmama değmez, mahkemeye gitmeme değmez, evet, avukat tutmama değmez diyor. Ama günün sonunda o kişisel veriler çalınarak sizin adınıza çok daha büyük işlemler yapılabiliyor kıymetli insan. Sizin, evet, kişisel verileriniz, biyometrik verilerinizle sizin adınıza her türlü işlem yapabiliyorlar biliyorsunuz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz ama bir grafiğimiz daha var, o diğer grafiği de verelim, kısaca bir özetleyeyim. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 18 ilde bir dolandırıcılık operasyonu yaptı. Buna dair çok sayıda mağdur olduğu için yüksek kazanç vaadiyle yapılmış bir dolandırıcılık. Yine sosyal medya kullanılıyor. 246 milyon TL'lik bir vurgundan bahsediyoruz. Evet. MASAK raporu hazırlanmış. Bu MASAK raporuna göre 351 milyon TL'lik bir işlem hacmi var ama dolandırıcılığın rakamsal boyutu bu, mağdur vatandaşlar açısından 246 milyon TL'lik bir vurgundan bahsediyoruz. Yine sahte ünvanlar kullanıyorlar.
0: İşte.
1: Banka görevlisi, kamu görevlisi ve firma.

0: temsilcisi diye. Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, geldiğiniz için teşekkür edelim.
1: Biz teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun.
0: Konya'ya gideceğiz. Evet. Neden gideceğiz? Çünkü Aslan Ömer Aktaş'ın bir konuğu var. Konya'daki Gastrofest Festivali ile ilgili orada bir etkinlikler olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la konuşacak. Evet, hemen görelim kendilerini ve gördük Aslı'yı ve sözü kendisine bırakalım.
2: Zülfikar Ali Aydın, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Konya Gastrofest için Konya'da festival alanındayız. Konya'nın en meşhur lezzetleri bugün burada bir araya geliyor. Bizim de yanımızda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay var. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
2: Nasıl bir festival bekliyor Konyalıları?
3: Artık geleneksel hale geldi. Bu yıl dördüncü kez kapılarımızı açıyoruz. Konya Gastrofest, benim şehrimde yemek bir medeniyettir sloganıyla 4 yıldan itibaren gelen hemşerilerimize Konya'nın lezzetlerini anlattığımız büyük bir lezzet şöleni. Aslında gelen her yaşta insanın kendine ait bir şey bulacağı, bir etkinlikte katılabileceği çok önemli bir festival. Konya 91 coğrafi işaretli ürünüyle Türkiye'nin önemli gastronomi şehirlerinden birisi ve Çatalhöyük'ten başlayarak yolculuğunda çok önemli lezzetler ortaya çıkarmış bir şehir. Burası bir başkent. 200 yıl boyunca Selçuklu saray mutfağında yetişen ürünleri, geliştirilen ürünleri Konyalı olarak gelen misafirlerimize aktarıyoruz. Çok coşkuyla başladık. İnşallah pazar akşam saat 23'e kadar da büyük bir coşkuyla devam edeceğiz.
2: Başkanım, Konya deyince aslında etli ekmek geliyor aklıma, evet. Ama burada farklı lezzetler de görüyorum. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz?
3: Aslında bir ürünün çok baskın olması bir şehir için bir avantaj, bir taraftan da dezavantaj. Özellikle son dönemde yağ somunu çok önemli bir kahvaltı markası haline geldi. Yine bamya çorbası Konya'nın en önemli lezzetlerinden birisidir ki o da Konya saray mutfağının en önemli ürünlerinden birisi. Çünkü bamya Konya'da yetişmez ama bölgede yetişen ürünler sarayda harmanlandığı için ortaya böyle güzel lezzetler çıkmış. Yine höşmerim tatlımız ve tabii Konya'nın olmazsa olması fırın kebabımız, sacarası, karamık çorbası ve etli düğün pilavından oluşan. Bu sadece lezzetlerin bir kısmı ama geldiğinizde Konya'nın önemli gastronomi lezzetlerini bu festivalde görebilirsiniz. Konya çok zengin bir mutfağa sahip. Biz bir medeniyettir derken aslında bir şeyi ifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü 10 bin yıllık bir şehirde, Hazreti Mevlana'nın şehrinde, Hazreti Mevlana'nın dergahındaki en önemli mekan Matbaa-ı Şerif. Ve orada sadece yemek pişme insanla yetişiyor. Yine türbesi olan, dünyadaki tek aşçı olan Ateşbazı Veli Hazretleri Konya'mızda bulunuyor. Ve Konya'nın bu büyük coğrafyasında çok farklı ürünler yetiştiği için o da gastronomiye yansıyor. Dolayısıyla çok güzel lezzetlerle bütün hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah gelen misafirlerimize Konya'yı anlatacağız. Sadece bizler değil, Türkiye'den ve dünyadan ünlü şeflerimiz bizimle beraber. Bu yıl uluslararası manada şeflerimiz de workshoplarıyla Konya'nın coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı ve yapımı ile ilgili burada çeşitli etkinlikler atölyelerimizde oluşacak. Ayrıca 170'e yakın standımız var. Yemeklerimiz sadece bundan ibaret değil. Geldiğinizde bu büyük coşkuya katılabilirsiniz. Ve Konya'nın festivalleri artık sadece Konya için değil, özellikle bölge illerden de çok yoğun bir katılımcı alıyor. Geçtiğimiz yıl 290 bin ziyaretçiyle kapatmıştık. İnşallah bu yıl 300 bin sayısını aşacağımız gastronomi festivalimiz Kalehan Ecdat Parkı'nda 110 bin metrekarelik alanda bütün hazırlıklarımızı yaptık. Sadece etli ekmek için değil, Konya'ya gelmek için birçok gastronomi lezzeti var. Herkesi Konya'mıza davet ediyorum.
2: Aslında sadece yemekler değil, Konya'nın da kültürü de tanıtılıyor bu festival sayesinde, değil mi?
3: Aslında yemek kültürle birleşik. Çünkü yemeği ortaya çıkaran da şehirdeki kültür, bitki deseni, ürünü ve bu yıl bizim temamız ekmek. Çatalhöyük'te bulunan ilk mayalı ekmekten yola çıkarak Konya'nın o tağ ambarı dokusu ve Konya'nın gastronomisinde ekmeğe vurgu yapan, ekmeğin kültürümüzdeki bereket, sabır ve paylaşmanın bir ölçüsünü anlatan etkinlikleri de düzenliyoruz. Yani sadece yemek için Konya'ya gelmek gerekmez. Aynı zamanda arkasında büyük bir kültür ve büyük bir medeniyet var. Bunların hepsini anlamak, görmek ve tatmak için Konya Gastronomi Festivali bütün hazırlıklarıyla gelen ziyaretçilerimiz için hazır.
2: Başkanım, 2000 kişilik toyga çorbası ve bulgur ikramı, evet, yapılacak. Bu iki lezzetin seçilmesinin bir sebebi var mıdır, nedir?
3: Birazdan açılış yapacağız çünkü. Açılışta bu iki lezzeti gelen misafirlerimize ikram etmek istiyoruz. Burası bir tahıl memleketi. Dolayısıyla bulgur da bizim en önemli ürünlerimizden birisi. Düğünlerimizde ikram ettiğimiz bulgur pilavını hemşerilerimize ikram edeceğiz. Ayrıca Toygaç

0: çorbası da Selçuklu'nun ordusuna güç versin diye oluşturduğu bir çorba. Onu da inşallah hep birlikte tadacağız. Aslında medeniyet algımızın en önemli vurgularından birisi bu. Her şeyin bir hikayesi var. O hikayenin arkasında da yüzyıllardır biriktirdiğimiz, Orta Asya'dan yola çıkarak buraya getirdiğimiz büyük bir medeniyet var. Gastronomimizle birlikte Selçuklu Darülmülkü'nü, Hazreti Mevlana'yı ve Konya'nın kültürünü gelen misafirlerimize anlatıyoruz.
1: Peki başkanım, sizin en sevdiğiniz Konya'daki yemeği sorsam siz en çok neyi seviyorsunuz?
0: Konya'nın 91 coğrafi işaretli ürünü var. Hani hangisini seçsem diğeri eksik kalır ama tridimiz, fırın kebabımız, yine etli ekmeğimiz, tatlılarımız ve son dönemde revaçta olan yağ somunu ve tandır böreği de mutlaka tadılması gereken lezzetler. Ama bununla sınırlı kalmayın. Geldiğinizde çok daha zengin bir mutfak sizi bekler olacak. Ve sadece Konya'ya geldiğinizde bedeniniz doymaz. Burası Hazreti Mevlana'nın şehri, aynı zamanda gönlünüz de doyar. Ve Konya 4 mevsim ziyaret edilecek, aynı zamanda bir turizm şehri. Herkesi Konya'mıza her mevsim gastronomimizi ve medeniyetimizi, kültürümüzü tanımak için şehrimize davet ediyorum.
1: Peki, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Canlı yayın konuğumuz Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dı. Gastrofest 6 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek Zülfikar Ali Aydın.
2: Evet, Aslı Ömer Aktaş'a teşekkür edelim ve konuğuna teşekkür edelim. Habertürk Manşet'e bir lezzet festivali arası verdik. Gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bu iki ismi yan yana koyduğunuzda doğal olarak siyasetteki son dönemde, son birkaç ayda yaşanan ayrışma, yeni partinin kurulması ve o arada çıkan siyasi polemik ve gerilimler gündeme gelir. Herkesin aklına gelen o. Şimdi bu mesele etrafında yeni bir polemik var. Nedir o? Tokalaşma polemiği. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak geri döndükten sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel karşılıklı sert açıklamalar vardı. Adli yılın açılışında çekilmiş bir görüntü, bir tokalaşma anı. Adli yıl fotoğraflarında hemen sağ tarafta, benim sağımda göreceksiniz. Bir diğer fotoğrafta, tokalaşma polemiğine neden olan fotoğrafta, hemen burada bir cenazede görüyorsunuz. Yeni Parti'de belli ki bir Sayın Kılıçdaroğlu'na el uzatılması bir rahatsızlık yaratmış. Özgür Özel de bununla ilgili eleştirilere bir cevap verdi. O cevabı bir aktaralım hemen. Ne diyor Yeni Parti Genel Başkanı? Bana uzatılan eli havada bırakamazdım. Siyasi nezaket anlamında bir el uzatıldığında el uzatmak gerekir anlamında söylüyor. Bir de diyor ki o cenazede siyasi gerilimi yansıtmak cenaze sahiplerine saygısızlıktır ifadesini kullanıyor. Kemal Bey beni gördü, yaklaştı. Eli havada bırakmak tabiatıma uygun bir şey değil. Kemal Bey'e tarif edemeyeceğim kadar kırgın ve küskünüm. Ve gönül dünyamda toplu iğne ucu kadar yeri yoktur diyor. Polemiğin son geldiği noktada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği cevap. Devam edelim. Şimdi yine gündeme Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten sonra yeni bir ifade ve soruşturma süreci var. O da dikkat çekiyor. Eski Başbakan, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya dair ayrıntıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Savcılık, Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma giren, geçmişte yaptığı bir konuşmanın görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede kullanılan ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi savcılık tarafından. Davutoğlu 7 Eylül'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip ifade verecek.
3: Bir tarafta iktidarın gücü tekelini alan ve hukuku ve bütün sistemi göre kurgulayan...
2: Evet, İstanbul'da büyük bir istinat duvarı problemi var. Sık sık çöken ve yıkıma ya da çöktükten sonra, çöktüğü anda can kaybına neden olan istinat duvarlarının haberini yapıyoruz. Siz de bu ekrandan izliyorsunuz. Bu kez inşaat halinde bir istinat duvarı çöktü, bir can kaybı var, dahası da var, habere bakalım.

0: İstinat duvarı inşa ediyorlardı. Bir anda göçük meydana geldi. Bir işçi kurtuldu ama diğeri o kadar şanslı değildi. İstanbul Başakşehir'de bir konut inşaatı alanında çalışma yapılıyordu. 25 yaşındaki Tolga Yahşi ve 27 yaşındaki Ferdi Yahşi istinat duvarı inşaatında çalışıyordu. Toprak kaydı. İşçiler göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Zamanla yarış başladı. İlk olarak Tolga Yahşi toprak altından çıkarıldı. Yaralı kurtulan Yahşi hemen hastaneye kaldırıldı. Ferdi Yahşi daha derindeydi. Ekipler ona ulaştığında artık çok geçti. Hayatını kaybeden işçi için mesai arkadaşları gözyaşları döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Şantiye şefi, kepçe operatörü, müteahhit ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.
1: Evet, İstanbul'da bir sanayi sitesinde hemen arkada LED'de gördüğünüz görüntüler. Lojistik deposunda çıkan yangının görüntüleri. Zaman zaman patlamalar yaşandı. Fotoğraflar o patlamalardan sonra alınmış fotoğraflar. İçeride de kimyasal madde yanınca tabii yangın doğal olarak büyüdü. Sonrası saatler süren alevlerle ve yangınla mücadele.
0: Alevler ve peş peşe yaşanan patlamalar korkuttu. Tuzla'da sanayi sitesinde çıkan yangın saatlerce sürdü.
2: Birkaç fabrika ötemizde alevlerin yükseldiğini gördük. Sonra güvenlik amaçlı hepimiz dışarı çıkarıldık.
0: Korkutan yangının adresi İstanbul Tuzla'ydı.
3: Tuzla Deri Sanayi sitesinde başlayan yangın ilk olarak bir lojistik firmasında çıktı. Bu firmadaki kimyasal maddeler nedeniyle de yangın sırasında küçük çaplı patlamalar yaşandı. Alevler kısa sürede komşu fabrikaya sıçradı. Oradan da fabrikaların etrafındaki ağaçlık alana yayıldı.
4: Yangın çıktığı anda tatbikat var zannedildi ama avluya çıkılınca, alevleri görünce herkes ciddi bir olay yaşandığını anladı.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de destek itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının diğer iş yerlerine de sıçrama ihtimaline karşı çalışanlar tahliye edildi.
5: Çatıda çok küçük bir yangın vardı. Bir anda 5 dakikanın içinde bayağı bir çoğaldı yangın. Biz hemen tabii iş yeri olarak hepimiz tahliye olduk, çıktık dışarıya.
6: Elektrikten çıkmış olabilir diye bir söylem var.
0: Ekipler yangını saatler süren uğraş sonucu kontrol altına aldı. Yangının başladığı lojistik deposunda, alevlerin sıçradığı fabrikada ve kereste deposunda milyonlarca liralık hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başladı yangın. Büyük bir paniğe neden oldu. Sonrasına bir bakalım ne olmuş.
0: Yangın otoparkta başladı. Dumanı tüm binayı sardı. Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
7: Yangından dolayı çocuğuyla beraber şeyin diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangının dumanı da binanın içine yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Önce otoparktaki yangın söndürüldü. Ardından da evlerinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başladı. O sırada bir aile dumandan etkilenmemek için pencereden dışarı çıktı.
7: Yangından dolayı çocuğuyla beraber şeyin diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için.
0: Ekipler itfaiye merdiveniyle aileyi kurtardı. Dumandan etkilenen 42 kişi tahliye edildi. 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Otoparktaki bazı araçlar yandı. Olaydan önce iki çocuğun ellerinde kartonlarla otoparka girdiği görüldü. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
1: Evet, bu haberle Habertürk manşetin sonuna geldik. Birazdan akşam haberleriyle Hülya Ülkenek karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Ve iyi akşamlar Hülya Hökenek ben. Bir bağlantıyla başlayalım mı bugün akşam haberlerine? Alihan Kuris soruşturmasında yeni bir gelişme var. Ayrıntıları hemen Arzu Kaya bize telefonda aktarsın. Arzu, senden alalım detayları.
1: Aslında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Bir gözaltı kararı verildi ve Denizolgun'un doktoru N.D. gözaltına alındı. Peki hangi suçtan? Yalan tanıklık suçundan gözaltı işlemi uygulandı. Daha önce dosya kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermişti doktor N.D. Şimdi de emniyetteki işlemlerin ardından yarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verecek. Tabii eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet

0: Başsavcılığınca bir soruşturma yürütülüyordu. Sıcak bir gelişme yaşandı bugün itibariyle ve eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin bir gözaltı kararı uygulandı. Denizolgun'un doktoru N.D. yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı ve şu anda da emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yarın savcılık karşısına çıkacak ve bu ölüme ilişkin, şüpheli ölüme ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da ifade vermiş olacak.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Arzu, sağ olasın. Önemli bir gelişme bu. Şöyle yapalım. Akşam haberlerinde öne çıkardığımız gündem maddeleri var. Onlardan ilki elbette denizde yaşanan kazalar. Bakın, yani Marmara'da başka, Girne'de başka, konuklarım da olacak tabii, elbette konuşacağız. Marmara'da tam 10 tane denizcinin kayıp olduğu kazadan bahsediyorum. Bu kazaya neyin yol açtığı sorusuna bilirkişi raporu yanıt verdi. Şimdi raporun ayrıntılarını elbette aktaracağız, üzerine konuşacağız. Ve kayıp Gülistan Doku için yürütülen cinayet soruşturmasından da bahsedeyim. Çünkü iki yeni tutuklama haberi daha var. Dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi suçlanıyor ama neyle suçlanıyor, ona da bakacağız. Üçüncü gündem maddesi ikinci el otomotiv piyasasına da bakacağız. Yani hem sıfır aslında hem de ikinci el otomotiv piyasasında bir durgunluk var. Bu durgunluğun nedeni ne? Önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan TOGG'un ekonomik modeli piyasayı elbette etkileyecek. Nasıl etkiler? Yine konuğum var, onunla da değerlendireceğim. Akşam haberleri başlasın efendim. Ve tam 3 şehirden geldi orman yangını haberi. Aydın, Antalya ve Bolu'da orman yangını çıktı. Ekipler yangınları kontrol altına almaya çalışıyorlar. Detaylandıracağım ve Aydın'daki yangın Çine ilçesinde bahçe arası mevkiinde ormanlık alanda başladı bu arada. Yükselen dumanı görenler hemen durumu 112'ye bildirdiler ve bölgeye kısa sürede Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda uçak ve helikopter müdahale ediyor. Bir yangın haberi de Antalya Manavgat'tan geldi. Örenşehir yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına 8 hava aracı ve onlarca orman işçisiyle müdahale sürüyor. Bolu'da da Gerede'de, özellikle Gerede ilçesinde otluk alanda başladı yangın. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı ve ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bir Elif'e gidelim, Elif'le konuşalım. Çünkü Marmara'da 10 denizcinin kayıp olduğu gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu da tamamlandı. Ön rapor var. Ön rapora göre de kazada hem batan Tuğberk İmamoğlu hem de Alsu gemisi kusurlu. Yani iki gemi de kusurlu. Rapordan satır başları, bir taraftan arama çalışmalarındaki son durumu Elif Yavuz'dan alalım. Elif, sana da iyi akşamlar.
2: Bir kişi raporu çıktı. Aslında detaylı da bir rapor olduğunu ifade edebiliriz. Her iki geminin kaptanının yaptığı hatalar, gemideki bazı kusurlar paylaşıldı. Öncelikli olarak Alsu gemisinin duyarsız ve dikkatsiz davrandığı, öte yandan gemide tecrübesiz bir kaptanın yer aldığı ifade edildi. En öne çıkan başlıklardan bir tanesi buydu. Bir diğeri ise batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle alakalıydı. Tuğberk İmamoğlu gemisinde bir AIS cihazı var. AIS cihazının GPRS gibi düşünebiliriz. Gemilerin gittiği güzergahı gösteren aslında cihaz, bir sistem. AIS cihazının kapalı olması nedeniyle hayalet gemi modunda olduğu ifade edildi. Bu yüzden de Alsu gemisinin 1.8 mile kadar Tuğberk İmamoğlu gemisini fark edemediği, 1.8 mil yaklaştığında artık radar ekosunda görünmeye başladığı ifade edildi. Alsu gemisiyle alakalı olarak en yoğun ve riskli trafik bölgelerinden biri olan separasyon hattına keserken köprü üstünde tek bir zabit dışında dümenci veya gözcü bulundurmamıştır. Gözle ve radarla yapılması gereken tam bir gözcülük kuralı açıkça ihlal edilmiş ifadesi yer aldı. Öte yandan Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının kapalı, arızalı ya da dış müdahale sonucunda işlevini yerine getirememesi, yeterli çalışamamasının hayalet gemi olduğu notu yer aldı. Ve yine bu noktada çatışmanın meydana gelmesinin ardından asıl kök nedeninin, bu kazanın kök nedeninin çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybıdır.

0: ifadeleri yer aldı. Yine Asu gemisiyle alakalı olarak ortaya çıkan bir detay da şu ki çift 04 arasında yani kazanın gerçekleştiği saatlerdeki vardiyada görevli olan kaptanın, 3. kaptanın kazadan bir gün önce gemiye dahil olduğu, çift 04 arasındaki ilk vardiyasının ilk seferinin de kaza zamanında olan vardiyası olduğu yer aldı bilirkişi ön raporunda. Öte yandan Tuğberk İmamoğlu gemisi kazayı fark ettiği anda, yani iki gemi birbirine yaklaştığını fark ettiği anda telsiz konuşmaları var farkındaysanız. Tuğberk İmamoğlu gemisi Avsu gemisine iskeleye kır uyarısında bulunuyor. O uyarısını yineliyor. Ancak raporda ortaya çıktı ki Tuğberk İmamoğlu gemisinin bu çarpışma anlarında uygulanması gereken bazı protokoller var. O protokollere aykırı olarak bir anda iskeleden sancağı kırdığı ifade edildi ve bu ani manevra değişiminin de kazanın şiddetini arttırdığı ifade edildi. Yani eğer böyle bir protokol dışı bir manevra yapmasaydı, acil tornistan yapsaydı ya da stop etseydi, motorları durdursaydı belki de bu kazanın bu kadar şiddetli olmayacağı ifade edildi yine bilirkişi raporunda. Yine Asu gemisinde tek başına tecrübesiz bir zabitin bulunması ve bu durumun zamanında analiz edilememiş olması can kaybı faciasının kapısı aralanmıştır ifadeleri yer aldı. Birbirlerini fark edememiş olmaları kazanın başlangıcı oldu. Tuğberk İmamoğlu gemisinin 05 mil kala iskeleden sancağı manevra alması da bu kazanın şiddetini arttırdığını özet olarak söyleyebiliriz Hülya Ökenek.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Elif. Önemli aktardıklarında, benim de konuğum var. Ben de konuğumla konuşacağım. Konuğumu görebilirsem eğer, Marmara'daki gemi kazasına ilişkin ön raporu değerlendirmesini isteyeceğim kendisinden. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Orhan Kasap. Yayın konuğum, akşam haberlerinin. Hoş geldiniz. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Hülya Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben yönetmenim Gökhan'dan da rica ediyorum. Bu raporun bilirkişiye göre ön değerlendirme raporunu editörüm Kemal de sağ olsun organize etti. Böyle bir 4 madde halinde öne çıkan özellikle. Onları da bir okuyalım, üzerine de değerlendirme yaparsanız çok sevineceğim. Şimdi benim anladığım, yani iki tarafta da sıkıntı var. Ama tabii Asu gemisi en yoğun ve riski trafik bölgelerinden biri olan separasyon hattını keserken köprü üstte tek bir zabıt dışında dümenci veya gözcü bulundurmamış. Yani gözle ve radarla yapılması gereken tam bir gözcülük kuralı açıkça ihlal edilmiştir deniyor. Bir öne çıkardığımız editörümle birlikte ikincisine gelelim. Bunları tek tek okuyalım ki üstüne siz konuşun. İkinciye getirmişsiniz. Tuğberk İmamoğlu gemisi de AİS cihazı kapalı, arızalı olması ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması olarak hayalet gemi modunda seyrederek bölgedeki diğer gemiler için seyir tehlikesi yaratmış. Yani bu da ilginç. Üçüncüye gelelim hemen arkadaşlar, hızlı hızlı biraz. Çatışmanın ve ardından meydana gelen batma ve mürettebat kayıp faciasının esas kök nedeni çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği. Yani vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi, durumsal farkındalık kaybı çok önemli. Asu köprü üstünde tecrübeli kaptanı ve ek bir gözcüyü bulundursaydı Tuğberk İmamoğlu'nun kontrolsüz sancağa dönüş manevrası 0.5 yani 0.5 mil yerine 1,5 ya da 1,8 mil mesafede saptanabilirdi. Makineler stop edilerek veya acil tornistan verilerek Tuğberk İmamoğlu'nun batması engellenebilirdi. Şimdi bütün bu açıklamalar öne çıkan ön bilirkişi raporundaki değerlendirmedeki açıklamalar bize ne söylüyor gerçekten? Hem denizcilik açısından, işin pratiği açısından, teknik açıdan, buyurun.
2: Evet, öncelikle iyi yayınlar, tekrardan geçmiş olsun. Kayıp vatandaşlarımız için de tekrar umarım sağ salim buluruz, dua ediyoruz bunun için. Şimdi ya rapora gelirsek, rapor tabii şu an için maalesef bir gemimiz battığı için ve o personele de ulaşamadığımız için sadece Asu gemisi üzerinden alınan verilere dayanıyor, ön verilere dayanıyor. Daha bunun daha geniş

0: verileri de olacak. Buradaki gemi üzerindeki VDR kayıtlarının da tamamen açıklığa kavuştuktan sonra daha detaylı şeyler de olacak burada. Tabii burada sadece Ağustos gemisi üzerinden aldığımız kayıtlar üzerine konuşuyoruz. Çünkü bilirkişi raporda şu an itibariyle diğer gemiye ulaşamadığımızı battığı için ve personeline de ulaşamadığımız için, sözlü olarak da bir ifade alamadığımız için Ağustos'un üzerinden ilerleyeceğiz. Başlıklar üzerine sizin de bahsettiğiniz için öncelikle gözcülük kısmına gelelim. Bu tür sığ sularda veya separasyon alanlarında, trafiğin yoğun olan alanlarda köprü üstünde belirlediğimiz 3 veya 4 ayrı vardiya tutma modeli oluyor. Bu bütün şirketlerde bu modeller ayrı ayrı kendi içinde şekillenebiliyor ama genel itibariyle bu modellerin hiçbirinde güvenlik saf dışı bırakılmıyor. Önemli olan seyir esnasında sığ sularda veya trafiğin yoğun olduğu alanlarda yolcu sayısının arttırılması, tecrübeli zabit dediğimiz veya kaptan dediğimiz insanların köprü üstünde bulunması, bu tecrübeleriyle oluşabilecek bu tür çatışma durumunun çok önceden tespit edip o tecrübelerini kullanıp çatışma önlemeleri istenmektedir. Beklenen şey budur. Burada da Alsu gemisi separasyon hattına gireceği için Marmara Denizi'nde ilerlerken separasyon hattına yoğun bir hatta cross yapıp yani 90 dereceyle geçiş yapıp o hattın kuzey kısmına geçip güneye doğru, batıya doğru seyir yapmak istediği için burası aslında riskli bir durum. Bu riski minimize etmek için tabii ki minimum gözcünün köprü üstünde olması gerekiyor. Gerekiyorsa dümencinin köprü üstünde olması gerekiyor ve asıl olan gemi kaptanının köprü üstünde olması gerekiyor. Neden? Çünkü denizcilikte kurallar, kaideler olduğu kadar tecrübe de çok önemli. Bütün bu tecrübesini, kaptan tecrübesini kullanarak bu manevradan kaçınabilirdi. Ama bu karşılıklı olan bir şey maalesef. Yani sadece Ağustos gemisinde değil, diğer gemimizde de yani Tuğberk İmamoğlu gemisinde de eksiklikler var. Ama bu eksiklikleri tam anlamıyla şu an o gemi battığı için ve personeline ulaşamadığımız için tam anlamıyla tespit edemiyoruz.
1: O zaman şöyle mi diyorsunuz? Yani bu veriler tespit edemediğimiz için veriler tek taraflı çok da böyle yeterli değil mi diyorsunuz? Yani bu yeterli değil. O yüzden bu değerlendirmeyi yaparken hep böyle bir işte uzak yol gemi kaptanı olarak iki taraf içinde kusur ve aksaklıklar, eksiklikler olsa bile kafamda soru işaretleri kalır. Çünkü diğer gemi batmış durumda ve hani zor. O değerlendirmeyi yapmak için çift taraflı o net bilgileri almak, verileri almak mı gerektiğini diyorsunuz. Bir, ikincisi... siz eğer şimdi bakıyorum bu ifadelere de işte bilirkişi raporuna önümde de benim aynı zamanda. Yani siz mesela bu dosyada bir bilirkişi olsaydınız uzak yol gemi kaptanı olarak yıllarca o sularda mesai harcamış biri olarak sizin için asli kök neden ne olurdu bu kazada? 2-3 gündür üzerine konuşuyoruz çünkü.
0: Evet, ya bu kazadaki asli kök neden bence... Bu tür yoğun trafiğin olduğu bölgelerde köprü üstünü idame eden, köprü üstünde hükmeden zabitin tecrübeli olması gerekiyor. Kesinlikle burada da bizim her zaman başvurduğumuz yöntem senior zabit dediğimiz tecrübeli zabit. Burada kaptan veya onun bir altındaki birinci zabit veya ikinci kaptan dediğimiz daha tecrübeli insanların burada olması gerekiyor. Ama asıl olan kaptan olması gerekiyor tabii ki. Bu ani kararların verilmesinde, doğru kararların verilmesinde çok etken bir madde bu. Nasıl etken oluyor? Mesela burada iki taraflı hatalar zinciri var esasında. Yani bir taraf...
1: Şimdi editörüm Kemal önemli bir şey yazmış. Orhan Bey siz konuşurken başlıca neden deneyimsiz üçüncü kaptan mı demiş mesela. Yani belli sorularımız var ya kafada. Siz de evet, eğer yani o sorular üzerinde de konuşmak isterseniz o sorular da o kırmızı bantta duruyor. Çünkü bütün vatandaşların kafasındaki şimdi, sorular aslında bu sorularda. Buyurun.
0: Evet. Biz bu tür analizleri yaparken esasında sadece gözüken nedene değil de onun altındaki kök nedene bakarız. Yani kök nedeni bulmaya çalışırız ki bunun tekrar etmemesi için. Yani burada tabii üçüncü kaptan dediğimiz zabit arkadaşların tecrübesi az oluyorlar. Yani bu onun aslında bir suçu değil. Bu tecrübesi az olan zabit arkadaşlarımızın gemiye zaten Ağustos gemisinde gördüğüm kadarıyla bir önceki gün gemiye katılmış. Köprü üstü şöyle anlatayım size Hülya Hanım. Birçok cihaz var. Bu cihazların kontrolü, kumandası, o cihazların bize ne dediğini anlamak veya alarm verdikleri zaman o alarmın ne dediğini anlamak bazen birkaç günümüzü alabiliyor. Tecrübesiz zabitlerden konuşuyorum.

0: Gemide ilk faresini tutan bir zabitin ve yanında hiçbir yardımcısı olmayan bir zabit için, yani burada oradaki zabiti suçlamak yerine aslında sistemi öne çıkarmak gerekiyor ve oradaki sistemsizliği öne çıkarmak gerekiyor.
1: Sistem üstünden eleştiri yapmak, daha fazla bir daha bu tarz kazaların olmaması gelişimini sağlar diyorsunuz. Yapın
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani yapın tabii o zaman. Ki, sorun ne orada? Yani sistem
0: ya
1: açısından
0: buradaki sorun sorun şu. Oradaki zabit arkadaşımızın ilk vardiyasında en azından ve böyle bir yoğun trafiğin olduğu bir alanda yalnız bırakılmaması gerekiyordu. Kesinlikle. Zaten gece vardiyasında tecrübeli olsanız dahi yalnız bırakılamazsınız. Gece vardiyasında kesinlikle köprü üstünde bir tane gözcü olması gerekiyor. Bunun sebebi de şudur. Denizcilikte biz şuna inanırız. Bir sürü ekipmanımız var, elektronik ekipmanımız köprü üstünde. Ama asıl olan gözdür. Yani gözün gördüğü bazı şeyleri oradaki elektronik ekipmanlar göremeyebilir. Veya gözün hissettiği bazı şeyleri oradaki elektronik ekipmanlar daha geç bize haber verebilir. O yüzden o kadar ekipman olduğu bir yerde tek bir kişinin hem oradaki ekipmanları kumanda etmesi, hem gözcülük yapması ve ondan sonra da karar verip hızlı bir şekilde uygulaması çok zor. Burada asıl olan oradaki zabit arkadaşımızın tecrübesizliği değil, asıl olan şey oradaki tecrübesiz zabit arkadaşımızın yanında aslında gemideki tecrübeli bir kaptanın ona refakat etmemesi
1: ya gerçekten,
0: ve kazanın bu şekilde yani ana şeyini sağlaması.
1: Aynen. Yani şimdi bilir kişi işte mesela gözcü ve tecrübeli kaptan üstünde durmuş. Mesela siz de mesela bu kadar işte gerekçeler varken o gerekçeyi öne çıkartıyorsunuz. Önemli işte eğer tecrübeli ve yani gözcü olarak tecrübeli biri de öyle bir kaptan köprü üstünde olsaydı belki diğer geminin işte manevrası ne kadar deniyor? İşte 1,5, 1,8 milden fark edilip göz dediğiniz mesele belki bu çatışma önlenebilirdi.
0: Kesinlikle orada 1,8 nautical miles dediği mesafe aslında manevranın önlenmesi için en azından önleyici faaliyeti yapabilmemiz için yeterli bir mesafe oluyor. Ama burada tabii diğer geminin yani Tuğberk İmamoğlu'nun VHF konuşmalarına istinaden sancak sancak geçiş deniyor buraya. Yani halkın anlayabilmesi için her iki geminin sağ tarafını birbirini görmesi anlamına geliyor bu. Son anda işte sebebi bilinmeyen bir şekilde o sancak sancağı manevradan vazgeçip gemiyi sancak alabanda yapıp buradaki Ağusu gemisinin üzerine gelmesi ve işte Ağusu gemisinin de köprü üstünde tek başına olduğu için bunu fark edip onu fark ettikten sonra gerekli tedbirler almasındaki gecikmeden kaynaklanan aslında iki tarafında kusurlu olduğu bir durum var.
1: Evet. Ya çok şimdi bir de mesela şeye dikkat ediyorum. Şu 10-11 dakika meselesi var ya.
0: Evet.
1: Yani o da böyle yani o 11 dakikanın böyle bir noktada ne anlama, böyle bir çatışma ve çarp ya kaza noktasında ne anlama geleceği mürettebat açısından bakıldığında
0: tabii.
1: Mesela onu merak
0: onu
1: ediyorum. Tuğberk İmamoğlu'nun böyle hemen çok hızlı batması. Yani bu sadece işte çarpışmanın, kazanın tekniğiyle, onun geometrisiyle mi açıklanabilecek bir şey? Yoksa yük,
0: şöyle izah
1: yükün
0: şimdi,
1: tarzı değil mi? Yani
0: evet.
1: Buyurun.
0: Hülya Hanım şimdi Tuğberk İmamoğlu gemisi kuru yük gemisi. 1990 yapımı tek çidarlı bir gemi. Tek çidarlı geminin anlamı şu, yük ambarlarıyla dışarıdaki deniz suyunun arasında sadece çelik bir saç var. Bu o yıllarda imal edilen gemiler için normal standartlar ve o standartlarda gemiler yüzemez demiyoruz. O standartlarda gemiler belli aralıklarla, kontrollerle onay aldıktan sonra hala yüzebilirler, seyirlerini sağlayabilirler. Fakat durum şu bir de, hem tek çidarlı olması hem de orada raporda da belirtildiği üzere Tuğberk İmamoğlu gemisindeki zabitin hiç haber vermeden son anda biz alabanda deriz. Gemiyi sancak alabanda yapıp yani size şöyle söyleyeyim. Geminin dümenini sancak dediğimiz yani sağ taraf sancağı alıp hızlı bir şekilde döndürmesinden mütevellit. Geminin yükü de rulo saç. Rulo saç yükü şöyle söyleyeyim size dairesel bir yüktür. Çelik yüküdür bu. Ve top gibidir. Üst üste yüklenir ve aralarında çok kuvvetli laşinkler yapılır. Yani onları birbirine sağlamlaştırmak için. Ama böyle ani bir dönüşte geminin üzerinde de 6-7 nat sürat olduğu için ve gemi siz de bilirsiniz su üzerinde olduğu için yani bir araba gibi düşünmemek gerekiyor. Yani

0: Hızlı bir dönüş esnasında sancağa dönerken gemi iskeleye meyleder. Hı hı. Yani iskeleye doğru yatar. O yatma açısının fazlalaşması rulo saç gibi yüklerde o yükün kaymasına, o yükün hareket etmesine ambar içinde ve çok ağır bir yüktür bu. Size şöyle söyleyeyim. Normalde karayollarında görürsünüz tırların açık dorseleri vardır, büyük tırların. Üzerinde sadece bir tane rulo saç yüklüdür. Bunlar 20 ton, 30 ton ağırlığında evet. Tek rulo saçlardır.
1: Bu daha ve riskli bu, oluyor. Gemi, tek olması, parça evet, parça bölüm olmaması daha riskli.
0: 100 tane
1: oluyor.
0: Rulo saç olduğunu düşünebilirsiniz. Evet.
1: Peki.
0: Ve bu kaydığı anda geminin stabilitesini bir anda değiştiriyor. Ve o kaza anında da bir yaralanma olmuştur muhakkak ki onu da tespit edeceklerdir. Batık tespiti yapıldığı zaman bu gün yüzüne çıkacak. Ama Ağustos gemisine baktığımız zaman çok büyük bir yara yok gemide. O yüzden anlaşılan bu ani dönüşten geminin yatmasına mütevellit yükün kaymış olabileceğini düşünüyoruz. Ve tam o da ambarlarda büyük bir zarar verebilir.
1: O ani dönüş demişken ben yine tabii rapora dönmek isterim. Şimdi şöyle yani rapora göre işte Tuğberk İmamoğlu'nun bu son 0,5 milde sancağı dönüşü var ya.
0: Evet.
1: O ani dönüş evet. Dediğimiz. Onun aslında da bir çatışma işte tetiklediği söyleniyor.
0: Evet.
1: Bu manevra denizcilik açısından bakıldığında ne kadar riskli ve nereye oturtuyorsunuz? Yani pratik açısından.
0: Bu manevra denizcilik açısından çok riskli. İşte az önce de size söylediğim için Tuğberk İmamoğlu gemisi ortada olmadığı için oradaki zabitler ve personelle konuşamadığımız için o kısmı değerlendiremiyoruz ama 0,5 nautical miles mesafede karşı geminin provasına yani ön tarafına dönecek şekilde gemiyi sancak alabanda aldığımız zaman aslında çok kritik bir hata yapıyoruz. O hatanın sonucunda sadece o manevrayı kurtarabilecek şey Ağustos gemisinin manevrası oluyor. Çünkü Tuğberk İmamoğlu da burada çok hatalı bir manevra yapıyor. Hatanın sebebi şu olabilir. Orada da köprü üstünde tek başına varlığı tutan bir zabit olmuş olabilir. O da o anki heyecanla veya tecrübesizliğiyle yanlış karar vermiş olabilir. Hmm. Bu da manevranın en son kazayı tetikleyen bir unsur. Aslında iki geminin de hataları var. Bahsettiğim tabii. Şey bu maalesef. Yani ve bu iki hata ölümcül hatalar birleştiği zaman da çok böyle ciddi bir kaza ile karşı karşıya kalıyoruz.
1: Öyle gerçekten bilmiyorum. Ya şöyle bir de raporda makineler stop edilse işte acil tornistan verilse tamamen önlenebilirdi. Belki darbenin şiddeti azaltılabilirdi gibi bir değerlendirme var. Evet. Rapora bakıyorum. Bu mesela size ikna edici geliyor mu? Yani teknik olarak bakıldığında kendinizi
0: tabii
1: orada
0: şöyle,
1: düşünün. Ya mesela bana kendinizi orada düşünün deseniz ben onu kurgulayamayabilirim. Ama size kendinizi orada ve o an düşünün desem siz onu yapabilirsiniz. Çünkü yıllarınızı harcadınız o sularda.
0: Evet, evet.
1: Sizce?
0: Bizim köprü üstünde şu yazar Hülya Hanım. Bütün gemilerde köprü üstünde koca harflerle puntolarla şunu yazar. Köprü üstündeki zabitler, kaptan arkadaşlarımız, genç kaptanlar, oradaki zabitler, gemi kaptanı köprü üstünde olmasa dahi acil durumlarda sınırsız olarak gemi makinesini, gemi dümenini kullanmaya yetkilidirler. Bu şu demek, yani acil durumda kaptanı arayamadığınız zaman aralığında dahi, normalde biz geminin süratini çok hızlı bir şekilde kesmeyiz. O bazı şeyleri makine dairesine bildirmemiz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Geminin teknik şeylerine hasar vermemek için ama ve lakin bu acil durumlar için geçerli değil. Acil durumda gemiyi en azından stopa çekip o çatışma anında daha yumuşak bir geçiş yapılabilseydi belki de İmamoğlu gemisi darbe almayacaktı ve batmayacaktı ama İmamoğlu gemisinin de sancak alabanda yapıp o rulo saçın kayıp kaymadığını bilmediğimiz için maalesef şu an ona net bir cevap
1: veremiyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani bir eksik taraf var diyorsunuz. Orhan Kasap uzak yol gemi kaptanı sağ olun efendim katkılarınızdan dolayı. Ben hemen Emine Derya'ya gideceğim. Çünkü arama çalışmalarının sürdüğü bir diğer noktada Kuzey Kıbrıs'ın Girne açıkları. Ve şimdiye kadar batan feribottan 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı onu biliyoruz. 19 yolcu maalesef hala kayıp ve kaptan ve mürettebat tutuklu. Tabii bu kaza ülkede bir taraftan da siyasi bir krize dönüştü. Görevden alınan Ulaştırma Bakanı.

0: Erhan Arıklı partisini işte hükümetten çekti. Emine bize aktarır mısın? Yani şöyle denizden karaya geçerken karadaki o siyasi hareketliliği ve aynı zamanda kazaya dair elindeki bilgileri. İyi akşamlar sana da.
1: Evet Hülya Ülkenek, isterseniz önce deniz tarafıyla başlayalım. Çünkü arama çalışmaları Girne'de 30 Ağustos'ta meydana gelen kaza sonrası artık 5. gününde. Şimdi dün akşam saatlerinde aslında...

0: Kurt isimli vatandaşa ait. Yarın bu arada Lefkoşa'da öğle namazına müteakip kendisi için bir cenaze töreni düzenlenecek. Onu da aktarmış olalım. 9 insanımızı kaybettik. 19 kişi ise hala Girne'nin o derin 550 metre derinlikte bulunan enkazında arama çalışmaları sürüyor. Şimdi birazdan bu arada Cevdet Yılmaz bölgede Cumhurbaşkanı yardımcısı, kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstal'la bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Açıklama oldukça önemli çünkü bugün resmi kaynaklardan hiçbir rakam paylaşılmadı. En son dün Cumhurbaşkanı duyurmuştu 9 insanın hayatını kaybettiğini ve 19 kişinin arandığını, ama gece boyunca arama çalışmaları devam etti. Bugün bölgeye gidip gelen işte helikopterleri gördük. Yine TCG Işın ve TCG Alemdar'ında aralarında bulunduğu 7 gemi ve 11 hava aracı çalışmaları sürdürüyor. Şimdi o açıklamanın üzerinden neredeyse 24 saat geçti. Birazdan yapılacak açıklamada rakamlar güncellenebilir. O anlamda da yeni bir aslında belki naaşa ulaşıldığını da duyurabiliriz. Şimdi siyasete nasıl etkileri oldu onu aktarmak istiyorum, ama bir de kadrajdan çekilmek istiyorum. Çünkü olduğumuz noktada önemli. Burada 19 kayıp kişinin ailesi var, yakınları, sevenleri var. Zaman zaman işte çeşitli STK'lar, yetkililer geliyor, ziyaret ediyor. Onlar da artık 5. gününde kimi zaman sabırlar taşıyor, kimi zaman öfkeye dönüyor, kimi zaman acı saatler ilerledikçe, dakikalar ilerledikçe daha da çoğalıyor. Ondan dolayı da aslında burada bir an önce işte insanlar en azından bir mezar taşı olsun, dua edelim diye bekliyorlar. Bu arada aile yakınları da şu an tekrar geldi. Onlar da bugün Cevdet Yılmaz'la bir görüşme gerçekleştirmişlerdi ve limana şu anda şu dakikaları itibariyle geri döndüklerini söyleyelim. 19 kişinin, kaybolan 19 kişinin aile yakınları Cevdet Yılmaz'la yaptıkları görüşme sonrası limana şu dakika itibariyle geri döndüler. Bir de Hülya Ökenek, işte sahada ve denizlerde tüm bunlar yaşanırken Kıbrıs siyasetini de etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Dün Başbakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alındığını duyurmuştu. Bu gelişmeden yaklaşık 2 saat kadar sonra Erhan Arıklı, genel başkanı olduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin hükümetten ayrıldığını duyurdu. Hükümette son olarak aktaralım. Şu anda Kıbrıs'ta 3 ayrı partiden oluşan bir koalisyon hükümeti. Bu ne demek? Yani koalisyon ortaklarından bir tanesi de ayrıldı. Şimdi gözümüz kulağımız birazdan yapılacak açıklamada, dediğim gibi rakamlar güncellenebilir. Az önce bahsettiğim bir siyasi gelişme vardı, Erhan Arıklı'nın görevden alınması. O da uzun vadede Kıbrıs siyasetine önemli etkileri olabilir. Tüm süreci takip ediyoruz.
1: Peki Emine, teşekkürler. Denizden karaya aslında tüm gelişmeleri aktardı Emine, sağ olsun. Bu arada Gülistan Doku soruşturması eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi tutuklandı. Bu iki şüphelinin Gülistan'ın son görüldüğü viyadükten aynı dakikalarda geçtiği, bu sırada tutuklu eski vali Sonel'in eşini aradıkları da belirlendi. Savcı şüphelilerin Gülistan'ı araca aldıkları iddiasını kendilerine sordu. İki şüpheli bakın ne yanıt verdi.
2: Gülistan bu viyadükte son görüldüğünde saat 12.25'ti. 2 dakika sonra viyadükten eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi geçti. Yine saniyeler sonra telefonda kritik bir isimle görüştüler. Gözaltına alınan eski komutan yardımcısı ve eşi haklarındaki iddialara savcı karşısında yanıt verdi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Kahraman da var. Savcı, Gülistan'ın son görüldüğü sarı saltuk bir düğünden çiftin araçla geçtiğini tespit etti. Bu geçiş Gülistan'ın son görüntüsünden 2 dakika sonra kayda geçti. Saniyeler sonra da Burçin Kahraman, tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. Burçin Kahraman ifadesinde arama kaydı için teşekkür etmek için aradım, kötü bir tesadüften ibaret dedi. Ancak savcı bu şüpheli hareketliliğin tesadüf olma ihtimalini son derece düşük olarak değerlendirdi. Eski jandarma komutan yardımcısı Gülistan'ı aracına mı almıştı? Savcı şüphelilere bu soruyu yöneltti.
3: Eşim ve kızlarımla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittik. Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız.
2: İlk soruşturma sürecinde viyadükten geçen 200 kişi dinlenmişti.

0: Kahraman çiftinin de oradan geçtiği biliniyordu ama ifadeleri alınmamıştı. Savcılık bu durumu bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti olarak değerlendirdi. Komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
1: Yargı hizmetlerinin hızlı ve etkin sunulmasına katkı sağlamak için oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu Mersin Adliyesi'nde faaliyete geçti. İlk dilekçenin kabul edilmesiyle büro fiilen hizmet vermeye başladı.
2: Yargıda geciken dosyaların nedenleri tek tek incelenecek. Süreci yavaşlatan aksaklıklar tespit edilecek. Çözüm için somut yol haritası hazırlanacak. Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu Mersin Adliyesi'nde faaliyete geçti. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla oluşturulan büro, Mersin Adliyesi'nin 3. katında hizmet vermeye başladı. Büronun açılışını Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan yaptı. İlk dilekçenin kabul edilmesiyle büro fiilen çalışmaya başladı. Yeni uygulamayla yargısal süreçlerde yaşanan gecikmelerin hangi aşamada ve neden kaynaklandığı tespit edilecek. Sürecin etkinliğini olumsuz etkileyen sorunlar belirlenecek, çözüm önerileri geliştirilecek. Alınan tedbirlerin sonuçları da büro tarafından takip edilecek.
3: Bunlar neden kaynaklandığını tespit edeceğiz. İlgili yerlerde yazışmalarımızı yapıp, takibini yapıp hızlandıracağız.
2: Yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuyla vatandaşa sunulan adalet hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.
1: Şimdi şöyle biraz otomotiv konuşalım dedik. Yani aslında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %20'den fazla düşmüş. Yani sonbahar havası başlığı verdik de gerçekten öyle galiba. Çünkü kayıp da %25'i aştı. Üreticiler araç satışını arttırmak için bir taraftan kampanyalar da yapıyorlar. Böyle işte indirim kampanyaları başlattılar. Öyle böyle de değil yani. Bayağı bir kampanya da var. İkinci el otomobil piyasası da durgun. Ama niye durgun onu merak ediyoruz. Sıfır araç kampanyalarının etkisinin olduğunu ben düşünüyorum. Ama konuğuma da soracağım. Sektörden bir isimle konuşacağız tabii ki. Hüsamettin Yalçın'la konuşacağız kendisi. Etkin de bir isim sektörde. Kartı Genel Müdürü kendisi. Ya şöyle ikinci el piyasasını konuşalım sonra biraz TOG'a da geçelim istiyorum. Çünkü 2027'ye de TOG da biraz böyle hızlı bir giriş yapacak vatandaş için.
4: Yeni model de geliyor.
1: Aynen öyle yani yeni model de geliyor. Ne dersiniz ikinci el otomobil piyasası? Yani gerçekten şu andaki tablo biraz durgun. Yani bu durgunluğu hani biz böyle bazı gerekçelere bağladık ama siz asıl neye bağlıyorsunuz?
4: Şimdi ikinci el araç fiyatlarından başlayalım öncelikle. İkinci el araç fiyatları 2026 yılının Ocak ayından başlayarak bu Ağustos ayına kadar böyle aylık ortalamada %1-1,5 oranında bir düşüş yapıyor. Bir düşüş var ikinci el araç fiyatlarında. Aynen. Ve bu düşüşün de en önemli sebeplerinden bir tanesi, sizi de çok güzel ifade ettiniz. Sıfır kilometre araç fiyatlarında çokça kampanya var.
1: Birçok kampanya var. Bir değer düşüşü falan
4: o
1: değil.
4: Şöyle etkiliyor.
1: Değil mi? Yani hani sıfırdaki, değer kaybı değil.
4: Aynen. Sıfırdaki kampanyalar ikinci el araç fiyatlarını aşağı doğru baskılıyor. Bu da ne oluyor? Ne yapıyor? İkinci el araç fiyatlarını daha da aşağı çekiyor. Şimdi aracın...
1: Ben niye o zaman ikinci el alayım?
4: Herkesin
1: diyoruz.
4: Kafasındaki de bu
1: ben
4: zaten.
1: Ben giderim sıfır alırım çünkü kampanyaya bakıyor. İşte oradaki riske bakıyor. Yani bütçe yapıyor çünkü
4: aracın
1: kendisi.
4: Sıfır kilometre fiyatı 1,5 milyon TL. Kampanyayla 1,200-1,300 lira geliyor. Aynı aracın 1 kilometre, 1 yaş işte 10 bin kilometredeki ikinci el değeri de hemen hemen yakın. Şimdi... Siz olsanız sıfır mı alırsınız, ikinci el mi alırsınız?
1: Ben kesin sıfır alırdım yani.
4: Dolayısıyla ama, böyle bir talep düşüşü oluyor. Talep sıfıra kayınca ki Hülya Hanım bu satış kampanyaları, sıfırdaki satış kampanyaları da sene sonuna kadar devam edecek. Yani ben 2026'nın başında da ifade etmiştim. 2026 sıfır kilometrede satış kampanyalarının hiç bitmeyeceği bir yıl olacak.
1: Tavan olacak o zaman.
4: Yani
1: burada.
4: Çok
1: yani kampanya açısından şimdi, bakıldığında böyle diyorsunuz.
4: Son 4 aya girdik. Otomotiv sektörünün en agresif olarak satış yaptığı aylardır. Dolayısıyla bu kampanyalar devam edecek. İkinci el araç fiyatlarının da yıl sonuna kadar böyle aylık ortalamada %1 ile 2 arasında

0: geri geleceğini bir veri ve analiz şirketi olarak öngörüyoruz. Tabii burada en önemli sebeplerden bir tanesi bu insanların finansmana erişiminin kısıtlı olması, faizlerin işte yüksek olması, krediye erişim maalesef istediğimiz gibi değil.
1: Evet, yani ilk erişim.
0: Altın konusu var.
1: Ay tabii, yani onun
0: yani insanlar
1: etkisi.
0: Yüksek fiyattan altın aldılar. Hmm. Şimdi onları da bozduramıyorlar. Hmm. Otomobil satımına, alımına dönüştüremiyorlar. Dolayısıyla böyle bir etken de var. Ama şimdi rakamlara baktığınız zaman geçen ay yani Temmuz ayında TÜİK verilerine göre 588 bin ikinci el araç devri olmuş. Yani %3'lük bir azalış var. Böyle yandık bittik kül olduk durumu yok açıkçası ikinci el araç satışlarında. Şu an tabii satıcı tarafı dediğimiz esnaf, bayi, galeri tarafı biraz tabii ki endişeleniyor. Ama şu an doğru fiyattan satan satıcı alıcı buluyor. Ha, bu ilan sitelerinde eğer yüksek fiyat satarsanız bekleme süreniz de biraz oldukça artıyor.
1: Evet, yani biraz o zaman hani tok satıcıysan tırnak içinde öyle söylenir ya. O zaman bekleyeceksin işte, biraz da fiyat koyuyorsun üstüne.
0: Tabii ilan siteleri zaten dilek kutusu oluyor.
1: Direkt, aynen öyle.
0: Dilek kutusu. Tabii. Yani herkes kendi dileğini oraya atıyor, oraya veriyor yani.
1: Ne güzel söylediniz. Gerçekten öyle. Ya aman inşallah deyip hemen böyle. Kesinlikle. Ya bu tok meselesi çok önemli. Yani hani ben çok önemsiyorum. Çünkü 2027'de satışa çıkması planlanan daha ekonomik tok diyelim. Değil mi?
0: Aynen.
1: Yani yeni tok piyasayı nasıl etkileyecek demiş editörüm Kemal. Sağ olsun. Doğru da bir soru gerçekten. Etkili de. Şimdi bakıyorum yani tok karşılık buldu ama bu işte daha yeni vatandaşın lehine daha uygun fiyatta piyasaya çıkacak olan tok, onun donanımı ya piyasayı nasıl etkiler, nasıl bir karşılık bulur, o önemli Türkiye'de. 1,3 milyon TL deniyor ama kesinleşmiş fiyat mı? O değil değil mi? O kesinleşmedi.
0: Yok, kesinleşmedi.
1: Mevcut hedef ne siz biliyorsunuz, biraz o kulisi belki verirsiniz. Ve 2027 galiba değil mi?
0: 2027. Şimdi bu sorunuzu cevaplamadan önce hemen bir elektrikli araçların Türkiye pazarındaki durumuna bakalım.
1: Durumuna bakalım, tamam.
0: Şimdi ya çok geriye gitmeye de gerek yok. 2022 yılında bu ülkede 7-8 bin elektrikli araç satılıyordu. Yani. 2023'te bu 70-80 bin lira çıktı. 2024'te işte 100 binlerin üstüne. Geçen sene 150 binler. Yani yükselen bir grafik var elektrikli araç tarafında. Burada da bu potansiyel de devam edecek. Çünkü insanımız elektrikli araca alıştı. Elektrikli araç satın almak istiyor. Özellikle ekonomik tarafı, yani bütçesel düşünüyor. Tok biliyorsunuz ilk çıktığı zaman SUV dediğimiz kasa tipiyle çıkmıştı. Tabii. Ben o zamanlar düşünmüştüm. Ya demiştim ki hani keşke daha ulaşılabilir. İşte küçük bir sedan, B segmenti bir sedan. A segmenti bir sedan, hatchback ile çıksaydı. Ama şimdi artık o algı da oluştu TOK tarafında. TOK çok başarılı. Şu an zaten pazar lideri. Yeni model de geliyor. Bu model pazarı ve Türkiye'de satılan elektrikli araçların rüzgarını en tepeye taşıdı.
1: Yakaladı onu ya. Onu aldı, zirveye
0: aynen,
1: götürdü değil mi?
0: Aynen. Ve
1: şimdi
0: bu sedan mesele, devam edecek.
1: Bu sedan meselesi önemli.
0: Evet, yani Türkiye'nin zaten aracı sedandı. Tabii. Şimdi SUV oldu gerçi ama artık ya ikinci elde hala sedan.
1: Bilmiyorum tabii. Ya araba bana araba demek öyle. Ben sedan yani araba demek öyledir.
0: Bence
1: benim için.
0: Ben de sedancıyım.
1: Yani kesinlikle.
0: O şekilde bir
1: şimdi nedir bu 1,3 yani 1,3 milyon diyoruz ama hani bu daha net değil.
0: Net
1: yani.
0: Değil aynen açıklanacak fiyat ve pazara da oldukça önemli bir ivme yaratacak. Çünkü insanların satın alabileceği bir rakama geldi. Hı hı. Yani sedan segmentine baktığımız zaman hatta B plus segmenti diyelim. Araçlar zaten 1.5 milyon TL'lerden başlıyor. Hı. Yani TOK orada akıllı bir fiyatlandırma stratejisi yaparaktan o 1.3 civarı bir fiyatla çıkacağı zaman kampanyalarda yapıyor. Kredi faiz kampanyası da yapıyor. TOK insanların daha fazla tabii satın alabilmesi için. Orada
1: çünkü yerli, milli bir de mesela tırnak için söylüyorsunuz. Yani o daha fazla ulaşım, daha başka bir reklam aslında bakıldığında. Doğru. O önemli. Ya mesela TOG'un rakibi ne zirvede? B segment diyorsunuz değil mi?
0: Yani TOG'un şu an SUV tarafında çok rakibi var. Ama elektrikli araçlarda

0: artık TOK zirvede. Yani TOK tek başına lider ve bu liderliğini de devam ettirecek. Bu önemli. Fiyat stratejileri de iyi. Tabii ki yabancı menşeli elektrikli araçlar da var. Ama TOK'un algısı yerli ve milli olması burada çok büyük bir avantaj katıyor TOK'a. Bu tekrar ediyorum TOK 2027 yılında da yine zirveye oturacaktır.
1: Ya bu böyle şöyle bir şey yani. Ekonomik TOK, bu hep böyle artık şey olacak yani, dilimize böyle bir alışacağız buna. Yani daha uygun fiyatla gelişi böyle sıfır araç piyasasında işte, değil mi? Rakipleri etkileyecek, ikinci eli zaten etkiledi, sektörü, daha da etkileyecek, sektörü etkileyecek endüstri. Kesinlikle öyle. Belki bazı şeyleri tetikler ya, yani böyle bir TOK'un geliyor olması başka daha uygun ekonomik elektrikli araçların gelişini de tetikler mi sizce? Pazar açısından
0: onlar
1: bakıldığında.
0: Onlar tabii ki ithalat usulüyle gelecekler. Yerli üretim esasıyla gelmeyecekler. İthalatla gelecek olan hani TOK'un bu yeni çıkartacağı ekonomik sedan için karşı tarafta rakipleri ithal etmek zorunda.
1: Tabii, o da, evet.
0: O da orada da vergiler girecek. Yani TOK'un çıkacağı fiyat bu 1.3 seviyeleri olursa eğer çok rekabetçi ve iyi bir fiyat çıkacak. Ben aynı segmentte aynı kasa tipi, sedan kasa tipi rakiplerinin o tür, o fiyatta, o seviyede elektrikli araç getirebileceklerini çok düşünmüyorum. Veya getirirlerse bile çok subvanse ederler diye düşünüyorum.
1: Yani şimdi normalde tüketicinin böyle ikinci elden sıfıra geçmesi önemli. Yani değil mi? Türkiye açısından bakıldığında önemli. Tüketici açısından önemli. Ben şunu sormak isterim. Yani 2027'de otomotiv sektöründe ne öne çıkacak? Yani ya biz daha çok neyi konuşacağız? Kampanyaları mı? Yoksa mesela ikinci eli mi konuşacağız? Yani 2027'nin ilk yarısı için öngörüm şudur dediğinizde biz daha çok neyi konuşacağız onu merak ediyorum gerçekten. Şimdi çünkü piyasanın da hani biraz yeniden hareketlenmesi açısından gider ayak aklınıza da bir şey kalmasın lütfen.
0: Şimdi pandemide ne gördük? Sıfır fiyatlarını geçen ikinci el araç fiyatları gördük. O dönem kapandı. Artık ikinci el araç fiyatları sağlıklı bir seviyeye ulaştı. Normalleşme başladı. Ve bu normalleşme devam
1: kiralar
0: edecek.
1: Da öyle olsa değil mi? Barınma meselesi.
0: Ev fiyatları.
1: Ev fiyatları, kiralar, hepsi yani gerçekten o
0: bu
1: da böyle.
0: Bu trend devam edecek. İkinci konuşacağımız konu 2027'de başta TOK olmak üzere elektrikli araç pazarını, ki şu an %20'lere geldi artık Türkiye'de, artık niş segment olmaktan çıktı elektrikli araçlar. Elektrikli araçları TOK başlığı altında konuşmaya devam edeceğiz. Pazarın durumu var. Pazar geçen sene 1.385 milyon adetle kapanmıştı. Bu sene biraz daralma bekliyoruz sıfır kilometre tarafında. Ama gene o psikolojik sınır olan 1 milyon adedi geçecektir. Şu an 720 bin adetteyiz sıfır kilometre araç tarafında, binek ve ticari araç satışlarında. Özellikle ben tekrar edeyim, 2027 yılında gene satış kampanyalarının çokça olacağı bir yıl olacak. Ve bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ama otomotiv sektörü büyük bir endüstri.
1: Tabii çok.
0: Yani lokomotif sektörü.
1: Tabii,
0: lokomotif
1: çok.
0: Bir endüstri.
1: Çok.
0: Türkiye'de de biliyorsunuz 49 tane marka var. Baktığınız zaman bunların 1300'e yakın model tipi var. 37 bine yakın ikinci el model tipi var. Dolayısıyla bunlar otomotiv sektörü için Türkiye'de çok önemli parametreler diye düşünüyorum. Tabii burada alım gücü de esas. Alım gücü tarafındaki düzelmeye, bu araçlara ve kredi musluklarının açılması bu araçlara daha kolay ulaşım sağlayacaktır bize.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da işte bakıyoruz, ikinci el zayıfladı. İşte sıfır pazarı, işte ona baktık. Ne kadar güçlü, ne kadar değil. Kredi muslukları meselesi önemli. TOK işte Ocak'ta itibaren, değil mi? Yani 2027.
0: Evet.
1: Ekonomik TOK, öyle diyoruz. Yani gerçek,
0: sedan, dört,
1: sedan
0: kapı.
1: Dört kapı.
0: Ama şu an işte insanlar ikinci el mi alayım, sıfır mı alayım? Hepsi bunu düşünüyorlar. Tabii araştırmaları lazım,
1: evet.
0: Bütçelerine göre bakmaları lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: sağ olun,
0: ederim.
1: Sağ olun efendim. Şöyle devam edelim. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı ve uzmanlar çocuklar için ağır sırt çantalarının ortopedik rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda da uyarı yaptı.

0: yaptılar. Sırt çantasının vücut ağırlığının %15'ini geçmemesi gerektiğini de belirttiler. Bir bakalım.
1: Okulların açılmasıyla birlikte çocukların her gün taşıdığı okul çantalarının ağırlığı sırt ve omurga sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.
2: Ortopedik rahatsızlıklara yol açabiliyor. Yürüyüş ve duruş bozukluklarına sebep oluyor. Çocuklar için ağır sırt çantasına dikkat.
1: Boyun, omuz ve sırt kaslarında yorgunluk, ağrı ayrıca yürüyüş ve duruşta geçici değişikliklere yol açabilmekte.
2: Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin sırt çantalarının çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uzmanlar uyarı yaptı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Çocuk Ortopedi Servisi Sorumlusu Profesör Doktor Yalçın Turhan, öğrencilerin taşıdığı çantaların vücut ağırlığının %15'ini geçmemesi gerektiğini kaydetti.
1: Güncel çalışmalar özellikle vücut ağırlığının %15'ini aşan yüklerde ağrı yakınmalarının daha sık görülebildiğini göstermekte. Aileler pratik olarak çocuk ağırlığının %10'unu geçmeyecek şekilde hesaplamalarını söyleyebiliriz. Örneğin 30 kilogramlık bir çocuk için ideal olarak yaklaşık 3 kilogram boyu ağırlığında bir çanta olması gerekiyor. Özel durumlarda 4,5 kiloya kadar çıkabileceğimizi bilmemiz lazım. Yani %15'i geçmemekte fayda var.
2: Turhan, çantanın taşıma yönteminin önemini de vurguladı.
1: Çanta ağırlığından ziyade çantanın nasıl taşıdığı da bizim için oldukça önemli. Çanta iki omuz askısı birlikte kullanılarak ve vücuda yakın taşınmalı. Tek omuzla taşındığında yük asimetrik hale gelebilir ve çocuk bunu dengelemek için gövdesini yana doğru eğebilir. Bu da omuz ve sırt kaslarında yükü artırabilir.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yer alması böyle bir yüzyıl sonra ilk kez yaşandı. Amerika'da işte darphane, Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni paraları da piyasaya sürmüş.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsızlığın 250. yılına özel para tasarlandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın portresi 1 dolarlık madeni paranın üzerine basıldı. Amerikan darphanesi Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni paraları piyasaya sürdü. 1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken üst kısmında Liberty yani özgürlük yazısı bulunuyor. Paranın alt kısmında ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği yılı ve 250. yıl dönümünü simgeleyen 1776-2026 tarihleri yazıyor. Trump'ın portresinin sağında "Tanrı'ya güveniyoruz" yazısının yer aldığı madeni para piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra tükendi. Altın renkli ancak içinde altın bulunmayan 1 dolarlık madeni paranın 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi 154,5 dolardan satışa sunuldu. Yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yer alması bir yüzyıl sonra ilk kez gerçekleşmiş oldu. Trump ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da da sosyal medya hesabında 100 dolarlık banknot paylaşmış. Banknotta hem kendi hem Hazine Bakanı Besant'ın imzasının bulunduğu görülmüştü.
0: Şimdi New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ilk ve ortaokullarda yapay zeka kullanımını yasakladı. Çocukların düşünme ve sorgulama becerilerini korumak zorundayız diyor kendisi.
4: Today I am proud to announce New York City's first ever comprehensive AI policy for our public schools.
3: New York'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde yapay zeka kullanmasına yasak geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin üretken yapay zeka kullanan yazılımlardan faydalanmasının geçici olarak yasaklandığını açıkladı. Kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük okul bölgelerinden birinde uygulanacak.
4: Children need their teachers and human connection in order to learn and in order to grow.
3: Mamdani, çocukların düşünme ve sorgulama becerilerini korumayı amaçladıklarını belirtti. Çocuklarımıza soru sormayı, varsayımları sorgulamayı ve araştırmayı öğretiyoruz diyen Mamdani, yapay zeka konusunda da aynı yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti. Düzenlemeyle yardımcı sohbet robotları da tüm sınıflarda yasaklandı. Yasak sadece yapay zeka ile sınırlı değil. Aynı zamanda New York'taki devlet okullarında günlük ekran kullanım süresi de sınırlandırıldı. 3. ve 5. sınıflara günde 30 dakika, 6. ve 8. sınıflara günde 45 dakika ekran süresi sınırı konuldu. Yeni kararlar doğrultusunda okul sisteminde kullanılan tüm teknolojik araçlar teker teker gözden geçirilecek. Gerekli olmadığı belirlenen dijital uygulamalar kullanımdan kaldırılacak.

0: İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında tahliye talepleri, İBB'de yeni yolsuzluk soruşturması. Üsküdar'da başkan vekili seçimi için kritik sayı. Yeni Parti'de tokalaşma polemiği. Özgür Özel'den çok sert Kılıçdaroğlu sözleri. Kübra Nur Uslu soruyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör. Akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya. Gazeteciler Gaffar Yakınca, Gürkan Zengin, Mehmet Faraç ve hukukçu doktor Onur İste yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Burası Habertürk. Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 3 Eylül Perşembe günündeyiz. Hem memleketten hem dünyadan birçok haber başlığımız var. Hepsini tek tek anlatacağız. Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla başlıyoruz ana habere. 10 denizci hala kayıp, aranıyor ve kazaya ilişkin bilirkişi raporu da bu arada tamamlandı. Çok önemli bir gelişme. Ön rapora göre, yani o kazaya dair ön rapor hazırlandı. O rapora göre 2 gemi de kusurlu. Herhangi bir gemi kusurlu, diğeri kusursuz değil. 2 gemi de kusurlu bulundu. Peki başka hangi detaylar var? Elif Yavuz takip ediyor. Elif'i gördüm. Elif, kolay gelsin, iyi akşamlar. Bir kere ön raporda 2 gemi de kusurlu. Ama onun dışında önce biz kayıpların peşindeyiz. 10 denizci kayıp. Hala herhangi bir iz yok. Başka gelişmeler var mı? Aileleri mesela geliyor mu? O 10 denizci ve diğer detayları anlatır mısın bize?
1: Tabii öncelikle canlardan başlayalım Faruk Aksoy. 10 denizciden hala haber yok. Yakınları Silivri'de bekleyişlerini sürdürüyorlar. Hem endişeliler hem de umutlular. Gelecek bir haberi bekliyorlar. Gün boyu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 gemi, 1 helikopter, 1 uçak ve 1 İHA ile batığın olduğu noktada arama, kurtarma faaliyetleri devam etti. Ancak geminin enkazına ulaşılamadı. Henüz ulaşılamadı.

0: Ancak geminin yaklaşık 1200 metre derinlikte olduğunu ifade edebiliriz. Bu arama çalışmaları devam ederken tabi soruşturmada kazanın hemen ardından başlatılmıştı ve bilirkişiler atanmıştı. Çıkacak bilirkişi ön raporu bekleniyordu. O rapordan sonra da zaten bilirkişilerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından da gemide bulunan, Alsu gemisinde bulunan 6 mürettebat savcı karşısına çıkarılmıştı. Raporun çıkmasının ardından da ona göre tutukluluk halleri, tutukluluk talebiyle sevkleri gerçekleşecekti. İlerleyen dakikalarda da savcılık ifadelerinin tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı Faruk Aksoy. Bir ihmal var mıydı? Hep konuşuluyordu. Raporun çıkmasıyla aslında ihmaller zinciri olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü raporda her iki tarafında kusurlu olduğu ifade ediliyor. Bu noktada ilk olarak Alsu'dan başlamak istiyorum. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpan gemi Alsu gemisi. Alsu gemisinin büyük çoğunlukta hatası olduğu ifade ediliyor ama batan geminin de maalesef hataları var. Burada Alsu gemisiyle alakalı olarak çıkarılan raporda en yoğun ve riskli trafik noktalarından biri olan separasyon hattı keserken köprü üzerinde tek bir zabit dışında dümenci veya gözcü bulundurulmamıştır. Gözle ve radarla yapılması gereken tam bir gözcülük faaliyeti kuralı açıkça ihlal edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusuruysa şu AİS izlencesi var, izlemesi var Faruk Aksoy. Bu AİS'le gemiler birbirlerinin geldiği noktaları görebiliyorlar, radardan takip edebiliyorlar. AİS cihazı kapalıydı Tuğberk İmamoğlu gemisinin. Kapalı, bozulmuş veya tam çalışmıyor olduğu ifade edildi. Bu kapsamda bir hayalet gemi modunda olduğu belirtiliyor. Gemi hayalet gemi modunda olduğu için batan gemi İmamoğlu gemisi, Alsu gemisi de Tuğberk İmamoğlu gemisinde fark edemiyor. Yaklaşık 1.8 mil kala radar ekosunda fark ediliyor artık. Radarda bir cisim olduğu ifade ediliyor. Cismin olduğunu fark ediyorlar ancak 1.8 mil kala fark edildiği için de ve Alsu gemisinde yeterli tecrübede kaptanın olmamasından kaynaklı olarak gerekli manevraları yapamadıkları ifade ediliyor. Çift 04 vardiyasında yani kazanın gerçekleştiği saat diliminde saat 3.12'de meydana geldi kaza. Bu saat diliminde 3. kaptan dümende ve 3. kaptanın kazadan bir gün önce gemi mürettebatına, gemiye dahil olduğu ve çift 04 arasındaki vardiyasının ise ilk vardiyası, ilk seferi olduğu belirtiliyor. Yani burada raporda da açıkça söyleniyor ki geminin VHT'lerini bilmeyen, geminin cihazlarına alışkın olmayan bir kişinin bu vardiyada görev alması tam bir sorumsuzluktur ve tedbirsizliktir ifadeleri kullanıldı. Ama raporun sonunda da önemli bir detay var, bir ifade var. Burada çatışmanın ve çatışmanın ardından meydana gelen batma ve mürettebat kayıp faciasının esas kök nedeni çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı ifadeleri yer aldı. Aslında her iki tarafında ihmaller zinciri içerisinde maalesef bu kazanın meydana geldiği ifade ediliyor ve bu kaza sonucunda 10 kişi denizin derinliklerinde kayboldu. Onları arama çalışmaları devam ediyor. Ailelerin bekleyişi sürüyor. Konuya ilişkin de 6 şüpheli savcılıkta ifadelerini veriyor Faruk Aksoy.
1: Peki Elif Yavuz, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Gerçekten Türkiye son bir haftadır deniz kazalarını konuşuyor. Deniz kazaları ile ilgili gelişmeleri konuşuyor. Burada da 10 denizci, 10 mürettebat hala kayıp. Hiçbir haber yok. Aileler büyük bir umutla bekliyorlar. Girne'de de arama çalışmaları devam ediyor sayın seyirciler. Orada 19 kişiye ulaşılamadı. Kaza nedeniyle görevden almalar, istifalar, çeşitli gelişmeler var. Bugün neler oldu, neler bitti? Emine Derya Girne'deki kazanın hemen ardından oraya gitti ve günlerdir haber yapıyor, günlerdir yayın veriyor bize. Emine Derya, kolay gelsin. Şimdi 19 kişiye henüz daha ulaşılamadı. Bir kişiye ulaşıldı. Belki ben o detayı kaçırdım. Mesela bir kişiye ulaşıldı, ötekiler o çevrede, o etrafta yok muydu? Son durum nedir? Anlatır mısın bize?
2: Evet Faruk Aksoy, bugün Girne'de 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının artık 5. günü ve 5. gününde de akşam saatlerindeyiz. Dün tam da bu saatlerde kayıp 20 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığının haberini Cumhurbaşkanı paylaşmıştı. O kişinin kimliği bu sabah saatlerinde belli oldu ve İsmail Kurt'a ait olduğu da tespit edildi.

0: edildi. Şimdi Kurt için yarın Lefkoşa'da bir cenaze töreni düzenlenecek. Ardından da defnedilecek Lefkoşa'da. Peki bugün neler yaşadık? Sabah saatlerinde dediğim gibi işte bulunan bir kişinin cansız bedeninde kime ait olduğu tespit edildi. Şimdi önemli bir nokta var. Çünkü birazdan bugün Cevdet Yılmaz geldi Türkiye'den, Cumhurbaşkanı yardımcımız. Kendisi şu anda Ünal Üstal başbakanla birlikte. Birazdan da bir basın açıklaması yapmalarını bekliyoruz ve o açıklamaya dair beklediğimiz bir önemli gelişme daha var. Bu rakam güncellenebilir çünkü açıklanan son rakamın yani bir kişinin üzerinden yaklaşık 24 saat geçti. Çalışmalar devam ediyor hem gece hem gündüz. Aralarında TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerimizin de olduğu toplamda 7 gemiyle birlikte 11 hava aracı bölgede görev alıyor. Şimdi bu gelişmelerde bu arama neler elde edildi? Son 24 saattir bu konuda yapılan hiçbir resmi açıklama yok. O yüzden artık gözümüz kulağımız birazdan yapılacak o basın toplantısında yeni bir rakam duyurulabilir. Yeni bir gelişme yaşanmış olabilir arama çalışmalarında. Şimdi dün akşam işte bu kayıp bir kişinin bulunduğu haberini paylaştıktan sonra Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Arıklı'nın da görevden alındığı duyurulmuştu. Erhan Arıklı'dan söz ediyorum. Ardından da aralarında şimdi normalde şöyle bir durum var. Kıbrıs'ta biliyorsunuz hükümet 3 partiden oluşuyor. Yani 3 partiden oluşan bir koalisyon hükümeti. İşte bunlardan bir tanesi de Erhan Arıklı'nın genel başkanı olduğu Yeniden Doğuş Partisi. Erhan Arıklı bakanlık görevinden ayrıldıktan, daha doğrusu alındıktan yaklaşık 2 saat kadar sonra partisinin merkez yönetim kurulu toplantısında bir açıklama yaptı ve dedi ki biz hükümetten ayrılıyoruz. Yani bu ne demek? Koalisyondan ayrılmaları anlamına geliyor ve ufak bir not daha düşelim. 90 gün sonra ülkede hem yerel hem genel seçimler var. İşte bu süreç yani hem seçimler hem de Kıbrıs siyasi atmosferi bu gelişmeden nasıl etkilenecek? Dün başbakan henüz bu karar açıklanmadan önce gazeteciler şunu sormuştu. Önümüzde seçimler var. Bu durumdan etkilenir mi? Kendisi hayır cevabını vermişti. Ancak yaklaşık 2 saat kadar sonra da Yeniden Doğuş Partisi hükümetten ayrıldığını duyurdu. Şimdi bugün bir de hukuki sürece dair bazı gelişmeler yaşandı. Şimdiye kadar toplamda 9 şüpheli tutuklu bulunuyordu. Bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkartıldılar ve haklarında 8 gün daha hapis cezası yani tutuklama kararı istendi. 8 gün daha tutuklu bulunacaklar. Yeni bir ifade daha var ortaya çıkan. O da geminin ikinci kaptanına ait. Kendisi şöyle ifadesini verdi. Ben sefere başlamamamız gerektiğine dair birinci kaptana uyarılarda bulundum ve bu sefere çıkmayalım dedim. İkinci kaptan söylemiş bunu birinci kaptana. Asıl kaptan da yani sefere kimin çıkıp çıkmayacağını, geminin çıkıp çıkmayacağını karar veren isim kaptan. Kaptanda meteorolojik olarak bir sıkıntı yok. Ben sefere çıkacağım açıklamasını yapmış. Zaten ifadesinde de meteorolojik olarak verilerin buna uygun olduğunu ve gerekli izinleri aldıktan sonra da sefere çıktığını savunmuştu. Ama elimde önemli bir not daha var. Ayrıca kaptanın ehliyet süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara veriyor. Tekrar ehliyetini almak istediği zaman gemi seferleri için, kaptanlık için bu sefer ne yapıyor? Türkiye'de bunu yapması çok daha zor olduğu için bu belgeyi almak, ehliyeti almak gidip Honduras'tan ehliyetini aldığı da bugün yine elde ettiğimiz bilgiler arasında. Şimdi bu gemi kazasının dediğim gibi bugün artık 5. günü. Bir de sahada şöyle bir durum var. İşte tüm bu hukuki süreç, siyasi süreç konuşulurken en önemlisi tabii ki işte 19 insanın ailesi hala limanın başında günlerdir uykusuz. Gündüzleri sıcaklık 40 dereceyi buluyor ve aşıyor hatta hissedilen sıcağın altında bir umutla en azından naaşlara ulaşabilmenin, haber alabilmenin umuduyla bekliyorlar. Şimdi yayını kapatırken son olarak hatırlatmak istiyorum. Toplamda 9 insanımızı kaybettik. 19 insan hala Girne'nin karanlık sularında aranıyor. Ama birazdan yapılan açıklamada işte bu rakamlar güncellenebilir. Yeni gelişmeler duyurulabilir. Takip ediyoruz.
1: Peki Emine Derya, teşekkürler. Sana da kolay gelsin. Gemi kazaları ile ilgili özellikle Girne'deki gelişmeleri günlerdir Emine Derya bize anlatıyor ama bir güncellemeden bahsediyor. Doğrusu merak ettik.

0: ne açıklanabilir, ne olabilir? Saatler sonra, belki dakikalar sonra onu da öğreneceğiz. Sayın seyirciler, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında savcılık yeni bir operasyon düzenledi ve 12 kişi var o operasyonda. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ile bilir kişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri inceledi. Başkanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası var. Bu yolla devletin zarara uğratıldığı yönünde rapor çıkınca Mali Suçlar Şubesi'ne bağlı polisleri 12 kişiyi adreslerinde gözaltına aldı. Şüpheliler arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından sorumlu Şube Müdürü Ali Toyla, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de var. Bir kişi yurt dışında. İç siyasetteki gelişmelere bakalım. Yeni Parti ile başlayalım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir haftada iki kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Bu durum bazı isimlerin eleştirilerine neden oldu. O eleştirilere yanıt Özgür Özel'den geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nun elini havada bırakamazdım ancak bu siyasi bir anlam taşımıyor. Yani tokalaştık diye herhangi bir siyasi açılım, siyasi bir yorum, siyasi bir sonuç ortaya çıkmasın dedi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Görüntülerin siyasi anlam taşımadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'na kırgınlığını bir kez daha dile getirdi.
2: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. Birisi cenaze töreninde, diğeri de adli yıl açılışında. O cenazede siyasi gerilimi yansıtmak cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Diğerinde Kemal Bey beni gördü ve bana yaklaştı. Eli havada bırakmak tabiatıma uygun bir şey değil. Kemal Bey'e tarif edemeyeceğim kadar kırgın ve küskünüm. Bana değil, Türkiye'ye kötülük yaptı. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Çerçeve yasa oylamasında partisinin aldığı tutumu değerlendirdi.
2: Devletin bütün organları gelip meclise bilgi verdi. Bu kanun çıktığı takdirde terör örgütünün silah bırakacağı, Suriye'de YPG'nin Suriye ordusuna katılarak varlığını bitireceği söylendi. Devlet yönetimine talip bir parti bu kadar bilgilendirmeden sonra buna sadece iktidarda AK Parti var, AK Parti oyunudur diye bakamaz. Biz doğru bir hattan baktık. Bu ihtimali Türkiye'ye ıskalattıramayız.
1: Özel'in bir diğer gündemi ise Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Kendimle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesim asla yok. Açık farkla kazanan bir başka aday adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa bu iktidarı değiştirecek kişiyi aday yapacağız dedi. Özel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasını da değerlendirdi. Burada kayıkçı kavgası olur. Dosyaları bakıyormuş gibi yaparlar. Burada o dosyada bir şey yokmuş deyip üstünü kaparlar açıklaması yaptı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu iki gündür İzmir'de sayın seyirciler. Bir nevi sahaya çıktı desek yanlış olmaz. Dün akşam katıldığı programda dikkat çeken mesajlar verdi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu programda neler söyledi? İzmir'de neler yaptı? Sevgili İlkay kısaca özetledi. 6 başlık, 5 başlık altında siyaset ahlaki temel üzerine inşa edilmeli. Bu vurguyu yapıyor sürekli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğuna mutlak mutlan kararıyla döndükten sonra özellikle siyasetteki akçeli, ukçeli işler Kemal Kılıçdaroğlu'nun fazlaca gündeminde yer alıyor. Bütün vurgusu bunun üzerine. Gerçi genel başkanlığını daha önceki dönemde de bu konuya dair birçok cümle sarf etti ama bu sefer sanki geri dönüşünün temel argümanı olarak bunu özellikle seslendiriyor. Ve diyor ki siyaset zenginleşme aracı, dosyaları kapatma alanı değildir. Siyaset zenginleşme aracı, dosyaları kapatma alanı değildir. Siyaset vurgun yeri değil, halka hizmet etme alanı yeridir. Siyaset bunu yapmıyorsa cebini doldurmakla meşguldür. Siyaset halka hizmet yerine başka şeylerle uğraşıyorsa cebini doldurmakla

0: doldurmakla meşguldür anlamına gelir diyor. CHP'nin tarihinde hiçbir lider siyaseti kişisel çıkarı için yapmadı. Adalet gerçekleşene kadar bu kardeşiniz bedelini ödeyecek. Adalet gerçekleşene kadar bu kardeşiniz bedelini ödeyecek. Şimdi iki yorum. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde hiçbir lider siyaseti kişisel çıkarı için yapmadı. Kemal Bey bu cümleyi kurarken Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'i de kastediyordur ya da etmiyordur. Bu açıklanmaya muhtaç bir cümle. Kendini kastediyor, Atatürk'ten başlayıp İnönü'den, Deniz Baykallar'dan herkesi kastediyor ama özellikle Özgür Özel'i kastediyor mu onu bilemiyorum. Bir sonraki cümlede ise, daha doğrusu bir sonraki analizde ise sanki kastetmiyor gibi. Neden? Çünkü diyor ki adalet gerçekleşene kadar bu kardeşiniz bedelini ödeyecek. Bunu önce Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı için söyledi. Tabii önce Türkiye siyaseti için söyledi. İktidara yönelik de ciddi eleştirileri vardı. Çok ağır eleştirileri vardı. Ama CHP'nin genel başkanlığına tekrar döndükten sonra özellikle rant ve siyaset ilişkisi üzerine çok cümle kurdu. Şimdi de diyor ki adalet gerçekleşene kadar bu kardeşiniz bedelini ödeyecek. Biraz önce Özgür Özel ne demişti? Kemal Bey'e çok ama çok kırgınım. Fakat tokalaşabilirim. Bu onun önüne geçmez. Ama kırgınlığım çok derin. Biz onun için ayrıldık diyor aslında. Kemal Bey de adalet vurgusu yapıyor, temiz siyaset vurgusu yapıyor vesaire. Bakalım CHP ve Yeni Parti arasındaki bu karşılıklı atışma, özellikle temiz siyaset meselesi ama tüm Türkiye'yi kapsayan temiz siyaset meselesi nasıl sonuçlanacak? Şimdi feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı sayın seyirciler. Soruşturmaya dair ayrıntıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Savcılık Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Soruşturmanın mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdüğü belirtildi.
1: Bir tarafta iktidarın gücü tekelini alan...
0: Gerçekten dikkat çeken bir soruşturma. Nereye varacak, nasıl olacak? Büyük bir merakla bekliyoruz. Nereye gidecek bu soruşturmanın ucu? Sayın seyirciler, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de hakkında yürütülen yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddiasına yönelik soruşturmada yarın şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Örgütlü suçlar soruşturma bürosunca sürdürülen soruşturmada Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek'in yarın 16'da Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına ifade vermesi bekleniyor. 399 yeni park ile... Piyasa, ekonomi, enflasyon rakamlar. Sayın seyirciler, motorinin litre fiyatına 8 liradan fazla zam yapılması bekleniyor. Artış yarın pompa fiyatına yansıyacak. ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlamasıyla Brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerine çıktı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 8 lira 24 kuruş zam bekleniyor. Beklenen zam gerçekleşirse İstanbul, İzmir ve Ankara'da motorinin litre fiyatı 90 lirayı aşmış olacak. Tabii bu sadece motorine zam şeklinde yansımıyor. Motorine zam yapılınca bu pazarı, çarşıyı, esnafı, herkesi derinden etkiliyor. Sebze meyve fiyatlarını etkiliyor. Kısacası

0: sadece bir motorin zammı olarak yansımıyor. Sayın seyirciler, Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Aylık, yıllık enflasyon ne oldu? En fazla artış hangi kalemlerde yaşandı? Rakamları size gösterelim, rakamlar üzerinden konuşalım. Ağustos ayı enflasyon verileri, aylık %1,84, yıllık %31,51. Yani Türkiye'de şu anda Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon %31,51. Kaynak TÜİK, onu söyleyeyim. Yıllık bazda fiyatı en çok artanlar, eğitim %53,44. Gerçekten çok yüksek rakamlar, çok yüksek rakamlar. %53,44. Vakıf üniversiteleri, okullar, liseler, ortaokullar, kreşler bile. Yani eğitimde bu rakam yıllık bazda zaten ortaya çıkıyor. En fazla fiyatı artan eğitim %53,44. Sağlıkta %43,46. Konutta %39,77. Ve ulaştırmada %35,08. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,79. Bu kalemler yıllık bazda fiyatı en çok artan alanlar. Eğitim, sağlık, konut, ulaştırma, gıda ve alkolsüz içecekler. Tabii yıllık %31'i tetikleyen ana aks burası. Ağustos ayında fiyatı en çok artan eğitim %8,62. Sadece Ağustos'ta eğitim harcamalarına %8,62 daha fazla para ödendi. Alkollü içecekler ve tütün %6,89, ulaştırma %4,82, bilgi ve iletişim %2,60. Yani aslında yıllık bazda artan rakamlar Ağustos ayında net bir şekilde en çok artanlar gibi görünüyor. 20 bin liralık kira ne kadar olacak? Enflasyon açıklandı Ağustos ayında. Tabii 20 bin liralık kira en düşük, düşüğün düşüğü bir kira İstanbul için. En düşükten aldık. 20 bin liralık kira ne kadar olacak? Zam oranı %31,79. Zam tutarı 6.358 lira. Bunu yaptıktan sonra, %31 zam yaptıktan sonra yeni kira toplam 26.358 lira olacak. Kaynak TÜİK, rakamlar bunlar. Ve genel anlamda Türkiye'deki enflasyon döngüsü Ağustos'ta ve yıllık olarak böyle şekillendi. Şimdi dönelim. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonunda değişiklik yapılmasına yönelik tartışmaya dair açıklamalar yaptı, konuştu. Komisyonda bulunan işçi temsilcisi daha da güçlendirilmeli dedi. Devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli, taraf olmamalı diye de ekledi. Vergi sisteminin değişmesine yönelik de çağrıda bulundu.
1: Asgari ücret tespit komisyonunun değişmesi için 50 yıldır Hak İş mücadele ediyor. Çünkü yönetmeliğin, özellikle komisyonun yapısında bir antidemokratik yapı var.
2: Asgari ücret tespit komisyonunda değişiklik çağrısını yineledi. Komisyonun yapısına dair önerilerini paylaştı.
1: Bütün işçileri temsilen asgari ücret tespit komisyonunda bulunan işçi temsilcisinin daha da güçlendirilmesi talebinde bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunda hükümetimiz, devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli. Taraf olmamalı. Asgari ücretle ilgili konu sadece asgari ücrettir deriz. Bu işçilerle işverenlerin arasında olması gereken bir mesele. Çünkü çalışanlar özel sektörde.
2: Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika bakış açısıyla iş sağlığı ve güvenliği kapasitesinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi projesi programında konuştu. Vergi sisteminin değişmesine yönelik de çağrıda bulundu.
1: Bizim ülkemizde yeni işe giren stajyer bir işçiyle 5 çocuklu 30 yıl kıdemli bir işçi aynı vergi dilimine sahip. Diyoruz ki bunları değiştirelim. Aile yükümlülüklerine göre vergi oranlarını değiştirelim ya. Dünyada yapılıyorsa biz niye yapmıyoruz?
0: Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde yapıldı. Bakanlık, SDG'nin fesih sürecinin titizlikle takip edildiğini belirtti. İsrail'in saldırgan tutumuna da sert tepki var.
3: SDG'nin fesih süreci için titizlikle takip edilmekte denildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması

vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ndeydi. SDG'nin fesih sürecine dair açıklama yapan bakanlık, bazı SDG mensuplarının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialara da yanıt verdi. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi.

0: ve Eurofighter tedarik süreci. Bakanlık, Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter uçağı tedariği kapsamında pilot eğitimlerinin Ağustos ayında başladığını belirtti.
1: Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Pilotlarımız 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde
0: ve Eurofighter tedarik süreci. Bakanlık, Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter uçağı tedariği kapsamında pilot eğitimlerinin Ağustos ayında başladığını belirtti.
1: Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Pilotlarımız 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir.
0: Bakanlık, Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'da düzenlenen ilk toplantısıyla ilgili de açıklama yaptı. İttifakın askeri alanda birlikte çalışılabilirliğinin artırılmasının hedeflendiği, savunma sanayi alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımına vurgu yapıldı. İttifakın bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
2: Bölgede huzur ve istikrarın tesis için çaba göstermeye, İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.
3: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez Amerikan basınına seslendi. Aslında seslenmekten öte yüklendi. Mühimmatın yetersiz olduğu haberleri yapıyorsunuz. Bu doğru değil, yalan haber yapıyorsunuz dedi. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran'daki operasyon hakkında yalan bilgi verenlere şunu diyorum. Elimizde sınırsız mühimmat var. Bu mühimmat bu operasyon için veya gerçekleşmesi muhtemel başka savaş için kullanabileceğimizden çok daha fazla dedi. Daha önce hiç görülmemiş seviyelerde mühimmat ürettiklerini kaydetti. Trump, stok yapıyoruz ve olası her türlü duruma hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. ABD basınında çıkan haberlere göre Amerikan ordusu mühimmat sıkıntısı yaşıyor. Bu yönde haberler var ve bu haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran Savaşı'na ilişkin peş peşe yeni iddialar. Bunlardan birine göre Trump savaşın bittiğini ilan etmeyi düşünüyor. Aslında bir psikolojik harp de yürütülüyor. İran'a yönelik bitti bitiyor, vurduk vuracağız. Ya da tam tersi açıklamalarla aslında İran'ın da kafası karıştırılıyor. Ayrıca Orta Doğu'daki ABD askerlerinin görev süresinin 2027'ye kadar uzatıldığı öne sürüldü. Yani bir taraftan İran savaşı bitti açıklaması yapılacak deniliyor. Bu yönde iddialar var. Diğer yandan Amerikan askerlerinin görev süresinin 2027'ye kadar uzatıldığı öne sürülüyor.
4: Washington'da İran savaşı hakkında birbiriyle çelişen gelişmeler yaşanıyor. ABD basını Başkan Donald Trump'ın İran savaşını bitirmeyi değerlendirdiğini öne sürdü. Ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'daki ABD askerlerinin görev süresini 2027'ye kadar uzattı. Gelişmeleri Wall Street Journal gazetesi sayfalarına taşıdı. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanlarıyla İran savaşının sona erdiğini ilan etmeyi görüştü. Trump'ın savaşı sona erdirme seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi. Habere göre ABD Başkanı, Tahran'a uygulanan ekonomik baskının rejimi nükleer programı sonlandırmaya ya da çözmeye zorlayacağına inanıyor. Bu gelişmeye karşılık ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'daki ABD askerlerinin görev süresini sessizce uzattı. Wall Street Journal, sürenin 2027 başına kadar uzatıldığını belirtti. Gazeteye konuşan kaynaklara göre bu adım, Trump'a İran savaşı konusunda seçenek sunmak amacıyla yapıldı. Bölgede yaklaşık 50 bin ABD askerinin yanı sıra 19 savaş gemisi, hava savunma birlikleri ve savaş uçağı filoları bulunuyor. Amerikan CNN televizyonu ise Hürmüz hakkında bir iddiada bulundu. Kanala konuşan yetkililere göre Washington,

0: Şirket'in 18 milyon varil petrol taşıyan 40 ticari gemiye Boğaz'dan geçmesi için refakat etti. Savaştan önce Hürmüz'den günde ortalama 20 milyon varil petrol geçiyordu. İddiaya göre söz konusu operasyonda İran'a ait hava savunma sistemleri, radarlar ve deniz unsurları vuruldu. İran ise ABD'nin 1 Eylül'de yaptığı saldırılarda 3 pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Pilotlardan ikisinin İran Deniz Kuvvetleri, birinin ise Hava Kuvvetleri mensubu olduğu belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 142 kişinin yaralandığını bildirmişti.
1: Amerikan siyasetinde Hollywood'un etkisi hiç tartışılmaz. Bazı aktörler, aktivistler başkanları kıyasıya eleştirir. Hatta eleştirinin ötesinde hakaret bile ediyorlar. Robert De Niro'nun özellikle Trump'la ilgili söylediklerini hatırlıyorsunuz. Ağza alınmayacak küfürlerle Trump'a eleştiriler getirdi. Eleştirinin çok ötesine geçti. Şimdi o ekibe George Clooney de katıldı. Aktör George Clooney Venedik Film Festivali'nde konuştu. Trump yönetimini yerden yere vurdu. Ve koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin liyakatsiz, beceriksiz, işe yaramaz insanlar tarafından yönetildiğini söyledi.
2: Altın Arslan ödülünü aldı. Trump'ı eleştirdi. Aktör ve yönetmen George Clooney bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı hedef aldı. 83. Venedik Film Festivali'nde George Clooney, yaşam boyu başarı Altın Arslan ödülüne layık görüldü. Ödül töreni öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan 65 yaşındaki aktör, Kasım ayındaki seçimleri işaret etti. Normale döneceğiz dedi.
3: There's a great word, kakistocracy, which is a country run by the least qualified people. I think maybe we have a kakistocracy right now, but we'll get through it.
2: Clooney konuşmasında medya sektöründeki sahiplik yapısına da dikkat çekti.
3: The state of journalism is in question. Obviously, the richest people in the world right now are owning the Washington Post and Twitter and most of the places we get our information, and that is a concern. I think 5 or 6 of the biggest outlets for information are owned by the richest people in the world. That's a concern.
2: Festivalde bu yıl biyografik yapımlar ve siyasi belgeler öne çıkarken Gazze'deki sivil katliamlarını ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alan filmler de dikkat çekti.
1: Kadınlar, çocuklar ve de yaşlılar. Sayın seyirciler, Suriye'de Esad devrildi ancak binlerce savaş mağduru hala evlerinden çok uzaklarda yaşam savaşı veriyor. Suriye'nin farklı bölgelerinden devrik Beşar Esad rejimi ve terör örgütü DAEŞ saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen binlerce kişi Rakka vilayetindeki kamplarda çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Saldırılardan kaçarak Rakka'daki kamplarda kalan 10 bin kişi temel hizmetlerin yetersiz olduğu çadırlarda yaşam mücadelesine devam ediyor. Yerinden edilenler gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Kamplardaki zor yaşam koşullarından yine en çok her zaman olduğu gibi çocuklar etkileniyor. Çadırlarda yaşayan aileler çocuklarının daha iyi şartlarda büyümesini ve eğitimlerine devam etmesini istiyor. Ama savaşın kirli yüzü, savaşın acımasız yüzü Rakka'da bu görüntülerle bir kez daha ortaya çıkıyor. Sayın seyirciler, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planları netlik kazanıyor. Savunma Bakanı Katz ve Başbakan Netanyahu planın dondurulduğunu ancak hala masada olduğunu söyledi. Aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in ise yaklaşık 2 milyon Filistinlinin Gazze'den çıkarılmasını öngören bir plan hazırladığı ileri sürülüyor. Yani bir tarafta Rakka, bir tarafta Gazze, bir tarafta Batı Şeria, bir tarafta herhangi bir Orta Doğu kenti. Savaş, acı, çile, sürgün, ölüm ve berbat bir hayat. Gerçekten bu kader mi?
4: Hamas lo mafsher lahem ve en medinot ba'olam shekultot.
0: İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planının iptal edilmediğini, sadece dondurulduğunu açıkladı. Yediot Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansa katılan Katz, tahliye planının uygulanması için denizden ya da havadan bütün teknik, lojistik ve askeri hazırlıkların altyapılarının tamamlandığını iddia etti. Katz, Hamas'ın taahhütlerini yerine getirmediğine ikna olunması halinde İsrail'in yeni bir askeri hamle için yeşil ışık alabileceğini savundu. Gazze şeridinin %70'inin yerle bir olduğunu belirtti. Evlerin ve tünellerin bulunmadığı terk edilmiş bir alanı dönüştüğünü öne sürdü. İsrail'in Gazze'de stratejik kontrol sağladığını savunan Katz, Hamas'ın bölgenin %30'unu kontrol ettiğini iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Trump'ın planı uyarınca Gazze'de işgal edilen bölgelerden çekilme şartına rağmen geri çekilmeyeceklerini söyledi.
4: Anahu şultim başetah. Anahu lo nesugim. Şarim bakav hazeh şultim ב-60% marzua. Ve od hayad netuya. Ki anahu mechaslim et hamechablim şemayimim alenu. Sim et zeh chadashot li.
0: Yediot Ahronot gazetesi, İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in de Gazze'den 7 yılda 1 milyon 860 bin Filistinlinin zorla yerinden edilmesini öngören bir plan hazırladığını ileri sürdü. Bağ koparma 710 adlı plana göre ilk yıl 250 bin, 3 yılda 1 milyon 110 bin, 7 yılda ise 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den çıkarılması hedefleniyor.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı sayın seyirciler. Denizolgun'un doktoru gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Daha önce tanık sıfatıyla ifadesi alınan Denizolgun'un doktoru bu kez şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Arif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir işlemi sonrasında mezarından alınan örneklerin incelenmesi de tamamlandı. Adli tıpta 3 ayrı birim ön inceleme için belge hazırladı. Tüm bu bilgi ve belgeler değerlendirme yapılması için Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Hazırlanacak rapor, Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli olarak kayıtlara geçen ölümünün nasıl olduğuna ışık tutacak. Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun, 7 Eylül 2016'da vefat etmiş, bazı yakınları olayın doğal ölüm değil, cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma açılmasını istemişti. Gülistan 9 soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi de tutuklandı. Bu iki şüphelinin Gülistan'ın son görüldüğü viyadükten aynı dakikalarda geçtiği, bu sırada tutuklu eski vali Sonel'in eşini aradıkları belirlendi. Savcı şüphelilerin Gülistan'ı araca aldıkları iddiasını kendilerine sordu. Bakın iki şüpheli ne yanıt verdi.
2: Gülistan bu viyadükte son görüldüğünde saat 12.25'ti. 2 dakika sonra viyadükten eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi geçti. Yine saniyeler sonra telefonda kritik bir isimle görüştüler. Gözaltına alınan eski komutan yardımcısı ve eşi haklarındaki iddialara savcı karşısında yanıt verdi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Kahraman da var. Savcı, Gülistan'ın son görüldüğü sarı saltuk bir düğünden çiftin araçla geçtiğini tespit etti. Bu geçiş Gülistan'ın son görüntüsünden 2 dakika sonra kayda geçti. Saniyeler sonra da Burçin Kahraman, tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. Burçin Kahraman ifadesinde arama kaydı için, teşekkür etmek için aradım, kötü bir tesadüften ibaret dedi. Ancak savcı bu şüpheli hareketliliğin tesadüf olma ihtimalini son derece düşük olarak değerlendirdi. Eski jandarma komutan yardımcısı Gülistan'ı aracına mı almıştı? Savcı şüphelilere bu soruyu yöneltti.
5: Eşim ve kızlarımla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittik. Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız.
2: İlk soruşturma sürecinde viyadükten geçen 200 kişi dinlenmişti. Kahraman çiftinin de oradan geçtiği biliniyordu ama ifadeleri alınmamıştı. Savcılık bu durumu bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti olarak değerlendirdi. Komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
1: Şarkıcı Güllü o pencereden düştü mü, itildi mi? Bu sorunun yanıtı beklenirken yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü'yü kızının ittiği iddia eden Sultanur Ulu'nun o anları canlandırdığı görüntülere bakacağız.
0: Güllü'yü kızının pencereden ittiğini söyledi. Olay onun anlatımıyla farklı bir noktaya taşındı. Sultanur Ulu gördüğünü iddia ettiği korkunç sahneyi canlandırdı. Savcılık dosyasındaki görüntüler ortaya çıktı. Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında araştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultanur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.
6: Herkes tamam mı?
0: Tuğyan Gülter, arkadaşının itirafının ardından tutuklanmıştı. Sultanur Ulu, Güllü'yü kızının ittiğini iddia etti. O anları da savcının odasında canlandırdı. Canlandırmaya göre Tuğyan, Güllü'yü dizlerinin hemen üstünden kavramıştı. Bacaklarını kaldırıp pencereden attı. Kayıt altına alınan o anlar dava dosyasına girdi. Gözler şimdi Tuğyan Gülter'in hakim karşısına çıkacağı tarihte.
1: Sayın seyirciler, Aselsan'a ait lazer güdüm kiti ve gözde güdüm kitlerinin test atışları yapıldı. Bayraktar Akıncı'ya entegre edilen milli güdüm kitleriyle belirlenen hedefler isabetle vuruldu. Test atışlarını değerlendiren Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin ifadelerini kullandı.
7: 3, 2, 1...
2: Akıncı insansız hava aracıyla yeni test atışları yapıldı. Milli güdüm kitleriyle belirlenen hedefler tam isabet vuruldu. Baykar tarafından üretilen Akıncı taarruzi insansız hava aracının Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyon çalışmaları kapsamında testleri devam ediyor. Aselsan'a ait lazer güdüm kitiyle yapılan test atışında zırhlı askeri araç hedef olarak belirlendi. Akıncı'ya entegre edilen LGK-82 mühimmatı hedefi başarıyla vurarak imha etti. Akıncı ile yapılan bir diğer test atışında Aselsan üretimi gözde güdüm kiti kullanıldı. Bu atışta hareket halindeki bir araç hedef alındı. Gözde güdüm kiti entegreli mühimmat hareket halindeki hedefi yüksek hassasiyetle tam isabet vurdu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol test atışlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Hareketli hedef, hassas vuruş notuyla paylaşım yapan Akyol, dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin ifadelerini kullandı.
1: Cami çevrelerinde dini duyguları sömürerek vatandaşlardan para isteyenlere yönelik Şanlıurfa'da denetimler yapıldı sayın seyirciler. Bir dilencinin üstünden çıkan para herkesi şaşkına çevirdi.
2: Üzerinden çıkan paralar saymakla bitmedi. 3700 lira ceza kesilen dilenci sınır dışı edildi. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri dilenci denetimi yaptı. Yakalanan bir dilencinin üzerindeki paralar sayıldı. Rakam tam 60 bin liraydı.
8: Zabıta dilenci ekibi olarak yaptığımız dilenci uygulamasında şahsın üzerinden çıkan 60 bin TL'ye tarafımızca el konulmuştur.
2: İran uyruklu olduğu öğrenilen dilenciye 3700 lira ceza kesildi. İl Göç İdaresi'ne gönderilen dilenci sınır dışı edildi.
1: Adana'da biber salçası için yoğun bir mesai var. Özenle temizlenip çekilen biberler damlarda kurutularak salçaya dönüştürülüyor. İşte bir Adana klasiği. Allah
2: biberler toplandı. Tek tek temizlenip makinelerde çekildi. Sıra damda kurutma mesaisine geldi.
9: Damda kurutuyoruz, aşağıda çektiriyoruz tertemiz. Üzerine dibindirik örtüyoruz. Karıştıra karıştıra kurutuyoruz.
2: Adana'da evlerde salça için çalışmalar başladı. Biberlerini alanlar bir araya gelip imece usulü işe koyuldu.
9: Hem zor hem alışılmış, her sene beklenen bir şey. Zamanı geldiğinde duramıyoruz, yapıyoruz ister istemez.
2: Yüzlerce kilo biber kavurucu sıcakta saatler...

0: önce temizleniyor. Zorlu mesai ise türkülerle keyifli hale geliyor.
1: Kendi kaderimi elimle çizdim, çizdim ama kardeş.
0: Temizlenen biberler makinelerde çekiliyor. Ardından da damlarda özel olarak hazırlanan alanlarda Adana güneşine bırakılıyor. Günlerce karıştırıldıktan sonra ise sofraya geliyor.
2: 210 kilo aldım. 30-35 kiloya yaklaşık biber çıkar. Kilosu 400-450 arası gidiyor. Biz kendi ailemizin içinde isteyene veriyoruz.
3: Neyse, biberi salçayı bir kenara bırakalım da ayın oluşumu ile ilgili ilginç iddialar var. Ayın. Ayın oluşumuna ilişkin 4,5 milyar yıllık gizemde yeni bir senaryo ortaya atıldı. Bilgisayar simülasyonları ayın yalnızca birkaç saat içerisinde oluşmuş olabileceğini gösterdi. Fakat bunlar simülasyonlar. Araştırmanın ayın yapısındaki bazı sıra dışı özellikleri de açıklayabileceği belirtiliyor.
0: Ayın oluşumuna ilişkin yeni bir senaryo gündeme geldi. Simülasyonlar ayın yalnızca birkaç saat içinde oluşmuş olabileceğini gösterdi. Bilim dünyasında uzun süredir kabul gören teoriye göre ay, Mars büyüklüğündeki Theia adlı bir gezegenin genç dünyaya çarpmasıyla meydana geldi. Uzaya saçılan erimiş kaya ve enkaz zaman içerisinde bir araya gelerek ayı oluşturdu. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği bilgisayar simülasyonlarıyla ayın oluşumuna ilişkin onlarca yıldır kabul gören teoriye yeni bir alternatif ortaya çıktı. Dünyanın uydusunun yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gerçekleşen dev bir çarpışmanın ardından yalnızca 5 saat içinde oluşmuş olabileceği belirtildi. Araştırmacılar güçlü bilgisayar simülasyonları kullanarak Dünya ile Theia arasındaki dev çarpışmayı yeniden modelledi. Bazı senaryolarda çarpışmadan yalnızca 5 saat sonra büyük ölçüde bütünlüğünü koruyan bir ayın ortaya çıktığı görüldü. Araştırmaya göre sonucu belirleyen en önemli faktörlerden biri Dünya ile Theia'nın çarpışma öncesindeki sıcaklığıydı. Daha sıcak gezegenler çarpışma sırasında daha kolay parçalanırken daha soğuk gök cisimleri çarpışmadan daha büyük parçalar halinde çıkabildi. Araştırmacılara göre yeni model, ayın yapısındaki bazı sıra dışı özellikleri ve içerdiği uçucu maddelerin miktarını açıklamaya da yardımcı olabilir.
3: Yapay zeka şirketi Pathway, yapay zeka modellerindeki yüksek maliyetleri düşüren bir formül geliştirdi. Pathway'in hesaplamalarına göre kendi içinde yapıp yalnızca sonuçlarını paylaşan yeni modeli benzerlerinden 11 kat daha ucuza çalışıyor.
4: Her adımını sözcüklere dökmeden düşünüyor. Hesaplamaları kendi içinde yapıp sonuçlarını paylaşıyor. Yapay zeka modelleri her geçen gün daha çok hayatımıza dahil olurken ChatGPT, Gemini ve Claude gibi modeller karmaşık problemleri çözerken adım adım akıl yürütüyor ve bunları kullanıcıyla paylaşıyor. Bu süreçte oluşturulan her ara metin ise daha fazla token, işlem gücü ve maliyet anlamına geliyor. Yapay zeka şirketi Pathway, bu fazla maliyet sorununu çözmek için yeni bir model geliştirdi. Model, akıl yürütme sırasında her adımı sözcüklere dökmeyecek. Bunun yerine yüksek boyutlu bir çalışma alanında hesaplama yapıp, yalnızca nihai cevabı paylaşacak şekilde oluşturuldu. Yeni model, yapay zekanın bilişsel yeteneklerini ölçen testlerde bulmacaların yaklaşık %30'unu 2 veya daha az denemede çözebildi. Bu sonuç birçok gelişmiş modelin gerisinde kalsa da, Pathway, yeni modelin görev başında maliyetinin 1 sentin onda birinden daha düşük olduğunu belirtiyor. Bu da onu benzer performans gösteren OpenAI modellerinden 11 kat daha ucuz yapıyor. Pathway, modeli daha kapsamlı testlere de tabi tutmayı planlıyor. Şirket, teknolojinin özellikle siber güvenlik gibi karmaşık akıl yürütme gerektiren alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor.
3: Reklama gitmeden kadın voleybol takımının son durumu, maçtaki son durumla ilgili kısa bir bilgi verelim. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Ve ilk set 25-18 bizim. İkinci sette kıyasıya bir mücadele var. Gerideyiz sanırım bir ya da iki sayı ama çok kıyasıya, çok rekabetçi bir ikinci set oynanıyor. Kısa bir reklam.

Ana haber bitti. Şimdi Kübra Nur Uslu gelecek. Enine boyuna meseleleri tartışacak. Konukları hazır. Biraz sonra program başlıyor. Kübra Nur Uslu'yla enine boyuna az sonra Habertürk ekranlarında. Yarın akşam 19'da burada ana haberde görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen. Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güven

Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, enine boyuna başlıyor efendim. Türkiye'nin gündeminde ne varsa yine enine boyuna tartışacağız, konuşacağız. Bu arada ekranlarınızda bir son dakika bilgisi de görüyorsunuz. An itibariyle Cevdet Yılmaz'dan gelen bir açıklama bu. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Malumunuz Kıbrıs'taki hadiseyi bir yandan da takip ediyoruz. Yeni bir gelişme, bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Yine kamuoyuna bilgi açıklandıkça Cevdet Yılmaz da öyle söylüyor. Kimlik tespiti noktasında da açıklamalar geldikçe bizler de sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz efendim. Bir yandan gözümüz kulağımız Girne'de o gemi faciasına ilişkin son bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz. Bir yandan da Türkiye'nin gündemindeki başka meselelere de şöyle bir bakacağız programda. Hemen şöyle hızlıca size özetleyeyim bugün neler konuşacağız. Efendim maddelerimizden biri şu, aslında şöyle bir soru gündemde birkaç gündür: İBB AK Parti'ye geçer mi? Sadece elbette birkaç gündür değil, uzun zamandır bu soru soruluyor. Neden birkaç gündür biraz daha gündeme geldi? Çünkü CHP'li Müslüm Sarı yarın İBB'deki meclis üyeleriyle görüşecek. Ne görüşecek? Tarafınızı seçin mi diyecek? Böyle bir durumda acaba bu baskı neticesinde bir bölünme yaşanır mı? Bunun sonucunda da o denklem değişirse AK Parti'ye geçmesi söz konusu olur mu İBB'nin? Sorulardan biri bu. Birazdan konuklarımıza bunu değerlendireceğiz. Bir diğer gündem maddesi de Üsküdar. Çünkü hatırlayacaksınız Üsküdar Belediyesi'nde de yine bir seçim yapılmıştı fakat seçime itiraz geldi. Bunun ardından bu cumartesi günü seçimler yenilenecek. Şimdi yeni partiler diyorlar ki tam da bu seçim öncesinde 3 belediye meclis üyesinin gözaltına alınması aslında siyasi bir tavırdır. Bunu da birazdan tartışacağız. Eleştirileri de yine sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bir diğer konu maddesi de şu olacak efendim. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir kez daha tokalaştı. Tokalaşmasının üzerine de eleştirildi Özgür Özel. Özgür Özel'in bu konuya ilişkinde cevabı var. 80 yaşında adam gelmiş, otururken ayağa kalkmışım,

0: elini uzatmış, elini uzatmışım diyor. Başka şeyler de söylüyor. Aslında biraz Kemal Kılıçdaroğlu'na öfkeli olduğunu da söylemek mümkün. Bir Cevdet Yılmaz'a dönelim efendim. Tüm bu konu başlıklarını konuklarımıza değerlendireceğiz.
1: Vatandaşlarımızın ve yakınlarının karşılanarak illerine ulaştırılması için ilgili valiliklerimizle gerekli koordinasyon kurulmuştur. Diğer taraftan ilgili kurumların yetkililerinden kazanın meydana gelişine, sahadaki faaliyetlere ve yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi aldık. Az önce Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok net altını çizdiği gibi bu konuda gerekli tüm soruşturmalar yapılacak. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarının işbirliğiyle ve kimin ihmali varsa, kimin sorumluluğu varsa elbette hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapılmaktadır, yapılmaya devam edilecektir. Geminin hangi şartlarda sefere çıktığından teknik yeterlilik ve denetim kayıtlarına, mürettebatın tutumundan ilgili kurumların kararlarına kadar bütün süreç titizlikle incelenecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca başlatılan adli, idari ve teknik soruşturmanın sağlıklı biçimde tamamlanması için Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekli bütün teknik ve kurumsal desteği sunacağız. Kazaya ilişkin soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülecek, facianın yaşanmasında ihmal veya kusuru bulunanların tespit edilmesi halinde hukukun gerektirdiği adımlar inanıyorum ki kararlılıkla atılacaktır. Soruşturma sonucunda ortaya çıkacak tespitler bize şu açıdan da ışık tutacaktır. Bir daha benzer hadiselerin, benzer faciaların yaşanmaması adına atılması gereken adımlar, alınması gereken tedbirler varsa bunların da tespit edilmesi ve hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla üç önemli görev var karşımızda. Birincisi bu arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürülmesi. İkincisi sorumlulardan hesap sorulması. Üçüncüsü de gelecekte bir daha böyle hadiseler yaşanmaması adına sistemde olabilecek eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak adımların atılmasıdır. Kıbrıs Türk'ü ile anavatan Türkiye geçmişten bugüne karşılaştığı her zorluğa omuz omuza göğüs germiş. Bu sarsılmaz kardeşlik böylesi ağır günlerde sahadaki dayanışma ve paylaşılan sorumlulukla güçlü karşılığını bulmuştur. Sayın Başbakan'ın az önce ifade ettiği gibi biz tasada da kıvançta da biriz. Zor günlerde de geniş günlerde de bir aradayız ve böyle olmaya da devam edeceğiz. Girne'de yaşanan acı Ankara'da ve Türkiye'nin 81 ilinde aynı derinlikle hissedilmekte. Kayıpları olan ailelerin bekleyişi milletimizin ortak bekleyişine dönüşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti arama kurtarma çalışmalarından soruşturma sürecine, ailelerimizin ihtiyaçlarından teknik desteğe kadar her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdürecektir. Bugün yine bir bilgi olarak şunu paylaşabilirim. Kıbrıs'la Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bu çerçevede bugün itibariyle bu konuda Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır. En kısa sürede bu konudaki hazırlıklar tamamlanarak soruşturma sürecine gerekli teknik destek sağlanacaktır. Bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize ve Kıbrıs Türk halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor. Sağ olarak kurtarılan yolcularımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Kayıp yolcular için yoğun gayretlerin süreceğini bir kez daha ifade ediyorum. Büyük bir fedakarlıkla bu süreçte görev yapan bütün arama kurtarma ekiplerimize ve diğer alanlarda çaba sarf eden, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nden tüm katkısı olanlara gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.
0: Efendim, son dakika bilgisi olarak sizinle paylaşıyoruz. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklamayı da Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunmuştu. Tam da oradan yaptı açıklamayı ve böylece can kaybı sayısı da 10'a yükseldi. Hala kayıplarımız var. Bir yandan da o kayıpları arama süreci de devam ediyor. Bu arada Cevdet Yılmaz sorumlulardan hesap sorulacak ifadelerini de kullandı. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Yeni bilgiler gelmeye devam ettikçe efendim Girne'deki gemi kazasına ilişkin sizinle paylaşmayı da sürdüreceğiz. Şimdi az önce söylemiştim, enine boyuna başlıyoruz diye, konuklarımı size hemen müsaadenizle tanıtayım. Bugün kimlerle birlikte tüm bu konuları tartışacağız, konuşacağız diye. Efendim stüdyomuzda doçent doktor Turgay Yerlikaya var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Teşekkür ederiz. Gaffar Yakınca bizimle birlikte, gazeteci. Hoş geldiniz.
2: Merhaba,
0: efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Bir diğer yanda da efendim tekrar şöyle sağ tarafıma döneyim. Gürkan Zengin gazeteci bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve yanında da hemen Mehmet Faraç gazeteci bizimle. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk. Yayınımıza. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzaktan bağlantıyla da Habertürk Ankara temsilcimiz Nasuhi Güngör bizi eşlik edecek. Hoş geldiniz efendim.
5: Çok teşekkürler. Konuklarımıza iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Efendim birazdan yine bir konuğumuz daha olacak. O da bize eşlik edecek. Onur İste de bizimle birlikte olacak, hukukçu. Konuklarımızı şöyle bir tanıtmış oldum. Müsaade ederseniz şöyle reklamı bir aradan çıkaralım. Ardından da şöyle kesintisiz bir biçimde devam edelim. Kısa bir ara.

Efendim Üsküdar Belediyesi ile başlayacağız. Çünkü Üsküdar Belediyesi'nde bu cumartesi günü bir seçim var. Neler yaşanmıştı hatırlayalım. İlk seçim aslında 5 Ağustos'ta yaşanmıştı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4. turda 22 oyla başkan vekili seçildi. Fakat hatırlayacaksınız o olaylı seçim. Hani mesela G harfini 6 olarak görüyorum şeklinde değerlendirmelerin olduğu, bunun üzerine de itirazların olduğu seçimden bahsediyorum. Sonrasında bir itiraz geldi ve itiraz neticesinde de İstanbul 2. İdare Mahkemesi 25 Ağustos'ta bu seçimin yürütmesini durdurdu. Şimdi usulen de 25 Ağustos'un üzerinden 10 gün geçtikten sonra da seçimin yeniden yapılması gerekiyor. Gelin şöyle hatta ekranda da arkadaşlarım.

0: mızı yansıttı, neler yaşandı diye. Şimdi tam da seçim öncesinde bugün 3 isim, 3 meclis üyesi gözaltına alındı. Hatta belki Gaffar Bey de bana eşlik eder bu sırada. Şöyle şu tabloyu birlikte değerlendiririz. Ne dersiniz efendim? Buyurun, siz de böyle alabilirim. 3 meclis üyesi de gözaltına alındı. Tam da seçim tarihi belirlenmişken bunun üzerine de yeni partililerden de eleştiriler var. Bu seçimin zamanlamasının ve ardından da bu operasyona ilişkin. Şimdi şu tabloyu bir değerlendirelim efendim. Şu an Üsküdar Meclisi'nde durum nedir? Buyurun.
1: Yani en baştan başlayalım. Bir defa ne oldu? Üsküdar Belediyesi'nin başkanı Sinem Hanım, yani daha önce seçilmiş olan başkan, Üsküdar Belediyesi'ni merkeze alan bir yolsuzluk operasyonu ya da usulsüzlük operasyonu, her neyse, bu soruşturma kapsamında görevi düştü. Görevden alındı, öyle diyelim, daha açık tabirle söyleyelim. Bundan sonra ne oluyor? Prosedür şöyle çalışıyor. Belediye meclisi toplanıyor. Yani yeni bir seçim yapılamayacağına göre, halka tekrar sorulmayacağına göre belediye meclisi toplanıyor. Kendi arasındaki adaylardan bir kişiyi seçiyor. Sinem Hanım'ın yerine kim gelecek diye bir seçim yapıldı. AK Parti adayı vardı, Cumhur İttifakı'nın desteklediği. Bir de işte Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteklediği bir başka aday daha vardı. O seçim, biz burada konuştuk biliyorsunuz. Evet. Orada çok enteresan olaylar oldu. Orada pusulada mesela...
0: Benim hatırladığım o mesela G harfi, evet, vardı, evet, diyelim ki. O G harfini ben 6 olarak görüyorum. Bunun için geçersiz sayılmalı bu oy şeklinde bir itiraz vardı. En çok da o gündeme gelmişti.
1: Orada bu, yani seçimin yapılma prosedürüyle ilgili yönetmelikte, mevzuatta bir sıkıntı var. Deniyor ki bu tip seçimlerde belediye meclis üyeleri tek tek iradelerini ya da tercihlerini kağıda yazarlar. El yazısıyla yazarlar ve sandığa atarlar. Tabii el yazısıyla yazarlar deyince ne oluyor? Şimdi orada tartışmalar başlıyor. Bazen gerçekten tartışma da olabilir ama şimdi şöyle düşünün. Yani Gaffar Yakıncı adını ne kadar yanlış yazabilirsiniz?
0: Sizin isminiz de tam ona uygun. Mesela Gaffar Yakıncı biri yazdı diyelim ki, o G harfini ben 6 olarak görüyorum canım. Ya, bu G değildir. Şimdi bak, mesela İtiraz ediyorum.
1: Gürkan Bey'in adını yazsak mesela G ile başlıyor. Onu 6 diye okuyun yani. 6 Ürkan olamayacağına göre. Evet. Onu tahmin edersiniz yani ne oldu. Fakat tabii bu Türkiye, Türk siyasetinde böyle tuhaf bir çirkinlik de oluşuyor bundan dolayı. Başka seçimlerde de gördük bunu. En son Üsküdar'da gördük. Bazı oylar iptal edildi bu tip, yani tuhaf gerekçelerle. Sonra o mahkemeye de taşındı ama bu konunun onunla bir ilgisi yok.
0: Bu konunun şöyle bir ilgisi var aslında. Mahkemeye taşındı ve mahkeme bir karar verdi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 25 Ağustos'ta bu seçimin, o bahsettiğimiz seçimin yürütmesini durdurdu.
1: Tamam.
0: Yani evet dedi mahkeme, burada evet, hakikaten evet, bir şeyler var.
1: Evet, evet. Yani şimdi,
0: bu durumda seçim yenilenecek, öyle değil
1: şimdi,
0: mi?
1: Şimdi alakası yok derken, hani operasyonla ilgisi yok anlamında söylüyorum. Bu operasyon başka bir şey, o başka bir şey. Şimdi paralel olarak yürüyen bir böyle bir mahkeme ve yeni başkanın, yani seçilmiş olan başkanın aslında düşmesi söz konusu. Şimdi yeniden o seçim yapılacak. Ha, yeniden seçim yapılacak, AK Parti'nin adayı kazanacak diye bir şey de yok yani, belli olmaz. Çünkü biz onu İzmir'de, başka beldeler, başka ilçelerde gördük. Mesela Yeni Parti ve yani CHP bölündüğü için, CHP içinden bir yeni parti çıktığı için, şimdi CHP'li meclis üyelerinin tercihleri de değişkenlik arz edebiliyor, yeni partilerin de arz edebiliyor. Hatta mesela biz zannediyoruz ki yeni partililer desteklemiş mesela bir adayı, sonra çıkıyor CHP, ya da tersi olabiliyor. CHP destek verdi deniyor, yeni parti destek vermiş çıkıyor. Burada da, buna da çok şaşırmamak lazım. Çünkü belediye meclis üyeleri, parti rozetleri var ama evet, yerel yöneticiler bunlar sonuçta. Aşağıda kim bilir neler konuşuluyor. Yani ben işte Gaffar'ı değil de Ahmet'i destekleyeyim diyor mesela. Bunlar olabilir. Bu operasyonsa farklı bir şey. Bugün işte haberlere konu olan 3 meclis üyesi gözaltına alınıyor. Bir kişi şu anda tutuklu vaziyette. Çünkü ikisi sadece ifadesine başvurulmuş. Buradaki şeyde bir, yani arkadaşlarımız hazırladığı seçim kronoloji zaten 22'ye 18, demin anlattığımız konu. 22-18 tabii 4 oy gibi bir fark, hani biz 1-2 tane oyu böyle konuştuk ama o 1-2 oy dışında bir şey olur mu? Başka bir hani sakatlanmış oy söz konusu mu, onu bilemiyoruz. Meclis aritmetiği de burada verilmiş. 27 CHP, AK Parti MHP 17. Aslında yani şu aritmetikle bakıldığında... CHP'nin ya da CHP'nin desteklediği ya da CHP yeni partinin ittifak ettiği bir adayın kazanması beklenir. Ama olmuyor. Çünkü bu 22-18'de bakın pata kalmışlar. Demek ki orada bir değişiklik olmuş.
0: Şimdi siz aslında bu ikisi alakasız diyorsunuz ama yeni partililer aksini savunuyorlar. Çünkü diyorlar ki tam da seçim tarihi cumartesi günü bir seçim olacakken bizim o seçimde oy kullanacak 3 meclis üyemiz

0: gözaltına alınıyorsa demek ki bu seçimi etkilemek için bu yapıldı diyorlar. Ne dersiniz bu yeni partilerin bu eleştirisine
1: Gürkan Gaffar Bey, Gaffar Bey'e
2: Şimdi şöyle tabii ben alakasız derken teknik kısmı yani savcılığın yürüttüğü bir soruşturma. Siz burada oy kullandınız diye operasyon yapılan bir şey değil. Yani bu oylamayla ilgisi yok. Ama fiilen öyle bir sonuç var. Bu bir tartışma oluşturur mu? Oluşturur.
0: Bakalım mı itirazlara? Arkadaşlar onu da bir verir misiniz?
2: Buradan bir tartışma çıkar.
0: Yani yeni partiler nasıl itirazda bulunuyorlar diye. Mesela Gökhan Zeybek diyor ki dün Üsküdar Belediyesi'nde 4 meclis üyemiz ifadeye çağrıldı. Bugünse 3'ü gözaltında. Diğer yandan meclis üyeleri gözaltındayken seçim ilan ediliyor. Cumartesi günü seçim var ve bu meclis üyeleri seçim günü gözaltında olacak. Bunun adı milletin aklıyla ve oyuyla alay etmektir diyor. Yine Murat Emir'den de Yeni Parti Grup Başkan Vekilinden de bir açıklama var. O da 2 Eylül'de karar veriliyor. 5 Eylül'de seçim yapılacak. 3 belediye meclis üyesi şu anda gözaltında. İkisi de başka dosyalardan çağrılmış, ifadeleri alınmış. Yani baskı altına alınmış. Böyle bir kazanacaksınız Üsküdar'ı, millete ne diyeceksiniz diye şimdi, soruyor. Yeni partilere eleştirisi
2: şimdi
0: bu.
2: Şimdi şöyle olsaydı yani bakın ne diyor? Seçim var. Cumartesi günü seçim var. Seçim gözaltındayken üyelerimiz seçim ilan ediliyor değil mi? Değil mi? Gökhan Bey bunu söylüyor. Şimdi üyeleriniz gözaltındayken seçim ilan edilmiyor. Yani seçimin bir tarihi olsa önceden bilinen bir tarih tam tersi olur. Peki üyeleriniz gözaltına alındı diye mi seçim tarihi ilan ediliyor? Hayır. Yeni seçim niye yapılıyor? Bir önceki seçime sizin üyeleriniz fesat karıştırdığı için. O seçimi ifsad ettiği için. Mahkeme kararını söylüyorum. Benim yorumum değil. Mahkeme diyor ki siz o seçime fesat karıştırdınız. Seçimi ifsad ettiniz. G harfini 6 dediniz. Mesela Gökhan Zeybek'in adını 6 Ökan Zeybek. 6 Ökan Zeybek diye okuduğunuz için böyle oldu diyor. Bu katakulli işi. O katakullinin olmayacağını söylüyor mahkeme. Ve seçim yapılır. Ne zaman yapılsaydı seçim? O zaman bekleyelim. Sizin yolsuzluk, usulsüzlük vesaireyle ilgili şaibe altında olan bütün yöneticileriniz aklansın. Onların da mahkemeleri bitsin. Ondan sonra seçim yapalım. Yani bu çok akla uygun değil.
0: Bu arada şu G harfinden çok bahsettik. Arkadaşlarım diyor ki o G harfini bir görelim. Görmeyenler vardır. Konuyu da tam oradan açtık arkadaşlar. Çok konuşulmuştu hakikaten. O gün onu da bir ekrana getirirsek. Nasıl bir seçim yaşadık yani Üsküdar'da diye.
2: Şöyle olsaydı seçimin günü önceden belli. Ve o seçimde felanca felanca kişiler oy kullanmasın diye daha önce hiç olmayan bir operasyon yani daha evvel başlatılmamış olan bir operasyon başlatılıp onların hürriyeti tahdit ediliyorsa Gökhan Bey haklı olurdu. Ama öyle bir durum yok. Zaten orada ifsad edilmiş bir seçim var. O yenileniyor. Bir bu. İkincisi zaten 3 üye değil. İkisi serbest bırakıldı. Bir tanesi tutukluk hali devam ediyor bildiğim kadarıyla. Hani böyle bir bağlantı kurulur mu? Kurulur ama zorlama bir şeydir. Yani çünkü öbür tarafta devam eden Üsküdar Belediyesi ile ilgili çok ciddi bir dosya var orada.
0: İşte tam Kübra da belediye Hanım, meclisinden geliyor bu görüntü. Tabii hemen o G harfinde bilmeyen seyircilerimiz için göstereyim efendim. Burası Üsküdar Belediyesi Meclisi. Gördüğünüz gibi bir seçim yapılıyor. Seçimde herkes istediği adayı kağıda yazıyor meclis üyeleri. Ardından da meclis başkanı gördüğünüz gibi o kağıdı kaldırıp işte bu kişiye oy verilmiştir diye gösteriyor. Tam da o sırada el yazısıyla yazıldığı için bir takım itirazlar oluyor. Biz bunu aslında sadece Üsküdar'da değil diğer ilçe belediyelerinde de görmüştük. Mesela kaldırdığı zaman işte G harfi birazdan o da tekrar gelecek. Bunu 6 olarak görüyorum diye bir meclis üyesi itiraz edebiliyor.
2: Kübra, bu Türk demokrasi tarihinin büyük rezaletlerinden biridir. Büyük rezalettir. Ufak rezalet yapıyor. Bu çok büyük rezalettir.
0: Bu arada şimdi aramızda bu hukukçu rezaletin var ya. Bu değişmez mi? Yani illa el yazısıyla mı yazmamız gerekiyor? Onur Bey size hoş geldiniz
3: hoş bulduk,
0: bu arada.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
2: Bitireyim sözümü.
0: Buyurun.
2: Bitireyim sözümü. Lütfen. Bu büyük rezalettir. Bu büyük rezaleti görmeyeceksin. Rezaletin üstünü yani kedinin pisliğini örter gibi örtmeye kalkacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki efendim bizim 3 tane üyemiz orada 5 tanemiz burada. Bu büyük rezaleti önce açıklayacaksın. Diyeceksin ki biz burada G harfini 6 diye okuduk. Z harfini 36 diye okuduk. Ş harfini 43 diye okuduk. Efendim yumuşak G harfini de tepe taklak yaptık. Bütün bu katakulleleri yaptık ki Üsküdar'ı vermeyelim. Üsküdar halkının iradesine biz burada ipotek koyalım diye bu numaraları yaptık. Özür dilerim diyeceksiniz. Sonra onları konuşacaksınız. Yani bu bir rezalet.
0: Şu G harfi bakalım.
2: Dolayısıyla
0: Gültekin'in G'si.
2: Buradan başlayacaksak bu başka bir konu yani. Ben burada bitireyim arkadaşlar. Yok rica ederim. Vardır yani. Evet.
0: Gültekin'in G'si. Bak burada, işte bu 6 dedi.
2: Bu 6 değil mi? Bak 6 değil mi 6? Ya Allah aşkına şunun 6 olduğunu söyleyecek bir akıl ya kördür ya da bizim aklımızla alay ediyordur. Ben başka bir şey görmüyorum burada. Şimdi böyle bir seçim yaptınız. Bu seçim çöp oldu. Siz yaptınız. Yapmayabilirdiniz bunu. Seçimi çöpe attınız. Kendi yaptığınız seçimi aldınız çöpe attınız. Mahkeme çöpten çıkarmaya çalışıyor. Şimdi bizim üye tutuklandı falan.

0: bir konu, bambaşka bir konu. Yolsuzluk, usulsüzlük kim olsa tutuklanıyor, yargılanıyor. Bazısı zaten atlanıyor. Yani belki de adamların suçu yok, bilmiyoruz yani şu anda, öyle bir şey de yok. O, yani konu o değil, o başka bir konu. Ama buna bağlamak çok zorlama gerçekten.
1: Peki, Gaffar Bey'e göre bu iki hadiseyi birbirine bağlamak oldukça zorlama. Mehmet Bey'in bir itirazı vardı zannediyorum, bir söz almak istedi. Buyurun.
2: Bakın, buradaki asıl yanlışlıkları göz ardı etmeyelim. Bir defa Türkiye'de muhtarlık seçiminde bile kalemle oy falan kullanılmıyor. Basılı evrak var değil mi? Götürüp zarfın içerisine koyuyor. Bu Yüreğir'de de yaşandı bu harf şeyleri. Şunu söyleyeyim, Doğu ve Güneydoğu'da, kırsal kesimde böyle seçimler olsa yarısından fazlası iptal olur. Meclis üyelerinin çoğu ilkokul mezunu. Ben o kadar Urfa'da, o bölgede yaşadığım için aşiretler içerisinden, o aşiret bağları, feodal bağlarla gelen insan, hiç eğitim yok, meclis üyesi yapılıyor orada. Ve inanın isimleri çoğu yazamaz. Bu bir. Bunun bir yasada bir değişiklik yapılması lazım. Bu basılı kağıt olacak. Zarfa koyup götürüp atacak. Ya topu topu 37 tane meclis üyesi ya da 50 tane meclis üyesi. 50 tane kağıdı basmak zor mu ya? İnsan bunu bilgisayardan çıkarır. Şimdi bir bu.
1: Buyurun.
2: İkincisi şu. Bakın burada bir defa Gaffar Bey'e katılıyorum. O saçma sapan bir şey olmuş. Harfler üzerinden işin ise gidersek seçimler bitmez. Ya Gültekin mi, G mi, 6 mı? Bunlar çok saçma şeyler. Yanlış yaptır oradan ben de. Katılıyorum. Asıl meseleye gelin.
1: Yani 3 meclis üyesinin tam da seçim arefesinde gözaltına alınması, evet, bu seçimle ilişkili olabilir mi? Gaffar Bey'e göre ilişkisi yoktur.
2: Şimdi bu şüphe doğurur. Bakın bu seçimin, bugün valilik bir açıklama yaptı, İstanbul Valiliği. 10 günlük süre var, o güne denk geldi dedi. Ama bu seçimin zaten yapılacağı belli. Bu seçimin yapılacağı belliyken böyle bir operasyon kamuoyunda kuşku doğurur. Bu yani sonucu haklı da olsa, haksız da olsa insanlar diyecek ki ya Amine Cansu Çelik, Mithat Özdemir, efendim işte İBB operasyonda Ekrem Baki, Meclis Başkan Vekili Ali Aral, Başkan Yardımcısı Nihat Doğan, bunlar niye gözaltında, niye ifadeye çağrıldı? İkisi bırakıldı, şu anda 3 kişi gözaltında. Şimdi Cuma'ya kadar bunlar gözaltında kalacak mı kalmayacak mı bilmiyoruz yani. Seçime katılıp katılmayacakları da belli değil. Bu konuda yorum yaparken o gözaltı süresi dolduğunda belki savcı serbest bırakacak. Oraya gidecekler, belki seçime katılacaklar ve denge tamamen değişecek. Ama şunu söyleyeyim. Burada bir keşmekeş oldu harfler üzerinden. Bu operasyon keşke yapılmasaydı. Bu belediye meclis üyeleriyle ilgili operasyonu. Bakın, suçlular mı suçsuzlar mı bilmiyoruz. Bunların ikisi zaten başkan yardımcısı, biri de meclis üyesi, İBB'den meclis üyesi. İBB operasyonunda biliyorsunuz gözaltında. Da o operasyonda alındı. Bu ne olursa olsun bir kuşku yaratacaktır, şüphe yaratacaktır. Burada bunlar yarın bırakıldı, bırakılmadı. AK Parti o seçimi alsa da kuşku yaratacak. Ya bunun hangi düşünceyle yapıldığı gerçekten ben merak ediyorum. Niye bir ay önce yapılmadı? Niye bir ay sonra yapılmadı gibi bir soru kamuoyunda.
1: Ama şöyle değil mi? Yargının da işleyen bir sistemi vardır. Aslında evet, konulardan alakasız bir biçimde hukuki süreç işliyordur.
2: Yargının
1: mesela bir
2: operasyonda, emniyetin operasyonuna tartışmıyorum. Ben bunu denk getirmesinin AK Parti'yi de ciddi biçimde tartışır, zarar verir diye söylüyorum ben bunu. Yani olaya tarafsız bakmaya çalışıyorum. Bu operasyon çok acil miydi gerçekten? Bugün yapılması gerekiyor muydu? Bunu bence çok ciddi biçimde sorgulanır. Burada haklı bir sonuç çıksa bile tartışılmaya devam edecek. Yargıya gitmeye devam eder bu. Ona özellikle dikkat çekmek istiyorum.
1: Peki. Turgay Bey ne dersiniz bu açıklamalara? Yani ikisinin de hakikaten denk düşmesi, tam da gözaltına alınması bu 3 meclis üyesinin bir paralellik arz eder mi meclisteki bu seçimle ilgili olarak?
3: Şimdi başından itibaren evet, Bayrampaşa'da da benzeri yaşanmıştı. Bir usul tartışması var. Yani bu çok rahat bir biçimde bir isim, soy ismin kime karşılık geldiği anlaşılabilecekken orada bir takım manipülasyonlarla, yönlendirmelerle süreci sabote etmeye dönük sonrasında mahkemeye taşınmak suretiyle bir süreç var. Ama bunların yaşanmaması için hakikaten, ki Onur Bey de burada belki yardımcı olacaktır, bir usul üzerinden yeni bir yöntemle bu aşılabilir mi? Hiç bu tartışmalara mahal vermemek için muhtemelen bundan sonraki süreçlerde de meclis aritmetiği değişen yerel yönetimlerle ilgili benzer tartışmalar olabilir. Bu tartışmanın önüne geçmek için bir usul benimsenebilir mi? Şimdi diğer yandan evet, olgusal düzlemde devam eden bir operasyon var. Uzunca süredir başta İBB olmak üzere özellikle yerel yönetimlerle ilgili siyasetin finansmanı üzerinden

0: bir tartışma var ve bu tartışmaya muhatap olan birçok aktör var. Bunlar olgusal düzlemde değerlendirilmesi için hakikaten adliye düzleminde, adliye muhabiri düzleminde bunları spesifik olarak takip etmek lazım. Yoksa hakikaten sizin dediğiniz gibi kendi içerisinde bir mekanizması var, yargısal süreçler işliyor. Bir şeylere tekabül etmemesi için burada bir inisiyatif alınır mı? Soru işareti yine yargının kendi içerisindeki işleyiş bakımından. Ama hiç kuşkusuz bir tartışma yaratıyor yani. Yeni partinin özellikle kurmaylarının itiraz ettiği düzlemde bu olgusal ve yargısal işleyişin dışında siyasal olarak tartışılıyor bu süreç. Şimdi benim de baktığım yerden bunun meşruiyetiyle ilgili bir tartışma oluşmaması için belki bir inisiyatif alınabilir mi? Orada bir soru işareti var ama...
1: Ne tür bir inisiyatiften bahsediyorsunuz?
0: İşte yani yargı kendi içerisinde... Erteleme gibi böyle,
1: mi? Yani
0: böyle
1: gözaltında bir... olmasınlar tam da seçim sırasında gibi bir şey mi?
0: Ya da ama şöyle mesela ya da sonrasında böyle bir ihtimal söz konusu ama sonrasında mesela söz konusu isimlerle ilgili, soruşturmaya muhatap olacak isimlerle ilgili farklı deliller söz konusu olup mahkum edilme ihtimalinde ya da suçlu bulunma ihtimalinde onların iştirak ettiği bir seçimin meşruiyetiyle ilgili de bambaşka tartışma çıkabilir. Ama uzunca bir süredir şeyi tartışıyoruz yani hiç kuşkusuz.

0: Siyaseten sonuçları belki o meşruiyetle ilgili tartışmayı bertaraf etmek için muhatapları kendi içerisinde tartışabilir bunu.
1: Peki. Siz de biraz önce Onur Bey bize belki destek olur dediniz. Hakikaten ne mutlu ki bugün aramızda bir hukukçu var. Pek çok konuda bize destek olabileceğini düşünüyorum ben de. Ne dersiniz, yargı böyle bir inisiyatif alabilir mi? Yoksa bu yürüyen bir süreçtir, ona mı bakar yargı?
2: Ya burada birkaç tane birbiriyle çatışan prensip var. Şimdi prensip bir, elbette ki yargı yaptığı işlemlerin politik sonuçlarıyla ilgilenmez. İlgilenmemelidir. Bu birinci prensip. Ama bu prensibin arkasına saklandıktan sonra da her yargısal işlemi de kutsamak durumunda değiliz. Yargı aynı zamanda işlemi yaparken de usul kurallarına da tam olarak uymak zorunda. Yani tam olarak usul kurallarının uygulanmadığı bir noktada yargı politik sonuçlarla ilgilenmez savunmasını da yapmamak gerekiyor. Şimdi iki tane çatışan prensip. Burada şunu söylemek lazım. Biz Türkiye'de kötü bir tutuklama pratiğini yaşıyoruz çok uzun zamandır. Şimdi gözaltı dediğiniz şey şudur bizim ülkemizde. Tutuklama öncülüdür. Yani tutuklama henüz vaktiniz olmadan yakalama işlemini yaparsınız. Hakim tutuklayana kadar gözaltı süreci işler. Gözaltı sürecinin işlemesi için ön şartımız nedir? Kuvvetli suç şüphesinin olması. Bunu bir kenara koyarım. Ondan sonra kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesi ve tanıkların etkilenmesi şüphesine bakarım. Ve bunların hakikaten somut olgularla destekleniyor olması lazım. Bazen televizyonda meslektaşlarım falan da söylüyorlar. Ağzım açık kalarak dinliyorum. Bazı pota suçlar var ceza muhakemesi kanunda. Şu suç işlediysen, şu örgütteysen bak onlar tutuklu. Hayır, öyle yazmıyor. Diyor ki onlar varsa tutuklama, pardon, kuvvetli suç şüphesi olduğu varsayılır diyor. Sonra tekrar bakacaksın. Kaçma şüphesi var mı, delilleri karartma şüphesi var mı, tanıkları etkileme şüphesi var mı diye. Şimdi bu olaya bakıyoruz. Bu Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin bir yargılamaya ilişkin bir soruşturma. Bugüne kadar kaçmamışlar, orada duruyorlar. Ve siz de oradan gözaltı tedbiriyle başlıyorsunuz. Bence hani eğer soruşturmayı başlatmak için basit bir şüphe varsa basit şüpheyle Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başlar. Bu soruşturma başlayabilir ama doğrudan gözaltı tedbiriyle başladığınız noktada çarşamba günü gözaltı tedbirinde örgütlü suç olduğu için 4 gününüz var. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi akşamı ve normalde aslında gözaltına aldığınızda illa o 4 günde kullanmak zorunda değilsiniz. Birinci saatte de çağırırsınız, ifadesini alırsınız, tutukluya sevk edersiniz veya adli kontrole sevk edersiniz veya doğrudan salıverirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Bunu yapmaksızın orada olması hani caiz midir derler ya, belki caizdir ama hoş değildir, şık değildir, şık olmamıştır, onu ifade etmemiz lazım. Yani önce aslında düğmeyi biz yanlış yerden ceza muhakemesi için ilikliyoruz. Yani eğer burada bugün şimdi cumartesi günü bu belediye seçim, meclis seçimleri olsaydı, başkan seçimi olsaydı ve fakat bu arkadaşlar, bu şüpheli olduğu düşünülen bu insanların tutuklanmadığı ya da gözaltına alınmadığı bir süreç işlemiş olsaydı, bizim burada söyleyeceklerimiz biraz da hayırlısı olsun bakalım ne olacak noktasındaydı. Demek ki aslında o...
1: Yeni partilerin de eleştirisi bu, biraz önce ekranlara getirdik. Onlar da bu seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik bir hamledir mesela.
2: Yani işte caiz midir, şık mıdır? Evet. Şimdi baktığınız zaman bir ceza muhakemesi işleme, bir Üsküdar Belediyesi'nin seçimi ilgilenir mi? Cevap bir, ilgilenmez. Ama sen bu tarihte olursan o seçime şey olur mu, etki olur mu? Kesinlikle olur. Eşik değil işte. Yani bunları en azından ceza muhakemesi işlemlerini hızlandırmak veyahut da bizim okullarda öğrettiğimiz ya öğrendiğimiz gibi tutuklama tedbirini ya da gözaltı tedbirini usulüne uygun olarak uygulayarak bu eleştirilerin önüne geçebiliriz aslında.
1: Bu arada burada valilik de ilk başta mesela suçlandı ya, onunla ilgili de valilikten açıklama geldi. Onlar da diyorlar ki İstanbul Valiliği söz konusu iddialar yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır. Burada... Valilik diyor ki aslında ya 25 Ağustos'ta iptal edilmişse başka çarem yok. Kanun gereği 10 gün sonra benim o seçimi yapmam lazım. Yani burada valilik aslında kanunu uygulamak dışında bir şey yapmıyor.
2: İki farklı görüş var. İkisini de söyleyeyim. Üçüncü olarak kendi düşüncemi ifade edeyim. Şimdi bir yargı kararının idare tarafından derhal uygulanması muhakkak bir sonuç. Belediye kanununda da böyle bir iptal noktasında 10 gün içinde seçim yapılır diyor. Yani belediye başkanının boşaldığı noktada. Şimdi birinci görüş sahipleri diyorlar ki buradaki yürütmeyi durdurma kararı kesinleşmiş bir mahkeme kararı değildir. Ara karar niteliğindedir. Dolayısıyla kesinleşene kadar beklenmesi lazımdır diyorlar. İkincisi de bir ara karar olmasına rağmen mahkeme kararıdır. Kesinleşmesine gerek yoktur. 10 günlük süreç oradan başlar diyorlar. Ben doğrusu ikincisine katılıyorum. Yani bu ara karar niteliğinde olduğu için mahkeme kararıdır. Ara karar dahi olsa 10 gün içinde seçim yapılmalı. Yani burada eleştirilecek nokta seçim günü değil kanaatimce. Tutuklama tedbirinin usulüne uygun ceza muhakemesi kanununun ve ruhuna aykırı uygulanıyor olması asıl mesele.
3: Peki. Gelirken ben, pardon, Müslüm Sarı'yla konuştum yolda gelirken.
1: Öyle mi? Evet. Bu arada...

0: Şunu ben de tam size soracaktım. Yeni partilerden konuya ilişkin ciddi eleştiriler var ama ben CHP'den bir eleştiri duymadım.
1: Bu meclis üyelerinin yani tamamı CHP üyesi şu anda.
0: Evet.
1: Şimdi Müslüm Sarı, Sayın Müslüm Sarı bugün gün boyu Üsküdar'da hem belediye başkan vekili hem meclis üyeleri, ilçe başkan, ilçe yöneticileri toplantılar yaptı. Yarın bir basın toplantısı yapacak. Onu söyledi bana. Değerlendirme toplantısı yapacak. Burada şöyle bir şey var.
0: Başka ne söyledi Müslüm Sarı size? Yani o da zamanlama tırnak içinde manidardır gibi mi bakıyor bu olaya?
1: Tabii olaya öyle bakıyor. CHP de olaya bak. Şimdi niye? Bakın sokaktaki herkes bunu bu şekilde düşünebilir bu yüzden. Yani valinin açıklaması tamam yasal bir şeye dikkat çekmiş 10 gün. Ama herkes aynı soruyu soruyor. 10 gün sonra yapılacağı belli olan bir seçimde öncesinde bir operasyon yapılması endişe yaratır diye herkes düşünüyor bunu zaten. Bir de şunu söyleyeyim.
0: Peki Müslüm Sarı neden bugün mesela bir açıklama yapmadı?
1: Yarın yap. Bugün gün boyu sürekli meclis üyeleriyle görüşüyor. Çünkü bakın geçen 6 tane meclis üyesi biliyorsunuz yani ne oldu? Yani gitti öbür tarafı AK Parti tarafına oy verdiler. Kimi bilinçli. Ben bugün sordum bunlar bilinçli mi veriyor partiyle? Bazıları bilinçli bazıları hatalı verdi diyor. Şimdi bu, böyle bir endişe var.
0: Üsküdar için mi söylüyor bunu?
1: Efendim?
0: Üsküdar için mi söylüyor bunu bazıları bilinçli bazıları hatalı diye?
1: Evet. Yani parti CHP'liler bunu söyledi bana bugün. O 6 kişinin içerisinde bazıların bilinçli biçimde AK Parti'ye oy verdiğini söylediler. Birkaçı da hatalı diye.
0: 6 yalnız... CHP'li meclis üyesinin bir bölümü bilinçli olarak AK Parti'ye oy verdi. Yani
2: bilinçli oy vermek ne demek?
1: Yani götürüp destek vermiş.
3: Zaten
1: onu söylüyor.
3: Neticede yani öyle olduğuna göre demek ki AK Parti'ye oy verdi bazı CHP'liler.
1: Oradaki ama onlar diyor ki 2-3 tanesi hatalı, yanlış yazdılar diyor. Onlar bir şekilde böyle bir savunma içerisinde.
4: Bir isim ve soy ismi de hatalı yazmak da çok.
1: Evet. Şöyle bir şey var. Bakın
0: yani bu yarın... 6 meclis üyesi hakikaten seçimi değiştirebilecek. Biraz önce de sayıları gördük meclis üyesi.
1: Değişebilir.
0: Değişebilir. Evet. Hatta işte en son durumda mesela 22 oy almıştı CHP'nin meclis üyesi. Sibel Tan Çetinkaya. 18 oy da Dündar Ziya Gültekin'e aitti. Zaten hesaplamalar buradan doğuyor. Yani 22 meclis üyesi varsa 3'ü de gözaltında olursa 22'den 3'ü çıkaracağız. Neredeyse denk düşüyor. Bir de önceki seçimde bahsettiğiniz 6 meclis üyesinin bir tavrı vardı.
1: Evet vardı.
0: Dolayısıyla çok kritik herhalde seçim.
1: Burada bir bu 27'den zaten bir tanesinin oy kullanma yetisi yokmuş zaten öyle söylediler bana. Ama diğerleri çok ciddi bir seçim aslında bu. Şimdi bu 3 tane kişi içeride o güne kadar gözaltında kalmaya devam eder, oylamaya girmezlerse bir tane oy kalıyor orada. Ve onun oyu çok rahat oynar söyleyeyim yani. Ben siyasete bu kadar... meclis üyelerinin yapısını biliyorum. 6'sı nasıl oynadıysa 7'si de oynar söyleyeyim size.
3: Bir şey ekleyebilir miyim?
1: Her tarafta oldu bu. Başka belediyelerde de oldu biliyorsunuz. Hiç dün bir tanesi istifa etti mesela Bayrampaşa'da geçti. AK Parti'ye geçti bir hanımefendi meclis üyesi. Evet.
3: Yok estağfurullah kusura bakmayın ben bitirdiğinizi varsayarak
0: lütfen bu arada katkıda bulunmak isteyen konuklarımız baştan söyleyeyim.
3: Ben bitirdiğinizi varsayarak siz şey yaptınız.
0: Yani hiç böyle sıramızı şimdi, bekliyor gibi olmayalım. Böyle, daha verimli bir konuşma oluyor çünkü.
3: Şimdi bu Türkiye'de ilk defa olmuyor bu süreç. Yani Türkiye'nin demokrasi tarihi çok eskidir ya. Osmanlı'dan beri gelen bir süreç. Bizim seçim kanunu kimsenin uygulayıcıların bile pek bilmediği bir madde var. Genel seçim olduğu zaman hani bilmiyorum belki izleyicilerin çoğu da duymamış olacak. O son 3 gün tutuklama yasağı vardı ülkede bilir misiniz? Suçüstü hali ve ağır cezalı suçlar dışında tutuklama yasağı vardır. Mesela yani kimse sakın izleyenler bunu güvenerek bir işlem yapmasınlar genel seçimler önce ama ya Allah
2: yol korusun, gösterdi.
3: Allah ya evet o, yani bunu çok geldi ama o kadar cuk şimdi söylemesem de hukukçu namusuma şey olacak.
0: Neyse
2: bu 3 gün kala
3: yani orada
2: yapıp kaçabiliriz.
3: Neden
2: yani.
3: Biliyor musunuz? Hani böyle bir noktada yargısal işlem ve seçim sonuçlarının değişmemesi için kanunumuzda böyle bir madde var. Bak seçimler için söylüyorum bunu. Şimdi aynı şey bu tutuklama yasağı, ya belki burada da illa belediye kanununda acaba işte yazıyla mı sözle mi falan diyoruz ya. Belki de orada koymamız lazım. Belediye başkanı yeniden seçilecekse tutuklama yasağı koyalım da. O, madem tutuklamayı evrensel standartlarında gerçekleştiremiyoruz. Bari yasaklarla, belediye kanununa koyduğumuz yasaklarla bu tip şık olmayan hareketleri bertaraf edelim diye düşünüyorum yani.
0: Peki. Gürkan Bey buyurun.
2: Şimdi yani neyi tartışıyoruz bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Bakın
0: zamanlama
2: manidar. Hani hayatın doğal akışı diye bir hukuki tabir var. Yani tablo orada duruyor. Tamam mı? 27 CHP üyesi, 17 Cumhur İttifakı, AK Parti artı MHP. Oylama sonucu 22'ye 18. CHP'liler kazanmışlar. Tablo bu. efendim G harfi 6'ymış da öyle olmuş da böyle olmuş da falan. Tamam ne? Mahkeme kararıdır. Bir şey demiyoruz. Diyemeyiz. Durdurulmuş yürütmesi. Yeniden yapılacak diye bir karar gelmiş. Ondan sonra da oylama gününe 2 gün kala bir gözaltı kararı gelmiş. Neyi konuşuyoruz? Efendim olabilir mi? Olabilir. Bu gözaltı kararları hukukun dışında da kararlar diyebilir miyiz? Hele hukukçu da olmadan diyemeyiz. Tamam. Ama zamanlamayı da mı görmeyeceğiz yani? Bunun siyasi okumasını da yapmaktan aciz miyiz yani? Milletin önünde konuşuyoruz. Bu tablo bize ne anlatıyor? Cumartesi günü CHP'li belediye AK Parti'ye geçerse kim şaşıracak buna? Çok mu şaşırırız? Çok mu şaşırırsınız? Bugün Özgür Özel ne anlattı? Sözcü TV'de. Yani mesele sadece gözaltılar meselesi falan değil ki. Ya da oylamanın şöyle böyle doğru mu söylediği, yanlış mı söylediği onu bilemem ama bir partinin genel başkanı olarak üyeler üzerinde kurulan baskılar diye anlattı. Bir genel başkan şöyle oldu dedi, böyle oldu dedi. İsimler falan verdi. Böyle bir tablo var. Bu işin bu akışı. Bir de tabii şu söyleyeceğim düşünceler çok fantastik gelebilir. Siyasetin bugün içine girdiği resim itibariyle. Ama CHP'li belediye başkanı son seçimlerde, mahalli seçimlerde 157 bin oy aldı. %49,9. Her iki Üsküdarlı'dan birinin oyunu aldı. Olabilir. Bir soruşturmayla alındı oradan. Olur mu? Olur. Tamam. Ama yani siyaset, yani kanun da diyor ki belediye başkanı alınırsa belediye meclisinde seçim yapılır. Yerine o gelir. Şimdi burada da bir garabet var esasen. Yani 157 bin Üsküdarlı demiş ki ben bu hanımefendinin belediyeyi yönetmesini istiyorum. Gözaltı oluyor, gidiyor, tamam. Başka bir parti, evet. Daha önce uygulamaları gördüğümüz için söylüyorum. Üsküdar'da daha sonucu almadık. Hata yapmayalım ama oraya doğru gidiyor Üsküdar da o yüzden söylüyorum. Ben daha bir siyasi nezaket, siyasetin etik kodlarda yapılması, öyle Türk siyasetini daha böyle hoş zeminlere taşıyacak bazı tavırları özlüyorum da o yüzden söylüyorum. Yani Üsküdar seçmeninin iradesinin hiç mi kıymeti harbiyesi yoktur?
0: Buna yani, şöyle bir yanıt veriyorlar
2: Çünkü
0: mesela.
2: Çünkü Nurhan'ın bu belediye yönetsin denilmiş seçmen tarafından. O gitmiş, gidebilir. Hem Kübra Nur Hanım gidiyor. Tamam gitti, hukuki, hukuktur. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Bir o ama bir de partiyi de değiştiriyoruz.
0: Buna şöyle bir yanıt veriyorlar.
2: Bu olayda
0: belediye meclis üyeleri de seçilmişler. Onların peki sözlerinin kıymeti harbiyesi
2: tamam.
0: yok mu?
2: Bu.
0: Onlar da şimdi böyle
2: Onlar
0: bir seçim yapıyorlar.
2: Onlar da kanunsuz seçildi, meşruiyetleri yoktur demiyorum. Ben zaten bir genel siyaset eleştirisi olarak da söylüyorum. Kanunilik ilkesine uygun ama ben siyasi meşruiyet olarak bu iş kanuni olan her şey meşru değildir. Bu iş pek doğru olmuyor gibi geliyor bana ve ben siyasetin önümüzdeki dönemi için söylüyorum. Yani böyle durumlarda bu işi belediye meclisi, yine belediye meclisi seçsin tamam ama yani en azından partiyi değiştirmek hoş oluyor mu? Çok emin değilim. Yani bir siyaset genel eleştirisi olarak söylüyorum. Şu partiyle bu partiyle ilgili değil ama yani hem başkanı hem partisini değiştirdiğiniz zaman o Üsküdar seçmeninin iradesi ne oluyor diye hiç mi sormayalım be? Hiç mi sormayalım kardeşim yani? Bir şey var orada ya. Bu parti ve bu kişi diyor. O kişi değil, şu kişi, o parti değil, bu parti şeklinde bir resim ortaya çıkartıyorsunuz. Bu en hafif tabiriyle şık olmuyor. Çok da demokratik görünmüyor. Gaffar kardeşimin kullandığı çirkinlik kelimesini hangi bağlamda kullandığı bilmiyorum ama çirkin bir görüntü de oluşuyor. Bu demokrasimize artı bir puan kazandırmıyor. Çok eksi, çok kalın bir çizgi üzerine çizen görüntüler oluyor. Hoş değil. Yani öteki iddialar doğrudur, yanlıştır. Gözaltı kararı doğrudur. Bunlara hiç girmiyorum. Dediğim gibi hukuktur, kanundur, şudur budur tamam ama bu resmi de bir görelim de ona göre bakalım. Ve dediğim gibi cumartesi günü tablonun o şekilde olması da beni şaşırtmaz. Burada kimi şaşırtır bilmiyorum. Var mı şaşıracak olan mesela?
0: Dönelim Ankara'ya. Nasuhi Bey notlarını aldı. Bakalım Ankara'dan bu meseleler nasıl okunuyor? Aslında iki temel soru var Nasuhi Bey. açıklamalardan onu anlıyorum. Kanuni olan meşru olmayabilir mi? Operasyonun siyasi bir boyutu var mı? Nasıl değerlendirirsiniz tüm bu tartışmaları?
5: İnsanlık tarihi kadar eski bir tartışma tabii. Yani yasal olanın, kanuni olanın hukuki hatta olup olmadığı. Yani çünkü o kavramları da birbirinden ayırarak konuşabiliriz. Çünkü hukukun temel felsefesi adaleti şekillendirmektir. Aynı zamanda adil mi olup olmadığını da sorabiliriz. Ben peşinden söyleyeyim, ya bu gözaltı meselesi yapılacak seçime zaten çoktan gölge düşürmüştür. Bu kanaatimi böyle açık açık söyleyeyim ki bu kısmını atlamadan geçmiş olayım, yani aktarmış olayım. Bu birincisi. Elbette bu G harfi 6 meselesi hakikaten çok yakışıksız, akıllara ziyan bir şey. Yani o gün orada hani o manzarayı defalarca izledim ben ama hani bir tane böyle aklı başında birileri onu savunana ya gidip ne yapıyorsun kardeşim ya bu bizi hani rezil rüsva eder, bu saçma bir şey yani böyle bir okuma olamaz dememiş mi acaba, bunu da merak ediyorum ben ama dememiş. Yani seçimlerin iptaliyle ilgili bence bir sorun yok. Valinin açıklaması hani 10 gün sonra meselesi bir hukuki asli bir tercihtir. Onda da Onur Hocam'ın söylediklerine de katılıyorum. Yani o seçimin yapılma tarihi budur. Şimdi şöyle bir şey de var, onu da unutmayalım. Yine bir hukukçumuz varken rahatlıkla konuşabiliriz. Burada mesela o gözaltı süreçlerini planlayan bir şey var değil mi? Adli kolluk var, hani bütün bu süreçleri yöneten de bir akıl var. Onlar gözaltına alacakları insanların mesela 3 gün sonra, mesela 4 gün sonra düğünlerim var, derneklerim var, seçimlerim var. Bir şey mi yapacaklar? Buna dair bir fikir sahibidirler değil mi? Yani bunlar çünkü dinlemeleri var, takipleri var vesaire. Dolayısıyla hani bunu gözetmek zorunda değildir, başka bir konudur. Ama buna bakıp yani en azından seçime dair konuyla ilgili bir gözetme olsaydı da hani kimse onlara daha sonraki operasyonda ya bunları daha önceden niye almadınız diye kınayacak da değildi. Yani bunlar çok daha zarif, çok daha böyle kolay yöntemlerle yürütülebilir işler. Şimdi niye biz burada kalkıp da bu yapılacak olan seçimin ve o vahim hatanın işte G'dir, 6'dır, değildir falan meselesi düzeltilmesine yönelik o seçimin bu şekilde tartışılmasına izin verelim ki yani bunun hakkaniyete bir ilgisi olmaz. Yani gölge düşen bir seçim her zaman o kekre tadı bırakır, sonuçları ne olursa olsun. Tabii bir de şöyle bir şey var, onu da söylemiş olayım. Belki başka örneklerde konuşacaksak bize bir parçacık ufuk açabilir. Yani yerel seçimlerin galibi olan parti ikiye bölündü. Çok basit bir gerçek. Ve bu ikiye bölünmüş olma halinin ortaya çıkaracağı sonuçların henüz fragmanlarını izliyoruz. Bunlar henüz fragman. Çok daha büyük hikayeler olacak gibi görünüyor ufukta. Çok daha büyük rekabetler olacak gibi görünüyor. Ayrıca bu iki partinin bu konuda belki farklı olabilir ama diyelim ki Ankara, diyelim ki İstanbul ya da daha büyük ölçeklerde öyle kolay kolay anlaşabilir, mutabakat sağlayabilir bir noktada olmadıklarını da ifade etmek lazım. Yeri gelmişken sadece bir parantez, konuyla dolaylı ilgisi var ama önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim belediyelerimizde başkan icra makamı, icra organıdır. Belediye meclisi karar organıdır. Yani bunların hani birbirinden farkı işte başkandır asıl olan falan gibi bir şey değil burada. Belediye meclisi üyelerine arkadaşlarımızdan biri söyledi. Halk seçiyor. Dolayısıyla başkanı seçen halkın başkandan beklentisi olduğu gibi belediye meclisi üyelerini seçen insanların, seçmenlerin de belediye meclisinden de beklentileri var. Bunların her biri siyasal anlamda karşılığı olan hikayeler. Ayrıca hani mesela bizde yine işte bir belediye meclisi işte başkanın önünü tıkıyor falan gibi tartışmalar da sıkça oluyordur. Sadece parantez içinde yine söylüyorum. Belediye başkanı, belediye meclisi benim önümü ayağımı kesiyor, beni tıkıyor falan deme hakkına sahip değildir. O meclisi ikna etmekle yükümlüdür. Yani icra organı meselesi böyle bir şeydir. Ama biz bunları maalesef tartışamıyoruz. İşte gördüğünüz gibi ilginç bir hani zamanlaması manidar dediğimiz bir hikayenin gölge düşürmesi peki muhtemel bir seçim sürecini konuşuyoruz.
0: Şimdi evet, tam da şimdi aslında bir konuya bir pencere açtı. Nasıl Bey, buyurun.
6: Şimdi bakın tabii şimdi bu seçimin usulüne dair tabii takılıyoruz ve bunu onaylamıyoruz. Yani bu problem olabilir, teknik anlamda aksilik olabilir diyoruz ama şimdi şöyle bir ilke var hayatta değil mi? Hukukçular bunu söylüyor, biz hayatta da bunu bekliyoruz. İyi niyet ilkesi diye bir şey var. Yani bir iş yapıyorsanız iyi niyetle yapmanız lazım. Oraya oylar yazılarak atılır denmişse birazcık iyi niyetle yaklaşın ona yahu. Yani G harfini 6 gibi okuma cihetine gidiyorsanız besbelli bir hile yapıyorsunuz, bir aldatma yapıyorsunuz. Bu aldatmanın da bir karşılığı olmazsa asıl kamu vicdanı o zaman yaralanır. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi seçmenin iradesi tabii ki çok önemli.
5: Buna dair bir şey söyleyeceğim, evet.
6: Seçmenin iradesi çok önemli, çok çok önemli. Ama bir belediye başkanı seçmenden nasıl oy istiyor? Nasıl oy istiyor? Diyor ki size hizmet edeceğim. size güzel şeyler yapacağım. Sizin için çalışacağım. Bir belediye başkanı adayı şöyle oy istediğini görüyor musun? Ben yolsuzluk yapacağım. Ben usulsüzlük yapacağım. Ben hırsızlık yapacağım. Ben çalacağım, çırpacağım. Yetmeyecek, ailemi, yedi göbek sülalemi de işe sokacağım. Hepsini kadrolaştıracağım. Her türlü kanunsuzluğu, usulsüzlüğü yapacağım diye seçime giren var mı? Yok. Öyle girmiyor ama onu günün sonunda savcılık bir dosya hazırlıyor. Diyor ki efendi, hanımefendi diyor, siz diyor böyle böyle geldiniz ama diyor Üsküdarlı seçmene dediniz ki size hizmet edeceğim ama koltuğa oturduktan sonra yolsuzluk yapmışsınız diyor, savcılık diyor. Mahkeme bunun kararını eğer verirse, derse ki evet savcılık haklıymış, siz de yolsuzluk, usulsüzlük yapmışsınız derse, seçmene asıl ihanet budur. Böyle bir kişinin, bu profildeki insanların zaten o koltukta oturması büyük demokrasi ayıbıdır. Onun için de meclis üyelerine ya da siyasetin içine bulaşmış olan herkese düşen birinci vazife oradaki kirliliği temizlemektir. Önce o kirliliği göreceğiz. Yani ayyuka çıkmış iddialar var. İmar usulsüzlükleri, imar yolsuzlukları, rüşvet vesaire. Bu meclis üyeleri onunla ilgili bir şey yapmıyorlarsa yazıklar olsun onlara, ben söyleyeyim. Yazıklar olsun yapmayana. Üsküdarlı seçmen de eğer bu şeyi, bu usulsüzlüğü, yolsuzluğu, hırsızlığı, bu iddiayı savunma cihetine gidiyorsa seçmen de artık yani zaten iradesini kafasında ipoteklemiş anlamına gelir. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onun için şöyle bakalım. Yani biz hani demokrasi dediğimiz şey bir oyun değil. Bir, hani satranç tahtasında böyle efendim piyonu, veziri, şahı koyduğumuz bir oyun değil. Onun daha ötesi. Onun daha ötesi bir amacı var. Amaç da şu, halka hizmet etmek. Halka hizmet etmediğiniz anda zaten siz diskalifiye oluyorsunuz.
0: Evet. Kübra Nur Hanım, şimdi bir şey çok özür dilerim, sıcak bir gelişme var. Onu bir paylaşmam bir gerekiyor. Şimdi bir yandan bizim gözümüz kulağımız da Silivri'deydi efendim. Çünkü Ekrem İmamoğlu Silivri'de hakim karşısındaydı. Kendini savundu, tahliye talebinde bulundu. Yeni gelişme şöyle, Silivri'deki İBB davasında savcı tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Yine İBB davasında Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk hakkında tahliye kararı verilirken Ekrem İmamoğlu dahil 51 tutuklunun da tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Şimdi tam da biz yayına girmeden önce aslında Ekrem İmamoğlu hakim karşısındaydı, açıklama yapıyordu. Hatta şu canlı yayın meselesine de girdi. Yani canlı yayınlanmasını ben de talep ediyorum Sayın Bakan'ın dediği gibi şeklinde de açıklamaları oldu. Şimdi sıcak gelişme son dakika bilgisi olarak da yine paylaşalım efendim. İBB davasında Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk hakkında tahliye kararı verildi. Ekrem İmamoğlu dahil 51 tutuklunun da tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Şimdi Silivri'den bilgisi olan bir isim de var aslında aramızda. Bir yandan da Onur Bey de notlarını alıyor. Belki onun elinde de yeni bilgiler vardır. Ne dersiniz efendim? Son bilgi bu. Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
3: Bunu biliyordum yani zaten şey. Sadece tutukluların bugün ifadesi, daha doğrusu savunmaları tutukluluğa ilişkin alınmış. Savcı Bey herhalde tamamının tutuklu kalmasını istemiş. Mahkeme iki tanesini ayırarak bu talebi kabul etmiş. Hı-hı. İki kişinin ismini de siz verdiniz tabii ki.
0: Buyurun Mehmet Bey, bir şey ekleyecektiniz.
1: Şimdi Gürkan Bey siyasetteki etik konusunda ısrarla dikkat çekti. Gaffar Bey de benzer bir şey söyledi. Biz gelinen sonucu konuşuyoruz Üsküdar'da. Ama bence biraz da buraya nasıl geldik, niçin geldik sorgulamasını yapmak zorundayız. Bir de şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci kez belediye başkanı seçilmesinde kendi kadrosunu ilçelere ve bazı illere yaydığını biliyoruz. Burada bir sorun vardı. O sorun da şuydu. Adaylar, gösterilen adaylar ne kadar CHP'li? CHP ne kadar işinden geldi? Bunu niye söylüyorum? Şimdi Necdet Çalp, Karayalçın, Deniz Bey, Deniz Rahmetli Deniz, Baykan, Erdal İnönü'nden bu yana CHP'yi ve kurultaylarını takip ediyorum ben. CHP'nin içerisinde böyle tartışmalar olmazdı. Meclis üyeleri böyle sürekli rol değiştirmezdi. Şöyle bir şey oldu. İmamoğlu kent uzlaşısı benzer şeylere, yöntemlere gidişti. Seçimi almak için de çok sayıda partiden insanlar transfer edildi. Mesela Ataşehir'de çok ilginçtir. Tabanın gelenlerin büyük bölümü AK Parti'den geldi orada ve şu anda seçimi aldılar iki defa. Orada etkili insanlar. Burada şöyle bir şey yapıldı. Sayın Özgür Özel diyor ya efendim yapay zeka ile seçtik belediye başkanlarını. Meclis üyeleri nasıl seçtiniz? Zaten gerçek bir CHP'li olsaydı bugün meclis üyeleri. Yani, illerin, ilçelerin büyük bölümünde bu sorun yaşanmazdı. Çünkü geçmişte yaşanmıyordu bu sorunlar. Bir de belediye başkanı. Ne kadar CHP'li?
6: Meclis üyeleri arasından geçen çok var zaten, AK Parti'ye geçen çok var.
1: Geçiyorlar. Ben onun nedenini
0: söyleyeyim. Yani iddianız şu mu? İmamoğlu'nun seçtiği meclis üyeleri aslında gerçek CHP'li değildirler.
1: Efendim, bu belediye başkanının çoğu da değil. Üsküdar Belediye Başkanı'nın kayınpederi CHP'li. Kendisi CHP'li. Ne ilgisi var? Neredeyse Cumhurbaşkanı adayı yapacaklardı. Şimdi Gürkan Bey haklı olarak diyor ki işte vatandaş seçti. Vatandaş seçtiyse sen o 159 bin kişiden oyuna niye ihanet ediyorsun? Nedir o yolsuzluk? Bakın yolsuzluk var mı yok mu savcı karar versin. Ama bakın söylenmesi bile kirliliktir bence. O yüzden CHP'nin aday belirleme konusunda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ittifakı şöyle bir hançer vurdu, genetiğini değiştirdi. Biz seçimi nasıl kazanacaksak kazanalım, kimle kazanacaksak kazanalım, kimi alacaksak alalım, meclis üyesi yapalım. İşte böyle yaparsın sonucuna 30 ilçede de başına gelenleri gördük. Üsküdar'da da bakın Adana'da Yüreğir'de de oldu. Cumhuriyet
0: ne oldu Adana'da Yüreğir'de?
1: Evet. Bugün seçim bakın bugün oldu, AK Parti'ye geçti 2 saat önce.
0: Nasıl oldu bir onu bilmeyenseydiniz şimdi, bir şey söyler misiniz?
1: Evet şimdi... Bir saat önce, 1,5 saat önce yoldaydım ben, aldım haberi. Ali Demirçalı ile konuştum. Bir görevden alınan belediye başkanı. Şimdi bakın orada seçim oldu. Üçüncü turda aslında...
0: AK Partili'ye geçti yani, AK öyle değil mi? CHP değil aslında, şimdi Adana Yüreği'de AK Parti'ye geçti.
1: Tarık Özünal belediye başkanı. Mahkeme kararıyla...
0: Kısaca alırsam.
1: Biraz, evet, belediye başkanı oldu. Üçüncü turdaki şeyi... seçim sonucunu mahkemeye götürdü. Burada sal çoğunluk yoktu dedi. Mahkemede haklı buldu bugün ve AK Parti'ye geçti.
0: Tamam.
1: Seçim hak.
0: Şimdi siz İBB'ye
1: 25 yıl sonra, 20 yıl aşkın sonra alındı. Yüreğir Belediyesi CHP aldı ve çok tartışmalı bir bölge, sürekli el değiştirdi. Bugün o mahkeme kararıyla yeniden AK Parti'ye geçti.
0: Peki. Şimdi siz de İBB'ye bir parantez açtınız. Evet. Az önce Nasuh Güngör'dü. Aslında bu da bir fragman. Rekabeti asıl göreceğiz İstanbul'da da Ankara'da da dedi. Hemen şöyle hızlıca İBB meselesine bir geçelim. Arkadaşlarımız da ekrana getirsinler. Şimdi neden tekrar gündeme geldi İBB AK Parti'ye geçer mi? Çünkü efendim yarın Müslüm Sarı CHP'li İBB meclis üyeleriyle görüşecek. Aslında cuma, cumartesi, pazar İBB meclis üyeleriyle görüşecek. İddia o ki meclis üyelerine diyecek ki tarafınızı seçin. Şimdi yeni partiler de diyorlar ki Müslüm Sarı'nın bu baskısı neticesinde bölünme yaşanabilir. Dolayısıyla buradaki meclis üyeleri farklı bir pozisyon alabilir. Bu durumda da eğer böyle bir pozisyon alınırsa meclisteki aritmetik değişir. Bu da AK Parti'ye yarar şeklinde bir değerlendirme var. Bakın bakalım İBB'deki son durum nedir? AK Parti'ye geçer mi diye soruyoruz. Aslında 19 Mart öncesi 186 CHP'li varken Cumhur İttifakı'nda da 130 meclis üyesi vardı. Bugün geldiğimiz noktada da 157 CHP'li var, Cumhur İttifakı'nda da 138. Yani fark aslında 19'a inmiş durumda. Fark 19'a inmişse bu ne demek? Demek ki kritik bir 10 üye var. Bu 19 üyeden aslında 10'u diğer tarafa geçerse bu durumda AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı daha fazla olur. Bu durumda da İBB el değiştirebilir şeklinde bir değerlendirme var. Konuyla ilgili Özgür Özel'e de soruldu. Hemen onu da paylaşayım arkadaşlarımız, hızlıca onu da ekrana getirebilirse. Dediğim gibi daha yeni Özgür Özel'e de direkt şu soru soruldu. Sizce İBB AK Parti'ye geçer mi? Bakın Özgür Özel'in cevabı da şu. Etimesgut ve Menderes'te yaşananlar bir suçüstü halidir. Bu tablo İBB'ye de sıçramaz diyemeyiz. Olmaz dediğimiz her şey olduran bu anlayış için İBB'nin AK Parti'ye geçmesini göze alamazlar diyemeyiz. Yapabilirler, onların hiçbir şeylerine kefil olamayız. Şimdi... Burada kastettiği CHP'ler öyle değil mi?
1: Evet.
0: Doğru anlıyorum. Yani İBB'nin AK Parti'ye geçmesini göze alamazlar diyemeyiz diye direkt aslında CHP'yi suçluyor Özgür Özel. Ne dersiniz? İBB AK Parti'ye geçer mi Gürkan Bey? Sizinle başlayalım.
2: Bu Üsküdar'dan daha büyük bir balık.
0: Elbette.
2: Daha büyük bir resim. Dolayısıyla ben Özgür Bey'e katılıyorum. Bugüne kadar ya o kadar da değildir, bu da olmaz, şu da olmaz falan dediğimiz her şey oldu. Başka bir siyasal iklimden geçiyoruz. Pekala olur. Burada tabii daha kritik bir durum var. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu Kemal Bey'in CHP'siyle ilgili işte hain, işbirlikçi falan suçlamalar yapılıyor ya. Burada o CHP'li üyelerin tavrı bu temel suçlamanın ya da bu ağır ithamın gerçekliğiyle ilgili önemli bir fikir verecek. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçişi bu irade bir iradeyle olur. Yani öyle ilçelerde falan daha böyle Gaffar da söyledi. daha böyle mahalli resimler, işte bir adam ikna edersin, bir tanesine bir telkinde bulunursunuz, şudur budur, ama bu büyük iş. Bu neye benziyor? Eğer öyle olursa 1977 seçimlerini kazanan Bülent Ecevit'in Güneş Motel pazarlıklarıyla 11'ler olayı denir, Güneş Motel olayı denir, evet, öyle bilinir. O 11 vekilin hükümet kurabilsin diye

0: Ecevit, CHP'ye geçişine benzer. Bu buradaki 19 ya da 10 diyelim 10-11 kişi tam da sayıda oraya tekabül etti aynı sayı. Tarihen yani yıllar yeniden tezahür etmesi gibi bir durum olur. Ama bu CHP'nin bugünkü durumuyla ilgili de bir fikir verir. Yani tam tersi olur da CHP'liler burada sıkı dururlarsa öyle ifade edeyim tırnak içine alarak ve geçmezlerse yani muhalefette kalırsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi o da tersten bir etkiyle Kemal Bey'in öyle işbirlikçi hani hain
1: o eleştirilere yani, karşı
0: o eleştirileri izale etmesinin zeminini oluşturur. Dolayısıyla çok kritik, çok önemli. Sonuçları itibariyle de çok tartışılacak bir karar olacak.
1: Bu arada seyircilerimiz için tekrar şu bilgiyi de düzelteyim efendim. Yani şu anda aslında böyle bir seçim söz konusu değil. Eğer İmamoğlu'nun evet. davası onaylanır, cezası onaylanır. Mesela bir ahmak davası var. Evet. Diyelim ki ahmak davası onaylandı ve suçlu bulundu. İmamoğlu bu durumda yeniden bir başkanlık seçimi yapılacak. Bu durumda ne oluru konuşuyoruz aslında.
0: Doğru.
1: Şu an yoksa bir seçim
0: şarta
1: gündemde
0: bağlı
1: değil.
0: Bir durum.
1: Şarta bağlı bir durum.
0: Ama olursa bunlar olur.
1: Aynen. Şimdi Mehmet Bey siz Müslüm Sarı ile görüştünüz ya.
2: Evet.
1: Yarın Müslüm Sarı CHP'li belediye meclis üyelerine ne diyecek bir şey hiç sordunuz mu?
2: Tabii ki şimdi... Müslüm Bey bugün yaptığı gibi yarın da oradaki meclis üyeleri bazıları aynı zamanda Üsküdar'daki meclis üyeleri biliyorsunuz yani. Birkaç tane içerisinden gidiyor ya ilçelere.
1: Ama bütün İBB meclis üyeleriyle görüşecekmiş yani.
2: Konuşacak onlarla. Tabii toplu halde durmalarını, dağılmamaları konusunda siyasetteki bütün o taktikleri söyleyecek. Başka yapacak bir şey yok. Ondan öte bir şey var.
1: Tarafınızı seçin der mi? Çünkü iddialar o yönde. Ya,
2: hayır.
1: Ya CHP'de kalır, ya yeni partiye geçin.
2: Şu anda meclis üyeleri CHP'li hepsi.
0: Şu risk var mı? Evet. Bunu nerede gördük? Menderes'te gördük. Ya biz genel merkez olarak telkinde bulunduk. Şöyle yapın, böyle yapın dedik ama uymadılar.
2: Evet.
3: Böyle bir tabloyla çıkarsa bu Kemal Bey'i kurtarmaz.
2: Evet. Yerelde küçük bir ilçe olsa, bakın bunun handikaplarını özetleyeyim ben size. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti ya geçmesini istiyor mu hükümet? Bu bir. Bence istemiyor.
1: Neden?
2: İstemez. Şu anda o kadar riskli ki bu operasyonlar zaten bir ters algı yaratmış. Bu saatten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı içeride 400-450 kişi gözaltına alındı. Tutuklular var. 30 tane ilçeye operasyon yapıldı. Bir de Büyükşehir'e böyle bir şey müdahale edilirse bu AK Parti'ye de yaramaz. CHP yeni parti açısından handikapını söyleyeyim. Ne Özgür Özel bu riski alabilir ne de Kemal Bey. Şimdi bakın. Buradaki bu 10 tane normal bugünkü şartlarda olsa efendim Yüreğir'de, Bayrampaşa'da, Üsküdar'daki müdahale olsa çok kolay 10 tane meclis üyesi kayar. Bakın söyleyeyim. Ama öyle bir riskli ortam var ki şu anda kim müdahale etse o birbirini hain olarak suçlamaya başlayacak. Yani
1: senin yüzünden evet, AK Parti'ye aynen. geçti İBB denilecek.
2: Evet,
1: yani yeni partiler CHP'lere, CHP'ler yeni partilere öyle
2: evet.
1: diyecek.
2: O yüzden
1: öyle.
2: Yeni kurmuş bir parti şu anda Özgür'üz en çok onun dikkat etmesi gerekiyor. Kopup gidenler onlar. Karşı tarafı ihanetle suçlayanlar onlar. Şöyle bir şey var. Bir de meclis üyeleri şu anda belediye başkanlarının saf belirlememe sıkıntısı yüzünden de tedirginler. Yani bir şekilde de ne yapacaklarını bilemez haldeler. Bütün o partililik duyarlılığıyla duruyorlar orada. Şöyle büyük bölümünden söz ediyorum. Yine bakın içerisinde kayabilirler. Çünkü o 2019-24 seçimlerinde aynı taktik yapıldı. Birçok kesimden insan belediye meclis üyesi yapıldı. Demliler var mesela içerisinde. Başka muhafazakar kesimlerden gelenler de var. Duruyorlar bir şekilde.
1: Onu da tartıştık bu arada. Demliler evet. ayrılır yani, mı
0: çok
1: özellikle?
0: Çok da organik partili olmadığı halde
2: evet.
0: para pul ilişkileriyle evet. veya başka ilişkilerle oraya meclis evet. üyesi yapılmış
2: giden,
0: adamlar yarın da öteki partiye
2: giden,
0: geçiverir diyorsun.
2: Gittiler. Evet.
1: Şunu ama da şu an hepsi CHP'deler ama evet. biraz önce siz dediniz ki İmamoğlu'nun seçtiği meclis üyeleri aslında bunlar. Dolayısıyla bu isimler İmamoğlu'na daha yakın. O evet. halde Özgür Özel'e daha yakın.
2: Şimdi
1: gerçek CHP'li değil dediniz hatta daha da bir, büyük bir eleştiriydi bu. Bu durumda şu an İBB meclisindeki CHP'lilerin çoğu aslında yeni partiye bir yandan da geçmek istiyor. Sonucu mu çıkar?
2: Yok,
1: bu ifadelerinizden?
2: Bakın bunların CHP'li olmaması ideolojik açıdan CHP'de olmamaların anlamına gelmiyor. Şu an CHP'deler. Şu anda bakın dikkat edin. İmamoğlu ile Nuri Aslan bir taktik uygulaması içerisinde şu anda. İmamoğlu geçti yeni partiye ama Nuri Aslan duruyor. Şu an CHP'li kendisi. Niye duruyor? Burada yarın belediyenin AK Parti'ye geçmesi bir defa Ekrem İmamoğlu'na ikinci çok büyük bir darbe olur. Nuri Aslan'a büyük darbe olur. CHP'ye büyük darbe olur. En çok da tekrar ediyorum Özgür Özel'e büyük darbe olur. Partiyi böldün, gittin, başka parti kurdun, İstanbul'da senin yüzünden kaybettik der. Burada Kılıçdaroğlu çok yara almaz söyleyeyim size. Kendisi suçluyor falan ama siyasetin taktiği öyle değil. Sen gittin partiden. Ya daha önce ne yaptın sen? Bakın, bugün o konuşmasını herhalde konuşacağız. Hı-hı. Kemal Bey'le ilgili. Yani o konuşmaya bakın. Ya Kemal Bey bir tane affedersin inek hırsızı tokat attı. Ama bakın partiyi çalanlar da arkadan hançer vurdu adama.
1: Peki.
2: Şimdi suçlama yaparken çok dikkat etmek lazım. Burada şu anda ipin ucunda var ya, kılın üzerinde İstanbul. Ben tekrar ediyorum, 10 tane meclisiniz çok rahat kayar öbür tarafa. Çok rahat.
1: Kayar mı Gaffar Bey?
4: Kayar. Yani Gürkan Bey'in söylediği kısmı, sevgili Gürkan'ın söylediğini atlamayalım. Güneş Motel hadisesi.
2: Allah'tan Güneş Motel kapalı ha.
4: Ya şöyle, Güneş Motel kapandı zaman ama yani motel de bulunur, yer de bulunur.
2: Evet, çünkü evet, siyaset olarak söyledim. Evet.
4: Türk siyasetinin bu yani bir anlamda dinamizmidir ama diğer yandan da kanayan yarasıdır. Yani bu transferler vesaireler. Yani ben de ilkesel pozisyonumu hep korudum, onu söyleyeyim. Yani öyle bir parti değiştirmelere vesaireye ben hiçbir zaman sıcak bakmadım. Ama sistem buna müsaade ediyor. Sistem müsaade edince seçmenden de büyük bir itiraz da gelmiyor. Yani onu da şimdi kabul edelim yani. Seçmen de ay niye öyle oldu falan demiyor. Öyle olunca da siyasetin ayrı bir sosyetesi oluşuyor. Yani bir siyaset sosyetesi oluşuyor. Mesela biz gazeteciler oturup kalktığımız mekanlar vardır, birbirimizi gördüğümüz yerler vardır. Birbirimizle alışveriş yaparız, fikir alışverişi yaparız. Mesela bir bakarsın falanca meslektaşımız falan yere transfer olmuş. Onun bir sosyetesi, piyasası var. Siyaset de biraz böyle bir şey. Ha bu doğru mu değil mi'nin ötesinde bir şey söylüyorum. Şimdi bu Güneş Motel'de ama ne oldu? Şuraya bakalım. 11 kişi transfer oldu ama 10 tanesine bakanlık verildi.
3: Tabii. O şartla gitti adamlar.
5: Biri kabul etmediği için olmadı.
4: Bir tanesi de kendisi kabul etti. Aslında 11'ine. Şimdi dolayısıyla burada... Bak burası...
2: Ahmak davasını dikkat edelim. Tamam. Gaffar Bey de ona dikkat çekiyor. Belki hukukçu arkadaşlar yorumlasın. Ahmak davası İmamoğlu aleyhine sonuçlanırsa çok farklı bir risk
1: var. Evet, evet, aynen öyle, ondan evet. Tam da bahsettim.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi...
1: Gaffar Bey siz devam ederken hemen madem konu açıldı şey de söyleyeyim. Mehmet Bey diyor ki aslında bu AK Parti'ye de yaramaz. İBB'nin AK Parti'ye geçmesi mesela, böyle de bir değerlendirmesi
4: ben var. Ben o fikirde değilim. Yok, ben o şöyle yani...
3: En azından biraz... AK Partililer öyle mi bakıyorlar artık meselelere? Yani bu bir rasyonel bir bakış ama yani... Öteki yani uygulamalara baktığımız zaman AK Partililer hoşlanıyorlar yani.
4: AK Partililer nasıl bakar ben onu bilmiyorum. Ama ben teknik anlamda benim gördüğüm, yani şimdi Türk siyasi tarihinde az çok biliyorsak yakın tarihi...
2: Ben toplum genelinde zarar görür AK Parti diye düşünüyorum.
4: AK Parti zarar görmez.
2: Ama görmüyor. Şimdi bakın, çünkü belediye başkanı içeri attık.
4: Mehmet Bey, bizdeki siyaset şöyle çalışıyor.
2: Evet.
4: Biraz atı alan Üsküdar'ı geçiyor mu, geçmiyor mu? Bizde bu işler öyle oluyor. Yani şöyle bir şey yok. O etik tartışmalar, usul tartışmalarını bizler yapıyoruz. Seçim sandığı bir kere geliyor ve sonra kapanıyor. Yani burada siz burayı aldınız mı? Çünkü şöyle düşünün bakın. Her iktidar merci yerel olsun ya da Ankara'daki iktidar olsun. Her koltuk, her makam, her iktidar alanı beraberinde bazı nimetlerle geliyor. Yani orada siz ne yapıyorsunuz? Bir defa sizin seçmenlerinizin taleplerini karşılayacak işler yapıyorsunuz. Meşru şeyleri kastediyorum bu arada, gayrimeşru bir şey söylemiyorum. Yani seçmeniniz diyor ki, ya burada diyor yol bekliyorduk, yapılmadı. Şimdi onu fırsata çeviren siyasetçi önünü açıyor. Bakın bir örnek vereyim. Şimdi bugün bizim yani bu Habertürk kanalının ulaştırma sorumlusu olan bir arkadaşımız geldi. Beni evimden aldı Anadolu yakasında, sağ olsun. Genelde umumiyetle aynı arkadaş oluyor. Biz uzunca bir yol geliyoruz. Ta ben Kadıköy'de oturuyorum. Oradan buraya köprü geliyoruz. Dedi ki Gaffar Bey dedi, burada dedi bir inşaat var dedi. O ne inşaat acaba? Herhalde ondan dolayı çok problemi oluyor dedi. O biterse rahatlar burası. Dedim ki sen onun bitmesini beklersen daha bir 2035'e kadar beklersin. Hayır, çünkü dedim o metro inşaatı ve 8-9 yıldır devam ediyor.
2: İstasyon yani, caddesindeki mi?
4: Evet, yani bu şöyle olacaktı. Evet. Bu şöyle olacak.
2: Bir türlü
4: yani,
2: bitmedi.
4: Bu Ekrem Bey'in iktidarı birinci senesi.
2: Ama 6 senedir, 6 senedir metro söylüyorum.
4: Bekliyor şimdi, bunu niye söylüyorum? Bak, bunu şunun için söylüyorum. Şimdi mührü aldınız, belediye başkanı oldunuz. Hızla mesela behemihal o inşaatı bitirseniz, etrafına bir yeşil alan yapsanız, işte çoluk çocuk güzel rahat etse, bazı işte o bölgeyi rahatlatacak işleri yapsanız ne olur? O bölge der ki ya ulan adama helal olsun, biz bu adamı başbakan yapalım, başbakan eskidendi, cumhurbaşkanı yapalım, başka bir şey yapalım der. Bunu şunun için söylüyorum, yani iktidar fırsattırdan kastım bu. İBB koltuğu fırsattır. AK Parti oraya geçince ne yapacak biliyor musun? Eğer olursa, şayet olursa, ihtimali veriyorum, şunu yapacak. Ya şehir zaten çok ihmal edildi 6 yıldır. Sıkıntılı, çok sıkıntıları var, herkes biliyor yani. Hemen bir defa onları bir alır düzeltir. İşte mesela metrolar.

0: Da yürüyen merdivenler çalışmıyor, asansör çalışmıyor, yürüyen bantlar kaldırılmış. Bazı yerlerde otobüs hatlarında azaltılma var, özellikle kenar mahallelerde sıkıntılar var. Bir sürü şehrin problemleri var. Hemen onlara bir dalacak şöyle bir yılda, onları bir güzel yapacak. Millet diyecek ki ya iyiymiş ya AK Parti falan diyecek. Yani bundan dolayı itiraz ediyorum size. Yoksa usul anlamında, etik anlamda şu düşünülür. Ya ama hakkı değildi, öyle oldu. Çok da artık Türk milleti de onlara bakmıyor. Onun için benim şöyle bitireyim kanaatim. Bir defa bu 10 üyeyi kazanmak için AK Parti elinden geleni yapar. Yapar.
1: Peki İBB meclisindeki yeni partililer kime oy verir?
0: Ha, onu bilmiyorum tabii. O sorunun,
1: yani CHP'nin
0: ben onu bilmiyorum.
1: Adayına verir
0: ama
1: mi
0: belli de
1: mesela?
0: Olmaz.
1: Çünkü birazdan ekranlara getireceğiz. Yani Özgür Özel'in yeni açıklamaları hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamaları oldukça öfkeli açıklamalardı.
0: Ama Kübra Hanım şöyle bitireyim onu. Bakın Menderes'te bir seçim oldu. Biz zannediyorduk ki CHP'li meclis üyeleri fire vermiş. Onlar AK Parti'yi desteklemişler. Meğer yeni partiler desteklemiş.
2: Evet.
0: Şimdi tersi bir şey çıktı ya.
3: Her şey olur.
0: Genelde her şey olur. E ya bak olmuş yani. Ya
2: küçük
0: bir şey de oluyor.
2: Küçük çapta
0: yani.
2: Olur da.
0: Belli olmaz yani.
2: İstanbul başka bir şey. Bakın,
1: elbette.
2: İstanbul Türkiye'nin kalbi. Burada evet. Oyun oynayamazsınız. Ne iyi yeni parti oynayabilir ne CHP oynayabilir. Zaten ağır darbe almışsın sen tabanda. Ya bu kadar yolsuzluk, rezaletleri falan ayuka çıkmışken zaten risktesin. Bir de burada meclisin içerisinde parti kavgasına girişirsen bu büyük ihanet olur seçmene.
1: Onur Bey ne dersiniz?
3: Ama siz kendi ağzınızda söylüyorsunuz. Bunlar organik partililer değil.
2: Evet değil ama bakın
3: çoğu,
2: tutmak.
3: Hepsi için söylemeyelim.
2: Ben tekrar söylüyorum. İçerisinde en az %10, 17-18'i CHP kökenli değil.
3: Dolayısıyla her şey yapabilirler.
2: Her şey yapabilir. Bakın bir şey söyleyeyim. Bir daha dikkat çekeyim. Partiyi yakından izliyorum. Meclis üyeleri sistemini çok biliyorum eskiden. Çok özenle seçilirdi, ön seçimle seçilirdi. Öyle meclis üyeleri var ki DDD'li falan CHP kurucusu. Böyle. Evet. Onları oynatamazsınız yerinize. Evet. Kimse oynatamaz. Çok iyi biliyorum bunu. İnatla söylüyorum oynatamazsınız.
3: Partili olmak o demek
2: evet.
3: Zaten.
2: Bakın önüne burada 100 milyon da dökseniz Kübra Nur Hanım oynatamazsınız. Şimdi burada siz toparlama insanlarla şu tarikatın, şu aşiretin, şu cemaati de alalım, şu zeytinburnu oy gelsin. Onu koyarsanız o adam böyle fırıldak gibi döner.
1: Bu arada tekrarlayalım. Zaten döner. Şu an
0: ya
1: yeni partiye
0: arada,
1: geçen
0: yani,
1: bir meclis üyesi yok.
0: İlgili böyle çok da şey olmasın.
2: Hayır gördük ya, işte ortada. Hayır Gafer Bey ortada seçimlere bakın.
1: Hepsi değildir yani.
0: Ya şöyle
1: evet,
0: ben Mehmet Bey
2: tabii ki söylemiyorum.
0: Mehmet Bey şöyle de düşünebilir. Bak şunu da unutmayalım. Şunu düşünebilir. Der ki bir dakika der. AK Parti gelirse iyi hizmet üretilir. Ben de seçmenime izahat yaparım. Bir daha seçilirim. Yani çok meşru bir şekilde de geçebilir.
2: İnanın CHP'li kökenli onu düşünmez öyle. Evet. Söyleyeyim size. Bakın ben tekrar diyorum. %17-18'i öyle seçildi. Ben listeleri biliyorum. Boş şey, yorum yapmadım ben. Bakın.
1: Yok rica ederim. Çok iyi anlıyorum.
2: Orada,
1: İçeriden de bize
2: orada,
1: bir şey
2: bakın, orada büyük bölümü CHP kökenli. Ama bakın o dönemde %18'i toparlamadır.
1: Peki.
2: Ve onların bir bölümü gider kayar. 10 taneden fazla da kayabilir.
1: Bu arada şunu da tekrar altını çizeyim. Şu an zaten İBB'de CHP'liler var. Yeni partiye geçen herhangi bir isim yok. Yani CHP'li dolayısıyla acaba Müslüm Sarı da zaten bu 3 gün boyunca CHP'li meclis üyeleriyle konuşunca yeni partiye geçmeyin mi diyecek ya da geçerseniz geçin mi diyecek iddialar bu yönde.
2: İstanbul'da,
1: Onur Bey, İstanbul'da, hemen yorumunu alayım.
2: İstanbul'da Çatalca, Maltepe dışında hiçbir belediye başkanı yerinden oynamayacak. Meclis üyeleri de gitmez. Çatalca
1: hepsi
2: ve
1: CHP'de mi kalır?
2: Evet, Çatalca ve Maltepe sıkıntılı. Zaten 4 belediye başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na gitti. Bazıları fotoğraf çekti, yayınladı, bazıları yayınlamadı. 9 Eylül'de birçoğu gidecek partinin kuruluş yıl dönümü. O gün bu tartışmalar bitecek. Çatalca, Maltepe sorun
3: Müslüm
2: devam
3: Bey onlara ne telkin ediyor, ne yapın diyor yani şu
1: evet,
3: anda.
1: Ne diyecek?
2: Şimdi onlara ne diyecek? Bakın şurayı bu şekilde kaybettik, burayı da bu şekilde kaybettik. Yapmayalım. Zaten parti bölündü, bir sürü üye istifa etti. Partiyi dinamik tutalım, kol kola girelim.
0: İktidara
2: başka göre söyleyecek bir şey olamaz ki. Ne söyleyecek ya? CHP'de şu anda oradaki meclis üyesini gel seni bakan yaptım diyemeyecek. Milletvekili yapayım diyemeyecek. Bir şekilde partililiği öne çıkartarak en azından partili kökenleri etkileyebilecek.
1: Birlik olalım diyecek.
2: Evet,
1: peki şey Onur Bey meclis üyeleri nasıl karşılar bu ifadeleri? Birlik olalım lafını mesela Müslüm.
4: Yani şöyle tabii Türkiye'de kahtı rical dönemini ta Osmanlı'dan beri devam ettiriyoruz. Yani her meslekte çapsızlık hakim olduğu gibi tabii ki politikayı meslek edinen kişiler ve onlar içinde de çapsız olarak kalan bir sürü insan var. Bu her partide var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partiyi falan konuşuyoruz ama aynı zorlukları olsaydı inanın şu anda iktidar partisinin içinde olan birileri için de benzer şeyleri konuşacaktık. Bu Türkiye'nin genel bir sorunu. Önce bunu söylemek lazım. İkincisi biz hani bazen realiteyi çok fazla konuşurken etik değerleri de şey yapmayalım. Yani yanlış yanlıştır. Ve şu anda özellikle böyle kutuplaşmış bir yerde bir AK Parti seçmeni.

0: Yani muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi gelmesin diye ona oy vermişken sen gidip herhangi bir kendine bir ideolojik dönüştürme mesafesi, süresi tanımadan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyorsan veya tam tersi Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçiliyorsan ve senin seçmeninde sana AK Parti'yle olmadığın için oy veriyorsa sonra sen herhangi bir ideolojik dönüşmeye sıra gelmeksizin, öyle bir vakit geçirmeksizin, çünkü dönüşebilir insan, onlara bir şey diyeyim ama bunun bir süresi olur değil mi? Yani bir sabah kalkıp CHP'li olup öbür sabah kalkıp AK Parti'yle olmazsın. Bu bir samimiyet de değil, insani bir durum da değil. Yani en azından etik bir insanın yaşayacağı bir durum da değil. Şimdi böyle bir şey olduğu noktada bu şey transferleri, parti transferleri, oy transferleri ahlaki değil. Onu söylemek lazım. Şimdi Üsküdar seçiminden buraya tekrar geleyim. Mesela bugün gelirken baktım hani 4 tane seçim oluyor bu iptal edilen şeyde. Üçüncüsünde 5 tane Cumhuriyet Halk Partisi veya Yeni Parti, o tarafta Cumhuriyet Halk Partisi şu anda AK Parti lehine oy kullanıyor. Sonra dördüncü turda değişiyor. Yani diyorlar ya dördüncü turda öyle ol. Aslında ikinci turda Cumhuriyet Halk Partili adam. Üçüncü turda AK Partili, dördüncü turda Cumhuriyet Halk Partili. Ya bırak bir gün sabah uyanıp fikir değiştirmeyi. Tuvalete gitme süresinde falan fikir değiştiremezsiniz. Bunu yapıyorsanız burada ciddi etik sorunlar var. Burada belki çuvaldızı Türkiye olarak kendimize batırmamız lazımken biz işimize yarar mı noktasına baktığımız için. Çünkü bugün AK Parti'nin işine yarıyor. Neden? Çünkü AK Parti şöyle bakıyor konuya. Hani gücü elimize alalım. Bir noktadan sonra hani Sayın Kılıçdaroğlu'nda yaptığı bir taktik var. Biz bu işi sündürürüz. Bir süre sonra eleştirilerde şey olur, kaybolur. Ama iktidar bizim elimizde olur noktasına bakıyor. Belki güncel olarak doğru. Bunu reddetmiyorum. Gaffar Bey'in söylediği gibi. Yani hani bu bir realitenin bir kısmı. Ama uzun vadede Türkiye kaybediyor. Bak mesela ben Bülent Ecevit'i çok severim. Yani yolundan da gitmeye çalıştım. Buna mukabil o kadar tertemiz bir adam hala Güneş Motel konusunda eleştiriliyor. Ve onda yani bugünkü herhangi bir siyasetçi alın koyun. Yani Bülent Ecevit'in yanında herhalde Bülent Ecevit zemzemle yıkanmış kalır yani. En temiziyle falan kıyasladığınız zaman. O bile böyle bir noktada hiçbir şey diyemiyorum mesela onu çok seven biri olarak. Hayır diyemedim örneğe. Şimdi onun çok daha sertliğiyle bugün karşılaşıyoruz. Bu örneğe bakıp o yüzden hani bugün işimize yarıyor gibi değil de 20 sene sonra nasıl anılıyoruz diye baksın bence bugünün gücü elinde tutanları. Bunu bakmadıklarını görüyorum. Ama baksınlar hani dost kardeş abi neyse artık öyle bir tavsiye olsun bu. İkincisi bu şey Büyükşehir Belediyesi'nde bunlar geçer mi? İktidarın olduğu her yerde böyle şeyler Türkiye'de bu kahtı rical döneminde. Bu ideolojik karmaşanın olduğu her yerde oluyor ama bu şöyle bakmak lazım. Yani kimin gerçek CHP'li olduğunun turnasol kağıdının ben ne olduğunu bilmiyorum. Yani şu anda Yeni Parti gerçek CHP olduğu iddiasında kayyum olarak atanan Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde gerçek CHP olmadığı, 3 tane hakimin ihtiyadi tedbir kararıyla atanmış olan bir CHP'li olduğu da var. Yani 6 ok şeyle bakarsak, yani işte milliyetçilik, halkçılık, laiklik falan diye öyle cumhuriyetçilik, onun üzerinden bakarsak o cumhuriyetçilik testini bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetiminden geçemeyeceklerinin olduğundan çok eminim. Yani dolayısıyla ben burada salt ideolojik
1: öyle görüşte bakarsak bugünkü CHP AK Parti'dir yani. Altı oka uygun dersen Atatürk'ün
0: istiklali
1: tam bağımsız Türkiye idealine bir AK Parti hizmeti.
0: Öyle değil.
1: Yani, öyle dersen hani, öyle. Hani, oturun sol olabilir bu. İstersen Onurcuğum ben de oturun sol var. Ben onu çok yaptım.
0: Bir gün sofrada konuşuruz aynı ama bu espri olabilir. Yani öyle değil. Öyle değil.
1: AK Parti geçti.
0: Bırakın AK Parti AK Partili kalsın. AK Parti kendi ilkeleriyle devam etsin.
1: Turun sol için diyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleriyle devam etsin.
1: İlkeler istiklali tam yani.
2: İdris Küçükömer'e de.
0: İdris Küçükömer'in şöyle İdris Küçükkömür yani hadi gelin vallahi böyle böyle tartışmalar güncelden daha zevkli onu söyleyeyim o
1: İlericilik,
0: Türkiye'de sol sağdır sağ soldur diyordu birinci tarafı belki doğruydu ikincisi yanlıştı Türkiye'de sol yoktu o dönemde yani hani belki sol sağydı ama sağ da sol falan değildi yani hiç onu bir kere oraya bir geçelim de. Yani iyi bir espri ama bunu anlıyorum.
3: Bir yanıt böyle vermek zorundayım. Bakın dedi ki CHP. CHP dedi işte şu anki CHP düşündürme Atatürk'ü CHP.
1: Espri yapmadım bakın özür dilerim. İstiklali tam hedefi var Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın. Tamam, evet. İstiklali tam hedefine riayet eden partilere baktığımda ben CHP ve devamı ardıllarını orada maalesef göremiyorum.
0: Yok onlar da.
1: Ümit yani ediyorum ki Kemal Bey'in yeni CHP'si buna uyar. Ama yeni partide mümkünatı yok. Hiç alakası yok.
0: Yok yok. Öyle, öyle düşündüğünüz zaman şöyle bakmak
1: çok
0: lazım.
1: Basit. Bende bir turnusol var. Arzu edene onu gösteririm. Ben, yani. Çok zor bir şey değil.
0: Ben Kemal Bey'in yeni CHP'si uyması gerektiğini düşündüm. İnşallah uyar. Diğer partiler de uysun. Yeni parti de uysun. AK Parti de MHP eyvallah ona bir şey söyleyemem. O temenniye mutlak olduğu surete katılırım. Ama buna mukabil Kemal Bey'in yeni CHP'sini de Kemal Bey'in eski CHP'siyle mukayese ederek bakacağız. Yani o noktada
1: eski CHP'si uymuyordu bence. İşte, yenisi uyar işte.
0: Artık yenisi uyar inşallah diyorsan orada şeye geldik. Ay tamam.
1: Canım var. Evet. Şimdi belki Özgür Bey de ya diyecek
3: Kemal
1: ki
3: Kemal Bey zaten ya, ama CHP ile ilgili özel eleştiri yaptı.
1: Özgür Bey, Kemal Bey özel...

0: Kemal Bey ama, öz eleştiri yaptı. Ama belki Özgür Bey de diyecek ki biz Mavi Vatan'a masal dedik. Bak, bu, yanlış yaptık bu, diyecek belki Özgür Bey.
1: Mavi Vatan bu arada masal
0: o falan
1: değil.
0: Ne hala, ne, hala, ne güzel diyeceğiz bu, onu da mukabil, edeceğiz o zaman.
1: Buna mukabil bir şey var. Yani böyle öz eleştiriler de demokratik sistemlerde yapılır.
0: Tabii ki.
1: Mesela o yüzden burada Üsküdar'a şey yaptık. Mesela yine konuşayım. Sanki Sinem Hanım'ın tutuklanmış olmasını normalleştiriyoruz. Sonra yerine kim atanır bunları konuşuruz. Ya Türkiye'de hukukun kaynakları arasında salt kanun değildir, içtihat da vardır. Bakın buna, yani bunu çok örnek veriyorum bugünlerde ama turnasol olduğu için örnek veriyorum. Türkiye'deki rüşvet ve görev kötü şey rüşvet ve bu ihale suçlarına 5 ceza dairesi bakar. Yargıtay 5. ceza dairesi. Yani onlar müçtehit makamıdır. Ve bu Yargıtay 5 cezanın Cumhuriyet tarihi itibariyle bakın dosyalarına neredeyse tutuklu belediye başkanı çok az görürsünüz, göremezsiniz bile. Şu anda eski içtihatlara aykırı olarak şu anda usul tutuklamak, gözaltına almak üzerine olduğu için şimdi düğmeyi yanlış yerden ilikliyoruz. Sonra tık tık tık yukarı çıkıyoruz. Sonra ideolojik tartışmalar. Ya insanlar şeydeyken...
0: Biz, ama ben savcı olmadığım için...
1: Söylemedim.
0: Bizlerin öyle bir etkisi olmadığı için biz sadece olandan yorum yapıyoruz. Yani şimdi ben ne yapayım? Sinem Hanım'ı ben serbest bırakamam. Tutuklayan da ben değilim.
1: Ya ben de zaten burada sizi doğrudan eleştirerek söylemiyorum. Yani buradaki bir şey bizi o zaman hep beraber diyeyim. Bizim düştüğümüz duruma üzülüyorum o zaman. Öyle diyeyim yani hep beraber düştüğümüz durum. Şöyle ki yani burada bir şey var. Aslında hakemin davranmaması gereken bir davranış türü var. O hakemin davranış türünü siyasal sonuçlar üretiyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin değiştirilmesiyle de doğrudan alakalı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 tane hakim kararıyla, ihtiyadi tedbir kararıyla Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle de alakalı. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesela geçmişe ilişkin öz eleştirisine saygı duyabilirdim. Daha çok duyabilirdim. Şimdi elbette ki duyarız her zaman. Kim öyle eleştirisi yapsa duyarız ama şu zamanda yani parti için mücadelenizi yaparsınız o noktada ama hakim kararıyla geldiğiniz zaman ya bir dakika hani bu ne Periz, bu ne lahana turşusu dedirtiyor. Sözümün kesildiği yere geri dönüyor.
2: Evet lütfen tamamlayın.
1: Belediye meclis üyelerinde bu değişiklik olur mu? Bu Türkiye'de olmaz diyemeyiz. Bu Türkiye'de gerçekten belediye meclis üyelerine de kefil olmak mümkün değil ama kim o belediye meclis üyelerini oraya yazdıysa, kim atıyorum bilmem X parti değiştiren belediye başkanını oraya yazdıysa, akşamları uyurken bir kere daha düşünmek zorundadır. Yani bu illa bir Cumhuriyet Halk Partili olmak için işte dededen işte ya da Cumhuriyet'in kuruluşunda meclisin arsasını vermiş olmanıza gerek yok. Fikren, zikren, ahlaken orada kendinizi hissetmiş olmanız gerekir aynı zamanda. Herhalde öyle insanlar... Her zaman olmadığı için bunları görüyoruz.
2: Bu arada bu tartışmalar aynı... daha önce olunca geçen mesela belediye başkanlarının açıklamalarını hatırlıyorum. Şöyle ifadeler kullanan belediye başkanları da vardı. Çok baskı altında hissettim kendimi CHP'de, mutlu değildim. İşte bu yaşanan yolsuzluk meselelerinden dolayı aslında huzursuzdum. Hanım, dolayısıyla ben sadece hizmet etmek istiyordum. İşte onun için AK Parti'ye geçtim bunu şeklinde. Çok, mesela bu, Beykoz'un hatırlıyorum belediye başkanı mesela
1: bu,
2: böyle açıklama
1: bunu
2: yapmış.
1: Çok dikkatli dinledim. Teşekkürler. İyi ki de hatırlattınız. Bu çok önemli bir ayrım. Ama şöyle bir şey düşünmek lazım.
3: Bugün hani Onur Bey'in hukukçu avantajı biraz fazla mı öne geçti yoksa biz konuşamıyor muyuz?
2: Çok özür dilerim.
3: Diyerek Ankara'dan bir itiraz ileteyim
2: tabii,
3: artık.
2: Tabii çok özür dilerim Nasuhi Bey. Hemen yani, size evet. Döneceğim şimdi. Yani, Onur Bey tamamlarsınız.
3: Ama yani, Nasuhi Bey de Onur Bey'i de çok severim. Belki, hani kendi başına yapmıyor bu.
1: Biz belki şey, burada belagetin şehvetiyle bazen Ankara'ya şey yani adalet, selam adaletten sonra kusura bakmayın diyelim.
3: Sürenin adaletiyle de ilgili bir şey yapalım.
2: Çok haklısınız biraz Nasuhi Bey. Biraz böyle ev sahibi olmanızın verdiği özgüvenle ben de rahat davrandım size karşı.
1: Ben de bazen Nasuhi Bey çok susuyorum, çok dinliyorum. Herhalde sıra bana geldi deyip konuşuyorum ama dikkat edeceğim mutlaka.
2: Hemen o zaman tamamlayın da dönelim.
1: Şunu ifade edeyim. Böyle bir yerde bir belediye başkanının veya bir siyasetçinin diyeyim öncelikle görüş değiştirmesine saygı duyabilirim. Buna mukabil kendi seçmeniyle beraber görüş değiştirmesi şartıyla. Kendi seçmeni görüş değiştirmemişken belediye başkanının görüş değiştirmesi için biraz zamana ihtiyacı vardır. Bu etik kodları unutmadan bunları değerlendirmek lazım. Yani hani bugün siyasetin işe yarar ama etik işte 20 sene sonra başka şey hatırlatır bize.
2: Pekala. Söz o halde Nasuhi Güngör'de. Buyurun efendim.
3: Yani stüdyoda belki başka konuşmayanlar vardır ama ben atak yaptığıma göre...
2: Turgay Bey var, o da sağ olsun bana yardımcı oluyor. Sözü de size bıraktı. Buyurun da söyleyeyim.
3: Peki, tamam. Bir kere Gafar Yakıncan'ın, sevgili dostumun, o olumlu anlamda söylüyorum. Kışkırtıcı cümlesinin aslında tartışılması gerekir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün kimdir? İstiklali tamme ve diğer ilkeleri kim savunuyor meselesi hakikaten bence çok temel bir tartışma ama... Bugün onu konuşmuyoruz. Şimdi ben... Az önce sevgili Onur İster'in aslında söylediği, hani o listeleri yapıp da yerinde, evinde rahat ya da evinde değilse belki başka bir yerde rahat uyuyup uyuyamayanlar meselesine bir gelmek istiyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu açısından Cumhuriyet Halk Partisi kendisinin ana karargahı değildir. Bu tezimi önce bir ortaya koyayım. Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet Halk Partili de değildir zaten. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendisinin merkezde inşa edeceği ve iktidara doğru gidecek koalisyonun büyük parçası olarak görüyordu. Bunu istersen hani itirazınız varsa da tartışalım ama birkaç şey daha ekleyeyim de öylece tartışmada yürüyebilir. Şimdi merkezde inşa etmek istediği bu hikaye 2019'da değil de 2024'te daha başka bir noktaya taşıdı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yani eski genel başkanının da kendisine söylediği, yani şunlara aday yapma bak uygun değildir bu işte, isimler başını ağrıtabilir mi vesaire gibi tavsiyelerini dikkate almayarak, hatta Özgür Özel'in belli taleplerini de dikkate almayarak İstanbul'u ilçe ilçe belediye meclisi üyelerine kadar kendisi şekillendirdi. Şimdi bu şekillendirmenin içinde ne kadar Cumhuriyet Halk Partili'dir meselesine ben Mehmet Bey kadar iddialı değilim ama önemli bir bölümünün, yani önemli derken dengeleri değiştirecek düzeyde önemli bir bölümünün Cumhuriyet Halk Partisi ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlar arasında bugün tartışılan bir cemaatin üyeleri olabilir mesela. Bu birinci söyleyeceğim. İkincisi, Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçlerde temel hedeflerinden biri olan finansal süreçleri taşıyacak bir takım isimler olabilir ki var belediye meclisinde de. Bir diğeri bölgesel dengeleri, mesela Karadeniz başta olmak üzere, kendi lehinde tutabilecek bir takım tercihler olabilir. Dolayısıyla burada Ekrem İmamoğlu'nun ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri falan bunlara bakarken, ya bunlar Cumhuriyet Halk Partili olsun, araya da birkaç adam serpiştiririz gibi baktığını falan söylemeyelim. Böyle bir tablo yok karşımızda. Bu tablo Ekrem İmamoğlu'nun iktidar yürüyüşünde kendisi açısından bir prototiptir. Yani bir deneme sürüşüdür aynı zamanda. Bugün, hani o gün Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandıran, belki daha çok geniş kitlelere hitap etmesini sağlayan hikaye geldi dolaştı. Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında ayaklarına dolaştı diyeyim. Yani böyle bir amiyane diyeyim de. Niye öyle söylüyorum? Şunun için. Şimdi burada sen ısrarla söyledin Kübra Nur, bu çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi mesela memleketin dört bir yanına işte 91 milletvekili de geçtim vesaire. Yani büyük özür dilerim, yeni parti bize 91 milletvekili geldi diye bir siyasi gösteri yapıyor değil mi? Bir şov tarafı var siyasetin. Haklı, çünkü milletvekili sayısının önemli bölümünü yanına çekmeyi başardı. Peki aynı yeni parti bunu İstanbul Büyükşehir'de niye denemiyor? Kimlerle yapacak bunu mesela? Güzel. Hakim mi oraya mesela? Yani hadi bakalım.
2: İşte ama
3: diye,
2: iddia Özgür biraz Özel, önce Mehmet Bey'den anladığım kadarıyla, eğer şimdi evet, İmamoğlu bu kadar güçlüyse meclis üyelerinin seçildiği dönemde, o halde burada epey bir sayıda İmamoğlu'na yakın isim olması evet, gerekmez mi? Mehmet Bey'in ifadelerinden ben öyle anladım.
3: Epey bir sayıda değil, neredeyse tamamı. Hani demiş ya Temel, hepsi zaten. Hepsi de. Konu o değil bugün. Bugün o hepsi dediklerimizin büyük bir bölümü Ekrem İmamoğlu'na selam vermek için Silivri'nin 50 kilometre uzağından geçemeyecek durumdalar.
2: Neden?
3: Bir de böyle bir gerçeklik var. İş hayatı, finans, başınıza bir şey gelebileceği kaygısı, irtibatlarınızın bir takım kriminal hadiselere yol açma endişesi. Bunlar sıradan işler değil. Bugün belediye meclisinde üye olup da Ekrem İmamoğlu ile bir takım işlere girmiş insan sayısı çok da az değildir. Yani kimse kusura bakmasın ama yani yeni partinin burada hamle yapamayış nedeni Ekrem İmamoğlu'nun o kurduğu dengenin artık tamamen aleyhine dönmek üzere oluşudur. Yani o bakımdan bence bu seçim hikayesine de gelince her ikisi de AK Parti'ye geçmesine kendilerine fatura edilme anlamında belki üstlenmek istemeyebilir. Bu çok ağır bir fatura olur. Doğru. Senin yüzünden oldu, senin yüzünden oldu tartışması bir seçime kadar devam edebilir. Ya bunu kendileri nasıl yaparlar bilmiyorum. Ama AK Parti böyle bir şey ister mi? Evet, ister. Kim söyledi hatırlayamadım ama bağışlasın arkadaşım.
2: Evet, AK Parti'ye yani yaramaz Parti şeklinde bir, değerlendirme vardı. Mehmet Bey söylemişti.
4: Evet.
3: Vallahi bu siyasetin pratiği, yani ben yine söylüyorum sevgili Onur İster'le çok güzel yayınlar yaptık, katıldık ama ben mesela şu Türkiye'nin geçmişinde herkesin çok iyi, herkes böyle aman aman ne liderler ne adamlar da bugün geldik üf ne kötü durumdayız, ben bunlara hiç katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Eski Türkiye falan da hiç özlemiyorum ben. Herhangi bir şeyini özlemiyorum. Açık açık söyleyeyim size. Öyle bir şey yok. Yani şimdi hem Güneş Moteli konuşup hem eskiye özlem duymak falan, bunlar yan yana konulabilir şeyler değil. 70'li yıllardaki Türkiye'nin siyasetine geri dönmek isteyen bir tek arkadaşım varsa burada sabaha kadar tartışırım kendisini. Nesine geri dönmek istiyorsunuz mesela? Mesela o Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren koalisyonun bir yılı dolduramadan ayrılmasına mı geri dönmek istiyorsunuz? Hangi toplumsal mutabakat vardı? Hangi siyasi kalite vardı Türkiye'de? Neden bahsediyoruz? Ben bunları bir türlü kavrayamıyorum yani.

Tartışabiliriz. Görüşlerinize sonsuz saygı duyuyorum ama ben geçmiş eski liderler falan hiç bu muhabbete girmiyorum. Ben öyle bir özlem duymuyorum. Bugün gelinen noktanın iyi olduğu için, siyasetin kalitesinin çok yüksek olduğu için bütün bunları söylemiyorum. Ama duyduğunuz özlemin de bundan öyle çok farklı bir tarafı da yoktu. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul Büyükşehir'deki

0: öyle yakın vadede siyasete dönebilecek, siyaset yapabilecek bir bahtı görünmüyor. Yani o anlamda önünün ben giderek daha fazla kapandığını, aynı zamanda kapandığı kadar da kendisiyle yol yürüyen, işin başında yol yürüyen belediye meclisi, belediye başkanı, hatta milletvekili ve dahi genel başkan olarak yavaş yavaş terk edildiğini görüyorum. Bunu daha da somut olarak göreceğiz. Hani bugün herkes şunu söyleyebilir, işte duygusal bağlar vesaire, işte geliniyor gidiliyor, her zaman Silivri ziyaret ediliyor. Onların öyle olmadığını herkes fevkalade biliyor. Yani Ekrem İmamoğlu savunmalarında da, siyasi çırpınışlarında da, işte o ifadelerinde vesaire de giderek daha da yalnızlaşacak. O nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun hareketlendireceği bir yapının herhangi bir şekilde Türkiye siyasetinde, İstanbul Büyükşehir'de muhtemel bir seçimde de ciddi bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum. O kontrolden çoktan çıkmış vaziyette.
1: Öyle mi olur sizce de Turgay Bey? Ne dersiniz? İmamoğlu'nun etkisi giderek azalıyor mu?
2: Yani pratikte olgusal olarak baktığımızda azalıyor ama oraya gelmeden ben de bir çerçeve çizmek isterim tüm konuşulanlara Lütfen. Dair. Siyaseti bazen böyle idealize ettiğimizde karşılaştığımız somut gerçekliklere dair bir hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz. Rejim türü fark etmeksizin bütün modellerde, monarşide de, parlamenter demokraside ya da başkanlık sistemlerinde de bu tür hani değer yargısından bağımsız olarak, doğru ya da yanlış olarak ifade etmiyorum, siyasi manevralar olabilir, yön değiştirmeler olabilir. Bu Türk demokrasi tarihinde Güneş Otel olayı verildi. Daha öncesinde mesela Adalet Partisi içerisinde Demirel'e yakın, ki Demirel genel başkan, başbakan, Yeminliler ve kendisine muhalefet eden Saadettin Bilgiç ve ekibi üzerinden de parti içerisinde ciddi bir tartışma oluyor. Hatta hükümetteki bütçe görüşmeleri üzerinden Adalet Partisi'nde ciddi bir kriz çıkıyor. Parti içi kriz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi örnekleri de verildi. İşte 11 ismin bir partiden başka bir partiye hiç kuşkusuz siyasi ikbal motivasyonuyla geçtiği çok yakın bir tarih. Daha öncesine gidelim. İmparatorluklarda da böyle, yani Brutus hikayesi de bunun çok açık bir örneği. Onun için
1: siyasetin olduğu her yerde
2: şöyle,
1: böyle.
2: İslam siyaset tarihinde de belki Hulefai Raşid'in tartışılma biçimi, daha sonrasında da birçok böyle örnek verilir doğru ya da yanlış diye baktığımızda. Ama olgusal düzlemde tartışılacak çok şey var. Bunlar da siyasete içkin. Şöyle bir tartışma yapıldı. Yani AK Parti bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olası bir el değiştirmesi durumunda izah etmek zorunda kalır mı? Güçlüler hiçbir zaman izah etmek durumunda kalmaz. Yani savunma refleksi geliştirmez. Açıklama ihtiyacı bile hissetmez. Çünkü cazibe merkezi oldukları için o cazibe merkezlerine hangi motivasyonla olursa olsun yeni katılımlar olacaktır. Siyasi gelecek için olabilir, daha iyi hizmet etmek için olabilir, iktidar imkanlarından yararlanmak, daha iyi bir siyasi kariyer inşa etmek için. Bunların hepsi bir gerekçe. Mesela çok yakın dönemde AK Parti hem belediye başkanlığı düzeyinde hem de siyasetçi düzeyinde bir takım katılımlar oldu milletvekili düzeyinde. Bunlarla ilgili tartışmayı AK Parti'nin kendisi ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmadı. Bunlarla ilgili tartışmayı kamuoyunda daha ziyade onların ayrıldıkları partiler yaptılar. Ve bunun nedenlerini sorguladılar. Mesela bundan sonra da İBB, Ankara gibi daha sembolik yerlerde iktidar lehine bir değişim olursa bunun izahını yine parti içerisinde oradaki muhalif aktörler verir. Mesela bu Üsküdar, daha sonrasında İBB örnekleri, ki Müslüm Sarı'nın yapacağı görüşmeler, telkinler, onların delegeleri ve oradaki meclis üyeleri nasıl etkileyeceği meselesi önemli. Bu mikro tartışmalar, mikro örnekler bundan sonra muhalefetin iktidara karşı karar alma mekanizmalarına da etki edecektir. Bunlar bir örnek, bunlar bir sınav onlar için. Özellikle olası takviminde, yani 2028 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştiğinde, daha öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, Cumhur İttifakı'nın adayına karşı muhalefet kime aday gösterecek ve hangi aday etrafında konsolide olacak tartışmaları da aslında çok böyle yakın tarihte, belki 2027'nin ilk ayları itibariyle başlar. Onun için bunlar bir prova. Burada izahı yapacak, açıklamayı yapacak, kendi seçmenini ve elitleri ikna edecek siyasi aktörler, muhalefet partileri etik açıdan nasıl karşılık buluyor? Hepimiz aşağı yukarı aynı yerdeyiz. Yani bu kadar keskin kırılımların, keskin dönüşümlerin olma ihtimaline karşı bir mesafe ortaya koyuyoruz. Ama siyasetin doğasında bu var ve bu cereyan ediyor. Şimdi burada Mehmet Bey'e bir itirazım var. Sadece İmamoğlu'nun sevk ve idare ettiği yerel yönetim, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi, Butlan süreci ve sonrasında değil. Daha öncesinde bu etik tartışmaları çok daha hızlı bir biçimde gündemimize sokan aslında Altılı Masa sürecidir. Ve Altılı Masa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin lokomotif olduğu ve diğerlerinin de oraya eklemlendiği

0: süreç sadece Erdoğan karşıtlığı üzerine motive olan bir konsolide olan bir muhalefet bloğu değildi. Orada birçok ismin siyasetten dışarıda kalıp bakanlık beklentisi, birçok ismin Cumhurbaşkanı yardımcılığı teltifiyle beklenti içerisinde oraya dahil olması, bunlar aslında bizim çok daha yakın birkaç sene önce gördüğümüz siyasette motivasyon kaynakları üzerine çok hani olgusal bir tartışma, iyi bir laboratuvar. Ama İmamoğlu ne yaptı derseniz, İmamoğlu evet ideolojik olarak ait olmadığı bir yerin kodlarını biraz da popülist rüzgarla birlikte çok ciddi bir biçimde dönüştürdü. Aslında butlan tartışması, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk operasyonları hemen hepsi bu siyasetin finansmanı üzerinden tam siyasetin merkezine nüfuz edebilme ihtimalini gündeme getirdi. Yani siz eğer bir siyasi partide delegeleri belli finansal motivasyonlarla ikna edip onların iradesini fesada uğratabiliyorsanız bu Türk siyasetinin ana akımına da etki edebilir ve ana akımda finansman üzerinden domine edilebilir. İşte bu noktada belki bir ihtar olarak belki yargısal süreçlerin işletilmesi durumunda Nasuh Güngör'ün ifade ettiği gibi yani Ekrem İmamoğlu'nu biraz daha geri plan atıyor. Hatta yeni parti kurulurken Ekrem İmamoğlu'nun yine vaziyet edeceği, Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde mi bir parti olacak tartışması yapılırken biraz daha oradan uzaklaşan bir Özgür Özel ve kurmay ekibiyle karşı karşıyayız. Ama bu tartışma orta uzun vadede özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hem yeni partinin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışacağı meseleler. Onun için biraz daha mesafeli gitmek bu hem belediye meclis üyeleriyle ilgili hem bazı başkanlarla ilgili özellikle Zeydan Bey'le ilgili yapıldığı Özgür Özel tarafından açıklama Mansur Bey'le ilgili o arafta kalma pozisyonlarını tevil eden, onları yok saymayan hatta onları anlayışla karşılayan bir pozisyon da üretiyorlar. Çünkü siz yarın meclis üyelerine ya da belediye başkanlarına ya buradasınız ya dışarıda dediğinizde o siyaseten de sürdürülebilir bir şey değil. Hem Kemal Bey açısından hem Özgür Bey açısından. Çünkü Kemal Bey ivme kazanmaya çalışıyor. Yeni partinin o önemli bir çoğunluğu alıp gitmesiyle birlikte Özgür Bey de iktidara yürüme noktasında ısrarlı olduğunu ifade ediyor. İkisi açısından da problem ama iktidar açısından evet izah durumu yok. Etik açıdan tartışabilirsiniz birçok meseleyi. Ama yani şunu da söyleyip bitireyim. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma tarzı 50 artı 1 olmadan önce bile siyasette kendisiyle birlikte yol yürüyebilecek o alternatif patikalardaki bütün isimleri işte Soylu örneğinde olduğu gibi, Numan Bey örneğinde olduğu gibi kendi partisine eklemleyebilen bir aktör olduğu için aslında iktidarda 2023 sonrasında hatta 2017 ve sonrasında bunu daha geniş bir satıya yaydı. Ve devam ediyor yani motivasyonu iktidarda kalmak ve iktidarda olmak için, iktidarda siyaset yapmak için de diğer muhalif aktörlerin daha baskın bir iradesi olabilir.
1: Siz şimdi az önce öyle bir yerde aslında bir değerlendirme yaptınız ki bu bir provadır yeni parti ve CHP için önümüzdeki sürece ilişkinde mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkinde. Şimdi gün boyunca şöyle ifadelere rastladım deniliyor ki yahu siz bir muhalefet adayı için yarın öbür gün CHP ve Yeni Parti birleşik o istemeyecek misiniz? Aslında aranızın bu kadar çok açılması yarın öbür gün vatandaşın karşısına çıktığınız zaman nasıl o isteyeceksiniz aynı aday için şeklinde mesela eleştiriler vardı. Bunu şuradan söylüyorum. Çünkü Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri vardı. Hatta öyle ki ya Özgür Özel tokalaştı diye mesela eleştirildi. Kendi çevresinden çok defa nasıl olur da Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşırsın diye. Buna ilişkin de cevabı vardı. Şimdi isterim ki bu konulara biraz girelim. Yani ne olacak? Bu kadar gerilim artıyorsa, iki parti arasında tansiyon yükseliyorsa, seçimlere yaklaştığımız zaman kim bilir biz neler göreceğiz diye. Ama onun öncesinde müsaadenizle şöyle kısa bir ara verelim. Ardından efendim konuklarımızla bu konuları konuşmayı sürdüreceğiz. Kısa bir ara.

0: fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
5: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
4: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.
6: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Enine boyuna devam ediyor efendim. Özgür Özel'in sözleriyle devam edeceğiz. Bakın bu sözler ona ait. Gönlümde Kemal Bey için yer kalmadı dedi Özgür Özel. Başka neler söyledi? Özgür Özel çok eleştirildi. Tokalaştığı için Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Çünkü bir haftada aslında iki kez tokalaşmış oldu Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Şöyle bir baktık ki özellikle sosyal medyada nasıl olur da Kılıçdaroğlu'yla tokalaşırsın şeklinde eleştirilere de maruz kaldı Özgür Özel. Buna ilişkin bir açıklaması var. Diyor ki 80 yaşında adam gelmiş. Otururken ayağa kalkmışım, elimi uzatmışım. Bu yani bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Benim gönül dünyamda Kemal Bey için toplu iğne başı kadar yer kalmadı diyor Özgür Özel. Ne dersiniz, epey artık gönlünde bir yer kalmamış, ipler kopmuş mu Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında? Ve şunu da ekleyeyim, neden bu kadar çok eleştirildi bu tokalaşma mevzusu sizce Gürkan Bey?
7: Ya bu sosyal medyaya bakarak toplum analizi, siyaset analizi yapmak zaten yanlış bir şey. Şimdi tokalaştılar diye adamı linç etmeye kalkıyorsun. Evet. Ya şimdi bu kimse kusura bakmasın. Yani siyasetin seviyesiyle ilgili sıkıntılı bir durum. Bir siyasi nezaket var, bir ahlak var, bir toplumsal yaşayış kuralları var. Yani siyasette bir kavga veriliyor diye, bir siyasi mücadele veriliyor diye, bir partiden ayrıldılar, öteki partiyi kurdular falan diye. Elini uzatır. Yani haşı olur bakın. Gidersin ne bileyim 6 sıra arkada onu ararsın, bulursun, elini sıkarsın falan, böyle bir durum olmadı ya. Yani
6: cenazede.
7: Bundan daha doğal. Cenazede karşılaşıyorlar. Vay nasıl elini sıktın? İşte böyle bir yerde karşılaşıyorlar. Vay niye elini sıktın? Bu 2011'den beri birlikte siyaset yapmış oldukları insanlar. Ayrılmış
6: hatta
7: olabilirler.
6: Hatta eleştiri şu, meşruiyet kazandırdın tokalaşarak. Yani şimdi onunla
7: bunlar
6: diyorlar
7: böyle
6: mesela
7: hakikaten şurada bunu konuşmak bile bana o açıdan zul geliyor. Yani Kemal Bey'in elini sıktı. Öteki Berike ile konuştu. Yarın Tayyip Erdoğan'ın elini sıktı.

0: Böyle şeyler de oldu çünkü. Sen nasıl olur da ya arkadaş siyaset bir siyaset yapılacak. Konuşmaya devam edilecek. Yarın seçime yaklaşırsa daha mı kötü olacak? Hayır, seçime yaklaşırsa daha iyi olacak. %50+1 zorunluluğu var. %50+1 için muhalefetin konsolide olması gerekiyor.
1: Yani yan yana gelecekler mi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel mesela o seçim zamanı yan yana gelip?
0: Elbette gelecekler. Hiç şüpheniz olmasın. Sadece o da değil. Hepsi bir araya gelecekler. Yani Erdoğan'ın karşısında %50+1'i elde edebilmek için elbette bir araya gelecekler. Tokalaşacaklar. Belki üçlü dörtlü masalar olacak. İkili üçlü görüşmeler olacak. Olacak bu. Yani tabii Kemal Bey'in ilerleyen süreçte ne tür ittifak tercihleri olduğunu bilemeyiz. Yani o ayrı bir mesele ama siyasetçi.
1: Cumhur İttifakı'na geçme ihtimali olur mu?
0: Belki de
1: gibi bir ifade
0: ittifaka geçmez ya. Geçmez de yani hal ve etvarını göreceğiz. Yani.
2: Burada anlamlı bir vurgu hissetti Kübra Nur.
1: Evet, yani, Nasuhi Bey'i de bir... Evet,
0: göreceğiz. Yani ben Kemal Bey'den yani her türlü hareketi beklerim
2: Gülkan,
0: şu anda.
2: Gülkan söylesene
0: yani,
2: ne bekliyorsun?
1: Işte, Nasuhi Bey diyor ki cevap. Ne bekliyorsunuz Kemal İşte Bey'den? Cevap. O hareket nedir?
0: Şunu bunu diyemiyorum yani bir hakikaten belli bir siyasi kariyerden sonra yani her şey yapılabilir. Siyaseti biraz da mikro dengeler üzerinden bakmak lazım. Yani kişisel duruşlar, kişisel ihtiraslar böyle ifade edeyim. Her türlü siyasi kararınızı etkileyebilen bir sürü faktör var. Kemal Bey özelinde de var. Bunu görüyoruz ama el sıkıştılar. Bu niye böyle oldu? Meşruiyet kazandırdın falan. Bunlar hakikaten hani öyle yüksek seviyeli tartışmalar değil. Onu bir söyleyelim. Dolayısıyla araları bozuk ve tabii bozuk. Yani sonuçta mahkeme kararıyla oraya gelmiş. Ayrılmışsın, başka parti kurmaya kalkmışsın. Bütün para gitmiş. Yani 1,5 milyara yakın bir parasız kalmışsın. Başka bir mücadeleye giriyorsun. Yeni genel merkez kurmaya çalışıyorsun. Kadrolar, hükmü kişilik, CHP gibi bir markanın elinden çıkıp gitmiş olması. Celen Genel Başkan'ın mahkeme kararlarıyla gelmiş olması. Yani siyasi garabet durumları da var. Bütün bunlar olmuş. Kırgınlık, küskünlük. Kemal Bey açısından bak. Kemal Bey açısından baktığı zaman diyor ki, bunlar benim elimde yetişmiş çocuklar değil mi? Ekrem de öyle. Beylikdüzü'nden getirip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ben yapmadım onu aday. Değil mi? Evine gitti bir sürü şey. Siyaseti kim? Özgür Özel'i kim siyasete soktu? 2011 seçimlerinde onu aday yapan kim? Yanında tutan kim? Bütün hayatta yani ayrılırken Kemal Bey ağlayan kim? Özgür Özel. Şimdi bunlar olmuş. O da böyle bu açıdan baktığı zaman ya ben ihanete uğradım zaten dedi. Arkamdan hançerlediler diye dedi. Şimdi kim kimi hançerledi, kim kime ne oldu? Siyasetin demin Turgay Bey'in anlattığı çerçeve içinde, dinamikleri içinde böyle şeyler olur, olacak falan filan ama bu ben seninle sıkışmıyorum bundan. Çocuk muyuz? Ben seninle bundan sonra konuşmuyorum. Aa elini mi sıktın? O zaman meşruiyet kazandırdın gibi konuşmalar. Manasız konuşmalar. Bunlar olur. Bunlar olur. Özgür Bey'in yaptığı yanlış bir şey yok. Gayet doğrudur. Bunu yapar. Yani Devlet Bey'le de, Tayyip Bey'le de bunlar siyasetçiler bunlar yani. Ankara'da yaşıyorlar, meclisteler, siyasi partiler, ülke yönetiyorlar, iktidarıyla muhalefetiyle. Yani bir yapı var yani. Dolayısıyla muhalefet de devletin parçasıdır. Bunlar böyle işlerdir. Bu olur ama bizde siyaset çok sert yapılıyor olabilir. Kanlı bıçaklı falan görünüyor olabilir ama öyle değildir yani. Meclis kulisleri var, meclis dengeleri var, parlamento dengeleri var, sistem var, akış var. Yarın o koltuklardan onlar kalkacak, bunlar gelecek bir de böyle bir algı var sanki böyle gidecekmiş gibi. Hayır kardeşim yani bu seçimde değilse bir sonraki seçimde, 10 sene sonra değilse 15 sene sonra başka dengeler oluşacak, başka aktörler oluşacak ve bu akış devam edip gidecek. Bir sakin oldum yani ama olamıyoruz.
1: Evet gerçekten olamıyoruz ya Özgür Özel'i dinliyorum. Özgür Özel mesela şunu bile demek zorunda kaldı. Bir şey yapmadım hani mealen aktarıyorum yani gülümseme bile hani nezaketen tokalaşmak zorunda kaldım. Yani bunu izah etmek zorunda kaldı mesela. Çünkü o kadar ağır eleştiriler aldı ki neden Kılıçdaroğlu'yla tokalaşıyorsun diye. Nasıl değerlendirirsiniz
0: bu? Pardon bir son. Yani bu baskı, bu böyle bu anormal baskı, bu bir anomali, bu normal bir şey değil. Sağlıklı bir toplum görüntüsü de değil. Medyalarda da yansıyor. Bakın bu Habertürk'ün dışındaki yapılar için, bazı yapılar için söyleyeyim falan. Hani bu ya işte bir konu oluyor. Bir bakanı ya da bir devleti yöneten kadrolardan bir tanesini telefona aldığınız zaman bazı kanallarda kıyametler kopuyor. Yağmur gibi binlerce telefon yağıyor falan filan. Nasıl bunu ya kardeşim? Olayın sorumlusu bir şey soracağım. Soramazsın. O insanları burada görmek istemiyoruz. O tarafta da bu tarafta da. O tarafta da bu tarafta da. Aynı baskılar bunlar. Normalleşme de yola çıktı. Bir dakika şöyle bir şey yapalım falan. Kıyametler koptu, yıkıldı. Adamın politikası çöktü. Bir politikayı, bir lider, bir genel başkan bir politika yürütmeye çalışıyor. Destek de görüyor. Anketlerde de iyi bir politika olduğu anlaşılıyor. Ama bu kamuoyu baskısı tırnak içinde çok absürt bir baskı. Dil, üslup, yaklaşım, mahalle baskısı da değil. Bunu aşan başka bir şey. Hastalıklı bir durum ama doğru politikalardan sizi başka yerlere saptırmaya başlıyor. Gazeteciyseniz habercilik formasyonunuzu yok ediyor. Siyasetçiyseniz doğru politikaları...

0: demekten sizi men ediyor. Bu sağlıklı bir şey. Yani onu talep edenlerin de zarar gördüğü bir şey. Ama bunu yaşıyoruz işte. Nasıl elini sıktın diye linç edilen bir genel başkan.
1: Peki. Şimdi bu el sıkma meselesininle ilgili yine konuklarımdan değerlendirmelerini alacağım ama sizi de kesmemek için Özgür Özel'in başka ifadeleri de var. Hemen bir onları da müsaadenizle aktarayım hızlıca. Çünkü Özgür Özel'den öfkeli sözler başlığıyla şöyle biz de toparladık. Hani biraz önce söylediğimiz gibi evet bir irtibat devam eder ama bu sözlerin mesela üzerine biraz önce Gürkan Bey dedi ki elbette yan yana gelecekler yarın öbür gün muhalefetin bir adayına ilişkinde birlikte hareket etmek zorunda kalacaklar %50+1'i bulabilmek için. Peki bu sözler üzerine mesela nasıl bir araya gelecekler diye sorsam size. Çünkü Özgür Özel diyor ki benim gönül dünyamda Kemal Bey için toplu iğne başı kadar yer kalmadı. Bana sen grup başkanı olarak kal, biz genel başkanlıkta kalalım, seçime böyle gidelim dedi. Sen geldin, partiyi böldürdün, arkadaşlarımızı ihraç ettin, partiyi dağıttın, başka çare kalmadı, millet yeni yol dedi diyor. Ardından devam ediyor, Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş bir iktidar planının bir parçası oldular diyor. Benim Erdoğan'ı 52'ye 48 yeneceğim söylüyorlar. Yok kardeşim, 60'a 40 yenen varken 52'ye 48 yenen de oturacak yerinde diye de açıklıyor. Bu ikinci meseleye birazdan gireriz, onu tekrar size söylerim ama özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bu ağır sözleri nasıl değerlendirmek lazım? Onur Bey, bu kez de sizinle devam edelim mi?
2: Yani şöyle aslında siyasetçiler özellikle genel başkanlar toplumun nabzını bir noktada tutmak zorundalar. Toplum dediğiniz şey açık ya da kapalı olarak size destek veren insanların nabızlarından
3: bahsediyor. Liderlerse o toplumu dönüştürmek yükümlülüğüne sahip adamlardır.
2: Elbette, elbette.
3: Genel başkan olabiliyorsunuz ama lider olamıyorsunuz.
2: Elbette. Hatta bir tık daha ötesini söyleyeyim. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan olmak bu anlamda daha konforludur. Çünkü şunu diyebilirsiniz. Yani daha önce denildiği için söylüyorum. Arkadaşlar bir susun, burada kurumsal bir yapı var. Bu son seçim işte, oraya dikkat ederken bu yanlışlıkları görmezden gelin diyebilirsiniz ama yeni bir partiyi kurduğunuz zaman yepyeni bir bebek olduğu için eski koruma kalkanlarınız da ortadan kalkar. O koruma kalkanınız ortadan kalktığı zaman kendi seçmeninizi, oy verinizi, destekçinizi daha fazla dinlemek zorunda kalırsınız. Aslında bu evrensel anlamda daha sol bir yaklaşımdır. Şimdi el sıkışmak konusunda biraz şey gibi bakalım. Yani işte Demirel'in sözü vardır ya, işte küsmeyi bilmiyorsun, barışmayı bilmiyorsan önce kavga etmeyeceksin der. Hakikaten de böyledir. Yani siyasette bir kere nezaketen herkesin elinizi sıkabilirsiniz. Yani adam size küfür etmedi, bir şey yapmadıysa ya da Gürkan Bey'in söylediği gibi altı sıra arkadan öne doğru koşmamış. Yani yan yana gelmişler, nezaketen eller sıkışmış. Bunda hiçbir problem yok. Bunu eleştirenler de kendilerini çünkü ihanete uğramış hisseden ciddi bir seçmen güruhu var. Tabii bütün seçmenleri de teşmil etmek de mümkün değil. Onu da söyleyeyim size. Yani sosyal medya bazen oranın en sert, en aşırı, en
1: radikal
2: kanadı da olabiliyor. Ama bir kanattır yine de. Yani onları da bazen mutlu etmeniz de gerekiyor.
1: Bu arada Yeni Parti hep şu şekilde eleştiriliyor. Özellikle bu kesime çok kulak kabartıyor Yeni Parti diye. Şundan dolayı diyorum. Mesela çerçeve yasa olayında da çok fazla sosyal medyayı dinledi. Yeni Parti yönünde mesela eleştiriler vardı Özgür Özel'e yönelik de.
2: Öyle
1: bir şey gözlemliyor musunuz?
2: Ben aslında çok fazla kabarttığını düşünmüyorum. Yani kabartmasını çok sorunlu bulmuyorum ama hani sadece sosyal medya açısından söylemiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmene baktığınız zaman kamuoyu araştırmalarının %30 ya da %40 galiba açılım sürecinde destek ama partinin tavanı evet oyu verdi. Diğer milletvekillerini boş bıraktı. Yani orada kendilerince bir ara formül bulmaya, hibrit bir formül bulmaya çalıştılar gerçekten. Yoksa doğrudan dinleseler de hayır demeleri gerekiyordu. Ama diğer konularda bir yerde dinlemek zorundalar. İşte o el sıkışma hadisesini, o Demirel'in söylediği gibi barışmayı bilmiyorsanız kavga hiç etmeyeceksiniz noktası gibi değerlendirelim. Sonrasında da bir mesaj vermek zorundasınız. Bakın sakın yanlış anlamayın. Barışmıyorum. Fikirlerim ve duygudaşlığım eski ne söylediysem devam ediyor. Siz rahatlayın diye bir
1: gönlünü almak gerekiyor.
2: Gönlünü
1: yani
2: almak diyelim. Bu arada ahlaki açıdan, etik açısından da bir eksik bulmuyorum. Şöyle bir eleştiri de var. Yani nasıl olur da toplu yine başa kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nu hani gönlünde yer bırakmadım diye söyleyebilir. Söyler ya, o söylemeyecek de şu anda kim söyleyecek? Yani kendi aralarında
1: yani,
2: o ikili ilişki
1: mı var mesela daha çok öfkeden ziyade?
2: Ya zaten birinde çok öfkelenmeniz için önce büyük bir beklentiniz olması lazım ondan. Yani hiç beklentiniz olmayan birilerine fazla öfkelenmezsiniz. Yani önce bir kırgınlıkla başlar bütün öfkeler. Beklentinizin yerine gelmemesiyle başlar. Özgür Bey'in bu beklentisinin yerine gelmediği çok açık. Yani kendi tarihsel gelişimi açısından da anlatıyor. Onun gözlükleriyle AK Parti'yi tekrar seçtirmek için işte bizim projemize sekteye uğrattın diye bakıyor Sayın Kılıçdaroğlu'na. Yani öyle bir yerde bu duygularını ifade ediyor olması hem gerçek duyguları gördüğümüz kadarıyla samimi duyguları hem de gerçekten ondan bunu isteyen bir taban var. Bunu kabul etmek
1: lazım. Peki. Birlikte hareket edebilecek mi bu sözler?

0: Nereden sonra bu kadar kırgınlıktan sonra Yeni Parti ve CHP Mehmet Bey?
1: Bu olay bir kan davasına dönüşmüştür.
0: Çok sert bir, yorum
1: sert
0: aslında.
1: Değil. Böyle bir açıklama
0: geri dönüşü yok mu yani?
1: Ben böyle bir açıklama yapılır mı? Benim gönül dünyamda top bir nekada bilmem yer kalmadı. Peki bu açıklamayı kim yaptı? Kemal Bey bir kere çok liderde rastlanmayan inanılmaz bir tahammüle sahip birisi. Yani çok sabırlı, çok dinleyen, her türlü fikri dinleyip onların içinden bir şeyler alan bir lider. Kendisi dinleyen, öğreten bir lider. Kemal Bey'den öğrenirsin. Şimdi bunu kim söylüyor? Özgür Özel.
0: Buna ben ne zaman söylüyor ama?
1: Efendim, 1,5 sene önce söylüyor. Şimdi bakın, bunun gibi
0: i̇şte 1,5 senede iki tarafta birbirine o kadar çok şey söyledik.
1: Efendim, başka bir parti değil ki bu. CHP, düne kadar Gürkan Bey dikkat ediyor, ağlıyordu Özgür Özel. Bakın Kemal Bey'in ne kadar onurlu, ne kadar dürüst, ne zaman kadar kahraman bir lider olduğu ile ilgili 9 tane video var şu anda arşivimde. Öyle bir anlatıyor ki eşi benzeri görülmemiş bir lider. Büyük bir lider, dürüst bir lider, temiz bir lider. Ya sen Manisa'da, Eczane'de Atari oynarken milletvekili yapılmış birisin arkadaş. Kendisi söyledi bunu, Atari oynuyordum diyor. Şimdi bakın böyle bir yapı içerisinde bunu var ya CHP en düşman parti söylememiştir. En düşman parti. İkincisi meseleye gelip CHP mi suçlu bu bölünmede? Yani biraz önce bir arkadaşımız şeye dikkat çekti. Ya sanki böyle işte 3 tane hakimin kararıyla bilmem mutlak butlan geldi. Mutlak butlana götüren kim? Kemal Bey mi götürdü? Kemal Bey mi gitti pavyonda para dağıttı? Delegelere Kemal Bey mi para dağıttırdı? Arkadan hançeri başkası mı yedi? Yani mutlak mutlaka tartışılmasına ben ters taraftan bakılıyor. Çok bunu hatalı görüyorum ben. Bir defa süreç nasıl başladı? Düşünsenize biri gidiyor ormanı yakıyor. Ormanı yakanı düşünmüyorlar. Orman nasıl yandı? Ya bırak nasıl yandı? Kim yaktı ya bir baksana sen. Şimdi burada bakın.
0: Tayyip Onur Bey mutlak mutlana Kemal Bey mi götürdü diyor.
1: Ya öyle mi dedi? 3 tane dedi, hakimin dedi kararıyla dedi gelmiş dedi.
2: Öyle, onu... Aynen öyle geldi zaten.
1: Kemal ama Bey efendim Kemal Bey... Ahmet Bey de Gürkan Bey de Mehmet Bey de gelirdi.
2: Gerçekten Kemal Bey atamazlardı. Başka birini atarlardı mesela.
1: Hayır atayamazlardı. Oraya kayyum gelirdi. O zaman da derlerdi ki Kılıçdaroğlu yüzüne kayyum geldi.
2: Kayyum gelseydi ne olurdu? Seçime kadar mesela kurultay mı yapmazdı genel bir şey Cumhuriyet Halk Partisi?
1: Bakın bir şey söyleyeyim mi? O zaman yine Kemal Bey'i suçlayacaklardı. Senin yüzünden kayyum geldi. Ya Sayın Kılıçdaroğlu bakın bir şey söyleyeyim mi? Biz hançeri vurana mı bakacağız, hançeri yene mi bakacağız?
3: Bir de CHP'de Kemal Bey isteyenler vardı çok sayıda.
1: Ya yapma
3: Kemal
1: tabii
3: Bey
1: ki.
3: Kemal Bey bizi kurtar diyenler
1: ya bir şey de, bir de ya, olağanüstü üç ayrı noktaya dikkat çekmem lazım.
3: Onlar da vardı.
1: Kübra Nur Hanım. Diyor ki 80 yaşında geldi de elimi uzatmayayım mı? Ya sen Sayın Özgür Özel. Daha sen 2 sene önce, 3 sene önce Cumhurbaşkanı yapmaya çalıştığım bir insan o zaman da 75 yaşındaydı. Cumhurbaşkanı olsaydı şu anda 78-79 yaşında olacaktı. Ne olacaktı? Sen 80 yaşındasın in mi diyecekti? Bakın.
0: Yani eylemi bir saniye 80 yaşındaki ifadeyi siz küçük düşürücü bir ifade olarak
1: bence, çünkü bu bir televizyonda da yapıldı. Sizin yaşınız 80 falan yapıldı. Bakın onun arkasındaki medya da yapıyor bunu. Israrla yaşa dikkat çek. Ya Demirel kaç yaşındaydı? Rahmetli Erbakan kaç yaşındaydı? Ecevit kaç yaşındaydı? Yani bu yaş meselesi ne?
0: Yani Özgür Özel saygısından dolayı bu ifadeyi kurmadı da bilinçli
1: hayır,
0: olarak
1: mı bilinçli olarak aynı. Çünkü bakın arkasındaki yayın organları da bunu yapıyor ısrarla. Hoş bir şey değil bu. İnsanların yaşıyla, hastalığıyla falan siz oynayamazsınız. Sizi milyonlarca 80 yaşındaki insan izliyor.
0: Bu şekilde algılayan başka konuğumuz var mı? 80
1: bir şeye dikkat ifade. Çekeyim.
0: Tabii tabii evet. Birlikte çünkü evet, katkı sağlayarak gidelim.
1: Şuna geliyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi nasıl bir düşmanlık var ki bu kadar sert bir şey söyleyebildi Özgür de? Ben bunun sebebini biliyorum ve söyleyeyim sebebini. Özgür Özel'in siyasi olarak psikolojisi bozulmaya başladı. Nedeni şu. Bir, kurduğu partinin nereye gideceğini bilmiyor. Bir stratejisi yok, bir ideolojisi yok. Bir şişirme anketlerle neredeyse geldi AK Parti'nin üzerine çıktı. 34, 35, 37 gidiyordu. Bırak tut masalarda %50 anketlerde saçma sapan kiralık anketlerle olmuyor bu iş bu bir. İkincisi, ne olursa olsun partiyi bölen konumda aslında kendisi. Kopup giden kendisi. Şunu da farkında değil. Yeni partiler. CHP'den 18 tane parti çıktı. 18'i de tabelası yok. Müzede bile değil o tabelalar. Şöyle bir şey de var. Burada şimdi halen aklı CHP'de Özgür Özel. Bu saldırganlığın perde gerisinde halen o özlem var. O çınarın altından gitmesinin öfkesi var içerisinde. Yoksa kendisini siyasetten var eden bir insana...

0: cümleyi yapmaz. Bir de bir şey söyleyeyim. El sıkışma sıradanlaştı düne kadar ama bu açıklama el sıkmadan çok daha tehlikeli. Siyasiyeti hiçbir şekilde uymuyor. Ciddi biçimde oy kaybettirecek kendisine. Yani
1: siyasi etiğe uymayan burada Kılıçdaroğlu'nun yaşına dikkat çekmesi mi?
0: Hayır.
1: Nedir?
0: Bu öfke.
1: Öfkeli.
0: Bakın tabii. Önce şimdi el sıkışmasıyla çok sıradan bir şey o. Bu sosyal medyada birkaç sene de böyle Ekrem İmamoğlu'nun böyle şekillendirdiği medyanın tabanı kışkırtması ve sosyal medya üzerindeki kavgadan etkilenerek Sayın Özgür Özel'in bu kadar saldırgan bir tavra girmesi. Orada o tokalaşma yapılmalıydı. Ne olursa olsun. Kim olursa olsun. Ya rahmetli Demirel'le Ecevit kavga ediyordu. Değil mi? Diğer liderler kavga ediyordu ama bakın öyle fotoğraflar var ki birbirlerine saygı duyuyorlardı. Ya bugün söyleyecekleri lafların yarın onların önünde bir engel olmaması için de çok özenli bir dil kullanıyorlardı. Sert ama zaman zaman yumuşak, gönül alıcı. Şimdi bu baştaki lafa gelip bir kan davası varmışçasına bir öfke var içerisinde, bir serzeniş var, kaybetmenin bozduğu bir psikoloji var. Halen aklı CHP'de, senin yüzünden biz bu partiden gittik, bizim sonumuz da belli değil itirafıdır bu. Hı hı.
1: Gaffar Bey, kan davasına dönüştü artık bu diyor Mehmet Bey. Özellikle ifadelerde de sen geldin, partiyi böldürdün, arkadaşlarımızı ihraç ettirdin, partiyi dağıttın diye ifadeleri var Özgür Özel'in. Kan davası mı, geri dönüş yok mu bu işin?
2: Yani kan dönüştü davası bile. Dönüşebilir yani. Dönüşebilir, oraya doğru gidebilir. Bu söylem böyle sertleşirse oraya varır. Şimdi önce anormal olan yerden başlayalım. Anormal olan bir defa Özgür Bey'e ya da başka bir siyasetçiye ya da herhangi bir siyasetçiye ya da başka bir kişiye kendisine uzatılan eli neden sıktın diye sormak anormallik. Çünkü dünyada sadece onurdan ve şereften nasibini almamış olan alçaklar kendilerine uzatılan eli sıkmazlar. Altını çizerek söylüyorum bakın. Sadece onurdan ve şereften nasibini almamış olan alçaklar kendilerine uzatılan bir insan elini sıkmazlar. Bu bahsi burada kapatalım.
0: Evet, aynen.
2: Bu açıktır yani. Çünkü insan elini, bir insanın diğerine elini uzatması insanlığa dair çok temel bir selamlaşma ritüeli. Birinci adım.
0: Gaffar Bey.
2: Zaten bu tartışılamaz ama çok üzücü olan şey şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün bir kitle beyni yıkanmış gibi adeta bir siyasetçiye sen neden felancanın elini sıktın diye soruyor. Bu kabul edilemez. Ne Türk ahlakına ve töresine uyar, ne maşeri vicdana uyar, ne de evrensel ahlaka uyar. Böyle bir şey yok.
1: Bu arada Özgür Özel diyor ki Kılıçdaroğlu'nun elini havada bırakamazdım ancak siyasi anlam taşımıyor diyor. Yani şimdi, hani onu da açıklama
2: şimdi
1: yani,
2: siyasi anlam siyasi anlam da. Kısmı şimdi tabii ki Özgür Bey'in sözlerini ciddiye alacağız, onu değerlendireceğiz ama
1: Mehmet Bey bir şey diyecek
0: bir hemen şey size Gaffar Bey önemli konuya dikkat çekti. Bak benim kitaplarımdan biri kan davası. Kan davası birbirinden Viranşehir örneği 100 kişi öldürülmüş, 2 tane aşiretin mensupları bile cenazede, düğünde el sıkışıyorlar. Bakın el sıkışıyorlar. O yüzden burada el sıkışmasını tartışmak bile abes.
1: Peki.
2: Tamam. Buyurun, dolayısıyla Gaffar. Bir defa en önce Özgür Bey'i böyle bir açıklama yapmaya mecbur bırakan iklimi şiddetle kınayalım. Önce bunu bir kınayalım. Böyle bir şey olamaz. Kabul edilemez. Yani bir siyasetçi kalkacak ya sıkmasa mıydım falan diye mazeret beyan etmek zorunda kalacak. Yani keşke Özgür Bey böylesi bir iklime mahkum olmasaydı da şöyle bir cümleyi kursaydı. Hadi lan oradan deseydi. Hadi lan oradan. Kusura bakmayın, özür dileyerek söylüyorum. Size mi kalmış benim el sıkışmam, tokalaşmam diyebilseydi. Keşke bunu deseydi.
0: Bugün puan kazanırdı.
2: Demek ki bu kadarını diyebiliyor. Eyvallah, başımızın üstünde. Sonuçta yapılan fiile bakarız biz. Yani el sıkışmışlar. Şimdi buna antik Yunan'da deksiosis deniyor. Deksiosis, el sıkışma. İki tane sağ el birleştiriliyor. Bu şu demek. Elimde silah yok.
1: Güvenliyim sana
2: tabii,
1: karşı.
2: Ya elimde silah, barış yani. Elimde silah yok. Seninle temas etmek, görüşmek istiyorum. Roma'da fides diyorlar buna. O deksiosisin fides hali. O bir ek yapmışlar. Güven de geliyor üstüne. Bana itimat edebilirsin. Sözüme itimat edebilirsin. Öncelikle böyle bir şey var. Şimdi el uzatmak, muhatap kabul etmek. El sıkışmak, seninle temas edebilirim demek. İki elin birden kullanılması yakınlık anlamına geliyor. Uzatılan eli reddetmek de aşağılama anlamına geliyor. Ve küfür, hakaret, ağır bir hakaret. Yani kimse kimseye bunu yapmaz. Ben yapıldığını gördüm. Ben gördüm ve ben insanlığımdan utandım.

0: kimse kimseye bunu, hele siyaset sahnesinde yani böyle herkesin baktığı insanlar zaten böyle bir şeye girmezler. Böyle bir şey de yapmazlar. Ha bir de şöyle şey var. Mesela bizim Macron yapıyor, ufaklık var ya, Macron. Böyle hop elip Trump'ı tutuyor, bir etrafında Sayın Bahçeli'nin söylediği
1: seviyor,
0: gibi
1: evet.
0: Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi bir frişteck gibi dönüyor, keriştek gibi tepe taklak geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapmaya çalıştı.
1: Temas kurmayı çok
0: güç
1: seviyor
0: gösterisi.
1: Macron.
0: O da şöyle. Kodumla. Tokalaşma aynı zamanda bir güç gösterisine de dönüşebilir. Şimdi ben baktım. Özgür Bey ile Kemal Bey'in tokalaşmasına baktım. Çok edepli bir tokalaşma. Her ikisini de söylüyorum bakın. Hem Özgür Bey hem Kemal Bey.
2: Ama orada kalmadı o. Bakın önüne iliklemiş.
0: Hayır o anı
2: bu
0: söylüyorum.
2: Bu öfke onun önüne geçti.
0: Tamam şimdi o kısma gelmedim daha. Bu edepli bir tokalaşma.
2: Basma ya.
0: Yani ben de bunu şuna bağlayacağım. Yani Özgür Bey'in buradaki hali, tavrı ve tokalaşması ile sonraki sözleri çelişiyor. Keşke mesela yaş baş vurgusu yapmasa. Keşke onları, çünkü burada çok beyefendi kesinlikle bir görüntüsü var. Önünü iliklemiş. Tam bir Türk'e yakışır şekilde. Bizim töremize uygun şekilde elini uzatıyor. Ya büyüğüdür de tabi aynı zamanda. Zaten büyük küçük zaten bilmediğimiz bir şey değil yani. El sıkışıyor. Keşke devamında mazereti beyan ederken ya da mazereti beyan etmek zorunda kalmasaydı da hani diyelim konuşurken öyle demeyeydi. Şimdi bu Orta Çağ'da şöyle bir şey olmuş. Orta Çağ'da el öpme de girmiş içine. İşin içine. Krallar diyor ki benim elimi sıkamazsın kardeş diyor. Benim elimi öpeceksin diyor. Ben kralım diyor. Böyle bir inatlaşmışlar yani. Kral olduğumu görmeniz lazım. 1381'de köylü isyanları oldu İngiltere'de. Wat Tyler diye bir adam vardı bunların şeyi. Bizim solcuların en eski kahramanlarından. Köylülerin isyancısı işte. Kral köylülerle konuşmaya gelince elini öpmedi, elini sıktı. Krala dedi ki sen benimle eşitsin dedi. Şimdi aslında burada bir zamanlar Kemal Bey'in grup başkan vekili olan Özgür Bey isyan etmekle kalmadı. Bir de parti kurdu. Bir de el sıkışıyor. Orada eşit bir manzara görüyoruz bakın. İki parti lideri eşitlendi. Bu tabii Orta Çağ ritüelinden alarak söylüyorum ama sonra bu tarihte böyle şeyler çok oldu. Mesela Hitler'in bu Hindenburg'la tokalaşması vardır. O zamanki cumhurbaşkanı. O tokalaşmanın fotoğrafını Naziler her yere yaydılar. Propagandasını yaptılar. Dediler ki Hitler artık düzenden birisidir bak. Yumuşak bir adamdır. Bir de böyle yani Özgür Bey beni affetsin böyle kötü bir teşbih ama hani teşbih tahta olmaz diye söyleyelim. Özgür Bey'in şu duruşu gibi de Hitler böyle çok saygılı duruyor Hindenburg karşısında. Yani baksan adamı kedi zannedersin. Sonradan biliyorsun dünyanın başına bela, ne belalar geldi. Şimdi 43'te...
1: Bu arada Gaffar Bey tarihsel sürecini, meselelerini anlatmayı pek seviyor. Şunu da notlayayım. Geçen hafta mesela bize atın kuyruğunu bağlamak nedir? Çok güzel böyle tarihsel özetledik.
0: Önemli.
1: Şimdi de aslında tokalaşmanın tarihi nereye dayanıyor?
0: Tabii, tabii.
1: Şöyle bir özetlemiş
0: tokalaşma
1: oldum.
0: Önemli. 43'te Tahran Konferansı kesinlikle var. Roosevelt...
3: 1300'lerden başladım. 1943'e kadar geldi.
0: Evet, şimdi 43'e geldik bak.
3: Tarih 2026'ya.
0: Churchill var, Roosevelt var, Stalin var. Orada da böyle tokalaşma sarılması...
1: Sizin babanız tarihçiydi öyle değil mi?
0: Tabii
1: doğru,
0: babam Bekir
1: biraz
0: Hoca.
1: Biraz ondan da kaynakladım.
0: Hocaların hocası, ondan biz ders alıyoruz, öyle geliyoruz. Öyle. Her defa hazırlık yapıyoruz. Öyle
1: evet,
0: bir torpilimiz var arkamızda. 72 senesinde Nixon biliyorsunuz Çin'e gitti. Çok katı bir antikomünistti. Ve Mao'yla, Enla'yla el sıkıştı. O da servis edildi. Vay, ha ne demek bu? İki dünya sistemi bile birbiriyle buluşabiliyor. Bir de şöyle tokalaşmalar var. Onu da söyleyeyim ben. Mesela büyük tepkiye yol açan tokalaşmalar var. Bu Isaac Rabin'le Arafat tokalaşması. 1972 senesi. Affedersiniz 93 senesi, özür dilerim, 1993 senesi. Bunlar Camp David'i yaptılar, sonra Washington'a gittiler tokalaşınca. Bunların tokalaşması yani hem Arap dünyasında hem de o Yahudi dünyasında isyana yol açtı. İki tarafta bunları hain ilan etti tokalaşanları. Barış için tokalaştılar diye. Daha evvelinde de gene var. Yani daha evvelinde de Menahem Begin'le Enver Sedat, Mısır başkanı, onların var. Onlara da hain muamelesi yapıldı. Bak o hain hikayeleri nereye geldi? Bakın barış için tokalaşanlara hain denildi. Ortada o sorunu çözüldü mü? Çözülmedi. Soykırıma kadar vardı. Şimdi burada da...
1: O zaman bugün bu kadar tokalaşmanın tarihinde konuştuysak demek ki şu an tokalaşmayı konuşmuyor olmamıza çok normal.
0: Yok, çok
1: herhalde.
0: Önemli.
1: Öyle değil mi? Yani
0: çok
1: kritik bakın, bir mesajdır bu fotoğraf.
0: Çok önemli
1: ne,
0: bir
1: ne
0: konu.
1: Ne mesaj veriyor?
0: Çok önemli bir konu. Bakın şimdi bir tersten örnek vereyim ben size. Haydar diye bir adam vardı Avusturya'da, FPÖ'nün bu aşırı sağcı partinin lideri. 99 senesi galiba bunlar meclise girdiler. Yanılıyor oluyor mu? 99-98 olması lazım. Mecliste bütün milletvekili hani sağcıları dışlayacaklar ya, herkes adama arkasını döndü. Elini sıkmadılar. Ama biz bunu yaşadık. Bizde de başörtüsü var diye milletvekili salondan atıldı. Bakın insanlık onuruna tecavüz eden bir hareket yapıyorsunuz orada. Tokalaşma da böyle bir şey.

0: Bizde de tokalaşma çok önemli. Sünnet biliyorsunuz bizim şeyimizde, bizim kültürümüzde. Türklerde çok önemli, geçmişi var. Çok epey uzattım, kusura bakmayın.
1: Şöyle, şöyle artık, tamamlarsak yani artık, sorum şu aslında. Şimdi tokalaştılar, aslında saygısını da belli etti Özgür Özel burada. Ama sonrasında söylediği sözlerle bu tokalaşmanın önüne mi geçmiş oldu bu öfkesiyle? Öyle bir eleştiri vardı mesela.
0: Şimdi acaba, ben de aynı fikirdeyim. Acaba burada... Şimdi bir eski bir Asur kralı ile Babil kralının bir tokalaşması vardır. Bak,
2: iki kral.
0: Bak şimdi. Acaba bu o mu? Acaba bu o mu? Yoksa bizim hemşerimiz Malatyalı, Komagene krallığı var Malatya'da. Biz hemşeri sayıyoruz. Evet. Onun imparatoru 1. Antiyokos'un Herakles'le tokalaşması. Herakles tanrı katında biliyorsun. Yani arada böyle bir hiyerarşik sorun var. Acaba bu öyle bir tokalaşma mı? Yani bu kişiler birbirlerinden eşit mi? Yoksa içlerinden biri kendini biraz daha geride mi görüyor? Ben Özgür Bey'in konuşmalarından bu işi biraz Antiyokos Herakles tokalaşmasına benzetiyorum. Özgür Bey hala o kompleksle hareket ediyor. Yani Özgür Bey şunun farkında değil. Ya artık siz bir parti başkanısınız. Siz artık bir partinin genel başkanısınız. Sizin tokalaşmayla ilgili kimseye izahat yapma gerekliliğiniz yok. Sizin... Ben Kemal Bey'in elini sıktım çünkü 80 yaşındaydı. Yok efendim Ayşe'ye merhaba dedim çünkü 4,5 yaşındaydı gibi özel mazeretler geliştirmenize gerek yok.
3: 60 yaşında olsaydı elini sıkmayacak mıydı?
0: Bravo.
3: Ya gerçekten öyle. Aşağılamalı.
0: Aynen öyle.
3: Ya şimdi bu partiyi gerçekten bir daha vurgu yapayım. Arkasındaki o medya, troll yapısı, sosyal medya yapısı bunu istiyor. Peki. Yaşlı 80 yaşındaymış. Ne alakası var bunda?
0: Dolayısıyla bu baskı nedeniyle de Özgür Bey demin söylendi liderleşemiyor denildi. Evet. Özgür Bey liderleşemiyor bu baskı nedeniyle. Evet. Yani bu izahatı yapmak zorunda kalıyor. Kendini artık yani müstakil bir partinin genel başkanı gibi değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmuş... Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına vasfını ispat etmek zorunda olan birisi gibi görüyor. Oysa ben size bir örnek vereyim. Hep böyle yani Sayın Devlet Bahçeli'nin mesela DEM partililerle tokalaşması falan konuşuluyor ya. 2007 senesini hatırlayın arkadaşlar. 2007'de Ahmet Türk'le el sıkıştı Sayın Bahçeli. 2007'de el sıkıştı. Ya nasıl olur falan. 2007 senesinde Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı o zaman DEM Parti'ydi ya da HDP'ydi bilmiyorum. DEM Parti HDP. Değil özür dilerim. HDP. DDP'ydi evet. Ahmet Türk'ün elini sıktı. Evet. Yani bu büyüklük göstergesidir. Bu özgüven göstergesidir. Şimdi burada da Özgür Bey güzel elini sıktın, merhaba dedin, muhabbet ettin. Şimdi bu izahatlar ne arkadaş? Peki. Bu izahatlar Özgür Bey'in yaptığı o güzel hareketin üzerine gölge düşüyor.
1: Pekala. Nasuhi Bey hemen dönelim bekliyor oda.
3: Yaptığı tepkinin o kamuoyunda kendi tabanındaki tepkinin şeyiyle sıkıntısıyla gitti böyle öfkesini yansıttı. Bu kadar basit.
1: Peki öyle mi oldu Nasuhi Bey? Bu öfkesini yansıtmasını siz nasıl yorumlarsınız? Özellikle yaşa vurgu yapması da eleştirildi mesela burada. Yani bu izahatı yapıyor olması Özgür Özel'in ne tür bir anlam çıkarmamıza neden oluyor sizce?
4: Ya ben arkadaşlarımın söylediklerine genel olarak katılıyorum. Nadir oluyor böyle şeyler bende ama. Ya ama bu sefer farklı bir şey de söyleyeceğim elbette. Bu fotoğrafı bir daha görebilir miyiz? Daha böyle
1: tabii,
4: büyük bir şekilde.
1: Tabii arkadaşlarımız bir tekrar ekrana getirsinler o fotoğrafı. De... Yorumlayalım. Evet.
2: Siz sağ olsun.
4: Evet. Ben sevgili Gaffar Yakınca gibi çok tarih koridorlarına gitmeyeceğim ama yani insanlık kadar eski bir şeyden söz edeceğim. Şimdi burada Özgür Bey'in diğer eli nerede zaten söylendi. Bakın o elinin düğmeye gidişi çok doğal bir el sıkarken de elini oradan bırakmıyor. Yani karşısında bir an bile düğmesi açık olarak durmak istemiyor Özgür Özel. Bu son derece doğal hali. Burası kurgulanabilecek bir şey değil. Bu birinci söyleyeceğim. İkincisi her iki ismin madem bu kadar detaya girdik birbirlerine bakışlarını şöyle bir inceleyelim. Kemal Bey'in bakışında 2010-2009 Özgür Özel'in ilk Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 16-17 yıllık bir kere aktif siyaset arkadaşlıkları var omuz omuza. Sonrasında çok daha büyük yakınlıkları var. Kemal Bey'in şu bakışında ona yönelik bir şefkat var. Özgür Özel'inkinde ise bir mahcubiyet var. Ya bunlar tamamen doğal olarak söylüyorum. El sıkışı, elinin orada oluşu vesaire bütün bunlardan ibaret. Sözlere dönebilir miyiz Özgür Özel'in ilk söylediğine? Bu 80 yaş meselesi o siyasetçi, o politik bir laf. Onun bence şu söylediklerimizin arasında çok fazla bir hükmü yok. Tabii ki kendi sözüdür ayrı bir konu ama hani bir damla kalmamıştır, bir gram kalmamıştır sözüne bir dönebilir miyiz?
1: Evet arkadaşlar tekrar onu da verelim. Ben size okuyayım. Gönlümde Kemal Bey için yer kalmadı diyor. Devamında da şu. Benim gönül dünyamda Kemal Bey için toplu iğne başı

0: kadar yer kalmadı.
1: Bunun neresinde öfke var?
0: Aslında öfkeli olan tarafı şu, sen geldin, partiyi böldürdün, arkadaşlarımızı ihraç ettin, partiyi dağıttın, bize başka çare bırakmadın.
1: Onlar.
0: Bir cümle daha söyleyeyim mi? Şu da var mesela, Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçasısın diyor.
2: Daha öfke ne olacaktı? Nasıl yürüyor öfke?
0: Kırgınlık mı gördünüz Nasuhi Bey siz öfkeden ziyade?
1: Hiç katılmıyorum.
3: Nazlı'ya katılıyorum. Yani öyle abartılacak, Mehmet Bey'in abarttığı kadar büyük bir öfke patlaması görmedim. Dedi. Ben bu görüşleri de daha önce dinledik. Aylardır dinliyoruz bunlar. Yeni bir şey yok. Yani ille de Özgür Bey'in gönlünde
1: ben o ilk Kemal Bey'in
3: toplu yine başı kadar bir yer kalması da gerekmiyor.
0: Buyurun Nasuhi Bey, kan davası şeklinde ya mesela bir yorum da yapıldı.
1: Yok hayır. Bakın,
4: ya geçmişteki ilişkilerine bir bakalım. Yani Özgür Özel'i siyasetten var eden Mehmet biri Bey, bir insana söylüyor bu lafı.
0: Buyurun Nasuhi Bey.
4: Nasıl bir düşmanlık?
1: Mehmet Bey, siyasi tarihimizde o kadar çok örneği var ki bunların. Mesela, bir dakika. Ya bu söylenebilir. Bu sitem, bu öfke değil. Yani ona dair bir şey söyleyeceğim zaten. Yani orası son derece doğal. Tıpkı o el sıkışmadaki doğallık gibi. Bir taraftan şefkat, öbür taraftan da bir tık ya da bir mahcubiyet duruşu. Şimdi çok geriye dönelim. Yani bu hikayelerin birbirine benzerliği falan açısından bakmayalım ama rahmetli Erbakan Hoca özellikle AK Parti kurulduktan sonra, yenilikçiler ayrıldıktan sonra zaman zaman çok ağır ifadelerle AK Parti'yi, Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi. Ama bir tek örnek hatırlayan var mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın kamuya açık herhangi bir alanda merhum Erbakan'la ilgili tek bir söz ettiğini. Tek bir örnek yoktur. Şimdi siyasi tarihimizde bunun bambaşka örnekleri var. Fakat ben şunu söylemeye çalışıyorum. Her ikisi o kadar yakın mesafede çalıştılar, o kadar çok şey paylaştılar ki buradaki arkadaşlarımın hepsi hatırlayacaklardır. Efsane bir gece var. 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinin, milletvekili listelerinin hazırlandığı uzun gece. Tarihin en uzun gecelerinden biriydi gazetecilik açısından söylüyorum. O gece Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte verdiği mesai, birbirlerine olan dayanışmaları, o listeyi savunmaları. Bütün bunlara bir bakalım, sadece bir örnek üzerinden söylüyorum. Şimdi bu iki insan hemen birbirine düşman olmuş, ikisi iki yandan birbirine öfke yağdırıyor falan. Hayır, hiç böyle bir şey değil. Orada bir sitem var. Hani güzel şarkı değil mi? Sitem sevgiden doğar diye. Ya da güzel bir Amir Ateş bestesidir. Seni ben unutmak için sevmedim. Uzayan yollara neden inandın der. Çok güzel bir şarkıdır. Ha, bu burada iki siyasetçinin de insan olduklarını, özür dileyerek söylüyorum dostlarım ama unutuyoruz zaman zaman. Onlar iki insan. Birbirlerini sevmiş iki insan. Birbirleriyle dayanışma içinde olmuş iki insan. Birbirlerine karşı böyle bir muhabbet duymaları, ardından koptuktan sonra birbirlerine sitem etmeleri de çok doğal. Öfke başka bir şey. Öfke politik bir şey. Ondan sonrakilerin
0: her biri zaten aynı masa etrafında toplanıp şey mesela ortak bir aday belirleyebilirler mi? Yani bu konuda kapılar kapanmadı mı?
1: Bu ayrılıklardan sonra genelde bu kolay kolay olmuyor biliyorsun Kübra Nur. Yani o noktaya gelemezler. Ama o fotoğraf karesini böyle bir tarihe not düşelim. Oradaki o görüntü çok şey söylüyor aslında dediğim gibi. Hani orada artık beklentiler bitmiştir vesaire noktalanmıştır. Yani siyaset ve insan hayatı devam ettiği sürece beklentiler bitmez ama bir araya gelmeli ihtimallerini ben görmüyorum. Ama öfke dediğin şey başkadır. O bambaşka bir şey. Burada öfkeden çok bir sistem var. Bu enteresan bir fotoğraf karesi. Aynı zamanda saygı var. Aynı zamanda edep var. O söylenenlerin hepsine katılıyorum. Çok değerli, çok önemli bunlar. Ama daha sonrasındaki o 80 yaş meselesi falan, hani orasının çok yakışık aldığını söyleyemeyeceğim. Madem öyle bir doğal duruş göstermişsin, bir saygı göstermişsin, senin partinden, tabanından, milletvekillerinden, hani yeni partinin kendi kitlesi işte oluşuyor yavaş yavaş. Oradan hiç kimse niye genel başkanın, eski genel başkanın elini sıktın demez sana. Yani bu bence çok gereksiz, anlamsız bir savunma. Ama gönlümde Kemal Bey için yer kalmadı cümlesi. Ah, eski günler tadında bir cümledir.
0: kırgın o halde Özgür Özel. Ne dersiniz Turgay Bey?
1: Yine evet. Kırgın da güzel bir ifade. Evet, doğru. Evet.
5: Yani yine siyasete içkin olan, biraz daha realist tarafa döndüğümüzde bunlar da siyasetin doğasında olan şeyler ama çok mutlaklaştırıldığında siyaseti yine siyah beyaz üzerinden okuyoruz. Yani bunlar değişmeyecek şeyler değil. Biraz son dönemlerde yine Nasuhi Güngör atıf yapmıştı, böyle nostaljik siyasete 70'lere 90'lara atıf yapılıp siyasetçiler o zaman birbirleriyle nasıl da nezaket kuralları içerisinde münasebet ve ilişki kuruyordular diye bir nostaljik atıf yapılır. Halbuki anıldığı için hem Demirel Emel Parslan Türkeş,

0: özellikle Demirel'le Ecevit arasında çok ciddi anlamda siyasi çatışmalar söz konusu olmuştur. Ama nihayetinde onlar siyaset yaptıkları için birbirleriyle temas halinde her zaman olmuşlardır. Bu bazen birbirine benzemeyen siyasi partilerin, ideolojilerin bir araya gelmesini de beraberinde getirmiştir. Biz mesela Altılı Masa'da birbirine benzemezler üzerinden bir siyaset kurgusuyla ilk kez karşılaşmadık. 1973'ün öncesinde Erbakan'la Ecevit'in aynı siyasi denklemde nasıl buluştuğu meselesi de yakın siyasi tarihimizde bir örnek. Nihayetinde siyaset böyle yürür. Siyaset biraz daha çatışmayı değil de birlikte olmayı da önceleyen bir arenadır.
1: Siz tarihsel süreci çok iyi bildiğiniz için şunu sormak isterim. Birbirine benzemezlerin bir arada olması rasyonel zeminde daha kolaydır ama işin içinde bir böyle sitem varsa, kırgınlık varsa aslında onların bir araya gelmesi daha zordur şeklinde mesela denir. Böyle bir şey var mı?
0: İşte sitem insana dair, siyasete dair değil. Yani siyasetin rasyonalitesi duyguya çok daha baskın olduğu için o birbirine benzemezler, birbirleriyle şikayet halinde olanlar çok rahatlıkla bir araya gelebilirler. Onun için ben az önceki bağlamı yorumlarken bu yerel yönetimlerdeki süreç olası iktidar lehine el değiştirme meselelerinde bunlar muhalefetin bütünü açısından bir sınavdır, bir iktidar sınavıdır. Daha kamuoyunu yakından ilgilendirecek, sembolik ağırlığı yüksek meselelerde İstanbul gibi, Ankara gibi söz konusu olursa buralarda nasıl sınav verileceği, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bu muhalefet içerisindeki mücadelenin nasıl sirayet edeceği meselesi önemli. Nihayetinde Cumhur İttifakı'nın karşısında bir blok oluşacaktır. O bloktaki seçmen kitle o siyasi partilerin, o siyasi liderlerin kendilerinin istediği yönde hareket etmelerini talep edecektir. Siyaset biraz da böyle işler. Onun için yani birbirleriyle münasebetleri bugün insani düzlemde sorunlu olabilir ama orta uzun vadede özellikle 2028 öncesinde bir araya gelmeleri noktasında bir zorunluluk ortaya çıkacaktır. Bir de şöyle bakalım, ya bu iklimi kim çıkarttı, ne zaman ortaya çıkarttı? Ve mahalle baskısı kavramını kullandı Gürkan Zengin. 2007 yılında hatırlarsanız AK Parti yıllarının ilk, yani iktidarın ilk yılları. Şerif Mardin 2007'de bir röportaj vermişti bu yaşam tarzı, laiklik, din-devlet ilişkileri üzerine. Orada kullanmıştı bu kavramı. O günden bugüne kullanıla geliyor Türkiye'de. Farklı hani siyasi bağlamlar için, sosyolojik meseleler için. Yani 2023 14 Mayıs seçimleri öncesinde başlayıp bugüne kadar devam eden sol içerisinde, muhalefet içerisinde, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti içerisinde bir mahalle baskısı süreci var. Ve bu sosyal medyada muazzam bir biçimde etkili. Bu konvansiyonel medyaya da taşıyor. Muhalefetin etkili olduğu medya organlarına ve bu bir takım gazetecilerin ve akademisyenlerin de dahil olduğu tırnak içerisinde linçleme sürecine kadar ilerleyebiliyor. Bunun ilk deneyimini kısmen Muharrem İnce yaşadı 2018 seçimlerinde. Altılı Masa sürecinde Meral Akşener yaşadı. Hemen akabinde Kılıçdaroğlu kurultay sürecinde bundan nasiplendi. Ve bu o hızıyla devam ediyor.
2: Hepsi de yani, muhalefet blokuna kaybettirdi.
0: Kaybettirdi. Bir tartışma eğer Özgül Özel orada hatta daha bağımsız...
1: Çok özür dilerim. Akademisyenler de çok tartışılıyor Turgay Bey. Siz de bir akademisyensiniz. Yani özellikle onların da mesela sosyal medyadaki ifadeleri Yeni Parti'yi çok fazla etkiliyor. Oysa ki akademik bakmakla siyasi bakmak çok farklıdır şeklinde de eleştiriler var.
0: O kimleri kastettiğimiz sizin de benim de anlaşılmıştır. Yani bizim de bir pozisyonumuz var. Burada hani böyle adaletle pozisyonsuzluk arasında bir şeyden bahsetmiyorum. Bir pozisyonumuz var, bir dünya görüşümüz var. Ama o bahsettiğimiz isimler, gruplar, gazeteciler, medya organları Yeni Parti'yi özellikle belli bir yere sevk etmek için ciddi bir kurumsal kapasiteye dönüştürüyor bu iştiyaklarını, bu arzularını. Ya Özgür Özel bence çok önemli bir milat. 2024 genel seçimleri sonrasında parti içerisinde özgür ağırlığını arttırdı. Bir lider olma noktasında bu ekranlarda tartıştığımız bir figüre dönüştü. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeleri sonrasında onun iktidara bir alternatif olabileceği meselesi üzerinden bir tartışma yapıldı. Ve hatta muhafazakarlara, dindarlara yönelik bir sempatisinin olabileceği, hatta onların da o kitlenin de Özgür Özel'e oy verme ihtimalinin böyle hani uzun vadede de olsa gündeme gelebileceği tartışıldı.
2: Normalleşme süreci
0: zaman,
2: günleri.
0: Evet, normalleşme sürecinde İki tane önemli mesele ortaya çıktı. Bir, normalleşmeye mukavemet eden aktörler hem parti içerisinden hem de az önce bahsettiğimiz gruptan. Bir de Özgür Özel kendisine yakın bir isim aracılığıyla kendisinin

0: Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini kamuoyuna tartıştırdı. Kimdi o isim? Ali Mahir Başarır. Özgür Özel tabi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı üyetiyle Cumhurbaşkanı adayı olabilir dendi. Çok yakın tarih. Açın o dönemdeki tartışmalara bakın. Bu bahsettiğim grupların bu tartışmaları nasıl kesintiye uğrattığı, Özgür Özel'in otonom bir aktör olarak, bir lider olarak pekiştirme, kendi kariyerini pekiştirme sürecini nasıl baltaladıklarını görürsünüz. Onu kim yaptı, hangi motivasyonlarla yaptı? Bugünden baktığımızda biraz daha anlaşılabilir ama bu mahalle baskısını, bu kurumsal linç kültürünü biraz muhalefetin kendi içerisinde de bir öz eleştiriye tabi tutması gerekiyor.
1: Bu arada Özgür Özel'in konuyla ilgili de açıklaması var. Siz aday olur musunuz diye soruldu. Diyor ki kendimle ilgili bir cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesim asla yok dedi. Benim Erdoğan'ı 52'ye 48 yeneceğimi söylüyorlar. Yok kardeşim, 60'a 40 yenen varken, burada aslında hem İmamoğlu'nu hem Mansur Yavaş'ı kastediyor. 52'ye 48 yenen oturacak yerinde. Ben ona hevesli değilim.
0: Bunu ne zaman söylüyor?
1: Yeni bugün söyledi.
0: Bunu yeni söylüyor. Yeni söylemek zorunda. Daha öncesine döndüğümüzde benim bahsettiğim normalleşme döneminde onun çok yakın kurmay ekibindeki arkadaşı marifetiyle kamuoyunda tartıştırdığı bir tabii Cumhurbaşkanı adayı olabilir söylemini kimler nasıl etkisiz hale getirdi? Oraya baktığımızda çok açık bir biçimde yok. O dalga devam ediyor. Bu tokalaşma bir gösterge. Bunun üzerinden tartışılıyor. Çözüm tırnak içerisinde süreci ya da çerçeve yasağı ile ilgili komisyon tartışmalarında da aynı ekip herhangi bir şekilde iktidarın yanında, onların ifadesiyle rejimin yanında pozisyon almak rejimi meşrulaştıracağı için yanlış bulunur. Evet. Ve bu bir baskı aracına dönüştürülüyor. Niye fire veriyor? Niye mesela kurumsal olarak yeni parti çerçeve yasa meselesinde tam bir pozisyon alamıyor? Bunların hepsini tartıştığımızda çok açık bir biçimde o arka planda Özgür Özel'in lider olamama ve bunun nedenine dair bir şeyi de bize sunuyor. O günden bugüne bir izlek ortaya koyalım. Ne zaman Özgür Özel bir liderlik kariyerine tevessül etse, o liderliğini pekiştirecek adımlar atsa, önüne bir engel çıkıyor. O mahalle baskısı aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugüne yeni partide çok açık bir biçimde görülüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na aynısını yaptılar. Çok hani daha başka bir örneği yok. Kişilik hakları, çocuğu, ailesi, haysiyeti, karakteri.
1: Siz mesela
0: şey
1: bu tokalaşma konusunda izahat yapmasında bu baskıya mı bağlıyorsunuz o halde Özgür Özel'in?
0: Tabii daha öncesinde de yaptı. Peki. Cenaze münasebetiyle Büyük Millet Meclisi'nde. Orada da benzer bir muameleye tabi tutuyor. Ama Özgür Özel'in bunu biraz aşması gerekiyor. Çerçeve yasanın kabulünde de kurumsal pozisyon alamadılar. Neden alamadılar? İlk önce dediler ki milletvekillerinin tercihlerine bıraktık bölgedeki denklemler üzerinden. Sonra bir baktık ki aynı ildeki bir vekil evet oyu veriyorken diğer vekil hayır oyu veriyor. Bu neyin dengesi? Peki.
2: Normalleşmeyi devam ettiremediler. Bunu böyle yaptılar. Evet. Aday belirlemenin zamanlamasını ona yaptırtmadılar.
0: Orada Devlet Bey'i töhmet altında bırakacak bir açıklama
2: lider olmak, yani siyasette lider olmak başka bir şey. Kitleleri dönüştürme kapasitesi, karizma yıllarla da olan bir şey değil. Yani bu böyle kolay bir şey değil. Elbette lider olamadı. Yani Türkiye'de genel başkanlar var. Yani Tayyip Erdoğan dışında eğri oturun doğru konuşun. Kitlesini dönüştürebilen, buradan buraya, oradan oraya, farklı ittifaklara girebilen, o ittifakları değiştirdiğinde de kitlesini devam ettirebilen başka bir aktör yok şu anda siyaset biliminde. Yani en sıkıntılı aktörlerden bir tanesi Özgür Özel şu anda. Ve çok temel politikalarda, yani normalleşme gibi doğru bir politikayı yürütebilseydi, anketlere de yansıyan oy artışları da varken bile, bu arada da normalleşmeyi bitiren Kemal Bey oldu. Neymiş müzakere kardeşim? Müzakere değil, mücadele diyen Kemal Bey'in kendisiydi. Şimdi bugün iktidar çizgisinde bir hareket.
1: Az önce Cumhur İttifakı şey, doğru. Hakkına geçebilir
2: Mehmet
1: yönde bile bir değerlendirmeyse.
2: Bunun gibi hikayeler.
3: zamanlaması
2: son derece yanlış bir şekilde adaylık meselesi. Onu zamana yaymayı planlıyordu. Ekrem Bey'in baskısıyla öyle olduğu anlaşılıyor. İşte Turgay Bey'in söyleyemediği ya da söylemediği isim o. Kestiler. Böyle şeylerde işte yok elini niye sıktın bilmem ne. Hayır. Bülent Ecevit çok temel, yani o CHP'nin geleneksel çizgisi içinde İsmet Paşa'dan aldığı partiyi öyle politikalar savundu ki Atatürkçülükle ilgili gardırop Atatürkçülüğü dedi. Öyle değil dedi. Altyapı devrimleri, üst yapı devrimleri dedi. Toprak işleyenin su kullananın dedi. Şunu dedi, bunu dedi ve yani ortanın solu yaklaşımının altını doldurdular. Büyük kıyametler koptu. İki seçim kaybetti, devam etti. Liderlik biraz böyle, ondan sonra dağlara taşlara kara olan falan. Bunu nasıl yarattın? Devlet partisinden böyle bir halk partisi, halkçı bir

0: partiye en azından kısa bir dönem için o dille, o üslupla, o kararlılıkla, o devamlılıkla gelebildi. Özgür Bey her sosyal medya baskısını gördüğünde, her 2-3 milletvekili itiraz ettiğinde hemen geri basıyor. Normalleşmedi, öyle bastı. Orada öyle bastı. Şurada bile izahatlarda bulunma mecburiyeti oralardan geliyor.
1: Mehmet Bey söz istediğiniz lider olamadı mı Özgür Özel?
2: Efendim bu bir siyasi skandal zaten. Siz Sayın Devlet Bahçeli'ye sosyal medya tepkisi üzerine bir şey yaptırabilir misiniz? Bakın. PKK'ya, teröre geçmiş dönemdeki bakışıyla bugünkü bakışına bakın. O kadar tepki, geri adım attı mı? Sayın Erdoğan'a yaptırabilir misiniz? Yaptıramazsın. Şimdi 5-600 tane Twitter'dan vay sen nasıl gidersin? İşte Kemal Kılıçdaroğlu hain diyenler gidersin.

0: partilerle ilişkisini kendisi belirleyecek. 3-5 kişi bağırdım, yarın ne diyecek? Yarın başka bir şey olduğunda bu etkiyle kalırsa yok olur gider. Zaten tekrar söyleyeyim, Gelin Parti dediğiniz bir balondur. Balon. Kapı açılmış bir gazozdur, gaz gidiyor yavaş yavaş. Tadı tuzu kalmayacak o gazozun ve bitecek. Ve tekrar söyleyeyim, yarısı geri dönecek. Bakın iddia ediyorum, yarısı geri dönecek CHP.
1: Yalnız ben 3-5 kişi olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Bey hani tabii haklı bir noktadan eleştiriyor ama öyle Twitter'daki 300-500 kişi konusu değil. Bence Özgür Bey'in yakın çevresinde de böyle bir haleti ruhiye var. Ben zaten ona üzülüyorum. Asıl yani keşke Twitter'da 3-5 kişi olsa ya, o değil.
0: Ali Mahir başarır. Allah belanı versin dedi. Bakın Allah belanı versin dedi. Ali Mahir başarır. Kendisini 3 kez milletvekili yapan insana bunu söyledi. Hı-hı. Yani bu yeni bir tepki değil ki.
2: Anladım. Şimdi Onur Bey size söz vereceğim ama sıcak bir fotoğraf da var. Şimdi biraz önce açılışta aslında Üsküdar'dan bahsettik efendim, İstanbul'dan bahsettik. İzmir'den de söz etmesek olmaz hakikaten. Yeni bir fotoğraf karesi var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'la birlikte fotoğraf karesinde yer alıyor. Gördüğünüz gibi onlar da tokalaşıyorlar. Hatta onlar biraz selamlaşıyorlar, öyle değil mi? Gaffar Bey de görüyor.
1: Bizde samimi bir öpüşme de vardı.
2: Ne anlayalım mesela bu tokalaşmadan?
1: Tabii çok kusura bakmayın, çok uzattığım için.
3: Bizde öpüşme de var.
1: Bir de bakın şöyle bir şey vardır. Mesela Brejnev'le Honecker'in selamlaşması vardır. Onlar bir de öpüşürlerdi böyle.
2: Tamam, aman girmeyelim.
1: Tabii girmeyelim onlara.
2: Süremiz çok az. Yani şu fotoğrafı da...
4: Yok süreden de bir rütükten girmemek
2: gibi. Çok özür dilerim.
4: Gözüme canlandı konu. Hatırlıyorum konuyu.
2: Onur Bey'le başlayalım bu kez. Hem bir önceki Özgür Özel'le ilgili eleştirilere yanıtınızı alayım. Hem de her seferinde hakikaten özellikle Cemil Tugay söz konusu olunca hep şu sorulur. AK Parti'ye geçecek mi? O aslında bu konuya ilişkin olumsuz ifadeler söylüyordu ama böyle yakınlıkta görünce yine akıllara o soru geliyor. Ne dersiniz?
4: Sondan başlayayım. Buyurun. Yani ben bir belediye başkanının iktidar partisinin genel sekreteriyle el sıkışmasını veya işte samimi bir şekilde öpmesini hiç yadırgamam. Yani bu aslında hep böyle bu toplantıda da konuştuğumuz işte o işte medeniyetin falan bir şeyi yani tabii ki yapacak. Muhtemelen de ev sahibi karşılarken de öyle yapar. Yani bundan tek başına bir sonuç çıkartılmaz. Hı hı. Hani ne zaman sonuç çıkartılır? Bir gün açıklar der ki ben iktidar partisiyle beraber çalışayım, o zaman eleştiri götürürüz. Ama bu noktada salt bu görüntünün ben çok böyle anlam ifade eden bir nokta olduğunu düşünmüyorum. En azından bizim kültürümüz çerçevesinde. Şeye gelince şimdi liderlik meselesi bizim ülkemizde ilginç bir şey. Şimdi çok konuşulan bir şey vardır. Böyle şeyh uçmaz mürit uçurur. Yani böyle hiç halksız lider göremezsiniz mesela. Hep her liderin arkasında bir halkı vardır. Tabii liderlerin de böyle fazları var işte. Birinci kademe. Şimdi Sayın Erdoğan da mesela bugün lider oldu, ben de düşünüyorum. Yani iyi bir hani politika olarak böyle bir şeyi var. Kendi kitlesini dönüştürebilme kabiliyeti olduğunu ben de teslim ediyorum. Buna mukabil İşte 1995'te farklı bir Erdoğan görürsünüz, 2005'te farklı bir Erdoğan görürsünüz, 15'te, 25'te, 27'de farklı Erdoğan görürsünüz. Özgür Özel dediğimiz zaman hani aynı liderlik şeyini böyle devam edecek mi, siyasal yaşamı böyle devam edecek mi bilmiyoruz. Tanrı bilir, Allah bilir bu konuda, onu bilemem. Ama bugünkü şeyle, bugünkü üzerine bastığı basamakla bir sene önceki basamak birbirinden farklıydı. Muhtemelen 3 yıl önceki basamak da birbirinden farklı olacak. Bunu şunun için söylüyorum. Hani halksız liderlik olmaz dedim ya. Önce lider olmak için önce bir tabana dayanırsınız. Özgür Özel ilk geldiği zaman gerçekten hani muhalif seçmende, hatta laiklik hassasiyeti olan yüksek seçmende çok sevilen genç bir politikacıydı. Buna mukabil Türkiye'de seçim kazanmak için bu yetmez. Ne lazım bunun üzerine? Bir de karşı cenah dediğiniz şey var ya. Oradaki hardcore tipler sizden nefret edebilir ama bir de böyle daha ortada tipler vardır ama karşıda dururlar. Onların sizden nefret etmemesi lazım. Hatta onların %1'lik, 2'lik kısmı ya bu da aslında fena bir çocuk değil demesi lazım. Liderliğin 3. fazı falandır bu.
2: Anketlerde hatta asla veremem diye dememesi soranlar lazım. Var. Yani evet. Dememesi
4: yani
2: lazım bir grup.
4: Burada bir kesinlikle veririmler çok olacak. İkinci faz asla veririmler asla vermem diyenler azalacak.
3: İlk 6 ayda vardı o.
4: Vardı. Aynı fikirdeyim. Hatta şey bana kalırsa normalleşme süreci Sayın Kılıçdaroğlu tarafından sona erdirilene kadar da iyi de gidiyordu. Onu da söyleyeyim bu noktada. Şimdi böyle bir yerde özellikle siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bıraktığınız an ki ben bunu bırakmak zorunda olduklarını düşünüyorum. Zamanlamayı tartışırım ama ben bırakmak zorunda bırakıldığını düşünüyorum Özgür Özel'in. Ahlaki noktada meşru bir zeminde oturduğunu düşünüyorum. Buna mukabil zamanlama ayrı bir şeydir. Bu hani belki zamanlamanın doğruluğunu yanlışlığını 10 sene sonra bugüne baktığımız zaman gerçekten doğru bir şekilde tespit edeceğiz. Şimdi yeni partiye gittiğiniz zaman adı da yeni parti. Böyle bir noktada tek

0: Birinci faza dönersiniz. Neydi o faz? Konsolidasyon. Yani önce tabanınıza net basmanız lazım. O sizin halksız lider olmayacağınız gibi bastığınız zeminin kuvvetli olması lazım. Öyle bir noktada bazen tabana teslim de olursunuz. Ve bu aslında bazen buna popülizm dersiniz. Başka bir gözlükle bakarsanız bunda da halkçılık da olur. Böyle bir yerde. Ha işte benim oturduğum yerde Özgür Bey şu sözleri konuşmalıydı der. İşte başka bir beyefendinin, hanımefendinin oturduğu yerde Özgür Bey şöyle konuştu der ama Özgür Bey'in koltuklarında biz değil Özgür Bey oturuyor. Kendi üslubuyla böyle bir şey ifade etmiş. Ama şunu netice olarak söyleyeyim. Bu ifade ettiği şey kendi konsolide ettiği tabana uygun bir şey. Bir şey daha ifade edeyim. Siyasi particilikte en zor şey içinden çıktığınız yerden ayrışmaktır. Mesela siz bunu biraz önce ifade ediniz. Ben onu biraz açacağım müsaadenizle. Sizden farklı yapılarla koalisyon kurmanız çok kolaydır. Size mesela işte
1: benzemezlerin bir araya gelmesi
0: İzmir
1: rasyonel.
0: Belediye başkanıyla işte AK Parti genel sekreterinin işte bir şey o öpüşme çok kolaydır. Niye? Bir kırgınlığınız, küskünlüğünüz, yaşanmışlığınız yoktur. Sıfırdan belli konularda başlarsınız. İşte İtalya'da daha önce Siriza yapmıştı bunu. Hani biz demişlerdi anlaştığımız konularda anlaşamıyoruz. Bari anlaşamadığımız konularda anlaşalım. Onu bir kenara yazmışlardı. Sonra bir araya gelmişler. Bu kolaydır. Ama şimdi aynı cenahtan çıktığınız zaman seçmenin sizde kalabilmesi için, konsolide edebilmesi için neye ihtiyacınız var? Onunla farklılığınızı vurgulamaya ihtiyacınız var. Yani ben şöyle bakalım şimdi. Lütfen bir an için bir empati yapalım. Özgür Bey'in koltukları ya da ayakkabılarını giyelim hep beraber. Hani böyle yapmıştır demiyorum ama siyaset stratejisi açısından bunu söyleyeceğim. Özgür Bey ile Kemal Bey'in dünya görüşlerinde 180 derece bir zıtlık olmaması lazım.
1: Evet.
0: Üslup farklılıkları, işte bazı teknik farklılıkları olabilir. En azından Kemal Bey'in söylem düzeyindeki siyasetinden bahsediyorum. Böyle bir yerde farklı parti kurduklarına göre bu işin de kişiselleşmemesi lazım yeni partinin kurumsallaşabilmesi için. İşte böyle bir yerde sertleşmeye ihtiyacınız var. Böyle bir yerde farklılaşacaksınız ki seçmen tabanı işte orada ya onlar da fena değilmiş. Aslında Kemal Bey de işte biraz da işte eskiden de oy verdi. Kötü
1: kalmasın
0: de biri değilmiş.
1: Onlar CHP'de
0: demesin
1: diye, diye evet. Bunu yapmak
0: bu,
1: zorunda
0: bu sertliğe ihtiyaç onun açısından olacaktır. Ha, illa bunun için yapmıştır diyemem ama bu neticede doğacaktır. Ama dediğim gibi yani liderlik fazlardan oluşan bir şeydir. Bugünkü fazın bir sene sonra devam etmesini beklemeyin. Bambaşka bir Özgür Özel muhtemelen göreceğiz. Bir sene öncesinden farklı bugün gördüğümüz gibi. Bu sadece Özgür Bey için değil. Bütün lider ya da lider adayları için bu geçerli bir prens.
1: Peki. Nasuhi Bey az önce ekrana İzmir'den bir fotoğraf getirdik. Hala Ankara kulislerinde İzmir AK Parti'ye geçebilir şeklinde yorumlar var mı?
2: Bu yaklaşık bir saat öncesinde Nazım Hikmet sergisinde gerçekleşen bir buluşma. Yani ev sahibi sıfatıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan'ı ve hemen arkasında da AK Parti'nin İzmir İl Başkanı var Bilal Bey. Onları karşılıyor. Sıcak bir kare. Ben daha çok hani bu transfer falan meselesini acaba bize anımsatır mı diye düşündüm ama genelde katılımcılar çok oraya bakmadılar çok fazla ama buradaki kare de aslında Onur Bey'e genel olarak katılıyorum ama öyle İzmir şartlarında da öyle çok kolay gerçekleşebilecek bir şey değil. Çünkü İzmir'de siyasette çok uzun zamandır hem yerel hem genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir üstünlüğü var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanı bağımsız belediye başkanı olarak duruyor. Dolayısıyla buradaki her sıcak kare bize bir acaba yani yakın tarihte önümüzdeki günlerde böyle bir şey gerçekleşebilir mi sorusunu getiriyor. Ben öyle bakıyorum ama dediğim gibi bu sıcak kare bu. Hoş geldiniz karşılaması siyaset açısından da güzel bir tablo olarak görünüyor bize. Ama beraberinde olan çağrışımları unutmadan elbette.
1: Hı hı. Gafar Bey sizde ne tür çağrışımlar uyandırdı şimdi bu kare? Çünkü önemli de bir isim bu arada. Yani Eyüp Kadir İnan aynı zamanda. Tabii. Hani herhangi bir milletvekilinden evet, de bahsetmiyoruz evet. Burada öyle değil mi?
3: Şimdi
2: tabii partinin genel sekreteri
1: çünkü evet, partinin. Evet.
3: Tabii. Evet. Bir de İzmir siyaset açısından önemli.
1: Evet. Yani
3: AK Parti'nin İzmir siyaset açısından önemli. Bir önceki yerel seçimlerde yani
2: Hamzadağ
3: Bey'in
2: evet.
3: Aday olduğu.
1: Bu arada herhangi bir milletvekili deyince de yanlış anlaşılmasın. Milletvekillerine yeriyormuş gibi olmayayım. Yani genel sekreter olduğunu aslında vurgulamak için söylüyorum.
3: Partide görevi olan.
4: Önde, konum olarak önde.
1: Evet.
3: İdari görevi olan birisi. Sayın Cumhurbaşkanı'na dolayısıyla çok yakın olan, yani mesai arkadaşı olan birisinden bahsediyoruz. İzmir'deki seçimde de Hamza Bey'in aday olduğu seçimde biliyorsunuz AK Parti, evet seçimi kaybetti ama daha önceki seçimlere göre güzel bir performans gösterdi. O kampanyanın da mimarlarından biriydi Eyüp Kadir Bey. Böyle bir özelliği de var. İzmirli, yani yerel siyasetin içinden gelen birisi.

0: ve İzmir'den yükselmiş bir figür. Yani İzmir'in çocuğu, İzmir'den çıkmış, iktidar partisi içinde yükselmiş. Dolayısıyla doğal bir tabanı var, İzmir'de de sevilen bir şahsiyet. Şimdi öbür tarafa bakalım. Belediye başkanı da hiç kendisinden beklenmeyen bir hareket yaptı Turgay Bey. O da partiden ayrıldı ve bir de bağımsız kaldı.
1: Evet.
0: Yani ayrılması da çok tahmin edilen bir şey değildi. Bağımsız kalması da tahmin edilen bir şey değildi. İkisi de beklenmedik hareketlerdi. Şimdi burada tokalaşma kısmını zaten konuştuk yani. Tokalaşma insani gereklilik ya. Zaten oradan özel bir anlam çıkmaz. Fakat ben davet etmek ve davete icabet etmek konusu üstünde dururum. Mesela bazı sivil toplum kuruluşları
2: bence
0: vardır.
2: Bir de sarılma kısmı var bence Gafar Bey.
0: Sarılmayı yani görmedim burada.
2: El sıkışarak da hani
3: sarılmanın tarihine girebilir Gafar Bey, dikkat.
0: Aman girmeyeyim oraya.
2: Neyse ben de onu bekliyorum kendisinden.
0: Hocam onu
4: kışkırtıyor seni.
0: Şimdi bazı sivil toplum kuruluşları, bazı efendim ne bileyim üniversiteler vesaire
4: bu çağda ama değil
0: bir mi? Organizasyon yaptıklarında mesela hiçbir siyasetçi çağırmazlar. Ben bir gün bir ismi lazım değil bir rektör beye sordum. Ya dedim niye çağırmıyorsunuz kardeşim, bu şehrin bu kadar milletvekili var, İstanbul'dan değil başka bir yerden. Ya dedi şöyle oluyor dedi, şimdi çağırıyoruz dedi, CHP'liler gelmiyor, sadece AK Parti milletvekili geliyor. Bu sefer vay bu adam AK Parti'nin adamı diyor. Ya da tersi oluyor, AK Partililer gelmiyor, CHP'li birisi geliyor, vay bu adam CHP. Yani korkuyoruz artık kimi çağıracağım. Bak rektörün söylediğini söylüyorum size. Şimdi burada bakın kritik olan nokta şu. Şimdi siz birini çağırıyorsunuz, çağırınca demin o söylediğimiz ekibin linç etmesi korkusu bir defa. O tehlikeyi, o ateşten gömleği kuşanıyorsunuz.
1: Yani bir mesela de, burada da Cemil Tugay'ı eleştirebilir miyim? Sen nasıl
0: eleştirirler, eleştirmez
1: böyle
0: olurlar mı? Tabii
1: der
0: eleştirirler, eleştirmez olurlar mı? Linç ederler, hakaret etmeye kalkarlar, Cemil Bey'e bunu yaparlar. Aynı şekilde Eyüp Bey de, Eyüp Kadir Bey de oraya icabet etmiş. Şimdi ona da belki AK Parti tarafında çok olmuyor, onu söyleyeyim. Bak yani iktidar partisi seçmenlerinde o kadar öyle bir linç kültürü yok. Muhalefette daha fazla var bu. Biraz ben meslektaşlarımızı da burada Haziran'ı tenzih ederek, Gürkan Bey sizleri falan tenzih ediyorum Mehmet Bey. Yani bazı gazeteci meslektaşlarımız da buna çanak tutuyorlar. Çünkü oradan biraz şöhret devşiriyorlar. Yani biraz alkış topluyor. Yani diyor ki ya ben diyor böyle bir gaz verirsem, vay nasıl sen bu adamı çağırırsın, nasıl elini sıkarsın dersem, bir grup adam da bana tezahürat yapacak, amigoluk yaparsam.
5: Bu
0: bir de ona gaz verenler
5: linçe
0: var.
5: Bakın bu gece
0: onun için ben burada şuna bakarım.
5: Linç.
1: Mehmet Bey diyor ki bu gece alacağı linci görürsünüz şimdi.
5: Niye biliyor musunuz?
0: Olabilir. Bitirsin hemen de bitirip vereyim size bakın. Şimdi
5: şey
0: burada bence zaten davet ve davete icabet burada bir mesaj taşıyor. Öyle mesajsız bir iş değil bu, onu söyleyeyim. Bu iki taraflı okumak lazım. Cemil Bey diyor ki AK Parti'ye hala tam olarak sizinle ilgili kafamdaki tasarıları kapatmadım diyor. AK Parti de diyor ki biz de bu konuları değerlendirebiliriz diyor. Çünkü bence İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilirdi. O toplumda oluşacak tepki ya da o, toplum demeyeyim yani o linç şeyinden ne diyeyim riskinden korkulduğu
1: ölçüyorlar
0: için o konu donduruldu diye düşünüyorum. Bu benim fikrim.
1: Peki böyle bir ihtimal var ufukta. İzmir'in AK Parti'ye geçme ihtimali var diyor Gaffar Bey. Ne dersiniz? Şimdi, katılan var mı ya da itiraz eden?
5: Kesinlikle olamayız.
1: Olamaz.
5: Olamaz.
1: Geçmez İzmir.
5: Hayır mümkün değil, geçmeyecek. CHP'lerle teması devam ediyor bir defa. Şunu söyleyeyim. Bakın buradaki fotoğraf. Geçen mesela Kartal Belediye Başkanı AK Parti'de bir Sayın Bakan'ı hanımefendiyle buluştu falan. Altından vay AKP'ye mi geçiyorsun, AK Parti'ye mi geçiyorsun? Bir başladılar. Adam iki gün sonra gitti Kılıçdaroğlu'nun yanında.
0: Ben bu arada ben bir şey bilerek söylemedim. Ben hayır, yorum
1: ihtimal
0: yaparak. Gör,
1: tabii, tabii.
0: Yanılıyor olabilirim. Ben bir bilgiye dayanarak
5: hayır,
0: söylemedim.
5: Bu tartışmalar...
4: Onlar boş değerlendirmelerde değil.
0: Gördüğümden
4: ben hatırlıyorum.
0: Yorumladım.
4: Özgür Özel'e bir gazeteci sormuştu bunu. Nerede okudum hatırlamıyorum ama. Yani Cemil Bey geçer mi AK Parti'ye? Vallahi işte bakacağız edeceğiz. Telefonumuza çıktı çıkmadı ben de aramadım tamam falan gibi.
1: Aynen,
4: pekala hadi o ihtimali gündemde tutan cevaplar vermişti.
1: Yani. O röportajı bu arada Gürkan Bey.
4: Afaki bir şey değil o yani.
1: Kesinlikle o röportajı ben de hatırlıyorum. Özgür Özel cevabında şöyle söylemişti. Zul addederim gidip de Cemil Tugay'ı arayıp geçecek misin diye sormayı, herhangi bir irtibatımız yok. Aramayı da zul addederim kendime yani şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
5: Evet,
1: yani ortada bırakmıştı meseleyi aslında Özgür Özel'de.
5: Şimdi buyurun. Bakın bu fotoğraf çok normal bir fotoğraf. Yani şimdi AK Parti bakanlar gidiyor, belediyelerle belediye başkanı görüşüyor. O AK Parti tarafı eleştirilmiyor ki. Bakan gitti. Mesela şehircilik tabii, bakanı tabii. gidiyor. Bir yerde açılış yapıyor. Tabii. Orada CHP'li başkan ya da başka tokalaşıyor, sarılıyor. Her şey normal. Benim verdiğim örnek çok çarpıcı. Kartal belediye başkanı ya iki gün önce bir tane bakanla fotoğrafı var bakanlıkta. Bir saldırdılar. İki gün sonra Kemal Bey'in yanında 103 yıllık Çınarım'ın altındayım dedi. Böyle tablolar var. Artık ben bu AK Partili CHP'li buluştu, el sıkıştı yok, arkasını döndü tartışmaları, boş tartışmalar sosyal medyanın zırvalarını bir tarafa bırakmak lazım. Gelip Cemil Tugay'a. Cemil Tugay.
1: CHP ile görüşüyor dediniz değil mi az önce? Efendim, görüşüyor mu? Kimle görüşüyor Cemil
5: efendim,
1: Tugay?
5: CHP ile bağlantısı koparamaz. Zaten koparmamış. Bir sürü genel başkan yardımcısıyla konuşuyor, milletvekilleriyle görüşüyor. İzmir orası, orası kilis değil. Kırşehir değil, CHP'nin yeni aldığı evet, yer değil. Orası İzmir.
2: İstifa etti yalnız.
0: Kırşehir
1: yani
0: de yeni aldığı yer sayılmaz.
1: Yani bağımsız olmasına rağmen hala CHP ile irtibat mı kuruyor? Efendim? Bağımsız olmasına rağmen CHP'den istifa
5: oradaki
1: etmesine rağmen
5: tabanın,
1: hala irtibat
5: bakın,
1: mı kuruyor CHP ile?
5: Evet. Bakın oradaki, tekrar söyleyeyim, orası sıradan bir şehir değil. CHP'nin neredeyse ilçelerin tamamını aldığı bir bölge, büyük şehri kaç dönemdir alabiliyor. Oradaki kitle farklı bir kitle. CHP'nin tabanının çok kemikleştiği bir bölge orası. Öyle ben CHP'den çektim. Gitmiyorum CHP'ye. Şimdi bir kızgınlıkla gitmiş. 9 Eylül'den sonra hem Cemil Tugay'ın hem de belediye başka başkanların tepkileri 360 derece dönecek. Bunu göreceğiz. Yani.
1: Neden? 9 Eylül'den sonra neden
5: çünkü dönecek? Partinin kuruluşu o gün. Artık bu ayrışma bitiyor yavaş yavaş. Taban da şunu istiyor. Ya kardeşim sen neredesin? Hangi partidesin sen? Mesela İstanbul'da gidiyor. Diyelim ki Nuriye Aslan geçen Atatürk anıtında tören yapılırken Sayın Gürsel Tekin oraya gitti. Niye orada değildi mesela il başkanı? Neredeydi? Niye gidip başka bir
1: yarın
5: grupta?
1: Yarın Müslüm Sarı mesela Nuri Aslan'la da görüşecek. Nuri Aslan acaba görüşecek. Böyle mi der yani nerede olduğunu
5: yani,
1: göster şeklinde
5: önceki,
1: bir şey değil mi?
5: İstanbul Belediye Meclisi'nin değişmemesi, oradaki riski göze alarak biraz sular durulmuş. Orada bir satranç oynanıyor. O başka bir şey. Ama burada CHP tabanı, bak Güneydoğu Akdeniz dolaştım son haftalarda. Orada şöyle bir şey var. Ya herkes safını belirlesin kardeşim. Belirlesin safını. Çıkıp mesela ne dedi? Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer. CHP Çınar'ın ağacının altındayım dedi. O tepkiyi bekliyorlar. İşte Antalya'dan bekleniyor. Adana zaten açıkladı onu. Bunlar bitecek. Ve burada Cemil Tugay sosyal medya baskısından söz etmiyorum. Ama CHP tabanı o kemik tabanı. CHP'yi ısrarla ayakta tutan, bütün eksikliklerine yanlışlıklarına rağmen ayakta tutan o baskının dışında duramaz. O baskının yanında başka türlü hareket edemez. Ben temasın sürdüğünde biliyorum.
1: Şimdi biz AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde şunu konuşmuştuk ya AK Parti'ye yeni geçen milletvekilleri, belediye başkanları olacak diye olmuştu. O halde 9 Eylül'de de mesela CHP'ye geçen yeni belediye başkanları mı göreceğiz? Ne dersiniz Gürkan Bey?
4: Ben Cemil Bey için bir şey diyemiyorum. Öyle Gaffar'ın değerlendirmelerine o kadar da kolay göz ardı edemeyiz diye düşünüyorum. Yani AK Parti'ye de geçebilir. CHP dönüşü de o kadar kolay olur mu hiç emin değilim. Temas dedi Mehmet Bey. Temas eminim yeni partiyle de teması vardır.
5: Temas
4: devam. Yani temaslar devam eder de bu temasların kendisi bile bir garabet durum. Mehmet Bey'in başında söylediği CHP'nin geleneğinden kopma durumu var ya ya da organik CHP'li olmayan insanlar, kadrolar.
5: Evet.
4: Bu aslında böyle Ekrem Bey'le başlamış bir şey değil.
5: Tabii.
4: Yani demin dış politika tartışmalarında kim hani İdris Küçük Ömer tartışmalarında sağ soldur sol sağdır tartışmalarında da dedi ya AK Parti daha sol. O manada bir şeyler söyledi.
0: Atatürkçü anlamında.
4: Atatürkçü diyelim.
0: Sol değil. Abi sol
4: şimdi
0: da
4: bu
0: diyebiliriz
4: iş,
0: ama.
4: Yani tavanda demiyorum ama tavanda gelenekten kopuş epey gerilerde başlıyor. Yani Kemal Bey de bu topun ne kadar içinde diye sorgulasam başım ağrımaz. Yani Kemal Bey ne kadar CHP'lidir? Ekrem Bey CHP'li değil tamam ama Kemal Bey ne kadar kökten CHP'lidir? Mesela bir Muharrem İnce kadar CHP'li midir? Mesela bir Hurşit Güneş kadar CHP'li midir diye sorsam ne cevap vereceksiniz? Devlet içinde yetişmiş, devlet içinde büyümüş, bürokrat olmuş ve siyasete belli bir tarihten sonra hatta iddia o ki önce DSP'ye gitmek ondan sonra hani Rahşan Hanım'ın şeyleri vardır, ifadeleri vardır. Yani Kemal Bey de kökten CHP'li midir? Bizim bildiğimiz anlamda o çizgiyi, o Mustafa Kemal çizgisi, İsmet Paşalar falan, Deniz Bey için sorgulayamayacağımız, soramayacağımız şeyler bunlar. Ama Kemal Bey'den de başlayarak bir tavanda gelenekten kopuş, biz o gelenekten kopuşun veya işte şu bu etkilerle genel başkanlığa geliş, Ondan sonra da örneğin dış politikada tezkerelere karşı çıkmalar, YPG

0: terör örgütü değildir bize göre gibi demeçler falan, bunlar CHP geleneğiyle bağdaşır hikayeler değil. Şimdi bunu nereden alacağım? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ne kadar gelenekten ne kadar değil? Sizin verdiğiniz örnek İstanbul Belediyesi'ndeki meclis üyelerinin şu kadarı o kadar da organik, evet, CHP'li değil dediğiniz hikayeler.
1: Ya da Onur Bey, buralarda asıl da CHP yeni parti midir yoksa asıl CHP şu anki CHP yani işte, midir?
0: O tartışmalar buralarda belki İzmir için de geçerlidir. Başka birileri de hiç... Asıl mesele bu CHP'nin bir programının yeniden düşünülmesi. Ben demiyorum ki 1930'lardaki köklerine dönsün falan. Ama bunun reform edilmesi, revize edilmesi. Ama bazı Atatürk kodları, bazı kuruluş kodları da var yani bu memleketin, bu partinin. Parti 9 Eylül deyin, Sivas Kongresi deyin, ne derseniz deyin. Ama bu partinin bir takım gelenekleri var, bir takım duruşları var. Ve biz Kemal Bey zamanında da o geleneklerden kopuşun çok somut tezahürlerini gördük. Daha yeni partide daha görmediğimiz şeyler, biz 13 yıllık CHP Genel Başkan Kemal Bey'i gördük. Şimdi o kadar kolay şey yapmayın.
2: Kemal Bey'in vaadi oydu onlar. Vaadi oydu Kemal Bey'in zaten. Geldik.
1: Turgay Bey'in vaadi söz kopmuş
3: vermedi. Son cümle, çok özür dilerim. Katkı anlamında hakikaten yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar yeni değil. Mesela Muharrem İnce ayrılırken ki sonrasında Mehmet Ali Çelebi de dahil olmak üzere bir takım ayrılıklarda onlar partiyi yeterince Atatürkçü bulmadıkları gerekçesiyle de eleştirdiler. Özellikle dış politikadaki kırılım anlarına dair de bir takım eleştirileri oldu. Ama yani mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu liderliği söz konusu, her ne kadar bir tedbir kararı üzerine gelmiş olsa da, ama Kılıçdaroğlu için Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanların hepsi kalıyor diye bir anlam çıkartamayız buradan. Hatta kendi beyanlarında birçok ismin Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği içerisinde siyaset yapma iddialarının sürdüğü gerekçesiyle orada kaldıklarını söylediler. Onun için ha şuraya da bir açılım getireceğim. Gaffar Bey o tarihi yakından daha iyi bilir. Bu mahalle baskısı ve linç kültürünün biraz ideolojik arka planı da var. Nasıl bilmiyorum, mesela AK Parti örnekleri verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela her ne kadar siyasi tırnak içerisinde, evet, hasım da olsa mecliste vesaire birçok yerde buluşabiliyorlar insan nezaket üzerine. Evet. Ama biraz solun arka planında, özellikle sol sosyalist kültürde bu kendi içlerinde ötekileştirme, hain, etiketleme, işbirlikçi şeyi, sekter şey çok, evet, baskın ama yani, evet, muazzam derecede.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. Hakikaten çok verimli, keyifli, maalesef, bir sohbetti. Sağ olunuz. Şimdi
2: Troşki
1: kısa bir ara.
2: Troşki bir kazmayla öldürüldü hocam.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Herkese merhaba, iyi geceler. Sevgili dostlar hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Gece raporunda ben Evren Aydın sizlerleyim. Önümüzde 2 saatlik uzun bir yolculuk var. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan her gelişmeye sizlerle birlikte bakacağız. Ama önce özetlerimizi diyelim. Silivri'de yaşanan gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda gözcü bulundurulmamasından takip cihazı olmamasına kadar her iki gemide de çift taraflı bir dizi ihmale dikkat çekildi. Bilirkişi raporunun detayları birazdan gece raporunda olacak. Ve hatırlayın geçtiğimiz pazar günü hafta sonu Girne'de yine yürek yakan bir gemi kazası yaşanmış. 9 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. O çalışmalardan üzücü bir haber geldi. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Birazdan tüm detayları sahaya gideceğiz ve öğreneceğiz. Bu arada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada da önemli bir gelişme var. Denizolgun'un doktoru şüpheli sıfatıyla yalan tanıklıktan gözaltına alındı. Orada neler yaşanıyor detaylarıyla konuşacağız. Konuğumuz da olacak. Hadi gelin gece raporuna hemen başlayalım. Sevgili dostlar az evvel de ifade ettiğim gibi Girne'deki gemi faciasında kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı böylece ona yükseldi. Şimdi hemen rotamızı Girne'ye çevirelim. Emine Derya bizleri bekliyor. Elinde önemli notlar var. Sözü hemen kendisine bırakacağım. Emine söz sende.
1: Evren Aydın, 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının artık bugün 5. günü, arama çalışmaları 5. gününde de devam ederken akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken 18 kişi hala Girne'de, işte o derin sularda aranmaya devam ediyor. Aslında bu rakamı bekliyorduk. Şöyle bekliyorduk. Tabii ki bir gelişme var mı ya da bir beden daha, bir naaş daha bulundu mu diye akıllarda soru vardı. Çünkü son resmi açıklamanın üzerinden artık 24 saat geçmişti neredeyse. Ve bugün Cevdet Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs'a ziyarete gelmesi, önce işte Başbakan tarafından karşılanması, ailelerle bir araya gelişi, Cumhurbaşkanı'yla taziye ziyareti derken akşam saatlerinde Başbakan Ünal Üstel'le bir basın toplantısı düzenleyeceklerdi. Ve artık o basın toplantısında da bir rakam paylaşılmasını ya da en azından gelişmelere dair yeni bir bilgi almayı ümit ediyorduk. Öyle de oldu. Tekrar hatırlatalım. 267 yolcuyu taşıyan ve işte bu akşam saatlerine kadar 19 kişinin için arama çalışmaları sürerken bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi ondan önce de hatırlıyorsanız ilk aslında kayıp bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde açıklanmıştı. Onun da bugün kimliği belli oldu. İsmail Kurt yarın Lefkoşa'da öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Ardından da toprağa defnedilecek yine Lefkoşa'da. Şimdi Evren Aydın, bir yandan arama çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da Kıbrıs'ta bugün bir mahkeme vardı. Biliyorsunuz toplamda soruşturma kapsamında 9 zanlı tutuklu bulunuyordu. Bugün yine Girne Kaza Mahkemesi'ne çıktılar ve haklarında 8 gün daha tutuklama kararı verildi. Yani 8 gün daha tutuklu bulunacaklar. Ardından yeniden bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Şimdi bir de olaya ilişkin bir bilirkişi raporu var ki bugünün en dikkat çekici başlıklarından bir tanesi bu rapor. Önemli notlar var. Diyor ki mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi yoktu. Ayrıca kamu görevlilerinde bu işte bir ihmali olup olmadığı araştırılacak. Daha önce hatırlarsanız özel şirket, özel liman yetkilileri görevden alınmıştı. Şimdi de kamu görevlilerine ilişkin bir soruşturma yapılabilir. Bu da araştırılacak bir konu. Kaptan

0: arabanın manevra yapmayıp geri dönmesi halinde kaza önlenebilirdi diyor. Yine burada bir aslında dikkatsizlik mi, yanlış karar mı, işte kaptanın vermiş olduğu o manevra kararının aslında uygulanmayıp onun yerine geldikleri noktaya, limana dönselerdi bu kazanın önüne geçilebileceğini söyledi ve kaptanın aslında kaptanlığa yaklaşık 10 yıl ara verdiğini, ardından yeniden ehliyet almak için Türkiye'de şartlar çok daha zor olduğundan dolayı kaptanlık ehliyeti Honduras'tan ehliyetinin alındığı da yine bilir kişi raporunda yer verildi. Bu da hukuki süreç. Şimdi bir de siyasi tarafına bakalım. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta seçimlere 90 gün var. Hem yerel hem genel seçimlere. Dün başbakana hatırlıyorum şöyle bir soru yöneltilmişti. Bu yaşanan olay siyaseti ya da seçimleri etkiler mi? Başbakan hayır cevabını verdi. İşte tam da bu cevap üzerine gelişmeler yaşanmaya başladı. Başbakan dünkü açıklamasından sonra sorumluların hesap vereceğini duyurdu. Ve açıklamadan çok kısa bir süre sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Bunu yeni bir gelişme olarak saydık. Daha sonra 2 saat sonra bu sefer Erhan Arıklı, biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta aynı zamanda bakan olmakla birlikte bir partinin genel başkanı. Hangi partiden bahsediyorum? Yeniden Doğuş Partisi. Yeniden Doğuş Partisi'nin peki Kıbrıs'taki yeri, konumu ne? Şu anda Kıbrıs hükümeti 3 partiden oluşan bir koalisyon hükümeti. Erhan Arıklı açıklama yaptı. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bakanlıktan alındığının duyurulmasının ardından dedi ki hükümetten ayrılıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yani koalisyon partilerinden bir tanesi koalisyondan ayrıldı. Şimdi Kıbrıs siyasetini etkileyebilecek bir gelişme. Şu anda olay çok sıcak, çok taze. Daha kazanın 5. günündeyiz. 1. gündem maddesi önce kayıp insanlarımızın bulunup çıkarılıp işte cansız bedenlerinin, naaşlarının ailelerine teslim edilmesi birinci öncelik. Ama ilerleyen süreçte bu da Kıbrıs siyasetinde daha çok konuşulacak ve tartışılacak meselelerden biri olacaktır. Kısacası toparlayacak olursak olayın konuşulan bir ihmaller boyutu var. Biliyorsunuz bugün Habertürk ekranlarından haberimizde de yansıttık. Ahmet Korkmaz'la birlikte kazazedelerle konuşmuştuk. Onların çeşitli iddiaları var. En başından beri bir şey yolunda gitmediğini, fark ettiklerini, durumu bildirdiklerini, mürettebattan hiçbir dönüş alamadıklarını belirtiyor. Aynı zamanda işte bilirkişi raporunda kaptanın manevra yapmayıp geri dönseydi bu kazanın önlenebileceği yer almış. İkinci kaptan bu arada verdiği ifadesinde bugün, o da yeni bir ifade, daha doğrusu yeni kamuoyuna yansıdı. Şöyle diyor: ben kaptana, ikinci kaptan, birinci kaptana bu sefere çıkmayalım dedim. Bu şekilde bir uyarıda bulunduğunu savunuyor. Bu da bir soru işareti. Eğer ikinci kaptanın ifadesi doğruysa kazazedelerin anlattıklarıyla aslında birebir örtüşüyor. Yani hem mürettebat, hem yolcular, hem kaptan bu seferin sıkıntılı bir sefer olacağını en başından biliyormuş. Ama kaptan ifadesinde ne demişti? Ben meteorolojik verileri değerlendirdim. Bir uygunsuzluk tespit etmedim. Yola koyuldum. Zaten gerekli izinlerim de vardı diye kendini savunmuştu. Ama işte geriye bu ihmaller ve soru işaretleri kaldı. Şimdi hukuki boyutta artık 9 kişi tutuklu, aralarında kaptan da bulunuyor gemi mürettebatı ile birlikte. Haklarında 8 gün daha tutuklama kararı verildi. Toplamda bugüne kadar, şu dakikaya kadar 2 cansız bedene ulaşıldı. 18 kişi için hala gece saatlerinde kayıp sularda, daha doğrusu derin sularda kayıpları arama çalışması devam ediyor. Bakalım nasıl bir gece geçireceğiz, ne gibi gelişmeler olacak? Ahmet Korkmaz'la birlikte Girne'deyiz, takip ediyoruz.
1: Hem Emine Derya'ya hem de Ahmet Korkmaz'a teşekkür ediyorum. Gecenin detaylı bilgilerini bizlerle paylaştı ki az evvel dinlediniz. Emine Derya da altını çizdi. Şu an öncelik mutlaka kayıplarımızın bulunması ki bu yönde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Arananlardan biri de efendim 51 yaşındaki Nihat Pancar. Kendisi yaklaşık 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs'a gitmişti. Ailesine sürpriz yapmak isterken de hayata veda etti.
2: Ne? Teknenin içi su almaya başladı.
3: Sürpriz yapacaktı, gelecekti, bizi burada görmek istiyordu.
4: Ailesine haber vermeden gemiye bindi ama o yolculuk ailesinin yüreğini yaktı.
3: Vefat edenlerin arasında ismi gözükmüyor. Kayıp olarak şu an aranıyor. Gemiye girişi var ama çıkışı gözükmüyor denildi. 51

0: 21 yaşındaki Nihat Pancar çalışmak için 3 ay önce Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Ailesini özleyen Pancar onlara sürpriz yapmak istedi. Kimseye haber vermeden gemiye bindi, yola çıktı.
1: 30'unda konuştuk ama buraya geleceğini ya da yolculuk yapacağını hiçbir şey söylemedi.
0: En son görüntüsü ise gemi su almaya başladığında başka bir yolcu tarafından çekilen anlar oldu.
2: Teknenin içi su almaya başladı.
0: Aile gemi battıktan sonra acı olayı öğrendi. Tek istekleri bir an önce Nihat Pancar'ın bulunması.
3: Ben mutluyum ve bizi arayacağına da içimde bir his var.
4: Tek isteğimiz abimin sağ salim geri gelmesi.
2: Teknenin içi su.
5: Evet efendim, şimdi Silivri'deki gemi kazasına doğru geçelim ki orada da çok kritik gelişmeler yaşanıyor. Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı ve orada da ihmaller zincirine dakika dakika dikkat çekildi. Şimdi editörüm Aslı hazırladı birkaç ana başlıkta neler yaşandığını şimdi sizlerle birlikte tekrar hatırlayacağız ki dün gece raporunu izleyen izleyicilerimiz hatırlayacak Marmara'daki o kazada. Ana kusurlu kim? Batan Tuğberk İmamoğlu mu yoksa Alsu gemisinde mi hata var? Bu soruyu dillendirmiştik. Önemli konuklarımız da olmuştu ve yeni ortaya çıkan rapor bazı sorularımıza aslında yanıtlar da veriyor. Bilirkişi rapor diyor ki efendim iki gemide de kusur hata var. Şimdi Alsu gemisine biraz odaklanacak olursak olay sırasında efendim Alsu gemisinde geminin idaresinin tecrübesiz olan 3. kaptanda olduğu ön bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Tabii burada kaptanın kamerada olay sırasında uyuyor olduğu bilgisi de yine gün içinde elimize ulaşan bilgilerden biriydi. Tabii bir gözcü olmaması, olay sırasında gözcü bulunmaması da yine ön bilirkişi raporunda ortaya çıkan önemli detaylardan biri. Tabii burada olsaydı batmasının engellenmesi mümkün müydü? Bu da önemli soru işaretlerinden biri. Kaptanın kamerada uyuyor olması da kritik noktalardan biri. Tuğberk İmamoğlu gemisine de baktığımızda ise bu arada hemen hatırlatayım bir son dakika gelişmesi. Alsu gemisinden bahsederken Alsu gemisinin iki kaptanının da tutuklandığı bilgisi şu dakika son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza yansıdı. Efendim Alsu gemisinin iki kaptanının da tutuklandığı bilgisi gece raporunun yayın sınırları arasında yansıyan kritik bir gelişmeydi. Anlatmaya devam edeyim efendim Tuğberk İmamoğlu gemisi üzerinden. Tabi burada da bu gemide de mürettebatın ve mürettebatın da sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Kıyı emniyeti takip sisteminden neden uyarı almadığını dün konuklarımızla değerlendirmiştik. İşte burada takip cihazının arızalı olduğu ortaya çıktı. Bilirkişi raporuna göre yine burada bir manevra ihlalinden de bahsediliyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinin yaptığı burada sancağa dönüş manevrasında ciddi bir hasardan ve kusurdan bahsediliyor. Ve bilirkişi raporu şunu söylüyor. Tuğberk İmamoğlu'nun batması engellenebilirdi. Geldiğimiz noktada da bir gemi battı. 10 denizci kayıp ve son dakika gelişmesi de ekranlarınıza. Alsu gemisinin iki kaptanı da tutuklanmış durumda. Şimdi gelin ben biraz dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama önemli de bir haber hazırladık. Bilirkişi raporundaki tüm detayları şimdi ekranlarınıza vereceğiz. Buyurun.
6: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Alsu iskeleye kırdı. Alsu iskeleye kırdı demişti.
7: Alsu'da idare tecrübesiz 3. kaptandaydı. Tuğberk İmamoğlu hayalet modunda seyrediyordu. Her iki gemide çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybı yaşadı. Tüm bu tespitler facianın nasıl geliyorum dediğini ortaya koydu. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu adlı iki geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturmada ön bilirkişi raporu dosyaya girdi. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması ve 10 kişilik mürettebatının kaybolmasıyla faciaya dönüşen kazada çok önemli tespitlere yer verildi. Rapora göre kaza anında Alsu gemisinin köprü üstünde geminin 3. kaptanı Murat Evciman vardı. Üstelik gözcü de yoktu. Köprü üstünde tek başınaydı. 3. kaptan ifadesinde gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığını söyledi. Hazırlanan raporda henüz gemiyi tanımayan bir zabitin tek başına bırakılması bir zafiyettir tespitine yer verildi. Bu durumun geminin erken reaksiyon göstermesini ve çatışmayı önleyici manevra yapmasını engellediğinin altı çizildi. Raporda Tuğberk İmamoğlu gemisi ve mürettebatı da kusurlu bulundu. Takip sisteminin kapalı ya da arızalı olduğu, bu nedenle geminin hayalet gemi modunda seyrettiği tespiti dosyaya girdi. Ayrıca Tuğberk İmamoğlu gemisinin tehlikeli sancağa dönüş manevrası yaptığı belirtildi.

0: Raporda kazanın esas nedeninin çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olduğu vurgulandı.
1: Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatı için taziye mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımızı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için de başsağlığı mesajı paylaştı. 1994'ten 2009'a kadar 3 dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında ise savcılık yeni bir operasyon düzenledi. Bakalım detaylarına. Bakanlığı mülkiye müfettişleriyle bilirkişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri inceledi. Başkanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası var. Bu yolla devletin zarara uğratıldığı yönünde rapor çıkınca Mali Suçlar Şubesi'ne bağlı polisler 12 kişiyi adreslerinde gözaltına aldı. Şüpheliler arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu Şube Müdürü Ali Toyla, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de var. Bir kişi ise yurt dışında. Efendim, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.
2: Siyasi nezaket uygun görmem.
1: Soruşturmaya dair ayrıntıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Savcılık Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Soruşturmanın mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdüğü belirtiliyor.
2: Şimdi maalesef ikisini bir arada yaşıyoruz. Bir tarafta iktidarın...
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir haftada iki kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı. Bu durum bazı isimlerin eleştirilerini de beraberine getirdi. O eleştirilere de yanıt var Özgür Özel'den. Özel, Kılıçdaroğlu'nun elini havada bırakamazdım ancak bu siyasi bir anlam taşımıyor dedi.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Görüntülerin siyasi anlam taşımadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'na kırgınlığını bir kez daha dile getirdi.
4: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. Birisi cenaze töreninde, diğeri de adli yıl açılışında. O cenazede siyasi gerilimi yansıtmak cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Diğerinde Kemal Bey beni gördü ve bana yaklaştı. Eli havada bırakmak tabiatıma uygun bir şey değil. Kemal Bey'e tarif edemeyeceğim kadar kırgın ve küskünüm. Bana değil, Türkiye'ye kötülük yaptı. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Çerçeve yasa oylamasında partisinin aldığı tutumu değerlendirdi.
4: Devletin bütün organları gelip meclise bilgi verdi. Bu kanun çıktığı takdirde terör örgütünün silah bırakacağı, Suriye'de YPG'nin Suriye ordusuna katılarak varlığını bitireceği söylendi. Devlet yönetimine talip bir parti bu kadar bilgilendirmeden sonra buna sadece iktidarda AK Parti var, AK Parti oyunudur diye bakamaz. Biz doğru bir hattan baktık. Bu ihtimali Türkiye'ye ıskalattıramayız.
3: Özel'in bir diğer gündemi ise Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Kendimle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesim asla yok. Açık farkla kazanan bir başka aday adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa bu iktidarı değiştirecek kişiyi aday yapacağız dedi. Özel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasını da değerlendirdi. Burada

0: kayıkçı kavgası olur. Dosyaları bakıyormuş gibi yaparlar. Burada o dosyada bir şey yokmuş deyip üstünü kaparlar açıklaması yaptı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Buca cezaevini ziyaret etti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu tutuklularla görüştü. Kılıçdaroğlu, bir kişiyi tutukluyorsanız iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir dedi.
2: Yetkililere seslenmek isterim. Eğer bir kişiyi tutukluyorsanız iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir. Aradan uzun süre geçmesine karşın iddianamelerin hala yazılmadığını görüyoruz. Bu doğru değil. İnsanları, bilirkişi raporları kendi lehlerine gelmiş olmasına karşın hala iddianame hazır değilse bir sorun var demektir. Dediğim gibi yetkililerden ricamız, eğer gerçekten siz adaleti istiyorsanız, adaleti savunuyorsanız, kişiler neyle suçlandıklarını en azından bilmeliler. İddianame yazılmalı, savunmalar yapılmalı ve adalet de gerçekleşmeli. Eğer iddianameler gecikirse, insanlar içeride tutuklu kalırsa, adaleti sağlayacağım derken adaletsizliği beslemiş olursunuz. Bu da doğru değil.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakanlık, SDG'nin fesih sürecinin büyük bir titizlikle takip edildiğini belirtti. Bu arada İsrail'in saldırgan tutumuna da tepki vardı.
0: SDG'nin fesih süreci için titizlikle takip edilmekte denildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ndeydi. SDG'nin fesih sürecine dair açıklama yapan bakanlık, bazı SDG mensuplarının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialara da yanıt verdi. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Ve Eurofighter tedarik süreci. Bakanlık, Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter uçağı tedariği kapsamında pilot eğitimlerinin Ağustos ayında başladığını belirtti.
3: Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Pilotlarımız 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir.
0: Bakanlık Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'da düzenlenen ilk toplantısıyla ilgili de açıklama yaptı. İttifakın askeri alanda birlikte çalışılabilirliğinin artırılmasının hedeflendiği, savunma sanayi alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımına vurgu yapıldı. İttifakın bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
4: Bölgede huzur ve istikrarın tesis için çaba göstermeye, İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.
1: Makine ve kimya endüstrisi ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma ile patlayıcı başta olmak üzere çeşitli ürünler bundan böyle ortak üretilecek. Mutabakat Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Savunma Fuarı'nda imzalandı. Mutabakat zaptıyla savunma sanayi alanındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni ortak çalışma alanlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. İmza törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Mısır Askeri Üretim Bakanı Tümgeneral Salah Süleyman Gobre de katıldı. 8-10 Eylül'de Mısır'da düzenlenecek El Alemin Uluslararası Hava Gösterisi programında iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik yeni adımların da atılması hedefleniyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'a şimdi kulak vereceğiz. Bu kez kendisi Amerikan basınında seslendi. Önemli açıklamaları da vardı. Mühimmatın yetersiz olduğu yönünde son günlerde Amerikan medyasında bazı haberler vardı. İşte bunlara değindi Donald Trump. Bakalım neler söylemiş. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran'daki operasyon hakkında yalan bilgi verenlere şunu söylüyorum. Elimizde sınırsız mühimmat var dedi. Bu mühimmat bu operasyon için veya gerçekleşmesi muhtemel başka bir savaş için kullanabileceğimizden çok daha fazla diye de belirtti. Stok yapıyoruz ve olası her türlü duruma hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. Diğer yandan İngiliz basınına da konuşan Trump, İran'da doğru şey yaptım dedi. İran'ın 3 nükleer tesisini imha ettiklerini savundu ve bir kez daha Hürmüz'de

0: tam kontrolün Amerika'da olduğunu belirtti. Başkan yardımcısı Gilly Vance önümüzdeki süreçte İranlılarla nasıl bir ilişki kuracağımızı tam olarak açıklamayacağım dedi. Ancak İran konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Tahran'la süresiz savaş peşinde olmadıklarını da vurguladı Gilly Vance. Memleketin sıcak gündem başlıklarından biriyle devam edelim. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Deniz Olgun'un doktoru şüpheli sıfatıyla yalan tanıklıktan gözaltına alındı.
1: İhbarı kim yaptı bilmiyorum demişti. 155'i bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Deniz Olgun'un doktoru bu kez şüpheli sıfatıyla yalan tanıklıktan gözaltına alındı. Doktor Nurettin Demirkol daha önce tanık sıfatıyla ifade vermiş, yıllar önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini söylemişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada eski Bakan Deniz Olgun'un öldüğü gece 155'e yapılan acil çağrı ihbarının çözüm tutanağı dosyaya girdi. İhbar çözüm tutanağında Demirkol'un 8 Eylül 2016 gecesi 155 polis imdat hattını bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Tutanağa göre telefon görüşmesi saat 00:29'da gerçekleşti. Demirkol, kendisini operatöre tanıttıktan sonra aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini söyledi. Demirkol, ölümü beklenmedik şüpheli ani bir ölüm sözleriyle bildirdi. Böylece Demirkol'un olay gecesi yaptığı ihbarda ölümü yalnızca ani ölüm olarak değil, doğrudan şüpheli ölüm şeklinde nitelendirdiği de ortaya çıktı. Demirkol daha önce soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermiş, ihbarı kimin yaptığını bilmediğini söylemişti. Demirkol'un önceki ifadesiyle 155 kaydı arasındaki çelişkinin mercek altına alınmasının ardından Demirkol bu kez şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun, 7 Eylül 2016'da vefat etmiş, bazı yakınları olayın doğal ölüm değil, cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma yeniden açılmıştı.
0: ...2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un ölümüne dair soruşturma memleket gündeminde yerini koruyor ki kesin ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik de incelemeler devam ediyor. Şimdi son durumu konuşmakta fayda var. Önemli de bir konuğumuz var. Avukat Zafer İşeri ile son gelişmeleri değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz Habertürk'e gece raporuna.
2: Efendim çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun efendim. Bilgilerinize başvuracağız ama öncelikle şunu sorayım. Şüpheli ölümdeki sanırım bu bir ilk gözaltı ve soruşturmada gelinen son nokta açısından bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ve eski doktorun yani gözaltına alınması bu soruşturmanın seyrini sizce nasıl etkiler efendim? Buyurun.
2: Elbette çok önemli bir hadiseyi yıllar sonra yeniden açarak soruşturmanın derinleştiğini gözlemliyoruz. Ve bugün ilk gözaltıyı tecrübe ettik bu dosyada. Buradaki gözaltıyı hemen fail bulundu şeklinde değil ama soruşturmanın artık ölüm gecesine ilişkin anlatımların doğruluğunu da sorguladığını gösteren önemli bir gelişme olarak görüyorum. Özellikle bu doktorun daha önce tanık sıfatıyla vermiş olduğu beyanlarla 155 kayıtları arasında son derece ciddi çelişkiler var. Savcılık makamı yani soruşturmanın amiri şimdi bu çelişkinin basit bir hafıza yanılgısı mı yoksa gerçeğin bilinçli olarak çarpıtılması mı olduğunu araştıracak. Tabii. Burada tabii çok dikkatli olmak lazım. Doktorun neden böyle bir gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olabileceğini de değerlendirmek lazım.
0: Sizin şimdi, bu yönde herhangi bir kanaatiniz olabilir mi efendim?
2: Evet tabii ki şimdi ihbarı kimin yaptığını bilmiyorum şeklindeki bir beyanına karşılık kayıtlarda ihbarı bizzat kendisinin yaptığı ortaya çıkıyorsa artık bu sıradan bir hafızanın şaşması diyemeyiz. Bu durum tanığın güvenilirliğini doğrudan tartışmalı hale getiriyor. Şimdi bana sorarsanız doktorun gözaltına alınmasının asıl önemli sebebi sadece yalan tanıklığı değil. Şimdi bu gelişme ölüm gecesinin zaman çizelgesinin yeniden çizilmesine sebebiyet verecek. Deniz Olgun ne zaman bulundu? Doktor

0: Ne zaman olay yerine geldi, kimlerle temas kuruldu ve polis, sağlık ekiplerine ne zaman haber verildi? Tüm bunların tekrar tekrar zaman çizelgesinde karşılaştırılması gerekiyor. Şimdi bu aşamada artık iki ayrı suç iç içe geçmiş durumda. Birincisi neden öldü, ikincisi ölüm sebebi ve süreci neden farklı anlatılıyor? Bu açıdan Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'nin vereceği rapor bence en kıymetli delillerden bir tanesi olacak. Biliyorsunuz mevcut kemik ve biyolojik bulguları, toksikolojik incelemeleri yapacaklardı. O sebeple de gerçeğin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması önemli.
1: Evet.

0: Az önce söylediğiniz gibi birçok şeyde yani sil baştan bir çizelge, yeni bir zaman çizelgesi mi ortaya çıkacak? Yani buradan kamuoyunu aydınlatacak ne yönde hangi bilgiler çıkabilir efendim? Ne dersiniz?
1: Şimdi efendim Adli Tıp Kurumu'nun birinci ihtisas kurulunun önündeki soru bir cinayet var mı ya da yok mu değil. Bu hukuki bir konu. Evet. Ama kurul tıbbi olarak ölümün nedenini ve mekanizması hakkındaki görüşlerini raporuna yansıtacak. Bunun cinayet suçunu oluşturup oluşturmadığını da yargı karar verecek. Tabii aradan 10 yıl kadar nitelikli bir zamanın geçmiş olması adli tıbbın imkanlarını ciddi oranda sınırlar. Bazı toksikolojik maddeler ya da yumuşak doku bulguları artık bu kadar süre sonra saptanamayabilir. Dolayısıyla negatif bir bulgu her zaman hiç olmadı böyle bir şey anlamına gelmeyecek. Ama kemik bulguları, biyolojik incelemeler, keza eski fotoğraflar bunların hepsi beraber değerlendirildiğinde eminim soruşturmayı derinleştirmeye yarar bilimsel bir kanaati ortaya çıkartacak.
0: Sanırım bu noktada Adli Tıp Kurumu yetkililerine de bu kıymetli yetkililere de çok önemli bir görev düşüyor değil mi hocam? Bu sis perdesinin aralanması noktasında.
1: Kesinlikle öyle efendim. Çünkü bu tarz olaylarda örneğin kasten öldürme suçlarında en büyük delil cesetin bisatiği kendisidir. Tabii ki ceset konuşur, delilleri verir ama bu dili bilen de adli tıp uzmanlarıdır. Adli tıp uzmanları verdikleri bilimsel raporlarla biz hukukçulara yol gösterir. Tabiri caizse deniz feneri olurlar. Bugün iki önemli gelişmenin birleştiğini görüyoruz. Bir tarafta ölüm nedenini bilimsel olarak yeniden belirleyecek bir kurul süreci. Hı hı. Diğer tarafta da olay gecesinin anlatımını sorgulatan bir 155 kayıtları. Keza ilk gözaltı. Bana sorarsanız doktorun gözaltına alınması tanık anlatısının güvenilirliğini ciddi açıdan soruşturmaya konu edildiğini gösteriyor. Bundan sonra savcılık adli tıp bulgularıyla bu iletişim kayıtlarını ve zaman çizelgesini yeniden değerlendirecek ve o çelişen ifadeler doğrultusunda belki de ifadede adı geçecek isimleri şüpheli sıfatıyla dinlemek suretiyle bir maddi gerçeğe ulaşmaya çalışacak ve doktorun eğer bu çelişki varsa neden yalan söylediğini de tetkik edecek. Böylelikle gerçeği ve ölüm hadisesi, öldürme hadisesi gerçekleşmişse o takdirde de faillerini arayacak.
0: Sayın Nişeri, buyurun efendim.
1: Ben sözünüzü kestim, çok özür diliyorum.
0: Yani tecrübelerinize dayanarak soruyorum. Bundan sonraki süreçte gözaltı sayısının artması yönünde bir kanaatiniz, bir beklentiniz var mıdır?
1: Kuvvetle muhtemel. Çünkü öncelikli olarak toplanan deliller hadiseyi şüpheli ölümden artık kasten öldürme eylemine yönelik bir değişikliğe götürüyor. Bununla ilgili çelişkili ifadeler ve zaman çizelgesindeki tutarsızlıklar hayatın olağan akışına aykırı bir durumu gözler önüne seriyor. Her şeyden önce devlet kademesinde üst düzey yöneticilik yapmış, bakanlık görevinde bulunmuş Deniz Olgun'un ölümünün her halükarda şüpheli olduğunu zaten kabul edilmesi gerekirken ne yazık ki ölüm sonrasında ciddi tereddütlerin soruşturmaya konu edilmemesi bu noktada aynı zamanda delillerin de karartılmış olabileceğini gösteriyor. Bu noktadan sonra ulaşılan veriler ışığında yeni ifadelere başvurulması ve bu yeni ifade sahiplerinin de yeni failler olarak soruşturmada adlandırılması pek muhtemel olacaktır. Tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç gün içerisinde çok daha fazla sayıda ismin gözaltına alındığını ve belki de tutuklanmaları talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildiklerini sizler aracılığıyla öğreniyor olacağız.
0: Evet, bu şüpheli ölüme dair ilk gözaltı yaşadık. Önümüzdeki günlerde de yine kritik önemli gelişmeler yaşanabilir diyor avukat Zafer İşeri. Çok sağ olun efendim. Önümüzdeki günlerde bu Türkiye'nin gündemindeki kritik meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Sağ olun efendim katkılarınız için.
1: İyi geceler, iyi yayınlar dilerim.
0: Devam ediyoruz. Alihan Polis Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada da yeni detaylar ortaya çıktı. Örgüt yöneticisi tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalar sırasında ele geçirilen 206 kilogram altına ilişkin haber ve görüntülerin yayından kaldırılması için harekete geçildiği anlaşıldı. Bu arada medya kuruluşlarına tekzip talebi gönderildiği tespit edildi.
2: Alihan Kuriş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ele geçirilen altın görüntülerinin yayından kaldırılması için harekete geçildiği öğrenildi. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü

0: örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmada Yılmaz Kimya'nın yönetim kurulu üyelerinden tutuklu örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde arama yapılmış. Bir depoda 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro ele geçirilmişti. Gözaltına alınan Yılmaz Kimya'nın sahibi İrfan Yılmaz da adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
1: Basın ya!
0: Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İrfan Yılmaz ve Yılmaz Kimya şirketinin tutuklu gazeteci Cem Küçük'ün avukatı Merve Uçanok'la anlaştığı tespit edildi. Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalarda ele geçirilen 206 kilogram altına ilişkin haber ve görüntülerin yayından kaldırılması için girişimde bulunulduğu öğrenildi. Medya kuruluşlarına tekzip metni yayınlatmak istendiği belirtildi.
2: Efendim, Türk halkının gönlünde kendisine ayrı bir yer edinen şarkıcı Güllü, o pencereden, evinin penceresinden düştü mü yoksa itildi mi? Sorunun yanıtı beklenirken bu konuda yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü'yü kızının ittiğini iddia eden Sultanur Ulu'nun o anları canlandırdığı görüntülere bakacağız şimdi.
3: Güllü'yü kızının pencereden ittiğini söyledi. Olay onun anlatımıyla farklı bir noktaya taşındı. Sultanur Ulu gördüğünü iddia ettiği korkunç sahneyi canlandırdı. Savcılık dosyasındaki görüntüler ortaya çıktı. Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultanur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.
4: Herkes tamam mı?
3: Tuğyan Gülter, arkadaşının itirafının ardından tutuklanmıştı. Sultanur Ulu, Güllü'yü kızının ittiğini iddia etti. O anları da savcının odasında canlandırdı. Canlandırmaya göre Tuğyan, Güllü'yü dizlerinin hemen üstünden kavramıştı. Bacaklarını kaldırıp pencereden attı. Kayıt altına alınan o anlar dava dosyasına girdi. Gözler şimdi Tuğyan Gülter'in hakim karşısına çıkacağı tarihte.
2: Sevgili dostlar, Gülistan Doku soruşturmasında ise eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi de tutuklandı. Bu iki şüphelinin Gülistan'ın son görüldüğü viyadükten aynı dakikalarda geçtiği ve bu sırada tutuklu eski vali Sonel'in eşini aradıkları belirlendi. Savcı şüphelerin Gülistan'ı aracı aldıkları iddiasını kendilerine sordu. Bakın iki şüpheli ne yanıt verdi.
0: Gülistan bu viyadükte son görüldüğünde saat 12.25'ti. 2 dakika sonra viyadükten eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi geçti. Yine saniyeler sonra telefonda kritik bir isimle görüştüler. Gözaltına alınan eski komutan yardımcısı ve eşi haklarındaki iddialara savcı karşısında yanıt verdi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Kahraman da var. Savcı, Gülistan'ın son görüldüğü sarı saltuk bir düğünden çiftin araçla geçtiğini tespit etti. Bu geçiş Gülistan'ın son görüntüsünden 2 dakika sonra kayda geçti. Saniyeler sonra da Burçin Kahraman, tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. Burçin Kahraman ifadesinde arama kaydı için teşekkür etmek için aradım. Kötü bir tesadüften ibaret dedi. Ancak savcı bu şüpheli hareketliliğin tesadüf olma ihtimalini son derece düşük olarak değerlendirdi. Eski jandarma komutan yardımcısı Gülistan'ı aracına mı almıştı? Savcı şüphelilere bu soruyu yöneltti.
5: Eşim ve kızlarımla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittik. Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız.
0: İlk soruşturma sürecinde viyadükten geçen 200 kişi dinlenmişti. Kahraman çiftinin de oradan geçtiği biliniyordu ama ifadeleri alınmamıştı. Savcılık bu durumu bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti olarak değerlendirdi. Komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Efendim, geceyi gece raporunu hareketlendiren o son dakika gelişmesi ekranlarınızda. DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen bir şahsın yakalanması yönelik operasyon vardı Sultanbeyli'de. Orada kritik gelişmeler var. O gelişmelerin detayları ise Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'de. Uzay.
1: Önemli bir gelişme Evren Aydın. İyi geceler. İstanbul Emniyet

0: Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak Değerli Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik bir çalışma yürütüyordu. Bu çalışma neticesinde de İstanbul Sultanbeyli ilçesinde bir adres belirlendi ve işte buradaki örgüt mensubu olduğu belirtilen kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de bu adrese gittiklerinde amaçları zaten bu belirtilen şüpheliği etkisiz hale getirip gözaltına almakta, ama bu sırada, bu operasyon sırasında DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. isimli 21 yaşındaki şüpheli bu noktada görevli polis memurlarına ateş açtı. İşte bu ateş açılmasıyla beraber bir çatışma çıktı ve bu çatışma sırasında da Berkan Ç. terörist etkisiz hale getirildi. Neyse ki şu ana kadar İstanbul Valiliği az önce bu operasyon dair bu son sıcak gelişmeyi duyurdu. Elde ettiğimiz bilgiye göre herhangi bir, neyse ki bu çatışmada yaralı bir polis memurumuz yok. Terörist etkisiz hale getirilmiş durumda. Ancak bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisini paylaşalım. Bu çatışma sırasında bir vatandaşımız yaralandı. Saldırıdaysa, polis memurlarına yönelik saldırıdaysa burada terörist etkisiz hale getirildi. Bu sıcak gelişmeyi bir kez daha tekrarlayalım. Akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zaten mevcut bir soruşturma vardı. Bu soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olduğu belirtilen bir şüpheliye yönelik Sultanbeyli'de bir adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordine şekilde yaptıkları çalışmada katıldı ve özel harekat destekli operasyonda burada görevli polis memurlarına ateş açıldı içeriden ve bu ateşe karşılık verilmesi neticesinde burada ülkemizde, bunun altını çiziyorum, ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen şeklinde ifade ediliyor. Berkan Ç. isimli 21 yaşındaki terörist etkisiz hale getirildi ve bir vatandaşımız da maalesef bu çatışma sırasında yaralandı. Vatandaşımızın sağlık durumu ile ilgili ilerleyen dakikalarda daha net bir bilgi alacağız. Ancak şu an için herhangi bir polisin yaralanmadığını, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini, bir vatandaşımızın ise bu çatışma sırasında yaralandığı son gelen bilgiler arasında.
1: Peki, teşekkürler. Gece İstanbul sıcak gelişmenin detaylarını Habertürk İstihbarat Şefimiz Uzay Kesmen'den aldık. Devam edelim yolumuza. Sıradaki durağımız Karaman olacak. Karaman'da eşine az rastlanır bir kaza meydana geldi. Kaldırımda yürüyen kadının üstüne kapı düştü.
2: Yolda yürürken kaldırımda üzerime kapı düştü, ayağıma denk geldi.
3: Kaldırımda yürürken hiç olmayacak bir şey oldu. Genç kadının üstüne ikinci kattan kapı düştü.
2: Çantamı karıştırıyordum otobüse binmek için. Çok ani gelişti, hiç farkında bile değildim orada.
3: Somali uyruklu 20 yaşındaki genç kadın Karaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki kaldırımda yürüyordu. O sırada bir iş merkezinin ikinci katındaki yangın çıkış kapısı bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Kapı metrelerce yüksekten kadının ayağına düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın ayağını tutarak yere oturdu.
2: Yerde otururken çok seslendik, birisi çıkar mı diye, ama kimse çıkmadı.
3: Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2: Baş parmağımın kırık olduğunu, o yüzden ayağıma tel takılması gerektiğini söylediler.
3: Tedavisinin ardından taburcu edilen kadın şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim, bugün İstanbul'da bir inşaat alanında adeta can pazarı yaşandı. Meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.
4: İstinat duvarı inşa ediyorlardı. Bir anda göçük meydana geldi. Bir işçi kurtuldu ama diğeri o kadar şanslı değildi. İstanbul Başakşehir'de bir konut inşaatı alanında çalışma yapılıyordu. 25 yaşındaki Tolga Yahşi ve 27 yaşındaki Ferdi Yahşi istinat duvarı inşaatında çalışıyordu. Toprak kaydı. İşçiler göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Zamanla yarış başladı. İlk olarak Tolga Yahşi toprak altından çıkarıldı. Yaralı kurtulan Yahşi hemen hastaneye kaldırıldı. Ferdi Yahşi daha derindeydi. Ekipler ona ulaştığında artık çok geçti. Hayatını kaybeden işçi için mesai arkadaşları gözyaşları döktü.

0: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Şantiye şefi, kepçe operatörü, müteahhit ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.
1: Özellikle cami çevrelerinde dini duyguları sömürerek vatandaştan para isteyenlere yönelik Şanlıurfa'da denetim vardı. Bir dilencinin üzerinden çıkan para sizi de eminim şaşkına çevirecek.
0: Üzerinden çıkan paralar saymakla bitmedi. 3700 lira ceza kesilen dilenci sınır dışı edildi. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri dilenci denetimi yaptı. Yakalanan bir dilencinin üzerindeki paralar sayıldı. Rakam tam 60 bin liraydı.
2: Zabıta dilenci ekibi olarak yaptığımız dilenci uygulamasında şahsın üzerinden çıkan 60 bin TL'ye tarafımızca el konulmuştur.
0: İran uyruklu olduğu öğrenilen dilenciye 3700 lira ceza kesildi. İl Göç İdaresi'ne gönderilen dilenci sınır dışı edildi.
1: Enflasyon rakamlarına bir bakalım mı? Geçen ay enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,5'a ulaşmış durumda. Ayrıca yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, sağlık ve konut harcamalarında görüldü.
0: Ağustos'ta enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %31,51 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %53,44 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırmayla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 134'ünde artış, 35'inde düşüş gerçekleşti. 5'inde ise değişim yaşanmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %8,62 ile eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla alkollü içecekler ve tütün, ulaştırmayla bilgi ve iletişim takip etti.
1: HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonunda değişiklik yapılmasına yönelik tartışmaya dair konuştu. Komisyonda bulunan işçi temsilcisi daha da güçlendirilmeli. Devletimiz düzenleyici bir rol üstlenmeli, taraf olmamalı dedi.
3: Asgari ücret tespit komisyonunun değişmesi için 50 yıldır HAK İş mücadele ediyor. Çünkü yönetmeliğin, özellikle komisyonun yapısında bir antidemokratik yapı var.
4: Asgari ücret tespit komisyonunda değişiklik çağrısını yineledi. Komisyonun yapısına dair önerilerini paylaştı.
3: Bütün işçileri temsilen asgari ücret tespit komisyonunda bulunan işçi temsilcisinin daha da güçlendirilmesi talebinde bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunda hükümetimiz, devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli. Taraf olmamalı. Asgari ücretle ilgili konu sadece asgari ücrettir deriz. Bu işçilerle işverenlerin arasında olması gereken bir mesele. Çünkü çalışanlar özel sektörde.
4: HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika bakış açısıyla iş sağlığı ve güvenliği kapasitesinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi projesi programında konuştu. Vergi sisteminin değişmesine yönelik de çağrıda bulundu.
3: Bizim ülkemizde yeni işe giren stajyer bir işçiyle 5 çocuklu 30 yıl kıdemli bir işçi aynı vergi dilimine sahip. Diyoruz ki bunları değiştirelim. Aile yükümlülüklerine göre vergi oranlarını değiştirelim ya. Dünyada yapılıyorsa biz niye yapmıyoruz?
1: Okulların açılmasına kısa bir süre kala uzmanlar çocuklar için ağır sırt çantalarının ortopedik rahatsızlığa yol açabileceği konusunda önemli uyarılar yaptı. Sırt çantasının vücut ağırlığının %15'ini geçmemesi gerektiği belirtiliyor.
5: Okulların açılmasıyla birlikte çocukların her gün taşıdığı okul çantalarının ağırlığı sırt ve omurga sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.
4: Ortopedik rahatsızlıklara yol açabiliyor. Yürüyüş ve duruş bozukluklarına sebep oluyor. Çocuklar için ağır sırt çantasına dikkat.
5: Boyun, omuz ve sırt kaslarında yorgunluk, ağrı ayrıca yürüyüş ve duruşta geçici değişikliklere yol açabilmekte.
4: Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin sırt çantalarının çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uzmanlar uyarı yaptı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Çocuk Ortopedi Servisi Sorumlusu Profesör Doktor Yalçın Turhan, öğrencilerin taşıdığı çantaların vücut ağırlığının %15'ini geçmemesi gerektiğini kaydetti.
5: Güncel çalışmalar özellikle vücut ağırlığının %15'ini aşan yüklerde ağrı yakınmalarının daha sık görülebildiğini göstermekte. Ailelere pratik olarak çocuk ağırlığının %10'unu geçmeyecek şekilde hesaplamalarını söyleyebiliriz. Örneğin 30 kilogramlık bir çocuk için ideal olarak yaklaşık 3 kilogram boyu ağırlığında bir çanta olması gerekiyor. Özel durumlarda 4,5 kiloya kadar çıkabileceğimizi bilmemiz lazım. Yani %15'i geçmemekte fayda var.
4: Turhan, çantanın taşıma yönteminin önemini de vurguladı.
5: Çanta ağırlığından ziyade çantanın nasıl taşıdığı da bizim için oldukça önemli. Çanta iki omuz askısı birlikte kullanılarak ve vücuda yakın taşınmalı. Tek omuzla taşındığında yük asimetrik hale gelebilir ve çocuk bunu dengelemek için gövdesini yana doğru eğebilir. Bu da omuz ve sırt kaslarında yükü artırabilir.
1: Sempatiyle baktığımız isimlerden biri New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani dikkat çekici bir adım attı ve bu adım Amerika'da bugünlerde çok konuşuluyor. Mamdani ilk ve ortaokullarda yapay zeka kullanımını yasakladı ve dedi ki bu yapay zeka çocukların düşünme ve sorgulama becerisini etkiliyor.
6: Today I am proud to announce New York City's first ever comprehensive AI policy for our public schools.
0: New York'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde yapay zeka kullanmasına yasak geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin üretken yapay zeka kullanan yazılımlardan faydalanmasının geçici olarak yasaklandığını açıkladı. Kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük okul bölgelerinden birinde uygulanacak.
6: Children need their teachers and human connection in order to learn and in order to grow.
0: Mamdani, çocukların düşünme ve sorgulama becerilerini korumayı amaçladıklarını belirtti. Çocuklarımıza soru sormayı, varsayımları sorgulamayı ve araştırmayı öğretiyoruz diyen Mamdani, yapay zeka konusunda da aynı yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti. Düzenlemeyle yardımcı sohbet robotları da tüm sınıflarda yasaklandı. Yasak sadece yapay zeka ile sınırlı değil. Aynı zamanda New York'taki devlet okullarında günlük ekran kullanım süresi de sınırlandırıldı. 3. ve 5. sınıflara günde 30 dakika, 6. ve 8. sınıflara günde 45 dakika ekran süresi sınırı konuldu. Yeni kararlar doğrultusunda okul sisteminde kullanılan tüm teknolojik araçlar teker teker gözden geçirilecek. Gerekli olmadığı belirlenen dijital uygulamalar kullanımdan kaldırılacak.
7: Raise your hand if you would like to go.
0: New York yönetimi daha önce de okullarda cep telefonu kullanımına sınırlama getirmişti.
1: Evet, yapay zeka mutlaka bazı sınırlamalara tabi olmalı ama bir yandan da bu yönde gelişmeler devam ediyor ki yapay zeka şirketi Pathway, yapay zeka modellerindeki o yüksek maliyeti düşürmeye çalışan bir formül üzerine çalışıyor ve gelişim de sağlandı. Pathway'in hesaplamalarını kendi içinde yapıp yalnızca sonuçlarını paylaşan o yeni modeli benzerlerinden 11 kat daha ucuza çalışıyor.
4: Her adımını sözcüklere dökmeden düşünüyor. Hesaplamaları kendi içinde yapıp sonuçlarını paylaşıyor. Yapay zeka modelleri her geçen gün daha çok hayatımıza dahil olurken ChatGPT, Gemini ve Claude gibi modeller karmaşık problemleri çözerken adım adım akıl yürütüyor ve bunları kullanıcıyla paylaşıyor. Bu süreçte oluşturulan her ara metin ise daha fazla token, işlem gücü ve maliyet anlamına geliyor. Yapay zeka şirketi Pathway, bu fazla maliyet sorununu çözmek için yeni bir model geliştirdi. Model, akıl yürütme sırasında her adımı sözcüklere dökmeyecek. Bunun yerine yüksek boyutlu bir çalışma alanında hesaplama yapıp, yalnızca nihai cevabı paylaşacak şekilde oluşturuldu. Yeni model, yapay zekanın bilişsel yeteneklerini ölçen testlerde bulmacaların yaklaşık %30'unu 2 veya daha az denemede çözebildi. Bu sonuç birçok gelişmiş modelin gerisinde kalsa da, Pathway, yeni modelin görev başında maliyetinin bir sentin onda birinden daha düşük olduğunu belirtiyor. Bu da onu benzer performans gösteren OpenAI modellerinden 11 kat daha ucuz yapıyor.
8: Hi, I am Neon.
4: Pathway, modeli daha kapsamlı testlere de tabi tutmayı planlıyor. Şirket, teknolojinin özellikle siber güvenlik gibi karmaşık akıl yürütme gerektiren alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor.
1: Aselsan'a ait lazer güdüm kiti ve gözde güdüm kitlerinin test satışları yapıldı. Bayraktar Akıncı'ya entegre edilen milli güdüm kitleriyle belirlenen hedefler de tam isabetle vuruldu. Bu arada test satışlarını yorumlayan Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, dünyada az sayıda ülkenin geliştirdiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin dedi.
9: 3, 2, 1...
0: Akıncı insansız hava aracıyla yeni test atışları yapıldı. Milli güdüm kitleriyle belirlenen hedefler tam isabet vuruldu. Baykar tarafından üretilen Akıncı Taarruzi insansız hava aracının Türk Savunma

0: Savunma sanayi ürünlerinin entegrasyon çalışmaları kapsamında testleri devam ediyor. Aselsan'a ait lazer güdüm kitiyle yapılan test atışında zırhlı askeri araç hedef olarak belirlendi. Akıncı'ya entegre edilen LGK-82 mühimmatı hedefi başarıyla vurarak imha etti. Akıncı ile yapılan bir diğer test atışında Aselsan üretimi gözde güdüm kiti kullanıldı. Bu atışta hareket halindeki bir araç hedef alındı. Gözde güdüm kiti entegreli mühimmat hareket halindeki hedefi yüksek hassasiyetle tam isabet vurdu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol test atışlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Hareketli hedef, hassas vuruş notuyla paylaşım yapan Akyol, dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin ifadelerini kullandı.
1: Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı Filin'in sultanları ve böylece yarı finale yükseldiler. Yarın finalde Sırbistan rakibimiz olacak.
2: Filenin sultanları yoluna dolu dizgin devam ediyor. A milli kadın voleybol takımı Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk setini Ay Yıldızlar 25-18 kazandı. Filenin sultanları iyi başlayamadığı sette mücadeleye devam etse dahi sonuç alamadı ve 25-22 ile ikinci seti kaybetti. Üçüncü sette kıyasıya geçen rekabette Ay Yıldızlar üstün geldi ve seti 25-18 ile önde tamamladı. Dördüncü ve müsabakanın son setini 25-22 kazanan Filenin sultanları karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. A milli kadın voleybol takımı A grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Almanya'yı da mağlup etmesini bilen Filenin sultanları yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı takım 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele verecek.
1: Çok kısa bir aramız var. Aranın ardından gece raporuna devam edeceğiz.

Kısa bir ara sonrası yeniden huzurlarınızdayız. Yeni bir güne adım atmaya hazırlandığımız şu dakikalarda gece raporunda ikinci dilime başlıyoruz ve ilk sırada özetlerimiz olacak. Efendim geçtiğimiz pazar günü Girne'de gemi kazası yaşanmış. 9 kişi hayatını kaybetmişti ve kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları devam ediyordu. Arama çalışmalarından üzücü haber geldi ve bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada can kaybı ona yükseldi.

0: Bu arada Silivri'de meydana gelen gemi kazasında Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanı kusur durumları göz önünde bulundurularak tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ve ekonomi diyelim, Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber kira tavan zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre Eylül ayında ev ve iş yerleri kirasına en fazla %31,79 zam yapılabilecek. Amerikan Başkanı Donald Trump ise Amerikan basınına seslendi. Mühimmatlarının yetersiz olduğu yönündeki haberleri yalanladı. İran'daki operasyon hakkında yalan bilgi verenlere şunu söylüyorum, elimizde sınırsız mühimmat var dedi Trump. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek de suç örgütleriyle mücadelede taviz verilmeyeceğini bir kez daha söyledi. Gürlek, hükümlülerin tahliye sonrası istihdama katılması için yeni modeller üzerinde de çalışıldığını belirtti. Bu arada yeni anayasa hedefine de vurgu yaptı. Gülistan 9 soruşturmasında ise eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi tutuklandı. İki şüphelinin Gülistan'ın son görüldüğü viyadükten aynı dakikalarda geçtiği ve bu sırada tutuklu eski vali Soner'in de eşini aradıkları belirlendi. Gece raporuna gecenin flash gelişmesiyle başlayalım mı? İstanbul'da eylem hazırlığındaki DAEŞ'li terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Zanlı polislere ateş açtı. O çıkan çatışmada bir vatandaşımız yaralandı. Operasyona dair detaylar İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı. Buna göre polis, DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç'nin yakalanması için Sultanbeyli'de operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli polislere ateş açtı. Ekipler de karşılık verdi. Şüpheli Berkan Ç etkisiz hale getirilirken olayda bir vatandaş yaralandı. Yine bir diğer sıcak gelişme, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı o kazaya ilişkin Asu gemisinde gözaltına alınan 1. ve 3. kaptan tutuklandı. Soruşturma kapsamında kazaya karışan Asu gemisindeki 10 kişiden aşçı hariç 9 hakkında şüpheli işlemi uygulanarak gemide ifadeleri alındı. İfade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi. Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Bu arada diğer 4 kişiye ise adli kontrol talep edildi. 1. kaptan Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evcimen tutuklandı. Gemi çalışanı 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı facia ile ilgili ön bilirkişi raporu da hazır. Raporda her iki gemiyle ilgili çok çarpıcı tespitler var. Gelin o raporun detaylarıyla devam edelim.
1: Asu'da idare tecrübesiz 3. kaptandaydı. Tuğberk İmamoğlu hayalet modunda seyrediyordu. Her iki gemide çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybı yaşadı. Tüm bu tespitler facianın nasıl geliyorum dediğini ortaya koydu. Marmara Denizi'nde Asu ve Tuğberk İmamoğlu adlı iki geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturmada ön bilirkişi raporu dosyaya girdi. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması ve 10 kişilik mürettebatının kaybolmasıyla faciaya dönüşen kazada çok önemli tespitlere yer verildi.
2: Asu iskeleye kırdemiştir.
1: Rapora göre kaza anında Asu gemisinin köprü üstünde geminin 3. kaptanı Murat Evciman vardı. Üstelik gözcü de yoktu. Köprü üstünde tek başınaydı. 3. kaptan ifadesinde gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığını söyledi. Hazırlanan raporda henüz gemiyi tanımayan bir zabitin tek başına bırakılması bir zafiyettir tespitine yer verildi. Bu durumun geminin erken reaksiyon göstermesini ve çatışmayı önleyici manevra yapmasını engellediğinin altı çizildi. Raporda Tuğberk İmamoğlu gemisi ve mürettebatı da kusurlu bulundu. Takip sisteminin kapalı ya da arızalı olduğu, bu nedenle geminin hayalet gemi modunda seyrettiği tespiti dosyaya girdi. Ayrıca Tuğberk İmamoğlu gemisinin tehlikeli sancağa dönüş manevrası yaptığı belirtildi. Raporda kazanın esas nedeninin çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olduğu vurgulandı.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey

0: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Can kaybı 10'a çıktı.
1: Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı arttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
2: Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ercüment Bey bizzat kendisi yapılan çalışmaları koordine etmek üzere buradaki gemilerdeydi. Ve bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim.
1: Yılmaz açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le ortak basın toplantısında yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. Üstel de Türkiye tarafından görevlendirilen çok sayıda hava, deniz ve kara unsurunun arama çalışmalarına destek verdiğini kaydetti. Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Kazaya yönelik soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de soruşturmaya dair konuştu.
3: Kim olursa olsun, hangi makamda veya hangi görevde bulunursa bulunsun, bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Şu an itibarıyla olayla bağlantılı kaptan ve şirket sorumlusu dahil tüm gemi personeli yargılanıyor.
1: Cevdet Yılmaz basın toplantısından önce KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Yılmaz görüşmede Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti. Erhürman ise Yılmaz'a taziye ziyareti dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne de gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için teşekkür etti. Soruşturma sürerken mahkemede konuşan bilirkişi, kaptanın geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceğini söyledi. Ayrıca kaptanın ehliyetini Türkiye'den değil, daha kolay olduğu için Honduras'tan aldığı tespit edildi. Pardon.
0: Girne'de batan gemide kaybolanları arama çalışması devam ediyor. Yakınlarını kaybedenler de kıyıda gelecek haberleri bekliyor. Habertürk'ten Emine Derya ve Ahmet Korkmaz acılı ailelerle konuştu.
4: Benim canımı alıp kopardılar benden.
5: Evlatları ellerinin arasından kayıp gitti. Gözyaşlı aileler batan gemide kaybolan çocukları için bekliyor.
4: Sağlam çıksınlar diye dua ediyorum. Şimdi alıp gitmek için dua ediyorum.
5: 5 kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Kuzey Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Tatillerini tamamlayan 3 çocuklu aile Türkiye'ye dönmek için gemiye bindi. Başlarına geleceklerden habersizlerdi. Gemi su almaya başlayınca baba ve anne 12, 10 ve 6 yaşındaki çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklardan sadece 10 yaşındaki Halil Kerem anne ve babasıyla birlikte hayata tutunabildi. 12 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Mehmet Asaf kayboldu.
6: Ne zaman çıkacakları belli değil artık. 1 gün mü, 5 gün mü, 10 gün mü, 20 gün mü? Ne kadar süreceği belli değil. Çaresiz yani.
7: Bir yanda arama çalışmaları devam ederken bir yandan liman önünde acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Onlar kayıplarının naaşına ulaşacakları ana kadar buradan ayrılmayacaklarını söylüyorlar.
4: Onları alana kadar gitmem. Bekleyeceğim tabii ki. Onların bana ihtiyacı var.
5: Anne Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer iki evlatlarından haber beklerken hayata tutunmayı başaran üçüncü çocuklarının psikolojisinden endişeli.
4: Sürekli ağlıyor. Sürekli beni istiyor. Burayı bırakıyorum, oraya gidiyorum. Burada aklım kalıyor. Bilmiyorum nasıl olacak.
5: Bir diğer acılı aile Gönül ailesi. Özgür Gönül de batan gemide kaybolanlar arasında.
8: Çalışmak için geldi. Bir iş başvurusu yaptı. Arkadaşlarıyla görüşüp geri dönüyordu.
5: Baba Gökmen Gönül limandan bir an olsun ayrılmıyor.
8: Bütün hastanelere baktık, morglara baktık. Yani ikişer defa buradaki tanıdıklar da, çocuğun kuzenleri, arkadaşları ayrı ayrı hastanelere bakıldı. Artık tek şeyimiz çocuğumuzu alıp gitmek.

0: Ekonomiden görünümle devam edelim gece raporuna. Geçen ay enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %31,5'a ulaşmış durumda. Ayrıca yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, sağlık ve konut harcamalarında görüldü.
1: Ağustos'ta enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %31,51 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %53,44 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırmayla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 134'ünde artış, 35'inde düşüş gerçekleşti. 5'inde ise değişim yaşanmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %8,62 ile eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla alkollü içecekler ve tütün, ulaştırmayla bilgi ve iletişim takip etti.
0: Hem ev sahiplerinin hem de kiracılarının gözü bu rakamlarda. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber kira tavan zam oranında netleşmiş oldu. Buna göre Eylül ayında ev ve iş yerleri kirasında en fazla %31,79 oranında zam yapılabilecek.
1: Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %31,79'dan fazla zam yapılamayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda %1,84, yıllık %31,51 oldu. Kirada en fazla Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyona göre zam yapılabiliyor. Buna göre Eylül'de yenilenecek kira kontratları için tavan zam oranı %31,79 olacak. Ev sahipleri Ağustos'ta 20 bin lira olan kiraya Eylül'de 6.358 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira Eylül ayında 26.358 liraya ulaşacak. Geçen ay kira tavan zam oranı %31,90 olmuştu.
0: Yüzümüzü güldüren bir gelişme. Ağustos ayında ihracat %8,1 artarak 23,5 milyar dolar seviyesinde oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da son 12 aylık ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.
2: Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır.
1: Türkiye'nin ihracatı Ağustos'ta 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat 28,7 milyar dolar oldu. Son bir yıllık ihracatta rekor kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
2: İlk 8 ay Ağustos itibariyle 2026 yılında ihracatımızın sonucu ne? Yine şükürler olsun %4 artış ile 185 milyar dolara ulaştık. Yine Ağustos itibariyle son bir yıla bakalım 280,3 milyar dolara ulaştık. Bu da Cumhuriyet rekoru. İthalatta da Ağustos ayında 28,7 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldı. Bu %10,5'luk bir artış oluyor.
1: Ağustos ayında dış ticaret açığı 5,2 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı %81,1 oldu. Sektörel bazda Ağustos'ta 27 sektörün 17'sinde ihracat arttı. En fazla ihracat artışı %174,7 ile mücevherde oldu. Mücevheri %40,4 ile yaş, meyve, sebze, %36 ile tütün ve %24,4 ile madencilik ürünleri takip etti. Ocak-Ağustos döneminde ihracatın en çok arttığı ülke 1,2 milyar dolarlık yükselişle Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin, İsviçre, Mısır ve Libya takip etti. Ocak-Ağustos dönemi ithalatında 3,5 milyar dolarlık artışla Çin ilk sırada yer aldı. Çin'i Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Kazakistan izledi.
0: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiralara tepki geldi. Avrupa Birliği'nin Rum tarafının propagandasına alet olması güveni daha da zedelemektedir denildi. Açıklamada Avrupa Parlamentosu'nda Güney Kıbrıs Rum yönetimince TSK'ya

0: iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının gündeme gelmesine işaret edildi. Rum tarafınca ortaya atılan iddiaların tarihi gerçekleri çarpıttığı ve siyasallaştırdığı da belirtildi. AB yetkililerine attıkları her adımla Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris'le görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler değerlendirildi. Servisler arasındaki işbirliğini güçlendirme yönünde de karar alındı.
1: Ege ve Akdeniz'deki son durum, bölgede artan tansiyon. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris ile Atina'da görüştü. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. İkili ilişkilerdeki başlıklar Ege ve Batı Akdeniz'deki gelişmeler oldu. NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele gibi kritik konularda görüşmede ele alındı. Bölgedeki son durumda görüşmenin gündem maddeleri arasındaydı. ABD-İran savaşı, Suriye'de yeni dönem, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden ihlalleri ve işgal politikaları, Suriye ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları ele alındı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. Kalın ve Demiris, servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.
0: İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planları artık yavaş yavaş netlik kazanıyor. Savunma Bakanı Katz ve Başbakan Netanyahu planın dondurulduğunu ancak halen masada olduğunu söyledi. Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'in ise yaklaşık 2 milyon Filistinlinin Gazze'den çıkarılmasını öngören bir plan hazırlığında olduğu yönünde de bir iddia var.
1: İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planının iptal edilmediğini, sadece dondurulduğunu açıkladı. Yediot Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansa katılan Katz, tahliye planının uygulanması için denizden ya da havadan bütün teknik, lojistik ve askeri hazırlıkların altyapılarının tamamlandığını iddia etti.
2: Toçet mihat Arzot Abril. Kol medina, bekol yabeşet, şemukhana otsa gibuy amerikani. Karaga nesil Trump, u lo bitel et ze, u ikpi et ze. Bau elav kol amedinot arviyot. Mehalachat şelayim ha'inyan haze.
1: Katz, Hamas'ın taahhütlerini yerine getirmediğine ikna olunması halinde, İsrail'in yeni bir askeri hamle için yeşil ışık alabileceğini savundu. Gazze şeridinin %70'inin yerle bir olduğunu belirtti. Evlerin ve tünellerin bulunmadığı terk edilmiş bir alanı dönüştüğünü öne sürdü. İsrail'in Gazze'de stratejik kontrol sağladığını savunan Katz, Hamas'ın bölgenin %30'unu kontrol ettiğini iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Trump'ın planı uyarınca Gazze'de işgal edilen bölgelerden çekilme şartına rağmen geri çekilmeyeceklerini söyledi.
3: Anahu şoltim başetah. Anahu lo nesugim. Şarim bakab azı, şoltim b-60% marzua. Vod ayad netuya.
1: Yediot Ahronot gazetesi, İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in de Gazze'den 7 yılda 1 milyon 860 bin Filistinlinin zorla yerinden edilmesini öngören bir plan hazırladığını ileri sürdü. Bağ koparma 710 adlı plana göre ilk yıl 250 bin, 3 yılda 1 milyon 110 bin, 7 yılda ise 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den çıkarılması hedefleniyor.
0: Bu arada İsrail işgal ettiği Golan Tepeleri ve Suriye sınırında tatbikat düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Golan Tepeleri ve Suriye sınırındaki tatbikata yerel yönetimlerle acil durum ve kurtarma ekipleri katıldı. Yaralıların tahliyesi, çok sayıda kişinin yaralandığı olaylara müdahale, çatışma sırasında komuta ve kontrol gibi onlarca senaryo üzerinde çalışıldı. İsrail bilindiği üzere 1967'den bu yana Golan Tepelerinin büyük bir bölümünü işgal altında tutuyor. Amerikan Başkanı Donald Trump ordusunun mühimmatının azaldığı iddialarına yanıt verdi. Bu operasyon ve olası

0: Isı savaşlar için kullanacağımızdan çok daha fazla mühimmatımız var dedi. Bu arada Başkan Yardımcısı Vance de konuştu. İran'da ekonomik, askeri ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.
1: Elimizde sınırsız mühimmat var dedi. Her türlü duruma hazırlandıklarını söyledi. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump sosyal medya hesabında İran'daki operasyon hakkında yalan bilgi verenlere sesleniyorum diye yazdı. Elimizdeki sınırsız mühimmat bu operasyon ve gerçekleşmesi muhtemel başka savaş için kullanabileceğimizden çok daha fazla diye belirtti. Stok yapıyoruz ve her türlü duruma hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İngiliz GB News'a verdiği mülakatta da İran'da doğru şeyi yaptım dedi. İran'ın 3 nükleer tesisini de imha ettiklerini söyledi.
2: But with Iran, as soon as we win, which will not be long, we've already won because they can't have a nuclear weapon. But as if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it.
1: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'a son saldırıda düğün salonunun vurulmasını değerlendirdi. Olay hakkında soruşturma yürüttüklerini söyledi.
3: The United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen.
1: Vance önümüzdeki süreçte İranlılarla nasıl bir ilişki kuracağımızı tam olarak açıklamayacağım dedi. Ancak askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Tahran'la süresiz savaş peşinde olmadıklarını da kaydetti.
3: When you ask when will this end, you're asking me a question like when will the Iranians stop shooting at ships? I think the reality is I don't know the answer to that question. You would have to ask the Iranians.
1: ABD 1 Eylül'de İran'a saldırılar düzenlemiş, İran bölge ülkelerindeki ABD üslerini vurarak karşılık vermişti.
0: Amerikan Savunma Bakanlığı 30 yaşından büyük askerlere zorunlu testosteron taraması şartı getirdi. Pentagon'a göre amaç askerlerin göreve hazırlık düzeyini artırmak. Uzmanlarsa Pentagon'la aynı fikirde değil gibi.
4: Tartışmalı plan hayata geçiyor. Amerikan ordusunda testosteron taraması başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, 30 yaş ve üzerindeki erkek askerlere zorunlu testosteron tarama şartı getirdi. Yeni uygulamayla hem aktif görevdeki hem de yedek askerlerin kan testiyle testosteron seviyeleri ölçülecek. Pentagon, uygulamanın amacının hormonal sorunları erken tespit ederek askerlerin göreve hazırlık düzeyini artırmak olduğunu açıkladı. Ancak uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar bu uygulamanın askerlerin savaş başarısını artıracağına dair bilimsel bir kanıt olmadığı görüşünde. Bazı uzmanlara göre tüm askeri personeli kapsayan geniş çaplı testosteron taramasının bilimsel dayanağı yeterince güçlü değil. Uzmanlar düşük testosteron tespit edilen kişilere gereksiz ya da potansiyel olarak zararlı tedaviler uygulanabileceğine de dikkat çekiyor. Yeni düzenlemede dikkat çeken diğer bir nokta ise yaş sınırı. 30 yaşın altındaki erkek askerlerde test sadece kişinin talebi ya da düşük testosterona işaret eden belirtilerin bulunması halinde yapılacak. Kadın askerlere ise rutin testosteron taraması zorunluluğu getirilmedi. Bunun yerine yorgunluk, adet döngüsündeki bozukluklar ve enerji yetersizliği gibi belirtilerin takip edilmesi istendi. Konunun gündeme gelmesi sonrası Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA de Eylül ortasında testosteronun tıbbi kullanımını görüşmek üzere toplanacak.
0: Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Amerikan halkı artık yüzünü nereye çevirse başkanlarını Donald Trump'ı görecek. Niye böyle söylüyorum? Amerika'da yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yer alması bir yüzyıl sonra ilk kez yaşandı. ABD darphanesi Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni paraları piyasaya sürdü.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsızlığın 250. yılına özel para tasarlandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın portresi 1 dolarlık madeni paranın üzerine basıldı. Amerikan darphanesi Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni paraları piyasaya sürdü. 1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken üst kısmında Liberty yani özgürlük yazısı bulunuyor. Paranın alt kısmında ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği yılı ve 250. yıl dönümünü simgeleyen 1776-2026 tarihleri yazıyor.

0: Trump'ın portresinin sağında "Tanrı'ya güveniyoruz" yazısının yer aldığı madeni para piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra tükendi. Altın renkli ancak içinde altın bulunmayan 1 dolarlık madeni paranın 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi 154,5 dolardan satışa sunuldu. Yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yer alması bir yüzyıl sonra ilk kez gerçekleşmiş oldu. Trump ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da da sosyal medya hesabında 100 dolarlık banknot paylaşmış. Banknotta hem kendi hem Hazine Bakanı Bessent'ın imzasının bulunduğu görülmüştü.
1: Efendim, bildiğiniz gibi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hollywood'la arası hiçbir zaman iyi olmadı. Kendisine sürekli tepkiler geliyor. Bu kez iki kez Oscar'ı kazanan George Clooney, Venedik Film Festivali'nde açtı ağzını, yumdu gözünü ve Trump yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Amerika'nın liyakatsiz insanlar tarafından yönetildiğini söyledi.
0: Altın Arslan ödülünü aldı. Trump'ı eleştirdi. Aktör ve yönetmen George Clooney bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı hedef aldı. 83. Venedik Film Festivali'nde George Clooney, yaşam boyu başarı Altın Arslan ödülüne layık görüldü. Ödül töreni öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan 65 yaşındaki aktör, Kasım ayındaki seçimleri işaret etti. Normale döneceğiz dedi.
2: There's a great word, kakistocracy, which is a country run by the least qualified people. I think maybe we have a kakistocracy right now, but we'll get through it.
0: Clooney konuşmasında medya sektöründeki sahiplik yapısına da dikkat çekti.
2: The state of journalism is in question. Obviously, the richest people in the world right now are owning the Washington Post and Twitter and most of the places we get our information, and that is a concern. I think 5 or 6 of the biggest outlets for information are owned by the richest people in the world. That's a concern.
0: Festivalde bu yıl biyografik yapımlar ve siyasi belgeler öne çıkarken Gazze'deki sivil katliamlarını ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alan filmler de dikkat çekti.
1: Moskova ile NATO arasındaki tansiyon Almanya'nın havalimanında bulunan bombalı İHA'dan Rusya'yı sorumlu tutmasıyla daha da yükseldi. Almanya Rusya'nın bomb başkonsolosluğunu kapatırken Rusya da ülke genelindeki Alman kültür merkezlerini kapama kararı aldı.
0: Rusya ile Almanya arasında tansiyon yükseldi. Taraflardan açıklamalar peş peşe geldi.
3: Вместо открытых контактов, через которые передается твоя культура, твои взгляды.
0: Almanya 4 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya ile NATO ülkeleri arasında gerilim tırmandı. Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu 18 Eylül'de kapatma, Rusevi Sözleşmesi'ni feshetme ve giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Almanya'nın tedbirlerine karşı Rusya'dan sert karşılık veririz açıklaması geldi. Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Bernd Finke bakanlığa çağrıldı ve Rus tarafı suçlamaları reddetti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülke genelindeki Alman kültür merkezlerini kapama kararı aldıklarını açıkladı. Finlandiya ve İsveç'te Leipzig'teki İHA olayı nedeniyle ülkelerindeki Rusya Büyükelçiliklerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. İki ülkeden de Almanya'nın yanındayız açıklaması paylaşıldı. Olayla ilgili bir şüphelinin İtalya tarafından verilen turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığına ilişkin iddialara Avrupa Birliği'nden yanıt geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, iddialar doğruysa vize kısıtlamalarının sıkılaştırılması konusu gündeme alınmalı dedi. Son zamanlarda Rusya ile NATO arasında güvenlik endişeleri artmış, Rusya İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehditte bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin de İngiltere'deki askeri sanayi tesislerinin hedef alınıp alınmayacağı sorusuna alaycı bir ifadeyle "bu bir sır, askeri bir sır" yanıtını vermişti.
1: Rusya ile Ukrayna arasında sahada yoğun bir hareketlilik varken Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'daki savaşa ve ABD ile ilişkilere dair konuştu ve barış anlaşması için bir fırsatımız var dedi, açık kapı bıraktı. Putin ABD ile bu konuda temasların devam ettiğini de söyledi.
0: Barış anlaşması için fırsatımız var dedi. Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında uzlaşması gerektiğini söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında sahadaki hareketlilik sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'daki savaşa ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

0: barış anlaşmasına varılması için fırsat olduğunu söyleyen Putin, taraflar öncelikle kendi aralarında uzlaşmalı dedi.
1: Barış anlaşmasına varılması için şans var. Rusya ve Ukrayna önce kendi aralarında anlaşmalı. Diğer ülkeler de bunu desteklemeli. Ancak Ukrayna'dan gelen hava tehditleri barış görüşmelerini zorlaştırıyor. Ukrayna'yla özel servisler aracılığıyla temaslarımız var.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Putin, Washington'la temaslarımız devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yanayız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hakkında da Trump olumlu ve yapıcı çalışmaya hazır değerlendirmesinde bulundu. Rus basınına da konuşan

0: 2027 yılı içerisinde toplam 600 bin kişiyi silah altına almaya hedefleyen planlar hazırladığını öne sürmüştü.
1: Gece raporuna devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerika Birleşik Devletleri'nde G20 toplantısı kapsamında yapılan G20 İnovasyon Bakanları toplantısına katıldı. Bakan Kacır, toplantının ardından Türkiye'nin yapay zeka hedeflerini ve yatırım ekosistemini anlattı. İzleyelim.
0: G20 toplantıları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. G20 İnovasyon Bakanları toplantısına katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerika Birleşik Devletleri'nde üst düzey yetkililerle de görüştü. Bakan Fatih Kacır, toplantı kapsamında yapılan oturumlara katıldı. Toplantının ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yapay zeka hedeflerini ve yatırım ekosistemini anlattı.
2: 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka eğitimleri vereceğiz. 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli, 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştireceğiz. Özellikle kamu veri setlerinin geliştiricilere açılmasını sağlayacağız ve böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 2030'a kadar 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılmasını sağlayacaklarını açıkladı. Bakan Kacır, ziyareti kapsamında ikili temaslarda da bulundu. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Polonya, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Arjantin'den üst düzey yetkililerle görüştü.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ'da düzenlenen bölgesel turizm çalıştayında konuştu. Bakan Ersoy, yapılan tanıtımlar sayesinde Türkiye'ye gelen turist sayısında yaşanan artışa dikkat çekti.
3: Bugün turizmde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan ülkemiz, 2019 yılında kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla 200'e yakın ülkede gerçekleştirdiği reklam, tanıtım, ağırlama ve fiyer faaliyetleri sayesinde dünyanın açık ara en fazla ve en yoğun tanıtım yapan ülkesi konumuna gelmiştir. Bu tanıtım faaliyetleri sonucu 2026 yılının ilk 6 ayında 25.8 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparken yine bu dönemde turizm gelirlerimiz 25.7 milyar dolara ulaşmıştır. Dijital iletişimden sosyal medyaya, uluslararası PR faaliyetlerinden içerik çalışmalarına kadar farklı mecralarda bu şehirlerimizi anlatmaya devam edeceğiz.
1: Yargıtay, çalışanların hizmet süresinin hesaplanmasına ilişkin dikkat çeken bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, SGK kayıtlarına kaydedilmeyen çalışma sürelerinin tanık beyanlarıyla ispatlanacağına hükmetti. Akrabalık bağının da tek başına tanıklığı geçersiz kılmayacağını belirtti.
0: Yargıtay, sigortasız çalıştırılan işçilerin hizmet süresi hesaplamasında önemli bir karara imza attı. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına kaydedilmeyen sürenin tanık beyanıyla ispatlanabileceğini belirtti. Tanığın akraba olması beyanını geçersiz kılmaz dedi. 1994 yılında bir üretim tesisinde işbaşı yapan bir işçi, 2017 yılında hastaneye gittiğinde sigortasının yatırılmadığını öğrendi. İşçi, iş sözleşmesini feshederek işten ayrıldı ve iş mahkemesine başvurdu. Ücret bordrolarının asgari ücret üzerinden düzenlendiğini ve alacaklarının bulunduğunu ileri sürdü. Kıdem tazminatının yanı sıra fazla çalışma ücreti, ücret ve yıllık ücretli izin alacaklarının tahsilini talep etti. Ancak işveren tarafı ise davacının iddialarını reddetti. Çalışanın resmi bordrolar üzerinden sezonluk olarak çalıştığını savundu. İş mahkemesi toplanan deliller ve aynı iş yerinde çalışan tanık ifadeleri doğrultusunda işçinin kesintisiz olarak 23 yıl 2 ay çalıştığına hükmetti. Kıdem tazminatı ve diğer ücretlerin ödenmesine karar verdi. Dava istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi iş mahkemesinin kararını kaldırdı. Çalışma süresini 13 yıl 2 ay olarak hesapladı. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. 9. Hukuk Dairesi istinafın kararını bozdu. Davacının akrabasının aynı iş yerindeki çalışma geçmişine dikkat çekti. Tek başına akrabalık bağının tanıklığı geçersiz kılmayacağını vurguladı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelede taviz verilmeyeceğini söyledi. Hükümlülerin tahliye sonrası istihdama katılması için yeni modeller üzerinde de çalışıldığını belirtti.

0: yeni anayasa hedefine de vurgu yaptı.
1: Adalet yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlardan ve dosyalara yazılan hükümlerden ibaret değildir. Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlulara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir. Güçlü devlet anlayışımız bununla sınırlı değildir.
2: Suç çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Eski hükümlülerin topluma katılabilmeleri için yeni model üzerinde çalışıldığını söyledi.
1: Bir taraftan suç ve suç örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir iradeyi sürdürürken, diğer taraftan da hükümlerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturdukları ortamdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. İş yurtlarımızda meslek öğrenmiş ve çalışma disiplini kazanmış kişilerin tahliye sonrasında da çalışma hayatına tekrardan katılabilmesi için yeni modeller üzerinde çalışıyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen İş Yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreninde konuştu. Yeni anayasa hedefine vurgu yaptı.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir ortaya koyduğu sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli adımlarından birisi olarak görüyoruz. Temel hak ve hürriyetleri güçlü bir biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Deniz Olgun'un doktoru şüpheli sıfatıyla yalan tanıklıktan gözaltına alındı.
2: İhbarı kim yaptı bilmiyorum demişti. 155'i bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Deniz Olgun'un doktoru bu kez şüpheli sıfatıyla yalan tanıklıktan gözaltına alındı. Doktor Nurettin Demirkol daha önce tanık sıfatıyla ifade vermiş, yıllar önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini söylemişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada eski bakan Deniz Olgun'un öldüğü gece 155'e yapılan acil çağrı ihbarının çözüm tutanağı dosyaya girdi. İhbar çözüm tutanağında Demirkol'un 8 Eylül 2016 gecesi 155 polis imdat hattını bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Tutanağa göre telefon görüşmesi saat 00:29'da gerçekleşti. Demirkol, kendisini operatöre tanıttıktan sonra aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini söyledi. Demirkol, ölümü beklenmedik şüpheli ani bir ölüm sözleriyle bildirdi. Böylece Demirkol'un olay gecesi yaptığı ihbarda ölümü yalnızca ani ölüm olarak değil, doğrudan şüpheli ölüm şeklinde nitelendirdiği de ortaya çıktı. Demirkol daha önce soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermiş, ihbarı kimin yaptığını bilmediğini söylemişti. Demirkol'un önceki ifadesiyle 155 kaydı arasındaki çelişkinin mercek altına alınmasının ardından Demirkol bu kez şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun, 7 Eylül 2016'da vefat etmiş, bazı yakınları olayın doğal ölüm değil, cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma yeniden açılmıştı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi de tutuklandı. Bu iki şüphelinin Gülistan'ın son görüldüğü viyadükten aynı dakikalarda geçti ve bu sırada tutuklu eski vali Sonel'in eşini aradıkları belirlendi. Savcı şüphelerin Gülistan'ı aracı aldıkları iddiasını kendine de sordu. Bakın iki şüpheli buna ne yanıt verdi.
3: Gülistan bu viyadükte son görüldüğünde saat 12:25'ti. 2 dakika sonra viyadükten eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi geçti. Yine saniyeler sonra telefonda kritik bir isimle görüştüler. Gözaltına alınan eski komutan yardımcısı ve eşi haklarındaki iddialara savcı karşısında yanıt verdi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Kahraman da var. Savcı, Gülistan'ın son görüldüğü sarı saltuk viyadüğünden çiftin araçla geçtiğini tespit etti. Bu geçiş Gülistan'ın son görüntüsünden 2 dakika sonra kayda geçti. Saniyeler sonra da Burçin Kahraman, tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. Burçin Kahraman ifadesinde arama kaydı için teşekkür

0: etmek için aradım. Kötü bir tesadüften ibaret dedi. Ancak savcı bu şüpheli hareketliliğin tesadüf olma ihtimalini son derece düşük olarak değerlendirdi. Eski jandarma komutan yardımcısı Gülistan'ı aracına mı almıştı? Savcı şüphelilere bu soruyu yöneltti.
1: Eşim ve kızlarımla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittik. Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız.
0: İlk soruşturma sürecinde viyadükten geçen 200 kişi dinlenmişti. Kahraman çiftinin de oradan geçtiği biliniyordu ama ifadeleri alınmamıştı. Savcılık bu durumu bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti olarak değerlendirdi. Komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Yargı hizmetlerinin hızlı ve etkin biçimde sunulması katkı sağlamak için oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu Mersin Adliyesi'nde faaliyete geçti. İlk dilekçenin kabul edilmesiyle de büro fiilen hizmet vermeye başladı.
3: Yargıda geciken dosyaların nedenleri tek tek incelenecek. Süreci yavaşlatan aksaklıklar tespit edilecek. Çözüm için somut yol haritası hazırlanacak. Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu Mersin Adliyesi'nde faaliyete geçti. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla oluşturulan büro, Mersin Adliyesi'nin 3. katında hizmet vermeye başladı. Büronun açılışını Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan yaptı. İlk dilekçenin kabul edilmesiyle büro fiilen çalışmaya başladı. Yeni uygulamayla yargısal süreçlerde yaşanan gecikmelerin hangi aşamada ve neden kaynaklandığı tespit edilecek. Sürecin etkinliğini olumsuz etkileyen sorunlar belirlenecek, çözüm önerileri geliştirilecek. Alınan tedbirlerin sonuçları da büro tarafından takip edilecek.
4: Bunlar neden kaynaklandığını tespit edeceğiz. İlgili yerlerle yazışmalarımızı yapıp, takibini yapıp hızlandıracağız.
3: Yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuyla vatandaşa sunulan adalet hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.
2: Yaklaşık 4 yıldır kayıp olarak aranan Zeynep'in öldürüldüğü kesinleşti. Evin kömürlüğünde gömülü halde bulunan kemiklerin 17 yaşındaki genç kıza ait olduğu belirlendi. Yıllardır kızını arayan acılı baba bakın neler söyledi.
5: Dört buçuk senedir aradım, sordum, bulamadım. O kadar yere gittim, mücadele ettim, bulamadım.
3: Kayıp kızı için çalmadığı kapı kalmadı. 17 yaşındaki Zeynep'ten yıllar sonra acı haber geldi. Korku evinde yapılan kazıda bulunan ceset ona ait çıktı.
5: Garip kızımın, güzel kızımın hakkını yerde bırakmayacağım ve kızımın en azından bir mezar olduğunu artık biliyorum.
3: Zeynep Yıldırım 2022'de rahatsızlandı, hastaneye gitti. Sonra babasıyla konuştu. Bu Sebahattin Yıldırım'ın kızıyla son konuşması oldu.
5: Yurttan sonra kız hastaneye gitti. Elindeki dolamadan sonra baba Taksim'e gideceğim, saç periği alacağım. Bir gidiş o gidiş.
3: Kayıp genç kızın dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı. İncelenen telefon kayıtları katili ele verdi. Zeynep'in telefonundan gelen son sinyal Fethi Dağlı'nın evinden alındı. Dağlı Türkiye'nin tanıdığı bir isimdi. 2024 yılında iş arayan Erva Razi'ye Asar'ı öldürmüş, cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'ndeki bir inşaata atmıştı. İfadesi alınan katil Zeynep'i de öldürdüğünü itiraf etti. Cesedi evin kömürlüğüne gömdüğünü söyledi.
5: Bu Maksum 17 yaşında kaybeldi. Daha gençliğine doymadı.
3: Adli tıpta yapılan inceleme sonucunda cesedin Zeynep'e ait olduğu kesinleşti. Babası suçluların en ağır cezayı almasını istiyor.
5: O yapan kişileri adalet bunlara en gerekli cezalarını verecek ve bu işin de takipçisi olacağım.
2: İstanbul Tuzla'da sanayi sitesinde bir lojistik deposunda yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın bitişikteki yapılara da sıçradı. Milyonlarca liralık hasar var.
0: Alevler ve peş peşe yaşanan patlamalar korkuttu. Tuzla'da sanayi sitesinde çıkan yangın saatlerce sürdü.
6: Birkaç fabrika ötemizde alevlerin yükseldiğini gördük. Sonra güvenlik amaçlı hepimiz dışarı çıkarıldık.
0: Korkutan yangının adresi İstanbul Tuzla'ydı.
7: Tuzla Deri Sanayi sitesinde başlayan yangın ilk olarak bir lojistik firmasında çıktı. Bu firmadaki kimyasal maddeler nedeniyle de yangın sırasında küçük çaplı patlamalar yaşandı. Alevler kısa sürede komşu fabrikaya sıçradı. Oradan da fabrikaların etrafındaki ağaçlık alana yayıldı.
8: Yangın çıktığı anda tatbikat var zannedildi ama avluya çıkılınca, alevleri görünce herkes ciddi bir olay yaşandığını anladı.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de destek itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının diğer iş yerlerine de sıçrama ihtimaline karşı çalışanlar tahliye edildi.
9: Çatıda çok küçük bir yangın vardı. Bir anda 5 dakikanın içinde bayağı bir çoğaldı yangın. Biz hemen tabii iş yeri olarak hepimiz tahliye olduk, çıktık dışarıya.
10: Elektrikten çıkmış olabilir diye bir söylem var.
0: Ekipler yangını saatler süren uğraş sonucu kontrol altına aldı. Yangının başladığı lojistik deposunda, alevlerin sıçradığı fabrikada ve kereste deposunda milyonlarca liralık hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
2: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başlayan yangın büyük paniğe neden oldu. Duman tüm binayı sarınca çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.
11: Yangın otoparkta başladı. Dumanı tüm binayı sardı. Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
12: Yangından dolayı çocuğuyla beraber şeyin diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için.
11: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangının dumanı da binanın içine yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Önce otoparktaki yangın söndürüldü. Ardından da evlerinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başladı. O sırada bir aile dumandan etkilenmemek için pencereden dışarı çıktı.
12: Yangından dolayı çocuğuyla beraber şeyin diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için.
11: Ekipler itfaiye merdiveniyle aileyi kurtardı. Dumandan etkilenen 42 kişi tahliye edildi. 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Otoparktaki bazı araçlar yandı. Olaydan önce iki çocuğun ellerinde kartonlarla otoparka girdiği görüldü. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
2: Sıradaki görüntü Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan. Bir motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta duramadı ve seyir halindeki bir otobüse çarptı. Sürücü kendisini bir anda otobüsün içinde buldu.
3: Motosiklet bir yana, sürücü bir yana gitti. Kırmızı ışığı ihlal eden sürücü kendini otobüsün içinde buldu. Görüntüler Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan. Buga şehrinde motosiklet sürücüsü hızla ilerliyordu. Kırmızı ışıkta duramadı. Seyir halinde olan otobüse çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın ardından aracın içine savruldu. Kazadan sağ çıktı. Ayağa kalkarak otobüsten aşağı indi. Hafif yaralanan sürücü motosikleti geride bırakarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar dışarıdaki güvenlik kameralarına ve araç içindeki kameraya yansıdı.
2: İngiltere'nin başkenti Londra'da otonom taksi dönemi başladı. Uber ve İngiliz teknoloji şirketi Wayve, kentin ilk robot taksi hizmetini duyurdu. Yaklaşık 20 araçla sunulan hizmetin fiyatı normal bir Uber hizmetiyle aynı seviyede.
3: İngiltere'de otonom taksi dönemi başladı. Londra sakinleri artık şoförsüz taksi hizmetinden yararlanabilecek. Uber'le İngiliz teknoloji şirketi Wayve, Londra'nın ilk robot taksi hizmetini başlattıklarını duyurdu. 20 araçla başlatılan yeni uygulamayla müşteriler özellikle bir robot taksi talep edemiyor. Ancak uygulama üzerinden araç çağırdıklarında bir Wayve aracıyla eşleşebiliyorlar. Hizmetin fiyatı ise normal bir Uber yolculuğuyla aynı seviyede oluyor. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den farklı olarak robot taksilere daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Wayve şirketinin otonom araç teknolojisiyle donatılmış taksi hizmetlerinde de direksiyonda bir süre daha güvenlik sürücüsü görev yapmaya devam edecek. Sürücü bir sorun olduğu takdirde direksiyonu devralabilecek ya da frenlere basabilecek. Dar ve karmaşık yollarıyla yoğun trafiği nedeniyle Londra otonom araçlar için birçok zorluğu barındırıyor. Ayrıca yayalar da robotaksileri çetin sınamalarla karşı karşıya getiriyor. Uber, geçen ayda Hırvatistan'ın Zagreb kentinde Avrupa'daki ilk ticari robotaksi hizmetinin başlatıldığını açıklamıştı.
2: Adana'da kazaların eksik olmadığı bir yolda çevredekiler çözümü kendi başına buldu. Yetkililerden önlem bekleyen bölge sakinleri sürücüleri uyarmak için kendi imkanlarıyla tabela hazırladı.
13: Çok kaza oluyor. Haftada bir kere, iki kere kaza oluyor. Kazaların çoğunu hep biz şahit oluyoruz.
11: Kazalar bir türlü bitmedi. Vatandaş kendi önlemini aldı.
14: Siz mi yazdınız bu yazıları?
13: Yazıları ben yazdım. Elimden gelen bu. Daha önüm gelse trafik işini kendim yapacağım.
11: Burası Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı mahallesindeki sulama kanalı yolu. Dört yolun birleştiği bu noktada iddiaya göre sürekli kaza oluyor.
15: Burada dört yol oldu. Dört yol olduğu halde kimse dikkat etmiyor. Kaza sürekli oluyor.
11: Duruma bir çare bulmak isteyen bölge sakinlerinden Mehmet Keserse kendi imkanlarıyla trafik levhası yaptı.
13: Bu yazıları ben kendi imkanlarımla yazdım. Yetkililerden buraya bir ışık, kasis, levha yapmalarını rica ediyorum.
11: Bölge halkı çözüm bekliyor.
13: Elimden gelen bu.
2: Ayın oluşumuna dair 4,5 milyar yıllık gizemde yeni bir senaryo ortaya atıldı. Bilgisayar simülasyonları ayın yalnızca birkaç saat içinde oluşmuş olabileceğini gösterdi.
11: Ayın oluşumuna ilişkin yeni bir senaryo gündeme geldi. Simülasyonlar ayın yalnızca birkaç saat içinde oluşmuş olabileceğini gösterdi. Bilim dünyasında uzun süredir kabul gören teoriye göre ay, Mars büyüklüğündeki Theia adlı bir gezegenin genç dünyaya çarpmasıyla meydana geldi. Uzaya saçılan erimiş kaya ve enkaz zaman içerisinde bir araya gelerek ayı oluşturdu. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği bilgisayar simülasyonlarıyla ayın oluşumuna ilişkin onlarca yıldır kabul gören teoriye yeni bir alternatif ortaya çıktı. Dünyanın uydusunun yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gerçekleşen dev bir çarpışmanın ardından yalnızca 5 saat içinde oluşmuş olabileceği belirtildi. Araştırmacılar güçlü bilgisayar simülasyonları kullanarak Dünya ile Theia arasındaki dev çarpışmayı yeniden modelledi. Bazı senaryolarda çarpışmadan yalnızca 5 saat sonra büyük ölçüde bütünlüğünü koruyan bir ayın ortaya çıktığı görüldü. Araştırmaya göre sonucu belirleyen en önemli faktörlerden biri Dünya ile Theia'nın çarpışma öncesindeki sıcaklığıydı. Daha sıcak gezegenler çarpışma sırasında daha kolay parçalanırken daha soğuk gök cisimleri çarpışmadan daha büyük parçalar halinde çıkabildi. Araştırmacılara göre yeni model, ayın yapısındaki bazı sıra dışı özellikleri ve içerdiği uçucu maddelerin miktarını açıklamaya da yardımcı olabilir.
2: Memleketimizde bugünlerde yoğun bir mesai var. Salça mesaisinden bahsediyorum. Özenle temizlenip çekiliyor biberler ve damlar da kurutularak salçaya dönüştürülüyor. Adana'ya gidelim.
11: Biberler toplandı. Tek tek temizlenip makine nerede çekildi? Sıra damda kurutma mesaisine geldi.
16: Damda kurutuyoruz. Aşağıda çektiriyoruz. Tertemiz. Üzerine dibindirik örtüyoruz. Karıştıra karıştıra kurutuyoruz.
11: Adana'da evlerde salça için çalışmalar başladı. Biberlerini alanlar bir araya gelip imece usulü işe koyuldu.
16: Hem zor hem alışılmış, her sene beklenen bir şey. Zamanı geldiğinde duramıyoruz, yapıyoruz ister istemez.
11: Yüzlerce kilo biber kavurucu sıcakta saatlerce temizleniyor. Zorlu mesai ise türkülerle keyifli hale geliyor.
17: Geldi kaderimi elimle çizdim, çizdim ama kardeş.
11: Temizlenen biberler makinelerde çekiliyor. Ardından da damlarda özel olarak hazırlanan alanlarda Adana güneşine bırakılıyor. Günlerce karıştırıldıktan sonra ise sofraya geliyor.
16: 210 kilo aldım. 30-35 kiloya yaklaşık biber çıkar. Kilosu 400-450 arası gidiyor. Biz kendi ailemizin içinde isteyene veriyoruz.
2: Gece raporunun son haberiydi. Bu gece noktalıyoruz efendim. Evren Aydın ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Üsürev sizlerle olacak. Gelişmeleri anlatmaya devam edecek. Mutlu geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli.

İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'da eylem hazırlığındaki DAEŞ'li terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Zanlı polislere ateş açtı. Çıkan çatışmada bir vatandaş yaralandı. Detaylara bakalım. Evet, operasyona dair detaylar İstanbul Valiliğince paylaşıldı. MİT ve İstanbul Emniyeti DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç'nin yakalanması için Sultanbeyli'de operasyon düzenledi. Şüpheli polislere ateş açtı, ekipler de karşılık verdi. Şüpheli Berkan Ç etkisiz hale getirilirken bir vatandaş yaralandı.

0: Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan birinci ve üçüncü kaptan tutuklandı. Soruşturma kapsamında kazaya karışan Alsu gemisindeki 10 kişiden aşçı hariç 9'u hakkında şüpheli işlem uygulanarak gemide ifadeleri alındı. Gemide ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer 4 kişi ise adli kontrol talep edildi. 1. kaptan Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evcimen tutuklandı. Gemi çalışanı 4 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı facia ile ilgili ön bilirkişi raporu da hazırlandı. Raporda her iki gemiyle ilgili de çok çarpıcı tespitler var. Gelin o raporun detaylarına birlikte bakalım.
1: Alsu, Turbert İmamoğlu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
2: Alsu'da idare tecrübesiz üçüncü kaptandaydı. Turbert İmamoğlu hayalet modunda seyrediyordu. Her iki gemide çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybı yaşadı. Tüm bu tespitler facianın nasıl geliyorum dediğini ortaya koydu. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu adlı iki geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturmada ön bilirkişi raporu dosyaya girdi. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması ve 10 kişilik mürettebatının kaybolmasıyla faciaya dönüşen kazada çok önemli tespitlere yer verildi. Rapora göre kaza anında Alsu gemisinin köprü üstünde geminin 3. kaptanı Murat Evciman vardı. Üstelik gözcü de yoktu. Köprü üstünde tek başınaydı. 3. kaptan ifadesinde gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığını söyledi. Hazırlanan raporda henüz gemiyi tanımayan bir zabitin tek başına bırakılması bir zafiyettir tespitine yer verildi. Bu durumun geminin erken reaksiyon göstermesini ve çatışmayı önleyici manevra yapmasını engellediğinin altı çizildi. Raporda Tuğberk İmamoğlu gemisi ve mürettebatı da kusurlu bulundu. Takip sisteminin kapalı ya da arızalı olduğu, bu nedenle geminin hayalet gemi modunda seyrettiği tespiti dosyaya girdi. Ayrıca Tuğberk İmamoğlu gemisinin tehlikeli sancağa dönüş manevrası yaptığı belirtildi. Raporda kazanın esas nedeninin çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olduğu vurgulandı.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni taziye ziyaretinde bulundu. KKTC Başbakanı Üstel'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Can kaybı da böylece maalesef ona çıktı.
2: Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı arttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
3: Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ercüment Bey bizzat kendisi yapılan çalışmaları koordine etmek üzere buradaki gemilerdeydi. Ve bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim.
2: Yılmaz açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le ortak basın toplantısında yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. Üstel de Türkiye tarafından görevlendirilen çok sayıda hava, deniz ve kara unsurunun arama çalışmalarına destek verdiğini kaydetti. Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Kazaya yönelik soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de soruşturmaya dair konuştu.
4: Kim olursa olsun, hangi makamda veya hangi görevde bulunursa bulunsun, bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Şu an itibarıyla olayla bağlantılı kaptan ve şirket sorumlusu

0: dahil tüm gemi personeli yargılanıyor.
1: Cevdet Yılmaz basın toplantısından önce KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Yılmaz görüşmede Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti. Erhürman ise Yılmaz'a taziye ziyareti dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne de gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için teşekkür etti. Soruşturma sürerken mahkemede konuşan bilirkişi, kaptanın geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceğini söyledi. Ayrıca kaptanın ehliyetini Türkiye'den değil, daha kolay olduğu için Honduras'tan aldığı tespit edildi.
2: Girne'de batan gemide kaybolanları arama çalışması da sürüyor. Yakınlarını kaybedenler de kıyıda gelecek haber bekliyor. Gelecek güzel haberleri bekliyor. En azından naaşlarına ulaşılması için de bir bekleyiş elbette ki var. Habertürk'ten Emine Derya ve Ahmet Korkmaz acılı ailelerle konuştu.
3: Benim canımı alıp kopardılar benden.
4: Evlatları ellerinin arasından kayıp gitti. Gözyaşlı aileler batan gemide kaybolan çocukları için bekliyor.
3: Sağlam çıksınlar diye dua ediyorum. Şimdi alıp gitmek için dua ediyorum.
4: 5 kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Kuzey Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Tatillerini tamamlayan 3 çocuklu aile Türkiye'ye dönmek için gemiye bindi. Başlarına geleceklerden habersizlerdi. Gemi su almaya başlayınca baba ve anne 12, 10 ve 6 yaşındaki çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklardan sadece 10 yaşındaki Halil Kerem anne ve babasıyla birlikte hayata tutunabildi. 12 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Mehmet Asaf kayboldu.
5: Ne zaman çıkacakları belli değil artık. 1 gün mü, 5 gün mü, 10 gün mü, 20 gün mü? Ne kadar süreceği belli değil. Çaresiz yani.
6: Bir yanda arama çalışmaları devam ederken bir yandan liman önünde acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Onlar kayıplarının naaşına ulaşacakları ana kadar buradan ayrılmayacaklarını söylüyorlar.
3: Onları alana kadar gitmem. Bekleyeceğim tabii ki. Onların bana ihtiyacı var.
4: Anne Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer iki evlatlarından haber beklerken hayata tutunmayı başaran üçüncü çocuklarının psikolojisinden endişeli.
3: Sürekli ağlıyor. Sürekli beni istiyor. Burayı bırakıyorum, oraya gidiyorum. Burada aklım kalıyor. Bilmiyorum nasıl olacak.
4: Bir diğer acılı aile Gönül ailesi. Özgür Gönül de batan gemide kaybolanlar arasında.
7: Çalışmak için geldi. Bir iş başvurusu yaptı. Arkadaşlarıyla görüşüp geri dönüyordu.
4: Baba Gökmen Gönül limandan bir an olsun ayrılmıyor.
7: Bütün hastanelere baktık. Morglara baktık. Yani ikişer defa buradaki tanıdıklar da çocuğun kuzenleri, arkadaşları ayrı ayrı hastanelere bakıldı. Artık tek şeyimiz çocuğumuzu alıp gitmek.
2: Siyasetteki gelişmelerle devam edelim. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya dair ayrıntıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Savcılık, Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Soruşturmanın mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdüğü belirtildi.
8: Şimdi maalesef ikisini bir arada yaşıyoruz.
2: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında savcılık yeni bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 12 kişi var. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ile bilirkişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri inceledi. Başkanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası var. Bu yolla devletin zarara uğratıldığı yönünde rapor çıkınca Mali Suçlar Şubesi'ne bağlı polisleri 12 kişiyi adreslerinde gözaltına aldı. Ve şüpheliler arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyla, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de var. Bir kişi de yurt dışında. Öte yandan İBB yolsuzluk davasında aylık tutukluluk incelemesi kapsamında iki sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada

0: bir kısım tutuklu sanıklara ve avukatlarına aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talepleri için söz verildi. Aranın ardından devam edilen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz'le reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi. Diğer 51 sanığın ise tutukluluğunun devamına hükmedildi. Duruşma pazartesi gününe ertelendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir haftada iki kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Bu durum bazı isimlerin eleştirilerine neden oldu. O eleştirilere yanıt Özgür Özel'den geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun elini havada bırakamazdım ancak siyasi anlam taşımıyor dedi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Görüntülerin siyasi anlam taşımadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'na kırgınlığını bir kez daha dile getirdi.
2: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. Birisi cenaze töreninde, diğeri de adli yıl açılışında. O cenazede siyasi gerilimi yansıtmak cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Diğerinde Kemal Bey beni gördü ve bana yaklaştı. Eli havada bırakmak tabiatıma uygun bir şey değil. Kemal Bey'e tarif edemeyeceğim kadar kırgın ve küskünüm. Bana değil Türkiye'ye kötülük yaptı. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Çerçeve yasa oylamasında partisinin aldığı tutumu değerlendirdi.
2: Devletin bütün organları gelip meclise bilgi verdi. Bu kanun çıktığı takdirde terör örgütünün silah bırakacağı, Suriye'de YPG'nin Suriye ordusuna katılarak varlığını bitireceği söylendi. Devlet yönetimine talip bir parti bu kadar bilgilendirmeden sonra buna sadece iktidarda AK Parti var. AK Parti oyunudur diye bakamaz. Biz doğru bir hattan baktık. Bu ihtimali Türkiye'ye ıskalattıramayız.
1: Özel'in bir diğer gündemi ise Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Kendimle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesim asla yok. Açık farkla kazanan bir başka aday adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa bu iktidarı değiştirecek kişiyi aday yapacağız dedi. Özel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasını da değerlendirdi. Burada kayıkçı kavgası olur. Dosyaları bakıyormuş gibi yaparlar. Burada o dosyada bir şey yokmuş deyip üstünü kaparlar açıklaması yaptı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Buca cezaevini ziyaret etti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu tutuklularla görüştü. Kılıçdaroğlu, bir kişiyi tutukluyorsanız iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir dedi.
3: Yetkililere seslenmek isterim. Eğer bir kişiyi tutukluyorsanız iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir. Aradan uzun süre geçmesine karşın iddianamelerin hala yazılmadığını görüyoruz. Bu doğru değil. İnsanları, bilirkişi raporları kendi lehlerine gelmiş olmasına karşın hala iddianame hazır değilse bir sorun var demektir. Dediğim gibi yetkililerden ricamız, eğer gerçekten siz adaleti istiyorsanız, adaleti savunuyorsanız kişiler neyle suçlandıklarını en azından bilmeliler. İddianame yazılmalı, savunmalar yapılmalı ve adalet de gerçekleşmeli. Eğer iddianameler gecikirse, insanlar içeride tutuklu kalırsa adaleti sağlayacağım derken adaletsizliği beslemiş olursunuz. Bu da doğru değil.
0: Evet, ekonomiyle devam ettiğimizde de geçen ay enflasyon %1.84 arttı. Yıllık enflasyon ise %31.5'a ulaştı. Ayrıca yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, sağlık ve konut harcamalarında görüldü.
1: Ağustos'ta enflasyon %1.84 arttı. Yıllık enflasyon %31.51 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %53.44 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırmayla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 134'ünde artış, 35'inde düşüş gerçekleşti. 5'inde ise değişim yaşanmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %8.62 ile eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla alkollü içecekler ve tütün, ulaştırmayla bilgi ve iletişim takip etti.

0: Evet, Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte haliyle kira tavan zam oranı da netleşti. Buna göre Eylül ayında ev ve iş yerleri kirasına en fazla %31.79 zam yapılabilecek.
1: Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %31.79'dan fazla zam yapılamayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda %1.84, yıllık %31.51 oldu. Kirada en fazla Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyona göre zam yapılabiliyor. Buna göre Eylül'de yenilenecek kira kontratları için tavan zam oranı %31.79 olacak. Ev sahipleri Ağustos'ta 20 bin lira olan kiraya Eylül'de 6.358 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira Eylül ayında 26.358 liraya ulaşacak. Geçen ay kira tavan zam oranı %31.90 olmuştu.
0: Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda değişiklik yapılmasına yönelik tartışmaya dair konuştu. Komisyonda bulunan işçi temsilcisi daha da güçlendirilmeli, devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli, taraf olmamalı dedi. Vergi sisteminin değişmesine yönelik de çağrıda bulundu.
2: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun değişmesi için 50 yıldır Hak İş mücadele ediyor. Çünkü yönetmeliğin, özellikle komisyonun yapısında bir antidemokratik yapı var.
3: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda değişiklik çağrısını yineledi. Komisyonun yapısına dair önerilerini paylaştı.
2: Bütün işçileri temsilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bulunan işçi temsilcisinin daha da güçlendirilmesi talebinde bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hükümetimiz, devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli. Taraf olmamalı. Asgari ücretle ilgili konu sadece asgari ücrettir deriz. Bu işçilerle işverenlerin arasında olması gereken bir mesele. Çünkü çalışanlar özel sektörde.
3: Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika bakış açısıyla iş sağlığı ve güvenliği kapasitesinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi projesi programında konuştu. Vergi sisteminin değişmesine yönelik de çağrıda bulundu.
2: Bizim ülkemizde yeni işe giren stajyer bir işçiyle 5 çocuklu 30 yıl kıdemli bir işçi aynı vergi dilimine sahip. Diyoruz ki bunları değiştirelim. Aile yükümlülüklerine göre vergi oranlarını değiştirelim ya. Dünyada yapılıyorsa biz niye yapmıyoruz?
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde yapıldı. Bakanlık, SDG'nin fesih sürecinin titizlikle takip edildiğini belirtti. İsrail'in saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
1: SDG'nin fesih süreci için titizlikle takip edilmekte denildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ndeydi. SDG'nin fesih sürecine dair açıklama yapan bakanlık, bazı SDG mensuplarının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialara da yanıt verdi. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Ve Eurofighter tedarik süreci. Bakanlık, Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter uçağı tedariği kapsamında pilot eğitimlerinin Ağustos ayında başladığını belirtti.
4: Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Pilotlarımız 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir.
1: Bakanlık Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'da düzenlenen ilk toplantısıyla ilgili de açıklama yaptı. İttifakın askeri alanda birlikte çalışılabilirliğinin artırılmasının hedeflendiği, savunma sanayi alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımına vurgu yapıldı. İttifakın bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
5: Bölgede huzur ve istikrarın tesis için çaba göstermeye, İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.
0: ABD Başkanı

0: Donald Trump ordusunun mühimmatlarının azaldığı iddialarına yanıt verdi. Bu operasyon ve olası savaşlar için kullanacağımızdan çok daha fazla mühimmatımız var dedi. Başkan yardımcısı Vance ise İran'da ekonomik, askeri ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.
1: Elimizde sınırsız mühimmat var dedi. Her türlü duruma hazırlandıklarını söyledi. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump sosyal medya hesabında İran'daki operasyon hakkında yalan bilgi verenlere sesleniyorum diye yazdı. Elimizdeki sınırsız mühimmat bu operasyon ve gerçekleşmesi muhtemel başka savaş için kullanabileceğimizden çok daha fazla diye belirtti. Stok yapıyoruz ve her türlü duruma hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İngiliz GB News'a verdiği mülakatta da İran'da doğru şeyi yaptım dedi. İran'ın 3 nükleer tesisini de imha ettiklerini söyledi.
2: But with Iran, as soon as we win, which will not be long, we've already won because they can't have a nuclear weapon. But as, if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it.
1: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'a son saldırıda düğün salonunun vurulmasını değerlendirdi. Olay hakkında soruşturma yürüttüklerini söyledi.
3: The United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen.
1: Vance önümüzdeki süreçte İranlılarla nasıl bir ilişki kuracağımızı tam olarak açıklamayacağım dedi. Ancak askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Tahran'la süresiz savaş peşinde olmadıklarını da kaydetti.
3: When you ask when will this end, you're asking me a question like when will the Iranians stop shooting at ships? I think the reality is I don't know the answer to that question. You would have to ask the Iranians.
1: ABD 1 Eylül'de İran'a saldırılar düzenlemiş, İran bölge ülkelerindeki ABD üslerini vurarak karşılık vermişti.
0: Moskova ile NATO ülkeleri arasındaki tansiyon Almanya'nın havalimanında bulunan bombalı İHA'dan Rusya'yı sorumlu tutmasıyla daha da yükseldi. Almanya Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatırken Rusya ülke genelindeki Alman kültür merkezlerini kapama kararı aldı.
4: Rusya ile Almanya arası da tansiyon yükseldi. Taraflardan açıklamalar peş peşe geldi.
5: Вместо открытых контактов, через которые передается твоя культура, твои взгляды.
4: Almanya 4 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya ile NATO ülkeleri arasında gerilim tırmandı. Almanya Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu 18 Eylül'de kapatma, Rusevi sözleşmesini feshetme ve giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Almanya'nın tedbirlerine karşı Rusya'dan sert karşılık veririz açıklaması geldi. Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahat Güzeri Bernd Finke bakanlığa çağrıldı ve Rus tarafı suçlamaları reddetti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülke genelindeki Alman kültür merkezlerini kapama kararı aldıklarını açıkladı. Finlandiya ve İsveç'te Leipzig'teki İHA olayı nedeniyle ülkelerindeki Rusya Büyükelçiliklerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. İki ülkeden de Almanya'nın yanındayız açıklaması paylaşıldı. Olayla ilgili bir şüphelinin İtalya tarafından verilen turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığına ilişkin iddialara Avrupa Birliği'nden yanıt geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, iddialar doğruysa vize kısıtlamalarının sıkılaştırılması konusu gündeme alınmalı dedi. Son zamanlarda Rusya ile NATO arasında güvenlik endişeleri artmış, Rusya İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehditte bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin de İngiltere'deki askeri sanayi tesislerinin hedef alınıp alınmayacağı sorusuna alaycı bir ifadeyle "Bu bir sır, askeri bir sır" yanıtını vermişti.
0: Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında sahadaki hareketlilik sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'daki savaşa ve ABD ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış anlaşması için fırsatımız var diyen Putin, ABD ile de temasların devam ettiğini söyledi.
4: Barış anlaşması için fırsatımız var dedi. Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında uzlaşması gerektiğini söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında sahadaki hareketlilik sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'daki savaşa ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış anlaşmasına varılması için fırsat olduğunu söyleyen Putin, taraflar öncelikle kendi aralarında uzlaşmalı dedi.
6: Barış anlaşmasına varılması için şans var. Rusya ve Ukrayna önce kendi

0: Kendi aralarında anlaşmalı. Diğer ülkeler de bunu desteklemeli. Ancak Ukrayna'dan gelen hava tehditleri barış görüşmelerini zorlaştırıyor. Ukrayna'yla özel servisler aracılığıyla temaslarımız var.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Putin, Washington'la temaslarımız devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yanayız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hakkında da Trump olumlu ve yapıcı çalışmaya hazır değerlendirmesinde bulundu. Rus basınına da konuşan Putin, bu ay yapılması planlanan devlet duması ve bölgesel seçimlerin ardından yeni bir askeri seferberlik kararı alınacağına dair artan iddiaları yalanladı. Ukrayna istihbarat birimleri, Rusya'nın bu yıl ve 2027 yılı içerisinde toplam 600 bin kişiyi silah altına almaya hedefleyen planlar hazırladığını öne sürmüştü.
2: İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planları netlik kazanıyor. Savunma Bakanı Katz ve Başbakan Netanyahu planın dondurulduğunu ancak hala masada olduğunu söyledi. Aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in ise yaklaşık 2 milyon Filistinlinin Gazze'den çıkarılmasını öngören bir plan hazırladığı ileri sürüldü.
3: İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planının iptal edilmediğini, sadece dondurulduğunu açıkladı. Yediot Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansa katılan Katz, tahliye planının uygulanması için denizden ya da havadan bütün teknik, lojistik ve askeri hazırlıkların altyapılarının tamamlandığını iddia etti.
4: כל מדינה, בכל יבשת, שמוכנה רוצה גיבוי אמריקני. כרגע הנשיא טראמפ, הוא לא ביטל את זה, הוא הקפיא את זה. באו אליו כל המדינות הערביות. מהלחץ שלהם מהעניין הזה.
3: Katz, Hamas'ın taahhütlerini yerine getirmediğine ikna olunması halinde, İsrail'in yeni bir askeri hamle için yeşil ışık alabileceğini savundu. Gazze şeridinin %70'inin yerle bir olduğunu belirtti. Evlerin ve tünellerin bulunmadığı terk edilmiş bir alana dönüştüğünü öne sürdü. İsrail'in Gazze'de stratejik kontrol sağladığını savunan Katz, Hamas'ın bölgenin %30'unu kontrol ettiğini iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Trump'ın planı uyarınca Gazze'de işgal edilen bölgelerden çekilme şartına rağmen geri çekilmeyeceklerini söyledi.
5: אנחנו שולטים בשטח. אנחנו לא נסוגים. שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה. ועוד היד נטויה. אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות.
3: Yediot Ahronot gazetesi, İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in de Gazze'den 7 yılda 1 milyon 860 bin Filistinlinin zorla yerinden edilmesini öngören bir plan hazırladığını ileri sürdü. Bağ koparma 710 adlı plana göre ilk yıl 250 bin, 3 yılda 1 milyon 110 bin, 7 yılda ise 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den çıkarılması hedefleniyor.
2: İspanya'da Temmuz sonunda yaşanan göçmen krizi gündemdeki yerini koruyor. Başbakan Pedro Sanchez, göçmen akımının arkasında yabancı bir ülke olduğuna dair kanıt olmadığını söyledi. Hükümetin göç politikalarını eleştiren binlerce kişi ise hükümeti protesto etti.
1: İspanya'da Temmuz ayı sonunda yaşanan göçmen krizinin yankıları sürüyor. Başbakan Pedro Sanchez olayın arkasında başka ülkelerin olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi. Ülkede sokaklara çıkan binlerce kişi hükümetin krizi yönetim şeklini protesto etti. Başbakan Sanchez Ceuta'da yaşanan göçmen krizi hakkında meclise bilgi verdi. Polisin kriz hakkındaki kendiliğinden gelişen bir olay değil raporunu değerlendiren Sanchez, akının FAS tarafından organize edildiği iddialarını kabul etmedi.
6: Hiç kimse İspanyol hükümetine, İspanya'nın Ceuta kentine yönelik bu kitlesel göçün FAS'lı yetkililer tarafından planlandığı veya gerçekleştirildiğine dair somut bir kanıt sunmadı.
1: Sanchez, göçmen akımının arkasında Rusya, İsrail ya da FAS'la bağlantılı sosyal medya hesapları olduğuna dair iddialara ilişkin bir kanıt olmadığını da ifade etti. Hükümetin göçmen krizini yönetim biçimine yönelik protestolar da sürüyor. Binlerce İspanyol sokaktaydı. Muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partilerin desteklediği gösteriler İspanya'da Ceuta gününde yapıldı. Binlerce protestocu başkent Madrid ve Ceuta başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıktı. Hükümetin göç politikasını eleştirdi.
7: Olağan şey FAS'ın bir işgaliydi ve buradaki hükümet hiçbir şey yapmadı ve yapmıyor. Bu yüzden dışarı çıkıp gösteri yapmalı ve Seuta'yı desteklemeliyiz.
1: İspanya sahil

0: Güvenlik ekipleri Kanarya Adaları açıklarında bir göçmen botunu kurtardı. Botta bulunan 45 göçmen kurtarıldı. Aynı botta bulunan 5 göçmenin cenazeleri ise zorlu koşullar nedeniyle henüz alınamadı. Yardım kuruluşları Ağustos başında Gine'den ayrıldığı düşünülen bottaki ölü sayısının en az 80 olduğunu tahmin ediyor.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un doktoru şüpheli sıfatıyla yalan tanıklıktan gözaltına alındı.
2: İhbarı kim yaptı bilmiyorum demişti. 155'i bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı.

0: Doktor Nurettin Demirkol daha önce tanık sıfatıyla ifade vermiş, yıllar önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini söylemişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada eski bakan Deniz Olgun'un öldüğü gece 155'e yapılan acil çağrı ihbarının çözüm tutanağı dosyaya girdi. İhbar çözüm tutanağında Demirkol'un 8 Eylül 2016 gecesi 155 polis imdat hattını bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Tutanağa göre telefon görüşmesi saat 00:29'da gerçekleşti. Demirkol, kendisini operatöre tanıttıktan sonra aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini söyledi. Demirkol, ölümü beklenmedik şüpheli ani bir ölüm sözleriyle bildirdi. Böylece Demirkol'un olay gecesi yaptığı ihbarda ölümü yalnızca ani ölüm olarak değil, doğrudan şüpheli ölüm şeklinde nitelendirdiği de ortaya çıktı. Demirkol daha önce soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermiş, ihbarı kimin yaptığını bilmediğini söylemişti. Demirkol'un önceki ifadesiyle 155 kaydı arasındaki çelişkinin mercek altına alınmasının ardından Demirkol bu kez şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma yeniden açılmıştı.
1: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Örgüt yöneticisi tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalar sırasında ele geçirilen 206 kilogram altına ilişkin haber ve görüntülerin yayından kaldırılması için harekete geçildiği anlaşıldı. Medya kuruluşlarına tekzip talebi gönderildiği tespit edildi.
2: Alihan Kuriş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ele geçirilen altın görüntülerinin yayından kaldırılması için harekete geçildiği öğrenildi. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmada Yılmaz Kimya'nın yönetim kurulu üyelerinden tutuklu örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde arama yapılmış, bir depoda 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro ele geçirilmişti. Gözaltına alınan Yılmaz Kimya'nın sahibi İrfan Yılmaz da adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
3: Basın ya!
2: Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İrfan Yılmaz ve Yılmaz Kimya Şirketi'nin tutuklu gazeteci Cem Küçük'ün avukatı Merve Uçanok'la anlaştığı tespit edildi. Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalarda ele geçirilen 206 kilogram altına ilişkin haber ve görüntülerin yayından kaldırılması için girişimde bulunulduğu öğrenildi. Medya kuruluşlarına tekzip metni yayınlatmak istendiği belirtildi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi de tutuklandı. Bu iki şüphelinin Gülistan'ın son görüldüğü viyadükten aynı dakikalarda geçtiği, bu sırada tutuklu eski vali Soner'in eşini aradıkları belirlendi. Savcı şüphelilerin Gülistan'ı aracı aldıkları iddiasını kendilerine sordu. Bakın iki şüpheli ne yanıt verdi.
2: Gülistan bu viyadükte son görüldüğünde saat 12:25'ti. 2 dakika sonra viyadükten eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi geçti. Yine saniyeler sonra telefonda kritik bir isimle görüştüler. Gözaltına alınan eski komutan yardımcısı ve eşi haklarındaki iddialara savcı karşısında yanıt verdi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Kahraman da var. Savcı, Gülistan'ın son görüldüğü sarı saltuk bir düğünden çiftin araçla geçtiğini tespit etti. Bu geçiş Gülistan'ın son görüntüsünden 2 dakika sonra kayda geçti. Saniyeler sonra da Burçin Kahraman, tutuklu eski vali Tuncay Soneli'nin eşi Handan Soneli aradı. Burçin Kahraman ifadesinde arama kaydı için teşekkür etmek için aradım. Kötü bir tesadüften ibaret dedi. Ancak savcı bu şüpheli hareketliliğin tesadüf olma ihtimalini son derece düşük olarak değerlendirdi. Eski jandarma komutan yardımcısı Gülistan'ı aracına mı almıştı? Savcı şüphelilere bu soruyu yöneltti.
4: Eşim ve kızlarımla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittik. Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız.
2: İlk soruşturma sürecinde viyadükten geçen 200 kişi dinlenmişti. Kahraman çiftinin de oradan geçtiği biliniyordu ama ifadeleri alınmamıştı. Savcılık bu durumu bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti olarak değerlendirdi. Komutan yardımcısı Ali

0: Kahraman ve eşi Burçin Kahraman sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
1: Güllü o pencereden düştü mü, itildi mi? Bu sorunun yanıtı beklenirken yeni bir görüntü ortaya çıktı değerli izleyiciler. Güllü'yü kızının ittiğini iddia eden Sultan Nur Ulu'nun o anları canlandırdığı görüntülere şimdi beraber bakalım.
2: Güllü'yü kızının pencereden ittiğini söyledi. Olay onun anlatımıyla farklı bir noktaya taşındı. Sultan Nur Ulu gördüğünü iddia ettiği korkunç sahneyi canlandırdı. Savcılık dosyasındaki görüntüler ortaya çıktı. Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.
3: Herkes tamam mı?
2: Tuğyan Gülter, arkadaşının itirafının ardından tutuklanmıştı. Sultan Nur Ulu, Güllü'yü kızının ittiğini iddia etti. O anları da savcının odasında canlandırdı. Canlandırmaya göre Tuğyan, Güllü'yü dizlerinin hemen üstünden kavramıştı. Bacaklarını kaldırıp pencereden attı. Kayıt altına alınan o anlar dava dosyasına girdi. Gözler şimdi Tuğyan Gülter'in hakim karşısına çıkacağı tarihte.
1: 4 yıldır kayıp olarak aranan Zeynep'in öldürüldüğü kesinleşti. Evin kömürlüğünde gömülü halde bulunan kemiklerin 17 yaşındaki genç kıza ait olduğu belirlendi. Yıllardır kızını arayan acılı baba konuştu.
4: Dört buçuk senedir aradım, sordum, bulamadım. O kadar yere gittim, mücadele ettim, bulamadım.
2: Kayıp kızı için çalmadığı kapı kalmadı. 17 yaşındaki Zeynep'ten yıllar sonra acı haber geldi. Korku evinde yapılan kazıda bulunan ceset ona ait çıktı.
4: Garip kızımın, güzel kızımın hakkını yerde bırakmayacağım ve kızımın en azından bir mezar olduğunu artık biliyorum.
2: Zeynep Yıldırım 2022'de rahatsızlandı, hastaneye gitti. Sonra babasıyla konuştu. Bu Sebahattin Yıldırım'ın kızıyla son konuşması oldu.
4: Yurttan sonra kız hastaneye gitti. Elindeki dolamadan sonra baba Taksim'e gideceğim, saç periği alacağım. Bir gidiş o gidiş.
2: Kayıp genç kızın dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı. İncelenen telefon kayıtları katili ele verdi. Zeynep'in telefonundan gelen son sinyal Fethi Dağlı'nın evinden alındı. Dağlı Türkiye'nin tanıdığı bir isimdi. 2024 yılında iş arayan Erva Razi'ye Asar'ı öldürmüş, cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'ndeki bir inşaata atmıştı. İfadesi alınan katil Zeynep'i de öldürdüğünü itiraf etti. Cesedi evin kömürlüğüne gömdüğünü söyledi.
4: Bu maksum 17 yaşında kaybeldi. Daha gençliğine doymadı.
2: Adli tıpta yapılan inceleme sonucunda cesedin Zeynep'e ait olduğu kesinleşti. Babası suçluların en ağır cezayı almasını istiyor.
4: O yapan kişileri adalet bunlara en gerekli cezalarını verecek ve bu işin de takipçisi olacağım.
1: İstanbul'da bir inşaat alanında cam parçaları yaşandı. Meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı.
0: İstinat duvarı inşa ediyorlardı. Bir anda göçük meydana geldi. Bir işçi kurtuldu ama diğeri o kadar şanslı değildi. İstanbul Başakşehir'de bir konut inşaatı alanında çalışma yapılıyordu. 25 yaşındaki Tolga Yahşi ve 27 yaşındaki Ferdi Yahşi istinat duvarı inşaatında çalışıyordu. Toprak kaydı. İşçiler göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Zamanla yarış başladı. İlk olarak Tolga Yahşi toprak altından çıkarıldı. Yaralı kurtulan Yahşi hemen hastaneye kaldırıldı. Ferdi Yahşi daha derindeydi. Ekipler ona ulaştığında artık çok geçti. Hayatını kaybeden işçi için mesai arkadaşları gözyaşları döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Şantiye şefi, kepçe operatörü, müteahhit ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.
1: İstanbul Tuzla'da sanayi sitesinde bir lojistik deposunda yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın bitişikteki yapılara da sıçradı. Milyonlarca liralık hasar meydana geldi.

0: Alevler ve peş peşe yaşanan patlamalar korkuttu. Tuzla'da sanayi sitesinde çıkan yangın saatlerce sürdü.
1: Birkaç fabrika ötemizde alevlerin yükseldiğini gördük. Sonra güvenlik amaçlı hepimiz dışarı çıkarıldık.
0: Korkutan yangının adresi İstanbul Tuzla'ydı.
2: Tuzla Deri Sanayi sitesinde başlayan yangın ilk olarak bir lojistik firmasında çıktı. Bu firmadaki kimyasal maddeler nedeniyle de yangın sırasında küçük çaplı patlamalar yaşandı. Alevler kısa sürede komşu fabrikaya sıçradı. Oradan da fabrikaların etrafındaki ağaçlık alana yayıldı.
3: Yangın çıktığı anda tatbikat var zannedildi ama avluya çıkılınca, alevleri görünce herkes ciddi bir olay yaşandığını anladı.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de destek itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının diğer iş yerlerine de sıçrama ihtimaline karşı çalışanlar tahliye edildi.
4: Çatıda çok küçük bir yangın vardı. Bir anda 5 dakikanın içinde bayağı bir çoğaldı yangın. Biz hemen tabii iş yeri olarak hepimiz tahliye olduk, çıktık dışarıya.
5: Elektrikten çıkmış olabilir diye bir söylem var.
0: Ekipler yangını saatler süren uğraş sonucu kontrol altına aldı. Yangının başladığı lojistik deposunda, alevlerin sıçradığı fabrikada ve kereste deposunda milyonlarca liralık hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
6: Bir yangın haberi de İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Bir sitenin otoparkında başlayan yangın büyük paniğe neden oldu. Duman tüm binayı sarınca çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.
7: Yangın otoparkta başladı. Dumanı tüm binayı sardı. Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
8: Yangından dolayı çocuğuyla beraber şeyin diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için.
7: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangının dumanı da binanın içine yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Önce otoparktaki yangın söndürüldü. Ardından da evlerinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başladı. O sırada bir aile dumandan etkilenmemek için pencereden dışarı çıktı.
8: Yangından dolayı çocuğuyla beraber şeyin diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için.
7: Ekipler itfaiye merdiveniyle aileyi kurtardı. Dumandan etkilenen 42 kişi tahliye edildi. 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Otoparktaki bazı araçlar yandı. Olaydan önce iki çocuğun ellerinde kartonlarla otoparka girdiği görüldü. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
6: Karaman'da eşine az rastlanır bir kaza yaşandı. Kaldırımda yürüyen kadının üstüne kapı düştü.
9: Yolda yürürken kaldırımda üzerime kapı düştü, ayağıma denk geldi.
10: Kaldırımda yürürken hiç olmayacak bir şey oldu. Genç kadının üstüne ikinci kattan kapı düştü.
9: Çantamı karıştırıyordum otobüse binmek için. Çok ani gelişti, hiç farkında bile değildim orada.
10: Somali uyruklu 20 yaşındaki genç kadın Karaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki kaldırımda yürüyordu. O sırada bir iş merkezinin ikinci katındaki yangın çıkış kapısı bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Kapı metrelerce yüksekten kadının ayağına düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın ayağını tutarak yere oturdu.
9: Yerde otururken çok seslendik birisi çıkar mı diye ama kimse çıkmadı.
10: Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
9: Baş parmağımın kırık olduğunu, o yüzden ayağıma tel takılması gerektiğini söylediler.
10: Tedavisinin ardından taburcu edilen kadın şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
6: Adana'da kazaların eksik olmadığı bir yolda çevredekiler çözümü kendileri buldu. Yetkililerden önlem bekleyen bölge sakinleri sürücüleri uyarmak için kendi imkanlarıyla tabela hazırladı.
11: Çok kaza oluyor. Haftada bir kere iki kere kaza oluyor. Kazaların çoğunu hep biz şahit oluyoruz.
0: Kazalar bir türlü bitmedi. Vatandaş kendi önlemini aldı.
12: Siz mi yazdınız bu yazıları?
11: Yazıları ben yazdım. Elimden gelen bu. Daha önce gelse trafik işini kendim yapacağım.
0: Burası Adana.

0: Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı mahallesindeki sulama kanalı yolu. Dört yolun birleştiği bu noktada iddiaya göre sürekli kaza oluyor.
1: Burada dört yol oldu. Dört yol olduğu halde kimse dikkat etmiyor. Kaza sürekli oluyor.
0: Duruma bir çare bulmak isteyen bölge sakinlerinden Mehmet Keserse kendi imkanlarıyla trafik levhası yaptı.
2: Bu yazıları ben kendi imkanlarımla yazdım. Yetkililerden buraya bir ışık, kasis, levha yapmalarını rica ediyorum.
0: Bölge halkı çözüm bekliyor.
2: Elimden gelen bu.
3: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta duramayınca seyir halindeki otobüse çarptı. Sürücü kendisini otobüsün içinde buldu. İşte o sıra dışı trafik kazası.
4: Motosiklet bir yana, sürücü bir yana gitti. Kırmızı ışığı ihlal eden sürücü kendini otobüsün içinde buldu. Görüntüler Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan. Buga şehrinde motosiklet sürücüsü hızla ilerliyordu. Kırmızı ışıkta duramadı. Seyir halinde olan otobüse çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın ardından aracın içine savruldu. Kazadan sağ çıktı. Ayağa kalkarak otobüsten aşağı indi. Hafif yaralanan sürücü motosikleti geride bırakarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar dışarıdaki güvenlik kameralarına ve araç içindeki kameraya yansıdı.
3: Aselsan'a ait lazer güdüm kiti ve gözde güdüm kitlerinin test atışları yapıldı. Bayraktar Akıncı'ya entegre edilen milli güdüm kitleri ile belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu. Test atışlarını değerlendiren Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin ifadelerini kullandı.
5: 3, 2, 1...
0: Akıncı insansız hava aracıyla yeni test atışları yapıldı. Milli güdüm kitleriyle belirlenen hedefler tam isabet vuruldu. Baykar tarafından üretilen Akıncı taarruzi insansız hava aracının Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyon çalışmaları kapsamında testleri devam ediyor. Aselsan'a ait lazer güdüm kitiyle yapılan test atışında zırhlı askeri araç hedef olarak belirlendi. Akıncı'ya entegre edilen LGK-82 mühimmatı hedefi başarıyla vurarak imha etti. Akıncı ile yapılan bir diğer test atışında Aselsan üretimi gözde güdüm kiti kullanıldı. Bu atışta hareket halindeki bir araç hedef alındı. Gözde güdüm kiti entegreli mühimmat hareket halindeki hedefi yüksek hassasiyetle tam isabet vurdu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol test atışlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Hareketli hedef, hassas vuruş notuyla paylaşım yapan Akyol, dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin ifadelerini kullandı.
3: Yargı hizmetlerinin hızlı ve etkin sunulmasına katkı sağlamak için oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu, Mersin Adliyesi'nde faaliyete geçti. İlk dilekçenin kabul edilmesiyle büro fiilen hizmet vermeye başladı.
4: Yargıda geciken dosyaların nedenleri tek tek incelenecek. Süreci yavaşlatan aksaklıklar tespit edilecek. Çözüm için somut yol haritası hazırlanacak. Yargı hizmetlerinin etkinliği bürosu Mersin Adliyesi'nde faaliyete geçti. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla oluşturulan büro, Mersin Adliyesi'nin 3. katında hizmet vermeye başladı. Büronun açılışını Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan yaptı. İlk dilekçenin kabul edilmesiyle büro fiilen çalışmaya başladı. Yeni uygulamayla yargısal süreçlerde yaşanan gecikmelerin hangi aşamada ve neden kaynaklandığı tespit edilecek. Sürecin etkinliğini olumsuz etkileyen sorunlar belirlenecek, çözüm önerileri geliştirilecek. Alınan tedbirlerin sonuçları da büro tarafından takip edilecek.
6: Bunlar neden kaynaklandığını tespit edeceğiz. İlgili yerlerde yazışmalarımızı yapıp, takibini yapıp hızlandıracağız.
4: Yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuyla vatandaşa sunulan adalet hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.
3: Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'ya 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde Sırbistan'la mücadele edecek.
7: Filenin Sultanları yoluna dolu dizgin devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol takımı Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

0: Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk setini Ay Yıldızlılar 25-18 kazandı. Filenin sultanları iyi başlayamadığı sette mücadeleye devam etse dahi sonuç alamadı ve 25-22 ile ikinci seti kaybetti. Üçüncü sette kıyasıya geçen rekabette Ay Yıldızlılar üstün geldi ve seti 25-18 ile önde tamamladı. Dördüncü ve müsabakanın son setini 25-22 kazanan Filenin Sultanları karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı A grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Almanya'yı da mağlup etmesini bilen Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı takım 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele verecek.
1: Özellikle cami çevrelerinde dini duyguları sömürerek vatandaşlardan para isteyenlere yönelik Şanlıurfa'da denetim yapıldı. Bir dilencinin üstünden çıkan para şaşkına çevirdi.
2: Üzerinden çıkan paralar saymakla bitmedi. 3700 lira ceza kesilen dilenci sınır dışı edildi. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri dilenci denetimi yaptı. Yakalanan bir dilencinin üzerindeki paralar sayıldı. Rakam tam 60 bin liraydı.
3: Zabıta dilenci ekibi olarak yaptığımız dilenci uygulamasında şahsın üzerinden çıkan 60 bin TL'ye tarafımızca el konulmuştur.
2: İran uyruklu olduğu öğrenilen dilenciye 3700 lira ceza kesildi. İl Göç İdaresi'ne gönderilen dilenci sınır dışı edildi.
1: Adana'da biber salçası için yoğun mesai başladı. Özenle temizlenip çekilen biberler damlarda kurutularak salçaya dönüştürülüyor.
2: Biberler toplandı. Tek tek temizlenip makinelerde çekildi. Sıra damda kurutma mesaisine geldi.
4: Damda kurutuyoruz, aşağıda çektiriyoruz, tertemiz. Üzerine dibindirik örtüyoruz. Karıştıra karıştıra kurutuyoruz.
2: Adana'da evlerde salça için çalışmalar başladı. Biberlerini alanlar bir araya gelip imece usulü işe koyuldu.
4: Hem zor hem alışılmış, her sene beklenen bir şey. Zamanı geldiğinde duramıyoruz, yapıyoruz ister istemez.
2: Yüzlerce kilo biber kavurucu sıcakta saatlerce temizleniyor. Zorlu mesai ise türkülerle keyifli hale geliyor.
5: Geldi kaderimi elimle çizdim, çizdim ama kardeş.
2: Temizlenen biberler makinelerde çekiliyor. Ardından da damlarda özel olarak hazırlanan alanlarda Adana güneşine bırakılıyor. Günlerce karıştırıldıktan sonra ise sofraya geliyor.
4: 210 kilo aldım. 30-35 kiloya yaklaşık biber çıkar. Kilosu 400-450 arası gidiyor. Biz kendi ailemizin içinde isteyene veriyoruz.
1: Ayın oluşumuna ilişkin 4,5 milyar yıllık gizemde yeni bir senaryo ortaya atıldı. Bilgisayar simülasyonları ayın yalnızca birkaç saat içinde oluşmuş olabileceğini gösterdi. Araştırmanın ayın yapısındaki bazı sıra dışı özellikleri de açıklayabileceği belirtiliyor.
2: Ayın oluşumuna ilişkin yeni bir senaryo gündeme geldi. Simülasyonlar ayın yalnızca birkaç saat içinde oluşmuş olabileceğini gösterdi. Bilim dünyasında uzun süredir kabul gören teoriye göre Ay, Mars büyüklüğündeki Theia adlı bir gezegenin genç dünyaya çarpmasıyla meydana geldi. Uzaya saçılan erimiş kaya ve enkaz zaman içerisinde bir araya gelerek Ay'ı oluşturdu. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği bilgisayar simülasyonlarıyla Ay'ın oluşumuna ilişkin onlarca yıldır kabul gören teoriye yeni bir alternatif ortaya çıktı. Dünyanın uydusunun yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gerçekleşen dev bir çarpışmanın ardından yalnızca 5 saat içinde oluşmuş olabileceği belirtildi. Araştırmacılar güçlü bilgisayar simülasyonları kullanarak Dünya ile Theia arasındaki dev çarpışmayı yeniden modelledi. Bazı senaryolarda çarpışmadan yalnızca 5 saat sonra büyük ölçüde bütünlüğünü koruyan bir ayın ortaya çıktığı görüldü. Araştırmaya göre sonucu belirleyen en önemli faktörlerden biri Dünya ile Theia'nın çarpışma öncesindeki sıcaklığıydı. Daha sıcak gezegenler çarpışma sırasında daha kolay parçalanırken daha soğuk gök cisimleri çarpışmadan daha büyük parçalar halinde çıkabildi. Araştırmacılara göre yeni model, ayın yapısındaki bazı sıra dışı özellikleri ve içerdiği uçucu maddelerin miktarını açıklamaya da yardımcı olabilir.
1: Bu saat dilimini bu haberle noktalamış olalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

Habertürk ekranlarında yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Saatlerimiz 2'ye yaklaşıyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'da eylem hazırlığındaki DAEŞ'li terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Zanlı polisleri ateş açtı. Çıkan çatışmada bir vatandaş yaralandı. Operasyona dair detaylar İstanbul Valiliğince paylaşıldı. MİT ve İstanbul Emniyeti DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç'nin yakalanması için Sultanbeyli'de operasyon düzenledi. Şüpheli polisleri ateş açtı. Ekipler de karşılık verdi. Şüpheli Berkan Ç etkisiz hale getirilirken bir vatandaş yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. KKTC Başbakanı Üstel'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Can kaybı da 10'a çıktı.

0: Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı arttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
1: Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ercüment Bey, bizzat kendisi yapılan çalışmaları koordine etmek üzere buradaki gemilerdeydi. Ve bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim.
0: Yılmaz açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le ortak basın toplantısında yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. Üstel de Türkiye tarafından görevlendirilen çok sayıda hava, deniz ve kara unsurunun arama çalışmalarına destek verdiğini kaydetti. Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Kazaya yönelik soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de soruşturmaya dair konuştu.
2: Kim olursa olsun, hangi makamda veya hangi görevde bulunursa bulunsun, bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Şu an itibarıyla olayla bağlantılı kaptan ve şirket sorumlusu dahil tüm gemi personeli yargılanıyor.
0: Cevdet Yılmaz basın toplantısından önce KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Yılmaz görüşmede Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti. Erhürman ise Yılmaz'a taziye ziyareti dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne de gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için teşekkür etti. Soruşturma sürerken mahkemede konuşan bilirkişi, kaptanın geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceğini söyledi. Ayrıca kaptanın ehliyetini Türkiye'den değil, daha kolay olduğu için Honduras'tan aldığı tespit edildi.
3: Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 1. ve 3. kaptan tutuklandı. Soruşturma kapsamında kazaya karışan Alsu gemisindeki 10 kişiden aşçı hariç 9 hakkında şüpheli işlemi uygulanarak gemide ifadeleri alındı. Gemide ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer 4 kişi ise adli kontrol talep edildi. 1. kaptan Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evcimen tutuklandı. Gemi çalışanı 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı facia ile ilgili ön bilirkişi raporu da hazırlandı. Raporda her iki gemiyle ilgili de çok çarpıcı tespitler var. Beraber bakalım.
4: Alsu, Tuğbert İmamoğlu. Alsu iskeleye kırdı. Alsu iskeleye kırdı.
0: Alsu'da idare tecrübesiz 3. kaptandaydı. Tuğbert İmamoğlu hayalet modunda seyrediyordu. Her iki gemide çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybı yaşadı. Tüm bu tespitler facianın nasıl geliyorum dediğini ortaya koydu. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu adlı iki geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturmada ön bilirkişi raporu dosyaya girdi. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması ve 10 kişilik mürettebatının kaybolmasıyla faciaya dönüşen kazada çok önemli tespitlere yer verildi. Rapora göre kaza anında Alsu gemisinin köprü üstünde geminin 3. kaptanı Murat Evciman vardı. Üstelik gözcü de yoktu. Köprü üstünde tek başınaydı. 3. kaptan ifadesinde gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığını söyledi. Hazırlanan raporda henüz gemiyi tanımayan bir zabitin tek başına bırakılması bir zafiyettir tespitine yer verildi. Bu durumun geminin erken reaksiyon göstermesini ve çatışmayı önleyici manevra yapmasını engellediğinin altı çizildi. Raporda Tuğberk İmamoğlu gemisi ve mürettebatı da kusurlu bulundu. Takip sisteminin kapalı ya da arızalı olduğu, bu nedenle geminin hayalet gemi modunda seyrettiği tespiti dosyaya girdi. Ayrıca Tuğberk İmamoğlu gemisinin tehlikeli sancağa dönüş manevrası yaptığı belirtildi.

0: Raporda kazanın esas nedeninin çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olduğu vurgulandı.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde yapıldı. Bakanlık SDG'nin fesi sürecinin titizlikle takip edildiğini belirtti. İsrail'in saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
2: SDG'nin fesih süreci için titizlikle takip edilmekte denildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ndeydi. SDG'nin fesih sürecine dair açıklama yapan bakanlık, bazı SDG mensuplarının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialara da yanıt verdi. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Ve Eurofighter tedarik süreci. Bakanlık, Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter uçağı tedariği kapsamında pilot eğitimlerinin Ağustos ayında başladığını belirtti.
3: Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Pilotlarımız 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir.
2: Bakanlık Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'da düzenlenen ilk toplantısıyla ilgili de açıklama yaptı. İttifakın askeri alanda birlikte çalışılabilirliğinin artırılmasının hedeflendiği, savunma sanayi alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımına vurgu yapıldı. İttifakın bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
4: Bölgede huzur ve istikrarın tesis için çaba göstermeye, İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.
1: ABD Başkanı Donald Trump ordusunun mühimmatlarının azaldığı iddialarına yanıt verdi. Bu operasyon ve olası savaşlar için kullanacağımızdan çok daha fazla mühimmatımız var dedi. Başkan yardımcısı Vance, İran'da ekonomik, askeri ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. No, I did the
5: right thing. And I think the American people... Elimizde sınırsız mühimmat var dedi. Her türlü duruma hazırlandıklarını söyledi. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump sosyal medya hesabında İran'daki operasyon hakkında yalan bilgi verenlere sesleniyorum diye yazdı. Elimizdeki sınırsız mühimmat bu operasyon ve gerçekleşmesi muhtemel başka savaş için kullanabileceğimizden çok daha fazla diye belirtti. Stok yapıyoruz ve her türlü duruma hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İngiliz GB News'a verdiği mülakatta da İran'da doğru şeyi yaptım dedi. İran'ın 3 nükleer tesisini de imha ettiklerini söyledi.
6: But with Iran, as soon as we win, which will not be long, we've already won because they can't have a nuclear weapon. But as, if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it.
5: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'a son saldırıda düğün salonunun vurulmasını değerlendirdi. Olay hakkında soruşturma yürüttüklerini söyledi.
7: The United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen.
5: Vance, önümüzdeki süreçte İranlılarla nasıl bir ilişki kuracağımızı tam olarak açıklamayacağım dedi. Ancak askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Tahran'la süresiz savaş peşinde olmadıklarını da kaydetti.
7: When you ask when will this end, you're asking me a question like when will the Iranians stop shooting at ships? I think the reality is I don't know the answer to that question. You would have to ask the Iranians.
5: ABD 1 Eylül'de İran'a saldırılar düzenlemiş, İran bölge ülkelerindeki ABD üslerini vurarak karşılık vermişti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatı için taziye mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in değerli...

0: Ali kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabru cemil niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıdık Erarslan için de başsağlığı paylaştı ve 1994'ten 2009'a kadar 3 dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi de tutuklandı. Bu iki şüphelinin Gülistan'ın son görüldüğü viyadükten aynı dakikalarda geçtiği, bu sırada tutuklu eski vali Sonel'in eşini aradıkları belirlendi. Savcı, şüphelilerin Gülistan'ı aracı aldıkları iddiasını kendilerine sordu. Bakın iki şüpheli ne yanıt verdi.
1: Gülistan bu viyadükte son görüldüğünde saat 12.25'ti. 2 dakika sonra viyadükten eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi geçti. Yine saniyeler sonra telefonda kritik bir isimle görüştüler. Gözaltına alınan eski komutan yardımcısı ve eşi haklarındaki iddialara savcı karşısında yanıt verdi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Kahraman da var. Savcı, Gülistan'ın son görüldüğü sarı saltuk bir düğünden çiftin araçla geçtiğini tespit etti. Bu geçiş Gülistan'ın son görüntüsünden 2 dakika sonra kayda geçti. Saniyeler sonra da Burçin Kahraman, tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. Burçin Kahraman ifadesinde arama kaydı için teşekkür etmek için aradım. Kötü bir tesadüften ibaret dedi. Ancak savcı bu şüpheli hareketliliğin tesadüf olma ihtimalini son derece düşük olarak değerlendirdi. Eski jandarma komutan yardımcısı Gülistan'ı aracına mı almıştı? Savcı şüphelilere bu soruyu yöneltti.
2: Eşim ve kızlarımla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittik. Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız.
1: İlk soruşturma sürecinde viyadükten geçen 200 kişi dinlenmişti. Kahraman çiftinin de oradan geçtiği biliniyordu ama ifadeleri alınmamıştı. Savcılık bu durumu bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti olarak değerlendirdi. Komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
0: Güllü o pencereden düştü mü, itildi mi, bu sorunun yanıtı hala cevabını beklerken yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü'yü kızının ittiğini iddia eden Sultan Nur Ulu'nun o anları canlandırdığı görüntülerde bakalım neler yaşandı.
3: Güllü'yü kızının pencereden ittiğini söyledi. Olay onun anlatımıyla farklı bir noktaya taşındı. Sultan Nur Ulu gördüğünü iddia ettiği korkunç sahneyi canlandırdı. Savcılık dosyasındaki görüntüler ortaya çıktı. Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında araştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.
4: Herkes tamam mı?
3: Tuğyan Gülter, arkadaşının itirafının ardından tutuklanmıştı. Sultan Nur Ulu, Güllü'yü kızının ittiğini iddia etti. O anları da savcının odasında canlandırdı. Canlandırmaya göre Tuğyan, Güllü'yü dizlerinin hemen üstünden kavramıştı. Bacaklarını kaldırıp pencereden attı. Kayıt altına alınan o anlar dava dosyasına girdi. Gözler şimdi Tuğyan Gülter'in hakim karşısına çıkacağı tarihte.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

0: haber çık ekranlarından merhaba. Türkiye'nin gündeminde ne varsa yine enine boyuna tartışacağız, konuşacağız. Konuklarımı size hemen müsaadenizle tanıtayım. Bugün kimlerle birlikte tüm bu konuları tartışacağız, konuşacağız diye. Efendim stüdyomuzda doçent doktor Turgay Yerlikaya var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Teşekkür ederiz. Gaffar Yakınca bizimle birlikte gazeteci. Hoş geldiniz. Merhaba, efendim. Hoş. Bir diğer yanda da efendim tekrar şöyle sağ tarafıma döneyim. Gürkan Zengin gazeteci bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve yanında da hemen Mehmet Faraç gazeteci bizimle. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk, yayınımıza. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzaktan bağlantıyla da Habertürk Ankara temsilcimiz Nasuhi Güngör bizi eşlik edecek. Hoş geldiniz efendim.
4: Çok teşekkürler. Konuklarımıza iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Efendim birazdan yine bir konuğumuz daha olacak. O da bize eşlik edecek. Onur İste de bizimle birlikte olacak, hukukçu. Konuklarımızı şöyle bir tanıtmış oldum. Müsaade ederseniz şöyle reklamı bir aradan çıkaralım. Ardından da şöyle kesintisiz bir biçimde devam edelim. Kısa bir ara.

0: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Efendim, Üsküdar Belediyesi ile başlayacağız. Çünkü Üsküdar Belediyesi'nde bu cumartesi günü seçim var. Neler yaşanmıştı hatırlayalım. İlk seçim aslında 5 Ağustos'ta yaşanmıştı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4. turda 22 oyla başkan vekili seçildi. Fakat hatırlayacaksınız, o olaylı seçim. Hani mesela G harfini 6 olarak görüyorum şeklinde değerlendirmelerin olduğu, bunun üzerine de itirazların olduğu seçimden bahsediyorum. Sonrasında bir itiraz geldi ve itiraz neticesinde de İstanbul 2. İdare Mahkemesi 25 Ağustos'ta bu seçimin yürütmesini durdurdu. Şimdi usulen de 25 Ağustos'un üzerinden 10 gün geçtikten sonra da seçimin yeniden yapılması gerekiyor. Gelin şöyle, hatta ekrana da arkadaşlarımızı yansıttı neler yaşandı diye. Şimdi tam da seçim öncesinde bugün 3 isim, 3 meclis üyesi gözaltına alındı. Hatta belki Gaffar Bey de bana eşlik eder bu sırada. Şöyle şu tabloyu birlikte değerlendiririz. Ne dersiniz efendim? Buyurun, siz de böyle alabilirim. 3 meclis üyesi de gözaltına alındı tam da seçim tarihi belirlenmişken. Bunun üzerine de yeni partililerden de eleştiriler var. Bu seçimin zamanlamasının ve ardından da bu operasyona ilişkin. Şimdi şu tabloyu bir değerlendirelim mi efendim? Şu an Üsküdar Meclisi'nde durum nedir? Buyurun.
3: Yani en baştan başlayalım. Bir defa ne oldu? Üsküdar Belediyesi'nin başkanı Sinem Hanım, yani daha önce seçilmiş olan başkan, Üsküdar Belediyesi'ni merkeze alan bir yolsuzluk operasyonu ya da usulsüzlük operasyonu, her neyse, bu soruşturma kapsamında görevi düştü. Görevden alındı, öyle diyelim, daha açık tabirle söyleyelim. Bundan sonra ne oluyor? Prosedür şöyle çalışıyor. Belediye meclisi toplanıyor. Yani yeni bir seçim yapılamayacağına göre, halka tekrar sorulmayacağına göre belediye meclisi toplanıyor. Kendi arasındaki adaylardan bir kişiyi seçiyor. Sinem Hanım'ın yerine kim gelecek diye bir seçim yapıldı. AK Parti adayı vardı, Cumhur İttifakı'nın desteklediği. Bir de işte Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteklediği bir başka aday daha vardı. O seçim, biz burada konuştuk biliyorsunuz. Evet. Orada çok enteresan olaylar oldu. Orada pusulada mesela...
2: Benim hatırladığım o mesela G harfi, evet, vardı, evet, diyelim ki. O G harfini ben 6 olarak görüyorum. Bunun için geçersiz sayılmalı bu oy şeklinde bir itiraz vardı. En çok da o gündeme gelmişti.
3: Orada bu... Yani seçimin yapılma prosedürüyle ilgili yönetmelikte, mevzuatta bir sıkıntı var. Deniyor ki bu tip seçimlerde belediye meclis üyeleri tek tek iradelerini ya da tercihlerini kağıda yazarlar, el yazısıyla yazarlar ve sandığa atarlar. Tabii el yazısıyla yazarlar deyince ne oluyor? Şimdi orada tartışmalar başlıyor. Bazen gerçekten tartışma da olabilir ama şimdi şöyle düşünün, yani Gaffar Yakıncı adını ne kadar yanlış yazabilirsiniz?

0: Biz de tam ona uygun. Mesela Gaffar Yakınca biri yazdı diyelim ki o G harfini ben 6 olarak görüyorum. Canım ya, bu G değildir. Şimdi bak mesela, İtiraz ediyorum.
1: Gürkan Bey'in adını yazsak mesela G ile başlıyor. Onu 6 diye okuyun yani. 6 Ürkan olamayacağına göre. Evet. Onu tahmin edersiniz yani ne oldu. Fakat tabii bu Türkiye Türk siyasetinde böyle tuhaf bir çirkinlik de oluşuyor bundan dolayı. Başka seçimlerde de gördük bunu. En son Üsküdar'da gördük. Bazı oylar iptal edildi bu tip yani tuhaf gerekçelerle. Sonra o mahkemeye de taşındı ama bu konunun onunla bir ilgisi yok.
0: Bu konunun şöyle bir ilgisi var aslında. Mahkemeye taşındı ve mahkeme bir karar verdi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 25 Ağustos'ta bu seçimin, o bahsettiğimiz seçimin yürütmesini durdurdu.
1: Tamam.
0: Yani evet dedi mahkeme, burada evet, hakikaten evet, bir şeyler var.
1: Evet, evet. Yani şimdi
0: bu durumda seçim yenilenecek, öyle değil mi?
1: Şimdi alakası yok derken hani operasyonla ilgisi yok anlamında söylüyorum.
0: Tabii,
1: bu operasyon başka bir şey, o başka bir şey. Şimdi paralel olarak yürüyen bir böyle bir mahkeme ve yeni başkanın yani seçilmiş olan başkanın aslında düşmesi söz konusu. Şimdi yeniden o seçim yapılacak. Ha, yeniden seçim yapılacak, AK Parti'nin adayı kazanacak diye bir şey de yok yani, belli olmaz. Çünkü biz onu İzmir'de, başka beldeler, başka ilçelerde gördük. Mesela yeni parti ve yani CHP bölündüğü için, CHP içinden bir yeni parti çıktığı için şimdi CHP'li meclis üyelerinin tercihleri de değişkenlik arz edebiliyor, yeni partilerin de arz edebiliyor. Hatta mesela biz zannediyoruz ki yeni partililer desteklemiş mesela bir adayı, sonra çıkıyor CHP, ya da tersi olabiliyor. CHP destek verdi deniyor, yeni parti destek vermiş çıkıyor. Burada da buna da çok şaşırmamak lazım. Çünkü belediye meclis üyeleri, parti rozetleri var ama evet, yerel yöneticiler bunlar sonuçta. Aşağıda kim bilir neler konuşuluyor. Yani ben işte Gaffar'ı değil de Ahmet'i destekleyeyim diyor mesela. Bunlar olabilir. Bu operasyonsa farklı bir şey. Bugün işte haberlere konu olan 3 meclis üyesi gözaltına alınıyor. Bir kişi şu anda tutuklu vaziyette. Çünkü ikisi sadece ifadesine başvurulmuş. Buradaki şeyde bir yani arkadaşlarımız hazırladığı seçim kronolojisi zaten 22-18 demin anlattığımız konu. 22-18 tabii 4 oy gibi bir fark, hani biz 1-2 tane oyu böyle konuştuk ama o 1-2 oy dışında bir şey olur mu? Başka bir hani sakatlanmış oy söz konusu mu, onu bilemiyoruz. Meclis aritmetiği de burada verilmiş. 27 CHP, AK Parti MHP 17. Aslında yani şu aritmetikle bakıldığında CHP'nin ya da CHP'nin destek yediği ya da CHP yeni partinin ittifak ettiği bir adayın kazanması beklenir. Ama olmuyor. Çünkü bu 22-18'de bakın patak almışlar. Demek ki orada bir değişik olmuş.
0: Şimdi siz aslında bu ikisi alakasız diyorsunuz ama yeni partililer aksini savunuyorlar. Çünkü diyorlar ki tam da seçim tarihi cumartesi günü bir seçim olacakken bizim o seçimde oy kullanacak 3 meclis üyemiz gözaltına alınıyorsa demek ki bu seçimi etkilemek için bu yapıldı diyorlar. Ne dersiniz bu yeni partilerin bu eleştirisine, Gürkan Bey, Gaffar Bey ne diyeceğim?
1: Şimdi şöyle, tabii ben alakasız derken teknik kısmı yani savcılığın yürüttüğü bir soruşturma. Siz burada oy kullandınız diye operasyon yapılan bir şey değil. Yani bu oylamayla ilgisi yok. Ama fiilen öyle bir sonuç var. Bu bir tartışma oluşturur mu? Oluşturur.
0: Bakalım mı itirazlara? Arkadaşlar onu da bir verir misiniz?
1: Buradan bir tartışma çıkar.
0: Yani yeni partiler nasıl itirazda bulunuyorlar diye. Mesela Gökhan Zeybek diyor ki dün Üsküdar Belediyesi'nde 4 meclis üyemiz ifadeye çağrıldı. Bugün ise 3'ü gözaltında. Diğer yandan meclis üyeleri gözaltındayken seçim ilan ediliyor. Cumartesi günü seçim var ve bu meclis üyeleri seçim günü gözaltında olacak. Bunun adı milletin aklıyla ve oyuyla alay etmektir diyor. Yine Murat Emir'den de, yeni parti grup başkan vekilinden de bir açıklama var. O da 2 Eylül'de karar veriliyor, 5 Eylül'de seçim yapılacak. 3 belediye meclis üyesi şu anda gözaltında. İkisi de başka dosyalardan çağrılmış, ifadeleri alınmış. Yani baskı altına alınmış. Böyle bir kazanacaksınız Üsküdar'ı, millete ne diyeceksiniz diye soruyor. Yeni partilere eleştirisi
1: şimdi
0: bu.
1: Şimdi şöyle olsaydı yani bakın ne diyor? Seçim var. Cumartesi günü seçim var. Seçim gözaltındayken üyelerimiz seçim ilan ediliyor değil mi? Değil mi? Gökhan Bey bunu söylüyor. Şimdi üyeleriniz gözaltındayken seçim ilan edilmiyor. Yani seçimin bir tarihi olsa, önceden bilinen bir tarih, tam tersi olur. Peki üyeleriniz gözaltına alındı diye mi seçim tarihi ilan ediliyor? Hayır. Yeni seçim niye yapılıyor? Bir önceki seçime sizin üyeleriniz fesat karıştırdığı için, o seçimi ifsad ettiği için, mahkeme kararını söylüyorum, benim yorumum değil. Mahkeme diyor ki siz o seçime fesat karıştırdınız, seçimi ifsad ettiniz. G harfini 6 dediniz, mesela Gökhan Zeybek'in adını 6 Ökan Zeybek, 6 Ökan Zeybek diye okuduğunuz için böyle oldu diyor. Bu katakulli işi. o katakullinin olmayacağını söylüyor mahkeme. Ve seçim yapılıyor. Ne zaman yapılsaydı seçim, o zaman

0: diyelim sizin yolsuzluk, usulsüzlük vesaireyle ilgili şaibe altında olan bütün yöneticileriniz aklansın, onların da mahkemeleri bitsin, ondan sonra seçim yapalım. Yani bu çok akla uygun değil.
1: Bu arada şu G en harfinden başta çok bahsettik. Arkadaşlarım diyor ki o G harfini bir görelim. Görmeyenler vardır konuyu da tam oradan açtık arkadaşlar. Çok konuşulmuştu hakikaten o gün, onu da bir ekrana yani getirirsek. Şöyle olsaydı, nasıl bir seçim yaşadık yani Üsküdar'da diye.
0: Şöyle olsaydı, seçimin günü önceden belli ve o seçimde felanca felanca kişiler oy kullanmasın diye daha önce hiç olmayan bir operasyon, yani daha evvel başlatılmamış olan bir operasyon başlatılıp onların hürriyeti tahdit ediliyorsa Gökhan Bey haklı olurdu. Ama öyle bir durum yok. Zaten orada ifsad edilmiş bir seçim var. O yenileniyor. Bir bu. İkincisi zaten üç üye değil. İkisi serbest bırakıldı. Bir tanesi tutukluk hali devam ediyor bildiğim kadarıyla. Hani böyle bir bağlantı kurulur mu? Kurulur ama zorlama bir şeydir. Yani çünkü öbür tarafta devam eden Üsküdar Belediyesi ile ilgili çok ciddi bir dosya var orada.
1: İşte tam Kübra da Hanım, belediye meclisinden geliyor bu görüntü. Tabii hemen o G harfinde bilmeyen seyircilerimiz için göstereyim efendim. Burası Üsküdar Belediyesi Meclisi. Gördüğünüz gibi bir seçim yapılıyor. Seçimde herkes istediği adayı kağıda yazıyor, meclis üyeleri. Ardından da meclis başkanı gördüğünüz gibi o kağıdı kaldırıp işte bu kişiye oy verilmiştir diye gösteriyor. Tam da o sırada el yazısıyla yazıldığı için bir takım itirazlar oluyor. Biz bunu aslında sadece Üsküdar'da değil diğer ilçe belediyelerinde de görmüştük. Mesela kaldırdığı zaman işte G harfi, birazdan o da tekrar gelecek. Bunu altı olarak görüyorum diye bir meclis üyesi itiraz edebiliyor.
0: Kübra, bu Türk demokrasi tarihinin büyük rezaletlerinden biridir. Büyük rezalettir. Ufak rezalet yapıyor. Bu çok büyük rezalettir.
1: Bu arada şimdi aramızda bu büyük rezaletin var ya, bu değişmez mi? Yani illa bu, el yazısıyla mı yazmamız bu, gerekiyor? Onur Bey şimdi, siz de hoş geldiniz
2: hoş bulduk,
1: bu arada.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Bitireyim sözümü.
1: Buyurun.
0: Bitireyim sözümü. Lütfen. Bu büyük rezalettir. Bu büyük rezaleti görmeyeceksin. Rezaletin üstünü, yani kedinin pisliğini örter gibi örtmeye kalkacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki efendim bizim 3 tane üyemiz orada, 5 tanemiz burada. Bu büyük rezaleti önce açıklayacaksın. Diyeceksin ki biz burada G harfini 6 diye okuduk. Z harfini 36 diye okuduk. Ş harfini 43 diye okuduk. Efendim yumuşak G harfini de tepe taklak yaptık. Bütün bu katakulleleri yaptık ki Üsküdar'ı vermeyelim. Üsküdar halkının iradesine biz burada ipotek koyalım diye bu numaraları yaptık. Özür dilerim diyeceksiniz. Sonra onları konuşacaksınız. Yani bu bir rezalet.
1: Şu G harfi bakalım. Dolayısıyla Gültekin'in G'si.
0: Buradan başlayacaksak bu başka bir konu yani. Ben burada bitireyim, arkadaşlar da söyleyecekleri vardır yani. Evet.
1: Gültekin'in G'si. Bak burada, işte bu 6 dedi.
0: Bu 6 değil mi? Bak 6 değil mi? 6. Ya Allah aşkına şunun 6 olduğunu söyleyecek bir akıl ya kördür ya da bizim aklımızla alay ediyordur. Ben başka bir şey görmüyorum burada. Şimdi böyle bir seçim yaptınız. Bu seçim çöp oldu. Siz yaptınız. Yapmayabilirdiniz bunu. Seçimi çöpe attınız. Kendi yaptığınız seçimi aldınız, çöpe attınız. Mahkeme çöpten çıkarmaya çalışıyor. Şimdi bizim üye tutuklandı falan. O ayrı bir konu, bambaşka bir konu. Yolsuzluk, usulsüzlük kim olsa tutuklanıyor, yargılanıyor. Bazısı zaten aklanıyor. Yani belki de adamların suçu yok, bilmiyoruz yani şu anda, öyle bir şey de yok. O, yani konu o değil, o başka bir konu. Ama buna bağlamak çok zorlama gerçekten.
1: Peki, Gaffar Bey'e göre bu iki hadiseyi birbirine bağlamak oldukça zorlama. Mehmet Bey'in bir itirazı vardı zannediyorum, bir söz almak istedi. Buyurun.
3: Bakın buradaki asıl yanlışlıkları göz ardı etmeyelim. Bir defa Türkiye'de muhtarlık seçiminde bile kalemle oy falan kullanılmıyor. Basılı evrak var değil mi? Götürüp zarfın içerisine koyuyor. Bu Yüreğir'de de yaşandı bu harf şeyler. Şunu söyleyeyim, Doğu ve Güneydoğu'da, kırsal kesimde böyle seçimler olsa yarısından fazlası iptal olur. Meclis üyelerinin çoğu ilkokul mezunu. Ben o kadar Urfa'da, o bölgede yaşadığım için aşiretler içerisinden, o aşiret bağları, feodal bağlarla gelen insan, hiç eğitim yok, meclis üyesi yapılıyor orada. Ve inanın isimleri çoğu yazamaz. Bu bir, bunun bir de yasada bir değişiklik yapılması lazım. Bu basılı kağıt olacak. Zarfa koyup götürüp atacak. Ya topu topu 37 tane meclis üyesi ya da 50 tane meclis üyesi. 50 tane kağıdı basmak zor mu ya? İnsan bunu bilgisayardan çıkarır. Şimdi bir bu.
1: Buyurun.
3: İkincisi şu. Bakın burada bir defa Gaffar Bey'e katılıyorum. O saçma sapan bir şey olmuş. Harfler üzerinden işin ise gidersek seçimler bitmez. Ya Gültekin mi, G mi, 6 mı? Bunlar çok saçma şeyler. Yanlış yaptılar oradan ben de. Katılıyorum. Asıl meseleye geleyim.
1: Yani 3 meclis üyesinin tam da seçim arefesinde gözaltına alınması, evet, bu seçimle ilişkili olabilir mi? Gaffar Bey'e göre ilişkisi yoktur.
3: Söyleyeyim. Şimdi bu şüphe doğurur. Bakın bu seçimin, bugün valilik bir açıklama yaptı, İstanbul Valiliği. 10 günlük süre var, o güne denk geldi dedi. Ama bu seçimin zaten yapılacağı belli. Bu seçimin yapılacağı belliyken böyle bir operasyon kamuoyunda kuşku doğurur. Bu yani sonucu haklı da olsa, haksız da olsa insanlar diyecek ki ya Amine Cansu Çelik.

Mithat Özdemir, efendim işte İBB operasyonda Ekrem Baki, Meclis Başkan Vekili Ali Aral, Başkan Yardımcısı Nihat Doğan, bunlar niye gözaltında, niye ifadeye çağrıldı? İkisi bırakıldı, şu anda 3 kişi gözaltında. Şimdi Cuma'ya kadar bunlar gözaltında kalacak mı kalmayacak mı bilmiyoruz yani. Seçime